0: Cleveland karşısında eleme mücadelesi. Bütün detaylar ilerleyen dakikalarda A-Spor ekranlarında olacak. Şimdi şunu konuşalım. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Evde galibiyet güzel. Ama dediğimiz gibi turu garanti altına alacak bir netice değil. Takımları kıyasladığımızda arada çok ciddi bir Fenerbahçe lehine fark olduğunu hissediyoruz. Ama futbolda garip bir oyun Abdullah Hoca.
1: Evet.
0: Yani turu geçtik bitti diyemiyoruz rakibin kapasitesini görmüş olmamıza rağmen. Nasıl bir oyun rövanşta bizi bekleyecek? Yine Polonya ekibi sizce 0-0'mış gibi mi başlayacaktır mücadeleye? Yoksa başlangıç itibariyle daha önde oynamaya çalışırlar mı? Bu bizim işimize gelebilir mi?
1: Bir kere Polonya ekibini analiz ettiğimiz zaman iç saha ve dış saha oyunlarının çok farklı olduğunu görüyoruz. Yani iç saha oyunlarında mümkün olduğu kadar bugünkü görüntülerinden çok farklı bir oyun oynuyorlar. Sizi belli bir süre mutlaka yüksek tempoya davet ediyorlar ki yaş grubu da buna çok müsait. O süre zarfında skoru bulmaya, zaten geçen sene puanlarının çok yüksek bir kısmını iç sahada kazandıkları maçlardan kazandılar.
0: Evet.
1: Onun için bu görüntülerden farklı bir görüntü çizeceklerdir. Ha, bu Fenerbahçe için iyi mi olur, kötü mü olur? Orasını bir tartışmak lazım. Fenerbahçe eğer doğru savunma yapar ve bulacağı alanlara etkili atak yapabilirse bu maçtan oynadığı oyundan daha çok pozisyon bulabilir. Ha, savunma yaparken eğer rakibi iştahlanacak hataları da yaparsa o zaman rakibi oyunu ortak eder. Ama bugünkü oyun şunu gösterdi. İki takım arasında kalite olarak çok ciddi bir fark var. Çok ciddi bir fark var. Fenerbahçe bugün atamadığı golleri rakip yarı sahada da bulabilir. Rakip sahada da bulabilir. Ben Gornik Zabze'nin Fenerbahçe'ye çok fazla tehlike yaratacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü topla ilişkileri çok kısıtlı bir takım. Zaten hocaların da bir tane ana planı var. Biraz önce İsmail Hoca da Şenol Hoca da söyledi. İkinci bölgeyi savunup bir geçiş ucumu oynamak. Ve bu oyun daha çok deplasman oyunu. İç saha oyununda bunu oynayamazsınız. O zaman üretkenlikten yoksun kalırsınız. Onun için oradaki oyunda da ben Fenerbahçe'nin Gornik Zabze'ye bu şansları vermeyeceğini, ben tersini düşünüyorum. Orada da galip geleceğini düşünüyorum.
0: Hocam siz nasıl bir oyun öngörüyorsunuz?
2: Yani ben Fenerbahçe'nin daha değişik bir oyun oynayacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe oyun ritmini yakalarsa ki bu oyun ritmini, bu oyunu geliştirmeye çalışacak. Bu oyun geliştirdikçe de ritmini arttıracak. Yani bundan fazla ritim artımı da daha kaliteli ayaklarla olacak tabii ki. Daha kaliteli ayaklar da işin içine girdiği zaman skora yansıyacaktır. Ha, bu takım orada tabii ki kazanmak için bir hamle yapacaktır. Bugünkü gibi oynamayacaktır. Yani bu ligde aldığı puanları sadece böyle oynayarak kazanmadı bugüne kadar Polonya'da. Bu kendi saha ve seyircisi önündeki avantajını kullanacak. Ha, burada Fenerbahçe'nin tuzağa düşmemesi gerekir. Onların yapacağı hamlelere göre İsmail Kartal bu konularda zaten iyi çalışıyor. Dersine iyi çalışan bir teknik adam. Orada nasıl bir oyun tercih edeceğini muhakkak ve muhakkak belirleyip oraya gidecektir. Çünkü onların birçok maçını izleyecek. Hatta son maçlar işte ligleri başlıyor. İlk maçını izleyecek, o da bir avantaj. Onu seyrettikten sonra da bir karar verilebilir ama bu takıma karşı Fenerbahçe kalkıp da orada savunma asla oynamayacak. İsmail Kartal'ın kitabında zaten böyle geriye çekileyim. Efendim sana söyleyeyim, Tedesco'nun oynattığı gibi, Mourinho'nun oynattığı gibi ben yatayım üstüme burada bekleyeyim bir gol atarım geçiş oyunlarından falan gibi bir oyun anlayışı tarzı da yok. Ha, bu tarzı biraz daha temkinli kullanabilir mi? Orada kullanabilir. Baskıyı çok aralıklı bir şekilde yapar, dengeli bir şekilde yapar ki nitekim basın toplantısında aynı şeyi söyledi. O zaman ona göre bir baskı yaparız dedi. Her seferinde öyle baskı yapmana doğru gerek yok. Bugün yaptığı gibi gidip rakibin birinci bölgesinde yani kalenin önüne kadar baskı yapmazsın. Bu sefer İsmail Hoca da onları tuzağa çekebilir. Çıkmaları için bir yol açarsın.

0: onlara. O açtığın yoldan gidip gol atarsın sen.
1: Hocam çok güzel bir yere değindiniz. Tam burada sormam lazım. Acaba Şerif'i tercih edebilir mi? Deplasman maçı için.
0: Vallahi bir şey söyleyemem.
1: Bir şeyler çıkarabilir çünkü sanki.
0: Bak ben Fred konusunda mesela bir şeyleri hissettiğim için bir noktaya geldiğim, çünkü izlediğim maçlarda geçen sene ligi bıraktığım Fred bu sene başlayan Fred ya buradan ayrılmaması gerektiğini düşünüyordum. İsmail Hoca da öyle bir karar almış.
1: Evet.
0: Şimdi Sıdıkı Şerif'ten oynar mı? Bence oynamaz. Hı hı. Bence oynamaz. Tecrübeden yana. Seni burada kim turu geçirdi? Talisca. Doğru mu?
1: Evet.
0: Talisca ile oynarsın orada. Yani öyle bir riske giremezsin. Sıdıkı Şerif daha çok genç. Şampiyonlar Ligi maçında hele böyle bir durumda eğer çok acil bir ihtiyacın yoksa kullanmazsın. Burada tecrübeyi her zaman kullanırsın. Neden? Talisca. Duran top olur, atar.
1: Evet.
0: Gider bir kafa vurur, atar. Ki bunları kafayla da denedi.
1: Atabilirdi de bugün bir tane
0: evet,
1: daha.
0: Evet denedi. Yani orada o riske girmez. Hiçbir teknik adam girmez.
1: Kerem için o maç biraz daha iyi bir fırsat olabilir mi?
0: Ben Kerem'in o maçta oynayacağını tahmin etmiyorum. Bugünkü performansından sonra. Hı-hı. Eğer Greenwood geri dönerse, Greenwood dönerse İrfan Can veya Oğuz Aydın oynar orada. Ya bugünkü performansında İrfan Can Kahveci hak ediyor oynamayı.
1: Kerem'i de hani yani formayı hocam biraz daha açık alanda fırsat bulabilir. Yani o maç ona
0: açık
1: daha
0: açık alan vermiyor bu takım sana i̇şte onu anlatmaya
1: bir noktada
0: çalış.
1: Vermek zorunda kalır.
0: Hayır onlar sürekli vermez. Onlar belli bir dönemde açık alan verir sana. Aha. Yani gücünü biliyor bu takım. Fenerbahçe'nin gücünü de biliyor. Onların hocası da Fenerbahçe'yi analiz ediyor Kerem. Bu analizin sonucunda ben Fenerbahçe'ye eğer açık alan bırakırsam beni darmadağın eder diye düşünmüyor mu? Düşünüyor. Onlar hala temkinli oynayacaktır. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun İsmail Hoca adaletli bir hoca. Ben eminim orada formayı eğer Greenwood oynarsa Kerem'e vereceğini düşünmüyorum.
1: Hocam ne değişiklik olabilir? 5 dakikamız var bu arada.
2: Bartu'nun yerine İsmail oynar. Hı hı. Değişikliği soruyorsun.
1: Evet.
0: Şey.
2: Veya Kante oynar.
0: Kante değil de şey. 8'i bulduk ya bu akşam. Fred oynar. Asensio da o
2: Şenol
0: oynar.
2: Şenol abi gibi düşünüyorum. Talisca oynar. Hı-hı. Sen neden sordun o soruyu? Geçen hazırlık maçında girdi, 2 tane gol attı diye değil mi?
1: Evet.
2: Oraya da gelirse oyuna da girer ama ben Talisca ile başlayacağını düşünüyorum. Sadece Bartu'nun konusunda iyi oynamasına rağmen stratejik olarak ya İsmail oynar ya da hazır ama Kante'de hiç dakika almadı Dünya Kupası'nda. Büyük ihtimalle İsmail oynar.
0: Kante'de hazır gelmiş galiba.
2: Öyle mi? Ben şeyi merak ediyorum. Vedat acaba kadroya yazılır mı? Çünkü
0: yok kadroya yazmadılar Vedat'ı.
2: Yok hakkın olmuyor mu bir
0: İkinci
2: daha?
0: İkinci maçta bu maçlar bitmesi lazım öyle değil mi Kerem Kural?
1: Hocam emin değilim.
0: Her maç değiştirebiliyor lazım. Musun?
1: Emin değilim dediğim gibi.
2: Her neyse, çok
0: aslında şey, biz de onu bir öğrenmiş oluruz.
1: Evet.
0: Belki.
2: Şey var. Kerem bir tane ayrıntı daha söyleyeyim. Bir arkadaşım yazdı. Fenerbahçe galip gelerek ülke puanına 0.2 puan daha eklemiş. Aha. Artı Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne
1: değişemiyor.
0: Değişmez.
2: Evet. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmasıyla 1.2 puan daha almışız toplam. 1.4. Bu ne demek oluyor? 9.'daki sıralamadaki yerimizi garantilemiş olduk. Bu da ülke adına sevindirici bir olay. Güzel bir ayrıntı.
1: Elemelerde tur atlamak önemli ama evet kazanarak devam etmek evet. De ülke puanına ciddi bir katkı sunabiliyor. Bir sonraki turda değişiklikler yapılabilir. Onu söyleyelim ama bu tur Fenerbahçe elindeki mevcut isimlerle yola devam etmek zorunda. Son 2,5 dakikamız içindeyiz sevgili seyirciler. Fenerbahçe avantajı tek golle aldı dedik. Gornik Zarbje karşısında sarı lacivertliler sonuca gitmeyi başardı. Talisca'nın golüyle 1-2 değişiklik acaba olabilir mi deplasmanda? Bunu tartıştık. Atmosfer de tabii daha farklı olacak. Bir deplasman maçı ne olursa olsun. Rakibin de üstümüze gelmesi bazı açıklar vermelerine de neden olabilir. Kalecide bir değişiklik bekler misiniz hocam?
0: Yok. Beklemiyorum.
1: Peki, yani ben Eder

0: Ederson kalır mı?
1: Ederson kalacak.
0: Net.
1: Ederson kalacak çünkü Ederson buraya tatilini erken kesip geldi. Hı-hı. Burada bir an önce form tutup oynaması için. Yani bu kadroyu İsmail Hoca fazla oynamaz. Yani bir Abdullah Hoca'nın söylediği gibi yani Bartu ile orada başlamayabilir. Kante de hazır geldi. İsmail de o saate kadar hazırlanacak. Sonuçta bir deplasman oynuyorsun. Yani dediğimiz gibi Asensio da eğer takıma girerse Fred ile orada oynar. Asensio oynar. Dediğim gibi Mason Greenford oynarsa o zaman Kerem kulübeye bir değişiklik ben Bartu ve Kerem'de görürüm. Onun dışında fazla bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Eğer Ake'de bir sorun yok ise.
0: Süremizin sonuna geldik zannediyorum. Doğru mu Güven Mengü? Evet, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abdullah Hocam ağzımıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz.
0: Şenol Hocam teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Keyifli bir yayındı. 1-0'lık galibiyette Fenerbahçe Gornik Zagreb'e karşısında kazandı. Artık haftaya oynanacak rövanşı bekleyeceğiz. İsmail Hoca'ya Erdem Akbaş'ın sorduğu o çok önemli soruyu yabancı kuralına hocanın giriş yapmasına sebep olan soruyu ekranlara getireceğiz. Sonrasında Vedat Muriç'in golleriyle veda edeceğiz.
3: Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe. Kural böyle kalırsa.
4: Belki kural değişebilir.
5: Açabilir miyiz
4: bunu? Bir şey var. 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
6: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Campeon.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: Volkan'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç! Vedat Muriç'e sağ.

Sergi Darder yaptı, Timur İçten kapı!

çok adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Kulübeci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zaman

0: çıkıyor.
1: Moika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak ya.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
7: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
9: Belini doğrultamadı, ciddi bir

0: şaşırdı. Evet.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
2: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
2: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
3: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
4: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
2: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
1: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Transferde merak edilen tüm konu başlıklarını bugün konuklarımız Mahmut Alparslan ve Ayrı Beşer'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun.
2: İyi akşamlar.
0: Nasılsınız? Denk gelemiyoruz bir süredir.
1: Nihayet denk geldik. Hem hocamla hem de seninle.
2: Evet. Sonra geçenlerde çıktı ki beraberdik.
0: Ben sizi görüştünüz
1: mü? Denk geldik hocam. Evet, yani.
0: Siz plan mı yaptınız?
2: Seninle de oldu da ama.
0: Çok oldu hocam bizim seninle.
2: Değişiyor işte böyle arada,
0: evet,
2: sırada.
0: Sen artık gelmiyorsun benim yayınlarıma galiba.
2: Yok. Dünya şampiyonası var diye kendimi izdivaca çektim. Sabahları geliyordum.
0: Evet, Dünya Kupası bitti.
2: Bitti.
1: Sanki artık futbol meydanlarında da inşallah konuşuruz, evet, yine.
0: İnşallah. Yeni sezon başlıyor artık. Futbol daha meydanları derken ya, program olan futbol meydanından
1: futbol meydanı ve evet, futbol çoğunluğunu
0: inşallah bol bol zaten yine birlikteyiz bu sezon.
1: Tabii.
0: Bugün itibariyle artık zaten Dünya Kupası bitti. Artık transfer dönemindeyiz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Transferde de merak edilen...
2: Şey diyorsun, bizim dünyamıza dönelim.
0: Yeni başlayacağız hocam. Bizim için Dünya Kupası çünkü... biraz yoğun geçen bir Dünya Kupası oldu bizim için. Saatler çok zorladı. Saat farkı, işte maçların saatleri vesaire. Biz artık yeniden eski alışık olduğumuz düzene döneceğiz yavaş yavaş.
1: Kesinlikle. Yani oraya gitmesi güzeldi. Dönmesi pek güzel olmadı.
0: Gitmesi güzeldi ama dönmesi pek güzel olmadı.
2: O güzel bir şarkıda. Gitmek, evet, mi zor, kalmak mı zor? Onu gelsen bana sor.
0: Hangisi hocam? Gitmek mi zor, kalmak mı?
2: 46. olunca zor oluyor tabii.
0: Ben başka anlamda sormuştum ama...
2: İşte ama böyle gidiyor. Böyle dönünce olmuyor bir şey yani.
0: Peki.
2: 48 takımdan 46. olunca... biraz zorluyor her şey.
1: Evet, kromozom sayısı gibi olmuş.
0: Peki ben artık programa başlayayım bence.
2: Bu kadar şaşalı şaşalı böyle uğurlamalar sonuç mu oldu mu?
0: Doğru.
2: Maalesef
0: kadar
2: kendimize yediremiyoruz biz. Hak etmiyoruz. Emin ol, hak etmiyoruz.
1: Ama hocam biz her şeye adayız. Şampiyonluğa da adayız.
2: Ya de şampiyon.
1: Vezir olmaya da adayız. Rezil olmaya da adayız.
2: Ama en çok dediğin oluyor zaten.
1: Maalesef.
2: Hep o oluyor. Başka türlü bir şey olmuyor ama ki. Ayağımız bir türlü yere basmıyor.
1: Şunu yine de vurgulayalım. 24 yıl sonra gittik. Sürekli gitmeliyiz. Biz da, sürekli gidemiyoruz.
2: O da defa çok bir acı bir şey. Bak 24 yıl diyorsun. Şuraya getirdin topçulara bak, statlara bak, oyunculara bak.
1: Tabii.
2: Her şeye bak. 85 milyon, 86 milyona bak. Sonuçta 24 yıl sonra diyoruz.
1: Ve 48 yıl sonra gitmiştik. Ki o zaman...
2: Nerelere gidiyor ya? 48 yıl.
1: Hayır, Türk futbolunun en büyük olayı, en büyük zaferi. Onu Şenol Hoca sürekli
0: yarıya
1: vurgular.
0: Yarıya indirmişiz işte 48'den 24'e
1: indirdik.
0: 12'ye olmaz inşallah.
1: Ve de hani 48 takımın katıldığı turnuvaya 24 yıl sonra gidebildik. Yani tabii bu işin üzücü tarafı.
2: Üzücü
1: o turnuvalara
2: tarafı,
1: sürekli
2: üzücü
1: gidebilmek. En azından gruptan çıkmak.
0: Doğru. Yavaş yavaş diyelim. Buradan gerekli tecrübeleri çıkardığımızı ümit edelim. Bundan sonra dileriz daha...
1: Bence bak bizim meselemiz tecrübe değil. Şimdi hocam da yakalarız, hatırlar. Ben 2002'yi canlı yaşamış talihlerdenim. Yani Kore ve Japonya'da bulundum. 2002'nin bendeki en acı hatırası Ronaldo'nun, o efsane denilen Ronaldo'nun...
0: Brezilyalı Ronaldo'nun.
1: Evet, Brezilyalı Ronaldo'nun attığı golü. Yani bulunduğum açı ona çok yakındı. Gidip kaleden çıkaramamak benim için acı bir şeydi. Topun gidişini, gole yürüyüşünü gördüm. Rüştü de ben de hiç kimse bir şey yapamadı. Onu canlı yaşadım. Bak sonrasında da 2003 Konfederasyon Kupası vardır. O da Fransa'da düzenlenmişti.

0: güzel bir turnuvaydı. Özellikle Türk futbolu açısından biz orada da yine üçüncü olduk. Dünya üçüncüsü. Hatta Brezilya ile 2-2 berabere kaldığımız bir maç vardır. Zaman zaman hani tavsiye ederim o maçın videolarını izlesin futbol severler. Çok iyi oynamıştık. Brezilya'yı elimizden kaçırdığımız bir karşılaşmadır. Hatta Alex'in bize karşı oynadı. Ve milli takımın 2002'den sonra yenilendiği oyuncularla çıktığı bir turnuvaydı. Mesela Tuncay Şanlı, mesela Gökdeniz Karadeniz gibi. O dönemin
1: Okan
0: genç...
1: Okan Yılmaz vardı.
0: Okan Yılmaz vardı. Zafer vardı.
1: Kaleci.
0: Evet. Yani o dönemin genç diyebileceğimiz oyuncularıyla gidip domine ettiğimiz ve bir önceki dünya şampiyonu Fransa'ya 3-2 yenildiğimiz ve 3-2 yenildiğimiz için final oynayamadığımız bir turnuvaydı. Şu açıdan anlatıyorum. O maçtan sonra, Fransa maçından sonra gitmiştik. 2-3 gazeteci arkadaş sadece. Biz gittik Fransa milli takım kampına gittik. Thierry Henry, Kaptan Wiltord muydu? Yani birçok oyuncuyla, teknik direktörleri o dönemin, Fransa teknik direktörüyle hepsiyle görüştük. Bize ne dediler biliyor musun? Yani hemen hemen tamamı ağız birliği etmişçesine dediler ki biz Fransa olarak bir dönemi domine ettik. İşte dünya şampiyonu olmuşlardı, Avrupa şampiyonu da olmuşlardı. 98 dünya şampiyonu. Siz bizden sonraki adaysınız. Yani dünya futbolunu domine etmeye aday ülke ve jenerasyon olarak Türkiye'yi görüyorlardı. Ve maalesef biz
1: kendimizi
0: kendi
1: öyle görmüyorduk.
0: Sorunlarımızla belki kendimizi domine ettiğimiz için böyle dalgalı seyrimiz devam ediyor.
1: Peki transferi maalesef konuşmaya başlayalım. Galatasaray'la başlayacağız. Programı açmış olalım. Galatasaray'da tabii ki en çok konuşulan konu 10 numara transferi. Çok sık Bruno Fernandes sorusu elbette soruluyor. Merak ediliyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Galatasaray'da 10 numara transferi için çalışmalar devam ediyor ve listede öne çıkan isimler Bruno Fernandes ile Brahim Diaz. Detayları izleyin.
2: 10 numara takviyesi yapmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın önceliği Bruno Fernandes. İkinci sırada ise Brahim Diaz var. Tartışılmayacak bir isimle hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açacak. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Bruno Fernandes için istekli olan Sarı Kırmızılılar, Manchester United'ın bonservis bedelini düşürmek istiyor. Yönetim 50 milyon pound isteyen Portekizli Yıldız için ihtimal bulunduğu sürece masada olacak. Galatasaray'ın bu bölge için alternatif ismi ise Real Madrid'in faslı yıldızı Brahim Diaz. İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek 26 yaşındaki yıldız şu aşamada Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozu ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle Brahim Diaz'ı ikna etmenin yollarını arıyor. Daha önce gündeme gelen Julio Enciso ise Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'da sonuç alınamaması durumunda listede bulunuyor.
1: Evet, Galatasaray'da 10 numara transferine dair son detaylar bu şekilde. Öne çıkan iki çok önemli yıldız Bruno Fernandes ve Brahim Diaz. Nasıl değerlendirirsiniz? Hayri Beşer, sizinle başlayalım. Galatasaray bir 10 numara takviyesi yapmak istiyor ve çok da önemli isimler gündemde. Bruno Fernandes de öyle, Brahim Diaz da öyle. Hatta Can Uzun da çok önemli bir potansiyel olarak gördüğümüz isimlerden birisiydi. Fakat sanki biraz zaman alacak gibi de gözüküyor 10 numara takviyesi. Yani Ağustos'un ortasına kadar bu temasların ve çalışmaların devam etmesi bekleniyor.
0: Şimdi bu iki isim gerçekten çok üst düzey. Çok heyecan verici, hatta ilham verici. Bruno Fernandes de öyle, Brahim Diaz da öyle. Şimdi Bruno Fernandes Galatasaray'ın tam da aradığı oyuncu profili. Sürekli sarı kırmızılıların aklında bir Mertens efekti var.
1: Doğru.
0: O arayışın aslında biraz daha üst düzey versiyonları olarak bu iki oyuncuyu değerlendirirsek zannedersem abartmış olmayız. Şimdi Bruno Fernandes tam o kapalı savunmaları

0: açacak kilit pas özelliğine, savunma arkasına milimetrik pas atabilme özelliğine, kavisli ortalar yapabilme özelliğine, aynı şekilde şut özelliğine sahip, yüksek akıl ve bir de mesela bu tarz oyuncular, 10 numara olarak tarif ettiğimiz oyuncular genelde biraz tembel olur. Hani sahip oldukları özelliklerin biraz üzerine bağdaş kurarlar, biraz konfor alanında kalırlar. Bruno Fernandes tam tersi, o ön alan baskısını, rakibin işte ön liberolarını olsun, stoperlerini olsun, ön alan baskısını da yapan bir profil. Dolayısıyla hani ben yaşının da makul olduğunu düşünüyorum, 31 yaşında. Bir diğer aday Diaz.
1: Evet, faslı yıldız.
0: O da tam bir akıl küpü. Aynı şekilde yani kapanan savunmaları akıl marifetiyle, yüksek oyun marifetiyle açabilecek bir kilit. Yani Galatasaray'ın böyle oyunculara gitmesi gerekiyor ve zaten sarı kırmızı takım hani üst düzey bir oyuncu alacaksa bu pozisyona almalı diye düşünüyorum. Çünkü diğer pozisyonlarda zaten Galatasaray'ın üst düzey oyuncuları var.
1: Katılıyor.
0: Belki takviyeler yapabilirsiniz ama bu pozisyona böyle bir oyuncu alması
1: zaten
0: lazım.
1: Zaten çok iyi bir omurga var. Yani mevki işte kaleci, stoper, orta saha, forvet, kanatlar aynı şekilde. Sadece bir 10 numarada şu anda boşluk var.
0: Hem de böyle yani Galatasaray çünkü coşkulu oynuyor, baskılı oynuyor. Yani Galatasaray'ın yorucu bir oyunu da var. O yorucu oyun konseptine de uygun bu oyuncular. Yerine göre oyunu dinlendirmede, yerine göre işte ön alan baskısıyla rakibin çıkışını zorlaştırmada ki zaten orta sahaya defansif bir oyuncu transfer etti Galatasaray. Aslında evet. Kompozisyon hani bir oyuncu üzerinden baktığımız zaman kompozisyon sağlıklı bir şekilde hani giriş cümlesi itibariyle yazılmış durumda. Ben Galatasaray'ın hani Can Uzun'u da sen parantezin içerisine koydun. O başka bir profil ama aslında hani paketin içerisine Can Uzun'u da koyduğun zaman Galatasaray bir taraftan hani elinde Osimhen var. Aynı zamanda Can Uzun'un varlığı Osimhen'in yokluğunda direkt forvet oynatabileceği bir oyuncu ihtiyacına cevap verir. Oyun formasyonuna göre forvet arkası oynatabilirsiniz ve kenarlarda da oynatabilirsiniz. Belki biraz tarif etmekte zorlanıyorsunuz. Can Uzun tam olarak ne? Hani bunun tarifinde biraz zorlanırsınız ama çok fonksiyonu bir oyuncu olması da aslında Okan Buruk gibi oyuncuları farklı farklı pozisyonlarda kullanan ve bu devşirme anlayıştan da ciddi verimlilik elde eden bir teknik adam olması hasebiyle de ben açıkçası merak ederim yani Okan Buruk ve Can Uzun birlikteliğini merak ederim bu açıdan. Faydalı olur ama burada maliyetler de önemli. Bence sarı kırmızı camia biraz rakiplerinin yaptıklarına bakarak burada aceleci ya da sitemkar davranıyor olabilir. Ben buradaki yaklaşımı Galatasaray yönetiminin duruşunu akılcılık olarak görüyorum ve burada hani bir geç kalmışlıktan vesaire söz etmenin şu an için bir de Dünya Kupası gerçeğinde dikkate alırsak çok da haklı bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim.
1: Mahmut Hocam, şimdi profillere baktığımızda işte Bruno Fernandes, Brahim Diaz, hatta Can Uzun sanki biraz birbirinden farklı 10 numara profilleri gibi. Burada acaba yapılacak olan takviyeye göre mi biraz daha yeni sezonda Galatasaray'ın oyununu tahmin edebiliriz? Yani hoca yapılacak takviyeyle mi biraz daha şablonu netleştirecektir sizce? Ya
2: oyunu tek kişi üzerinden okuyamayız tabii. Takımlar da okuyamazlar. Bu genel olması lazım. Zaten Bruno'nun da başarılı olması takım oyunundan kaynaklanır.
1: Tabii.
2: Bruno bana sorarsan Diaz'dan iki gömlek daha önde. Niye? Diaz daha çok dışta oynayan bir oyuncu. Daha fazla oradan iş götüren bir oyuncu. Real'de de oyun önünde de çok takımlarda yani oynadığı takımlarda şeyde de kendi milli takımda da dışarıda da oynatıp başarılı olduğu yerler var. Bruno da orta sahanın bütün genelini oynuyor. Yani 6 desen oynuyor, 8 desen oynuyor, 15 desen oynuyor neyse.
1: Ama merkez
2: bütün oyuncusu orta sahanın
1: gibi,
2: bütün hepsini oynayan bir oyuncu. Çok verimli bir oyuncu. Bir de hep pozisyonun içinde, hep oyunun içinde. Ama Diaz çok saklanan bir oyuncu. Yani Bruno gibi devamlı oyun içinde olmayan bir oyuncu. İyi bir oyuncu mu, iyi bir oyuncu? O da kimsenin bir lafı yok ama dikkat edersen Real Madrid'de oynadığı bölümler genelde %80-90 hep dışta oynatmışlardır. Dışarıda oynamıştır. Açıktan kendini daha verimli hisseder ve oradan gider. Birebirlerde ama Bruno öyle değil. Yani şayet ikisinin arasında bir seçenek yapılacaksa bu benim kendi şahsi görüşüm. Ve çok çok da faydalı olur. Bruno olur ama mukabilisi devam ediyor.
1: Evet.
2: Mukavelesi devam ediyor. Can uzun da aynı. Bana sorsan Can 5 senelik, 6 senelik bir oyuncu. Uzun vadeli bir oyuncu. Can'ı hep buralarda yayınlarda söyledim. Bilenler bilir. Ben çok iyi bildiğim için bunu tekrar edeyim. Hakan Çağlam'ın da böyleydi. Aldılar sol tarafta oynattılar. Aldılar ortada oynattılar. Aldılar ön tarafa da oynattılar. En sonunda İnter'de
1: 6 numaraya evrildi.
2: Bizim düşündüğümüz, söylediğimiz oraya geldi. Hep o kademeleri oynadı.
1: Peki mesela sizce Can Uzun nerede en verimli?
2: Şimdi Can'ı olur? Alırsan, Can'ı alırsan Can Türkiye liginden yola çıkarsak şeyin arkasına daha başarılı olur. Osimhen'in arkasında Bruno da bütün genelini toplar. Bruno'yu Torreira Bruno da oynatabilirsin. O kadar çok bütün orta sahanın o yani rakip tarafın alanında o kadar çok iyi oynayabiliyor ki oyun sezgisi bir kere çok iyi. Bana sorsan ben tekrar söyleyeyim. Diaz'dan iki gömlek daha önde olan bir oyuncu. Diaz'ı da belli bir fonksiyonlarda alırsın ama Diaz'a gelene kadar ben Can Uzun'u alırım. Yani bir yabancı isme falan illaki gidecek diye bir şey yok.
1: Sizin sıralamanız Fernandez, Can,
2: ben Can derim.
1: İbrahim mi olur?
2: Tabii.
1: Ama tercih olarak.
2: Hepsi de tabii. Hayri de söyledi. Külfetli hepsinin mukavileleri. Diaz'ı bilmiyorum mukavelesi. Devam etmiyor galiba. Boşta galiba.
1: Hocam.
2: Bitti galiba onu. Bilmiyorum tam. Yanılmayalım onda. Ama öbürlerinin mukavelesi devam ediyor ikisinin de.
1: İbrahim Diaz'ın da hocam bir yıl daha sözleşmesi ya, varmış.
2: Yani sözleşmeli oyuncular.
0: Ve bayağı yüksek para talep ediyor.
2: Hepsi de yüksek.
1: Da, şu an piyasa değeri var.
2: Ya oralar tabii oralarda yazarlar ama genelde biri tam netseniz tabii burada Jose Mourinho ne yapacak? Diaz'la devam edecek mi? Düşünüyor mu? Düşünmüyor mu? Onlar tabii ki sonraki işler. Kulüp gözden çıkaracak mı? Real'de bir yeni bir yapılanmaya
1: fena
2: değilim.
1: Bir Dünya Kupası geçirmedi bu arada Fas'la. 6 maçta 4 asisti var. O da turnuvada.
2: Yani çoğunlukla da şeyde oynadı işte Dünya Kupası'nda. Hep dışarıda oynadı. Real'de de öyle oynadı. Yani tercihiniz hangisi olacak?
1: Milan'da
2: sizin?
1: Da öyleydi.
2: Şimdi tercihiniz nasıl olacak? Siz orada eğer o şekilde ağırlıkla dışarıda oynayan varsa zaten elinizde Sané var. Yani bir daha bir oyuncu o tarafa alacaksınız. Çünkü kendisini birebirlerde daha serbest oynamasını seven yerde oynaması oldu. Bruno öyle değil. Bruno.
0: Diaz'ı söylüyorsunuz değil mi hocam?
2: Efendim?
0: Yani Sané'yi hatırlatırken Diaz'ı söyleyerek.
2: Diaz'ı söylüyor tabii. Yani şey Bruno var. Bruno yani Bruno şu anda el 10 numara deniliyor. Ben onu hiç tasvip etmiyorum. Orta sabit artık yok yani. Dünyada öyle 10 numaralar kalmadı. Orta sağ olarak düşünülüyorsa Bruno ilk başa yazacağınız. Ama bir türlü de uzun vadeli düşünüyorsanız Can'dan vazgeçmezsiniz.
1: Hocam Berk Bey sormuş. Furkan Bey devamlı Fernandez konuşuluyor ama Mahmut Hoca'ya sorar mısınız? Ödegaard konuşuluyordu, iptal mi oldu? Zaten çok somut olarak Ödegaard'la ilgili bir süreç yaşamadı Galatasaray. Çok yani
2: alınacak varsa esas o alınacak.
1: Tabii.
2: Esas o şimdi senin aldın.
1: Ama çok kolay değil.
2: Abi kolay veyahut da değil. Esas onu alacaksın. Sana adam bütün her şey senin Torreira'nın da önünde, Lemina'nın da önünde, yeni aldın çok çok önünde. Mükemmel bir oyuncu.
1: Piyasa değeri 65 milyon euro, 2 yıl daha sözleşmesi var.
2: Yani arsında. Zor bir oyuncu.
1: Dünya Kupası'nda 4 asist yapmış.
2: Şimdi, bak alacaksan onu al. Bruno tamam, Bruno da güzel de bu sana her şeyi oynar. Yani çok çok mükemmel bir oyuncu. Şu anda yani Türkiye Ligi'nde öyle oyuncu yok.
1: Tabii.
2: Türkiye Ligi'nde yani o tarzda bir oyuncu yok. Ya aldın mı zaten çok şeyleri kapatmışım.
0: Ama onunla ilgili bir gündem de yok bence.
2: Ya bir isimler filan geçti.
1: Tabii. Evet çok somut bir
2: alamazsın zaten.
1: Yani, bir dönem
2: adam niye gelsin
1: böyle bir
2: Arsenal'de direkt top oynuyor. Adam niye gelsin yani neden gelsin? Ama
0: Arsenal niye bıraksın?
2: Şimdi bırakabilir onlar bırakıyorlar. Belli bir zamandan sonra bakıyorlar diyorlar ki bunlar bende seneye işte %50'sini alacağım. 70'lerini alamayacağım. Ben gelen varsa bir seride mukavelesi varsa gönderiyor.
1: 27 yaşında.
0: Ama 2 yıl mukavelesi. 2 yıl var galiba.
1: 2028'de bitiyor.
0: Odegaard seneye olabilir.
2: Odegaard tartışılmaz artık. Gözün kapalı al. İşte parayı bir basıp alamıyor. Bunlar da büyük maliyet abi. Her şeyi al al diyoruz da biz tabii kulüplerin yapısı. Gerçi onlar bilecekler. Odegaard sevgili izleyicimiz de güzel bir yeri söylemiş ama zor bir transfer. Yani. Çok zor bir transfer. Bruno da zor transfer. Diaz da zor transfer. Can da zor transfer. Kolay değil ki bunlar.
1: Galatasaray kolay isimlere gitmiyor artık zaten transferde. Biraz o yüzden de aslında süreçler uzuyor, taraftar sabırsızlanıyor.
2: Sevgili kardeşim aşağı çekemezsin ki. Elindeki potansiyelin altına ya da şimdi bir tane genç bir oyuncu getirdiniz. Onun ne olacağı muamma. Kiralık aldınız bir de. İngiltere size kiralık verir. Sen oynat da bakalım ben ne yapacağım diyor seni. Bilemezsin, biz de biliyorsun. Alınan hangi takımın taraftarıysan seyre gelen oyuncu herkes deniyor. Öyle bir dünya yok. Şöyle bir gerçeğine bakmak lazım. Şimdi Galatasaray'ın tamam elindeki bir orta saha var ama şu orta sahadan artık daha da elit işte Odegaard gibi tarzdaki oyuncular senin Türkiye Ligi'nde zaten force ediyorsunuz da öbür tarafı düşüneceksiniz. Daha da ilerisini düşüneceksiniz. Tabii az ve talep meselesi. Bir 5 tane alacağını, 3 tane alacağını, bir tane Odegaard gibi oyuncu al. Kapat çünkü orta sahanda kalabalık
1: istedim. Sane antrenmanlara çıkmıyor demiş Uğur Bey.
2: Kim?
1: Sane. Dünya Kupası'ndan dolayı oyuncunun muhtemelen tabii izni vardı.
2: Herhalde. Yani.
1: 23 Temmuz'da hangi güne denk geliyor? Ben de günler...
2: Perşembe günü.
1: Perşembe günü, özür diliyorum. Perşembe günü Galatasaray'ın Avusturya kampı başlıyor. Çok yüksek olasılıkla Sane de kampla birlikte takımla çalışmalara başlayacak.
2: Öyle, bizim milli takımımızdaki oyuncular da Kaan da bugün geldiler.
1: Evet, yeni geldi onlar da.
2: Doktor kontrolünden falan geçtiler hastanede.
1: Yine Barış, Eren.
2: Bütün milli takımdaki oyuncular hepsi öyle yani. Hepsi.
1: Bugün Mario Lemina ile Galatasaray artık resmen yeni sözleşme imzaladı. Bir süredir gündemi meşgul eden konulardan birisiydi. O yeni sözleşme haberinin gelmemesi, ardından işte bir kriz olduğu, ücret konusunda bir anlaşmazlık olduğu, şartlar konusunda daha doğrusu haberleri vardı. Ve bugün artık resmen bu belirsizlik son buldu. Lemina da Perşembe günü kampla birlikte, Avusturya kampıyla beraber takımla çalışmalara başlayacak. Lemina'nın kalmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor Ayrı Beşer?
0: Şöyle değerlendirmek gerekiyor. Lemina belki yani Galatasaray'da en çok konuşulan oyunculardan bir tanesi değil. Ama yokluğu büyük eksiklik meydana getirebilecek bir isim. Onun gelişinden sonra Galatasaray'ın merkezinin gücü arttı mı arttı. Torreira'nın takıma ofansif anlamda, skor katkısı anlamında katkısı arttı mı arttı. Öbür taraftan sakatlıklarda, sıkıntılarda, işte oyuncuların performans problemlerinde sarıldığınız bir isim Lemina. Hem orta saha oynatabiliyorsunuz, size istediğinizi veriyor. İhtiyaç oluyor, stoper oynatıyorsunuz, size istediğinizi veriyor. Yani birebir eşleştirebiliyorsunuz. Böylesine fonksiyonel bir oyuncuyu elde tutmak gerekiyor. Yani şimdi Galatasaray işte Lemina tarzı oyuncuları belki varlığında değil de yokluğunda önem açısından daha fazla anlayacak, daha fazla anlamlandıracak durumda. Ben doğru bir iş yapıldığını düşünüyorum. Yani şimdi Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'ın şu anda sıkıştığı nokta şu. Şimdi Galatasaray'ın orta saha merkezi güçlü, orta saha merkezi kavgacı, savaşçı, devamlılığı, fiziki kalitesi, dinamik yapısı iyi Galatasaray'ın. Takım olarak iyi. Ya bütün bu iyilerin içerisine işte bir yüksek kalite koyabilmek, bir yüksek akıl koyabilmek, bir akıl küpü yerleştirebilmek, bir beceri küpü yerleştirebilmek. Galatasaray'ın ihtiyacı bu. Ama bu ihtiyacı giderirken de buradan şey vermemek gerekiyor. Taviz vermemek gerekiyor. Yani Galatasaray'ın yapması gereken birinci mesele şu. Ya elindeki önemli asetleri, önemli oyunculara daha doğrusu bu kadroyu korumak. Ana hatlarıyla, %80 ile, %90 ile. O açıdan ben yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum ve Lemina'nın da Galatasaray'a katkısının çok olduğunu, bundan sonra da bu katkının devam edeceğini düşünüyorum.
1: Mahmut Alparslan nasıl değerlendirir bu 2 yıllık yeni sözleşmeyi Mario Lemina?
2: Ya bildiğimiz oyunculardan gidiyorlar yani, yeni bir macera aramamak üzere ama ben gene de Galatasaray'ın orta sahada daha da atletik ve daha dinamik, oyun bilgisi de çok seviyeli, bunların üzerinde olan bir oyuncuya ihtiyaçların olduğunu düşünüyorum. Yani mevcut kadro. İlk aydan yararlanamıyoruz.
1: Evet.
2: Yararlanamıyorsun. 20 sezonda ne kadar yararlanırsın bilemiyorum. Kaan Ayhan senin elinde, onlarla fazla yararlanmayacaksın. Onlar kulübede oturanlar. Fakat şimdi geçen sezon biz bunu yaşadık. Çift maçlar, çift ayaklı maçlara geldiğin zaman o senin düşüşlerinin ne kadar olduğunu, hadi herkes başladı söyleme. Ya işte bunlar iyi çalışmıyorlar, bunları kondisyon mu? O kondisyon filan değil. O çift ayaklı maçları oynamaya başladığınız zaman Şampiyonlar Ligi'nde, işte orada sizin eforlarınız, bütün her şeyiniz meydana çıkıyor. Onun için belki de işte Odegaard tipinde bir oyuncuya ihtiyaçsa, hem oyunu yönlendiren, oyun aklı olarak hem dinamiklik katan, hem de pozisyon bilgisi, doğru, seviyesi yukarıda olan. Buradakiler çok statikler, bak ikisi de. İkisi de statik oyuncular. Pozisyonları çok iyi. Ama artık buradan biraz çıkmak lazım. Bir yenilik genel olarak değil ama bazı yerlerde bir rotuşlar olması gerekecek Galatasaray'da. Bu müdafaa içinde geçerli.
0: Ama eşleştirebilir miyiz hocam?
2: Ne gibi?
0: Yani bu şeyle Bruno Fernandes ya da Odegaard'la Lemina, yani
2: eşleştiremezsin hayatta.
0: Ama orada belki onlarla İlkay'ı eşleştirebilirsin.
2: Ya İlkay öyleydi de. İlkay'ı
1: yani eşleştirmelerken birlikte oynama.
0: Hayır şöyle yani.
2: Oyun kalitesi olarak.
0: Hani Lemina ile anlaşmak yerine Odegaard'ı getirmek gibi. Yani Lemina başka bir şey, Odegaard. Yani
1: çok farklı.
0: Çok farklı yani.
1: Mario Lemina biraz stoper rotasyonunda.
0: Bence da, evet, stoper rotasyonu ya da orta saha rotasyonunda.
2: Stoper derseniz Türkiye Ligi için bir şey demem. Ama Avrupa Ligi için aklınızdan çıkarın.
0: Ama yine rotasyonda bakın, kullanırsınız hocam.
2: Bakın aklınızdan çıkarın. Çünkü niye? Ben açıkça söyleyeyim, ben izledim. Afrika Kupası'nda stoper olarak izledim. İki maçı eyvah.
0: Stoper olarak söylemiyorum stoper, hocam. Yalnız
2: düşünmeyin.
0: Avrupa maçında da olsa zaman zaman kulübeden de içeriye oyuncu atmanız gerekecek. Ya şöyle, Lemina'yı öyle kullanabilirsiniz hocam. Oyunu tutmak için kullanabilirsiniz.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben eğer o şekilde düşünüyorsam, dedim ya Odegaard alıyorsa, Odegaard bunların hepsinin önünde. Hepsinin önünde.
0: Bence kıyaslanmaz zaten.
2: Zaten ben onu kıyaslamıyorum ama
0: yani
2: şu andaki Galatasaray'ın bu kadrosunu, şu kadrosu, ben Türkiye Ligi'ne fazla konuşmuyoruz. Çünkü neden? Artık aşmak gerekiyor bazı şeyler. Madem bu yatırımları yapıyorsun, biz Avrupa'da çok iyi kadro kurarsın, İlk 24'lerde kalamaz. O başka bir şey. O başka bir konu. Çıkacak rakipler de önemli tabii. Ama siz çift ayaklı maçlarda geçen sene neler yaşandığını görüldü. İçeride ve dışarıda o tempoyla gitmek. Onun için bu tarzdaki oyuncular artık Torreira'yla, şimdi tabii oyun yönüne bakıyoruz. Avrupa'da ile kıyaslamaya çalışıyoruz. Artık biraz da daha fazla statikten ziyade oyuna da katkıları çok fazla olan oyunculara ihtiyacımız var. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa maçlarını şöyle bir orta sahayı şöyle bir gözümüzün üzerinde geçirelim. Aradaki mesafe farkları, o defolar, o kapatmalar ister istemez bunlar yaşın. Onun için Galatasaray'da tamam Bruno çok iyi bir oyunu ama Bruno'nun arkasındaki oyuncuların da çok iyi olması lazım. Artık işte Odegaard gibi yabancı oyuncuları seçerek yapacaksak. Ama Türkiye Ligi için söylersen Lemina'yla kimse bir şey demez. Lemina'yı al, istediğin zaman oynat, istediğin zaman. Şimdi şey de var burada. Leslie'yi nasıl oynayacaksın?
0: Hayır, şimdi yeni Ogoçuk bu.
2: Leslie.
1: Gelen ister Leslie, ister Ugoçuk mu? Ben de
2: Ugoçuk.
0: Yani biraz Ugoçuk ifadesi zor oluyor ama şimdi bu oyuncuyu Galatasaray, işte Lemina ile ben onu kıyaslarım. Yani bu oyuncuyu Galatasaray orta saha merkezinde defansif orta saha olarak düşünüyor herhalde. Zaten
2: tabii
0: bu oyuncuyla ilk 11'de Torreira, o bahsettiğimiz işte Odegaard olur, Bruno Fernandes olur ya da Brahim Diaz olur. O tarz oyuncuların öndeki performansını destekleyici oyuncular olarak görüyorum ben bunları. İşte ana aktör, yani o oyunu okuyacak olan, şiiri yazacak olan şey. İşte alacağınız o 10 numara pozisyonu için.
1: Tabii arkadakiler biraz daha süpürücü.
0: Tabii yani şimdi için. Mesela tabii ki Odegaard'ı alırsanız çok daha fonksiyonel bir oyuncu alıyorsunuz. Yani Fernandes için de aynı şeyi söyleyebiliriz.
1: Yani Odegaard'ı alırsanız biraz daha sanki 4-3-3
2: gibi. Oraya girme. Dizilişlere girme. Oyunun içinde değişiyor onlar. Onlar sadece Anne dizili şu.
1: Şablonu anlatmak için yani. Hani.
2: Anladım ama.
1: Ama mesela kalmayalım işte orada. Diaz mesela biraz daha ikinci santrafor gibi konumlanabilecek bir oyuncu. Yani daha Mertens profili gibi.
0: Daha yakın ön tarafa. Yani
1: akılda hani örnek olarak oyuncuların.
2: Orada Bruno daha iyi olur bence. Için.
0: E doğru söylüyorsun.
2: Bruno hocam. Daha iyi olur. Odegaard'ı alırsan Bruno.
0: Bruno'nun çünkü ön alan baskısı olur da orada. Var yani. Hem
2: can da olur orada.
0: Can da olur ama.
2: Öbürü çok tecrübeli. Bruno çok tecrübeli.
0: Şöyle bir şey hocam. Can'la çok yüksek ritimli ön alan baskısı yapmazsınız. Can başka bir oyuncu.
2: Şimdi artık şöyle genelinde bakıyoruz, o kadar çok yüksek ritimde yapanlar yok ki. Sadece baskı yapıyor diye bir gözüküp alanları daraltarak itmeleri çok iyi yapıyorlar. Onlar esasında baskı o şekilde oluyor. Bizimki gibi paldır küldür gitmiyorlar onlar. Onlar takımla birlikte o baskıyı itmeleri.
0: Can bence bağlantıları çok iyi yapıyor hocam. Yani işte stoperlerle bek arasında doğru konuşlanıyor. Orada topu alıyor. Yerine göre işte derine geliyor.
2: Oyun bilgisi bu. Şimdi Kerem'in gibi baskı yapmaya gidersen arkan senin bomboş kalıyor. Barış'ın gibi yaptığın zaman, bir de Can gibi gittiği zaman, hatta Bruno gibi gittiği zaman arkalar hep itmelerde. Dünya Kupası'nda izledik bunlar. Deli dolu giden hiçbir takım yok.
0: Şimdi bizim oyuncularımız ya da takımlarımız sistemli pres yapamıyorlar. Yani orada tabii ki o da Kerem'in suçu değil ya da işte Barış'ın suçu değil. Işte. Yani o taktik yani, pres tamam. Yani bir öğretiden, sağlıklı bir öğretiden geçip gelmemişler oraya
2: değil,
0: maalesef.
2: Suçu değil diyorsun, tamam, altyapıdan çıkmıyor. Kaç seneden beri profesyonel ligde oynuyorlar, bu takımlarda oynuyorlar. E sen ne için varsın orada? Görüyorsun o boşlukların olduğunu, bir yerde söylersin, gitme dersin. Can'ı görüyor musun öyle yaptığını? Örnek Bruno'yu yani. Görüyor musun öyle yaptığını? Sadece hep pozisyonlara gidiyorlar. Yani onun için biz de biraz o tarzdaki oyunlara yatkın olmamız gerekecek. Eğer o platformda oynamak istiyorsa, Türkiye'de zaten oynuyorsun abi. Türkiye'de işte kaç hocam, tane takım seni rahatsız ediyor?
0: Canı o noktada.
1: Sizce Galatasaray ne istiyor mesela? Mertens. Yeni çok Mertens. Istiyor. Yeni Mertens'ini mi arıyor Galatasaray?
0: Ya bence
1: yeni Mertens'ini arıyorsa hani bu en uygun oyuncu Canuz.
0: Bu tarife çok da şey yapmamak, ben kendisini hapsetmemesi gerekiyor.
1: Ama sanki
0: mesela atıyorum Bruno Fernandes. Şimdi Bruno Fernandes'i aldığınız zaman Mertens'ten daha iyisini almış olmayacak mısınız?
1: Tamam, ama bu da bir problem değil mi mesela? Şu an Galatasaray ne istiyor mesela? Hangi profilde bir 10 numara oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor?
0: Ya ben Galatasaray hani, yani hani şimdi burada iki şeyi düşünmemiz gerekiyor. Bu ligin bir oyun şeyi var değil mi? Oyun aritmetiği yani var, oyun var. Formatı var. Şimdi bu formatta mesela kapanan rakipler var. Bu dar alanda işte hem aklıyla hem becerisiyle hem işte pas kalitesiyle, yerine göre şutör özelliğiyle, doğru karşılaşmasıyla orada iyi bir şeylik yapacak oyuncu. Yani hücumu organize edecek, takımı organize edecek. Şimdi bunu mesela Brahim Diaz da yapabilir. Bruno Fernandes daha iyi yapar hocamın dediği için. Hepsi yapar yani.
1: Oyuncuların kalitesiyle alakalı burada en ufak bir şüphe yok. Zaten hepsi çok üst düzey oyuncular ama profiller çok farklı. Profillerin farklı olması sadece beni düşündürüyor. Yani
0: burada Okan bence Okan Hoca'nın önceliği belirleyecek. Sanki burada Bruno Fernandes ya Odegaard'ı bence
1: olsa hangisi olursa
0: Odegaard bence bunlar. Biraz hayali. Yani hani hayal üzerinden şey yapmayalım.
2: Hayal etmek lazım onu işte. Öyle oyuncu hayal edeceksin.
0: Ya şu anda gerçekçi değil. Yani. Galatasaray'ın bir temasının olduğunu da tahmin etmiyorum.
1: Yani haberler o yönde tabii.
0: Yani profil yani. Olarak ben Galatasaray'ın şimdi. Oyun yapısı ya da Galatasaray'ın ihtiyacı açısından.
1: Bruno Fernandes geçen sezon Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi.
0: Bruno Fernandes ilk numaraya yazılacak oyuncu bence.
2: En başta. Bak şimdi mesela hepimiz Mertens diyoruz değil mi?
1: Mertens'in bir yıl sözleşmesi var.
2: Mertens'in Napoli'deki bir oyununa bakın, kaç kere 10 numara oynamış. Hep dışta oynayan oyuncuydu.
0: Doğru.
2: Hep dışta. Biz onu burada öyle
0: onun da kat ederek attığı goller var öyle. Tabii. Hani terse kat ederek
1: oynuyordu tabii. Bazen.
0: Bak, hatta Beşiktaş'a attığı golü unutamam. Beşiktaşlılar da unutamaz.
2: Mertens
1: Napoli eşleşmesi.
2: Evet. Mertens genelde hep dışta oynayan, oradan içeri kat eder oynandı. Biz burada bunu daha çok 10 numara olarak bize yatkın oldu. Ve onu orada kullandılar.
0: Ve sola da kayıyordu Galatasaray'da.
2: Doğru da yattı. Esas hep dışta oynayan bir oyuncuydu. Doğru. Şimdi biz bazı şeyleri de anlatırken, konuşurken hepimiz onların bir geçmişine de bakmak lazım. Napoli'deki o kadroda canavar gibi bir kadroydu adam. Orada top oynuyordu. Yani senelerce deyip oralardı. Belçika milli takımda zaman zaman 10 numara pozisyonuna evrildiler ki De Bruyne oynuyordu çoğunlukla o tarafta. 10 numara pozisyonda oynuyor. Yani şimdi Mertens bittikten sonra artık Mertens devri kapandı. Hep yenilikler bulmak lazım. Hep yenilikler gelecek. Bak dünya futbolu hep yenilikleri getirmeye çalışıyor. Hep arayış içindeler. Şu andaki Galatasaray'ın yapması gereken ne? Biz oraları buraları konuşuruz ama daha hala sağ bekleri yok doğru dürüst. Devşirmeyi

0: Yani çözülür tabii.
1: 3 transferle bütün problemlerini çözer.
0: Ama net alacaksın.
1: Öncelikle işte o merkezde ofansif orta saha diyeceğimiz, isimlerini zikrettiğimiz o pozisyonu Galatasaray çözüp sonra da sağ bekti ya da bence stoper daha öncelikli hatta. Yani artı bir stopere ihtiyacı var Galatasaray.
0: Çok kısa girebilir miyim öyle?
1: Tabii hocam.
0: Esasında transferler en başta yapılması gerekenler neresidir? Arkadan başlarsın, öne de bak. Şimdi Galatasaray'da tek bir doğru iş var. Müdafayı çok değiştirmediler. 3-4 seneden beri beraber oynuyorlar. En doğru iş o. Aynı işte Liverpool'un oynadığı gibi, City'nin oynadığı gibi. Burası fazla oynanmaz. Ama abi koskocaman dünyada bütün takımlarımız için sağ bek sol bek bulamıyor musunuz ya? Bütün takımlarımız için geçerli bak bu.
2: Doğru.
0: Ya yok mu en basit bulabileceğiniz ya en fazla olan yerler buraları. 10 numara dersin hadi bizim tabirimize yok. Santrofor yok. Stoperler zor diyelim. Hadi bizim düşündüğümüz de abi sağ bek sol bek kaynıyor dünyaya.
1: Galatasaray da kaynıyor hocam.
3: Bu arada Galatasaray'da tabii bazı oyunculara da talipler var. Gabriel Sara ile ilgili tabii bazı gelişmelerin yaşanması bekleniyor bu transfer döneminde. İngiliz basınındaki iddialara göre Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United'ın Sara'ya ilgisi olduğu yönünde haberler var. Detaylara bir bakalım. Galatasaray'da gelecekler kadar gidecekler de merak ediliyor. Haberimizi izleyelim. Sonrasında Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
4: Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. İngiliz basınındaki iddialara göre Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United'da sarı kırmızılı futbolcuyu gündemine aldı. Ada ekiplerinin Sara'nın menajeriyle görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcuyu satarak kaynak oluşturmayı hedefliyor. Sara için Premier Lig ekiplerinden 25 milyon pound değerinde teklif gelebileceği ve oyuncunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Aston Villa'nın yakın zamanda Wolves'tan João Gomes'i kadrosuna katmasına rağmen rotasyona eklemek istediği bir diğer sambacı için önümüzdeki günlerde teklifini resmileştirebileceği bildirildi. Gabriel Sara geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol 5 asist üretti.
3: Galatasaray'da Gabriel Sara'ya Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United'da talip olmuş. İngiliz basınındaki haberler bu yönde. Lemina kaldı. Acaba Sara gider mi? Farklı profil olduğunu biliyorum ama planlamada işte 10+4 kuralıyla beraber yapılacak olan takviyeler düşünüldüğünde acaba Sara konusunda bu transfer döneminde artık ayrılığa biraz daha kesin gözüyle bakmalı mıyız? Hayri Beşer.
1: Ya şu arayışları da dikkate alırsak Sara'nın gitmesi bence mantıklı olur. Galatasaray yani Sara'dan verim aldı mı? Tabii ki aldı. Ve Sara'nın gidişi artı Galatasaray'a kasa kolaylığı sağlar. İşte burada siz Bruno Fernandes'i konuşuyorsunuz ya da işte Brahim Diaz'ı. Ya bu tarz üst düzey bir oyuncu alabilmeniz için de hani Sara'yı işte 30 milyon euro bandında elinizden çıkarabilirseniz o transferi yapmanız da kolay olur. Ki öyle bir transferin de Galatasaray'a maliyetinin 30 milyon eurodan daha fazla olacağı da bir gerçek. Yani Galatasaray öyle bir oyuncuya 30-40 arası bir parayı vermek durumunda kalacak zaten.
0: Bonservis var, bonservis.
1: İşte bonservis diyorum hocam. O zaman Sara'yı da elinizde tuttuğunuz zaman Sara'yı nerede kullanacaksınız, nasıl kullanacaksınız, ne zaman kullanacaksınız? Sara yani çok fazla Lemina'nın muadili sayılacak bir oyuncu değil. Hı. Oyun görüşü yüksek, teknik kapasitesi iyi.
3: Tabii.
1: Ve de Şampiyonlar Ligi'nde 1. Juventus maçında da çok etkili oynadı. Bazı çok etkili maçları
3: bazı
1: oldu.
3: Bazı akılda kalıcı performansları var.
1: Var.
3: Ama sayısı çok değil.
1: Ama şimdi yani ben mesela hocama dikkat ediyorum. Galatasaray için mükemmeli arıyor. Yani idealize ediyor Galatasaray'ı.
3: Olması gerekeni söylüyor.
1: Evet. Yani Galatasaray'ın artık bulunduğu çıta bunu gerektiriyor. O zaman işte elinizde Sara gibi bir oyuncu var. Birkaç sezon öncesinin transfer rekoru ama artık siz çıtayı daha yukarıya koymanız için daha iyisine gitmeniz gerekiyor.
3: Seviyenizi arttırmanız gerektiğinde
1: çok mantıklı.
3: Bazı isimlere veda etmek gerekiyor. Yani, reklama gitmem gerekiyormuş.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

0: Transfer raporunda yeniden birlikteyiz. Galatasaray'ı konuşmayı sürdüreceğiz. Beşiktaşlılar Muhammed Salah konusunu soruyorlar. İlerleyen dakikalarda Salah ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerde son durumu yine transfer raporunda konuşacağız. Trabzonspor'un transfer gündemi oldukça hareketli. Vivo Fulham'a transfer olacak mı? Trabzonspor'da şu günlerde en çok konuşulan konulardan birisi bu ve bir de sağ kanat arayışı var Trabzonspor'un, ama Galatasaray'a dair Sara sürecini konuşuyorduk. Hayır abi, seninle devam edelim lütfen.
1: Ya Sara'ya teklif varsa, ki var gibi gözüküyor, ve yani Sara'nın gitmesi Galatasaray'ın yapmak istediklerini kolaylaştırır. Galatasaray çıtayı yükseltmek istiyor. Özellikle orta sahada, orta sahanın ön tarafında, hücuma bakan tarafında. Bu da Sara'nın gidişiyle kolaylaşır. Hani konuştuğumuz isimler var. Bunlar gerçekten önemli oyuncular. Hatta büyük oyuncular. Bu oyuncuları gidebilmeniz için bazı isimlerden çıkmanız gerekiyor. Şu andaki denklemde ben Sara'dan Galatasaray'ın çıkmasının sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hem getireceği oyuncu açısından, hem kadro şekillenmesi açısından, hem de kasa kolaylığı açısından.
0: Beşiktaş'ta ise merak edilen konu elbette Muhammed Salah konusu değerli izleyenler. Konuklarımızla birlikte Muhammed Salah Beşiktaş'a transfer olur mu, ya da bu transfer gerçekleşirse nasıl katkı sağlar, bunu değerlendireceğiz. Şu an için son bilgiler Beşiktaş ve Salah arasındaki görüşmelerde. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, ailesinin İstanbul'da yaşamak, Türkiye'de yaşamak istediği, Salah'ın menajerinin bir komisyon oranında artışa gitmesi söz konusuydu. Bu nedenle biraz görüşmeler uzamıştı, ama şu an için süreç olumluymuş. Efe Can'ın aktardığı bilgi, Aspor muhabirinin, ve hafta sonuna kadar Efe Can Salah transferinin olumlu anlamda sonuçlanmasını beklediğini ifade ediyor hocam. Sizin beklentiniz nedir ve bu transfer Beşiktaş'a nasıl katkılar sağlar, ne gibi bir konfor yaratır Vincenzo Italiano'ya?
2: Sonra konfor yaratır. Ya ben ne bekleyeceğim abi, herkesin beklentisi var. Salah'ın gelmesi beklenti. Bu renkler, takım ismi falan hiç önemli değil. Beşiktaş getiriyorsa kalkarsın, şapka çıkarsın, alkışlarsın. Salah'tan bahsediyorsun ya. Adam şu anda Türkiye'ye gelen, benim bu kendi şahsi görüşüm ve bildiğim kadarıyla en kariyerli oyuncu geliyor. Evet, dört tane Premier Lig gol krallığı var.
0: Evet, iki şampiyonu
2: açık var. Olarak bir de açık santrafor da değil bu adam.
0: Doğru, sağ kanat forvet.
2: Santrafor değil yani. Dört tane Premier Lig'de şampiyon olmak
0: yani. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.
2: Ya var, Afrika iki kere seçiliyor. Yani hakikaten çok kariyerli bir oyuncu. Zevkle seyredilecek
0: hocam,
2: bir oyuncu.
0: Hocam Gary Lineker büyük oyuncudur değil mi?
2: Büyük oyuncudur.
0: Muhammed Salah için diyor ki Liverpool tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3 oyuncusundan biri diye bahsediyor ki Lineker de bir efsanedir. Yani bu nedenle onun bunu söylemesi çok daha kıymetli ve Salah'ı özetleyen aslında.
2: Onun lafın üzerine laf söylenmez derler ya, ben de boşuna söylemedim. Türkiye Ligi'ne gelmiş en kaliteli bir yazarsın yukarı. En kariyerli olarak. Böyle bir oyuncular sözüdür artık. Geldikten sonra da zevkle izleyeceğiz. Tabii bundan sonra, buraya geldikten sonra neler olur? Çok şeyler olur. Hoca onu yapacak, bunu yapacak. Abi şimdi hepimiz hocayı falan konuşuyoruz da, kaç kere hocayı seyrettik, hocanın nelerini seyrettik, nelerini gördük, ne orası burası farklı, orada hazır evet. Takıma geliyorsun, burada bir doğru. oyuncu grubu inşa ediyorsun.
0: Beşiktaş'a dair de aslında bütüne baktığımızda bir bilinmezlik var yani. Beşiktaş ne oynayacak, abi, nasıl bir şablonla oynayacak, hoca kimi neleri tercih edecek, şu an bunları bilmiyoruz.
2: Bak şu anda yeryüzünde herkes hemen hemen aynı formatta oynuyor, çok fazla bir şeyler girmedi. 10 sene belki oynananlar da şu anda gene oynuyor. Dünya Kupası'nda sadece ne oldu? Dinamik oldu. Biraz daha agresif oldu gibi bir sürü şeyler var. Yani Salah geldikten sonra öbür tarafta da Trossard'lar, Beşiktaş'ın ön tarafı Mahşer'in 3-4 atlısı derler ya, bunların 3 atlısı gibi oluyor. Soy'u da bunlar yukarı çeker. Geçen gün söyledim. Soy'u da yukarı çeker. Çift hanelilere gelirim. Eğer bir şey bulamıyorsan oynadığı müddetçe çok faydalı olur onlara da. Bir gelsin inşallah bir an evvel bitirirler. Ben nacizane söyledim. Beşiktaşlı değilim dedim ben, ama formasını zevkle alırım. Evimin köşesine koyarım Salah'ın formasını. Böyle oyuncular hakikaten Yaş maç filan diyorsun ama boş ver abi, yaşamak adamlar 40 yaşında oynuyorlar. Fit adam, daha hala fit. Daha hala fit. Bir de 10 numara çok güzel oynuyor. 10 numara diyorlar ya. Burada çok iyi oynar onu. Zaten son Mısır'da milli takımda o tarz oynadı. Burada da istediği gibi oynar ve çok da çok da goller atar burada. Salah atar ve attırır da. Ya böyle oyuncuya bir şey diyemezsin, tamam, maalesef bizim ligimiz, bizim ülkemiz bu tarzdaki oyuncuları kaldırıyor. Bilhassa büyük takımlarımız. İsim, kalite, kariyer, bunlar geldiği zaman hepimizin de derler ya, ağzımız usulları akıyor diye. O şekilde, ama bu yani ne bileyim ya, abartma falan demeyeyim ona da, bunun üzerine bir şey konuşamayız yani. Salah'ın üzerine ne konuşacağız?
0: Muhammed Salah'la ilgili tabii yaşı dolayısıyla ön yargıyla bakanlara şu örnekleri hatırlatmak istiyorum. Yakın geçmişteki örnekler. 37 ile başlayayım, hani böyle yüksekle başlayayım, sonra düşüreceğim. Edin Dzeko geldi 37 yaşında Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Dzeko gittikten sonra eksikliğini hissetti yani santrafor anlamında. Kısa sürede önemli işler yaparak ayrıldı Fenerbahçe'den. Mertens geldi 35 yaşında Galatasaray'a. Bugün hala Galatasaray Mertens profilinde bir ofansif orta saha oyuncusu bulmaya çalışıyor. O da yine iz bıraktı ve ayrıldı. 34 yaşında Drogba geldi Galatasaray'a. Çok önemli bir kariyerdi. O da iyi hatırlanan isimlerden, yıldızlardan birisi. Beşiktaş'a bakalım. İşte Guti geldi 34 yaşında. Pepe geldi 34 yaşında. Pepe sonrasında da çok uzun yıllar oynamaya devam etti. Biraz daha filmi geriye saracak olursak, işte Roberto Carlos geldi. Belki de bu arada bu en kariyerli, daha doğrusu en büyük transfer tartışmalarında genellikle Roberto Carlos fikri hakim bu arada. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Salah 34 yaşında Beşiktaş'a transferi şu anda söz konusu, ayrı beşer. Yine çok büyük bir yıldızı Süper Lig'de izleme şansına sahip olabiliriz.
1: Şöyle büyük bir yıldız. Premier Lig'de Liverpool'un en iyi olduğu dönemde Liverpool'un en iyi oyuncusuydu. Orada kral oldu. Yani şimdi Messi efektine sahip bir isim Salah. Hatta stil olarak benzetebilirsiniz de. Salah'ı burada görmek işte tıpkı Roberto Carlos'u, hatta biraz daha öncesine gidersek George Hagi'yi görmek gibi. Ben
0: doğru.
1: Mesela bu üç oyuncuyu bana hatırlatır Salah. Yani çok büyük oyuncular geldi, işte Drogba'dan bahsedebiliriz. Anelka'dan bahsedebiliriz.
2: Ortega var.
1: Ortega'dan bahsedebiliriz. Çok çok büyük oyuncular, çok çok yetenekli oyuncular. Şimdi Salah...
0: Bak, Recide Ayşegül var, sevgili editör arkadaşım. Diyor ki Roberto Carlos hala futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sol beki değil midir?
1: Öyledir. Öyledir.
2: Sol bek öyle.
1: Sol öyledir. Öyle. Sol bek,
2: tartışmıyoruz onu zaten.
1: Sol bek kavramını yeniden tanımlayan tabii oyuncudur.
2: Tartışılmaz o.
1: Yani sol bekin fonksiyonelliğini yeniden şekillendiren oyuncudur. Ve aynı zamanda yani dünya tarihinin en estetik sol bekidir. Yani kullandığı frikikler, topa vurma tabii tarzı,
0: hızı.
1: Hızı ve de sevimliliği. Yani çok da keyifli, sevimli bir futbolcuydu, bir karakterdi. Şimdi Salah tabii ki daha ofansif bir oyuncu. Ve şu son dönem itibariyle ele aldığımız zaman hani kariyer açısından birisine

0: alıp öbürünün önüne koyabilirsiniz. O da göreceli bir şey. Ama nihayetinde hani Salah dediğiniz zaman sizin aklınıza Roberto Carlos ve George Hagi gelir.
1: Son 10 seneden bahsedelim yani, değil mi?
0: Yani lig tarihini ele alırsak ben bu 3 oyuncuyu bir arada zikrederim. Yani Salah'ın gelmesiyle birlikte.
2: Kim dediniz? Roberto Carlos ve
0: George Hagi. Çünkü yani George Hagi mesela çok başka bir klastı. Yani onun klasmanı Maradona'ların, Cruyff'ların, işte Zidane'ların ve Messi'lerin geçtiği yoldur George Hagi'nin. Yani belki Barcelona kariyeri çok uzun olmamıştır, çok görkemli olmamıştır ama George Hagi çok büyük oyuncuydu. Onu seyredenler de hani seyrettikleri için, ben de çok canlı maçını izlemişimdir, kendilerini talihli hissetmişlerdir. Şimdi yani Salah hani Türkiye'de gelir, performans verebilir mi, devamlılığı olabilir mi? Elbette ki bunun garantisi yok ama oyuncu çok üst düzey özellikler taşıyor. Ve performans ortaya koyduğu takım Liverpool. Ve performans ortaya koyduğu takımın teknik direktörü Klopp'tu. Ya yani Klopp'un nasıl bir teknik adam olduğunu biliyoruz. Yani Klopp'lu bir takımda oynayabilmeniz için sadece çok klas özelliklere, çok yetenekli olmaya sahip olmak yeterli olmazdı. Yani Salah aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu, atletizm açısından da yeterli özelliklere sahip bir oyuncu. Şimdi tabii ki geriye gitmiştir mutlak anlamda. Yani ondan eski atletizmini, eski eforunu, belki eski dripliklerini beklemek fazlaca iyimserlik olabilir ama Salah herkesten farklı düşünen, herkesten önde gören oyunculardan bir tanesi. Yani klas dediğiniz şeyi siz alıp taca atamıyorsunuz.
2: Bu oyuncularda bence şöyle bir özellik var bir de Hayri abi. Yaş alsa da yani fiziksel anlamda tabii ki eski gücünde ve kuvvetinde, hızında olmasa da bu kez kendi oyununu ve stilini daha farklı bir oyuncuya evirebiliyorlar. Mesela bunun çok örneği var. Yani biraz belki çok üst seviye örnekler olacak ama anlaşılması için vereceğim bu örneği. Mesela Lionel Messi hayatımıza ilk girdiği dönemlerde çok daha farklı oyuncuydu. Çok daha farklı özellikleri ve meziyetleri vardı. Bugün futbolu bırakma süreci geldiğinde artık Messi daha farklı oynayan, oyun içerisinde kendi konforunu yaratabilen, işte kendisini daha iyi tanıyan ve buna göre aslında oynayan bir oyuncu. Mesela Ronaldo, yine Portekizli Ronaldo da artık bir santrafora dönüştü. Mesela eski hızında olmadığı için. Salah da belki evet yaşalıyor ama hala oyun içerisinde bence kendisini tanıyan ve en verimli olabileceği profili bulabilecek bence zekaya da sahip bir oyuncu.
0: Ya, tabii ki yaşla birlikte sizin bakış açınız, hani futbolu da bazen entelektüel yorumlamanın
2: hatta
0: da...
2: Hatta buraya Mertens'i de örnek verebilirim.
0: Doğru.
2: Galatasaray döneminde.
0: Şimdi zaten hani günümüz futbolunda bir oyuncunun kendi profilini de çıkarması gerekiyor. Kendi profiline hakim olması, onu geliştirmesi, kendi gerçeğine göre hareket etmesi zaten onun ayakta kalmasının şartı yaş ilerledikçe. Yani Messi'nin yaptığı bu, Salah'ın da yapmaya çalıştığı veya yapacağı bu olacak. Yani kendini ekonomik kullanmak, ne kadar koşacağı, ne kadar sprint atacağı, nerede ön alan baskısını yapacağı, nasıl ve ne şekilde kendisini dinlendireceği. George Hagi de bunu çok iyi yapardı.
2: Doğru. Galatasaray'da. Alex yapardı.
0: Alex yapardı. Yani bunları yaparak oynayacak. Belki öbür taraftan takımın daha fazla efor sarf etmesi gerekecek. Şimdi geldiği takımın şeyine de bakmak gerekiyor bir taraftan. Oyuncu grubuna. Beşiktaş'ın sahip olduğu oyuncu grubu, şu ana kadar transfer edilenler itibariyle değerlendirdiğimiz zaman Salah'a o konfor alanını sağlamaya müsait bir oyuncu grubu var. Ben ona inanıyorum. Artı hani Salah'ın meziyetleri ligimiz açısından değerlendirirsek zaten çok üst düzey. Öbür taraftan da ya futbolu da bu insanlar güzelleştiriyor. Böyle oyuncular güzelleştiriyor. Yani Salah Beşiktaş tribünlerinde ya unutulmaz bir şarkıya dönüşür. O dönüşme potansiyeli var.
2: Tabii şu an zaten Salah için hazır. Yani işte imza töreninde zaten taraftar bağırdı işte. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah tezahüratı.
0: Yani şimdi o tezahüratları şeye dahi yaptırmıyor.

0: Çağrı gibi oldu aslında.
1: Tabii yani Liverpool taraftarına dahi yaptırmış bir doğru oyuncu. Yani ha, kültürel açıdan
0: çok,
1: da...
0: Çok haklısın bu arada. İngiltere'de İslamofobiyi ciddi anlamda etkileyen, yani düşüren, o oranı, yüzdeyi çok düşüren bir isim oldu Muhammed Salah Liverpool döneminde.
1: Evet. İşte
0: böyle bir figür olarak da
1: işin o tarafı, hani Müslüman oluşu, kültürel açıdan da burayla kuracağı ilişki, Beşiktaş camiasıyla ve Türkiye'deki futbol severle, Türk insanıyla kuracağı ilişki, Türk insanına vereceği mesaj, vereceği ilham da aynı zamanda o oyuncunun saha içerisindeki performansını pozitif etkileyecek. Ve Türkiye'ye gelirse işin bu tarafı da, işin dini tarafı, işin kültürel tarafı da etkili olacak. Ve dolayısıyla hani bazen hani doymuş ifadesini kullanmak istemiyorum ama her şeyi elde etmiş. Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış bir oyuncu. Premier Lig gibi dünyadaki futbolun lig anlamında zirvesinde şampiyonluklar görmüş bir oyuncu. Defalarca içe maçın oyuncusu seçilmiş.
2: Afrika şampiyonluğu olmuş.
1: Afrika şampiyonlukları görmüş bir oyuncu. Gördüğü o kadar çok şey var ki, tattığı o kadar lezzet var ki, yani bütün o lezzetlerin arasında ona yeni bir şey sunabilmek, ona belki farklı bir şey, yakın olduğu ama farklı bir şey sunabilmek, bunu biz yapabiliriz. Türk insanı yapabilir, bu coğrafya yapabilir, bizim tribünlerimiz yapabilir. Yani Beşiktaş'ın işte çarşısı bunu yapabilir. Dolayısıyla o açıdan da çok heyecan verici buluyorum ben. Yani Salah'ın gelişini, bir veteran geliş, bir emeklilik geliş, hani gelecek sahada bağdaş kuracak, işin keyfini çıkartacak şeklinde bir geliş olarak değerlendirmek de hem oyuncuya hem futbola haksızlık olur. Ben çok heyecan duyuyorum. Öbür taraftan hani Trossard'ın transferini de anlamlı kılar. Beşiktaş'ın mesela Salih Özcan'ı alması da aslında bu tarz bir oyuncu transferini kolaylaştıran bir faktör. İşin teknik tarafına bakarsak Salih Özcan önümüzdeki sezon iyi olacağını öngördüğüm Beşiktaş'ın en iyilerinden bir tanesi olacak. Salih Özcan Orkun'u için bir katalizör olacak. Salih Özcan Salah için bir katalizör olacak. Şayet gelirse Trossard içinde. Yani Beşiktaş aslında çok sağlıklı dokunuşlarla bu noktaya doğru geldi. Ve o dokunuşları yaptığı için şu anda Salah'ı konuşmak da çok sağlıklı. Yani bütün bunlar yapılmasaydı, Salih Özcan transferi, Trossard transferi ve elde de Orkun aseti var. Çok sağlıklı doğru bir aset. Bütün bunlar yapılmadan Salah'ı konuşsak o zaman belki biraz absürt durabilirdi. Yani siz bir kostüm giymişsiniz üstünüze, her şeyiniz kötü ama çok şık bir ceket. Ama içinizde gömlek yırtık, pantolon eski. Yani dolayısıyla hani kostümü çok şık bir kıyafette tamamlamış olursun. İnşallah gerçekleşir.
0: Trossard'a da haksızlık şöyle yapmamak lazım. Biraz tabii onun transferi, Salah transferinin şu günlerde gölgesinde kaldı ama çok önemli bir oyuncu o da. Ve bence transfer sürecinde de çok Dünya Kupası'nda çeyrek finali kadar ilerlemiş olmasına rağmen süreci uzatmadı. Menajeriyle o da kendisi de temasa geçip bu transferin noktalanmasını istedi. Ve İstanbul'a geldi, imzayı attı süreci çok fazla uzatmadan. Bence Trossard da bu anlamda hani biraz Salah'ın tabii doğal olarak gölgesinde kaldı ama çok o da önemli bir transfer ve transfer süreciydi Beşiktaş için.
1: Ben kısaca şunu söyleyeyim. Bence birbirlerini tamamlarlar. Yani Salah'ın gelişi Trossard'ı geri plana itmez. Aslında Trossard'ın varlığını daha önemli hale getirir. Kaldı ki hani biri sol biri sağ oynarsa, yani hocanın şeyi daha farklı da olabilir. Belki Salah'ı forvet arkasında da olabilir. Orada biz pozisyon, yani kanat değiştirmeler de görebiliriz. Doğru. Yani o tür değiştirmeler de görebiliriz. Ve Trossard tabii ki yani oyun kurulumunda işin hani şey tarafında, enerji tarafında, önde baskı tarafında daha fazla yer alır. Bu da Salah'ı da anlamlı kılar. Salah'ın varlığı da Trossard'ı da anlamlı kılar. Yani siz üst düzey işler yapıyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Yani futbola anlam katan, futbolun sanat olduğunu hatırlatan, işte paslarınızla, görüşlerinizle, oyun okumalarınızla ön plana çıkmaya çalışıyorsunuz. Bunu kimle yaparsınız? Bunu Salah gibi bir yıl.

0: yıldız da yaparsınız. O sizin işinizi kolaylaştırır. Bence tam tersi, ikisi de birbirini daha görünür kılar. İkisi de birbirini daha anlamlı kılar diye düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ta Salah konusundaki son durum böyleydi. Hocam Leon Goretzka'yı beğenir misin?
2: Kime?
1: Goretzka.
2: Adam kaç seneden beri bir
1: çok beğenirim
2: onu. Bayern'de oynuyor.
1: Algıladım.
2: Bak işte şampiyon, hani geçen diyorlar ya bizde doyum.
1: Evet.
2: Doyum oluyor. Doyum fazla, doyuma ulaşıyorlar. 4 sene şampiyon oldular falan, adamlar kaçıncı sene oynuyor? Ve kaçıncı sene şampiyonluğa ulaşıyorlar ve daha hala da oradalar. Futbolcu doyumsuzluğa var. Hep ister abi her şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Salah'la ilgili.
1: Buyurun. Sonra Goretzka ile ilgili bir haberimiz var, onu izleyeceğim.
2: Bu nereden geldi? İzleyeceğiz. Nereden geldi?
1: Kim hocam?
2: Salah nereden geliyor?
1: Liverpool'dan.
2: Liverpool.
1: Son kulübü.
2: Bak, son kulübü. Nerede? Bütün dünyanın izlediği bir yer değil
1: tabii
2: mi?
1: Tabii.
2: Dünyanın. Ve devamlı bir... aktif oynanan bir yer. Ve fazla maç oynuyorsun. Ve oradan geliyorsun.
1: Geçen yıl 50 maçı var.
2: Tabii biz bunun Basel dönemini falan ben çok iyi bilirim. Çok oralarda da çok seyrettim ama burası top oldu artık. Şimdi Messi'den bahsettik. Messi nereye gitti? Paris. Paris'ten sonra nereye gitti? Paris'ten sonra?
1: Inter Miami.
2: Inter Amerika'ya gitti.
1: Doğru.
2: Ronaldo nereye gitti?
1: El Nasser.
2: El Nasser daha hala gidiyor. Bu nereye geliyor? Buraya geliyor. Bak, direkt İngiltere'den buraya geliyor. Trossard da öyle.
1: Doğru. Hiç ara vermediler bu
2: çok
1: anlamda.
2: Çok aktif oynayan bir ligden, devamlı evet, formu buldukları bir ligden.
1: Katılıyorum.
2: Buradan geliyorlar bunlar. Bunların burada seviyelerin aşağı düşme şansları sıfır.
1: Küçük ama önemli bir detay. Bak, katılıyorum ben.
2: Sıfır de bunlar. Oralardan hepsi hazır ya. Adamlar da ikisi de Dünya Kupası'ndan geliyorlar. Birisi takım kaptanları, birisi işte çıkmış, gruptan çıkmış, hem de Arjantin'i falan neredeyse götürüyorlardı.
3: Tabii.
2: Biliyorsunuz. Hani böyle bir ve 120 dakika top oynamış bir adam bu ya.
1: Peki şöyle
2: daha hala da hep hazırlar, evet.
1: Goretzka dedik.
2: O fazla olur mu artık? Yeter Beşiktaşlar.
1: Hocam bilmiyorum artık fazla olur mu olmaz mı?
2: Bence de olur fazla.
1: Orta saha içinse bonservisi elinde olan Leon Goretzka ile ilgili çalışmalara başlamış, detayları bir izleyelim.
4: Beşiktaş Alman orta saha Goretzka için harekete geçti. Siyah beyazlılar Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest statüsünde bulunan yıldız oyuncunun durumunu araştırdı. Goretzka'nın temsilcileriyle iletişime geçen yönetim 31 yaşındaki oyuncunun mali beklentilerini ve şartlarını sordu. Beşiktaş'ın değerlendirme yaptıktan sonra bu transfer için resmi adım atacağı belirtildi. Yönetimin maliyet fayda dengesini gözeterek süreci ilerletmeyi planladığı kaydedildi. Ancak Leon Goretzka transferinin Beşiktaş açısından kolay olmayacağı ifade ediliyor. Deneyimli orta sahaya Avrupa'dan Milan ve Liverpool gibi kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Geçen sezon 48 maçta 5 gol 4 asist kaydeden Goretzka, Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada sadece 69 dakika şans buldu.
1: Evet, son olarak Bayern Münih forması giyen 31 yaşındaki Alman orta saha Leon Goretzka için Beşiktaş bir maliyet araştırmasına başlamış hocam.
2: O vakit Ndidi gidecek.
1: Zaten öyle. Orada bugün bir sakatlık
2: ayak bileğimdesi
1: geldi. Beşiktaş kulübünden geçmiş olsun. Midtjylland maçlarında zaten forma giymeyecek ama transferi konusunda da bir süreç var Ndidi'nin. O konuda da bir ayrılık olabilir. Beşiktaş orta saha arayışı içerisinde Leon Goretzka da
2: o vakit ben şöyle düşünüyorum. Aldıkları scout Dortmund'dan gelen iş başı yaptı diyelim. Biraz. Sergen Hoca tabii, hiç tabii. Ona yüzüne
1: doğru.
2: Bakmadı.
1: Doğru.
2: Kişi. Kesinlikle. Şu anda iş başı yapmış.
1: Daha aktif.
2: İş başı yapmıştır ben artık.
1: Nübel. Evet. Bence onun etkisi evet. Var.
2: Salih aynı var. Şekilde. Evet. Salih de zaten Dortmund'da. Köln, Dortmund taş atsan öbür tarafa düşecek. Yani yakın birbirlerine. Eğer Kroçka'yı alırlarsa Beşiktaş hakikaten mükemmel bir ön tarafı çok iyi oluyor, orta sahası çok iyi oluyor, müdafaya da stoper hattına da o Brezilyalı'yı alırlarsa ki arkadan şey gibi nasıl söyleyeyim sana,
1: Leo Pereira
2: bir oyun kurucu gibi oynayan bir sol stoper ve sol ayaklı Beşiktaş'ın tekrardan, hani derler ya, hoş geldin Beşiktaş'ta, ligde çatır çatır
1: tabii
2: bir Beşiktaş
1: kolay
2: görecek.
1: Bir transfer değil Goreska, çünkü haberimizde de paylaştık detayları. Milan ve Liverpool gibi kulüplerinde ilgisi varmış.
2: Olabilir. Bunlar çıkarlar mutlaka. Eğer ciddiyse bu haber, ciddi ki mutlaka ciddidir, Beşiktaş bitirir bu iş. Nübel de işine girer. Salih de girer. Çünkü birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Zaten Kraft da orada. Bu işi bitirirler. Ki başka yerlere uğraşmasınlar. Belki bir kuruş fazla olur, iki kuruş fazla olur ama çok iyi bir... Abi adamda sakatlık makatlık yok ya. Bir makina.
1: Hocam Goreska'nın da son sezonu 48 maçı var.
2: İyi ki 48 maçı var.
1: Yani her şeyde maçı var. Liverpool'da Goreska'nın 48
2: Şampiyonlar
1: maçı
2: Ligi var. Milli takımda var. Bayern Münih'te zaten var. Şampiyonlukları Apolet fazla tabii ağır
1: orada. Var
2: orada. Çok fazla Apolet'i. Şeyler fazla, yıldızlar burada oldu. Vallahi mükemmel bir transfer olur. Hani takımlar arıyor ya, işte 6 numara diyorlar, 8 numara falan diyorlar. İşte ideal birisi, adamın bonservisi elinde, siz diye arıyorsunuz ki.
1: Hocam mesela şu nasıl bir üçlü olur sizce? Uygun üçlü müdür?
2: Salih
1: Orkun Goreska.
2: Öyle olacak zaten.
1: Önde de Trossard, Salah, artık santrafora da kimi koyarsanız koyun.
2: Ok var ya işte.
0: Oh be dersin.
2: İşte Ok'la birlikte, ama oraya da abi ben geçen gün abarttım ne dedim biliyor musun?
1: Gerçekten.
2: Bu benim kendi görüşüm. Böyle Salah alıyorsun, Trossard alıyorsun falan, tabii olmaz da. Abi bu ikisi var ya, bu ikisine kim gider biliyor musun? Icardi. Leblebi gibi gol atar abi.
1: Geçen
2: yayında söyledim ben bunu.
1: Bundan bir ay önce.
2: Eğer dedim bunları alıyorsunuz abi, Icardi alın sana bakma. Abi yürüyerek gol atar. Neler yaptırırlar bunlar biliyor musun?
1: Yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a Icardi önerilmiş menajerler tarafından. Beşiktaş yabancı oyuncu denkleminden dolayı, 10+4 kuralından dolayı.
2: Bir de gelmez artık, tahmin etmem yani. Icardi başka Türkiye'de söylemiş, başka bir takımla oynayacağını tabii. Çünkü öyle bir şey var ki Galatasaray'da taraftarlarında, onu kaybetmekse tabii futbol, profesyonellik bir, ama şimdi şöyle
1: Icardi
2: bir...
1: gelmek istemez hocam.
2: Yani ben öyle düşündüm kendim.
1: Ben mantık, aynı fikirde değilim.
2: Şu gibi var, bu ikili var ya.
0: Beşiktaş olabilir, evet.
2: Trossard,
0: yani Fenerbahçe değil de Beşiktaş.
2: Bilemem, ben Türkiye'de başka takımı kabul edeceğini düşünüyorum. Yani, ama çok ideal bir santrofor olur. Arkasında da işte bu saydığın isimler.
1: Tabii ki, ama ben Beşiktaş'tan, hadi Fenerbahçe'yi çok dahil etmeyeyim sürece, yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş'tan Icardi'ye bir resmi teklif gitse, ben Icardi'nin sıcak bakacağını düşünüyorum bu teklife.
2: Ben tam tarihi ben düşünmüyorum ama. Mükemmel bir şey olur ama. Forvet attı.
0: Galatasaray camiasının da buna tepkili olacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Zaten kendisi istemedi Galatasaray'ı.
2: Zaten siz istemedikten sonra oyuncunuz gider de.
1: Ne yapacak oyuncu?
2: Türkiye'de yani. Türkiye'de kalacağını düşünmüyorum Galatasaray, ama benimki mesela bir futbol sever olarak böyle ikili var. Bir de o neler yaparlar biliyor musun, o üçlü? Biraz abartılı oldu galiba hepsi.
0: Yani stoper, Goreska, işte bir de golcü. Yani Beşiktaş o zaman...
1: Ya bir anda şöyle bir kadro oluyor. Nübel İyi bir kaleci. Almanya milli takımının şu anda kaleci rotasyonunda bir numara olabilir. Çünkü Neuer bıraktı milli takımı. Sağ bekin Mourinho, işte sağ stoperin Akpadu. Yeni bir sol stoper alacaksın. Leo Pereira'yı almak istiyor Flamengo'dan Beşiktaş. Gayet sol bekin Ouattara, Yedei, Rıdvan. İkisi de olabilir orada. Fark etmez. Orta sahada işte en dediğini olmadığını varsayıyorum. Salih, Orkun olursa Goreska. Sol önde Trossard, sağ önde olursa Sara, santraforu konuşulan isimler de Vlahovic, Lukaku, Sörloth. Üçünden
2: Sörloth
1: birisi.
2: Sörloth da mesela bak yeni bir pozisyonda oynadı.
1: Sağ önde oynadı ilk takımda.
2: Evet, onlar üçlü gibi gözüktüler orada. Orada evet, da yeni bir pozisyonda
0: tabii
2: oynadı.
0: Tabii Haaland olunca tabii önde mecbur öyle oynadı. Ama Sörloth ayrılıp gelmek ister mi?
2: Atletico Madrid'den.
0: Evet.
2: Yani ancak onlar daha farklı bir santrofor alırlarsa.
1: Buradan talep ettiği rakamlar farklı yüksek, oluyor tabii. Juventus'tan 5 istiyorsa buradan 15 istiyor tabii. Yani biraz da maliyetli bir oyuncu. Bizim ligimiz.
2: İyi bir kadro kuruyorlar ya. Çok sağlam bir kadro kurdular. Yani bir Salah'a da geldi diye düşünüyoruz.
0: O işi alabilse Beşiktaş bence.
1: Yani oyuncu beklemek istiyormuş. Beşiktaş'ın zaten bir ilgisi, teklifi var.
0: Ağustos oyuncu, 8 Ağustos mu öyle bir tarih?
1: Ha, 10 Ağustos. Çünkü Real Madrid, Barcelona oralardan bir teklif gelir mi diye bekliyor. Şu ana kadar yok bir teklif Avrupa'nın 5 büyük liginden, ama Beşiktaş nereye kadar bekleyecek tabii Vlahovic'i bilmiyoruz. Şey ama bir ilgi var tabii ki.
2: Barcelona diyorsun da Barcelona o tap zannetmiyorum. O tipteki santroforları İbrahimovic'e bile zor dayandılar bir sene.
1: Zaten. Bir de Lewandowski geldi.
2: Yani bir o da öyle tutmuyorlar.
3: Barcelona çok olmaz. Yani biraz daha şeyi çıtayı bir tık aşağıya çekmesi
1: belki
3: lazım.
1: Belki eski kulübü Juventus ama onların da şu ana kadar bir teklifi olmadı bildiğimiz evet. kadarıyla. İtalya'dan da başka bir talibi çıkmadı. Yani şu anda çok aradığını bulamadı yani biraz sanki böyle Vlahovic'in kayığı hani böyle Beşiktaş semalarına evet, doğru evet. boğazda süzülüyor
3: ya
1: gibi.
3: Ya orada da Beşiktaş yönetimi bir de elinde oh olması da her şeye rağmen Beşiktaş'ın hani tabii, daha burada biraz beklemesini yani o doğru. opsiyon süre şeyini sağlıyor, imkanını sağlıyor.
1: Mesela
3: Beşiktaş'a.
1: Şimdi Midtjylland maçları var. İşte Perşembe akşamı ilk maç. En azından bir santraforu var diyebiliyorsunuz. Hatta Semih var kiralandı.
3: Semih var ki Semih şeyde de kötü bir sezon geçirmedi.
1: Tabii iyiydi Kalyar'da.
2: Semih burada bu hocama şey kullanır onu çoğunlukla oynatırsa dışarıda.
3: Ya evet merkez santrafor gibi düşünmez zaten hoca büyük ihtimalle ama nihayetinde elinde.
2: Ama tabii gene de senin
3: alternatifler var.
2: Gene de senin bir bunları yaptığın zaman böyle bir kadro kurduğun zaman
1: alayım.
2: İyi bir santrafor.
1: Son yorumları alayım Beşiktaş'la ilgili. Trabzonspor'a geçeceğim.
3: Beşiktaş heyecan verici ve hani şartlar aslında bütün gündeminde olan oyuncuları almaya müsait gibi gözüküyor. Yani Vlahovic dahil. Grotzka
1: zor ama imkansız
3: değil yani Grotzka evet. olursa muazzam olur.
2: En
3: fizik
2: başta
3: var,
2: onu bitirmiştim.
3: Pres var, ceza sahasına giriş var, koşu var, şut var. Ya çok anlamlı olur Beşiktaş'ın
2: ön şey tarafı. Hani deriz ya makine böyle.
3: Evet.
2: Ve devamlı da şey %70'lerde hep orada oynayan ve hiç aşağıya düşen bir oyuncu değil.
3: Ya Özlem'in de
2: hep
3: duyuyor.
2: Performans Beşiktaş, alıyorsun yani.
3: O pozisyonda mesela geçmişte iyi performans aldığı oyuncular oldu. Son yıllarda da tam tersi işte El Musrati'yi orta sahaya getirdi
2: şey
3: olmadı. Alırsın, Endidi olmadı. Birçok oyuncu olmadı.
2: Kratika'ya getirdiğin zaman bir Atiba, Josep de Souza verimini alırsın daha fazlasını çok
3: daha fazlasını da alabilirsin.
2: Daha fazlasını çünkü çok kaliteli, çok kaliteli bir
3: kesinlikle.
2: Oyuncu. Hani deriz ya on numara o tarzda yani on numara değil de öyle oynayan ve oynatan bir oyuncu. Çok iyi pozisyonlara giriyor. Yani bir, ya, çok, sezgisi çok,
3: çok geniş alana da hükmedersin.
2: Çok sezgisi çok iyi. O kadar iyi doğru. ki yani
1: günün sonunda
2: iyi bir transfer olur.
1: 4 Eylül'de Beşiktaş'ta bakalım nasıl bir kadro oluşturulacak. Hep birlikte göreceğiz ama şu anda kağıt üstünde heyecan verici bir kadro oluşuyor gibi. Beşiktaş'ı da bu şekilde noktalamış olalım. Geçelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da son günlerin en çok konuşulan konularından birisi özellikle olayının Fiorentina'ya transferinden sonra Chibuike Vivu'yla da Fulham'ın ilgilendiğini zaten biliyoruz. Fulham'ın Vivu transferi öncesi önemli bir engeli ortadan kaldırdığı konuşuluyor. Çünkü faslı stoperi Issa Diop'u Ipswich Town'a satmış Fulham. Bu da Chibuike Vivu transferi için aslında bir orada alan yarattığını bizlere gösteriyor. Bunun detaylarını isterseniz bir izleyelim. Sonrasında tabii. da Trabzonspor'un transfer gündemini konuşmaya başlayalım.
5: Premier Lig ekiplerinden Fulham Vivu transferi için önemli bir adım attı. İngiliz kulübü faslı stoperi Issa Diop'u Ipswich Town'a sattı. Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Fulham için Chibuike Vivu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın Vivu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites arttırması bekleniyor.
6: Vivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
5: Premier Lig temsilcisi Bordo Mavilerle pazarlıkları son aşamaya getirmek istiyor. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi net 30 milyon euro. 22 yaşındaki Nijeryalı stoper daha önce Fulham yetkilileriyle görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.
1: Evet, Fulham ve Chibuike Vivu arasındaki transfer sürecine dair detaylar bu şekildeydi. Faslı oyuncu Issa Diop Ipswich Town'a gitti. Vivu için de Fulham'ın kadrosunda yer açıldı. Trabzonspor bu transfer döneminde önemli takviyeler yaptı. Bunu zaten birçok defa konuştuk. Şu ana kadar 10 ya da 11 oyuncu yanlış hatırlamıyorsam takıma dahil oldu. Olayi veda etti. Zubkov veda etmişti. Olay'dan 30 milyon avro hatta 30 milyon 61 avro gibi sembolik de aslında orada bir rekora imza attı, bir satış rekoru yaptı Trabzonspor. Sırada Vivo var gibi. Bu ayrılıklar nasıl etkiler sizce Trabzonspor ayrı beşer ya da etkiler mi?
3: Tabii ki etkiler. Bunlar Trabzonspor'un en gözde isimleriydi. Bir taraftan da hani sezon bittiğinde Trabzonspor'un göndermesi muhtemel oyunculardı. Olayı çok hazırdı zaten. Ya burada sağlıklı olan şu. Oyunculardan herhangi birisinin ayrılışı sürpriz değil. Ne teknik heyet için öyle, ne yönetim ne de camia için. Çünkü Trabzonspor'un hani kadrosunu genişletmesi gerekiyordu. İşte şampiyonluğa oynayacak derinlikte ve kalitede bir kadro kurması gerekiyordu. Trabzonspor'un bunu yapabilmesi için de mutlak anlamda bazı oyunculardan çıkması da mecburi bir durum. Ya kaldı ki şimdi şu 3 oyuncunun gidişini ele aldığımız zaman bir de Zubkov'u ilave edersek 80 milyonun üzerinde bir satış rakamı ortaya çıkıyor. Tabii Trabzonspor'un yaptığı transferler var.
1: Bu arada ben unuttum ama bir izleyicimiz hatırlatmış. Agusto'da evet, o da yaklaşık 20 milyon euro, yani 4 katı geldiği fiyattan.
3: Tabii yani 4 katı bir rakam. 5'e geldi yanılmıyorsam, evet, o civarda bir 20 rakama gitti. 20'ye gitti. Olay 5.5'a geldi işte.
1: 30'a gitti.
3: İşte şeylerle birlikte, bonuslar. 30'a bonuslarla birlikte artı sonraki satıştan da Trabzonspor'un bir geliri, evet, olabilecek. Ki sonra da satış yapar büyük ihtimalle. Vivo belki şey olayının da rekorunu kıracak. Yani burada Trabzonspor bu oyuncudan da 30 milyon civarında bir bonservis
1: fazla olur.
3: Şimdi şöyle olayda. 30 milyona satabilirseniz, bonusları da eklerseniz olayın yani üzerine
1: kırmış oluyorsunuz.
3: Olayın üzerine çıkabilir ya da gerçekten aşağı yukarı aynı rakamlarda. Şimdi Trabzonspor, yani şimdi siz bir stoperi 30 milyona veriyorsunuz. Trabzonspor bu konuda 30 milyon euroya verdiği bir stoperden sonra onun yerini şöyle doldurabilir. Bir defa Trabzonspor'un elinde Batagao var.
1: Evet.
3: Batagao'dan sakatlığından dolayı sezonun belirli bir bölümünde verim alamadı. Ve Trabzonspor işte Samet'i transfer etti ama Vivo'yu gönderdikten sonra mutlak anlamda bir stoper transferi de kadroya dahil edilecek. Ama 30 milyon euro vermeyecek Trabzonspor. Ama eli rahat olacağı için burada Trabzonspor'un eli rahat olacak. Kulüp çok borçlu değil. Ama geliri de yok. Dolayısıyla bu satışları yapmak durumunda. Yani 10-15 milyon euroya siz bir bu performansını ortaya koyacak bir oyuncu bulabilirsiniz. Şimdi Trabzonspor sezonu 3. sırada tamamladı. İlk yarı performansıyla Trabzonspor'un ikinci yarı performansı arasında böyle dramatik bir fark olmadı. Yani genelde hani zirveyi 3. sırada takip eden istikrarlı bir takım görüntüsü ortaya koydu. Peki Vivo'da ne zaman faydalandı Trabzonspor? İkinci yarıda. Evet. Yani Vivo'suz haliyle de Trabzonspor yarışmacı kimliğini ortaya koyabilmişti. Ama bir taraftan şunu da söyleyebilirsiniz. Bu takım şampiyonluğu oynayacak. Çok iyi bir stoper bulmuş. Bunu elinden bırakıyor. Yani aynı kaliteyi alabilecek mi, risk mi? Risk. İşin o tarafı da var. Ama o riski de almak dışında bir şeyi yok Trabzonspor'un, alternatifi. Hani burada yönetime eleştiriler de gelmiyor değil. Niçin bu oyunculardan çıkılıyor şeklinde. Hatta yönetimin bir taraftan şöyle de bir düşüncesi var. Muhtemelen Fatih Hoca da böyle düşünüyor. Acaba bir sezon daha elde tutsak yine göstereceği performansla Vivo'yu. Çünkü genç de bir oyuncu.
1: Avrupa kupaları da var bu sene.
3: Avrupa kupalarında da mücadele edecek. Aynı rakamlara hatta üzerine satabilir miyiz? Böyle bir düşünce de var. Ama hani bana da sorarsanız 30 milyon euro size gelmiş yarı sezonda işte 6 küsür milyon euro transfer ettiğiniz bir oyuncuyu ben, 30 milyon euroya verir misiniz? Verirsiniz.
1: Ben böyle bir transfer başarısı hatırlamıyorum bu arada. Yani şöyle yarım dönemde işte Vivo'dan bu kadar büyük bir kar. Bir sezonda Olay'dan, Felipe Augusto'dan, işte Wagner Pina'ya hatta şu an yani talipler mutlaka vardır. Yani bu arada Trabzonspor her talip olanı da satmıyor. Hani bunlar sadece satılan ve satılması muhtemel isimlerden bahsediyorum. Mesela geçmişte Pedro Malheiro vardı. Yine Portekizli bir sağ bek geldi. Çok kısa süre, bir sene kaldı. O da transfer yaptı gitti. Yani Trabzonspor bunu gerçekten artık bir ritüele bir alışkanlığa çevirmeyi başardı.
3: Haklısın, bir de gelen gideni aratmıyor.
1: Evet, yeri de hep doldu zaten.
3: Pedro'nun yerine gelen Pina.
1: Folcarelli.
3: Tabii. Folcarelli zaten duruyor. Yani tabii ki burada tamamını boşaltmayacaksınız. Trabzonspor omurgasını yine işte kale duruyor. Elinizde hani potansiyel ve üzerine şey olarak marka değeri olarak koymuş Batagov var. Yani Batagov'un bu sezon sağlıklı olduğunu düşündüğümüz zaman yine Trabzonspor pazarlayacağı bir savunma oyuncusuna sahip.
1: Doğru. Bu arada Batagov yani Vibu'dan daha donanımlı bir stoper olabilir. Sağlıklı olduğu
3: daha
1: takdirde.
3: Klas. Evet. Daha klas. Geriden oyunu okuyuşu, doğru. Kuruşu.
1: Ayakları daha iyi.
3: Yani temaslı oyunda daha şey. Yani Vibu çok iyi performans ortaya koydu ama risk primi daha yüksek bir oyuncuydu. Yani kart görme, yani sıkıntılı işler yapma şeyi biraz daha yüksek. Yani Trabzonspor çok da oyuncu aldı. İşte Savyola'yı aldı, Cabral'ı aldı.
1: Aral'ı aldı.
3: Malinovski orta sahaya çok iyi bir oyuncu aldı. Bir, olayı gönderdiniz ama o pozisyona 30-31 yaşında.
1: 33.
3: Pardon 33 yaşında kalitesi, kariyeri ve yapacakları konusunda hiç de tereddüt etmediğiniz bir oyuncu aldınız. Öbür taraftan Augusto'yu gönderdiniz. Augusto Trabzonspor'un aslında ikinci forvetiydi. Hoca onu zaman zaman hani ilk 11'de farklı pozisyonlarda oynattı ama Augusto öyleydi. Şimdi elinizde yine onu açı duruyor. Onun ötesinde ikinci forvetiniz de var.
1: Umut.
3: Umut var ki Umut'a daha fazla fırsat verilebilir. Yani şartlar gerektirdiğinde. Thierry Karadeniz gibi genç bir oyuncu aldınız ama o şu anda ne kadar dahil olur bilemiyorum denklemin içerisine. Rotasyonda kullanırsınız. Belki o pozisyona bir oyuncu almak gerekecek. Stoper pozisyonuna bir oyuncu almak gerekecek. Ama Trabzonspor'un aldıkları çok aralı aldı. Yani birçok kaliteli oyuncu aldı ve şu anda da talip olduğu oyuncular var.
1: Tabii.
3: Üst düzey oyuncular var. Bugün Yunus Emresel de anlattı. Ben de denk geldim, dinledim. Yani Trabzonspor bence gönderiyor. Gönderirken de gücünden çok bir şey kaybetmiyor. Çünkü aldığı oyunculardan yine birkaçının bu sezon çok iyi performans göstererek ben ön plana çıkacağını düşünüyorum.
1: Bir sonraki sezon belki yeni muhtemel satışlar oluşabilir.
3: Ya yine hem şekilde. Yaş açısından hem maliyet açısından aldığı oyuncular oldukça makul düzeyde.
1: Doğru. Mesela Aral var, Savyola var, Cabral işte siz de bahsettiniz. Örnek olarak bu isimleri verebiliriz. Thierry Karadeniz daha tabii genç, onun biraz daha genç. Vakti var
3: onu
1: ama
3: göreceğiz.
1: Trabzonspor'un bundan sonra en azından bir belki de kulüpte kültür haline gelebilecek bir anlayış inşa ettiğini görüyoruz yakın dönemde Sayın Başkan'la birlikte. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Hayri Beşer.
3: Biz teşekkür Mahmut ederiz. Hasan.
1: Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: Firstly, to make his ring walk, it's the challenger from Brighton, introducing the next generation, Chris Eubank Jr.
1: Altmışlı yılların çok ünlü bir boksörü vardı, Bülent Sümer, sonra milli takım antrenörü oldu. 57 kilo boks maçları yaptı,

0: boksu kapattığı zaman 57 kiloydu. Vefat ettiğinde yine 57 kiloydu. Bütün antrenörlük zamanı sık sık bir araya gelirdik. Hemen teraziye çıkar. Rahmetli anıyorum kendisini. Bülent Sümer. Türk boksuna çok büyük hizmetleri olan bir büyük şampiyondur. Bir milli boksördür aynı zamanda. Değerli seyirciler, bununla da kalmıyoruz. Bu akşam WBC Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu var. 12 roundluk bir mücadele. Lewis Fury ve Dominic Quinn arasında oynanacak. Şu anda da görüntüde Nick Blackwell. 25 yaşında, 19 maçın 3'ünü kaybetmiş, 1'ini kazanmış. Kazandığı maçlarda 8 knockoutlu galibiyeti var. Nick Blackwell. Rakibi kadar ünlü değil, rakibi kadar aileden gelen bir büyük şampiyonluklar sahibi değil ama kabiliyetli, istikbal vaat eden bir boksör ki zaten şampiyonluğa kadar çıkıyor, ünvan maçına kadar çıkabiliyor. Ağır çekimleri seyrediyoruz sevgili seyirciler. Bakın müthiş bir sol direk ardından sağ geliyor ve yine yepyeni bir round. Müthiş bir heyecan, müthiş bir mücadele. Ve şu anda 12 roundluk maçın 4. rounduna girmiş bulunuyoruz. Sol direkleri, ikisinin de sol direkleri çok sıkı. Fakat Chris Cuban puan olarak önde. Aşağıda uppercutlar, uppercutlar sağ sol. Yine uppercutlarla rakibin üstüne gidiyor. Chris Cuban çok sert vurursa indirebilir rakibini. Bakalım başarılı olabilecek mi? Ve olmadı. Olmadı. Blackwell gerçekten çok iyi dayandı. Sol direkler. Sol direkler. Evet, sol direkler Chris Cuban'den. Baksanıza Nick Blackwell o kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki bu İngilizler böyledir değerli seyirciler. Horoz gibidir. Ne kadar darbe alırlarsa alsınlar hep ayakta kalırlar. Rakiplerini yorarlar. Dayak yiyerek rakiplerini yorarlar ve kan revan içinde kalırlar. Bakın işte şu anda görüntüde İngiliz Nick Blackwell'ın bir yerinde kanama var. Hakeme bakıyorum, köşeye göndermedi. Müthiş böbrek ve bir uppercut. Yine rakibinden geliyor. Ve Chris Eubank iyice şöyle rakibine karşı bir hazırlık içinde yine bir hafif hafif duruyor böyle. Bir sol direk ileride, sol direk ileride sağını vurabilir mi bilmiyorum. Rakibi üstüne geliyor. Blackwell'ın bu defa darbeleri var. Hemen sarılıyor Eubank. İleriye doğru itiyor. Hakem araya giriyor. Tekrar sağ sol. Çok güzel. Müthiş bir kombine. Chris Eubank'ten geldi. Böbreğine ne kadar vurdu ya Rabbi, ne kadar vurdu. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Joe Louis aklıma geliyor değerli seyirciler. O da böyle devamlı böbrek üstüne vurur ve rakiplerinin kaburgalarını kırardı. Max Schmeling'in 3 kaburgasını kırdı 1938'de Joe Louis ve knockout'la mağlup etti rakibini 1. round'da. Evet, şimdi Chris Eubank maçına geliyoruz. İyice Blackwell'ın kanamaları başladı. Yüzünün bazı yerlerinden kanamalar var. Şimdi onlar hepsi silinecek. Biraz da ağır çekimde göreceğiz nerede köşesini biraz gösterirlerse eğer. O kanamalar nereden? Dudaktan mı geliyor? Koray bundan nereden? Olduğunu, burundan mı geliyor?
1: Burundan olduğunu.
0: Evet, yukarıdan aşağı geliyor. Evet, burnunu tuttu. Ve köşede baba arkası dönük olan memnun oğlunun maçından. Fakat Nick Blackwell çok iyi. Üstten vuruyor şimdi rakibine. Kafayı yere indi anda. Chris Eubank darbeyi alıyor. Sol direkler yine Chris Eubank'ten geliyor. Sol direkler devamlı. Sol direkler. İkisinden de karşılıklı sol direk dediğim anda görüyorsunuz zaten. Sadece Chris Eubank değil, rakibi Blackwell da aynı. Evet, sarılmalar mı? Hayır değil. Bir sarılma teşebbüsü diyebilirdik. Müthiş bir boks yapılıyor değerli seyirciler. Yani ben uzun zamandır böyle bir boks maçı seyretmedim, anlatmadım. Sağ sol darbeler geliyor. Hiç durmuyorlar. Harika bir müsabaka. Harika bir maç. Harika bir maç. Bakınız burnu nasıl kanıyor. Nasıl kanıyor Nick Blackwell'ın. Koraycığım bunlar böyledir. Bunlar böyledir. Keçi gibidir bunlar böyle. Horoz gibidir. Devamlı dövüşürler. Şimdi burada da işte baba oğul karşılıklı dünya şampiyonu Chris Eubank. Ringin ipleri geliyor yüzüne. Şu anda tam yüzünü görüyoruz. Bakın çok eski, çok ünlü bir boksör ama yüzünde en ufak bir problem yok.

0: Anda, evet, mücadele yeniden başladı. Mücadele yeniden başladı. Chris Eubank maçı önde götürüyor. Blackpool 19-19-19. Evet.
1: Eubank. Karşılaşmayı yorumlayan İngiliz televizyonu yorumlayan eski dünya şampiyonu Richie Woodall'un puan tablosu ama o şu ana kadar 4 round'un ikisini Nick Leck'le vermiş durumda. Ben ona katılıyorum.
0: Hiç ilişkisi yok. Hakemlerin aynı fikirde olduğunu kesinlikle tahmin etmiyorum. Burada artık insaf yani, insaf. Nick'e bu roundlar verilirse çok büyük bir haksızlık var ortada. Hepimiz seyrediyoruz. Sevgili seyircilerle birlikte seyrediyoruz. Bilmiyorum değerli seyirciler, siz o İngiliz yorumcularla aynı fikirde misiniz? Hep beraber görüyoruz maçı. Ve işte şu anda Chris Eubank rakibinin karşısında sağ sol darbeler atlıyor ve aşağıdan aparkatları tutturuyor. Yine aparkatları tutturuyor. Bakınız devamlı. Arkadan kafası arkaya doğru gidiyor. Nick Blackwell'ın kafası arkaya gitmesine rağmen bana mısın demiyor. O da gerçekten çok sıkı bir boksör çıktı. Çok dayanıklı bir boksör çıktı. Ama ben öyle dayanıklı olacağını biliyorum. Yıllarımız geçti bu ringlerde. İngiliz veya İrlandalı ile karşılaşacağınız zaman bilin ki karşınızda yumruktan yılmayan, dövüşten yılmayan cesur bir adam var. Chris Eubank bu enerjisini, bu üstünlüğünü sürdürebilirse müsabakayı kazanabilir. Hatta belki rakibini düşürebilir de. Ama bakalım şimdi köşede Blackwell ne yapacak? Sağ sol hareketlerle rakibini alaya alıyor. Evet, rakibini alaya alıyor Chris Eubank. Şimdi sıra Chris Eubank'te.
1: Ve maç esnasında da meydan okudu şampiyona. Bir yandan da hem rakibine hem de o maçı takip eden şampiyona meydan okuyor Chris Eubank Jr.
0: Heyecanlandır Koray'cığım.
1: İnanılır gibi değil. Kenarda dünya şampiyonuna meydan okudu. Karşılaşma devam ederken Chris Eubank Jr.
0: Evet sevgili seyirciler. İşte biraz önce Koray'ın dediği gibi kenardan laf yetiştiriyor oraya. Ve şimdi sağlı sollu darbelerle Chris Eubank rakibinin iyice canını acıttı. İyice kanattı. Sol direk ne zaman gelecek bekliyorum. İkisi de birbirlerini kolluyorlar. Nihayet geldi. Ama isabetli bir sol direk değil. Chris Eubank sağını kullanmak istiyor. Sağını zaten önce böbreğe vuruyor. Sarıldı bu defa. Sarıldı. Eskimle köşeye geldi. 5. round'un bitimine pek fazla bir şey kalmadı. Chris Eubank'in bir solu var. İyice burnu kanıyor Blackwell'ın. Blackwell sağ sol. Blackwell bu defa karaciğeri vuruyor. Chris Eubank darbeler almaya başladı. Darbeler alıyor. Dikkatli olması lazım. Fakat bana mısın demiyor. O kadar çok fazla vurdu ki bakın. Şimdi rakibinin burnu iyice kanıyor. Chris Eubank köşede bekliyor. Neden bekliyor? Belki de yoruldu bilemiyorum. Yavaşça köşesine gidiyor. Ve seyirciler son derece memnun. Kimin kimi tuttuğu belli değil artık. Bir boks gecesindeyiz ve muhteşem bir mücadele seyrediyoruz. Bakın aparkatlara bakın. Hangi maçta bu kadar fazla aparkat seyrediyoruz? Muhteşem bir müsabaka seyrediyoruz. Ve bu arada kenara da laf yetiştiriyor. Ringin dışındakilere de laf yetiştiriyor. Koray biraz önce dünya şampiyonu olduğunu söyledi onun.
1: Billy Joe Saunders bu karşılaşmada biraz önce birçok kez ekrana geldi. Evet. O babasına karşı Nick Blackwell'ın unvanını tutan dünya şampiyonu Billy Joe Saunders. Chris Eubank'la daha önce aynı ringi paylaşmış ve kıl payı parçalığını yenmeyi başarmıştı. Hala arasındaki o diyalog devam ediyor.
0: Şimdi babasına saygısızlık yaptı. O bakımdan onu unutamadı Chris Eubank. Evet. Evet sevgili seyirciler, muhteşem bir boks gecesi. A-Spor'da muhteşem bir boks maçı. Daha bitmedi. Daha International, Uluslararası WC'nin Arsik'te şampiyonluk mücadelesi. 12 round'da sizleyiz. Bugün sabahçıyız değerli seyirciler. Sabahçıyız derken saatlerinizi de bir saat ileri almayı unutmayın. Saat 03'ten itibaren saatlerinizi bir saat ileri almayı unutmayın. Ve şu anda 6. round'dayız. 6. round'un saniyeleri süratle bitiyor ve yine sol direkler Chris Eubank'ten geliyor. Sol direk. Chris Eubank'ten attığı yumruklar devamlı isabetli. Blackwell karşılık veriyor. Yine Chris Eubank'ten yine kanamalar var. Burnu kanıyor tabii. Rakibinin yumruklarıyla o boynuna sağa sol taraflara gidiyor. Oralara kadar o kan yayılıyor. Ve Chris Eubank bu roundda biraz durgun başladı sevgili seyirciler. Tabii kolay değil.

0: bir istirahat, yani aktif olarak bir istirahat. O şekilde ben de cümleyi değişik olarak kurayım. Yine sağ darbe vuruyor. Sağ, sol, apakat. Bekliyor rakibini. Ama Blackpool'da aynı şekilde. Blackpool'da aynı şekilde. Kolay iş değil değerli seyirciler. İki tane genç adam makine gibi dövüştü. 18 dakika durmadan dövüştüler bunlar. Kolay değil. 6 round 3'er dakikadan 18 dakika. Adeta bir makine intizamında. Tabii ki duracaklar. Biraz istirahat edecekler. Ve işte bakın yine Chris Eubank son 20 saniyeye girerken aparkatlarını ve vücuda yoklamalarına başladı. Evet vuruyor. Karaciğer böbrek sarılıyor ve hemen geriye gidiyor. Bu defa ısrar geçti. Yine vuruyor. Yine aparkat. Aparkat ikinci aparkat. Üçüncü aparkat. Müthiş. Müthiş bu. Harika bir müsabaka. Bu defa böbreğin üstüne vuruyor. Yine aparkat. Aparkat. Harika. Başka söyleyecek bir laf yok.
1: When he works in twos and threes, you've got him in two or three.
2: Black Brown içerisinde sakatlık vesaire bir benzeri durum yaşamazsa ben bunun bir istikrarla 12 round'a kadar geleceğine inanıyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim ve şu anda baba oğul yine köşede. Babası oğluna ne yapacağını gösteriyor. Sollar sağlar. Eski bir dünya şampiyonu babası köşesinde. Ve Chris Eubank'ine başladı aparkatlara. Yine bir sağ aparkat çıkardı. Rakibinden bir iki ufak darbe geliyor ama önemli değil. Sol direk, sol direk, sol direk. İkisinden de sol direk. Yine sol direkler Chris Eubank'ten isabet ettiriyor. Bütün bu sollarını isabet ettiriyor. Ardından da sağ aparkatla, sağ böbreklerle rakibini sarsmaya çalışıyor. Chris Eubank sol aparkat attı. Iska geçti. Sağ sol vuruyor. Kulağının üstüne doğru geliyor. Sağ aparkat sol. Vücuda vuruyor. Sağ sol, sağ sol. Bakalım ne kadar dayanacak Blackpool. Müthiş, müthiş hata kalktı. Chris Eubank vuruyor. Aparkatlar, aparkat. Üçüncü sol direk, sol direk, sol direk, sağ direk ve sol kroşe, sağ kroşe, sol kroşe iyice kanattı. Aparkatlar geliyor hep Chris Eubank'ten. Ayakta zor duruyor Blackpool. Ayakta zor duruyor. Ayakta zor duruyor Nick Blackpool. Bakalım daha ne yapacak Chris Eubank. Chris Eubank Junior yine hatanı devam ettirebilir mi? Ama artık insanın da bir morali var. Aynı zamanda da bir enerji deposu var değerli seyirciler. Demin neler yaptı? Bakınız neler, sayısız kanrıban içinde yüzü rakibinin. Ona rağmen hala ayakta duruyor ve yine bir aparkat çıkardı. Yine bir aparkat çıkarttı. Chris Eubank sol direk, sol direk. Bütün vücut kan içinde kaldı. Burnundan akan kanlar beyaz vücutta kıpkırmızı görüntü veriyor. Ve şimdi Blackpool atağa kalktı. Blackpool atağa kalktı. Sol, sağ ama tutturamıyor. Yine sol vurdu. Yine sol vurdu. Chris Eubank sağ aparkat çıkartıyor. Bir sağ aparkat daha çıkartıyor. İkincisini tutturamadı. Birinciyi tutturdu. Nick Blackpool sarılıyor. Tekrar sarılıyor birbirlerine. Hafifçe itiyor. Şimdi bakalım ne yapacak. Blackpool ve Blackpool yine darbeler alıyor vücuduna. Son Chris son darbeyi böbreğe vurduktan sonra aparkatlar, aparkatlar, aparkatlar. Hala ayakta duruyor Blackpool. İşte dediğimi hatırlayın. Horoz gibidir bunlar dedim. Bu İngilizler, İrlandalılar işte böyle. Döversiniz döversiniz bunlar yine ayaktadır. Rakip dayak yemekte, rakip dayak atmaktan yorulur. Bir şey kalmadı. 7. round'un son 42-41, son 40 saniye. Kan içinde Nick Blackpool ve Chris Eubank'in sol direkleri rakibini açıyor. Arkasından da artık sayısını bilemiyorum. Eğer şu anda 7. round'u da bitiriyoruz değerli seyirciler. En azından 45 aparkat attı. Hesaplarsan Koray bunu göreceksin. 7 round 5'er aparkat olsa 35 eder. Ne 5 round ne 5 aparkat. Bakınız kaç aparkat salladı. 50'den fazla aparkat. Ben böyle bu kadar fazla aparkat atan başka bir boksör görmedim. Bunca yıllık hayatımda.
2: İşte bu kadar enerji, bu kadar dinamik, bu kadar aktif, hale bu bak. Kadar patlayıcı yumruklar atan bir boksörü izlemek.
0: Yüzüne bakın, yüzüne bakın değerli seyirciler.
2: Kesinlikle inatçı. Onu bir iki round önce ben söylemiştim Orhan abi. Nick Blackpool'u bu karşılaşmada şu ana kadar bu round'un sonunu görmesini de getiren yegane şey onun inatçılığı. Sanki düşmemeye yemin etmiş gibi. Ama işte Chris Eubank Jr. bu. İşte bir efsanenin oğlu bu.
0: Aa, o da babası patlar. Gibi efsane olacak. Baksanıza aparkatlara bakın değerli seyirciler.
2: Sayısız kombinasyonlar.
0: Aparkatlara bakın. Her round'da neredeyse 8-10 tane aparkatı var. Her round'da 7 round. 57, 60'a çıkıyorum. Yani

0: çıkarttırma. Arkadan çıkarttırması. Hala kendinde. Nick Blackwell hala kendinde. Aynı şekilde tabii ki Chris Eubank. Baksanıza ne kadar. Hani böyle bir bebek yüz denir. Baby face. Hakem de yani asrın en önemli maçlarından birini yönetiyor. Değerli seyirciler. Köşe adamlarına uyarıda bulundu. Ve mücadele başladı. Chris Eubank bir sol aldı. Bir sol direkt cevap veriyor. Hemen Blackwell'dan sol sağ geliyor. Birdenbire mesafeyi bozuyor. Hemen rakibine sarılarak Chris Eubank rakibinin atağını boşalıyor. Ondan da bir sağ aparkat geldi ama hemen bir böbrek aparkat yine Eubank'den. Chris Eubank solları, Chris Eubank'in sol direkleri, rakibinin sol direkti Blackpool'dan geldi. Sol direkler Chris Eubank'ten geliyor. Hemen rakibinden de devamlı birbirlerine böyle mektup gönderir gibi sollar devamlı atak halindeler değerli seyirciler. Hiç durmadan muhteşem bir mücadele bu. Harika bir maç. Orta siklet 72,5 kilogram. Harika bir maç. Yine burnu kanamaya başladı Blackpool'ın. Chris Eubank sollar gidiyor, sollar ve şimdi kroşeler aparkat, karaciğer, sağ sol müthiş, ne adam bu böyle, muhteşem değerli seyirciler, makine gibi durmuyor, rakibi kapandı Blackwell, hala ayakta, aparkatlar geliyor, artık vurmaktan yoruldu ve Nick Blackwell yumruk almaktan yorulmadı. Bakınız gidiyor kenarda konuşuyor. O şampiyonla konuşuyor. Gülüyor, işte ben böyle dayak atarım gibisinden cevap veriyor herhalde.
1: Şu an bir yandan da karşılaşmanın organizatörü maçı dikkatle izliyor ama buz kesmiş durumda. Çünkü boksörün mağlup perişan.
0: Evet değerli seyirciler. Harika bir maç seyrediyoruz. Nick Blackwell geliyor. Nick Blackwell. Ben ona da saygılıyorum. Bu kadar dayak yiyor. Bu kadar darbe alıyor. Bu kadar aparkat alıyor. Bu kadar ne karaciğer kaldı ne böbrek kaldı. Ve hala ayakta. O bakımdan gerçekten saygı duyuyorum. İşte boks bu değerli seyirciler. Direnç, darbeye dayanıklılık, hareket, dinamizm, enerji küpü olmak. İşte boks bu. Harika bir maç seyrediyoruz. Tabii ki boks bu derken tekniği unutmayacağız. Teknik, isabetli yumruk, sert yumruk. Bunlar hepsi boksu dünyanın en güzel sporları arasına sokan bir olgu. Evet. Şu anda yine Nick Blackwell rakibinin üstüne doğru geliyor. Bakalım kontraları ne zaman almaya başlayacak. Chris Eubank eski bir rakibini solunu boşalıyor. Sol direkt vuruyor. Bir duraklama var şu anda. Yine bir istirahat anı. Kenara çekiliyor Chris Eubank. Eskilerle rakibini boşalıyor. Chris Eubank bakalım ne zaman atağa kalkacak. Bir sol bir sağ rakipten geliyor. Blackwell'dan geliyor. Ve şu anda sona eren
1: bir round oldu ama
0: round, yani
1: bize yansıtılan ekran saatiyle acaba 10, masa saat arasında bir farklılık
0: mı var? Bir fark var evet. Şimdi bir 17. saniyede bitim 17 saniye kadar herhalde onlar da heyecanlandı. Yanlış gong çaldılar galiba.
1: Yanlış bir gong çaldığını ben de düşünüyorum. Ben sürede bir hata aldım sanıyorum. Şöyle bir şey vardı. Bu round'un başında hakem her iki boksörü köşesine göndermişti yeniden ve o şekilde başlatmıştı. Belki o süreyi saymadılar.
0: Bak burnuna bak. Burnu iyice şişti. Öyle darbeler aldı. Fakat hala ayakta. Haklıyım değil mi bu İrlanda ve İngiliz boksörler için dediklerinde?
1: Yani Nick Blackwell Orhan abi bu gece acıya karşı müthiş bir sınav veriyor.
0: Sadece acıya değil, bu kadar darbeye, bu ne demek bu? Bu kaç aparkat yedi, olacak şey değil. Aparkat ve öyle bir vuruyor ki ayak yerden kesilir. Evet, tekrar 9. round sevgili seyirciler. 12 roundluk mücadele, harika bir müsabaka seyrediyoruz. Ve A-Spor'da muhteşem bir boks gecesinde adeta tarihe yazılıyoruz. Sol direkler devamlı Chris Eubank'ten geliyor ve hemen de rakibi karşılık veriyor. Ama Chris Eubank 10 vurursa rakibi 1. Bakın hemen ataklara kalkıyor İngiliz Blackwell ve yine İngiliz Chris Eubank karşısında elden gelen bütün gayretini gösteriyor. Ve şu ana kadar da o kadar dayanıklı çıktı ki hakem Victor Loughlin bir kez dahi saymadı. Sadece aralarına giriyor. Zaman zaman iki boksörü ayırıyor. Fakat o kadar güzel maç yapıyorlar ki öyle sarılmalar falan diyoruz ama

0: çok böyle ufak 3-4 saniye içinde sarılıp hemen geriye geliyorlar. Ve o sarılmalar da sadece taktik icabı. Değerli seyirciler, sadece taktik icabı sarılıyorlar. Özellikle de Chris Eubank rakibi köşesine aldığı zaman onu sağ sol 1-2 darbe geliyor Blackwell'den ve hemen işte böyle eskilerle sağ sola boşa aldıktan sonra ve birdenbire eskiler köşeden çıkıyor. Bakın işte eskiler dokunamıyor rakibi, hemen bir sağ parkatla birdenbire hakemlerin gözüne girmeyi başardı.
1: O iplere doğru kendini attığı zaman işte bilin ki bir sonraki pozisyonda o sağ parkatını çıkarmaya hazırlanıyordu Chris Eubank Jr.
0: Müthiş, müthiş, evet. Demin aynı şeyi anlatmaya çalışıyordum değerli seyirciler. Ve aynı zamanda hem cümleleri kuruyoruz hem de maçı yetiştirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Gerçekten olağanüstü bir maç bu. Ve yine biraz önce işte size bu cümleleri sarf ederken hemen Eubank'in bir pat diye bir aparkatını gördük, sağ aparkatını. Sol direk kaşının üstüne yine sağ aparkat geliyor. Rakipten de bir sol geliyor. Sol direk kaş şimdi Chris Eubank'ten. Rakipten sol geldi. Blackwell ve bu defa da Eubank, Chris Eubank, Chris Eubank, Blackwell, ikisi de sol direkler tam isabet. Sağ sol, sola parkatı tutturamadı Eubank. Chris Eubank bu defa sol alıyor hafifçe. Sağ parkat, sol kroşe tutturamadı. Ortada 9. round'un sonunda da pek fazla bir şey kalmadı sevgili seyirciler. Çok güzel bir müsabaka seyrediyoruz. Bir heyecan içindeyiz. Büyük bir heyecan. 9 round bitiyor. Kolay değil. Hiç durmadan makine gibi adeta robotlar savaşı bu. Sevgili seyirciler. Bunu bir tutturabilseydi felaketti Blackwell. Evet, şimdi sol aparkatı boşa gitti. Chris Eubank bundan sonraki roundlarda bakalım ne yapacak. Ve rakibine şöyle gözünün içine baktı hafifçe. Bir fake ve köşesine gitti. Evet, burası Blackwell'in köşesi. Evet.
1: Köşe biraz da eğer bu şekilde karşılaşmaya devam edersek sonlandırabilirim dedi. Bak yani karşılaşmanın gibi şartından elbette memnun değiller ve aynı şekilde hakemden de köşeye bir uyarı geldi. Yani şart konusunda çünkü Mutsur'un aldığı darbeler gerçekten bu karşılaşmanın başına itibaren yani akıllı gibi değil. Müthiş dayanıklılık gösterdi ama artık sağlık her şeyden önce geliyor.
0: Şu anda ben bittiğimi görüyorum. İlk defa. Ben bu gözlerden, tabii bu Chris Eubank'in gözlerinden değil.
1: Eubank'in köşesindeyse aynı zamanda Eubank'in köşesindeyse babası hakimin henüz maçı niye sonlandırmadığını söylerken diğer taraftan da hakimin maçı sonlandırmaya yönelik uygulamaya gitmesi için de oğluna daha fazla vücuda çalışmasını istiyor.
0: Evet, bir şeyler
1: istiyor.
0: Yap ki artık bu iş bitsin. Şimdi bu müthiş mücadelede tekrar başlıyoruz değerli seyirciler. Ve skorlara bakıyoruz. Eubank, Blackwell, Koray sen bunlara dikkat et, ben maçı takip ediyorum. Ve ne gördün?
1: 88-84 4 round fark gösteriyor İngiliz yorumcu Eubank Junior adına ama ben Nick Blackwell'in kazandığı bir round olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, evet, onlar devamlı işte renk ayrımı, başka söyleyecek bir lafım yok. Fazla uzatmak istemiyorum o konu, zaten baştan beri çok canımı sıktı. Seyircinin durumu da iyi, yine canımı son derece sıktı. Evet değerli seyirciler, Chris Eubank sağ sol vuruyor, aşağıdan aparkat atıyor, bir aparkat daha. Sağ sol kroşeler, bu defa karaciğer, böbrek, yine karaciğer, aparkat boşa gitti, bir aparkat daha boşa gitti. Tutturamıyor. Üst üste geliyor rakibini. Rakibine tekrar geliyor Nick Blackwell'a. Nick Blackwell'ın yine burnu kanamaya başladı. Öyle bir şişti ki burnu. Şimdi artık tam vurdu. Müthiş bir sağ parkat. Hala ayakta. Hala Blackwell ayakta. Tebrik etmek lazım onu. Bu kadar dayağı kim yese hastanelik olurdu sevgili seyirciler. Böbreğe vuruyor. Rakibinden bir sağ geliyor. Yine sağ sol. Bakınız karaciğere vurdu. Chris Eubank karaciğere vurdu. Rakibinden bir sol geliyor. Sağ sol darbele. Böbrek. Böbreğin üstüne aparkat tutturamadı. Sol kroşe kulak üstü hafif. Ve Chris Eubank'den hep bunlar. Yine kendini koruyor Nick Blackwell. Muhteşem bir müsabaka bu. Muhteşem bir müsabaka. Bu maçı kim kazanırsa kazansın mutlaka bunun harika bir rövanşı olacak. Ve bu rövanş mücadelesini de A-Spor'dan mutlaka birlikte sizlere izlettireceğiz değerli seyirciler. Harika bir müsabaka oluyor bu. Pek fazla bir şey kalmadı. 10. round'un artık son dakikasına girmek üzereyiz. Saniyeler süratle ilerliyor. Ve şimdi sol taraftan bir sol direk çıktı Blackwell'dan. Ve rakibi eskilerle boşa alıyor. Bakın neler yapıyor. İyice moralini bozuyor Blackwell'ın Chris Eubank Junior. Evet.
1: Sol gözün üzerinde inanılmaz bir şişti.

0: var Orhan abi, evet,
1: çok çok kötü oldu. Bu son roundlarda, son iki roundda, hatta belki de bu roundun başında oldu. İyice kapandı gözü Blackwell'ın. Hakemin doktora göstermesi lazım sevgili seyirciler. Bu gözle müsabaka, evet, devam edilmez. Evet, evet, dediğim gibi. Aynı anda bravo, dediğim gibi.
0: O an geldi.
1: Evet. Bu işte tecrübe. Gördünüz mü sevgili seyirciler? Hakemin doktora göstermesi lazım dediğim anda hakem beni duyarak sanki.
0: Ben sonlanacağımı düşünüyorum.
1: Bakınız, sonlanması lazım. Çünkü göz görme tehlikesiyle karşı karşıya. Davul gibi şişti. Sol kaşın üstü şişti. Göz berbat durumda. Seyirciler hala kabullenemediler.
0: Yıllar önce Evander Holyfield'un Tarşın Rahman maçını izledim. Tarşın Rahman'ın gözü de böyle şişmişti. Ve karşılaşma sonlandı.
1: Evet sevgili seyirciler, Chris Eubank zaferin galibi. Kendisini candan kutluyoruz. Muhteşem bir mücadele seyrettirdi bize. Harika bir maç izledik. Ve hayatımın en güzel maçlarından birini anlattım. Bakın hale bakın. Blackwell'ın kaşına bakın. O kadar öyle darbeler almış ki. Sağda değerli seyirciler, siyah elbiseli Chris, Senior Chris Eubank, dünya şampiyonu. Yanında oğlu İngiltere orta siklet şampiyonu ve solda da çok büyük bir mücadele örneği ve dayanıklılık örneği veren boksör Nick Blackwell vardı. Şu anda görüntüde Chris Eubank Junior.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Ana haber hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
1: Transfer ve ayrılık planları hız kazandı.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündemdeki tüm haberler ana haberde bu ekranlarda olacak.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. İyi geceler. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Zafer Tüzün ve Ogün Şahinoğlu'yla birlikteyiz. Keyifli, güzel bir program. Siz değerli Aspor izleyicilerini, Aspor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Hoş geldiniz Zafer Hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Ogün hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi günler.
0: İyi misiniz? Bu ikiliyle ben ilk defa son sayfa yapıyorum.
1: Biz de Ogün'le bayağı uzun zamandır bir arada gelemedik.
2: Hocam son sayfa yaptık mı ya?
1: Yaptık bir kere değil mi?
0: Hocam şanslısın ama bugün yarışma marışma yok.
1: İster olsaydı miydi? Yarışmada Mehmet denk geliyor bana abi. Adam almanak gibi. Abi bırak şeyi, maçı veya golü atanı atmayanı, kadroyu, herif hakemleri, taraftarın kaç kişi olduğunu bile sayıyor.
2: Reklamları falan söylüyor.
1: Böyle adamla ben yarışmaya gidiyorum. Bir kere yendim biliyor musun?
0: Dördüncü torbadan Leipzig çeken Beşiktaş gibisin yani.
1: Vallahi
0: Mehmet denk gelirse.
1: Yendim bir kere.
0: İyi, zirvede bıraksaydım.
1: O gazla gidiyorum ben hala.
0: İyi yapıyorsun. Tabii sezon açıldı artık. Transferi konuşacağız bir yandan. O gün burada kampı yerinde takip etti. Beşiktaşlıların merak ettiği soruları yine yanıtlayacak. Muhammed Salah meselesini de birazdan açacağız ama tabii ki transferlerin hepsinin amacı ne? Sahada başarılı olmak. Fenerbahçe'de bugün sezonu açtı. Kazanarak başladı. Darısı Beşiktaş ve Başakşehir'in başına diyelim. Temsilcilerimiz de yine bu hafta sahaya çıkacaklar. 1-0'lık galibiyet hocam. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
1: Fenerbahçe'nin başta kalitesi değişti. Şimdi Fenerbahçe'deki negatif futbol ortamı bitti. Camia mutlu, taraftar mutlu. Skorlar iyi oldukça ve oynadıkça da güçlenecek bu takım. Bugün yeni transferlerden bir tek Ake ilk 11'de süre aldı.
0: Evet.
1: Ama takım
0: Greenwood
1: ne olursa
0: daha sonra girdi.
1: Greenwood sonradan girdi. O da büyük katkı sağlayacağı belli. Ama bugünkü maça gelirsek, ya Polonya ekipleri fiziksel mücadeleleri ve disiplini savunmalarıyla öyle tanınıyorlar. O yüzden Fenerbahçe sabırlı oynamak zorundaydı. Evet, fazla çok fazla set hücumunu kullanmadan ön bölgede baskılı oynadı Fenerbahçe. 1-0'lık sonucu da çok fazla küçümsenmemeli. Avrupa kupalarında ilk maçlarda önemli olan iyi futbol değil, avantajı almaktır. Fenerbahçe'de revanş öncesi bir avantaj sağladı. O açıdan savunmada güven verdi. Gornik çok fazla net pozisyon bulamadı. Mert'in kritik kurtarışı kırılma anlarından biriydi. Şimdi hiç ummadık bir zamanda çaprazdan
0: evet,
1: mükemmel bir şut çıkardı.
0: Bayağı da sert bir şuttu.
1: Çok da sert ama Mert çok fazla top gelmemesine. Gerçi maçın başındaydı ama henüz daha oyuna ısınamadan mükemmel bir kurtarış yaptı. O da maçın kırılma anlarından biriydi. Talisca yine fark yarattı. Büyük maçlarda duran toplarla skor üretebilen bir oyuncuya sahip olmak Avrupa'da önemli bir avantaj. Bu avantajı kullandı Fenerbahçe. Ha, hücumda biraz daha fazla üretken olunabilir miydi? Olunabilirdi ama oyun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe'ydi. İkinci golü bulamayınca maçın sonuna kadar bir risk devam etti ama iki tane galiba değil mi? Direkten dönen topu var Fenerbahçe'nin. Onlar gol olsaydı çok daha rahat bir maç geçebilirdi Fenerbahçe adına. Ama sezonun bu kadar erken döneminde yani takımın fiziksel olarak bu baskıyı uygulayabilmesi çok olumlu bir işaret Fenerbahçe adına. Tabii baskının yanında son paslar ve bitiricilik biraz daha gelişirse benzer maçlar 2-0, 3-0'a da dönebilir. Fenerbahçe bu konuda da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Ben de dikkat çeken nokta benim adıma Fenerbahçe'nin topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon vermesiydi. Topu kaybettiği anlarda savunmayı başlattı ve çok erken topu geri kazandı. Gene hücum aksiyonlarına devam etti. Eğer İsmail Kartal bu ön alan baskısını devamlılığını sağlarsa, sezon boyunca bu ön alan baskısına devam ederse Fenerbahçe takımı hakikaten ligde fark yaratır. Onun için organizasyonları biraz daha oturtabilirse Sayın İsmail Kartal, hem ligimizde hem de Avrupa'da fark yaratan Fenerbahçe ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani kadro kalitesi ve bireysel oyuncu seviyesi Fenerbahçe'nin çok gerisinde olan bir takımdı ama ne olursa olsun takım halinde savunma yapmaya çalışan, çok fazla açık vermemeye çalışan bir takım vardı Fenerbahçe'nin karşısında. Ama her ne olursa olsun Fenerbahçe'nin dengi miydi? Değildi. Bir de şöyle düşündüğümüz zaman, şimdi Greenwood sonradan girmesine rağmen ve Asensio ve Greenwood gibi oyunculara bu maç biraz küçük gelir, dar gelir. Onlar kenardan seyredecek. Oyunda diğer ilk 11'de çok fazla süre olamayan arkadaşlarıyla da Fenerbahçe bu takımı rahat geçer yani.
0: Evet, inşallah turu atlayan taraf olur temsilcimiz. Fenerbahçe turu geçerse Şampiyonlar Ligi 3. en elemesinde Sturm Graz, Avusturya'nın Sturm Graz'da İskoçya'nın Hars ekibi eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek ki bunu tabi bir maç daha olduğu için söylüyorum. Çok büyük ihtimalle Sturm Graz'da karşılaşacak. Çünkü Sturm Graz ilk maçta Hartz'ı bu akşam 4-0 mağlup etti. Turu cebine koydu artık.
2: Rakip belli yani.
0: Rakip büyük ihtimalle yani Sturm Graz olacak.
1: Rakiplerin kalitesi yükselecek değil mi?
0: Yavaş yavaş.
1: Suratladıkça yükselmeye tabii başlayacak.
0: Üçüncü eleme turu, ardından playoff turu var zaten. Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırması için 3 rakibi elemesi gerekecek. İlk ayakta Gornik Zabrze'ydi. Bugün de 1-0 kazandı. O gün sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi?
2: Yani Fenerbahçe'nin ilk yarıda şimdi sahaya çıkan kadrosunun şöyle bir baktığımızda ilk maç için şimdi Bartu var. Görüyoruz. Bartu'nun mesela böyle sezon açıldı. İşte transferler tamamlandı. İlk 11 değil, rotasyon oyuncusu olacağını hepimiz tahmin ediyoruz. Evet. Sonra İrfan Can var. Keza aynı şekilde Greenwood oranı sahip olacak. Diğer tarafta bir santrafor konusu var. Vedat zaten mevcuttu ama bir santrafor daha konusu var. Orada bir değişiklik olacak. Yani hücum hattında özellikle zaten şu an Kerem

0: nasıl olur bilemiyorum. Bugünkü performansta açıkçası çok tatmin etmedi. Ama
1: hücum, sezon başı. Ha?
0: Evet, ilk maç. Bir de az önce söylediğim gibi yani sağ kanat değişecek, santrafor değişecek. Şimdi dolayısıyla bugünkü kadroyla ileriki aşamada sahaya çıkacak kadro aynı olmayacak. Yani bugün kadro üzerinde sahaya çıkan 11'in mücadelesi en azından bence taraftarı, yani temposu, mücadelesi bu noktada taraftarı mutlu etmiştir. Evet, daha farklı sonuç olabilir miydi? Olabilirdi ama topun arkasına da 11 kişi geçen bir rakipten bahsediyoruz ve burada bence test şuydu. Bugün sahaya çıkan oyuncular özelinde konuşuruz bunu. 11 kişi kapanan takımlara karşı kilit açma özelliğine sahip kimler var? Ya da nasıl bir oyun planı var burada? Özellikle ilk yarı mesela ben Semedo'yu çok beğendim. Çünkü sürekli olarak Semedo'nun rakip ceza sahası içerisinde serviste olduğunu gördük. Ama İrfan Can'ın bir çok iyi pası vardı. Orada yine Semedo.
2: Evet.
0: Sonra Şikrin yarım pasında yine Semedo. Bunu defalarca yaptı. Biraz da İsmail Hoca'dan bunu anlayabiliyoruz ki yani kanadı biraz içeri çekip Semedo'yu çizgide böyle İki kullanmak istiyor.
1: Çizgilere yasladı.
0: Bekleri de yani hücumda kullanmak istiyor. Bu ilk döneminde de yani ilk döneminde de Ferdi Kadıoğlu ile bunu sürekli olarak yaptığı bir şeydi. Benzer bir oyun planını daha da kaliteli oyuncuları kadrosuna katarak yapmaya çalışacak. Yani pozisyonları evet vardı. Mesela ilk devrin sonunda hatırlarsınız Bartu'nun var bir tane sol ayakta.
1: Doğru. En net pozisyon oydu.
0: Bir tane o var. Bu arada ya yani finalde pas hataları olmasa var. Yine net gol pozisyonlarına ulaşabilirdi. İş bir noktada şuta dönüyor sonrasında. Sonuç itibariyle gol yemeden evinde avantajı aldı. Ya bugün kadroyu yani Fenerbahçe'nin nihai kadrosu gibi değerlendirmek yanlış olur. Onu söylüyorum.
1: Fenerbahçe yani
0: bu kadro çok değişecek.
2: Kesinlikle.
0: Daha Kante gelecek.
1: İkinci kadrosu bu. Fenerbahçe'nin üçüncü takımı da çıksa bu takımı gene yenerdi. Ya. Seviye farkı var.
0: Şimdi mesela var. Bu kadro ikinci kadrosu mu? Emin değiliz. Yeni yapılan
1: yani halk diliyle
0: belki
2: sayıyorum hemen. Mert.
0: Kadrosu olacak.
1: Oynamaz. Tamam,
2: işte Ederson kalırsa. Normalde yedek değil mi?
1: Evet.
2: Semedo 11. Şikrinyar
1: 11.
2: Ake.
0: Geri dörtlü savunma tam. Dörtlü.
2: Osterwolde yine aynı şekilde.
0: Şu an mevcuttaki savunma dörtlü.
2: Genduzi.
0: Evet.
1: Oynar.
0: Yanı.
2: Bartu.
0: Olmayacak
2: soru ihtimalle.
0: İsmail ya da Kante.
2: İrfan.
1: Çok enteresan bir şey.
2: Greenwood gelecek zaten. Fred.
0: Asensio
2: gelecek. Kerem devam edecek
0: belli
2: mi?
0: Değil. Yani performansı nasıl olacak?
2: İleride Talisca o da değişecek. Yani o zaman tabii. Savunma dörtlüsü artı Gendozi 5. Yani ideal ilk 11 aslında.
0: Kerem'i de ilk 11'in oyuncusu sayalım. Yani 5 oyuncu farklı konuşuyor.
2: Yarısı farklı.
0: Tabii.
2: Şimdi Bartu kısmını bir konuşup ardından Talisca meselesine girelim. Bence Talisca'nın performansını da konuşmak lazım santrfor olarak.
1: Talisca performans vermedi, gol attı. Skor oyuncusu lazım mı? Lazım. Talisca varsa elinde mecbursun ilk 11'e yazmaya.
2: Yani böyle ya denklemde çok düşünülmüyor ya Talisca. Şimdi biz son dönemde konuşurken ama işte çıkıyor bir frikik atıyor. Frikik atmasa bir orta geliyor, kafa vuruyor, kalecinin çıkardığı var.
1: Orayı tabela değiştiriyor adam.
2: Yani hiç ortada yok dediğin Talisca bir bakıyorsun golünü atmış.
1: Bekleneni yapıyor yine. Yani. Şimdi şu maçta duran toptan galip geliyorsun. Eşittir Talisca. Şimdi Semedo'nun performansı için bir şey söyleyeceğim. Lafı sonra o güne vereceğim. Şöyle yerden ayağa pas atacağım. İrfan Can topla beraber çizgiye inecek kabiliyette olmadığı için, o hızda, o fiziksellikte olmadığı için, o becerileri olmadığı için içeri kat ettiğinden koridor boşalıyor. O koridoru da bugün çok iyi kullanan Semedo'yu gördük. Geçtiğimiz seneki performans, bütün maçlardaki performansı dahil en iyi performansını gösterdi. Zaten Semedo bu.
2: Bu arada Semedo hiç hazır değil şu an.
1: Hazır olmadı halde nasıl kullandı o koridoru?
2: Bu yani Dünya Kupası'ndan gelmiş ve yeterli sayıda antrenmana çıkmamış haliyle.
1: Ya şimdi bir de rakip takım da şimdi hat ve blok organizasyonlarını falan çok düşük seviyedeydi ya. Ya yani üst düzey oyun şey savunma bilgisine artı hücum organizasyonlarına sahip bir kalitede değiller yani. O kadar boş bırakılır mı o koridorlar yani? Çok açık veren bir takım. Adı da şey Gornik takımı.
2: Evet.
1: Gornik.
2: Zabje evet.
1: Yani çok açık veren takım. Oyuncu kalitesi hakikaten hem savunmada hem hücumda çok yeterli bir kabiliyete sahip
0: ben
1: insanlar.
0: Ben şunu aradım hocam maçı izlerken. Hani bazen bu tür eşleşmelerde, bu turlarda

0: çok hakim olmadığımız takımlar gelir ama yani böyle mesela 2-3 tane böyle çok atletizmi yüksek, teknik kapasitesi yüksek oyuncu karşımıza çıkar. Ya kimmiş bu deriz ya.
1: Evet.
0: Ya mesela bugünkü rakibinde Fenerbahçe'nin onu göremedik bence.
2: Sistem takımı da değiller.
0: Ya bir daha ziyade kapanalım. Yani. İşte oradan bir şey çıkarmayalım, çıkaralım yoluna gittiler. Açıkçası büyük bölümde de yani bunu başardılar bir şekilde. Orada mesela
1: şeyi beğendim ben biraz. Arada, Maxim Kilan var.
0: Tarişka'nın yerinde bugün hareketli bir santrafor olsa.
2: Evet.
0: Bu arada Tarişka'nın yerinde biraz daha hareketli bir santrafor olsa belki Fenerbahçe yani farklı bir sonuç da alabilirdi. Evet, Tarişka'dan buldu golü. Bu ayrı, Firkik'ten buldu. Ya ben akan oyun için konuşuyorum.
1: Evet.
0: Kerem sürekli soldan gelip mesela sağa doğru savunma arkası koşular atmaya çalıştı. Tarişka o kadar hareketli olmadığı için. Ya şimdi beşli kapanıyor. Önüne 3 oyuncu koyuyor. İleride 2 oyuncu bırakıyor rakip. Şimdi siz bu 5+3'ü nasıl bozacaksınız? Sürekli hareketli olmanız lazım. Yani stoperleri pozisyondan kaydırmanız gerekiyor.
2: Güçlü santrforla olur.
0: Şimdi işte orada hareketli oyuncu lazım. Yani durağan bir oyun oynayamazsınız. Bir de tabii ki yani Genduzi'yi bence çok geride kullanıyor Fenerbahçe.
1: Onu daha sordular önce bu arada basın toplantısında hocaya. Genduzi Kanter'in yanıtını gelmesiyle daha önde mi olacak? Daha önde mi kullanacaksınız dediler. İsmail Hoca da rakibe göre değişiklik ha, gösterecek öyle bunlar dedi.
0: Bugünkü rakibe göre demek ki.
1: Şey yani eldeki vardı oyunculara ve rakibimize göre değişiklik olacak dedi. Bir soru var, onu sorayım, isterseniz onu yanıtlayın ikiniz de. Selami Bey son sayfa etiketine yazmış X'ten. Skor 1-0 görünse de Fenerbahçe rakibinden çok daha iyi bir takım olduğunu gösterdi.
0: Tabii.
1: İkinci maçı da kazanır tur atlarız diye düşünüyorum. Genel anlamda takım iyi oynadı ama Kerem sezonun ilk resmi maçına kötü başladığını düşünüyorum. İkinci maç nasıl oynanır ve Kerem için ne düşünüyorsunuz demiş.
2: Ya şimdi Fenerbahçe ile kalite farkı çok yüksek. Gornik takımının. Onların sürpriz yapma ihtimali falan %1.
1: Tamam, buradan o anlaşılmayacak. Tamam, kaderin yani evrenin akışını değiştirir.
2: Yani ben şöyle diyeyim o zaman, rövanş garanti değil. Zaten 1-0 iyi skor ama Polonya deplasmanı kolay geçmeyebilir. Onun evet için erken bir gol yeme halinde sıkıntı yaşanabilir. Fenerbahçe aynı ciddiyeti korumalı.
1: İnşallah.
2: Korursa geçer diyeyim.
1: Evet, daha iyi oldu.
2: Daha iyi oldu değil mi?
1: Bir anda şey böyle yani hani evrenin yolladığımız mesajlara dikkat edelim diye.
2: Mesela Greenwood denen adam biraz daha süre aldıkça fiziksel
1: Kerem için soruya ne diyorsunuz?
2: Kerem ya abi, ben Kerem kabul gördüğü yerde performans verecek bir oyuncu. Onun için bunu maneviyatta moral olarak motive etmeli, yüksek seviyede tutmalı. Buna canımsın, abimsin, güzelimsin, iyi futbolcusun diye seveceksin, öyle salacaksın. Şimdi baskı üzerinde bir baskı var. Kerem bizim ligimizin dinamiklerine baktığımız zaman en geçerli profil. Çabuk adam, zeki, derine koşu yapabiliyor. Topla rakibin üstüne gidiyor. Her türlü meziyeti var. Ama kullanmakta sıkıntı yaşıyor.
0: Bir meziyeti eksik işte ama.
2: Beyin mi?
0: Pas oyununa uygun değil. Yapamıyor
2: bir, onu. Şey o tabii. Şimdi bireysel olarak
0: bugün de kapanan takıma karşı da hep böyle yani mesela blok arasında pas organizasyonuna ihtiyacınız var değil mi hocam? Üçgen kuruyor orada. Genduzi, Fred geliyor. Kerem'le bir şey yapacak. Sürekli bir top kaybı oluyor mesela.
2: Barış Alper'in değişik modeli. Onlar ama irade
1: Kerem,
2: oyuncusu.
1: Kerem'de şöyle bir şey de var hocam. Mesela Kerem geçen sezon size göre nasıldı? İyi miydi?
0: Hayır.
2: Kendi performansının altındaydı.
1: Değil mi? Mesela beklenenin altında olan bir Kerem'den bahsediyoruz. Çoğu kişi böyle diyecektir. Özellikle Galatasaray dönemine göre. Beklentilerin altında olduğu sezon yine gol ve asiste çift taneyle sezonu tamamlıyor. 15 gol, 10 asisti var. Yani Kerem aslında
0: tabelayı yapar.
1: İnanılmaz tabelaya katkı yapan bir futbolcu.
0: İşin tabelasında her zaman. Bugün de mesela yani yine çok zorladı aslında savunma arkası koşular. Sürekli zaten bunları deniyor da işte kapanan takımlara karşı biraz ne lazım? Hani o pas oyunun içerisinde de girmeniz lazım. Biraz fazla orada top kaybediyor. Bence o göze battı bugünkü oyunda daha ziyade.
2: Birinci faktör kendini ispat edebilme pozisyonuna sokarsan Kerem'i verim alamaz. Kerem kendini ispat etme pozisyonunda görüyor şu anda. Hepimiz taraftar dahil Kerem'den memnun değil. Bu da onun üstünde bir baskı. Fakat Kerem'in oyun stiline cevap verebilecek adam sahada yoktu bugün, Asensio. Şimdi bunu attığı

0: Derine attığı koşulara cevap verebilecek oyuncu var mı? Yok. O sadece topu alıp kendi gitmek istiyor. Takım oyununa bireysel becerilerini adapte edemeyince o zaman kötü gözüküyor oyun olarak. Şimdi bir pozisyonda rakibi geçti. Şimdi çok dikkatli izledim. Hem rakibi geçti hem kafayı da kaldırdı. Bu önemli bir özelliktir. Şimdi kaldırmadan da kesebilirdi. Rakibi geçtikten sonra kafayı da kaldırdı. Baktı kimse yok. Çünkü Talisca santrfor meziyetlerini bilmiyor. Kendi yetenekleri de orada kayboluyor. Zaten derine gelip geçiş oyunu, bağlantı oyunu sağlamaya çalışıyor. Hayır, kal santrforda o günün dediği gibi rakip defansın dengesini bozmaya çalış. O da olmayınca şimdi Kerem sarktığı zaman derine, çizgiye, evet, orta yapması lazım. Memur yok orada. Memur yoksa geri dönmeye çalışıyor. Geri dönünce geveliyor, topu kaybediyor.
1: Aslında şöyle ben tamamlayabilirim söylediğinizi. Mesela geçen sezon beklentilerin altında kaldı dediğimiz Kerem, arkasında sürekli bir Levent oynadı, bir Archie oynadı. Kimin oynadığı belli değil, sürekli değişti. Santrfor'da En-Nesyri oynadı. Bir ara John Duran vardı. Onlar gitti, Talisca geldi. Yani arkasında oynayanlar değişti. Önde anlaşacağı bir santrfor sabiti yok. Tüm bunlara rağmen mesela 15 gol 10 asistle sezonu tamamlıyor. Bence gayet başarı.
2: Bu da enteresan bu arada. Yani Galatasaray'da da sürekli sol bek değişti arkasında. Benfica'ya gitti, orada da bir değişiklik
1: olmuş. Doğru ama santrforları hep aynıydı.
2: Fenerbahçe'ye geldi, yine burada da sol bek.
0: Kimse kahrını çekemiyor mu?
1: Bek konusunda bir bassızlığı olabilir ama santrfor noktasında Fenerbahçe'ye gelene kadar bir standardı hep oldu. Icardi vardı. Icardi ile devam etti. Pavlidis vardı. Pavlidis de oynadı. Yani bir uyum sağlayacağı bir adam da yok. Tam birbirinin dilini anlama süreci de yaşayamadı kimseyle.
2: Şimdi Vedat maç... oyuncu olabilir işte.
1: Vedat sırtı dönük bir de tam bence Kerem için çok ideal.
0: Tamam. Kerem bak o çizgiden içeriye girip Vedat ona duvar olur. Kerem Merkaç da kendi pozisyona girer. Veya Kerem sıfıra inip Vedat'a çok gol attırır. Vedat onu besler.
1: Evet.
0: Şimdi sahada Kerem'in oyununu besleyecek oyuncu yok ki. Onun koşullarını anlayacak Asensio sahada değil. Santrfor yok, Vedat yok veya herhangi bir santrfor. Ama bu maç itibariyle Fenerbahçe top kendindeyken beklerini çizgiye yasladı. Oyunu genişletti. Sınırlı set oyunu yerine hızlı çıkışları tercih etti. Aslında bu hızlı çıkışlar Kerem'in oyunu. Ama Kerem ne oluyor? Şimdi sadece çizgide kalıp rakibin üstüne gitmek değil. O geçiş oyununda çizgiden içeriye doğru sark. Ondan sonra al önüne topu. Ya bir kişiyi bir fake'le geçerek kendin de gol atarsın, evet, attırırsın da.
1: İki farklı görüş var Talisca konusunda. İzleyicilerimizden, Instagram'dan gelen mesajlara bakıyorum. Eray Yurtseven diyor ki Talisca varsa Talisca oynar abi. Gördünüz, evet, değil mi? Talisca hep tehdit demiş. Ali Naci Bey de diyor ki hayırlı yayınlar. Talisca gol attı ama kimseyi aldatmasın. Takım 10 kişi oynuyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. İki farklı görüş, birbirinden bağımsız. Siz hangi bu iki görüşle ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Kaçırdım görüşleri ben.
1: Biri diyor ki Talisca varsa Talisca oynar. Hep oynar. Tehdit. Diğer izleyicimiz de diyor ki Talisca gol attı ama kimseyi aldatmasın. Takım onunla birlikte 10 kişi oynuyor.
0: Bak ben diyorum ki Talisca senin kadrondaysa mecbur oynatacaksın. Ama senin oyun kurguna, oyun kimliğine uymuyorsa da göndereceksin, gideceksin. Talisca'nın varlığı tehlike olur senin için. Hayır, skor üretiyor mu? Üretiyor. Vazgeçemezsin. Çünkü var ya, eğer skor bulamadığın maçlarda Talisca'yı oynatmadıysan, Talisca'yı niye oynatmıyorsun diye eleştirilirsin. Sevgili Turan Sofuoğlu bizi seyrediyor. Şimdi mesaj atmış.
1: Aa, selamlar.
0: Çok selamlar Turancığım. Maşallah gece sohbeti diyor. İyi diyor. Kenar bekler devamlı hücum ve ceza sahasında çoğalırsan harika ama altı pasta kimse olmayınca maalesef skor üretimi sıkıntı. Evet. Tek çare orijin forvet senin gibi diyor. Biraz da bana şey. Turan'ım öpüyoruz.
1: Var mı hocam niyetin mi yeniden başlamaya?
0: Ya bak Koray, sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Turan Hoca'ya ya, selamlar bu arada tekrar.
0: Evet, hepimiz öpüyoruz seni. Oyun zekası yaş aldıkça gelişiyor biliyor musun? Şimdi şu yaştaki oyun zekasıyla gençliğe dönebilsen.
2: Hocam siz maçı nasıl izliyorsunuz mesela?
0: Ben
2: mesela
0: nasıl
2: biz profesyonel futbol oynamadık. Siz oynadınız. Bak, ya. O gün, pozisyonlar esnasında ya orada durulmaz, şurada duracaksın mı? O günü, yaşıyor musunuz? Vallahi, mesela bugün yaşadınız mı

0: Liska'da.
1: Yaşadım. Bak ben deliyorlar bana bir ara. Hanıma sormanız lazım. Ben çıkıyorum arabayla bir tur atıyorum. O ara maçı bir 5 dakika kaçırıyorum. Sonra tekrar geliyorum seyretmeye. Çünkü pozisyonlar da var ya. Ben ya bir şey, bilişsel olarak yaşıyorum onu. Bak, oradan var ya bak. Depar atacak ya öndüreye. Ben atıyorum oradan. Böyle, devamlı böyleyim, şöyleyim. Abi.
2: Hocam ortaya kafa uzatıyor.
1: Enerji kaybediyorsun ya. Hakikaten o gün yani.
3: Arada ayak. Hani başkası araba sürerken böyle fren yaparsın ya bazen. Basmadığında. Hoca da arada tekme sallıyor olabilir izlerken.
1: Ama rakip takımın bu arada bizim Metin kardeşim de benim. Biz ona Çene Metin derdik. O da mesaj atıyor. Selam söylüyor herkese.
3: Selamlar, ona da selamlar.
1: Doğru, doğru şeylere değiniyorsunuz diyor.
3: Teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi rakibin kanat zafiyetlerini kullanabilme adına o kadar uygun profiller var ki Fenerbahçe'de. Şimdi Greenwood geliyor. Kerem var. Abi bunlar ikisi uçurtma. Orada nezle yaparlar bekleri. İkisi de seri gidebiliyor.
3: Evet.
1: Santfor Vedat bir an evvel iyileşsin. O da var ya zaten çok arzuludur. Çalışmalara da başlamış herhalde. Abi sağdan soldan ortalar gelecek var ya antrenmanda gibi. Çünkü santiforlar antrenmanda çalışıyor ya. Bir sağdan orta gelir vurur kaleye. Bir soldan vurur. Şimdi Vedat. Bir de bu Dortmund'daki
3: Girassi.
1: Girassi'nin o Girassi de gelirse abi o da var ya.
3: Beton, en çok konuşulan
1: o adam
3: şu
1: bugün, ha.
2: Çok iyi oyuncu.
3: Bu maç çift forvet oynamalıydı Fenerbahçe diyen Sertaç Bey. İzleyicimiz şöyle devam ediyor. 3 orta sahaya gerek yoktu bu maçta. Talişka iyi ama ağır kalıyor. Sıdiki Şerif santrfor arkasına Talişka olmalıydı. 3 orta sahaya yani Fred, Gendouzi, Bartu'ya gerek yoktu diyor. Üçünden biri Gendouzi, Bartu, Fred'den biri olmayacaktı. Talişka olacaktı. İleride de Şerif olacaktı, daha iyi olurdu demiş.
1: Bana göre de bu maç itibariyle mantıklı. Ama rakibi de çok, gerçi çok seyretmişler. Yani birkaç tane maçını seyretmiş. Hocaları göndermiş Sayın İsmail Kartal ama rakibin zayıf olduğu belli. Bu maçta bir tane kontrol oyuncusu defansın önünde Gendouzi yeterdi. Ondan sonra daha kreatif oyuncu kullanılabilirdi. Ama ben tempo olarak İrfan Can yerine Greenwood geldiği zaman takımın çehresinin değişeceğini düşünüyorum.
3: Zaten o yetenekte de bir oyuncu.
1: Evet yani çünkü hız çok önemli futbolda. Ondan sonra hem de top alırken hem kendi pozisyonunu hem rakibin pozisyonuna göre aksiyon almak ve topla dönüş kabiliyeti çok önemli. Greenwood'da bu var. Aslında Kerem'de de bu var. Ama yapmıyor. Çizgiye yaslıyor kendini. Ya ol Kerem gir içeriye doğru abi çabuk adamsın.
3: Tabii.
1: Al topu önüne değil mi? Kaleye daha yakın oyna. O ceza sahası çevresinde tehlike yarat.
3: İlk maç olduğunu hatırlatalım. Kerem'in Dünya Kupası'nda yer aldığını ya da hatırlatalım. Da Semedo yani için söylediysek Kerem de daha sonradan
2: Vedat geldikten sonra bu takım evet. Vedat monte edildikten sonra santrafora. Ondan sonraki Kerem performansı bence kendisiyle ilgili fikir sahibi olmakta da daha geçerli olur.
3: Greenwood'un gelişi bile yani ters kanat olmasına rağmen Kerem'i etkiler.
2: Kerem'i, ya şimdi sonuç itibariyle her oyuncunun bir profili var değil mi? Oyun profili var. Oyun alışkanlığı var. Ya Kerem de santraforlu oynamaya hakikaten alışmış bir oyuncu. Bu ezber bir şey değil. Ya bizler adına Kerem'le alakalı bir ezberimizden kaynaklanmıyor. Tabii ki farklı çeşitliliğe sahip olsun. Yani oyuncular için bireyselde daha iyi olur gelişiminde. Ama santraforda özdeşleşmiş bir Kerem Aktürkoğlu izledik biz hep. Icardi sonrası gitti Pavlidis vesaire. Fenerbahçe'de bunu bir türlü yaşayamadı. Yaşayamayınca da senin dediğin gibi 25 gol katkısı var geçen sezon ama oyunun içinde çok etkin olamadığını belki gördük.
3: Evet.
2: Şimdi Vedat Muriç geldikten sonra bence Kerem'in performansı değişiklik gösterebilir. Talişka ile oynamak çok farklı. Yani Vedat ile oynamak çok farklı.
3: Sana paralel bir yorum var. Osman Yalçın yazmış son sayfa etiketine. Fenerbahçe bugün gerçek bir santrforla oynasaydı Vedat gibi veya Prime dönemindeki Zafer Tüzün gibi çok farklı kazanırdı diyor Osman Bey. Talişka her ne kadar skor yapmış olsa da gerçek bir santrforla oynamak başka bir şey. Umarım tur geçilir tüm stüdyoya. Selamlar, sevgiler demiş.
2: Çift santrforda şöyle bir şey olabilirdi. Yani elde

0: şu an Sidik Şerif var ama tahminim ya, bu arada zaten basın toplantısında da İsmail Hoca'dan biraz anlıyoruz. Çok böyle ana planlarda rotasyonun birinci önceliği gibi durmuyor. Talisca'yı Sidik Şerif'in arkasında kullansaydı iki orta saha, üç yerine hani az önceki yorum. Üçlü orta saha fazla oldu rakibe. Çift orta saha Talisca önde, önde Sidik Şerif kullansaydı. Ya biz Talisca'ya nasıl alıştık hep? Özellikle ceza sahası dışından ceza sahası içerisine attığı koşular ya da yayda buluştuğu toplarda bulduğu goller, hep böyle alıştık. Orada iki stoper arasında izleyerek alışmadık onun oyununa. Yani onu çok becerebilen bir oyuncu değil. Stoperler arasında boğuşayım, hani onlarla sırtı dönük oynayayım, stoperlere yaslanayım. Yok. Ya daha ziyade dışarıdan ceza sahasını gözlemleyip orada bir boşluk arayıp da içeri koşu atıp zaman zaman kafa golleri atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sidiki Şerif önde olup arkasında Talisca olsaydı belki önün içinde daha aktif olabilirdi.
1: Onun önceliği kendisine şut alanı yaratmak. Yani dönüş kabiliyeti de var. Derine gelip topla beraber dönüp şut açısı arıyor kendisine. Ve beceriyor da bunu.
0: Ya içeri koşularda da tek de arıyor böyle. Tek de bitirmeyi arıyor. Kafa ya golleri de öyle olsun. Yani çok geçti. Beşiktaş döneminde de öyleydi, hatırlayın. Talisca sürekli kafa golü atmaya başlamış
2: evet.
0: bir ara.
2: Ama yüzü dönük ceza sahasına koşarsa tamam, iş yapıyor. Sırtı evet. dönük oynayamıyor.
0: Evet. İşte o yüzden önünde, hani
2: önünde
0: son adam
2: vardı
0: olmak
2: çünkü,
0: başka bir şey. Son adamdan Abu önceki Bakar adam olarak oynamak ayrı.
2: Şimdi bu... ya orada Talisca'nın %100 verimi alacağın yerini söyleyeyim. Arkasına 3 tane böyle ciğersiz futbolcu bulacaksın. Evet. Önlerine koyacaksın. Ceza sahası yayının oralarda serbestsin. Önünün önünde tamam. de bir tane santrfor.
1: Arkasını temizleyeceksin.
2: Stoperleri şimdi santrfor oyalarken o yüzü dönük ceza sahasına koşacak sürekli.
0: Çok güzel. Biz bunları konuşuyoruz. İsmail Hoca dedi ki Fred dedi bizimle kalacak dedi. Öyle değil mi?
2: Şimdi soru var. Hemen onu sorayım. Onun üzerine Fred'i konuşalım, biliyor musun? Onu
0: Fred'i tam konuşalım. Ben şunu söyleyecektim. Fenerbahçe'nin bir yabancı oyuncu sayısında problem var.
1: Var.
2: Onu da cevap verdi İsmail Hoca.
0: Bu gitmeyecek. Kim gidecek?
2: İşte Erdem bizim sordu kibarca onu. Elimizde defter, kalem, hesap yapıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, işin içinden çıkamıyoruz, nasıl olacak dedi. Hoca da dedi ki bizde belki de değişir dedi. Yani kulüpler bunu istiyor dedi. 14-15 tane kulüp
0: olabilir.
2: Bize fayda sağlayacaksa
0: yani
2: değiştirmeli verdi, federasyon dedi. Bizim elimizde de kağıt kalem var, bizde de en doğrusu için çalışıyoruz dedi. İşte orada mesela konuşulan futbolculardan birisi Fred. Umut Bey diyor ki iyi yayınlar, bence ne olursa olsun Fred'in gönderilmesi lazım, siz ne düşünüyorsunuz demiş. Öncelikle Fred'i nasıl buldunuz bugün? Bir Fred'in performansını konuşalım, ardından sorayım bu soruyu.
1: Fred, bugün Fred yoktu, F vardı sahada ama Red de geldiği zaman bu takım için olmazsa olmazlardandır. Bak şimdi.
2: Ha, bugün beğenmediniz o zaman.
1: Bugün şey çok çalışmasına rağmen, bağlantı oyunu kurmaya çalışmasına rağmen oyunun iki yönünde oynayabilen bir adam. Ya biz daha çok yakın zamanda Fred'siz Fenerbahçe olmaz diyorduk. Ne çabuk unuttuk. Şimdi o İsmail'le beraber o performansı gösterdi. İsmail Hoca ile birlikte gene aynı performansı yakalayacağını düşündüğü için İsmail de ona destek veriyor. Bana göre de eğer gerçek Fred olursa yakalar o formunu. Bugünkü temposu iyiydi. Bugün arzuluydu. Çalıştı, bastı, etti, ondan sonra mücadele etti. İnançlı, özveriliydi. Ama kreatifliği biraz eksikti. Ama o da onu da kazanır Fred.
2: Bizimle devam edecek dedi İsmail Hoca basın toplantısından sonra.
1: Ya şöyle bir gerçek var Fenerbahçe'de. Geride ve merkezde topla geçirilen süreyi azaltmaya çalışıyor Sayın İsmail Kartal. Aslında bütün camianın, bütün taraftarların beklentisi de bu yönde. Bugün Fenerbahçe takımı önde en az 6 kişiyle baskıdaydı. Bunu istiyor camia. Fenerbahçe'nin DNA'sı da bunu emrediyor. O formayı sırtına geçirdiğin zaman da bu futbolcuya bunu emrediyor. Onun için herkeste bir memnuniyet var farkındaysanız. Sayın İsmail Kartal da bu özgüveni kazanmış, şimdi giderli konuşuyor farkındaysanız. Kalem bizde de var diyor. Yaparız, ederiz falan filan. Ona da bir özgüven geldi şimdi.
2: Hocam daha onlar konuştuğunda da yeteri agresiflikte olmadığı yönde eleştiriliyordu. Yani bu işte çok zor yani. Normal zor davranırsanız ya hoca sen de hiç ses çıkmıyor diyorlar. Biraz fazla konuşsan ya sen de iyice agresifleştin diyorlar. Hakikaten denge tutturmak, kimseye bir şey beğendirmek çok kolay değil.
1: Bakalım şimdi futbol

0: Bağlantı oyunu yapabilen oyuncu o kadar önemlidir ki. İlerleyen yaşına rağmen Dzeko diye bir adam vardı Fenerbahçe'de. Çift santifor oynamasına rağmen derine gelip bağlantı oyununu mükemmel yapıyordu. Şimdi o kalitede bir adam bulmak çok zor. Çok da yüksek eurolar. Ama Fred aslında bunu becerebilir. Orta sahada o bağlantı oyununu yapabilen bir adam. Onun topla dönüş kabiliyeti var. Düşünce hızı var. Toplan kabiliyeti iyi. Bunu becerebilir. Bence İsmail bunu düşünüyor. Şimdi sadece Asensio'nun temposu Fred kadar değil. Asensio'nun oyun zekası var. Fenerbahçe'nin bu oynadığı oyun için fizik kalite olmazsa olmazlardan. Çünkü yüksek tempo, devamlı, önde hep nabız yüksek. Onun için defansı çizgiye kadar çıkardığı zaman koridorlara gelen toplarda Skriniar zafiyeti var Fenerbahçe'nin. Çünkü o geniş alanda sıkıntı. Ama Ake'yi bugün gördük, çabuk adam. Açık kapatabiliyor.
1: Evet.
0: Koridorları kapatabiliyor. Öyle bir özelliği var, o faydalı. Bağlantı oyununda da iyi bir Fred, ki bence Fred o pozisyonu becerebilir. Asensio'dan da faydalı olabilir takıma. Ama Asensio'nun oyun aklı ve tekniği, kanatlardaki Greenwood ve olası iyi bir Kerem'i çok daha fazla besleyebilecek, onun sayesinde daha fazla verim alabilecek pozisyon doğurur Fenerbahçe. Ya Fred iyi adam ya. Fred bu kadar, evet, çabuk vazgeçmiyor.
1: O gün sen ne düşünüyorsun?
0: İrfan Can'dan adam yaratmaya çalışıyoruz. Olmaz abi bu, bak. Nasıl derler ona? Gidemiyor. Onun için içeri çekip ters çeviriyor. Tamam, faydalı mı faydalı?
1: Zaten İrfan'ı ilk 11'de düşünmüyor hoca bence. Alternatif geniş kadroda düşünüyor.
0: Öyle.
1: Çünkü Greenwood da geldi zaten o bölge için.
0: Zaten öyle olmalı değil mi? Öyle.
1: Sen Fred'le ilgili ne düşünüyorsun o gün?
2: Fenerbahçe'de kaç tane orta saha var?
1: Merkez mi?
2: Sayalım. Fred'le aynı bölgeyi oynayacak oyuncu.
1: Gendouzi, Kante, İsmail.
2: Gendouzi, Kante, İsmail, Bartu.
1: Fred.
2: Hatta Mert Hakan yandaştı kadroda.
1: Yani olmaz, onu sayma çok. Var,
2: saymıyoruz.
1: Sayı olarak da, var da.
2: Var işte yani.
1: İrfan Can belki çok eskisi gibi düşünürsen 8'de oynatırsın bazen.
2: Şimdi hayır. Geçmişten bugüne alınan oyuncuların bazı mevkilerde birikimini gösteriyor bu. Birikmiş Fenerbahçe'de bugüne gelene kadar. Kale. Ederson, Livakovic, Mert Günok, İrfan Can, Eribayat, Tarık. 5 tane kalecisi var Fenerbahçe'nin. 6 tane orta saha sayıyoruz. Değil mi?
0: Evet.
2: 6 tane kanat oyuncusu sayıyoruz. Bugün kulübede oturanları da gördük. Şimdi Greenwood da geldi. İrfan Can'ı kanattan sayıyoruz. Doğal olarak. Yıllardır artık orada.
0: Öyle öyle.
2: Oğuz Aydın, Musaba,
1: Nene,
2: Greenwood, Nene, Kerem. 6 tane de kanat saydık. Bu arada genç bir oyuncu aldılar ama onu saymıyorum.
0: Yabancı diyorsun.
2: Evet, Amara Diouf.
1: Evet.
2: Saymıyorum. 6 tane kanat, 6 tane orta saha, 5 tane kaleci. Fenerbahçe yıllardır biriktirdi böyle. Nasıl oldu bu? Sezon bitiyor. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Bütün hikayeyi kadroyu değiştirmekte buluyordu. Bütün hikayeyi burada buluyordu. Aslında sezon ikinci bittiği için Fenerbahçe çok kötü yapmıyordu oyunlarda. Yani bazı sezonlar var ki iyi oyunlar var ortada. Yani sadece birkaç eksikliği giderebileceğiniz transfer dönemleri vardı. Ve bu transfer dönemlerindeki fırsatlar bence kaçırıldı. Yani İsmail Hoca'nın ayrıldığı sezonda dahil olmak üzere. Yani o takımın üzerine 15 tane oyuncu almamanız gerekiyordu bence. Sonra ne oluyor?
0: Planlamada yanlış vardı.
2: 5 tane kaleciniz oluyor bir sezon başlangıcında. Elinizde 5 tane kaleci, 6 tane 7 tane kanat oyuncusu, 5-6 tane orta saha oyuncunuz, 6-8 numaradan bahsediyoruz. Bir yığılma oluyor. Yığılma olunca da şimdi 2 tane orta saha oynatabileceksin.
0: Evet.
2: 6 tane var.
0: Bazı maçlarda bir tane.
2: 5 tane, 6 tane. 2 tane oynatacaksın.
1: Bu yabancı konusuyla ilgili İsmail Hoca'nın sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 2
2: tane kanat oynatacaksın, 6 tane var. Yani federasyon orada bir karar aldı. Bu saatten sonra çok
1: değişir mi sence?
0: Şimdi ikinci bir ısrar.
2: Şey,
0: çok fazla Kulüpler Birliği toplantısından sonra çok fazla ısrar görmedim ben ya. Çabuk pes etti kulüpler yani. Biraz ısrarcı olduğunda bence de değişebilir yani, değil mi?
2: Hocam ligin açılmasına çok az kaldı.
0: Evet.
2: açıldıktan sonra da böyle bir karar değişikliği olması adil olmaz istemeyenler.
1: 14 Ağustos'ta ilk maç.
2: İstemeyen 5 kulüp var diyelim. 4-5 kulüp. Adil olmaz mesela.
1: Hayır, bir de şimdi transfer yapılıyor. Mesela
2: ondan bahsediyorum. Yapılıyor.
1: Bu kuralın değişmesini isteyenlerden birisi olduğu
2: kaç
1: için söylüyorum.
2: Kaç hafta önce açıklandı yani.
1: Galatasaray'da mesela değişsin istiyor. Açıklamalar da yapıldı ama değişmeyecek. Karar açıklamasından sonra gitti, ne yaptı? Mesela Ugaçukwu'yu aldı Galatasaray, değil mi? Şimdi bir sözleşme var, bağlayıcılık var artık. Hı hı. Herkes ona göre hamle yapıyor, ona göre görüşme evet. yapıyor.
2: E şimdi Fenerbahçe'nin bugün yaşadığı yabancı oyuncu sorununun sebebi alınmış olan yabancı kuralı kararı değil 2 sezon önce. Fenerbahçe'nin kendisi sürekli olarak transferle kapatmaya çalıştı. Devre arası aldığını yazın kiralayıp yerine başkasını getirdi. Geçtiğimiz sezon aldığını bu sezon kiraladı. Sonra o adamlar geri dönüyor. Senin elinde. Evet. Amrabat döndü, Livakovic döndü, Bekaosu döndü. İşte Diego Carlos falan hala
3: her sene transferde şampiyon oldu Fenerbahçe.
2: Sürekli bunu denedi. Şimdi bu sezon Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı yok. Bu dakikadan sonra yapacağı şey bir santrafor almak. Belki başka bir mevkide bir hamle daha gidenlere göre yapılabilir daha sonraki aşamada. Şu an eldeki fazlalıktan bir çıkması gerekiyor. Yani o kalsın bu kalsın iyi hoş güzel ama bir kural var ortada. Kim gidecek? Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yayında Barco'yu verdiler arkaya. Ya tamam, artı 4 kuralındakileri aradan çıkarıyorsun. İşte Mimovic'ler falan var bu arada Fenerbahçe'nin.
1: Omar Fayet var.
2: Sözleşmeli. Fayet hala Fenerbahçe. Bak her Fayet diye bir oyuncusu var. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. O tarafı halledersin bir şekilde belki. Ama diğer tarafta 17 oyuncusu var değil mi Fenerbahçe'nin? Bu ona düşünmesi gerekiyor. Bu arada bir santrafor daha alınacak. Onu da unutmayalım.
1: Tabii.
2: 17 diyebiliyorum o bölümü.
1: 17. Dün de verdik ya. Hemen hemen her gün zaten konuşuyoruz bunu.
2: Gidecek olan 8 oyuncu kim o zaman? Fred kalsın, Talisca kalsın dersen gidecek
1: daha dün
2: olan oyuncu bulamazsın.
3: Bugüne kadarki planlamalarının yanlışlığından dolayı bu. Yoksa ihtiyaç halinde, ihtiyaç doğrultusunda transferlerle de takım olunur. Ama Fenerbahçe dediğin gibi biriktirdi. Şimdi de elden çıkarmakta zorlanıyor.
2: Unuttum, kanatta Cengiz Ünder'de hala Fenerbahçe'de değil mi?
3: Onlar sayma.
2: Hocam bak şey değil.
3: Hemen göndereceksin de işte.
2: Yeni sezonun oyuncusu olarak saymıyorum.
1: Hala Cengiz Türk olduğu için oyundan bir yükü yok. En azından.
2: Yabancı oyuncu yükü olarak bakmayalım. 7 tane Fenerbahçe'nin 8 tane kanat oyuncusu var. Bunlar nasıl birikmiş?
3: Kadro şişkinliği.
1: İşte her gelen
2: geniş
1: kadrosunda 40
2: tane oyuncu var Fenerbahçe'nin.
3: Teknik direktör içinde en kötü şey biliyor musun? Kadro zenginliği ayrı, şişkinliği ayrı.
2: Ondan bahsediyorum işte. Sürekli transferle kapatma hikayesi. Bu da karşılık bulmadı. Bu sezon az oyuncu ama öz oyuncu alma yolunda ilerliyor yönetim gördüğümüz kadarıyla. Ve bence doğru politika da bu.
1: Doğru. Ömer Bey diyor ki Musaba gider mi sizce? Bugün oyuna girmedi hiç. Normalde gitmesini bekliyoruz biz.
2: Yani biri
1: satışta.
2: 8 oyuncu gidecek. Kim gider
3: abi? Kendisine bak, hep söylüyoruz ya. Fenerbahçe forması... Daha doğrusu Fenerbahçeli oyuncu o formayı giydiğinde kimlik bulur. Teknik direktör de oyuncusundaki potansiyeli ortaya çıkarırsa her şey yoluna girer. Şimdi o açıdan baktığında sana sınıf atlatacak oyuncu değil abi. İlk maçtaki performansı o deli dolu geldi bir havayla filan, hayatındaki
1: süper
3: şans yakaladı. Evet. Ondan sonra çabuktu adam. Ama olmuyor. Devamlılığı yok. Yani sen ön alanda rakip ceza sahasının etrafına Musaba ile yıkamıyorsun oyunu. Cılız gidiyor. Bir parlıyor, ondan sonra yatıyor. Olmaz abi. Bak hep ne dedik? Güçlü, rakip defansı bozabilen, dengesini bozan, gerektiğinde ondan sonra derler ya şapkadan tavşan çıkaran goller atacak. Santifor duruşu Fenerbahçe'de hep eksikti. Vedat bile tam olarak Fenerbahçe taraftarını ikna etmiyor. Belki Vedat 20'li golleri bulacak. Ona rağmen bak bir santifor arayışı daha var Fenerbahçe'de. Bu çünkü Fenerbahçe'nin genlerinde var. Onun için bu ihtiyaç doğrultusunda transferlerle takım olunur diyorum ya ben. Bence Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda bir santifor daha alacak.
1: Zaten baştan söylemişti seçimden bu yana, diyor başkan. İki tane santrfor alacağız dedi. Birini doldurdu. Vedat'ı aldı. Bir santrfor daha yapacak ama Erdem'in söylediği bu maçtan önce de Fenerbahçe'de yani bir süreliğine ben ayrılıkları bekliyorum önce, ondan sonra transfer. Yani yeni

0: koridoru kullandığı çizgiden. Rakipte Barış abi, Kerem var ya, Musaba var. Benim şu an itibariyle Fenerbahçe'yi büyütemeyecek dediğim Cengiz var. Nasıl kullanır o koridoru biliyor musun? Ya bunları da düşünecek yani. Bu doğrultuda şimdi Sayın İsmail Kartal bugün oyun kimliği belli artık. Ön alanda kalabalık ve baskılı oyun.
1: Evet.
0: Mükemmel, tamam. Özlenen oyun. Ama hücumdayken defans güvenliğini nasıl güncelleyeceksin? İki bek'i birden çıkar. Ya iki bek aynı hizada çıkar mı abi ya? Benim bildiğim bir tanesi çıktığı zaman öbürü gelir. Bir ayağını kendi sahasına, bir ayağını rakip sahaya basar böyle derine gelip. Kademeye gelir yani. Abi ben şimdi maçta özellikle baktım. Fark ettin mi oğlum? İki kenar bek aynı hizada bizim böyle gidiyor. Olası. O futbol hata oyunu değil mi abi?
1: Evet.
0: Seymo da çıkarken kaptırdı topu. Geri hadi buyur abi. O adam buradan fırladı. Buradan alanda attı çapraza. İrfan Can zaten oradan geri gelene kadar mevsim değişir. Öbür tarafta bek de çıkmış. Allah'tan Akeş'in o sol tarafta biraz çabuk adam da koridoru kapatıyor hemen. Aynısı sağda olsa yandı gülüm keten elba.
1: Sen daha Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ını görmedin hocam. Geçen bir analiz izledim. Bir iki yıl önce yapılmış Bologna'nın. Gördün mü internette?
2: Sürekli ileri.
1: Yani videonun başlığı şu zaten. Vincenzo Italiano deli mi dahi mi? Bu ön alan baskısındaki kalabalık ve yani bazen bir pozisyonlar yemiş mesela. Bir pasta adam karşı kaleye kadar geliyor neredeyse. Öndeki o yoğun kalabalık baskıdan.
0: Peki stoperleri daha atletik, daha çabuk adam oyun koymamış mı?
1: Ya koyuyorsun da sayısal olarak tabii var ya tabii. İşte kazı. Yani Fenerbahçe'de şimdi onu yapmak istiyor. Herkes zaten bunu yapmak istiyor. Önde kaybediyorsun ama önemli olan kaybettiğin yerde hemen geri alabilirsen bir problem
0: hemen
1: yok.
0: Hemen savunmayı
1: onun
0: başlayayım.
1: İçinde kalabalık olman gerekiyor ama velev ki o kısa süre içerisinde alamadın, adam oradan topu kurtardığında senin dediğin gibi pozisyonlarla karşı karşıya gelebiliyor.
0: Rakibin kreatif oyuncusu varsa sıkıntı.
1: Tabii. Şimdi Fenerbahçe'ye biraz ara verelim. Muhammed Salah meselesine giriş yapalım.
0: O zaman o güne
1: bize
0: verelim.
1: Son bilgileri aktarsın. Neler oluyor şimdi? Biz en son aktardıklarımız menajer istekleri başkanın açıkladığı.
2: Evet, aynı nokta, hiçbir değişiklik yok.
1: Aynı devam.
2: Nokta aynı. Yarın yani benim beklediğim gün çarşambaydı en başından bu yana. Özellikle çarşamba. Bugün de Beşiktaş bir takım görüşmelerde bulundu. Lakin şu ana kadar menajeri açısından söylediğin şeyi söylüyorum. Henüz o geri dönüş yok. Beşiktaş geri dönüş bekliyor. Şu an bekleme pozisyonunda. Ama böyle olumsuz bir havada sezmiyorum konuştuğum kişilerle. Yani bitti, yattı, olmuyor, işte zora girdi. Hani bu tarz bir havada değiller açıkçası. Olumlu sonuçlanacağına inanıyorlar. Çünkü zaten başlangıcını hatırlayalım. İşte Salah'la ilk önce bir anlaşma noktasında işte rakamlar konuştuk, ettik falan. Belli bir rakamla bir aşağıydı. Şu orada tamamlandı Salah konusu. Hatta Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kendisiyle bir görüşmesi olduğunu belirtmiştik. Bu görüşmede de teknik açıdan yapılan bir görüşme, işin finansal tarafı değil. İki taraf için de çok olumlu geçtiğini belirttik. Ertesi günün akşam olması gerekiyor. İşte bir anlaşma sağlandı. Herkes tamam dedi artık yani. Sonuçta Salah'la anlaşıldı, öyle değil mi? Oyuncunun temsilcileri Türkiye'den ayrılırken 1-2 gün içerisinde tekrar görüşüp nihai anlaşmayı tamamlarız diye ifadede bulunarak buradan ayrıldı. Ama sonrasında farklı talepler ortaya çıktı. Beşiktaş da bunu vermek istemiyor. En başında yaptığımız anlaşma neyse bunun geçerli olması gerekiyor şeklinde geri dönüş sağladı. Şu an sadece bekleyiş var. Yarın ama bugün farkındaysanız çok fazla Salah haberi, Salah'la ilgili bir şeyler hiç konuşulmadı. Hiç Salah haberi yok ortamda. Çünkü Beşiktaş'ın bekleyişi var. O bekleyişi de henüz yanıt gelmedi ama yarın asıl cevaplar gelebilir. Bakalım yani durum bu.
1: Ne, yarın derken yarının anlamı
2: yarın derken artık bugüne

0: bugün yani. Yüz yüze bir görüşme veya başkanın bir yolculuğu vesaire öyle bir şeyler abi, var
1: biz
0: mı?
1: Biz zaten yani sabah kalkıyoruz, başkan nerede? Onu takip etmeye başlıyoruz.
0: Doğru.
1: Sayın Başkan Serdar Adalı tesiste mi, evinde mi, bir yere mi gitti? Sürekli onun teması içerisindeyiz. Başkanın hareketini takip ediyoruz bu yerde. Dün gittiği söylendi öğleden sonra, akşamüstü bir vakitlerde ama tesisteydi. Önceki gün akıbetine öğleden sonrasına çok hakim değilim. Orada bir şey olmuş olabilir belki. Ama şu an için henüz Beşiktaşlılara mutlu haberi verecek şu dakika en azından bir pozisyonda değiliz. Hatta şöyle söyleyeyim, yani çok kısa süre öncesinde nereden alınabiliyorsa cevap, oradan aldım cevap üzerine söylüyorum bunları bu arada. Henüz anlaşma yok oyuncunun menajeriyle şeklinde.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir bugün gündüz bakalım biraz hareketleneceğini düşünüyoruz. Ama tekrar ediyorum, Salah'la ilgili şu an için bir olumsuzluk, işte olmuyor, bitti, yattı gibi tabirler Beşiktaş tarafında ifade edilmiyor. Hala olumlu sonuçlanacağı düşünülüyor.
0: Şimdi burada biz bu hafta içi yayın yaptığımızda bir gece, bu ilk anlaşmanın olduğu gün, bahsedildiği gün, imaj hakları ve forma satışındaki pay konusu konuşulacak işte. Yıllık ücret konusunda anlaşıldı. Diğer meseleler konuşulacak dediğinde ben akşam yayında, izleyenler de biliyor, gönlüm de vicdanım da çok rahat, şu ifadeyi kullandım. Dedim ki yani tamam, yıllık ücret önemli ama imaj hakkı ve forma satıştaki oran dediğiniz şey öyle yani 100 bin 200 bin euroluk şeyler değil. Bir %10'luk %20'lik farklar milyon eurolara vurabilecek paralara ulaşır. O yüzden yani bunu çok kolay bir şeymiş gibi geçiştirmemek lazım. Taraftar da bunu bilsin dedim. Bazı Beşiktaşlar doğal olarak %100 haklılar o noktada. Çünkü herkes heyecanlı. Hepimiz gelsin istiyoruz. Spor medyası da istiyor. Taraftar da istiyor böyle bir oyuncu izlemek. İnsanlar şey dedi, sanki gelmesin diye uğraşıyor gibisin. Ya zaten benim stüdyodan gelsin dememde, gelmesin dememinde hiçbir Salah üzerinde etkisi yok. O ayrı bir konu da, bazı gerçekler var. Yani bu seviye transferler, Salah ne zaman o özel havacılıktan kapı açılır çıktığını görürsünüz, o zaman dersiniz ki tamam, Salah transferi bitiyor herhalde. Çünkü sağlık kontrolü denen bir şey de var yani, değil mi? Orada da oradan da geçecek. Ya bu işler hele böyle seviyedeki oyuncular için oldu bittiye gelebilecek asla şeyler değil. Yani sen Salah'la anlaşırsın, menajeriyle anlaşırsın. Adam ona da tamam der, buna da tamam der. İmza atmadan tutar Premier Lig'den biri çıkar. Bir anda senin bütün her şeyini çer çöpe çevirir.
1: Bir anda uçağa binmeden farklı bir
0: yani başka yere de gider.
1: Geçen sezon yaşadı Beşiktaş. Osay Samuel de yaşadı. Uçağa binmeye gidiyorlardı, yoldaydılar. Babası telefon etti, ekstra para istedi.
0: Yani o yüzden imzaya kadar Beşiktaşlıların heyecanı, herkesin heyecanı son derece kabul edilebilir bir şey.
1: Öncesinde
0: tabii.
1: Sağ bek transferi yapıyordu Beşiktaş, duyuruldu yani gelecek, edecek saati vesaire. Evet. O da olmadı son dakika.
0: Ama şu an için işte o gün söylemek istediğim şey şuydu yani, aşırı bir coşku, heyecan belirtisinde karşı taraf bunu ister istemez kullanıyor. Şu an ama mevcut benim gördüğüm çevremden de herkes böyle, taraftar da bir frene bastı hocam. Yani bazıları şey diyor ya, o kadar da abartı yüksek maliyetse vermesin. Olmaz. Onun yerine başka yerleri alsın. Yine isim bulur diyenler de var. Tabii doğal olarak herkes istemeye de devam ediyor.
1: Salah ama ya bu.
0: Salah yani sonuç yani itibariyle.
2: Şimdi bak.
0: Yo, birazcık burada heyecanı dizginlemekte fayda var. Tabii, kulübün lehine çünkü bu. Tamamen yani taraftar burada gerekirse içinde fırtınalar kopsa da biraz diyecek ki bu işin çözülmesi için bizim biraz daha sanki böyle almaza yatıyor gibi davranmamız lazım diyecek mecbur. Ya
2: böyle transferlerde arzulu olduğunu bu kadar belli edersen
0: kullanmıyorlar mı?
2: Tabii abi, planlama yanlışlı olur. Yani böyle büyük transferler biraz sessiz sedasız yürümesi lazım. Ya Beşiktaş'ta bir herhalde AŞ'de bir yönetici bunu bir paylaşım yapmış. Şimdi herkes öğrendikten sonra Salah menajeri.
0: O konuyla ilgili bir şey var mı o gün?
1: Yani şöyle, transfer işlerine dahli olan, oralarda olan zaten sportif AŞ yani Beşiktaş yönetim kurulu üyesi değil.
0: Evet.
1: Abi, oralarda olan birisi.
0: Tamamen yani Beşiktaşlılık duygularıyla yapılmış paylaşımlar yani,
1: haberler tamamen paylaşıldı etti, onun üzerine yaptı. Yani çok transfer süreçlerinde vesaire oralarda
2: abi
1: olan.
2: Abi niye yapıyor, ben onu anlamıyorum abi şimdi. Yöneticiler vallahi büyük sorun ya. Ya şimdi böyle normalde bir kaliteli transfere lazım gidiyorsun. Tabii yapmayacaksın abi. Sessiz sedasız işi bitir, ondan sonra açıkla. Gene sen açıkla. Niye ya sen yani kendi PR'ını mı yapmaya çalışıyorsun?

0: Bak, Salah buradaki taraftara verilecek tek müjde ne biliyor musunuz? Salah'ın ailesiyle birlikte Türkiye'de emlak yatırım yapması ve Türkiye'ye yerleşme düşüncesi. Bu futbolcuyu menajerine açıp da efendime söyleyeyim biraz yumuşa, ben öyle istemiyorum durumuna getirebilir. Salah'ın ve ailesinin Türkiye'de yaşama arzusu. Ve buraya arzulu olması, yabancılar eşlerine çok bizden fazla değer veriyorlar. Biz güya en çok biz aile değer veririz ama
1: biz de veriyoruz hocam.
0: Ya biz vallahi onlar daha
1: bak. Hanım izliyor hocam. Ona göre dikkat et.
0: Vallahi evet, sana bir de müjde geliyor ki şimdi sen var ya tehlikedesin. Yok, evet. Onun için yani Salah eğer devreye girerse ki galiba Sayın Serdar Aldalı görüşme imkanı bulmuş kendisiyle. Menajeriyle görüşeceğim. Menajerimle görüşeceğim demiş. Budur taraftara verilebilecek müjde ama illa Salah deyip de kasayı boşaltmanın da manası yok. Normal, gelirse kalite katar mı? Katar.
1: Arar filmi bir de şu gözle seyretsinler. Yani bizi izleyenler. Beşiktaş'ın normalde sağ kanada bir öyle takviye beklentisi var mıydı evet. Şu an için? Vardı değil mi o bölge evet. için?
0: Başkan,
1: Salah şey... seviyesinde bir Salah peki gündemde miydi? Yani bu futbolcunun sözleşmesinin bittiği zaten belli. Ayrıldığı da yeni bir hafta 10 gün önce belli olmadı nihayetinde.
2: Ay Salah yani Salah haberleri çıktıktan 2 gün 3 gün önce başlayan bir hikaye değil.
1: Tamam. Yani Beşiktaş mı Salah'a gitti?
2: Biraz daha öncesi ya bir anda zaten burada bu arada Kaya Temel
1: Kaya paylaştı. Söyledi 13 Temmuz'du.
2: Evet yani orada bütün kulüplere temasa geçildiği söylenmişti. Beşiktaş bunu değerlendirmek istedi.
1: Zaten yani demek istediğim zaten şu Beşiktaş zaten işte Muhammed Salah'ın sözleşmesi Liverpool'da bitti. Serbest kaldı. Biz gidelim Salah'ın kapısını çalalım. Nedir ne değildir diye bu süreç başlamadı anladığım kadarıyla. Menajer biraz biz Türkiye'ye getirebiliriz yok ama
2: vardı başkanın yani
1: hayali başkanın var
2: hayalleri arasında vardı.
1: Tamam o zaman.
2: Vardı.
1: Başkanın da planlarında varsa o ayrı konu.
2: Dikkat ederseniz yani bu ilk konuşmaya başlandıktan sonra zaten kısa süre içerisinde biz Salah ile olan tarafta anlaşma yapıldığını söyledik. Ya yani çok sürmedi aslında. İsmi düştü. İkinci, üçüncü gün zaten ilk günden olumlu olduğunu ifade ettik. İkinci, üçüncü günde Salah'la alakalı bir şeyin kalmadığını söyledik. Şu anda da çok Salah'lık bir konu yok yani. Onun alacağı ücret, sözleşmesindeki maddeler vesaire onlarla ilgili zaten Beşiktaş kendisiyle finansal olarak bir anlaşmayı yaptı. İtalyano ile
1: evet.
2: Önder Özen'in görüşmesinde teknik olarak da iki taraf birbiriyle...
1: Ne konuşulduğuna işte. Dair var mı bilgi elinde? Salah'la ilgili olarak
2: İtalyano
1: teknik evet ha yani başta hoca
0: çünkü
1: neler
0: çok
1: bekliyor
0: arzulu olmadığı söylendi
1: hala,
0: değil mi?
1: Şu mesela şey söylendi işte yönetime İtalyano'nun şey dedi işte biz Salah transferini yaparsak bütçemiz zarar görür ve diğer eksik yerleri kapatmakta zorlanır mıyız diye böyle bir çekincesini dile getirdiğine dair bir şeyler okudum.
2: Yani bu başkan bu Salah'la değil de başkanla teknik ekip arasında olabilecek konuşma ama diğer transferleri etkilemeyeceğinin zaten ki ifadesi var teknik ekip tarafına. Daha
1: Salah
2: ziyade
1: kullanma konusunda peki sağ kenar önde mi?
2: Her yerde olabilir. Yani o konuşuluyor tabii teknik olarak yani sağda oynaması, ortada oynaması, forvet arkası oynaması, forvet oynaması bu kendisiyle yapılan teknik toplantıda konuşuldu. Kendisinin iyi durumda olduğunu söylemiş. Fiziksel olarak da zinde olduğunu söylemiş. İşte tatil sürecini, Dünya Kupası sonrası plan, program vesaire hepsini anlatmış. Hatta yani anlaşma sağlansa erkenden gelip burada işte imza vesaire bunlar tamamlandıktan sonra yine tatile çıksa da çok uzun sürmeyeceği ifade ediliyordu. Yani iki tarafta teknik olarak yaptığı toplantıda memnundu. Yani İtalyano'nun kendisiyle ilgili düşüncesi, Salah'ın keza aynı şekilde geri dönüşleri. Burada tabii ki planlamada bazı değişiklikler olacak eğer bu transfer gerçekleşirse. Yani bu ekonomik anlamda bahsetmiyorum. Bahsettiğim şey işte Salah öncesi bir kanat oyuncusu bakıyordu evet. Ama merkezdeki profili biraz daha mesela 10 numara da vardı arayışların içerisinde. 8-10 vardı. Şimdi mesela dikkat ederseniz son günlerde Salah sürecinin ardından konuştuğum şey biraz daha Orkun'un yanı ve arkayı toparlayabilecek oyuncu konusunda. Çünkü sezon içerisinde biz merkezde kullanıldığını da görebiliriz Salah'ın. Ama önemli olan şu an gelmesi.
1: Evet.
2: Bunların hepsi

0: bir taraf.
1: Daha sonraki konular.
2: Yani Salah gelirse ondan sonra sağda oynar, ortada oynar, o İtalyan'ın kendisiyle ilgili takdiri olacak tabii ki.
3: Beşiktaş takımının.
1: Hocam bu arada unutmayayım da şeyleri de hemen soralım, hızlı hızlı üzerine konuşuruz. Santrfor meselesi ne durumda?
2: Vlahovic'den hala
1: evet
2: bir geri dönüş bekleniyor. İstediği teklifi bulamadı. Babası çok kulüp aradı bu süreçte kendisine. Arzu ettikleri rakamları bulamadılar. Juventus 6 milyon euro teklif etti maaş olarak. 2 milyon da bonus. Juventus'un teklif ettiği bonuslu maaşı Beşiktaş net olarak veriyor. Ekstra imza paraları vesaire bonuslar. Yani Beşiktaş verebileceği, bence Vlahovic standartında verebileceği en iyi şartları sunuyor. Sadece işte La Liga, Premier Lig, hani buralarda yarış içerisinde olan üst seviye takımlarda bir yer bulabilir miyim düşüncesi vardı ki, özellikle babasının Barcelona'ya biraz direttiği, yani Lewandowski'de ayrıldı ya, çünkü Lewandowski evet sonrası Barcelona'ya çok meyletti ama henüz şu ana kadar Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif bulmadığı ifade ediliyor. Bir süre soğumuştu Vlahovic konusu, dikkat ederseniz. Yani böyle kamp sürecinin ortalarından itibaren Vlahovic biraz soğumaya başlamıştı. Hatta sadece Trossard'a dönmüştük o günlerde. Ama şu 2-3 gündür biraz daha hareketlilik var. Yani şu ana kadar çünkü Beşiktaş'ın teklifini değerlendirip de gelip masaya oturmadılar. Çünkü hani bir pazarlık olur ya.
1: Evet.
2: Beşiktaş'ın bir teklifi var ama bir pazarlığa oturulmuş durum yok. Belki de şu yakın zaman içerisinde aradıkları teklifi bulamazsalar Beşiktaş'a bir geri dönüş sağlayabilirler. Hala Vlahovic bekleniyor. Santrafor'da çok acele edilmiyor şu an.
1: Ona göre bekleniyor. Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock
2: önerildi.
1: Onunla ilgili haberler var.
2: Önerildi, değerlendiriliyor ama şu an çok ileri aşamada bir şey diyemiyorum ona.
1: Orta saha için başka isim
2: orta
1: var mı?
2: Orta saha alınacak. Evet, yani orta saha alınacak. Ama şu an
3: İtalya'dan bakılıyor galiba, değil mi? Orta saha.
2: Aman hocam, isim ver.
3: Aşe'de değilim, vermem isim.
1: Aşe'de değilim, vermem isim dedi.
3: Vermem. Göndermede abi, Brezilya'dan, İtalya'dan bildiğim sol stoper bakılıyor.
2: Evet, o zaten biliniyor, Leo
1: hocam
2: Pereira.
1: Hocam sen bayağı o günden
2: Leo
1: kaptın rolü.
3: O gün Mehmet, onlardan sonra var ya abi, bütün piyasayı takip etmeye
1: başladım. Nereden, kim nereden bakıyor? Bir daha söyle hocam.
3: Beşiktaş. Brezilya'dan ve İtalya'dan.
2: Abi de benden alamadığını senden istiyor.
1: Tabii.
3: Brezilya'dan ve İtalya'dan sol stoper bakılıyor. Aynı zamanda İtalya'dan orta saha bir arayışı var. Ama Beşiktaş'ın da çıkması hocam, gereken oyuncular var.
2: Brezilya'daki sol stoper, Brezilya milli takımının da oyuncusu Leo Pereira. Orada Flamengo konusu var. Yani o Flamengo ile henüz bir anlaşma yok. Oyuncu yoksa olumlu yani. Ama onun dışında tabii farklı isimler de var. Yani İngiltere'den İtalyan'ın eski öğrencisi olarak Igor var mesela. Sol stoper Brighton'da oynuyor. Yine farklı stoper adayları elbette var ama şu an çok sıcak görüşülen, masada olan isimlerden bir tanesi Leo Pereira. Bunu söyleyebiliriz. Flamengo mesela, orada onun biraz tavrı önemli. Kulübünün tavrı önemli. Çünkü evet, 10 milyon euronun üzerinde bir ilk beklentisi olduğu belirtiliyor. Yanılmıyorsam sözleşmesinin son yılı. Beşiktaş'ta orada biraz daha makul seviyelerde bekliyor bonservisi.
3: Beşiktaş'ın çıkması gereken oyuncular, onların durumlarını, Onana, El Mustafa.
2: Hocam Onana'yı Süper Lig'den olsun, Udakay, Süper Lig dışından olsun isteyen çok kulüp var bu arada. Sözleşmesinin son yılında. Elbette bu maaşları karşılayarak istemeyecekler, o ayrı. Yani Onana'nın Beşiktaş'tan kazancı, yanılmıyorsam 1,5 milyon euroydu. 1,5 milyon euroyu da takdir edersiniz ki Onana'yı birisi çıkarıp vermesi kolay değil. Orada Beşiktaş maaşının bir kısmını herhalde ödeyerek daha önceki sezonlarda olduğu gibi bir çıkış sağlayacak. Musrati'nin de yine maaşı biraz sıkıntılı oluyor. 2 milyon 600 bin euro maaşı var. Yani 2.6 ya da 2.8'di şu an. Bütün kaplar da aklımda kalmıyor. Yani
3: dünyanın hiçbir yeri, Avrupa'nın hiçbir yerinde yani fiyatları alamazlar.
2: 2,5 milyon euronun üzerinde bir maaşı olduğu için hani onun da bir maaş konusu sorun oluyor bu transfer görüşmelerinde. Udokai'yi beklediğimiz oyuncu Almanya'ya dönmek istiyor. Muhtemelen de zaten çok sürmez Udokai'nin dönüşü, dönecek. Geçtiğimiz sezon devre arasında gidiyordu bu arada.
1: Evet.
2: Paulista gitmese Udokai gitmişti. Paulista gidince Udokai'ye biraz bekle denildi stoper arayışında. Son günlerde geldi Agbadu. Birkaç gün

0: alınca da Udoka'yı sezon sonunu beklemişti. O gider. Kanatta bir eksilme olacak. Şimdi işte sağ kanat alacak.
1: Raşitsa.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. Yani Muhammed Salah alsa dahi Beşiktaş U23 kontenjanına bir kanat oyuncusu alacak. Şimdi dolayısıyla orada Çerni Raşitsa var. Raşitsa'dan çıkılacak başlangıçta.
2: Büyük ihtimal. Ya Galatasaray'daki performansı.
0: Onun da maaşı bu arada 2,5 milyon euro.
2: O da mı öyle?
0: Onu da söyleyeyim.
2: Vay arkadaş.
0: Ya yani maaş konu net ücretler bunlar. İsteyen kulüpler için biraz sorun olabiliyor.
1: Onun fazla gelebiliyor.
0: Tabii onun da menajerinin Bundesliga'da bir arayışı vardı.
2: Salah gelirse Raşika ile birlikte Çerni'den bile çıkabilir Beşiktaş. Mı?
1: Ama U23 sağ kanat alacaksa çıkar muhtemelen.
0: Yani
2: işte Salah'ın arkasına o
0: başka bir yerde 23. bir değerlendirir, çıkar mı, teklif nasıl olur? Endidi var bu arada teklif.
2: Sakatlanmış gelen. Şimdi o da bugün ha?
1: Evet, onu soracaktım ben de şimdi.
0: Sakatlandı. İlk maçta zaten kesiniyor. İkinci maçta da beklemiyorum oynamasını. Zaten ben Endidi'nin de sürecinin çok uzayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Orta sahada takviye yapılacak bu arada.
1: Gidecek diyorsun.
0: Ya yani teklif var. Sadece Beşiktaş orada istediği rakamı henüz almadı. 7 milyon euro seviyelerinde sözlü olarak bir teklif var Beşiktaş'a. Beşiktaş onu çift tane görmek istiyor. Yani 10 milyon euro bu, yani o çift taneli bantta görmek
2: oyuncu,
0: istiyor.
2: Oyuncu U23 dediğin oyuncu hangi pozisyonda düşünüyor?
0: Sağ kanat.
2: Salah'ın arkası değil mi?
0: Tabii tabii sağ kanat. İşte,
2: Salah'ı daha rahat, daha özgür bırakabilmek adına onun da nasıl sen Talisca'nın arkasına dedin ki memurları koymak lazım diye. Salah'ın arkasına da koymak lazım. Onun dönüşü yok.
1: Yükünü hafifletmek için diyorsun.
2: Tabii canım.
1: Endidik'in sakatlığı peki komplo teorilerini de bir yandan canlandırdı.
0: Abi kulüp resmi açıklamayı yapmış, sakatlığını yapmış, ben bunun tersini.
1: Yani bir de sağlık raporunu da böyle yayınlasın mı artık? Yani. Bir yandan o da var. Ama da. Bak, ya transfer dönemi olduğu hani için
0: bunlara
1: tabii
0: geliyor. Bunlara çok denk geldiğimiz hakkına. İçin tabii ki yani biraz onları düşünmekte oluyor da yani bundan bağımsız söylüyorum. Endidik'e de teklif var. Muhtemelen yeni sezon başında yani transfer İçin dönemi kapandı.
2: Salih orada tek başına bir sezon.
0: Yok orta sahaya zaten takviye
1: her türlü alacak yani. Diyor.
0: Ayrıca İtalya'dan bir, geliyor ya, bir rotasyon oyuncusu daha sonrasında yerli bir rotasyon oyuncusu daha alınabilir orta sahaya.
2: Ama bak Beşiktaş takımının
0: 4 transfer bu arada çok özür diliyorum.
2: 4 transfer.
0: Leandro Trossard'ın tanıtım videosundaki şifre 4 transferdi.
1: Evet, 4 çanta gidenden vardı. Bağımsız. 4 çanta. Hocam evet, artık bunları çözüyoruz. Bulmaca bağımsın. Gibi.
2: Vallahi evet.
1: Ben soldan de sağa artık değil artık yani. Bulmacalar böyle oldu.
2: Oyunculara bakmayıp aşağıya mı bakacağız?
0: Stoper,
2: çanta
0: orta
2: var mı?
0: Sağ, sağ kanat, santrafor.
2: Beşiktaş takımının taraftarla bütünlüğünü sağlaması adına Salah transferi gerekli. Kaliteyi artırma adına bir numaralı isim Salah'tır. Beşiktaş ne yapıp yapıp o transferi bitirmeli.
1: Neyse bedeli.
2: Kaliteye ihtiyaç.
1: Diyorsun.
2: Beşiktaş takımı şampiyonluğu hedefler her zaman. Sıradan oyuncu değil. Kendine sınıf atlatacak oyuncuya ihtiyacı var. Kaliteye ihtiyacı var.
1: Ya buradan konuşmak bize
0: çok
1: kolay tabii ki bu arada.
0: Çok kaliteli bir oyuncu aldı bu arada. Mesela. Çok üzerine konuşamadık tabii, Salah gündeminde. Leandro Trossard'ı aldı mesela.
1: Sol yok bize buradan konuşmak kolay belki stüdyodan tabii. Kulübün bir ekonomik tablosu var yani kasadaki geliri gideri vesaire onlar yönetimin hakimiyet alanında olan şey. Ama ben sadece şunu söylerim kendi adıma. Salah mesela 20 diyorsa 20'yi ver. O 20'nin yanmaz senin. Yani sen 2 sene ise...
0: Salah bir şey söylemiyor. Salah'la anlaşma var şimdi. Oraya
1: yani
0: da
1: neyse ne.
0: Salah 12 milyon euro zaten paketi.
1: Ya 12, evet. 10. Neyse yani. Niye ben rakamı örnek
0: Salah
1: olarak söylüyorum. 20
0: Muhammed
1: dediğim takılmasın
0: kendisinin
1: kimse bu arada.
0: Finansal kısmı 12 milyon euro.
1: Ya sen istersen devre arasında bile Salah'tan çok rahat çıkarsın. Yo, yani
0: Salah,
1: bu onu
0: ben şu iddiadayım.
2: Salah 12 milyon euro son... Salah için... Vallahi çok ucuz. Hemen al getir derler.
0: Hocam vallahi burada hocam. Sorun şu an zaten oyuncunun temsilcisinin istediği.
1: Ya ben şeyler. De şunu anlamıyorum. Şimdi oyuncu temsilcisine laf geçiremiyor mu? Ya benim temsilcim olacak. Diyecek ki ben 12 dediğim yerde temsilci aldı dese hemen. Derim ki sen ne diyorsun ya?
2: Azlederim hemen ya.
1: Neyin peşindesin? Gitmeyeyim diye mi uğraşıyorsun diye söylerim ben temsilcime.
0: Aynı kişi yapıyor biraz. Menajerlerini yani bağ, işte orada bağ, da onun da kendi pazarlık aşaması var artık bilemiyoruz bakalım
2: Beşiktaş
0: yani
2: takımının yarın, taraftar nezdinde
0: yarın değil bugün diyelim bak, artık bugün bir hareket
2: o güncün Beşiktaş takımının taraftar nezdinde kredisi kalmadı. Hı-hı. Salah'la o kredi tekrar yerine gidiyor
1: ama Trossard'la gelmedi mi o
2: Trossard'la geldi bak kalite artıyor diyoruz şimdi Salah da lazım

0: Salah'tan sonrası zaten yok artık.
1: Bu arada yani mesela iyi transferler yaptı. Üzerine çok konuşmadık belki ama kaleye Nübel'i aldı.
2: İşçi arılar ayrı.
1: Sol kanada Trossard transferi geldi. Mesela rotasyon konu, biz hep yerli oyuncu kalitesi konuşuyorduk.
0: Salih bence iyiydi.
1: Salih Özcan geldi mesela oraya.
2: Kaleci? Kaliteli kaleci geldi.
1: Yedeğine Doğan Alemdar'ı aldı mesela. Evet. İşte sola yine geçmişte yaptığı gibi benzer bir yol izledi. İlhan Fakılı'yı transfer ettik. Hazırlık maçını beğendim bu arada. Tekniği iyi. Yani böyle bir ışık verdi ilk maçlarında. Tabii daha genç oyuncu.
2: Kaliteli oyuncuların arasında çabuk pişer.
1: Yani geçmişte bu tarz denemeleri çok yaptı ve başarılı oldu. Doğru. Da çok oyuncu oldu işte. Çünkü Kerim Fraylar, işte onun dışında Olcay Şahanlar.
0: Hazırlık maçlarında da fena değildi.
1: Evet evet.
0: İlhan bu arada onu söyleyebiliriz.
1: Hani böyle yani yerli artı yabancı olarak kadrosunu genişletmeye başlayan, yabancı kalitesini de artıran, yerli oyuncu havuzunu da o hep tartıştığımız o havuzu da genişleten bir Beşiktaş var. Tabii yani bunların hepsini başka bir seviyeye taşıyabilecek Muhammed Salah transferi. Sadece sahanın içi değil, sahanın dışı da aynı şekilde çok katkı sağlayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani sadece bir tek sosyal medya hesabı 70 milyon takipçili bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Yani paylaşacağı bir şey bile çok büyük bir etki. Ben şunu söyleyecektim. Son 10 yıl içerisinde Beşiktaş hiçbir sezonda 500 bin forma satışını bulamamış.
0: Son 10 yılda.
1: Sezon var ya Şenol Hoca'lı dönem.
0: Evet.
1: O dönemden bu yana dahil. O aralığa bakılıyor. 500 bini hiç görmemiş.
0: Maksimum kaç acaba?
1: Ya 400 binlerin seviyesi işte. 400 binlerin biraz üzerinde gibi. İddia ediyorum. Yani Salah gelirse sadece Beşiktaşlılar almayacak bu formayı yani.
2: Olur herkes olur.
0: Son 10 yılın rekorunun kırılacağı aşikar.
2: Koray benim torun alır başta ya.
1: Zaten Trossard.
2: Abi kimin duysa dede onun forması abi. Forma koleksiyon oldu bende ya.
0: Bir tane geriye kaldı. 499.999.
1: Şey yani abi. Hani bu sahanın dışında da Beşiktaş'a çok ciddi bir etki edeceğini gösteriyor. Yani buna sadece işte forma satış adedi bakmıyorum yani. 10 yılda Beşiktaş bunu hiç yapmadıysa, düşünün şampiyon olduğu sezonlarda da yapamadıysa, bir oyuncu buna bir etki edebilir. Yani o oyuncu Muhammed Salah.
0: Stadyum karşısı Dolmabahçe Sarayı. Otobüsler geliyor, turistler inip duruyor. Yani oraya portatif bir yer açıp şöyle form, Salah yazılı forma alsan gören gelir alır yani aslında. Ciddi anlamda satması kolay olur. Yurt dışından çok fazla satılır. O ayrı bir konu.
1: Her çok şeylere... büyük ilgi çekerse aslında... sponsorluk çekilir, reklam. Ya her şey Salah gelince tabii birçok yani. Şey gelebilir. Yani çok büyük bir markadan bahsediyoruz.
0: Mısır'a gittim ben. Şam şehrine tatil için gittiğimde. Orada mesela bu hani bizdeki de var ya çakma formalar.
1: Hmm.
0: Mesela çakma formalarda normalde hayatta ihtimal vermezsin değil mi? Aslında El Nasır formaları vardı her yerde. Sırf Ronaldo yazıyor diye. Yeah. Çocuklar alsın diye. Muhtemelen oradaki çakmacılara Salah forması da eklenecektir yani. Kulüpler de onu denetler denetlemez bilmem ama dünyanın her, yerinde, dünyanın her yerinde en azından tanıtım açısından isim olur tabii ki ama Beşiktaş lisanslı forması yani satış anlamında her yere hizmet verir.
1: Olan sürecini sadece biz takip etmiyoruz ki.
2: Bütün
1: dünyadaki neredeyse bütün meslektaşlarımız takip ediyor.
0: Galatasaray'a geçelim dilerseniz.
2: Buyur hocam. Detayların bence en önemlisini unuttuk. Salah transferiyle şampiyonluk tutkusunun startını verir Beşiktaş.
0: Doğru.
2: Bu abi. O geldiği zaman o sıradan oyuncu olmadığı için.
0: Galatasaray iç transfer yaptı bugün. Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Dursun Özbek ile birlikte Lemina duygularını paylaştı. O açıklamaları biz diyelim.
3: Çok çok mutluyum ve memnunum açıkçası. Burada başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi. Hocamız da burada 2 sene boyunca bana güvendiği için ve bunun üzerine devam edeceğim için de çok çok mutluyum. Taraftarlar kendilerini ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyorlar. Zaten bu sevgiyi de sahada onlara çok performans göstererek göstermeye çalışıyorum. Umarım yine yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Çünkü büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var.
4: Galatasaray için önemli bir oyuncu. Gerçekten son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken bu yeni sezondaki yaptığımız iki senede kontrol

0: konuşurken kendisinin bana bir sözü var. Dedi ki bu sene ve önümüzdeki seneki performansım bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak dedi. Est-ce que c'est vrai ça?
1: Yes, it's true. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai promis et je vais le faire.
2: Söz verdim ve bunu gerçekleştireceğim.
3: Evet, Mario Lemina 2 yıllık sözleşme imzaladı. Doğru bir hamle mi sizce Galatasaray adına Lemina ile devam etmek?
4: %1000 doğru hamle. Okan Buruk'un oynatmak istediği oyun kurgusunu tamamlayan bir oyuncu. Onlar da kalabalık önde. Olası top kayıplarında bütün açıkları kapatan adam. Hatta zaman zaman stoperde de kullandılar. Tabii. Ben onun stoperde kullanılması tarafı bile değilim. Hı-hı. Defansın önündeki en ideal kontrol oyuncusu. Onunla birlikte Torreira da daha özgür oynamaya başladı. O da ceza sahası çevresinde şimdi daha fazla dolanıyor, gol atıyor.
3: Evet.
4: Lemina çok kritik adam. Bir kere topa sert, agresif. Ya futbolda agresiflik çok önemli. Böyle hani topla karışık adama değil abi. Adam gidiyor bütün hamleleri topa ve arzulu, coşkulu. Bak böyle adamlar var ya, seyirciyi bile uyutmaz. Hop oturtturur, hop kaldırır. Coşku verir, takımına coşku verir. Şimdi nabzın yüksek dahi olsa Lemina'nın o atlıyor rakibin önüne topla karışık böyle taca çıkıyor filan. Adam içinden der ki lan adama bak ya ben de devam edeyim bari. Herkesi oyuna dahil eder bu oyuncu yani. Bu adam böyle tür adamlar lazım. O gün Galatasaray'ın kurgusuna bence en ideal adam.
5: Icardi yani. Ayrılığı ne kadar doğruysa Lemina'nın kalması da bir o kadar doğru. Yani geçtiğimiz sezonun geneline bakarsak bence çoğu bölümde Torreira'dan da daha iyi bir merkez performansı verdi. Orta libero performansı. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta gayet ön plana çıkan oyunculardan oldu. Hatta bence Lemina'nın oyun içerisinde görünmeyen bir tarafı var. Tabelaya yansımıyor. Çünkü asist olmuyor adı. Ama o gol öncesi asistlerde, yani asist var. Öncesi paslarda çoğunlukla mesela Lemina topu kapıp o pozisyonların oluşumunda yer aldığı sahneleri hatırlıyorum. Yani Şampiyonlar Ligi maçları da dahil. Ön asist diyorlar ya.
4: Bir nevi geçiş oyunu başlatıyor yani.
5: Bunu bağlantı çok yaptı oynuyor. Yani geçtiğimiz sezonki maçlarda. Çok da başarılı olduğu anlar vardı. Derbilerde iyi oynuyor. Büyük maçlarda çoğunlukla iyi oynuyor. Geçen sezon yani bayağı bence beklentilerin üzerinde performans sergiledi. O yüzden Galatasaray için faydalı bir hamle.
3: Savunmada da kullanıyor Okan Hoca.
4: Her eve lazımlardan bu. Her takım bak bunlar şimdi kaliteden bahsediyoruz değil mi?
3: Evet.
4: Çalışmak kaliteyi geçiyor. Bu adam karakterin tarifi. Lemina karakterin tarifi. Salah kalite. Osimhen kalite. İşte Gendouzi, Greenwood kalite. Gendouzi değil, Greenwood kalite. Gendouzi, Lemina bunlar karakter oyuncusu. Bunlar her takıma lazım. Onlar senin arkanı temizler. Senin ön bölgede daha özgür, daha yaratıcı olmanı sağlar.
3: Evet. Lemina ile devam edecek Galatasaray. Bakalım başka bu iç transferde tabii Galatasaray taraftarının merak ettiği konu dış transfer. Onunla ilgili de durum dünden bu yana aynı aslında. Üzerine çok fazla da aktarabileceğimiz bir şey yok. Yine en çok konuşulan isimler Bruno Fernandes, Brahim Diaz. Bu ikili Galatasaray'da 10 numara için konuşuluyor.
4: Santifor konuşulmuyor mu?
5: Bugün ben Rafael Leao haberlerini gördüm dış basında.
4: Düşüş trendi ne diyorlar ama abi onda da değişik özellikler
3: var. İyi oyuncu.
4: Çok iyi. O da kaliteli oyuncu.
5: Evet. Bence potansiyelinin üzerine çıkamadı.
4: Çıkamadı.
3: Evet. Formalardan bahsettik. Salah gelirse formalar çok satılır diye ama her kulüp şu anda yeni sezon formalarını tanıtıyor. Her kulübün beklentisi de taraftarının formalara yoğun ilgi göstermesi. Bu işin de keyifli yanlarından birisi yeni sezon formalarına bakmak. Alanya Spor Süper Lig ekiplerinden onlar da yeni sezon formalarını güzel bir videoyla tanıttılar. Şimdi bu videoyu izleyerek son sayfayı noktalayacağız. O gün Şahinoğlu'na, Zafer Tüzün'e teşekkür ediyoruz.
5: Biz teşekkür ederiz.
3: Efendim son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşürüz.

0: görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Evet, hoca geldiler. Buyurun.
2: Hala, bu tarz. Bunu size aralayım.
1: Evet, buyurun. Otur.
3: Tamam mı kardeş?
2: Evet.
3: Okey. Hocam, hazır mıyız?
4: Estou pronto. Lembro-me de um primeiro dia em que cheguei à Alânia.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
3: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
3: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
2: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Alspor'da.
4: Alspor Radyo. Tekrar program.

Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz sürüyor. Bugün de keyifli geçmeye aday bir program hazırladık sizlere. 97. 97. bölüm. Böyle bir programda yüze gelmek bence büyük iş Kemal abi. Bakalım yüzü de göreceğiz inşallah. Şimdi dediğim gibi hep söylüyoruz, o girizgahı tekrarlayalım. O günleri yaşayanların hatıralarını yad etmesi, yaşamayanların da eminiz çok enteresan gelecek, ilginç, keyifli, güzel bilgileri edinmesini sağlayacak 5 konu başlığımız var. İlkiyle başlayıp geçmiş zaman olur ki diyelim. Şimdi 70'li yıllara götüreceğiz sizi.

0: Ve Eskişehir'den başlayıp Bursa'ya, Beşiktaş'a, milli takıma kadar uzanan bir başarı öyküsüne yöneleceğiz. Rasim Kara'dan bahsedeceğiz. Rasim Kara, burada da işte bir resmini görüyorsunuz, o dönemde milli takım formasıyla 70'li yıllarda Bursa Spor'da yıldızı parlayan, özellikle Avrupa maçlarında yıldızı parlayan bir kaleci. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Fakültesi'ne gidiyor. O sırada Eskişehir'de ikinci kümede Işık Spor'da, sonradan Eskişehir Demir Spor'da oynuyor. Eskişehir Demir Spor'da bir dikkat çekiyor, hop Uşak Spor'a. Uşak Spor'dayken burada Bursa Spor'da
1: Sedat var, bak takım kaptanı.
0: Sağdaki değil mi?
1: Evet.
0: Rasim Kara'nın hemen yanında.
1: Evet.
0: Ayakta en sağ başta.
1: Evet.
0: Bursa Spor'da daha doğrusu Uşak'tan Altay, malum ya o dönemlerde kaçırma işi var. Altay kaçırıyor. Ama daha sözleşmesi, kontratı devam ettiği için diyorlar ki futbol hayatını bitiririz. Altay da ya diyor riske de girmeyelim. Gidiyor Rasim Kara, kulübümle görüşeyim, izin alayım diye gidiyor Kemal abi. Bir bakıyor Bursalı yöneticiler orada. Kulüp de anlaşmış. Ben diyor kendimi kurtarayım, Bursa'ya gideyim. Bursa'ya gidiyor. Gidiş o gidiş. 72-76 yılları arasında Bursa. Bursa döneminden neler hatırlıyorsun? Burada bir notumuz, bizim Kupa Galipleri Kupası'nda 74-75'te 3 maçta gol yememiş mesela. Orada çeyrek finale kadar çıkıyor Bursa Spor. İşte şöyle mi fark yer, böyle mi fark yer falan denirken Bursa Spor'un o dönemdeki başarılı futbolunun en temel taşlarından biri olmuş.
1: Bursa'da Rasim'i seyrettim ben. Yani Bursa Kalesi'ni korurken Avrupa maçlarında
0: çok gündeme gelmiş tabii. Dinamo Kiev'le falan oynuyorlar. O zaman Sovyetler Birliği milli takımı Dinamo Kiev.
1: Üç büyüklerle oynanan maçların çoğuna gittim Bursa'da. Ve hatta yani yazı bile yazmışımdır ama şimdi çok iyi hatırlayamıyorum. Dedim bunu üç büyüklerden biri Bursa'dan kapar.
0: Değil mi?
1: Yani bu Bursa'da yaşamaz dedim, kalamaz dedim. Ondan sonra kaleci olarak.
0: Yine de aslında iyi bir bayağı kalmış 72'den 76'ya.
1: 4 sene falan kaldı, 3-4 sezon kaldı. Ondan sonra da Beşiktaş kaptı zaten.
0: Evet, orada bir şey maçı var. Rasim Kara'nın kendi ağzından anlattığı bir Sovyetler Birliği maçı.
1: Milli maç.
0: Milli maç İzmir'deki. Yine 70'li yıllardayız ve herkes diyor ki kaç fark yer?
1: Öyle ama milli o takım. Zaman.
0: Başlarında bir gol atıyoruz. İşte bu milli takım.
1: Çok şey biraz uzakta göremiyorum.
0: Küçük
1: yani.
0: Değil mi? Böyle evet. Sırayla olduğu için Rasim Kara'da yanında Cemil Turan var.
1: Cemil var evet.
0: Fatih Terim var. Benim gördüğüm eğer yanlış
1: yanındaki.
0: Görmüyorsam Cemil Turan'ı. Öyle gibi gördüm ama 1-0 kazanıyor milli takım o gün ama yani efsanevi bir şey Sovyetler Birliği'ni yenebilmek o tarihte 70'li yıllar. Sovyetler Birliği öyle böyle bir takım değil.
1: Tabii.
0: Yani, Bloin falan o dönemde mi? Yetişiyor mu o dönemde?
1: Bloin daha sonra. Benim
0: 80'lere kadar, geliyor.
1: Daha sonra. Yani Sovyetler Birliği dediğin zaman o yıllarda işte 74 Dünya Kupası şampiyonu Federal Almanya o zaman. Beckenbauer bilmem ne falan filan.
0: Hollanda.
1: Efendim?
0: Hollanda.
1: Hollanda ile final zaten oynuyor. Cruyff'lü Neskens'te evet. Filan. Brezilya zaten bildiğimiz Brezilya. Arjantin var filan. Yani Sovyetler Birliği de diyebiliriz ki en iyi 5-6 bir tanesidir o zaman. Ve o takımı hangi saha olursa olsun Türk milli takımını yenmesi bir olaydır. Öyle veya böyle.
0: Değil mi?
1: Tabii. Aynen öyle.
0: İzmir'de diyor ki skor levhasına bakıyorum. Türkiye 1 Sovyetler Birliği 0 yazıyor. İnanamıyorum daha ne kadar böyle gider diye. Ya şey demiş kendi kendine yine iç sesiyle şu şekilde anlatıyor. Diyor ki yeter ki gol yemeyeyim de kolum kopsun. Kolum kırılsın pardon.
1: Tabii.
0: Belli 90. dakikaya gelmiş. Ya bacağım da kırılsın gol yemeyeyim demiş. O sırada şey gitmiş. Scoreboard. Ne kadar uzadı, uzayacak mı bilmiyor. Ya demiş, öleyim de şu maçı kazanalım be. Ve kazanmış milli takım.

0: ne kadar da aslında amatör bir ruhla oynanıyor işte.
1: E ama onu o zamanlar
0: Sovyetler Birliği'nin yeni kenarda öyle bir şey yaşıyor yani.
1: 80-85'lere kadar bu şeyde gitti bizim futbol. Ondan sonra bu yabancı furyası başladıktan sonra
0: bahis içi de her şeyi bitirdi
1: her şey
0: değil
1: bitti,
0: mi?
1: Tabii. O bitirdi, yabancı bitirdi, hepsi bitti abi.
0: 76-77 sezonunda işte görüntüye gelen Beşiktaş takımına transfer oluyor Rasim Kara. Ama Beşiktaş için çok iyi dönem değil o 70'li yıllar. Ki burada işte Kadir, Samet, Necdet, Ziya, Mirsat, Fikret falan böyle tabii, bayağı iyi bir kadro var değil mi?
1: Tabii Fiko da var tabii.
0: Ama hani çok şey istikrarlı bir dönem değil. Yönetim krizleri var, antrenör değişiklikleri var değil mi o dönem?
1: Tabii,
0: Kemal
1: tabii.
0: Abi.
1: De yani
0: bir şampiyonluk var ama. Evet. 81-82.
1: Evet.
0: Şampiyonluğu Rasim Kara'yla. Ama hani Beşiktaş performansı nasıl oldu Rasim Hoca'nın? Hoca diyorum çünkü hani biz şimdi futbolculuğuna bakıyoruz ama teknik adamdır.
1: Rasim de yani bayağı bir Türk futbolunda bir isimdir yani kaleci.
0: O dönem Sabri Dino ve Yasin Özdenak'tan dolayı bir böyle bir milli takım şeymiş sanki. Tabii. Ama hani Rasim Kara onlardan o şeyi alabilmiş.
1: Şimdi Ender'cim bak nereye, şu deminki şeyi gösterebilir misiniz? Fotoğrafı arkadaşlar Rasim omuzlarda. Orada bir şey söyleyeceğim de onun için.
0: Gelsin.
1: Şimdi bakın Beşiktaş takımında takım kaptanı olmak çok önemli olaydır.
0: Doğru.
1: Tıpkı Fenerbahçe'de, tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi. Ama şu anda bu kaptanlık bir gün bir bakıyorsun başka biri çıkıyor. Ertesi maç bir bakıyorsun başka biri kolun. Ama o zamanlar yani kaptanlığın bu üç büyüklerde hakiki mana taşıdığı günlerde takım kaptanı olmak önemli bir olaydır. Biz Beşiktaş'ta o dönem Rasim'i takım kaptanı olarak biliriz.
0: Bir dönem işte Samet Hoca, bir dönem Rıza Hoca. Sonra işte öncesinde yani. Rasim Hoca.
1: Anladın mı? Onun için
0: çok değerli bir şeydi.
1: Çok değerli bir şey. Onun için ben o fotoğrafı özellikle istedim arkadaşlardan ısrarla. Yine elinde bak Rasim, kolunda bandı, elinde kupası. Şimdi bu yani bu üç büyüklerin ki tarih kuruluş olarak en eskisi Beşiktaş'tır. Yani bu fotoğraflar bu kulüplerin müzesinde bence ana yerde tutulmalıdır.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani. Bu benim kendi görüşüm. Bunları yaşadığım için, o yılları yaşadığım için, bu kulüplerde oynamanın ne demek olduğunu bildiğim için, hele hele kaptanlığın ne demek olduğunu bildiğim için, baba hakkı. Hah, Beşiktaş'ta vay vay vay. Efendime söyleyeyim, Naci Erdem Fenerbahçe'de. Rahmetli Küçük Fikret. Yani. Galatasaray'da Turgay.
0: Başka bir şey değil mi? Şimdi Şener. Sadece şeyle ölçüyorlar. Hakeme itiraz etmek gerek, kaptan geldi. 83-84 sezonunda da Malatya'da sporla oynanan bir jübile maçıyla
1: futbolu bıraktı.
0: Futbola veda ediyor. Kalecilik özellikleri nasıldı Rasim Kara'nın? Yani çizgi kalecisi miydi, yan topu muydu?
1: Yok, bir kere şöyle söyleyeyim. Rasim diyebilirim rahatlıkla. Cesur bir kaleciydi. Yürekli kaleciydi. Yani böyle çizgiye saklanayım da aman neme lazım çıkarız ıskalarız mısakalarız bir şey olur başımıza açınır diye çıkardı çıkabildiği kadarıyla blokajsa blokaj yumruksa yumruk hani yan top özellikle şimdiki kalecilerin en büyük zaaflarından evet. biridir.
0: Özellikle bizim kalecilerimiz.
1: Refleks o şeydir zaten yani oyunu iyi takip etmek ederdi Rasim yani. Ender'cim her zaman altını çizelim. Beşiktaş takımında kaleci oynamak hele hele o kaleci takım kaptanıysa çok önemli, çok zor bir iştir. Zor.
0: Öyle.
1: Yani. Soyunma odası İnönü Stadı'nda oynanıyor zaten o zamanlar maçlar. Yani o maç biter soyunma odasına yürürsün, koridora inersin aşağıya tünelden. O koridordan geçerken eğer işler kötü gitmişse o sağdan tünele iniş, tünelden soyunma odasına gidiş, 15

0: sene gibi gelir adama.
1: Değil mi?
0: Kahreder insan. Hele bir de Beşiktaş'ta söz konusu Çaycı Ahmet vardı. Yani çayları yapan hasta Beşiktaşlı. O hele maçtan sonra soyunma odasına çayla geldiyse eyvah. Kötü gittiyse işler. Yani onun için kolay değildir yani.
1: Evet. Peki Rasim Karay'ın futbolculuk dönemini, hani bir teknik adamlık süreci var tabii Rasim
0: Karay'ın. Benim oraya gelmem lazım.
1: Ha, bir cümle tamam. Benim. Futbolculuk dönemine odaklandık ama mutlaka teknik adamlık.
0: Orada teknik direktörlük sürecinde diyelim. Rasim, hı-hı, bendeki en ciddi, en önemli hatırası nedir?
1: Evet.
0: Anlatayım mı?
1: Tamam.
0: 96 Avrupa Futbol Şampiyonası İngiltere'de milli takım kalifiye oldu biliyorsun. Hı-hı. Fatih Hoca şey... Söyle adını. Patron. Evet. Öyle diyelim. Biz de gazeteler falan filan, televizyonlar falan, tabii herkes orada. Milli takım katılıyor. Ve milli takım öyle bir otelde kalıyor ki tek kat üzerine, böyle daire bir otel. Böyle bir ormanın içinde gibi sanki. Harika bir yer. Biz de ilk maça gidiyoruz işte, şu Alpay'ın hani eleştirildi ya. Evet. Niye indirmeden adamı sarı
1: kartla?
0: Ondan için. Neyse, geldik, 7-8 araba arkadaşlar kiralamışlar işte gazeteler. Ben oturuyorum tabii seyirci yanında. Milli takım geldi, otobüse bindi. Otobüs çalıştı. Aşağı yukarı yarım saatten 35 dakika falan sürüyor stat. Çocuklar da bizim arkadaşlar arabaları çalıştırdılar. Tam otobüs kalktı, diyelim ki iki tekerlek boyu gitti durdu. Allah Allah, bunlar da durdular tabii. Lan ne oluyor dedik. Bir baktım, Rasim Kara, Fatih Hoca'nın yardımcısı o zaman, ön kapıdan atladı, koşa koşa otele gitti. Lan ne oluyor dedik. Bir şey unuttular herhalde dedik. Gitti. Aradan 7-8 dakika sonra diyeyim, saat tutmadım. Bir baktım, Rasim Hoca Sergen Yalçın'dan geliyor otelden. Allah Allah dedik falan. Neyse, Rasim Hoca önden bindi, Sergen arkadan bindi, arabaya, otobüse hareket etti, biz de arkadan, işte sonra 1-0 kaybettik. Ertesi gün yine idmana geldik tabii. Böyle çalışıyorlar, bir aralık böyle Rasim'den bir 7-8 metre mesafedeyiz. Bir dakika dedim, geldi, buyur dedi, ya bir şey soracağım dedim. Tabii sor dedi. Bu dün dedim, tam kalkarken durdunuz, atladın gittin, otelden Sergen'i aldın geldin, o arkadan sen önden bindiniz gittiniz. Bu neydi dedim, çok merak ettim. Kemal abi, yazmayacağına ve söylemeyeceğine söz verir misin dedi. Söz dedim. Tamam dedi, senin sözüne inanırım. Tam dedi kalkıyoruz, Fatih Hoca dedi ki, Rasim git bir otobüsü dolaş, bir eksiğimiz falan olmasın. Hani çünkü geri dönüp tekrar almak mümkün değil. Ben de dedi atladım. Otele girdim dedi. Daha otele dedi girer girmez dedi, resepsiyon böyle yarım daire. Onun yanında dedi bir tane dedi, o İngiltere'deki bildiğin kırmızı telefon kulübeleri var ya. Onlardan birinin dedi kapısı açık, içinde de Sergen telefonla konuşuyor dedi. Hemen koy, ne yapıyorsun demiş, seni bekliyor herkes. Bir dakika hocam demiş, şurada dört ayak kaldı demiş, bitiyor demiş ya, şu altılıyı yazdırayım hemen gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya sen demiş Rasim. Neyse, Sergen işini bitirmiş, çıkmışlar, koşa koşa gelmişler. O arkadan önden tabii Fatih demiş ki, ne oldu ya Erola demiş Rasim. Ya demiş, lavabodaymış, tuvaletteymiş. Ben de tak tak tak çaldım. Bir dakika abi, lavabodayım, çıkıyorum dedi. Dedim onu bekledim, aldım geldim dedim. Ha öyle mi? Ben bunu senelerce ne yazdım ne anlattım. Artık hepsi topu bıraktı. Antrenör oldular filan.
1: Şimdi futbolcularına kızıyorlar. Peki. Hadi geçelim bir futbolcu bir hikaye. Şimdi farklı şekillerde işledik ama bugün bir futbolcunun hikayesinin fonu olarak işleyeceğiz. Osman Göktan'ı konuşacağız. Osman Göktan bir yandan da ilk şampiyonluğu onun

0: anısıyla da işleyeceğiz ama ilk lig şampiyonluğunu. Önce Osman Göktan'a şöyle bir bakalım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.
1: Tabii tabii.
0: Emniyet takımında oynamaya başlıyor.
2: Ki o dönemlerde çok enderdir ha bu kadar okuyan o futbolcu.
0: Öyle değil mi?
2: Çok. Tabii. He.
0: Bak önemli bir şey.
2: Tabii.
0: 50'li yıllar. 57-58 sezonunda emniyet takımı küme düşünce ya diyor ben ne yapsam nereye gitsem. O sırada hemen bir Bülent Eken'den, Bülent Eken de Beyoğlu Spor'u çalıştırıyor. Diyor ki biz turneye gideceğiz. Yani yabancı takımlarla maç yapacağız Danimarka'ya. Gel sen de bizle oyna. Seni de deneyelim. Yani denemek değil de takviye edelim takımı. Hani senin de orada performansına göre biz de devam edersin belki. Bu gidiyor. Hem de şey kalmamak için.
2: Boşta kalmamak için tabii.
0: Formda tutabilmek adına. Gidiyor iyi de oynuyor. Bülent Eken dönüşte diyor ki ben tamam diyor. Sen Beyoğlu Spor'da devam et. Kendi ağzından der ki Osman Gök'ten ya ben de artık hani bir büyük takıma gideyim. Hani işte emniyette oynamış Beyoğlu falan ya şansımı deneyeyim diyor. Rıza Dermanver. Meşhur
2: Reşat.
0: Reşat Dermanver. Meşhur o dönemin
2: iki kişi. Bir tanesi.
0: En önemli doktorlarından biri
2: iki kişi.
0: Değil mi?
2: Biri Reşat abi, öbürü Yorgo Togar. Ha. Yok başka. Başka yok.
0: Şimdi hani bir dönem Müller Wolfhard vardı onun gibi. Herkes ona gidiyor.
2: Gidiyor
0: Dermanver'e ve diyor ki ya abi sen hep bana Beyoğlu'ndaymış muayenehanesinde.
2: Tabii.
0: Abi sen hep bize bak ben seni bizim takıma, bizim takımdayken Fenerbahçeli.
2: Tabii.
0: Bizim takıma alacağım. Sen bir yere söz verme. Bana önce gel. Ay böyle derdin bana. Bak şimdi ben emniyet küme düştü. Ben boştayım. Olur mu? Tamam diyor senin işin. Gidiyorlar bir günde işi hallediyorlar. Gidiş o gidiş. Şöyle bakıyorum. 1958'den 67'ye kadar.
2: Tabii.
0: Fenerbahçe'de 350 maç neredeyse.
2: Tabii.
0: Nasıl hatırlıyorsun Osman Göktan'ı?
2: Ya sonra?
0: Ha sonra. Ha şöyle söyleyeyim. İlk şampiyonlukta mesela kendi ağzından Metin Oktay'la ilgili bir anısı var. Sen anlatmıştın burada biraz. Onun ağzından da şöyle. 1-0 yeniliyor iki grup ya ilk şampiyonluk. Burada bizi sürekli takip edenler bilecektir. Bir grubun lideri diyeyim ben ona ya da konferans şampiyonu gibi diyeyim. Fenerbahçe, diğerininki Galatasaray. O iki grubun şampiyonu, birinci bitirenler lig şampiyonluğu için mücadele ediyor. Bugünkü Süper Lig'in ilk sezonu. İlk maçı Galatasaray 1-0 kazanıyor. İşte o meşhur ağları yırtan top. Burada zaman zaman konuştuk. İkinci maça çıkmadan önce diyor ki Fikret Kırcan'a. Takımın
2: küçük
0: nasıl
2: Fikret.
0: Diyeyim? Menajeri mi diyeyim?
2: Sahibi be.
0: Bugünkü kavramı işte artık. Abi diyor hocada Molnar. Birinci maçta sağ bek oynamış Osman Gök'ten. Abi diyor Naci hani Metin abiyi tutmak. Ben de tutayım Metin abiyi. Metin abi dedi de Metin Oktay. Metin Oktay'a göre diyor ki ben daha hızlıydım, daha seriydim ondan. Çalım ya sen bile ikinci hamleyi yapabiliyordun. Hava toplarında da mücadele edebiliyordun. İstiyor ben oynayayım diye. Santraf olarak. Ve o gün diyor şansın da yardımıyla. Bir de diyor yani emniyetten gelmişim. Ben hani riski alabilirim diyor ben. Hani kötü oynasam da hani ama iyi oynarsam da bambaşka bir seviyeye çıkabilirim. O gün çok iyi oynamış öyle mi? Öyle diyor. Ben biraz da şans yardım etti. İyi tuttum diyor Metin abi. Gol yemediklerinden de belli zaten.
2: Tabii. Şöyle o olay. 1-0 işte Metin.
0: 4-0 bitiyor.
2: Yani Metin ağları yırttı işte. Ravaş 3 gün sonra hemen. İnönü'de yine. Şimdi Fikret abi, küçük Fikret, Molnar antrenör ama Ignace Molnar takım yapıyor, çıkartıyor falan. Bu arada küçük Fikret varken kimin sözü geçer?
0: Öyle değil mi?
2: Neyse, Fikret abi esas şey yapan diyor ki ben seni diyor bu maçta santraf oynatacağım Metin'e karşı diyor. Naci diyor çok kibar bir santraf. Hakikaten öyle faul maul yapmaz da abi ya. Yani bir santral sonradan o kadar teknik ki. İnanılmazmış. Allah selamet versin hayatta. Seni diyor onu diyor haf hattında oynatacağım.

0: Etki değildi tabii.
1: Öyle anlatıyor çünkü kendisi de, yani ben diyor
2: tabii. Hani şans yardım etmesi, etti demesi tevazusundan.
3: O başka da yani etti tabii, yani metinden oynamak kolay bir iş değil ki kardeşim. Bir tane top kaptırırsın koca oyunda, sonra tabelaya değiştirir o top. Anladın mı? Ve Osman Köktan, eski soyadı başkaydı, neyse söylemeyelim burada. Fenerbahçe'ye geldiğinde değiştirmek zorunda kaldı. Hmm. Tribün etkisi yüzünden.
1: Allah.
3: Endişesi yüzünden. Neyse. Ve
1: onun lakabı var mı?
3: Hangisinin?
1: Osman Göktan'ın.
3: Söylemem.
1: Ha.
3: O soyad lakap olarak kaldı onda.
1: Öyle mi?
3: Tabii. Neyse. Ve topu bırakana kadar Osman Fenerbahçe'nin banka oyuncusu oldu. Yeter mi? Yetmez. Osman Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu yönetim ikinci başkanı oldu. Bak. İkinci başkan oldu Yüksek Divan Kurulu'nda. Yani büyük bir oy şeyiyle seçildi. Çünkü çok kibar, çok beyefendi. Sahadaki oyununun yanı sıra aynı centilmenliğini her türlü ortamda, aksiyonda gösteren bir adam Osman Köktan. Sağdır, Allah selamet versin. Bak burada da bu hangi maç biliyor musun?
1: Bu herhalde o şampiyonluktan sonra tur falan galiba.
3: O değil.
1: Değil mi?
3: Bu hangi maç biliyor musun? Bana bilene ikramiye vereceğim.
1: Abi nasıl bilelim? Ama şöyle Dolmabahçe'ye gidiyor.
3: Tabii tabii tabii, Dolmabahçe tabii. Açık tribünün önünden geçiyorlar şu an. Numaralıdan gelmişler. Geçiyorlar. Bak Naci Özcan, Osman.
1: Evet.
3: Arkadan görüyorum Arap Akgün şu gözüken. Bu maç Fenerbahçe 1 Galatasaray 0. Gol Arnavut Niyazi.
1: Onu nereden anladın bu maçın o maç olduğunu?
3: O işte formalardan, bu tur şeref turu, onda da şampiyon oldu Fener.
1: Öyle mi?
3: Tabii.
1: He.
3: Ama bu 4-0'lık maç değil.
1: Evet.
3: Yani 1-0 Fener'in kazandığı, yine şampiyon olduğu maç bu. Bu da başka bir maç. Yani düşünebiliyor musunuz? Ve Yüksek Divan Kurulu ikinci başkanı oldu. Osman.
1: Demek ki camiaya mal olmuş.
3: Camiaya yani. Mal
1: zaten
3: olmuş.
1: İşte 10 yıl oynuyor. 300 küsur tane maç.
3: Dünya beyefendisi bir adam. Arkadaşlar bir fotoğraf daha gösterdiniz bundan evvel. Onu da bu şey kamp binası.
1: Yok şey şampiyonluk fotoğrafı ki kupa vardı önünde, onu mu diyorsun?
3: Ha şu.
1: Ha bu.
3: Şimdi şu en başta Molnar. Teknik direktör. Yanında Ahmet Erol menajer. Eski sol bek efsane. Arada anca gözüken Mikro Mustafa. Onun arkasında Kayan abi, Erdoğan Karabelen, ünlü pivot, onun abisi. Seraç galiba o en arkada, kafası bir lokma. Yok, Seraç arada gözüküyor. Onun arkasında Deve Necdet.
1: Deve Necdet.
3: Tabii, lakaplar öyle. Agi Ayrozan, başkan. Kravatlı. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi reis vekili.
1: Ha.
3: Agah Bey. Sinyor Bartu. Görüyorsun Naci Erdem. Ondan sonra
1: kupanın kupanın yanında Osman Göktan.
3: Evet, mi? Laz Avni, sırayla gidiyorum, acele etme. Küçük Fikret en başta. Deve Özcan. Arap Akgün. Yüksel Gündüz santrfor. Osman, arkada Arnavut Niyazi ve Çengelköylü Hüseyin. Sonra Göztepe'ye gitti. Göztepe'nin o efsane takımında oynadı. Ali Mehmet, Çağlayan Hüseyin, Mehmet Nevzat, Nihat Ertan, Fevzi Gürsel, Halil takımında oynadı Hüseyin. Bu Fener'in işte o şampiyon takımı.
1: Kupanın arkasındaki kim?
3: Ya o da bizim neydi ya? Ne abiydi ya? O da çok ya samimi konuştuğum, böyle saygı duyduğum bir abimdi. Dur adını hatırlayamadım şimdi bir anda.
1: Başkanın önünde.
3: Ne? Ha başkanın önünde, evet. Lefter var arada, atladık Seraç, Seraç'la.
1: Bu tarafta, evet.
3: Seraç'la Agah Bey'in arasında. Ondan sonra.
1: Bu bayağı iyi bir takım, öyle mi?
3: Tabii tabii. Bayağı iyi bir takım. Bu ya galiba bir başbakanlık kupası mı, cumhurbaşkanlığı kupası mı, yalan söylemeyeyim
1: ama. Kupa da gösterişli. Asıl birazdan göreceğiz bir kupa.

0: Okey.
1: Ondan sonra Yüksel Gündüz. Lefter çok kızardı buna.
0: Peki. Evet, Osman Göktan'ı da bu şekilde hatırlamış olduk. Geçelim o zaman, unutulmaz anlar diyeceğiz. Ha, bak güzel bir hikaye var şimdi.
1: Neymiş o be?
0: Şimdi Vefa'nın kulübün şampiyonluğu averajla kaçırdığı sezona gideceğiz.
1: Evet.
0: Averajla. Şimdilerde tabii Vefa kulübünün yerinde yerler esiyor o başarıların ama Vefa İstanbul'un en önemli en köklü kulüplerinden biri. 1908 ya. Yani öyle şaka değil.
1: Fenerbahçe'nin
0: 1908.
1: Sonra. Tabii.
0: Zaten Vefa Lisesi herkesin malumu. Çok önemli bir köklü eğitim kurumu. Vefa 40'lı yıllar tabii spor kulübü yani sadece futbol değil başka branşlar da var ama 40'lı yıllarda o zaman Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı tabii. Hasan Ali Yücel hatta
1: evet.
0: O da Vefalı öyle olunca futbola da ilgi ve kulübün de hani biraz daha tavan yapma şeyi artıyor
1: tabii.
0: Doğal olarak Çukurbostan'da mı onların şeyi Vefa'nın oynadığı çalıştığı şey
1: Karagümrük derim ben oraya. Yani zaten yolun
0: yeşil beyaz değil mi?
1: Yolun altında zaten.
0: Yolun altı evet.
1: Evet tabii. Orada ben hem kendim oynadım hem orada çok amatör maç seyrettim. Başkan sevgili dostum Recep Tayyip Erdoğan orada kaç tane maç oynamıştır acaba? Tabii. Şampiyonluk bile tatmıştır.
0: Ya 46-47 sezonu 40'lı yıllar dedik ya iyi diye. Şöyle penaltı Abdülkadir Arun penaltıcı kaleci diye bir şey geçmiş. Neden öyle bilemiyorum sorarız.
1: Hmm.
0: Gol krallığını oynayan Atom İsmet.
1: Tahta bacak İsmet. Atom falan değil tahta bacak.
0: Öyle mi?
1: Tabii tahta bacak.
0: İleride takımın bayrak adamı haline gelecek olan Kör Galip.
1: Kör Galip tabii.
0: Beşiktaş'tan gelen Çengel Hüseyin.
1: Tabii.
0: Rebi Erkal.
1: Tabii. Son zamanları. He. Bu Çengel bak fotoğraftaki.
0: Niye Çengel acaba?
1: Laka Çengel Hüseyin.
0: He.
1: Beşiktaş'ın solafı. Eşref Ali İhsan Nusret'in solafı.
0: Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki iş. Yalnız enteresanmış ya. Bak ben bunu hiç duymamıştım. Galibiyete 3 puan, beraberliğe 2 puan, mağlubiyete 1 puan veriliyormuş o sezon. Vay, çok enteresan bir şey ya.
1: Herkesten evvel.
0: Çok enteresan. ama şampiyonluk geliyor. Son haftalara düğümleniyor. Son 2 hafta. Şimdi 6-3'lük bir Kasımpaşa maçından sonra son maça geliyorlar. 6 gol atıyor. 3 gol yemese belki Vefa hani daha büyük bir averaja gelecek. Ama son maç 16 Mart 1947 rakip Galatasaray. Sıkıntı orada. Yani Vefa Galatasaray'la oynayacak. Fenerbahçe Kasımpaşa'yla oynayacak. Son maçlar. Bir hafta önce Vefa Kasımpaşa'yı 6-3 yeniyor. 6 gol atıyor ama 3 gol yani gerçekten o dönem belki de
1: işte bak averaj 19-18.
0: Şuraya bak ya. İnanılmaz bir şey değil mi? Fenerbahçe 33 gol atmış, 14 gol yemiş. Vefa 36 gol atmış ama 18 gol yemiş ve yani galibiyet sayısı 10.
1: Vefa'nın daha fazla.
0: 20 beraberlik. Evet. İşte 3 yenilgi olduğu için Fenerbahçe 2 yenilgi olduğundan Beşiktaş Galatasaray ayakkabı ya çok enteresan. Kasımpaşa da hani sonlarda ve şey çok enteresan o maç. He, ama kim yok? Kör Galip yok o maçta.
1: Evet.
0: Sakat.
1: Evet.
0: 1-0 öne geçiyor. Sonra Muammer Durum'u eşitliyor. Çengel Hüseyin 2-1 yapıyor. Korhan Tugay 2-2 yapıyor. Yine Çengel Hüseyin ve İsmet 4-2 yapıyor ama 2 averaj oradan geliyor.
1: İşte bir gol ya.
0: Öne geçiyorlar da.
1: Gol,
0: öne geçiyorlar evet. da. Çok enteresan. O zaman aynı tarihte

0: aynı gün oynanmıyor. Öyle bir durum yok. Fenerbahçe'nin maçı 2-3 gün sonra.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Galatasaray'ı yeniyor ya 4-2. Hani şey değil. Fenerbahçe Kasımpaşa'yla oynuyor. Kasımpaşa'yı 3-2 yeniyor. 3-2 zor yenmişler. Hatta şöyle bir şey söylenirmiş. Fikret Arıcan ya kör galip oynasaydı biz nasıl onlar 4-2 değil daha farklı kazanırdı. Bu iş nasıl biterdi diye bayağı dert yandığı da söylenir imiş. Buradaki notlarda bunu görüyorum. Vefa takımıyla ilgili o averajla biten sezon. Averaj şampiyonlukları var işte biz. Benim hatırladığım Beşiktaş Galatasaray var. Bu sezon yine o geçen sezon oldu işte. Averaj şampiyonluğu ama bu ilk averaj şampiyonluğu Vefa'nın averajla kaçırdığı. Vefa takımı için ne hatırlıyorsun, ne söyleyebilirsin?
2: Vallahi şöyle, Vefa takımı bizim futbolumuzda her şeye rağmen simge olmuş bir kulüptü, takımdı.
0: Şuraya yani, bak ya Vefa.
2: Tabii. Yani işte dediğim gibi tahta bacak İsmet, kör galip. Ondan sonra yani bunlar Türk futbol literatüründe adları devamlı geçen insanlar. Bir de sonradan gelen Garbis vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar geçti. Tabii o 47'deki maçı ben seyretmedim de anlattılar ondan sonra. Ama Vefa ya, yani şimdiki üç büyükler diyelim, o zamanki üç büyükler yani maça çıkarken öyle 5 atarız 8 filan o yıllarda yok. Sonra
0: mesela bir sene önce de 3. müymüş, öyleymiş. Yani hep zirvede oralarda.
2: Sonraki yıllarda tabi ekonomilik işler değişince
0: değil mi?
2: Vefa hasılatı nereden alacak?
0: Tabi
2: alamaz. Karagümrük semtinde yani diyelim.
0: Karagümrük'le tek araları iyi değil mi Vefa Karagümrük?
2: Kim çıkacak da hadi ben bu sene bugünün parasıyla atıyorum 5 milyon euro veririm sonra alırım, hani alırız satarız değil falan mi diyecek. Öyle bir şey de yok, geçmiş olsun.
0: Bir eğitim kurumunun takımı nihayetinde onunla anılan.
2: Yani o yüzden o ekonomik dar boğazdan işte birkaç tane klas oyuncusuyla.
0: Mesela şimdiki gibi de değil ki satıp para kazanasın, doğru
2: mümkün düzgün değil tabii. Enver vardı mesela, benim de iyi dostumdu, orta saha oyuncusu. Yani şöyle konuştukça falan aklıma gelir tabii, çok eski, 70 yıl geçmiş aradan abi. Neyse yani bir firmaydı Vefa. Bak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vefa, Beyoğluspor, Beykoz, Karagümrük, Emniyet, Adalet. Bir aralık 2-2,5 sene falan. Ne takımlar vardı ya.
0: Değil mi?
2: İstanbul Mahalli Ligi'nde.
0: Değil mi?
2: İşte o zaten Türkiye Ligi'ne döndükten dönmekle birlikte geçmiş olsun.
0: Profesyonellik geldi, mertlik bozuldu
2: geçmiş
0: mu
2: olsun diyorsun? Ondan sonra tamam.
0: Peki. Hadi bakalım. Vefa'yı da böyle anmış. Vefamızı göstermiş olduk. Geçelim, biliyor muydunuz diyeceğiz. Nereye gideceğiz bakalım. Neden bir futbolcuyu biliyor muydunuz diye koydum. Biliyor muydunuz? Şimdi Akgün Kaçmaz'dan bahsedeceğiz ama niye bahsedeceğiz? Bir yerde bir yayında şöyle bir şey okudum. Bir Alman Federasyonu yetkilisi bizim Türk gazetecilerden birine demiş ki sizde bir Akgün diye oyuncu vardı. Biz arıyoruz, bilgi bulamıyoruz. Bir de fotoğrafı başka bir futbolcunun fotoğrafı çıkıyor. Ya ben de baktım internete falan, kimin çıkıyor biliyor musun fotoğraf? Lefter.
2: Çok güzel ya.
0: Akgün Kaçmaz diye aratın, Lefter'in fotoğrafıyla bir şeyler çıkıyor.
2: Harika.
0: Akgün Kaçmaz burada.
2: Arap Akgün meşhur.
0: Ya dedim ki Almanlar biliyor. Neden? Çünkü bir Almanya'da da bir dönem
2: tabii,
0: oynamış.
2: Tabii Almanya tabii.
0: Alman Federasyonu da bir şey yapıyor. Yani ülkede oynayan yabancı futbolcularla ilgili işte kronoloji. Yani Almanlar sahip çıkıyor, onlar biliyor. Tabii. Resimli bilgi verecekler. Bizde bilgi yok. Resim yok. Ya dedim ki bari Akgün Kaçmaz hani kim biliyor muydunuz? Koyalım resmini de Lefter değil yani. Hani ola ki internete bakarsınız bir yerlere gözünüze ilişir.

0: O lefterin resmi. Akgün bu.
1: İşte Arap Akgün ya. Lakabı Arap Akgün.
0: Şeyleri de şaşırıyorlardı ya, bir ara o resim de var hani. Burhan Sargın'ın var Burhan.
1: Evet. Ne olacak be abi? Zaman öyle bir zaman ki salla gitsin, oturursa mesele yok. Şimdi Arap Akgün
0: bilgi güzel, kolay ulaşılıyor da temiz bilgiye ulaşmak
1: Arap Akgün
0: mesela.
1: En sonra yani son şeyde
0: 50'li yıllarda
1: Sarasker Caddesi'nde otururdu. Şimdi adı Sarasker, Çarıkçı eski adıyla. Artı Arap Akgün bir de Spor Toto dükkanı açtı altı yolda. Tabii Boğa'ya gelirken işte, tramvay yoluna Boğa'ya gelirken orada sağda hepsi o yıkıldı, onlar hepsi yeniden yapıldı. Orada bir Spor Toto dükkanı açtıydı Arap Akgün. Akgün Naci Avni, meşhur hafattı. Biraz evvelki takım fotoğrafı nerede? Onu arkadaşlar verebilirler mi?
0: Gelsin. Oturanlar da şu solda Akgün.
1: Tabii, Akgün.
0: Sol oturan.
1: Akgün. Arkasında en başta ayakta Naci. Santraf takım kaptanı. Can Bartu, Şerefaz Özcan, Laz Avni, Yüksel, Topaş Nedim, Lefter, Basri, Puşkas Ergun. Şimdi bu takım şöyle. Özcan kaleci. Nedim Basri bek attı. Hı hı. Avni Naci Akgün hafattı. Şeref o zaman sağ açıkta. Şeref az. Şeref, Can, Yüksel, Yüksel, Lefter, Puşkas Ergun takım.
0: Yani üçlünün önündeki orta sahanın sağı gibi mi düşünelim?
1: Kim?
0: Akgün'ü.
1: Akgün orta sahanın bir tarafı. Sağ tarafı. Akgün, Naci Avni. Biz öyle sayardık yani. Yani. Şeref o zaman sağ açık.
0: Bir 6 kez milli takıma gitmiş. Sonra bir kara gümrük. Ardından Almanya var işte.
1: Tabii.
0: 62-65 ya.
1: Tabii.
0: Augsburg.
1: Tabii.
0: Almanlar soruyor. Diyorlar ki ya resim... bizdeki o değil yani, biz bir şey bulduk ama bizde farklı gözüküyor, biz mi yanılıyoruz, bilgi de yok, yaşıyor mu, nerede yaşıyor falan diye soruyorlar. Ya dedim, bizde nasıl yanlış resim var? Baktım hakikaten de orada yazılan gibi Lefter'in resmi var. Yani dedim ki ya biz gösterelim işte, oturanlarda en solda efendim
1: işte
0: Akgün kaçmaz yıllarca.
1: Onu kimse öyle tanımıyor. Arap Akgün.
0: Arap Akgün diye.
1: Arap Akgün diyeceksin abi. Zaten Arap, görmüyor musun yani, siyah. Arap
0: 51'den 61'e 10 yıl oynamış.
1: Tabii ya. Arap Akgün ya.
0: 3 yılda Almanya'da oynuyor.
1: Tabii.
0: Ve Almanlar işte soruyor. Biz de bari biliyor muydunuz deyip gösterelim de hepimiz bilelim.
1: Hatta Arap bir aralık benim bir arkadaşımın ablasıyla da evlendi. Çarıkçı'da, Serasker Caddesi'nde, Bahariye'deki. Tabii.
0: Bahariye.
1: Tabii.
0: Bahariye, evet.
1: Arap Akgün meşhur.
0: Evet, şimdi o zaman geldik son konuya. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz efendim.
1: Kötü konuya geldik.
0: Kötü konuya geldik demesi Kemal abinin dertli o konuda, o yüzden.
1: Çok.
0: Şimdi unutulan bir kupanın hikayesi. Daha doğrusu o ilk kupayı ve o ilk yıllarında ait iki finali konuşacağız biz. Spor Yazarları Derneği TSYD kupasını burada zaman zaman konuştuk. 1963'te kuruluyor bizim meslek örgütü.
1: Evet.
0: TSYD, Türkiye Spor Yazarları Derneği. Ve kurulduktan sonra ilk işte diyorlar ki ya destek olması amacıyla, hem de hem bize malzeme çıksın, hem de işte maddi bir
1: sezon başı
0: şey olsun, sezon başı hazırlık maçları bir resmiyet kazansın, bir kupa çerçevesinde oynansın. İlk sene Fenerbahçe katılmıyor. Galatasaray var, Beşiktaş var, Beyoğlu var, bir takım daha var, Beykoz. Dört takım katılıyor ve Galatasaray İlk Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasının sahibi oluyor. İlk kupanın sahibi Galatasaray, 10 Ağustos 1963. 63'te ya. Vay. Galatasaray Şampiyon, turnuvanın gol kralı. Hani kolayca tahmin edebileceğiniz gibi Metin Oktay.

0: o döneme. Turgay Şeren, Can Demir Berkman, Uğur Köken, Kadri Aytaç,
1: Hoca Gündüz Kılıç, öyle bir takım.
2: Tabii canım.
0: Şeyde de Beyoğlu'nun hocası kimmiş? Doğan Koloğlu.
2: Tabii, Doğan abi.
0: Ahmet, Allah rahmet eylesin.
2: Cando, Cando da sağ maşallah.
0: Ha, Beyoğlu'nun çok... kalesinde de Sabri Dino varmış.
2: Tabii.
0: Ha.
2: Tabii.
0: Ya, bu işte, buraya şimdi geleceğiz. Bu da 1967. Şimdi neden 1967'ye bakalım dedim ben? 63'ten 2 sene sonra. Vallahi benim gördüğüm en büyük kupa bu. Neden en büyük kupa?
2: Ebat olarak.
0: Ebat olarak. 30 kilo kupa. 30. Bakın nasıl taşıyorlar. Ya böyle nereden aklına geliyor?
2: Rahmetli Ergün, kupa, Göki.
0: Ağırlığı 30 kilo. Boyu 1 metre 35 santim. Yani bayağı bir şeyli çocuk boyunda.
2: Tabii tabii. Tabii tabii tabii.
0: Şuraya
2: tabii.
0: Baksanıza nasıl. 4 kişi taşıyorlar.
2: Tabii tabii ancak.
0: Bu kupa Galatasaray Müzesi'nde efendim. Onu da Galatasaray kazanıyor o dönemde. O dönemde kim? Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek.
2: Evet.
0: Beşiktaş'ı yenmiş. Sonra Fenerbahçe'yi yenmiş 2-1. Ve bu en büyük kupanın, 30 kiloluk dev kupanın sahibi olmuş. Bu dev kupayı Galatasaray Müzesi'ne giderseniz orada görebilirsiniz. 1967 yılının Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası efendim bu. Finalde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kazanmış Galatasaray. Şöyle bir yerde şeyi de vardı. Elinde 95 santim falan ya. Yani 1 metre falan böyle çapı var. 1.35 boyu var ve 30 kilo kupa.
2: İşte bakın, o değil mi? Şu değil mi o?
0: Yok şurada. Değil. Evet evet o kupa.
2: O kupa mı?
0: Müzede de gözüküyor yani zaten. Ha, 30 kilo nerede ya? Kaldırmak mesele bizim. Tabii. O zamanki abi meslek büyüklerimiz nereden düşündüyse bu işi. Ne hatırlıyor musun o kupayı?
2: Ya Kemal abi. Şey yani acemilik dönemi yani. Her işin acemilik döneminde böyle şeyler olur yani. Yani çok büyük olunca çok mu değerli oluyor?
0: Görkemli olacak falan diye düşündüler belki.
2: Çok mu değerli oluyor? Ya değerli olmasına değerli
0: ha,
2: de yani.
0: Ama ben işte dediğim gibi ben olsam gidip görmek isterim yani. Bunu. Tabii. Böyle bir
2: şimdiki kupa şu kadar.
0: Bu kadar bizim şu anda kupalar. 1.35 boy.
2: Tabii.
0: Bir iki cümle o dönemin.
2: Şimdi şöyle. Türkiye Spor Yazarları Derneği Fener Galatasaray Beşiktaş arasında.
0: Adana'nın Trabzon katıldığı.
2: Sonra. Önce üç büyükler arasında.
0: Evet.
2: Hasılat da dörde bölünürdü. Fener Galatasaray Beşiktaş ve TSE'de.
0: Hı hı.
2: TSE'de için çok önemli bir gelir kaynağıydı bu aynı zamanda. Hı hı. Çalışanların maaşı, işte tesislerin bakımıydı. Aklına ne geliyor?
0: Evet.
2: Sezon başı daha fol yok, yumurta yokken Fener'le Galatasaray Beşiktaş'ın kasasına da iyi para giriyordu yani.
0: Tabii.
2: Dörde bir eşit. Sonra bir gün maalesef dedeme ateessüf öyle derdi eskiler. Bir kulüp başkanı, şimdi ismini söylemezsem yarın Hıncal yine yazar beni. İsmini söylemeden gizli iş yaptı diye. Aziz Yıldırım başkan TSE'yi arıyor.
0: 90'lı yıllar değil mi?
2: 2001 galiba.
0: Öyle mi? Tabii. 99 değil mi? 2001 mi?
2: Yani Mustafa Denizli ne zaman teknik direktörse o zaman.
0: He.
2: Biz diyor bu kupayı oynamayacağız artık.
0: Galiba 2001.
2: Ya yapma etme eyleme işte o kadar her şey az. 2003. Oynamayacağız diyor. Ya işte etme eyleme diyor oynayamayacağız kusura bakmayın. İşte o kadar diyor. Sebep Mustafa Hoca diyor ki başkan biz bu kupayı oynarsak
0: İpreneriz mi diyor.
2: Çok yeni transferleri yaptık. He. Bu takım eğer iki ezeli rakibinden de ciddi farklarla yenilirse ikisine de fark yerse biz bu sezonu çıkartamayız diyor.
0: Ha, enteresan.
2: Onun üzerine Aziz Bey de ikna alıyor. Derneği arıyor. Oynayamayacağız diyor.
0: Hoca öyle deyince. Ben burada Aziz Bey'e bir şey bulamadım.
2: Ben buldum.
0: Ama yani hocan öyle istiyor.
2: Hocam öyle ister. Hocalar neler istiyor? Sen şimdi akşam program yani bizim şey söyledin 90 dakikada bunu anlatacağım da sen Fenerbahçe en son Rize maçında Fenerbahçe kulübesini gördün mü hiç? Yedek kulübesini yani.

0: Edek Kulübesi'ni görmüşümdür de.
1: 1-0, 2-3 rahat rahat goller. Kulübede bir tane adam böyle oturuyor.
0: Kim? Ha, Pereira diyorsun.
1: Niye acaba?
0: Tavır yaptı. He? Tavır yaptı.
1: Niye acaba? Yolcudur Abbas mı acaba?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum. Ne dersin?
0: Bilmiyorum. Göreceğiz.
1: Yani en küçük bir yanlış faulde, kaçan bir golde kulübeden fırlayan, uçan giden adam, habire gol atıyorsun. Bayağı etkili, rakibi yok etmişsin, ima etmişsin. Böyle heykel gibi oturuyorsun.
0: Kırgınım imajı vardı. Evet.
1: Şimdi tabii o dönemin başkanı, benim de iyi beraber 10 seneden fazla çalıştığım bir arkadaşım. Önce ıkmık ediyor, sonra peki diyorlar. Ender, açık ve net söyleyeyim. Ha ne olurdu bilmem. Ben o gün TSE'de başkan olsaydım, neler olmazdı ki neler. Neler olmazdı ki neler.
0: Anladım. Peki. Evet, şimdi artık olmayan bir kupa ama ya şu 30 kiloluk kupa enteresanmış ya. Onu mutlaka görün. Galatasaraylı dostlar. O 135 santimlik 30 kiloluk kupa Galatasaray Müzesi'nde. Kemal abi teşekkürler.
1: Rica ederim efendim.
0: Değerli izleyenler, size de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Spor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
8: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Bir reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: QNB'ye geçiyorum.
11: Bir reklam.
12: Yaşasın spor.

0: Aspor Radyo.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Aspor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Bankalar Arası Kart Merkezi, Haziran ayına ilişkin verileri yayımladı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Haziran'da yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre %50 artarak 2 trilyon 867,7 milyar liraya ulaştı.
0: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu. Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Hoş geldiniz. Herkese günaydın değerli izleyenler. Sabah spor programıyla karşınızdayız. 3 saat boyunca gündemdeki tüm spor gelişmelerine birlikte bakacağız. Fenerbahçe'nin gündemiyle

0: Yendi. Maçı ilk 11'de başlayan Ake ilk yarıda süre alırken Mason Greenwood ise 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunduğu kazanmayı hak ettik dedi.
1: Rakibimizle ilgili maçtan bir gün önce yaptığımız toplantıda rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz. Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım. Ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Oslar Veldey'i stopere alırın. Belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani. Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımızla olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim. Oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım oyuna. Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Samad'a 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendim maçı hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı. Belki kural değişebilir.
2: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Şey var.
1: 12+2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere

0: çalışmış olur eden. 4 tane işte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
1: Biliyorduk ki Fenerbahçe kendi sahasında top sahibi olacağını ama bu kadar problemlerle karşılaşacağımızı, yüz işeceğimizi tahmin etmiyorduk. Çizgi çok kez geçildi. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Ayrıca tabii ki tribünlerin dopingi de çok önemliydi. Hele de birinci yarıdan sonra derler ki iyi sonuç gösterebiliriz. Çünkü futbol böyle bir şeydir. Bugün öyle, yarın durum değişebilir. Çok güçlü bir takımla yüzleştik Fenerbahçe ile. O yüzden Polonya dönüşünde birinci lig için savunmaya hazır oluruz. Dinlenmiş oluruz.
2: Beşiktaş'ın gündemiyle devam ediyoruz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah'ın menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. Beşiktaş'ta Salah transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı, Salah'ın menajerinin yüksek komisyon talebinin ardından yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşmüştü. Görüşmede tecrübeli futbolcu menajeriyle konuşup transfer konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. Ayrıca Salah'ın ailesinin İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Bu gelişme üzerine Başkan Adalı yeniden Salah'ın menajeriyle bir araya gelecek. Temsilci tarafının ilk etapta mutabık kılınan rakamlara geri dönmesi halinde transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş bonservisi elinde olan Leon Goretzka için maliyet araştırmasına başladı.
3: Beşiktaş Alman orta saha Goretzka için harekete geçti. Siyah beyazlılar Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest statüsünde bulunan yıldız oyuncunun durumunu araştırdı. Goretzka'nın temsilcileriyle iletişime geçen yönetim 31 yaşındaki oyuncunun mali beklentilerini ve şartlarını sordu. Beşiktaş'ın değerlendirme yaptıktan sonra bu transfer için resmi adım atacağı belirtildi. Yönetimin maliyet fayda dengesini gözeterek süreci ilerletmeyi planladığı kaydedildi. Ancak Leon Goretzka transferinin Beşiktaş açısından kolay olmayacağı ifade ediliyor. Deneyimli orta sahaya Avrupa'dan Milan ve Liverpool gibi kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Geçen sezon 48 maçta 5 gol 4 asist kaydeden Goretzka, Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada sadece 69 dakika şans buldu.
2: Beşiktaş Kulübü Perşembe günü Midland'le karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA'ya da kadro bildirildi. Beşiktaş Avrupa Ligi 2. eleme turu kadrosu belli oldu. Henüz takıma katılmayan Trossard Midland maçları için listeye eklenmedi. Diğer yeni transferler Nübel, Doğan Alemdar, Otara ve İlhan Fakılı ise kadroda yer aldı. Beşiktaş Kulübü'ne Perşembe günü oynanacak Midland karşılaşması öncesi Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi. Nijeryalı oyuncunun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Ndidi Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Midland maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray Mario Lemina ile sözleşme yeniledi. Gabonlu futbolcu 2 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.
4: Mario Lemina kariyerine Galatasaray'da devam edecek.

0: Mavi Kırmızılı yönetimle Gabonlu futbolcu arasında uzun süredir devam eden kontrat görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Lemina'nın Galatasaray'ın Avusturya kampında takımla birlikte olması bekleniyor. 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu şampiyonluk yarışında önemli katkı sağlamıştı. Lemina geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 mücadelede forma giydi.
1: Galatasaray'ın sözleşme yenilediği Mario Lemina ve Başkan Dursun Özbek imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Gabon futbolcuysa bu sözleşme burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor dedi.
2: Çok çok mutluyum ve memnunum açıkçası. Burada başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi. Hocamız da burada 2 sene boyunca bana güvendiği için ve bunun üzerine devam edeceğim için de çok çok mutluyum. Taraftarlar kendilerini ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyorlar. Zaten bu sevgiyi de sahada onlara çok performans göstererek göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Çünkü büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var.
3: Galatasaray için önemli bir oyuncu. Gerçekten son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken bu yeni sezondaki yaptığımız 2 senede kontratı konuşurken kendisinin bana bir sözü var. Dedi ki bu sene ve önümüzdeki seneki performansım bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak dedi. Est-ce que c'est vrai?
4: Yes, it's true. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai promis et je vais le faire.
2: Söz verdim ve bunu gerçekleştireceğim.
1: Galatasaray'da 10 numara transferi için gözler Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'a çevrildi.
5: 10 numara takviyesi yapmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın önceliği Bruno Fernandes. İkinci sırada ise Brahim Diaz var. Tartışılmayacak bir isimle hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açacak. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Bruno Fernandes için istekli olan Sarı Kırmızılılar, Manchester United'ın bonservis bedelini düşürmek istiyor. Yönetim 50 milyon pound isteyen Portekizli Yıldız için ihtimal bulunduğu sürece masada olacak. Galatasaray'ın bu bölge için alternatif ismi ise Real Madrid'in faslı yıldızı Brahim Diaz. İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek 26 yaşındaki yıldız şu aşamada Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozu ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle Brahim Diaz'ı ikna etmenin yollarını arıyor. Daha önce gündeme gelen Julio Enciso ise Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'da sonuç alınamaması durumunda listede bulunuyor.
1: Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United'ın da Galatasaray'ın sambacısı Gabriel Sarı'yı kadrolarına katmak istedikleri iddia edildi.
0: Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sarı'nın talipleri artıyor. İngiliz basınındaki iddialara göre Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United'da sarı kırmızılı futbolcuyu gündemine aldı. Ada ekiplerinin Sarı'nın menajeriyle görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcuyu satarak kaynak oluşturmayı hedefliyor. Sarı için Premier Lig ekiplerinden 25 milyon pound değerinde teklif gelebileceği ve oyuncunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Aston Villa'nın yakın zamanda Wolves'tan João Gomes'i kadrosuna katmasına rağmen rotasyona eklemek istediği bir diğer sambacı için önümüzdeki günlerde teklifini resmileştirebileceği bildirildi. Gabriel Sara geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol 5 asist üretti.
1: Trabzonspor'dan Dibu'yu kadrosuna katmak isteyen Fulham en büyük engeli de ortadan kaldırdı. Detaylara bakalım.
6: Premier Lig ekiplerinden Fulham, Dibu transferi için

0: önemli bir adım attı. İngiliz kulübü faslı stoperi Issa Diop'u Ipswich Town'a sattı. Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Fulham için Chibukevuyu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın Vivo operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites arttırması bekleniyor.
1: Vivo yerde kaldı. Serbest vuruş.
0: Premier Lig temsilcisi Bordo Mavilerle pazarlıkları son aşamaya getirmek istiyor. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi net 30 milyon euro. 22 yaşındaki Nijeryalı stoper daha önce Fulham yetkilileriyle görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.
2: Gazete manşetleri bölümümüzde Sabah Spor programına devam ediyoruz. Gündemdeki haberler, gelişmelere bir de gazetelerde bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Aslan'dan Fernandes teklifi, Galatasaray dünya ünlü Portekizli 10 numara için yeni bir operasyon başlattı. Cimbom United'ın 10 numarası Bruno Fernandes için 35 milyon euroluk bir teklif yapacak iddiaya göre. Fenerbahçe için Watkins iddiaları devam ediyor. Sky Sports'ta çıkan bir haber. Fenerbahçe Aston Villa'nın yıldız ismi Watkins transferinde en önde gelen kulüp haberi yaptı Sky Sports. Devam ettik. Fener tura göz kırptı. Gornik Zabze'yi 1-0'la geçti Fenerbahçe. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu içinde büyük bir avantaj yakalamış oldu. Ake ve Greenwood ilk kez Fenerbahçe forması giydi bu karşılaşmada ve gol de frikikten Talisca'dan geldi. Sayfanın en altında Muhammed Salah var. Cevap ver Salah diyor Fotomaç. Salah'la anlaşan Beşiktaş, dünya ünlü yıldızın menajerinin 5-6 milyon euroluk ekstra talebini reddetti. Kartal Salah'a kararınızı verin mesajını gönderdi. Fanatik gazetesine geldik. Fener'den zaferle açılış. Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe ilk maçında hata yapmadı dün akşam. Gornik Zabce'yi Talisca'nın tek golüyle yıkan Sarı Lacivertliler rövanş öncesi de büyük bir avantaj yakalamış oldu. Zaman zaman gideceği konuşulsa da Talisca cevapları sahada veriyor ve takımını yine sırtlayan isim oldu. Greenwood Kadıköy'e merhaba dedi. Uzatmalarla birlikte 12 dakika süre alan Greenwood Fenerbahçe'ye ısınıyor. İsmail Kartal Kadıköy'e galibiyetle dönüş yaptı. Büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı. Orta saha Roma'dan. Orta sahaya genç ve dinamik bir takviye planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde Roma'nın faslı yıldızı Neil El Aynu geldi. Sarı lacivertlerin Kante'nin ayrılığı halinde oluşacak maaş bütçesini 24 yaşındaki çok yönlü orta saha için kullanmayı planladığı da söyleniyor. Onaçı'yı görüyorum sağ tarafta. Trabzonspor Paulo Onaçı için kararını verdi. Bordo Maviler Fenerbahçe başta olmak üzere yurt içi ve Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirirken Nijeryalı golcünün ancak kulübünün beklentilerini karşılayacak, reddedilemeyecek bir teklif gelmesi halinde satılacağı söyleniyor. Sabahtayız. Asensio siz haklısınız dedi. İsmail Kartal İspanyol Yıldız'la diyaloğunu paylaştı. Asensio ile maçtan önceki gece konuştuğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, nasıl hissettiğini sordum, %100 hazırım dedi. Bence %70 dedim, o da hoca olarak siz haklısınız dedi ifadelerini kullandı. Yabancı kuralının da değişebileceğini söyledi. Galatasaray Portekizli sol kanat için kesenin ağzını açtı Rafael Leao sol şeritte. 27 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte 11 milyon euro yıllık ücret teklif edildi. Oyuncunun kulübü Milan'ın beklentisi ise 50 milyon euro. Rakamı aşağı çekmek için pazarlıklar sürüyor. Aslan bu transferde çok ısrarcı. Lemina'da da mutlu sona ulaşıldı. Oyuncuyla sözleşme yenilendi. Amili takım formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Uğurcan Çakır, Abdülkerim, Barış Alper, Yunus Akgün izinlerinin ardından pazartesi günü takıma katıldılar ve çalışmalara başladılar. Öte yandan Galatasaray'la Ren'in 2 Ağustos'ta hazırlık maçı oynayacağı da açıklandı. Milliyet'e geldik. Bir yudum mutluluk. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zabze'yi tek golle devirdi. Rövanş için avantaj elde etti. Talisca'nın harika friki ile üstünlüğü yakalayan temsilcimiz ikinci yarı direkleri geçemedi. Önce Talisca ardından Bartu'nun vuruşlarında direkler farkın 2'ye çıkmasına

0: izin vermedi. Kadıköy dün akşam kapalı gişeydi. Maça yoğun bir ilgi vardı. Maçtan önce stat civarında toplanan sarı lacivertliler oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu. Bir de takvime bakacağız. Frikik'ten gol geldi. Bir Talisca klasiği olarak bahsetmiş takvim bu golden. Talisca'nın açıklamaları var. Sezonun ilk maçları zor geçer. Bizim için de zor bir karşılaşma oldu ama kazanarak başlamak önemliydi. Rövanş maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız diye konuştu. Transfer için hemen şurada Moise Kean'i görüyorum. 9 numara için son aday denmiş. Fenerbahçe'nin Fiorentina forması giyen İtalyan golcü listesine aldığı öğrenildi. İstenen bonservis ise 35 milyon euro olarak yer alıyor bu haber içerisinde. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlerle devam edelim. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Mücadele ise saat 20.45'te başlayacak.
1: Başakşehir'in Avrupa mesaisi başlıyor.
2: Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanı bomboş pozisyon ve top ağlarda gol. Opuku!
1: İstanbul temsilcisi Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu konuk edecek. Geçen sezon Trendyol Süper Ligi 57 puanla 5. tamamlayan Başakşehir, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Başakşehir'de fil dişi sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Turuncu Lacivertli ekip sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan tesislerde 2 Temmuz'a kadar çalışan Başakşehir, 5-15 Temmuz'da ise Avusturya'nın Geinberg kentinde kamp yaptı. Şu ana kadar Edin Visca, Emin Bayram ve Mihal Karbovnik'i transfer eden Turuncu Lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.
3: Operi'de destek verdi. Bırnić ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Shomurodov ve gol!
1: Leo Duarte, Amin Arit ve Kazım Can Karataş'ın sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise El Kalije transfer oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir Inter Turku maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Muneira yönetecek.
0: Başakşehir Futbol Kulübü'nde teknik direktör Nuri Şahin ve takım kaptanı Ömer Ali Şahiner Konferans Ligi'nde oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına gidelim.
4: Hem burada hem saha içinde güzel bir sezon olur hepimiz adına. Heyecanlıyız. Başakşehir'in alışkın olduğu ama ilk defa beraber yaşayacağımız bir heyecan. Tüm hazırlık dönemimiz kısa bir hazırlık dönemi oldu ama tüm hazırlığımızı bu iki maç için yaptık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur ve iyi bir sonuçla, yarın iyi bir sonuçla Finlandiya'daki rövanş maçına iyi bir skorla oraya gideriz diye düşünüyorum inşallah. Hazır bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir takıma karşı oynuyoruz yarın. Ne yaptığını bilen, liginde de sizin de söylediğiniz gibi ikinci sırada olan bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz de hazırız. Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. İnşallah hem oyunumuzda hem de fiziksel anlamda karşılık verebileceğimizi düşünüyorum. Rakibin belli bir anlayışı var. Bizim stilimizde oynayan takımlara karşı oynadıkları maçları da izledik, analiz ettik. Biz ama her zaman kendimiz ne yapacağımıza bakıyoruz, ne yapabiliriz'e bakıyoruz. Bu maçların 180 dakika, 200 dakika sürdüğünü takıma anlatmaya çalışıyoruz. Sezonun ilk maçı, hava sıcak, ya paniğe kapılmadan ama yine de hızlı bir şekilde oynamak, ne kadar pozisyona girebiliyorsak girmek, bunlar çok değerli, çok önemli ama aynı zamanda da rakibin bir geçiş takımı olduğunu unutmamak lazım. O yüzden oyuncularıma her zaman söylüyorum ama yarın için çok daha geçerli bir şey, topun değerini bilmek, topun bizde kalması lazım ve akın akın demeyeceğim ama ne kadar çok atak yapabilirsek bizim için o kadar değerli olur yarın. Biz inşallah buradan iyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyoruz.
5: Hocamızın dediği gibi güzel bir kamp dönemiyle beraber bu maça, bu tura hazırlandık. Sonradan gelen arkadaşlarımızla birlikte şu an tam takım hazırız diyebilirim ben de. Hedeflerimiz doğrultusunda, en önemlisi hayallerimiz doğrultusunda bu takımla birlikte çok önemli bir aşamadan bir tanesi Konferans Ligi. Biz de özellikle yarından itibaren konferans ligi elemelerine en iyi

0: şekilde geçip lig aşamasına kalmak istiyoruz. Bunun en büyük adımını da yarın atmak istiyoruz. Umarım bizim için güzel başlangıç olur. Şu an için tek hedefimiz, en büyük isteğimiz yarın en iyi şekilde hem skor olarak hem de oyun olarak bu turu geçmek olacak. Onun adına %100 sahada konsantre hazır olacağız.
1: Trendyol birincilik ekiplerinden Sivas Spor'da teknik direktör İsmet Taşdemir yaşanan sıkıntıları en kısa sürede aşacaklarını söyledi.
2: Takımımızın belli bir iskeleti duruyor. Geçen seneki hemen hemen aynı takımımız, aramızdan ayrılan işte Abramovski, Kimpioka gitti, Ali Mali'ye gitti. Ama öbür türlü takımımız komple duruyor. Bu takımımız transfer açılmasa sezon boyunca ne kadar gider? Tabii ki soru işareti. Zorlanacağımız bir gerçek. Ama şu anda transfer sürecinde geldiğimiz bir nokta yok. Şu andaki geldiğimiz nokta halen aynı. Transferimiz kapalı. Şu an için söylüyorum, açılacak gibi de durunmuyor. Ama bir taraftan da çalışmalar var. Biz de bu çalışmaların doğru gidip sonuçlanmasını bekliyoruz. Herkesin olduğu gibi benim de beklentim yüksek. Reyman Ay bence çok önemli bir oyuncu. Şu anda gösterdiği, inşallah devam etmesini dileyerek, çok da önemli bir karakter gösteriyor. Bunlar bizim için gerçekten önemli şeyler. Kendisi için de önemli. Geçen sene sakatlık sürecinden sonra evet bir sıkıntımız oldu. Belki o eksik olduğu maçlarda bir tanesinde oynayıp kazansaydık belki sezon sonuna en kötü bandırmaya finale de gitmiş olabilirdik. Manay'ın bizimle olması önemli. Manay'ın sağlıklı bir şekilde bizimle olması önemli. İnşallah Manay ve diğer arkadaşlarımızla beraber sağlıklı bir şekilde ligi götürebiliriz. Ağlayacak bir durumumuz yok. Allah'a çok şükür Sivasspor camiası her zaman güçlüdür. Her zaman ayakta kalır. Şu anda bence suni bir sıkıntı yaşıyoruz hep beraber. Bu sıkıntıları da zamanı geldiğinde yönetimimizle beraber, oyuncularımızın performansıyla beraber inşallah aşacağız. Kötü günler her zaman uzun sürmez. Yakın zamanda da ben bu kötü gibi görünen günlerin çok daha aydınlığa, çok daha ferah kavuşacağını düşünüyorum.
1: Trendyol birincilik ekiplerinden SMS Grup Sarıyer Kulübü'nün teknik direktörü Bülent Bölükbaşı eksik bölgelere transfer yapmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
3: Pozisyonel olarak eksiğimiz var. Transferler, istediğimiz oyuncular yavaş yavaş geliyor. Tabii yönetimin de bu konuda çalışmaları devam ediyor ama malum ekonomik şartlar kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Eksik bölgelerimiz var. Yani birden fazla eksik bölgemiz var. İnşallah onları da tamamlarsak lige kadar hazır oluruz. Elimizde bir kadromuz var fakat takımlar yedek oyuncuları kadar güçlüdür. Biraz o anlamda sıkıntımız var. Onları da tamamlarsak inşallah ligde hazır, dinamik, seyirciye keyif veren, oyuncuların keyif aldığı bir takım izletmeye çalışacağız inşallah. Hedef koymak için çok erken. Yani ligdeki takımların durumları ortada, bütçeler ortada. Biz birazcık dışarıdan göründüğü kadarıyla çok fazla transfer yapıyor ve çok fazla para harcıyor gibi görünüyoruz ama işin aslı o değil. Biz kendi çapımızda ligde kalacak, ligde yukarılara mücadele edecek, bulunduğu konumda iddialı olacak bir takım olmayı hedefliyoruz. Şu anda hedefimiz o.
1: Dünya Kupası şampiyonu İspanya büyük zaferi İspanya'da Madrid'de kutladı. Başkent Madrid'de kent meydanını dolduran taraftarlar şampiyonluğun mutluluğunu bir kez daha yaşadı.
4: Dünya şampiyonu İspanya milli takımı ülkesine döndü. Uçaktan elinde kupayla inen isim turnuvanın oyuncusu seçilen kaptan Rodri oldu. Madrid'de şehir meydanında otobüs üzerinde şehir turu atan takım oyuncuları Cibeles Çeşmesi olarak bilinen meydanda binlerce taraftarla buluştu. Platform kurulan sahneye akın eden on binlerce futbol sever, İspanya bayrakları ve milli takım formalarıyla tarihi zaferi ortak oldu. Gazze hassasiyeti bilinen İspanyollar kutlamalarda Filistin bayrakları da salladı. Tarihinin 2. Dünya Kupası zaferini yaşayan İspanya'da halk oyunculara büyük sevgi gösterdi. Birçok taraftarın oyuncularla ilgili esprili ve yüceltici pankartlar hazırladığı görülürken en yoğun ilgi Yamal ve Rodri üzerindeydi. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde devam eden kutlama.

Haftalarda şampiyon kafile daha sonra sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Futbolcular ve teknik heyet Dünya Kupası'nı binlerce kişinin önünde havaya kaldırırken başkentte görsel şölen yaşandı.

0: Taraftarla buluşan milli takım yıldızları daha sonra Kral 6. Felipe'yi de ziyaret etti. Zarzuela Sarayı'nda gerçekleşen ziyarette oyuncular ve teknik heyeti tebrik eden kral, İspanya futbol tarihinin en parlak dönemini yaşadıklarını söyledi.
1: Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilen Arjantin milli takımı başkent Buenos Aires'de şampiyonlar gibi karşılandı.
2: Arjantin'in başkenti Buenos Aires bir nevi şampiyonluk kutlamasına sahne oldu. ...2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilerek ikinci olan milli takım ülkeye dönüşte adeta şampiyon gibi karşılandı. Gümüş madalyalı kafile yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından üstü açık otobüsle kent meydanına gelerek taraftarlarla buluştu. Soğuk hava ve yağmura rağmen meydanı dolduran Arjantinliler meşaleler ve tezahüratlarla milli takıma hoş geldin seremonisi düzenledi. Kameralara konuşan Arjantinli taraftarlarsa şunları söyledi.
3: Espektakular, espektakular. Había que venir.
4: Muhteşem, gerçekten muhteşem. Buraya gelmek zorundaydık. Bu görkemli 5 yılın böyle sona ermesi gerekiyordu. Eminim devamı da gelecek. Şampiyon olduk, ikinci olduk, her şeyi kazandık. Takımla ve Scaloni ile gurur duyuyorum.
5: Umarım Scaloni sonsuza dek devam eder. Messi'ye de her şey için teşekkürler. Bütün takıma aynı şekilde teşekkür ederiz. Umarım şampiyonluklar kazanmaya devam ederiz. Bir kupa kaybettik ama önemli olan ilk getirdikleri kupa. Halkımızı çok mutlu ettiler.
6: Takımımızla gurur duyuyoruz. Onlar bana da çocuklarıma da asla pes etmemenin bir örneğini gösterdi. Benim için ulaştıkları nokta başarıdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Buraya da onlara teşekkür etmek için geldik, değil mi?
1: Lionel Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
0: Lionel Messi, İspanya'ya kaybettikleri Dünya Kupası finalinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Acılarının çok büyük olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, "Bu yaranın iyileşmesi zaman alacak ama aynı zamanda tüm güzel anıları da kalbimde saklayacağım. Her şeyimizi ortaya koyarak geri döndüğümüz ve hafızalarda sonsuza dek kalacak maçları, bu grubun çalışması ve çabasıyla birleşen tüm ülkenin desteğini, bu destek sayesinde bir kez daha dünyanın en ileri arasına girmeyi başardık. Bugün yaptıklarımızın değerini tam olarak kavramak zor ama bu takım arka arkaya iki Dünya Kupası finaline ulaştı. Her mesaj için içtenlikle çok teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak bir araya gelmeyi başardık ve hep birlikte Arjantinli olmanın gururunu paylaştık. Ayrıca şampiyonluk için İspanya'yı da tebrik ediyorum," dedi.
1: Dünya Kupası finalinin ardından sahada çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
7: Dünya futbolunun patronu FIFA Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. FIFA'dan yapılan açıklamada disiplin komitesinin maç sonrası kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir disiplin ve etik savcısı atadığı duyuruldu. ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya son şampiyon Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. New Jersey'de oynanan dev finalin ardından Arjantinli futbolcuların İspanyol meslektaşlarına fiziksel müdahalelerde bulunması dikkat çekmişti. Sahada yaşanan arbedede Arjantinli Leandro Paredes, Eric Garcia ve Gavi'ye saldırmıştı. Nahuel Molina

0: Aysa Rodri'ye yumruk atmış, Arjantin yardımcı antrenörü Roberto Ayala da Dani Olmo'yu itmişti. FIFA Disiplin Komitesi bu olayların yanı sıra Arjantinli futbolcuların kupa töreninde sahneye sırt dönmelerini ve açılan pankartları da masaya yatıracak. Arjantinli futbolcu Giovanni Lo Celso, Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankartı tribünden alarak sahaya sermişti. İngiltere toprağı olan Falkland Adaları uzun yıllardır iki ülke arasında tartışma konusu oluyor.
1: Avrupa'nın birçok milli takımında Dünya Kupası sonrasında ve Dünya Kupası sırasında birçok teknik adam değişikliği yaşandı. Milli takımımızın Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı 3 rakibinde de artık yeni teknik direktörler yer alacak.
0: Dünya Kupası sona erdi. Hayal kırıklıkları yaşayan ve beklenti altında kalan birçok milli takımda teknik adam değişiklikleri yaşandı. Özellikle Avrupa'nın dev ülkelerinde değişimler dikkat çekti. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Portekiz'de görev değişiklikleri yaşanırken İtalya'da Dünya Kupası öncesinde yeniden yapılanma süreci başlatmıştı. Almanya'da Julian Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz'de ise Roberto Martinez koltuğunu Jorge Jesus'a devretmek zorunda kaldı. Fransa'da son maçına çıkan Didier Deschamps'ın yerine Zinedine Zidane'ın göreve başlaması bekleniyor. Hollanda, Belçika ve İtalya henüz yeni bir antrenörle anlaşmadı. Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli takımımız da Fransa, İtalya ve Belçika'ya karşı yeni dönemlerinin ilk sınavlarında sahaya çıkacak. Teknik adam değişimleriyle birlikte Avrupa futbolunda yeni bir eğilimde dikkat çekiyor. Geçmişte milli takımlarda daha çok idareci, tecrübeli ve daha düşük profilli teknik adamlar tercih edilirken artık dünya futbolunun en başarılı kulüp antrenörleri de ulusal takımlara yöneliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'ye geçişi, Jürgen Klopp'un teknik adamlığı Almanya milli takımıyla dönmesi, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Apoletti Zidane'ın birçok büyük kulübün teklifini reddedip Fransa milli takımını bekleyişi bu değişimin en çarpıcı örnekleri arasında sayılabilir. Pep Guardiola'nın İtalya ile anılması ve Hollanda'nın uzun yıllar sonra dünya çapında bir teknik adamla yeniden yapılanmayı hedeflemesi de bu eğilimin güçlenerek devam edebileceğine işaret ediyor. Federasyonların milli takım hocaları için bütçelerini arttırması da bu eğilimin yayılmasının başlıca faktörlerinden biri olarak gösterilebilir. Eskiye nazaran sıklaşan turnuva ve maç takvimleri teknik adamların takımla daha uzun süre geçirmesini olanak sağlamasından ötürü milli takımlardaki teknik direktör etkisi artmış durumda. Kulüp takımlarının yoğunluğundan kaçmak ama rekabetçi düzeyde maharetlerini göstermek isteyen antrenörler için ulusal takımların cazibesi artıyor. Uluslar Ligi ve Euro 2028'e giden süreçte Avrupa devlerinin sadece kadroları değil, kenar yönetimlerindeki bu büyük değişim de futbol kamuoyunun yakından takip edeceği başlıklardan biri olacak.
1: İtalya Futbol Federasyonu seçilecek yeni teknik adam için şu anda büyük oynuyor. Gündemde Pep Guardiola var.
2: İtalya futbolu yeniden zirveye çıkış hikayesine bir başrol arıyor. Üst üste 3 kez Dünya Kupası'nı ıskalayan gökmaviler, Nisan ayının ardından federasyonun en üst biriminden en alta kadar bir dizi değişime gitti. Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago Futbol Federasyonu Başkanı olurken, Paolo Maldini de sportif direktör sıfatıyla karar verici olarak atandı. Yönetim kadrosu belirlendikten sonra ise gözler milli takımın yeni teknik direktörüne çevrildi. Yerli teknik adamların yanı sıra Azuriler için heyecan uyandırıcı bir isim somut olarak dillendirmeye başlandı. Pep Guardiola. Sezon sonunda 10 yıllık Manchester City kariyerini sona erdiren İspanyol teknik adamın bir süre dinlenmek istediği bilinse de köklü bağları olan İtalya ile masaya oturmayı kabul ettiği aktarıldı. Gelen bilgilere göre Paolo Maldini 55 yaşındaki teknik adamla Barcelona'da bir araya gelerek teklifini iletti. Deneyimli teknik adamın gelen kapsamlı teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Malago da iddiaları "Tek adayımızın Pirlo ve Mancini olmadığı doğru" diyerek üstü kapalı şekilde doğruladı. Çizme futbol kamuoyunu büyük heyecana sürükleyen bu mega transferi mümkün kılan ana sebepler arasında İspanyol çalıştırıcının İtalya futboluyla bağları öne çıkarılıyor. Futbolculuğunda Roma ve Brescia formaları giyen Guardiola'nın oyuna bakış açısını şekillendiren en önemli taktisyen

0: Yanlardan birisinin Arigio Sacchi olduğu biliniyor. Tüm bu koşullara karşın zor gözüken birliktelik için Başkan Malago, Paolo Maldini'ye güveniyor. İtalyan futbol efsanesinin Pep Guardiola ile yakın bir ilişkisi var. İspanyol teknik adam 2009'da Barcelona ile Roma'da kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu o yıl futbolu bırakan Maldini'ye armağan etmişti. Eğer 55 yaşındaki başarılı teknik adam İtalya'nın teklifine evet derse 4 yıllık bir anlaşmanın olacağı ifade ediliyor. İtalya milli takımını 115 yıldan fazla tarihinde sadece bir kez yabancı hoca çalıştırdı. İtalya milli takımında sadece 1953-1954'te Macar bir teknik adam görev aldı. Jürgen Klopp'un Almanya milli takımının başına geçmesinin ardından Guardiola'nın da milli takım kariyerine İtalya ile başlayıp başlamayacağı Avrupa futbolunun en çok konuşulan gündemlerinden biri olacak.
1: Real Madrid kulübünde yeni sezon hazırlıkları başladı. Milli futbolcumuz Arda Güler de erken kampa katıldı. Jose Mourinho kendisiyle özel olarak ilgileniyor. Önümüzdeki yıl Arda'nın hangi planlamada yer alacağı da merak konusu.
0: Yeni sezon hazırlıklarını Valdebebas'ta sürdüren Real Madrid'de Arda Güler kampa katıldı. Dünya Kupası'nda yer alan futbolcular içerisinde en erken takıma dönen oyuncunun Arda olduğu belirtilirken Jose Mourinho'nun milli yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi. AS gazetesinin haberine göre Portekizli teknik adam 21 yaşındaki yetenekli oyuncuyu öncelikli olarak orta sahada düşünüyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir uyum yakaladığı Mbappe'den uzaklaşmasını istemiyor. Arda'nın kaleye yakın pozisyonlanmasının altı çizilirken Bernardo Silva ile birlikte oynama durumunda iki isimden birinin sağ kenarda oynamasının da muhtemel olduğu belirtildi. ...63 yaşındaki teknik adamın 2010 yılındaki ilk Real Madrid döneminde takımın oyununu şekillendiren Mesut Özil, Angel Di Maria ikilisine benzer bir yapıyı bu kez Arda Güler, Bernardo Silva üzerinden kurmayı hedeflediği konuşuluyor. Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi skor üreten isimlerin arkasında oyunu yönlendiren ve hazırlayan iki profille daha dengeli bir hücum kurgusu oluşturmak isteyen Mourinho'nun tercihinin bu ikiliden yana olacağı belirtiliyor. Real Madrid'deki 4. sezonuna giren Arda Güler için de yeni dönemin kariyerinin en kritik eşiklerinden biri olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren milli futbolcunun bu sezon artık Real Madrid'in ana yüzlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Eflatun beyazlı formayla bugüne kadar 112 maça çıkan Arda Güler 18 gol ve 25 asistlik katkı yaptı.
1: Kolombiyalı forvet John Duran gelecek sezon Portekiz'de forma giyecek.
0: Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren John Duran'ın yeni adresi Lisbon oldu.
2: Musamba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musamba'dan, gol John Duran'dan!
0: Portekiz'in başkent temsilcisi Benfica, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine kattı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bonservisi Suudi Arabistan takımı El Nasr'da bulunan John Duran'la 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Transferin maliyeti 6.1 milyon euro olarak açıklanırken Benfica'nın sezon sonunda 30 milyon euro tutarında satın alma opsiyonu da bulunuyor. İmza sonrası çok mutlu olduğunu belirten golcü futbolcu, Portekiz'in en büyük kulübündeyim. Burada kendimden beklentilerim çok yüksek. Her şeyimi verip şampiyonluğa ulaşmak istiyorum, dedi. John Duran geçtiğimiz sezon 21 maç forma giydiği Fenerbahçe'de 5 kez gol sevinci yaşamış, sezonun ikinci yarısını ise Rus ekibi Zenit'te geçirmişti. Genç yaşına rağmen ülkesi dışında Chicago Fire, Aston Villa, El Nasr, Fenerbahçe ve Zenit gibi takımlarda görev yapan Duran'ın El Nasr'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ kadın ve erkek milli takımlarının son durumunu değerlendirdi.

0: Bugün erkek voleybolunun geldiği noktada tarihinde ilk kez dünyada 4 ülke kadınıyla erkeğiyle finallere gidiyor. Bu 4 ülkeden bir tanesi de Türkiye. Bu da tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bu 3. yılımız. Milletler Ligi'nde 3 yıl önce tarihi bir başarı elde ettik. Milletler Ligi'ne ilk adımımızı attık. Bugün baktığımızda kadınların Avrupa Şampiyonası'nda direkt katılması, Dünya Şampiyonası'nda direkt katılması, Olimpiyata gitmesi konuşuluyordu. Ama hep erkeklerin de sorusu soruluyordu. Artık kadınıyla erkeğiyle Dünya Şampiyonası'nda direkt katılıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle Avrupa'da direkt katılıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle milletlerde direkt katılıyoruz. Kadınlar Olimpiyatı garantiledi. Erkekler %51'in üstüne çıktı. Kapıyı araladı ve artık o Olimpiyat evinin içindeyiz. Umut ediyorum ki bir mucize olmazsa inşallah hayırlısıyla nasıl ki Milletler Ligi finaline dünyada 4 ülke arasına girdik. Kadın ile erkeğiyle katıldıysak Olimpiyatlara da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, spor tarihimizde, takım sporlarında kadınıyla erkeğiyle olimpiyata katılan bir branş olacağız. İnşallah hep birlikte de onun mutluluğunu, gururunu yaşayacağız diye düşünüyorum. Biz kadınlarda, erkeklerde kürsü hedefliyoruz. Her ikisinde de kürsüde olacağız. Bunun madalyanın rengini maç oynandığı gün bakacağız. Ama kürsüde yer alacak bir tablo içinde olacağız.
1: Bütün Türkiye olarak, bütün sporcular olarak, kadın erkek fark etmeksizin ülkemizdeki formamız ve armamız için çabalıyoruz. Onlar için bir başarı elde etmek istiyoruz. O yüzden kendimize gurur duyuyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz.
2: Gerçekten gururluyuz. Çünkü ülkemizi en iyi şekilde dediğimiz gibi temsil etmek istiyoruz. Buradan sonra atacağımız her adım ve her maçımız erkek voleybol tarihinin en önemli maçı olacak. Ve hikaye hep yeniden yazılacak. Çok iyi bir hazırlık süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Perşembe gecesi yola çıkacağız Çin'e doğru. Hayallerimiz vardı. Hayallerimizin bir tanesini aldık. Yeni hayaller kuruyoruz. Kürsüde olmak istiyoruz. Madalya kazanmak istiyoruz. Kadınlarımız gibi biz de ülkemizi daha iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. Onlar bizi daha önce çok gururlandırdılar. Ülkeye voleybolu sevdirdiler ve vizyon kattılar. Biz de onların yolundan gidiyoruz. İnşallah iki takım olarak da kürsüde oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Viyanel'lerde.
3: İnanıyorum ve yarı finale çıkmak istiyoruz. Viyanel'den sonra Avrupa Şampiyonamız var. Asıl hedefimiz bu yaz Avrupa Şampiyonası. Orada da Türkiye ülkemize madalyaya dönmek istiyoruz.
4: Evet değerli izleyenler, bu haberle birlikte Sabah Spor'un programındaki ilk saat dilimimizin sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Sonraki saat dilimimizde gazete manşetlerine geniş bir alan ayırdık. Yine Fenerbahçe'nin dün oynanan karşılaşmasının ardından yapılan açıklamalar ve köşe yazılarına bakacağız. Yine haberlerimiz var, bir de bağlantımız olacak. Dolu dolu bir ikinci saat var. Bir yere ayrılmayın, saat 9'da tekrar buradayız.
5: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: köşe, en uzak köşe, harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net,
5: Sigortam.net. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de. TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Reklam. Aspor Radyo.
8: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
8: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam.
12: Yaşasın spor.
0: Aspor Radyo.
7: Reklam.
13: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Böyle bir dünya var.
16: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
15: Dünya Katılım var.
17: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
15: Böyle bir dünya var.
16: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
15: Dünya Katılım var.
18: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
15: getir. Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
19: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava

0: kartları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
13: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
14: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Rakibimizle ilgili maçtan bir gün önce yaptığımız toplantıda rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takımın olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 topla oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi

0: savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwelde'yi stopere alırım, belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani. Fred çok karakterli bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkını karşılığını ben de ona verdim. Oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım oyuna. Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Samad'a 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı. Belki kural değişebilir.
1: Hocam biraz açabilir miyiz bunu?
0: Var. 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
2: Biliyorduk ki Fenerbahçe kendi sahasında top sahibi olacağını ama bu kadar problemlerle karşılaşacağımızı, yüzleşeceğimizi tahmin etmiyorduk. Çizgi çok geçildi. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Ayrıca tabii ki tribünlerin dopingi de çok önemliydi. Hele de birinci yarıdan sonra derler ki iyi sonuç gösterebiliriz. Çünkü futbol böyle bir şeydir. Bugün öyle, yarın durum değişebilir. Çok güçlü bir takımla yüzleştik Fenerbahçe ile. O yüzden Polonya dönüşünde birinci lig için savunmaya hazır oluruz. Dinlenmiş oluruz.
3: Galatasaray Kulübü'nün sözleşme yenilediği Mario Lemina ve Başkan Dursun Özbek imzanın ardından açıklamalar yaptı.
4: Je suis très heureux, très content.
5: Çok çok mutluyum ve memnunum açıkçası. Burada başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi. Hocamız da burada 2 sene boyunca bana güvendiği için ve bunun üzerine devam edeceğim için çok çok mutluyum. Taraftarlar kendilerini ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyorlar. Zaten bu sevgiyi de sahada onlara

0: çok performans göstererek göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Çünkü büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var.
1: Galatasaray için önemli bir oyuncu. Gerçekten son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken, bu yeni sezondaki yaptığımız iki senelik kontratı konuşurken, kendisinin bana bir sözü var. Dedi ki, bu sene ve önümüzdeki seneki performansım bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak dedi. Est-ce que c'est vrai ça?
2: Yes, it's true. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai promis et je vais le faire.
0: Söz verdim ve bunu gerçekleştireceğim.
3: Galatasaray Kulübü'nde 10 numara transfer için gözler Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'a çevrildi.
4: 10 numara takviyesi yapmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın önceliği Bruno Fernandes. İkinci sırada ise Brahim Diaz var. Tartışılmayacak bir isimle hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar da Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açacak. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Bruno Fernandes için istekli olan Sarı Kırmızılılar, Manchester United'ın bonservis bedelini düşürmek istiyor. Yönetim 50 milyon pound isteyen Portekizli Yıldız için ihtimal bulunduğu sürece masada olacak. Galatasaray'ın bu bölge için alternatif ismi ise Real Madrid'in faslı yıldızı Brahim Diaz. İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek 26 yaşındaki yıldız şu aşamada Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozu ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle Brahim Diaz'ı ikna etmenin yollarını arıyor. Daha önce gündeme gelen Julio Enciso ise Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'da sonuç alınamaması durumunda listede bulunuyor.
3: Günün gazete manşetleri bölümündeyiz tekrardan ve şimdi şöyle bir Fenerbahçe'ye Galatasaray'a detaylıca bakalım. 5 gazete seçtik sizler için. Foto Maç gazetesiyle başlayalım. Çoğu sayfada zaten Anderson Talisca'nın fotoğrafını göreceğiz. Dünün yıldız ismi kuşkusuz kendisiydi. Samba mevsimi demiş Foto Maç gazetesi bugünkü başlığında. Talisca sezona müthiş bir giriş yaptı. Brezilyalı maestro 37'de enfes frikik golüyle etten duvarı yıktı. 56'da direğe takılan Talisca Fenerbahçe'nin en etkili ismi olarak beğeni topladı. Maç sonunda zor bir maç oldu dedi. Rakibimiz çok disiplinli oynadı. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail hocanızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç kazanarak sezona başlamak da çok önemliydi yorumunda bulunmuş. Devam edelim sayfada. Watkins'i görüyorum. Watkins de Fener önde. İngiliz medyası Aston Villa'nın Nicholas Jackson'ı kadrosuna katması halinde Oli Watkins'in Fenerbahçe'ye transferini onaylayacağını duyurdu. İngiliz medyasında çıkan iddialar bu şekilde, yani transfer Jackson'a bağlı gibi duruyor. Fenerbahçe yeni transferleri Vedat Muriç, Akev ve Mason Greenwood'un lisanslarını çıkardı. Vedat sakatlığı nedeniyle Avrupa listesinde yer almadı. Greenwood'la Akev ise Cengiz Ünder'le Mimam için yerine kadroya dahil oldu. Dün de zaten Akev 11'de, sonrasında son dakikalarda 83'te de Greenwood'u sahada gördük. Fanatik gazetesindeyiz. Galatasaray'da merakla beklenen karar sonunda verildi. Lemina'yla yola devam. Okan Buruk 1-2 güne imzalayacak dedi, ardından henüz anlaşma yok açıklamasını yaptı. Lemina iddialara gülüp geçti ve buradayım mesajını verdi. Sonunda pürüzler çözüldü. Galatasaray Lemina'yla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu gurur Barış Alper'in, Cimbom'un milli yıldızı Barış Alper Yılmaz futbol sahalarındaki başarısını eğitim hayatına da taşıdı. Başarılı futbolcu İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden mezun olarak diplomasını aldı. Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Barış Alper'i hem akademik hem de sportif başarısından dolayı tebrik etti. İtalyan menajer Gardi'den Galatasaray'a flash öneri: Foden'ı kiralamak ister misiniz? Geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen Galatasaray

0: Foden flörtünün detayları ortaya çıkıyor. Aslan'ın son yıllardaki büyük transferlerini imza atan Gardi'nin Başkan Özbek ve kurmaylarına Manchester City'nin starı Foden'ı kiralık olarak teklif ettiği öğrenildi. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Yine Talisca var. Müthiş frikik diye bahsedilmiş. Bartu'dan ilk 11 teşekkürü var. Fenerbahçe ile ilk kez bir resmi maçta 11 şansı buldum. İsmail hocama teşekkür ediyorum diyor. Başlık olarak da galibiyetle ilgili Tata Talisca demiş Sabah gazetesi. Rövanş 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21'de Polonya'da oynanacak. Ömer Üründül'ün bir köşe yazısı var, bir bölümüne bakalım. Garantiye almalıydı yorumuyla birlikte başlıyor. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçında 70 dakika takım halinde tempolu ve iştahlı bir futbol sergiledi. Bu uzun bölümde takımın en büyük artısı yardımlaşmalı ön alan baskısıydı. 3 orta sahanın da ikili mücadele özelliklerinin olması ve de fiziksel güçleri pres başarısını sağlayan en önemli faktördü. İlk yarıda adeta tek kaleye dönen maçta sürekli preste top kazanılmasına rağmen üretkenlik çok sınırlıydı. Bir net pozisyon vardı. Gol de Talisca'nın güzel frikiyle geldi. İkinci devre tempo daha da arttı. Bu bölümde pozisyonlar fazlalaştı ama bir türlü İkinci gol gelmedi. İsmail Kartal öncelikle iki hamle birden yaptı. Oğuz Kerem değişikliği doğruydu ama Bartu Asensio değişikliği yanlıştı yorumunda bulunmuş. Bartu bana göre takımın en iyisiydi. Hem gole yakın hem de müthiş pres yapıyordu diyor Ömer Üründür. Geçtik Hürriyet gazetesine sabahın ardından. Kariyerinin 21. frikik golünü Gornik Zabrze'ye atan Anderson Talisca zordu ama kazanmak, başlamak önemliydi yorumunda bulundu. Ake 11'de başladı. Greenwood son 7 dakika sahadaydı. Maçı 3-4 golle kazanabileceklerini belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal rövanşta da iddialı tur için iyi bir avantajımız var dedi. Nathan Ake'nin oyundan çıkmasıyla ilgili kasığında bir ağrı hissetti. O yüzden riske etmek istemedik yorumunda bulundu maç sonunda. Fenerbahçe kapıyı Talisca ile açtı. Galibiyetin başlığı Hürriyet'te bu şekilde yer almış. İrfan Can Kahveci 289 gün sonra formasına kavuştu. Dünkü karşılaşmaya ilk 11'de başlayan isimlerden biriydi İrfan Can. Milliyet gazetesine gelelim. Şöyle en altta Brahim Diaz ismini görüyorum. Nevzat Dindar'ın haberinde Galatasaray'da 10 numara pozisyonu için düşünülen Bruno Fernandes yüksek maliyete takıldı. Sarı Kırmızılar Real Madrid'den Brahim Diaz'ı da ilk sıraya yazdı. Yine Lemine var bu sayfada, 2 yıllık yeni imza atıldı demiştik. Milli oyuncular da takıma döndü. Galatasaray'da antrenmanlar hep birlikte gerçekleştiriliyor. Galatasaray Fenerbahçe bölümüne baktıktan sonra Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da Başkan Serdal Adalı ile ilgili bir haber. Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın menajeriyle Sayın Adalı bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş'ta Salah transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı, Salah menajerinin yüksek komisyon talebinin ardından yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşmüştü. Görüşmede tecrübeli futbolcu menajeriyle konuşup transfer konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti. Ayrıca Salah'ın ailesinin İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Bu gelişme üzerine Başkan Adalı yeniden Salah'ın menajeriyle bir araya gelecek. Temsilci tarafının ilk etapta mutabık kılınan rakamlarla geri dönmesi halinde transferin kısa süre içerisinde de tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş Kulübü bonservisi elinde olan Leon Goretzka için maliyet araştırması yaptı.
1: Beşiktaş Alman orta saha Goretzka için harekete geçti. Siyah beyazlılar Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest statüsünde bulunan yıldız oyuncunun durumunu araştırdı. Goretzka'nın temsilcileriyle iletişime geçen yönetim 31 yaşındaki oyuncunun

0: Ali beklentilerini ve şartlarını sordu. Beşiktaş'ın değerlendirme yaptıktan sonra bu transfer için resmi adım atacağı belirtildi. Yönetimin maliyet fayda dengesini gözeterek süreci ilerletmeyi planladığı kaydedildi. Ancak Leon Goretzka transferinin Beşiktaş açısından kolay olmayacağı ifade ediliyor. Deneyimli orta sahaya Avrupa'dan Milan ve Liverpool gibi kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Geçen sezon 48 maçta 5 gol 4 asist kaydeden Goretzka, Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada sadece 69 dakika şans buldu.
1: Trabzonspor Kulübü'nden Çibuke Vivu'yu kadrosuna katmak isteyen Fulham takımı en büyük engeli aştı. Detaylar haberde.
2: Premier Lig ekiplerinden Fulham, Vivu transferi için önemli bir adım attı. İngiliz kulübü faslı stoperi Issa Diop'u Ipswich Town'a sattı. Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Fulham için Çibuke Vivu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın Vivu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites arttırması bekleniyor.
3: Vivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
2: Premier Lig temsilcisi Bordo Mavilerle pazarlıkları son aşamaya getirmek istiyor. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi net 30 milyon euro. 22 yaşındaki Nijeryalı stoper daha önce Fulham yetkilileriyle görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.
1: Gazete manşetlerinde bu kez Beşiktaş Trabzonspor için haberlere bakacağız ve Fanatik'in 5. sayfasında hemen Muhammed Salah'ı görüyorum. Bakalım detaylara. Muhammed Salah Kartal'ı öğreniyor. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Salah'ın teknik direktör İtalyano'yla bir görüşme yaptığı ve yeni sezon planlaması hakkında ayrıntılı bilgi aldığı öğrenildi. Mısırlı Yıldız'ın kadro yapısı, hedeflenen transferler ve takımın sportif hedefleri hakkında kapsamlı bir araştırma yaptığı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'yla görüştüğü söylenmiş haber içerisinde. Devam edelim. Italiano Midland'i ezberletiyor. Kara Kartal'ın hocası ilk resmi maçı öncesinde Danimarka temsilcisini öğrencilerine adeta ezberletiyor. Italiano Midland karşısında öğrencileriyle tek tek toplantı yaparak taktiğini de netleştirmeye çalışıyor. Şöyle bazı köşe yazılarına bakacağım. İlhan Fakılı göz dolduran isimlerden biri. Clermont'tan Kara Kartal'ın yolunu tutan İlhan, şimdiye kadar gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri oldu kamp sürecinde de aynı zamanda. Ve siyah beyazlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğine de vurgu yapıyor açıklamalarında. Foto maça geçtik. 5. sayfa tüm dünyada ses getirdi. Fırtına 23 yaş altı oyuncu satışından en yüksek gelir elde eden kulüpler listesinde dünya genelinde 11. sırada yer aldı. Bonuslar hariç 43.5 milyon euro gelir sağlandı. Sigankov alınabilir. Bordo Maviller, Girona'nın Ukraynalı sağ kanadının haber göndermesi üzerine yeni yol haritası belirleme kararı aldı. Sigankov için Fatih Tekke bir karar verecek. Trabzonspor, Girona'nın 15 milyon euroluk forveti için bir kez daha hamle yapacak. Yeniden Vanat, 24 yaşındaki Ukraynalı golcü La Liga 2'ye düşen Girona'ya veda etmeye hazır. Fırtına Vanat'ı alarak Felipe Augusto'nun boşluğunu da bu şekilde doldurmak istiyor. Kubis iddiası, Romanya basını Trabzonspor'un Cluj'un 22 yaşındaki stoperi Kubis için 3 milyon euro önerdiğini yazdı. Rumen ekibinin sonraki satıştan pay istediği de belirtiliyor. Sabah gazetesindeyiz. Muhammed Salah'la ilgili Ogün Şahinoğlu'nun bir haberi var. Siyah beyazlı kulüp transferde vites yükseltti. Salah artı 3 yıldız. Beşiktaş Mısırlı futbolcu dışında 3 transfer daha planlıyor. Stopere Leo Pereira veya Igor. Orta sahaya Joao Velok, sağ kanadada Bakayoko düşünülen isimler. Ama Bakayoko ile ilgili çok fazla talibi olduğu detayını da eklemiş olalım. Ndidi sakatlık yaşadı. 2 maçta da oynayamayacak. Midland karşılaşmalarında onu göremeyeceğiz. Trossard da kadroya dahil edilmedi Avrupa listesinde, riske edilmemek amacıyla. Milliyet gazetesine geldik. Salağanaklı Beşiktaş'ta Kartal'la 2 yıllık anlaşma sağlayan Mısırlı Yıldız, başkan adalı Vincenzo Italiano ve Önder Özen'le yaptığı görüşmelerde heyecanlı

0: Transferin tamamlanmasını beklediğini bildirdi. Siyah beyazlar %35 komisyon isteyen menajer Fremi Abbas'la bir görüşme daha gerçekleştirdi. Taktik çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlı futbolcular İtalyano yönetimindeki antrenmana ısınma koşullarıyla başladı. Top kapma ve tam sahada taktik programla da devam etti. Siyah beyazlı takım bugün saat 10.30'da ilk 15 dakikası medya açık yapılacağı idmanla Midland mesaisini de tamamlamış olacak. Teknik patron Vincenzo Italiano da saat 14'te Nevzat Demir tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek. Takvime gelelim. Kıran kırana pazarlık, Salah'ın menajerinin talep ettiği komisyonla birlikte yıllık maliyet 20 milyon euroyu buldu. Başkan Serdal Adalı fiyatı düşürmek için Salah ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Yoğun bir mesai harcıyor siyah beyazlar ve bir bekleyiş de var. Stoper konusuyla ilgili Leo Pereira ile anlaştığı haberlerini aktarıyorduk sizlere. Önceliğin Lukumi'ye olduğu detayı var bu sayfa içerisinde. Flamengo'nun Brezilya savunmacısı Leo Pereira ile yaptığı görüşmelerde 3+1 yıllık konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürerken yönetim bu bölge için ilk hedefinin ise Bologna forması giyen Lukumi olduğu öğrenildi. Fanatik gazetesine de bakmıştık. Takvimle birlikte de gazeteleri bitirelim. Gazetelerin ardından dünyadan spor haberleriyle devam ediyoruz. Dünya Kupası bitti ama kutlamalar devam ediyor. Dünya Kupası şampiyonu İspanya büyük zaferi Madrid sokaklarında kutladı.
1: Dünya şampiyonu İspanya milli takımı ülkesine döndü. Uçaktan elinde kupayla inen isim turnuvanın oyuncusu seçilen kaptan Rodri oldu. Madrid'de şehir meydanında otobüs üzerinde şehir turu atan takım oyuncuları Cibeles Çeşmesi olarak bilinen meydanda binlerce taraftarla buluştu. Platform kurulan sahneye akın eden on binlerce futbol sever, İspanya bayrakları ve milli takım formalarıyla tarihi zaferi ortak oldu. Gazze hassasiyeti bilinen İspanyollar kutlamalarda Filistin bayrakları da salladı. Tarihinin 2. Dünya Kupası zaferini yaşayan İspanya'da halk oyunculara büyük sevgi gösterdi. Birçok taraftarın oyuncularla ilgili esprili ve yüceltici pankartlar hazırladığı görülürken en yoğun ilgi Yamal ve Rodri üzerindeydi. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde devam eden kutlamalarda şampiyon kafile daha sonra sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Futbolcular ve teknik heyet Dünya Kupası'nı binlerce kişinin önünde havaya kaldırırken başkentte görsel şölen yaşandı.

0: Taraftarla buluşan milli takım yıldızları daha sonra Kral 6. Felipe'yi de ziyaret etti. Zarzuela Sarayı'nda gerçekleşen ziyarette oyuncular ve teknik heyeti tebrik eden kral, İspanya futbol tarihinin en parlak dönemini yaşadıklarını söyledi.
1: Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilen Arjantin milli takımı başkent Buenos Aires'de şampiyon gibi karşılandı.
2: Arjantin'in başkenti Buenos Aires bir nevi şampiyonluk kutlamasına sahne oldu. ...2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilerek ikinci olan milli takım ülkeye dönüşte adeta şampiyon gibi karşılandı. Gümüş madalyalı kafile yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından üstü açık otobüste kent meydanına gelerek taraftarlarla buluştu. Soğuk hava ve yağmura rağmen meydanı dolduran Arjantinliler meşaleler ve tezahüratlarla milli takıma hoş geldin seremonisi düzenledi.

0: kameralara konuşan Arjantinli taraftarlarsa şunları söyledi.
1: Espektakular, espektakular. Había que venir.
2: Muhteşem, gerçekten muhteşem. Buraya gelmek zorundaydık. Bu görkemli 5 yılın böyle sona ermesi gerekiyordu. Eminim devamı da gelecek. Şampiyon olduk, ikinci olduk, her şeyi kazandık. Takımla ve Scaloni ile gurur duyuyorum.
3: Umarım Scaloni sonsuza dek devam eder. Messi'ye de her şey için teşekkürler. Bütün takıma aynı şekilde teşekkür ederiz. Umarım şampiyonluklar kazanmaya devam ederiz. Bir kupa kaybettik ama önemli olan ilk getirdikleri kupa. Halkımızı çok mutlu ettiler.
4: Takımımızla gurur duyuyoruz. Onlar bana da çocuklarıma da asla pes etmemenin bir örneğini gösterdi. Benim için ulaştıkları nokta başarıdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Buraya da onlara teşekkür etmek için geldik, değil mi?
5: Dünya Kupası finalinin ardından sahada çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Dünya futbolunun patronu FIFA Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. FIFA'dan yapılan açıklamada disiplin komitesinin maç sonrası kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir disiplin ve etik savcısı atadığı duyuruldu. ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya son şampiyon Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. New Jersey'de oynanan dev finalin ardından Arjantinli futbolcuların İspanyol meslektaşlarına fiziksel müdahalelerde bulunması dikkat çekmişti. Sahada yaşanan arbedede Arjantinli Leandro Paredes, Eric Garcia ve Gavi'ye saldırmıştı. Nahuel Molina ise Rodri'ye yumruk atmış, Arjantin yardımcı antrenörü Roberto Ayala da Dani Olmo'yu itmişti. FIFA Disiplin Komitesi bu olayların yanı sıra Arjantinli futbolcuların kupa töreninde sahneye sırt dönmelerini ve açılan pankartları da masaya yatıracak. Arjantinli futbolcu Giovanni Lo Celso, Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankartı tribünden alarak sahaya sermişti. İngiltere toprağı olan Falkland Adaları uzun yıllardır iki ülke arasında tartışma konusu oluyor.
5: Avrupa'nın birçok milli takımında Dünya Kupası sonrasında önemli teknik direktör değişiklikleri yaşandı.
6: Dünya Kupası sona erdi. Hayal kırıklıkları yaşayan ve beklenti altında kalan birçok milli takımda teknik adam değişiklikleri yaşandı. Özellikle Avrupa'nın dev ülkelerinde değişimler dikkat çekti. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Portekiz'de görev değişiklikleri yaşanırken İtalya'da Dünya Kupası öncesinde yeniden yapılanma süreci başlatmıştı. Almanya'da Julian Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz'de ise Roberto Martinez koltuğunu Jorge Jesus'a devretmek zorunda kaldı. Fransa'da son maçına çıkan Didier Deschamps'ın yerine Zinedine Zidane'ın göreve başlaması bekleniyor. Hollanda, Belçika ve İtalya henüz yeni bir antrenörle anlaşmadı. Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli takımımız da Fransa, İtalya ve Belçika'ya karşı yeni dönemlerinin ilk sınavlarında sahaya çıkacak. Teknik adam değişimleriyle birlikte Avrupa futbolunda yeni bir eğilimde dikkat çekiyor. Geçmişte milli takımlarda daha çok idareci, tecrübeli ve daha düşük profilli teknik adamlar tercih edilirken artık dünya futbolunun en başarılı kulüp antrenörleri de ulusal takımlara yöneliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'ye geçişi, Jürgen Klopp'un teknik adamlığı Almanya milli takımıyla dönmesi, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Apoletti Zidane'ın birçok büyük kulübün teklifini reddedip Fransa milli takımını bekleyişi bu değişimin en çarpıcı örnekleri arasında sayılabilir. Pep Guardiola'nın İtalya ile anılması ve Hollanda'nın uzun yıllar sonra dünya çapında bir teknik adamla yeniden yapılanmayı hedeflemesi de bu eğilimin güçlenerek devam edebileceğine işaret ediyor. Federasyonların milli takım hocaları için bütçelerini arttırması da bu eğilimin yayılmasının başlıca faktörlerinden biri olarak gösterilebilir. Eskiye nazaran sıklaşan turnuva ve maç takvimleri teknik adamların takımla daha uzun süre geçirmesine olanak sağlamasından ötürü milli takımlardaki teknik direktör etkisi artmış durumda. Kulüp takımlarının yoğunluğundan kaçmak ama rekabetçi düzeyde maharetlerini göstermek isteyen antrenörler için ulusal takımların cazibesi artıyor. Uluslar Ligi ve Euro 2028'e

0: giden süreçte Avrupa devlerinin sadece kadroları değil, kenar yönetimlerindeki bu büyük değişim de futbol kamuoyunun yakından takip edeceği başlıklardan biri olacak.
1: Real Madrid kulübünde yeni sezon hazırlıkları başladı. Teknik direktör Jose Mourinho da kampa erken katılan milli futbolcumuz Arda Güler'le özel olarak ilgileniyor.
2: Yeni sezon hazırlıklarını Valdebebas'ta sürdüren Real Madrid'de Arda Güler kampa katıldı. Dünya Kupası'nda yer alan futbolcular içerisinde en erken takıma dönen oyuncunun Arda olduğu belirtilirken Jose Mourinho'nun milli yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi. AS gazetesinin haberine göre Portekizli teknik adam 21 yaşındaki yetenekli oyuncuyu öncelikli olarak orta sahada düşünüyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir uyum yakaladığı Mbappe'den uzaklaşmasını istemiyor. Arda'nın kaleye yakın pozisyonlanmasının altı çizilirken Bernardo Silva ile birlikte oynama durumunda iki isimden birinin sağ kenarda oynamasının da muhtemel olduğu belirtildi. ...63 yaşındaki teknik adamın 2010 yılındaki ilk Real Madrid döneminde takımın oyununu şekillendiren Mesut Özil, Angel Di Maria ikilisine benzer bir yapıyı bu kez Arda Güler, Bernardo Silva üzerinden kurmayı hedeflediği konuşuluyor. Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi skor üreten isimlerin arkasında oyunu yönlendiren ve hazırlayan iki profille daha dengeli bir hücum kurgusu oluşturmak isteyen Mourinho'nun tercihinin bu ikiliden yana olacağı belirtiliyor. Real Madrid'deki 4. sezonuna giren Arda Güler için de yeni dönemin kariyerinin en kritik eşiklerinden biri olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren milli futbolcunun bu sezon artık Real Madrid'in ana yüzlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Eflatun beyazlı formayla bugüne kadar 112 maça çıkan Arda Güler 18 gol ve 25 asistlik katkı yaptı.
1: Teams bağlantımızla yayınımıza devam ediyoruz. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Dünya'dan spor haberlerine, Fenerbahçe'nin dünkü karşılaşmasına gündeme değineceğiz kısaca. Hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın.
3: Merhaba sevgili Demet, hoş bulduk. Günaydınlar. Vallahi çok sıcak. Dün 42-43 dereceydi. Demin Arjantinli taraftarları görünce böyle kabanları falan giymişler, kıskandım vallahi. Güney yarımkürede malum kış şu anda. Evet. Bunlar soğuk havadalar. Ama gerçekten çok sıcak. Bu arada işte kısa bir Dünya Kupası finali seyahatim oldu. Hı hı. 2 günlük. Ama çok da yorucu olmadı ya, beklediğimden daha iyi geçti. Hatta ne jetlag yaşadım ne bir şeyin, hem gidişte hem dönüşte çok rahat. Gidiş dönüşte şey yaptım yani, uyum sağladım.
1: Güzel.
3: Tekrar vallahi zamana.
1: Çok hızlısınız.
3: böyle işte Dünya Kupası başlayacak işte, başlıyor diye aylarca konuştuk. Bir anda geride bile kaldı maalesef Dünya Kupası artık. Yeni sezona bakacağız.
1: Peki, Dünya Kupası'na geleceğim. Öncesinde bir Fenerbahçe'nin dün oynadığı Gornik Zabrze karşılaşmasını konuşalım. Tek golle Talisca'nın frikiği ile Fenerbahçe bu maçı kazandı. Karşılaşma ile ilgili neler eklemek istersiniz?
3: Yani Fenerbahçe'nin rakibiyle olan kalite farkı çok net şekilde gözüktü sahada. Fakat Fenerbahçe az gol çıkardı bu karşılaşmadan. Hani İspanya'nın Arjantin karşısında hani çok üstün oynayıp az gol çıkarması gibi bir durum söz konusu oldu. Gerçekten Fenerbahçe her anlamda rakibinden kalite olarak çok yukarıda olduğunu gösterdi. Ve o kalitesinde en azından hani akan oyunda olmasa bile duran toptan attığı kaliteli bir golle Talisca'nın en azından rövanş karşılaşmasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor şimdi. 0-0 bitmesi biraz tehlike yaratabilirdi belki. Ben gerçi Fenerbahçe'nin deplasmanda da kazanacağını düşünüyorum. Ancak yine de galibiyet galibiyettir. Fenerbahçe'nin dün akşam gol yemeden 1-0 kazanması gerçekten önemliydi. İlk yarıda biraz tutuk gördü Fenerbahçe. Bu da sezon başı için normal ama ikinci yarıda tamamen oyunun hakimiydi Fenerbahçe. Buradan daha fazla gol çıkmaması yazık oldu ama dediğim gibi rövanştan ben çok rahatım, herhangi bir sorun beklemiyorum. Fenerbahçe turu geçip 3. eleme turuna kalacaktır. Orada da Sturmgraz farklı 4-0 mağlup etmiş Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden ilk sonraki turda. O da bence bayağı sürpriz bir sonuç. Yani belki Sturmgraz'ın yenmesi sürpriz değil de bu kadar

0: farklı yemesi 4-0
1: Evet.
0: gibi bir açık skorla bana biraz sürpriz oldu. Fenerbahçe turu geçtiğinde büyük ihtimalle görünen o ki Sturm Graz'la karşılaşacak. Ama Sturm Graz'dan da çok daha üstün bir kadroya sahip Fenerbahçe takımı.
1: Rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da, yani önümüzdeki hafta bugün
0: Evet.
1: oynanacak değerli izleyenler. Deplasmanda olacağız bu kez. Ama avantaj olarak, kadro avantajı olarak üstünlük bizde diye düşünüyorum.
0: Bu arada Fenerbahçe'nin bu Polonyalı rakibi Zabrze'nin Lukas Podolski'nin sahibi olduğu takım olduğunu söylememiz lazım.
1: Evet.
0: Ben New Jersey'den dönerken Lukas Podolski ile aynı uçaktaydık. O da Dünya Kupası finalini izlemişti ve İstanbul'a uçtu oradan direkt. Aynı uçaktaydık. Muhtemelen dün akşam da maçtaydı diye düşünüyorum. Gerçi hiç ekrana gelmedi ama kendi sahibi olduğu takım maçını izlemeye geldi diye düşünüyorum İstanbul'a.
1: Muhtemelen.
0: Amerika'dan direkt. Ama hiç ne fotoğraf gördüm şu ana kadar ne bir ekranda görüntü yaratalım. Ama gelmiştir diye düşünüyorum maça.
1: Peki Dünya Kupası bölümüne geçelim. Şimdi Dünya Kupası'nın ardından nasıl bir Dünya Kupası geçirdik sizce? Şöyle sizden bir dinleyelim. Çünkü çok yakından takip ettiniz, oradaydınız. İki kez gidip geldiniz.
0: Evet. Evet, şimdi Dünya Kupalarını uzun yıllardan beri takip ediyorum. Ben bu kadar futbol dışı olayların konuşulduğu bir Dünya Kupası'na daha hatırlamıyorum. Yani gerçekten biz futboldan çok futbol dışı olayları konuştuk. Hatta bununla ilgili olarak yine ben sana yazdığım notlarda vardı. Avrupa Taraftarlar Birliği Futbol Supporters Europe bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ona da geleceğim. Ancak gerçekten skandallar futbol sahasının dışında bir sürü uygulamalar ülkeye sokulmayan hakeminden tut ülkeye sokulmayan taraftarlarına Balagun olayına bilet fiyatlarına ulaşım fiyatlarına konaklama fiyatlarına her şeye baktığında saha dışı olaylar çok daha baskındı bu Dünya Kupası'nda. Bunun da nedeni Infantino'nun bu Dünya Kupası'nı adeta Amerikanlaştırması oldu. Ve çok fazla sıkıntı yaşandı. Bunların muhasebesi mutlaka yapılacaktır. Bununla ilgili tabii ki eleştiriler hala bombardıman şeklinde adeta devam ediyor. Ve Infantino hakikaten çok zor bir dönem geçirecek. Yine 2027'de seçilecektir diye düşünüyorum ama çünkü küçük federasyonları kendisine çok güzel bağlayabiliyor Infantino. Sonuçta Avrupa'nın da belli sayıda bir oyu var. Seçimlerde bu yetmiyor. Hatta bu FIFA'daki seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Çünkü federasyonları bağlayan başkan adayı avantajlı duruma geçiyor. Bu işi bilen insanların oluşturduğu kurulların Dünya Kupası düzeltiyoruz. FIFA başkanının seçmesi gerektiği söyleniyor. Bakalım onlar tabii ki uzun işler
1: Evet.
0: ama hakikaten Dünya Kupası futbol açısından da çok iyi maçlar oldu, vasat maçlar oldu. Ama futbolun dışında her şey vardı. Bunun da muhasebesi yapılması gerekiyor. Ben de bununla ilgili olarak uzunca bir yazı hazırlayacağım ve bir haber hazırlamayı düşünüyorum. Neler yaşandı, neler oldu? Bunların geniş şekilde ayrıntılı olarak izleyicilerimize aktaracağız inşallah.
1: Peki, FIFA Arjantin'e finaldeki olaylar nedeniyle soruşturma başlattı. Bu konuyla ilgili detaylar nelerdir?
0: Gülümsüyorum sadece sevgili Demet. Şimdi ironi yapacağım biraz. Hani FIFA Disiplin Kurulu Başkanı tek başına karar vermişti ya Balagun olayında.
1: Evet.
0: Yine 18 kişiden oluşuyor kurul ama yine tek başına karar versin. Bu sahada maçtan sonra olan olaylarla ilgili erteleme yaptım. Bir daha Arjantinliler böyle bir şey yaparsa soruşturmaya devam ederler. Ne diyeyim? Yani artık geçti borun pazara diye bir yani Türkçe'de çok güzel tabir vardır. Yani artık soruşturma yapsanız olur,
1: Bir
0: yapmasanız
1: anlamı yok.
0: olur. Yani bu finalde olanların sorumlusu da FIFA ve Ceza Kurulu. Çünkü FIFA hep göz yumdu olan şeylere. Ve finaldeki maçtan sonra da bu olaylar bu nedenle cereyan etti. Tamam bir ceza gelecektir mutlaka Arjantinli futbolcuda da orada işte olaylara karışan insanlara. Arjantin'in de sadece resmi maç olarak Copa Amerika'da ve Dünya Kupası elemelerinde ve Dünya Kupası'nda oynadığı düşünülürse muhtemelen Copa Amerika'da da eleme de yok. Copa Amerika'da çekecekler dedi o cezalarını. Bu ceza alan oyuncular ve idareciler diye düşünüyorum. Ama bence biraz tamamen şey, dünyaya işte bak soruşturma başlattık evet, demek için yapılmış bir şey, soruşturma diye yani, düşünüyorum.
1: Boş durmuyoruz.
0: Evet. Evet, boştur.
1: Peki. TFF 2026-27 Futbol Oyun Kuralları kitabı Türkçe edisyonunu yayınladı. Opsiyonlu yeni uygulamalarla ilgili bir açıklama yok.
0: Yani bu enteresan bir konu sevgili Demet. Hı hı. Bu İFAB'ın yaptığı değişiklikler Dünya Kupası'nda uygulandı. Dünya Kupası özel bir turnuva olduğu için Haziran ayından itibaren uygulanmaya başladı. Evet. Çünkü Dünya Kupası 11 Haziran'da başladı. Ama normal olarak, resmi olarak tüm dünyada kural değişiklikleri her zaman yeni sezonun başlangıcı kabul edilen 1 Temmuz'da devreye girer. 1 Temmuz'da da bütün bu yeni kurallar, opsiyonlular olsun, opsiyon olmayıp mecburi olanlar olsun, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi ve futbol oyun kuralları kitabı 1 Temmuz itibariyle hazırdı ve yayınlandı. Ancak bunun Türkçe edisyonunu Türkiye Futbol Federasyonu bir türlü yayınlamadı. Yapılan bazı şimdi yeni kurallarla ilgili haberler var. Türkiye Futbol Federasyonu uygulayacağı söylenen haberler. Onun üzerine dün aniden Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde bu 2026-27 futbol oyun kuralları edisyonunu yayınladı. Fakat henüz bu opsiyonlu olan uygulamalardan hangilerinin Süper Lig'de veyahut da işte alt liglerde uygulayıp uygulanmayacağına federasyondan bir açıklama yok. Dün sevgili Taner Karaman'la konuştum. O bir bilgi aldığını ve UEFA'nın bütün UEFA ve ülkelerin hakem komitesi başkanlarıyla bir toplantı yapacağını ve onun toplantıdan sonra bir karar çıkacağını söyledi bana. Olabilir ama yine de bir açıklama yapılabilir. Çünkü mesela Almanya Bundesliga haftalar önce açıklama yaptı. Biz şu şu şu kuralları uygulayacağız, şunları düşünüyoruz, Dünya Kupası'ndan sonra karar vereceğiz diye. Yani Futbol Federasyonu da bir açıklama yapabilirdi. Böyle böyle bir durum var. Biz bu futbol kurallarını tam olarak nasıl uygulayacağımızı daha sonra şu tarihte açıklayacağız diyebilirdi. Şimdi Fenerbahçe dün akşam maça çıktı. Biz Türkçe oyun kuralları kitabını daha dün gördük federasyonun sayfasında. İnsanlar bilmiyorlar tam olarak nasıl uygulanacak, hangisi tabii uygulanacak. UEFA da açıklama yaptı. UEFA dün kendi yaptığı açıklamalara göre hakemine maçı yönetirdi. Ama bizler bilmiyoruz. Dolayısıyla biraz daha şeffaf olmak lazım ve insanları bilgilendirmek lazım ki ne olacağını bilsin herkes diye düşünüyorum. Bakalım Taner'in söylediğine göre yakın zamanda bu açıklamalar da yapılacakmış toplantıdan sonra.
1: Peki UEFA bu sezon hangi kuralları uygulayacak, hangilerini uygulamayacak?
0: Evet, şimdi ben de ona geleyim. Şimdi uygulanmayacaklardan başlayayım sevgili Demek.
1: Evet.
0: Bu ağız kapamayla kırmızı kart olayı Dünya Kupası'nda uygulanan, o kesinlikle uygulanmayacak. Burada tamamen hakemin kendi algısıyla o vereceği karara bakılacak. Yani hakem ona kırmızı kart duyduysa mesela bir söz söylendiğini kırmızı kart veyahut da sarı kart gösterecek. Duymadıysa formasını ağzına çektiği için mesela hakem kendi karar verecek ona. Sahayı terk olayına zaten UEFA hiç sıcak bakmadı. Bu da işte Afrika Kupası'ndaki finalindeki hatırlarsan cereyan eden olaylardan sonra ortaya çıkmıştı. Burada zaten UEFA diyor ki sahayı terk etmek hani o anda değil de daha sonra hükmen mağlubiyet anlamına geliyor. Dolayısıyla burada da oyunculara sahayı terk ediyorlar desek de kırmızı kart vermenin bir anlamı yok. Dolayısıyla bu uygulama da yapılmayacak UEFA tarafından. Bu molası zaten tamamen bu Dünya Kupası'na özel para odaklı bir uygulamaydı. Futbol oyun kuralları kitabında gerekirse zaten hakem su molası veriyor sıcak havalarda. Her zamanki gibi uygulanmaya devam edecek hakemin takdiriyle sıcak havalarda. Bir de bu mistaken identity adı altında, yani yanlış kişi değerlendirmesi adı altında Dünya Kupası'nda bence çok yanlış ve hakemin verdiği kararı müdahale eden uygulama UEFA tarafından da uygulanmayacak. O mistaken identity'de resmen futbol oyun kurallarının altına dinamit koydu FIFA ve Pierluigi Collina şu anda ekrana geliyor. Evet. O mistaken identity kesinlikle o kelime karşılığı değildi. Yani oyuncuları karıştırmak anlamına geliyordu. Ama burada FIFA'nın yaptığı iki uygulamada, iki maçtaki uygulamada

0: tamamen hakemin kararı değiştirildi. Bunu da UEFA açıkladı uygulamayacağını. Zamana karşı yapılan ve mecburi olan tüm uygulamaları da UEFA da uygulayacak. Bunun yanında da ikinci yanlışları ve ikinci yanlış korner uygulamasına da UEFA sıcak bakıyor. Hı-hı. Onları da uygulayacak. Evet. Bunları muhtemelen UEFA'nın uygulayıp uygulamayacağı şeyleri, kuralları biz de herhalde alacağız. Çünkü bir ortaklık olsun diye Avrupa Futbolu'nda.
1: Muhtemelen.
0: Sanırım toplantının da amacı bu. Yakında da işte tam olarak öğreneceğiz bunları.
1: Peki bir dakikam kaldı. Türkiye Dünya sıralamasında 5 sıra birden düştü.
0: Evet, dünya sıralamasındaki başarısızlığımız ne yazık ki dünya sıralamasında yukarı çıkarken bir anda 5 sıra aşağı inmemize neden oldu. Biz 27. sıraya indik, 22. sıradaydık sevgili Demet. 5 sıra birden düştük ve 27. sıraya indik. İspanya 1. sıraya yükseldi, onu Arjantin takip ediyor. Daha sonra da 3. olarak Fransa var. Dünyanın şu andaki en iyi takımları, dünya kupasında en iyi takımları, İngiltere'de onların ardından geliyor zaten. Şu anda dünya kupası sıralamasında. Umalım Uluslar Ligi'nde takımımız iyi sonuçlar alsın. Yakın zamanda Uluslar Ligi'de başlıyor. Çok değerli rakiplerle oynayacağız. Orada alacağımız puanlarla yeniden bir çıkış yakalayalım.
1: Orada da tabii rakiplerimizin teknik direktörleri de değişti. Eylül ayında farklı isimlerle onlar da sahada olacak.
0: Bizim haricimizde hepsi değişti.
1: Evet, bilmiyorum bu bize bir avantaj sağlar mı?
0: Göreceğiz. Maçlar başladıktan sonra göreceğiz ama çok iyi rakipler oynayacağız. Evet. Ben bu açıdan çok seviniyorum. Milli takımımıza böyle rakipler lazım.
1: Teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese selamlar.
1: Değerli izleyenler, Hüseyin Özkök'le bağlantımızı bitirdik. Bu saat dilimimizin de sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında saat 10'da Burçin Keskin stüdyo konuğumuz olacak. Kendisiyle birlikte Fenerbahçe'nin dünkü mücadelesini ve gündemdeki transferleri konuşacağız. Beşiktaş'ın da antrenmanı var canlı şekilde. O da başladığında ekranlarınıza getireceğiz. Saat 10'da bekliyoruz.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
10: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
6: Reklam.
11: Bir gram altını bile kapınıza getiren.
12: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
13: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Mayıs olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası.
4: Dünya Katılım var.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7, ileri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.
4: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
5: Tekrar hoş geldiniz. Son saat dilimimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Burçin Keskin bugün bizlerle birlikte kalan bir saatimizde kendisiyle birlikte gündemi konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sizin de sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Nasılsınız?
6: Süperim. Sabah hava çok güzel. Erken kalktım, koşumu yaptım.
5: Siz sabah insanısınız evet, anladığım kadarıyla.
6: Evet, çok sever. Hep öyleydi. Üniversitede de öyle. Mesela sabaha kadar ayakta kalamazdım. Erken yatardım. 3'te 4'te kalkıp çalışırdım. Bu arada hakikaten herkese tavsiye ediyorum. Yani şu spor işini özellikle sabah erken hayata sokmak lazım. Yani bunu birazcık zorlamamız gerekiyor. Yani havalar çok sıcak. O nedenle yani 7.30-8'den sonra çok güneş çıkıyor.
5: Evet.
6: Sabah 6'da kalkmakta fayda var.
5: Ve gün ne kadar uzun oluyor inanın çok şaşıracaksınız. Yani ben de çok erken uyanıyorum ve benim bir günüm o kadar uzun sürüyor ki.
6: Hem de nasıl?
5: Erken uyuyoruz ama yine de sağlık çerçevesinde bence
6: evet,
5: önemli.
6: Kesinlikle.
5: Peki şimdi Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayacağız bu bölüme değerli izleyenler. Yine yayınımız içerisinde Beşiktaş'ın canlı bir antrenmanı gerçekleştirilecek. O başladığında o noktaya da gideceğiz ama önce Fenerbahçe diyelim. Dün Gornik Zabze ile karşı karşıya geldi Sarı Lacivertliler. Talisca'nın golüyle bu karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı Fenerbahçe. Nasıl bir maçtı, genel bir değerlendirmeyle başlayalım, sonra hakemi ve detayları da konuşuruz.
6: Yani demek şimdi Fenerbahçe'nin ilk resmi maçıydı.
5: Evet.
6: İlk maçın günahı olmaz derler biliyorsun. O yüzden genel anlamda tabii eksiklikler vardı ama ve lakin ben olumlu sinyaller aldım. Mesela Ake'nin çok faydalı olacağını gördüm.
5: Yani aslında 11'de başlayacak.

0: belli ki bir takım şeyleri daha farklı yapmak istiyor bu sezon.
1: Şimdi onun tam bölgesine de Greenwood gibi bir ismin transfer edilmesi, onun da şanssızlığı
0: evet,
1: diyelim.
0: Şanssızlık ama şimdi şanssızlıktan çıkmak insanların elinde demek. Yani ben akşam şunu gözlemledim. İrfan Can Kahveci bu kadar istekliyse ve İsmail Kartal'la birbirleriyle elektrikleri de tutuyor. Acilen kendisini 8-8.5 pozisyonuna atması lazım. Hı hı. Çünkü belli ki orada Greenwood oynayacak. Greenwood maçların %80'inde, %90'ında oynayacak. Tamam, o olmadığında alternatif olarak oynayabilir belki ama şu an Fenerbahçe'de bence aslında İrfan Can Kahveci'nin Başakşehir'deki rolü de oydu. Yani 8-8.5, 9 yani... Fred'in aslında alternatifi olabilir ve Fred'i belki kesebilir İrfan Can Kahveci. O yüzden ben buraya doğru bir dönüşümde bulunması gerektiğini düşünüyorum İrfan Can Kahveci'nin. Onun dışında Semedo'yu beğendim.
1: Evet.
0: Yani ayağın tozuyla geldi ama zaten yani bir oyuncu boşuna Barcelona'ya gitmez. Yani. Barcelona'ya gidiyorsa vardır bir şey demektir yani. O yüzden ben geçen sezon geldiğinde de çok başarılı bir transfer olduğunu düşünüyordum. Ancak tabii en büyük problem yine gözlemledik. Çok acilen bir forvet transferi yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Evet. Çünkü bu tip maçları çok oynayacaklar. Dün de bir forvet olsaydı 2-3 çok rahat olacaktı.
1: Ya baktığımızda kadro olarak çok üstün Gornik takımından, pozisyon olarak çok fazla pozisyon yaratıldı ama gol atılamaması, tek golle bu mücadeleden ayrılması bence beklemediğimizde bir şeydi aslında.
0: Yani oyuna bakarsan tabii gecenin en kötü gelişimi 1-0 bitmesi.
1: Evet.
0: Çünkü 1-0 hiç belli olmaz ama Fenerbahçe'nin ikinci maçta ben daha da rahat oynayacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü biraz daha üzerine gelirse Gornik Zabje daha fazla açık alan bulacaktır Fenerbahçe ve bunları çok iyi değerlendirecek ayakları var. Mesela Kerem çok sıkıştı sol tarafta. Yani belki de günün beklenilen performansın altında kalan ender oyuncularından biriydi Kerem Aktürkoğlu. Onun da birazcık sorgulaması lazım kendini. Çünkü çok şey bekliyor Fenerbahçe taraftarı ondan. Takımdan çok şey bekliyor Fenerbahçe taraftarı.
1: Kerem'in en büyük sıkıntısı bence net bir forvet oyuncusunun olmayışı onun önünde.
0: Evet, onu da görmek lazım. Yani hakikaten bu sezon Fenerbahçe yönetiminin olmazsa olmazı bir forvet transferi.
1: Evet.
0: Talisca iyiydi. Attığı gol güzeldi. Tamam iki tane de direkten döndü filan ama hani basketbolda boyalı alan deriz ya. Yani ceza sahası içerisinde boyalı alan dersek o alanı domine edebilecek. O takımı çekebilecek. Senin dediğin gibi Kerem'le belki de daha rahat paslaşabilecek. Net bir forvet çok önemli Fenerbahçe için.
1: Greenwood'u az bir süre görebildik. 83. dakikada oyuna girdi. Bir 12-13 dakika izleme şansı bulduk ama bir kanımız oldu mu? Sizce?
0: Kafayla attığı şut gol olsaydı çok iyi bir başlangıç olacaktı. Orada birazcık açıkçası daha iyi pozisyon alıp yere vurdurabilirdi topu. Ama çok kafa vuruşlarıyla yani bir kafa vuruşlarıyla ün salmış bir oyuncu değil zaten. Belki bir 5-10 dakika daha fazla oynayabilirdi ama seyirciyle bütünleşmesi önemli. Maçtan sonra İsmail Yüksek götürdü biliyorsun, üçlü çektirdi.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş ısınacaklar birbirlerine. Mason Greenwood çok önemli bir yıldız. Fenerbahçe'ye çok şey katacaktır. Kanatlar ne kadar önemli hep görüyoruz zaten. Dünya Kupası'nda da gördük. Genelde takımlar kapatıyorlar artık göbeği. Kolay aşamıyorsunuz. O nedenle kanatlar çok önemli. Burada dediğim gibi Mason Greenwood'la sağ tarafınızı çözdünüz. Ama sol tarafınızı Kerem'le şu an çözemiyor gibi duruyorsunuz. Ya bir forvetle bunun Kerem'in efektifliğini de arttıracaksınız. Ki muhtemelen o A planına yönelecekler.
1: Öyle
0: ya da bir sol kanat oyuncusuna da bakacaklar.
1: Talisca'yı sorayım. Bir frikik golü kaydetti. Yani öyle bir frikik pozisyonda durdu ki oyuncular. O arayı boş bırakırsanız ya Talisca da o noktayı değerlendirir
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: Ki.
0: Yani kalecinin yani belki de maçtaki en büyük hatasıydı o. Barajı evet. Yanlış kurdurdu.
1: Evet.
0: Yani çok belli. Barajın üstünden aşırmadan o golü atması Talisca'nın tabii yetenek kokuyor ama öyle ki kalecinin
1: işte
0: de büyük bir hatası
1: var. Kamera açılarının izlerken mesela ben o boşluğu gördüm ve kesinlikle oradan gidecek dedim.
0: Evet yani ama sonradan müthiş bir maç çıkardı kaleci.
1: Evet.
0: Ama orada büyük bir hata yaptı tabii. Ama tabii yine vuruş kalitesinden de söz etmeden geçmeyelim.
1: Peki hakemi konuşalım. Tamam. Luke Yançukas diye okunuyor. Litvanyalı.
0: 34 yaşında.
1: Evet, performansını nasıl buldunuz?
0: Şimdi biliyorsun dün bağlandığımda bir analiz yapmıştım A Spor ekranlarında.

0: Ve aslında analizimin ne kadar tuttuğunu da gördük. Çünkü bu maçtaki en önemli ayrıntı hakemin biraz sert futbola izin veren tarzı. Hı hı. Dikkat edersen onu da gördük. Evet. Yani ilk 15 dakikada burada not aldım. 3 tane foul çaldı. Bir tane elle oynama çaldı. Yani ikili mücadelelere izin verdi. Bunları bilmek, bunun farkındalığıyla maça başlamak bence çok önemli demek. Yani beklediğiniz şeyler gerçekleşiyor en azından. Ben genel anlamda hakemi çok beğendim o yüzden. Sert ve mücadeleci futbola izin verdi. Ondan sonra 18. dakikada mesela sarı kart istedik biz İrfan Can'a yapılan bir faulde. Orada bir genel uyarı yaptı. Sonra Fred itiraz etti taça çıkan topta. Evet. Haklıydı. Oyuncudan çıkmıştı.
1: Oyuncuya gerçekten değmemişti bu arada.
0: Ama yani bunlar oluyor işte demek. Yani şimdi orada o seviyeyi arttırmanın itirazı mantıklı değil. Yani bir sarı evet. kart gördüğünüzde bu sefer cebinizde bir sarı kartla oynuyorsunuz. O bombayla oynamak gibi bir şey. Hani tamam, Luke Yancukas geçen sezon yönettiği 7 tane maçta 2. sarı karttan kırmızı kart çıkartmamış. Ama öyle ki böyle bir riske almaya gerek yok. O nedenle bak şimdi önce Gornik Zabije'ye, sonra da Fenerbahçe'ye genel uyarı yaptı sarı kartlara başlamadan önce. Evet. Sonra da sarı kartsız bitirdi zaten maçı. Yani genel anlamda dediğim gibi çok beğendim. Mesela Talisca'nın attığı golde. Şimdi ne yapıyor diğer hakemler? Top Fenerbahçelilerde kaldı diye oyunu devam ettiriyor. Hı hı. Ama bak faulü çaldı. Neden? Çünkü en büyük avantaj orada free kick'tir. Top sağa doğru oynanıyor. Bak faulü çaldığı için free kick'ten Talisca gol attı. Evet. Avantajı oynarsa belki de yani avantaj yok zaten. O topun sende kalması demek. Burada yine hakemi haklı bulabileceğimiz bir noktadan söz edebiliriz. Hı hı. Sadece ilk yarıya bir dakika ekledi. Bence o birazcık azdı açıkçası. Zaten gol olduğu zaman aslında bir dakika eklemen gerekir. Hani yerde kaldılar falan. Hemen iki veya üç dakika olsaydı daha iyi olur derdim. Ama hani sonra o da nazar boncuğu olsun.
1: Sonra da 5 ekledi.
0: Evet.
1: 90 artı 5'ti galiba.
0: 90 artı, evet 90 artı 5. O biraz daha mantıklıydı. Evet, evet. Yani genel anlamda bence hakemlik açısından başarılı bir akşamdı. Ben bu Manfredas Luke Yancukas'ın ismini de daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Bu sezon iyi başladı. Daha iyi maçlarda da göreceğiz kendisini.
1: Peki İsmail Kartal'ın açıklamalarına gelmeden önce karşılaşmanın biraz rakamlarına bakalım. İstatistikler bu mücadeleyle ilgili bize neler söylüyor? Tek gol oldu, o da Talisca'nın frikikten kaydettiği goldü dün akşam. İkinci mücadele için bizim için avantaj. Toplu oynama yüzdeleri %79 Fenerbahçe, %21 Gornik Zabrze. Şuta baktığımızda 15 şuta 6 isabet Fenerbahçe'de vardı, 2 şuta 1 isabet Zabrze'de. Rakip ceza sahasında Fenerbahçe 29 kez topla buluşurken Gornik takımı 11 kez topla buluştu. Pas oranları ciddi şekilde farklı. 765 pası vardı Fenerbahçe'nin, Gornik takımının 202 pası var. Ortalarda 25 ortaya 6 isabet Fenerbahçe, 8 ortaya 2 isabet Gornik takımı. İkili mücadelelerde de 94'e 45, 94'e 49 vardı. Ciddi de bir fark var aslında, dediğimiz gibi bu bir gol çok az sayılabilecek bir sayı şu anda baktığımızda istatistiklere.
0: Kesinlikle haklısın Demet. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi toplu oynama şansın %75'in üstüne çıktığında aslında gol oranı çok azalıyormuş.
1: Evet.
0: Çünkü niye?
1: Bir dünya takım... kupasında çok.
0: Bravo. Aynen öyle yani. Özellikle bizim milli takımımızın evet. maçlarında ne yazık ki bunu tecrübe ettik. Şimdi o zaman da ne oluyor? Bir kere çok güçlü bir forvetinizin olması lazım. Yani %75'in üstünde toplu oynadığınızda hani Harry Kane gibi atıyorum daha kuvvetli Lukaku gibi bir forvetinizin olması lazım. O olmadığı zaman siz bu sefer ortaları değerlendiremiyorsunuz. Rakip çizginin önüne yerleştiği için kanatlara inemiyorsunuz. Yani bu topla fazla oynama birazcık yanıltıyor. Hatta Fatih Hoca'nın videosunda vardı. Topla oynamadık, topla oyalandık dedi.
1: Evet.
0: Müthiş bir benze yorum. Doğru. Yani Fenerbahçe'de biraz toplu oyalandı aslında. Hı hı. Ama dediğim gibi forvetin olmazsa olmaz olduğu Fenerbahçe'nin tekrardan detaylı bir şekilde gördüğümüz maç oldu diyebilirim.
1: Peki sizden gelen yorumlar var, şöyle hızlıca bir bakacağım. Eren Bey, bu maç şunu gösterdi. Fenerbahçe önden basan bir takım olacak. Bir forvet lazım. Vedat yeterli değil, sakatlık yaşadığında rahat olmalıyız diyor. Zaten planda da aslında Vedat'ın önüne bir isim transferi vardı. Bu sezon gücü yetmeyen takımlar 10 kişi savunma yapacak, belli oldu. Planlar da bu yönde yapılmalı.
0: Evet, katılıyorum. Fenerbahçe çoğu maçı böyle oynayacak. Hı-hı. Yani sezonda 70 maç oynayacaklarını söylemişti İsmail Kartal basın toplantısı, biliyorsun. Evet.

0: Evet.
1: Yani 50 maç falan böyle geçecek. O yüzden buna göre plan yapmak şart. Forvet transferi şart. Peki. Bir de bir konunun altını çizmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Özellikle az atak yapmasına rağmen Gornik Zabiş'e dikkat edersen duran toplarda hala bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani top arada kaldı, hı hı. Vuramadılar, bir şutu Mert Günok çıkarttı.
0: Evet.
1: Bu konuya da bence birazcık eğilmekte fayda var. Daha tabii çok erken ama duran toplarda bir sıkıntısı var gibi gözüküyor Fenerbahçe.
0: Peki Umut Bey yazmış. İyi yayınlar, teşekkür ederiz. Fenerbahçe'nin galibiyeti çok iyi oldu ama oynanan futbol ve özellikle Kerem'in performansı hiç iyi değildi. Bu şekilde bir yorumu var.
1: Kerem'in performansını da seninle konuşmuştuk.
0: Söylemiştik zaten.
1: Sen forvet olmadığından dolayı demiştin.
0: Öyle düşünüyorum evet. Ama.
1: Yani görmek lazım tabii. Yani
0: çünkü net forvetlerle nasıl oynadığını gördüğümüz bir oyuncu. Yani hem Benfica'da hem de Galatasaray'da.
1: Evet,
0: Fenerbahçe'de o uyumu yakalayacağı biri şu anda olmadı. Geçtiğimiz yıl evet forvetler vardı ama sürekli farklı biriyle oynamak durumunda kaldı. Bilmiyorum bu sezon ne olur. Şimdi biraz basın toplantısındaki açıklamalara bakalım birlikte. Kazanmayı hak ettiklerini söyledi İsmail Kartal. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol oynadık. Güzel de bir avantaj yakaladık. Tabii ki bir gol önemli bir avantaj ama keşke daha fazla gol olsaydı ve ikinci karşılaşmaya daha rahat çıkabilseydik. İkinci maç için sizce bizi neler bekliyor? Şimdi onlar da gol atamadığı için çok kapanan bir takım görmeyeceğiz muhtemelen.
1: Kesinlikle. Ancak Gornik Zabiş'in hocasının ben çok tutarlı oyunu benimseyen bir hoca olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani ikinci maçta da Fenerbahçe'nin üzerine çok fazla gelmeyecektir. Çünkü aradaki güç farkının ne kadar büyük olduğunu gördü. Yani mümkün olduğunca 0-0'a oynayıp bir gol atarsam uzatırım mantalitesinde olması lazım. Çünkü çok açıldığı anda evet. Fenerbahçe hızlı oyuncularıyla çok rahat skor bulabilir. Daha rahat bir maç bile olabilir deplasmandaki maç. Ama dediğim gibi hoca bence birazcık daha yine kapanacak. Bu maçtan çok daha farklı bir senaryo beklemiyorum ben açıkçası.
0: Peki.
1: Şimdi basın toplantısında şöyle bir ayrıntı var. Demet 12 artı 2'nin sanki kesinlikle kabul edileceğini söyledi İsmail Kartal. Bu mesela çok ilginç. Bununla beraber Fred'in Fenerbahçe'de kalacağını söyledi.
0: Belki kural değişir ve 12 artı 2 olur. Mevcut yabancı kuralı normal bir şey değil. Değişmesi lazım.
1: Çünkü şimdi bak Fenerbahçe'nin yabancılarına bakıyorum Demet. Şimdi Ederson, Skriniar, Talisca, Guendouzi, Kante, Vedat, Ake, Greenwood 8 oldu bak. Bir tane de forvet alıyorsun 9.
0: Evet.
1: Şimdi bak bir kişi kaldı. Asensio, Fred, Osterwoldo, Semedo yok. O bir kişi de.
0: Asensio olmalı. Fred kalacak diyor.
1: Ne oldu şimdi?
0: Osterwoldo da düşünülüyor.
1: Şimdi demek ki şu 12 artı 2 olursa aslında bence Fred kalacak. Yani İsmail Kartal bence birazcık acele etti bunu söylerken.
0: Yabancı listesi de bizim de ekranlarımıza geldi. 10 yabancı olması gereken 17 yabancı var. Siz de zaten saydınız az önce.
1: Hani diğer şey Amrabat'ı falan saymadım bile. Yani
0: evet,
1: o saydığım isimler ilk 9. Yani hı hı. Forvetle dahil 9. Bir kişi kalıyor geriye.
0: İsimler,
1: yani evet. Asensio, Semedo, Fred ve Osterwoldo dördünden biri kalacak,
0: evet,
1: ona girecek.
0: Evet.
1: Yani 12 artı 2 olmazsa Fenerbahçe'nin işi çok zor. Ve ben 10 artı 4, 12 artı 2 olmazsa Fred'in kalacağını hala düşünmüyorum.
0: Yani bilmiyorum artık bu saatten sonra değişme ihtimali çok olur mu? Çünkü federasyon da bu konuda bence gayet net bir açıklama
1: gayet
0: da yaptı.
1: Gayet net bir açıklama yapıyorlar ama...
0: Yani bir de bu kadar herkes transfer yapıyor şu an, herkes bu kurala göre oyuncu seçmeye başladı. Ya bu saatten sonra değişmesi de bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası.
1: Yani Futbol Federasyonu'nun sadece bir tane bence kurtarır yanı var Demet, o da şu. Ya Dünya Kupası sonuna kadar biz düşündük. Çünkü biliyorsun Dünya Kupası'na kadar herkes Dünya Kupası ile ilgilendi.
0: Evet.
1: Şimdi transfer aslında yeni başlıyor. Ya bu hafta çok acilen bir karar vermeleri lazım. Ya hakikaten 10 artı 4. Kesinlikle bütün kulüpler imzalarını verseler bile değiştirmiyorum. Bu bir yoldur. Veya bu hafta Dünya Kupası sonrası kulüplerden de gelen talepler sonrasında biz değişikliğe gidiyoruz. Ama bunun artık çok acil karar verilmesi lazım. Çünkü dediğim gibi yani Fenerbahçe'de...
0: Karar verildi aslında.
1: Ne?
0: Karar
1: verildi ama şimdi İsmail Kartal 12 artı 2 olacak
0: belki
1: dedi.
0: Belki değişir diyor, evet.
1: Çünkü öyle olduğu zaman bak yabancı forvetle beraber 9 kişilik yer garanti oluyor Fenerbahçe'de. Sadece 1 kişilik 10. yere Asensio, Fred, Osterwolde, Semedo'dan biri girecek.
0: Evet.

0: Hadi artı dördü düş şey yapmıyorum bile yani.
1: Artı dörtte de 6 oyuncu var şu anda.
0: Evet. Işte. Yani çok farklı bir şey bekliyor bizi. Bir de İsmail Hoca'nın basın toplantısından şunu paylaşmak istiyorum. Hı-hı. Şimdi İsmail Hoca tekrardan göreve geldi. Bu ne demek? Yönetim kurulu başarılarına ve başarabileceğine inandı.
1: İnanıyor,
0: ve göreve getirdi. Daha yapıcı olması lazım İsmail Hoca'nın. Yani İsmail Hoca'nın bence
1: Nasıl
0: Mourinho, bir Guardiola, bir Carlo Ancelotti gibi ego yapma durumundan uzaklaşması lazım. Çünkü zaten oraya tekrardan geldiniz. Camianın evladı olarak geldiniz. Hı hı. Ve siz birleştirici olduğunuz takdirde başarılı olabilirsiniz. Yani astığım astık, kestiğim kestik teknik direktörlük yerine bence birleştirici olursa, daha anlayışlı olursa, oyunculara karşı da, diyaloglarına karşı da ben daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi geçmişi zaten bir yana bırakması lazım. Çünkü yönetim kurulu, Aziz Yıldırım çok başarılı ve çok ünlü, bu işleri çok iyi bilen bir başkan. Hı hı. O eğer sizi göreve getirdiyse zaten artık Avrupa kupalarında daha önce başarısızlık var mıydı, yok muydu, işte 99, bunlar bitti. Siz zaten göreve geldiniz. Geçmiş, geçmişte kaldı. Önümüze bakacağız. Daha yapıcı, daha çok çalışaraktan daha iyi yere Fenerbahçe'nin gelmesini sağlayacak şekilde ilerlemeniz lazım diye düşünüyorum.
1: Değişir mi ki bu saatten sonra?
0: Bence değişebilir. Çünkü aslında ona oturan bir kimlik de değil çok egosantrik bir hoca.
1: Evet, evet.
0: Değil mi yani? Şimdi baktığın zaman İsmail Kartal'a bağıracak, çağıracak bir adam beklemiyorsun.
1: Evet, evet.
0: Daha mantıklı, ara yol bulabilecek. Hı hı. Seni de kırmadan, dökmeden motive edebilecek bir aslında aurası var.
1: Evet.
0: Bunu kullanması lazım sadece. Hı. Ve bunu da daha iyi yapacaktır diyorum. Hem de muhtemelen Oğuz Çetin ve Aziz Yıldırım da kendisini yönlendirir bu konuda.
1: Peki tekrar şöyle açıklamalara bir döndüm. Osterwolde uzun zaman sonra sol bek oynadı. Sezon içerisinde rakibe göre stoperde ve sol bekte kullanacağım. Ake için de aynı cümleleri kullandı. Belki Osterwolde'yi stoperde, Ake'yi sol bekte ya da tam tersi şekilde kullanabilirim dedi. Osterwolde zaten alışık aslında bu duruma.
0: Alışık ama Osterwolde çok sol bek oynamasını seven bir oyuncu değil.
1: Sol yani, bek olarak geldi.
0: Geldi aslında. Ama yani alıştı şimdi. Skriniar'ın rahatlığına alıştı herhalde.
1: Evet olabilir.
0: Daha fazla gidip gelmesi gerekiyor solda çünkü.
1: Hı hı.
0: Ama ben Ake'nin sağlam olduğu bir durumda Ake'nin sol bek Osterwolde'nin stoper olarak oynayabileceği senaryoyla çok fazla karşılaşabileceğimizi düşünmüyorum. Yani ilk yarıda aldığım izlenim o zaten. Hı hı. Yani dediğim gibi Ake çıktıktan sonra ilk 2 veya 3 kere Mert Günok'a top gitti.
1: Evet.
0: İlk yarı hiç gitmedi Ake varken.
1: Peki Bartu'ya gelelim. Bartu çok çalışarak formayı hak etti dedi. Gazeteleri okurken Ömer Üründül'ün yazısından da bahsetmiştim. Onun da en beğendiği oyuncu Bartu olmuş. Ben de izlerken keyif aldım gerçekten. İstatistiksel olarak da çoğunlukla bütün istatistiklerde Fenerbahçe'de Talisca ve Bartu ikilisi ilk iki sırada.
0: Şimdi Bartu çok genç bir oyuncu. Çok çalışması lazım. Bartu'nun ben akşam ilk 11'de olmasını çok beğenerek izledim. Ama şimdi Fenerbahçe takımının bu sezon çok büyük beklentileri var, çok büyük hedefleri var. Yani Bartu'nun bence 2-3 vites atması lazım. 2-3 tane farklı seçimlerde, daha doğru seçimlerde bulunabileceği yerde birazcık daha mesela geriye oynadı. Yani bunları yapmamaya başlaması lazım. Şutları iyi ama çok daha iyi olması lazım. Yani nasıl hani Alex İdman'dan sonra 1-2 saat frikik çalışırmış. Veya Cristiano Ronaldo en erken giden oyuncuymuş Manchester United antrenman sahasında. Bertone da böyle olması lazım. Yani çok çalışması lazım. Ve bu yeteneği var. Daha çok çalışaraktan yani hiç kimsenin bir şey söyleyemeyeceği şekilde devam etmesi lazım ki forma hakikaten çok zor. Yani şimdi orta sahada Gendouzi, Kante, İsmail Yüksek yani hakikaten çok iyi Fenerbahçe.
1: Dahil
0: Fred,
1: oldu şimdi.
0: Asensio muhtemelen onların önünde oynayacak.
1: Tabii.
0: Yani o yüzden çok çalışması lazım. İyi bir kumaşı var ama dediğim gibi yani çalışmak.
1: Peki şimdi rövanş mücadelesi de önümüzdeki hafta 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Değerli izleyenler deplasmanda. Onların sahası tabii ki bizimkilerden daha küçük. 24-25 bin sanırım kapasiteli. Ama bakalım meraktayız. Bir gol olması bizim için tabii ki avantaj.

0: Ama onlar için de yani rakip takım içinde bence tek gol olması avantaj. Yani bir golle beraberliği yakalayabilecek şansları var şu anda.
1: Doğru Demet. Tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Yani kazandığın zaman maç en azından uzayacak. Şimdi mesela bu önemli bir şeydir ikinci maçlar için.
0: Evet.
1: Çünkü kazanıp elenmek var. 2-0 olsaydı mesela, 2 veya 3 fark olsaydı kazanman yetmiyordu. Bir de gol farkı yapman gerekiyordu. Her zaman ikinci maç için beraberlik veya tek farklı mağlubiyet iyidir. Çünkü kazandığın zaman dediğim gibi maç uzayacak. Ama çok büyük kalite farkı var iki takım arasında. Bunu çok iyi gördük. Yani o yüzden ben teknik direktörlerinin akıllı bir şekilde yine aynı senaryoyla oynayacağını düşünüyorum. Belki taraftar baskısıyla beraber Fenerbahçe'yi zorlayabilirler biraz ama dediğim gibi eğer açık oynarlarsa Fenerbahçe çok daha rahat durlar.
0: Gasparik'te dün çok çok güçlü bir takımla yüzleştik. Bu kadar problemle karşılaşacağımızı biz de tahmin etmiyorduk diye bir yorumda bulundu.
1: Evet, istatistikler de onu anlatıyor zaten.
0: Gösteriyor zaten bayağı bir zorlandıklarını. Peki Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mıdır?
1: Ya forvet transferi. Başka ekleyecek
0: gerekiyor.
1: Bir şey mi? Yani sezonun gidişatını etkileyecek derecede önemli Demet. Forvet transferi olmazsa Fenerbahçe'nin sezonu biraz zorlu geçer.
0: Ya zaten bence maçlar için kısa bir ara verildi şu anda. Bir de yabancı konusuyla ilgili belki bazı planlar vardır. Bir hafta sonra tekrar birçok isim gündeme gelecektir ya da net bir isim açıklanacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani Cirasi ile ilgili zaten haberler
0: evet,
1: var.
0: Evet, tekrar o gündeme geldi.
1: Yani bakalım. Mantıklı bir seçim. Yani o çok Fenerbahçe çünkü 70 maç oynayacaksa 50'sini bu şekilde oynayacak.
0: Evet. Peki Fenerbahçe bölümünü bitiriyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Tabii siyah beyazlarda da gündemde transfer var. Yarın oynanacak önemli bir Midland karşılaşması var. Yine bu detaylara da değineceğiz. Genel bir Beşiktaş'ın gidişatını, transfer gündemini kısaca bir yorumlamanızı rica edeyim. Sonra detaylandıralım.
1: Valla Beşiktaş bence akıllı ilerliyor Demet. Yani hep aynı şeyi söylüyorum gerçi ama yani Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra hemen Önder Özen'le hızlı bir şekilde anlaşmaları ve bir futbol aklını ortaya koyaraktan ilerlemeleri bence çok değerli.
0: Evet.
1: Sonra zaten hızlı bir şekilde Italiano'yu getirdiler takımın başına. Bu da önemli. Sonuçta şu anda Önder Özen, Italiano ve Serdar Adalı bence iyi bir birliktelikle güzel işler yapıyorlar. Ben Sergen Yalçın'ın devre arası transferlerinin de başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu sene aslında Beşiktaş'tan ben çok umutluyum. Ve heyecan yaratan bir takım oldu. Şimdi bir de Muhammed Salah söylentileri var.
0: Salah gündeme gelince zaten. Yani
1: Salah da olursa herhalde çok daha ilginç bir Beşiktaş izleyeceğiz. Ama mesela ben şöyle düşünüyorum. Salah'tan daha çok forvet eksikliği olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaş'ın.
0: Salah gelse de.
1: Evet. Çerni var mesela benim orada sağ tarafta oynayabilecek. Ve ben Çerni'yi de çok beğeniyorum.
0: Ama Salah gelirse Salah tercih eder.
1: Ama mesela Salah gel, ya önce Vlahović gelsin atıyorum. Vlahović gelsin sonra Salah geliyorsa okey. Ama yani ben. Yani
0: öncelik olarak
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Evet, öncelik olarak diyorum. Yani çok önemli bir forvet ve gereksinim var Beşiktaş'ta da. Yani bunu biliyorlar zaten, yani söylemeye gerek yok ama ben hakikaten şu istek ihtiyaç arasındaki gidip gelmelerin çok etkilediğini düşünüyorum yani. Şimdi Salah büyük bir istek.
0: Zamanlama ile ilgili diye düşünüyorum. Yani bir istek sıralaması yapmışsınızdır. Sırayla gidemeyebilirsiniz. Mesela dördüncü sıradaki isim bir anda menajeri size o ismi önermiş olabilir. O isim bir anda ilk sıralara çıkar. Evet. Yani sırayla gitmek biraz bence zor transfer döneminde.
1: Doğru, katılıyorum sana ama bir yandan da ihtiyacım var. Benim forvet ihtiyacım var. Yani tamam, yani Salah'tan bahsediyoruz yani. Liverpool efsanesi. Yani görmek istemez miyiz? İsteriz.
0: %100. Şimdi menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek Sayın Serdal Adalı. Geçtiğimiz günlerde zaten yüksek komisyon talebi olmuştu. Serdal Adalı bunu açıklamıştı bir basına. Sonrasında bir yüz yüze görüşme gerçekleştirildi oyuncuyla ama oyuncuyla menajeri arasında bu para konularında net bilgilendirme yapılıyor mu? Aslında o biraz soru işaretiydi Beşiktaş cephesinde. Normal şartlarda bilgilendirme yapılması gerekir.
1: Yani bunu çözecek olan kişi Salah.
0: Evet.
1: Bence. Yani ben
0: Trossard'da da böyle bir şey gündeme gelmişti mesela. Evet. Trossard'ın menajeriyle konuştuğu ve ortayı bulduğu söylendi. Salah'tan da beklenen
1: tabii,
0: bu.
1: Tabii. Burada oyuncu yani aslında bence genel anlamdaki şartlarla oyuncuyla anlaşılmışsa burada oyuncunun artık menajeriyle konuşup ya paket bu. senin de bu kadar alman gerekiyor deyip

0: yönlendirmesi lazım. Yani ben Serdar Adalı ve menajer arasındaki problemin Salah tarafından kesinlikle çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Bizim sizlere aktardığımız haberde de oyuncunun menajeriyle konuşup transfer konusunda bir kolaylık sağlamasını isteyeceği haberleri yer alıyordu. Bir de ailesinin İstanbul'da yaşamak istemesi büyük sebeplerden biri aslında.
0: Yani Salah biliyorsun dine bağlı bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani uçakta deplasmanlara giderken bile Kur'an-ı Kerim'i yanından ayırmıyor. Devamlı onu okuyor. Şimdi öyle bir oyuncu için Müslüman bir ülkede bizim İstanbul yani Müslümanların çoğunlukta olduğu dünyadaki en güzel şehir bence. O yüzden çok anlayabiliyorum. O yüzden de Salah'ın gelme ihtimalini gelmeme ihtimalinden daha yüksek görüyorum. Ben. Eşi de İstanbul'da istiyorsa eş ne derse o olur biliyorsun.
1: Evet, genelde herkes bu detaydan bahsediyor. Evet. Çoğunlukla da böyle oluyor.
0: Yani mutlu eş mutlu hayat derler ya.
1: Evet.
0: Happy wife happy life.
1: Peki şimdi yine transfer üzerinden gideyim. Leon Goretzka yine gündemdeki isimlerden biri. Oyuncunun bonservisinin elinde olması. Beşiktaş'ın elini güçlendiren konulardan biri. Oyuncuyla da ilgili bir maliyet araştırması. Fiyat konusu gündemde şu anda. Bu oyuncuyla ilgili bir şey ekler misiniz?
0: Ya yani dediğim gibi akıllı ilerliyorlar. Ben sonuçta iyi bir takım kuracaklarını düşünüyorum.
1: Peki şimdi liste açıklandı bu arada, UEFA listesi. Orada Leandro Trossard yer almıyor bu listede. Ya hazır olmaması sebebiyle. Oyuncunun olmaması sizce kadro açısından bir eksiklik yaratır mı?
0: Şimdi o konuyla ilgili birazcık tabii farklı düşünüyorum. Neden? Ben Beşiktaş'ın Avrupa'da olmazsa olmaz olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani o yüzden şimdi biraz tabii şeyi de açayım bir De Burgos.
1: Takıma katılmadı bu arada Leandro Trossard. Bu sebeple listeye eklenmedi ama diğer yeni transferler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Otari ve İlhan Fakalı kadroda yer alıyor.
0: Evet. Şimdi zor bir kura.
1: Evet, zor
0: yani
1: bir kura.
0: FC Midtjylland diyeyim ben. Alışmışım öyle. FC Midtjylland Nordik takımları erken başladıkları için sezona daha hazır oluyorlar. Ve bu dönem onlarla oynamak, yani daha hazır bir takımın, daha hazır olmayan bir takımla oynaması her zaman hazır olan takımın lehine oluyor. O yüzden takım bağımsız. Kim Nordik takımla oynarsa sıkıntı yaşıyor eleme turlarında. O yüzden...
1: Bir sonraki tur da bu arada, orada da yine bir Norveç ve Çek takımı var.
0: Evet, o var. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Aral Şimşir... Midtjylland'in en iyi oyuncularından biriydi. Trabzonspor Aral Şimşir'i transfer ederekten bence Beşiktaş'ın biraz işini kolaylaştırdı. Bu tip takımlarda bir oyuncu bile çok fark yaratabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş-Midtjylland maçını merakla bekliyorum açıkçası. Çok da iyi bir hakem atamış UEFA.
1: Bir virgül koyacağım sözünüze. Çünkü Beşiktaş'ın antrenmandan bahsetmiştik. Muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş da orada bu antrenmanı da yakından takip ediyor. Bilgileri aktaracak. Sözü hemen kendisine bırakalım. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler Demet Gedik, sana ve konuğa da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerindeyiz. Beşiktaş yarın 23 Temmuz'da Midland'da karşılaşacak. Önemli bir karşılaşmaya çıkacak. İlk sezonun ilk resmi maçına çıkacak siyah beyaz ekip. Ki ben de şimdi birazdan antrenman görüntülerini göstermesi için Özkan Şafak'tan rica edeyim. Şu anda takım toplandı. Bir toplantı gerçekleştiriliyor. İdman öncesinde Minchaz İtalyano'da ilk resmi karşılaşmasına, yarın Midland karşılaşmasıyla beraber Tüpraş Stadyumu'nda çıkacak, siftahı yapacak. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde bu karşılaşmaya çıkacaklar. Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın en önemli takımlarından biri Midland'da karşılaşacak. Siyah beyaz ekip ki ben muhtemel 11'lerle başlamak istiyorum sözlerime. Kalede Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper ikilisi olarak Emmanuel Agbodu, Emirhan Topçu. Sol bekte ise yeni transfer Oğut Dara'nın ilk resmi maçı.

sahne çıkmasını bekliyoruz. Orta alanda oynayacak ikili ise muhtemel 11'de Salih Özcan, Olay Tan ve 10 numarada kaptan Orkun Kökçü, sağ kanatta Vassaf Çenli, sol kanatta İlhan Fakılı'nın olmasını bekliyoruz. Ve Beşiktaş'ın gol ümidini ise Ohyan Yu'yu sürmesini sahaya, Vincenzo Italiano'nun bekliyoruz. Tabi Beşiktaş sezona yeni teknik direktörü, yeni sportif direktörü Önder Özen'le giriş yaptı. Transfer harekatında da bir o kadar da hızlı siyah beyazlı ekip Alexander Nübeli kadrosuna kattı. Doğan Alemdar, Oğut Dağra gibi önemli isimleri hem kaleye hem savunmaya katarak güçlendirdi. Hem kaleci bölgesine hem savunma bölgesine. Tabi transfer çalışmaları da sürüyor ama Trossard hamlesi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bir imza töreni gerçekleştirdi siyah beyaz ekip. Görkemli bir imza töreniydi. Bu doğrultuda da sağ kanatta ismi geçen önemli futbolculardan biri var. Muhammed Salah gündemi var siyah beyaz ekibin, ki antrenman gerçekleşirken de Muhammed Salah gündemiyle ilgili de bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Muhammed Salah'la Sayın Başkan Serdar Adalı yaklaşık 3 gün önce bir görüşme gerçekleştirdi ve menajerinin absürt isteklerinden bahsetti oyuncu tarafına. Ve bu anlaşılan rakamların tekrardan geçerli olmasını diledi Sayın Başkan Serdar Adalı Muhammed Salah'tan. Oyuncuyla iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz Sayın Başkan'ın, ki yaklaşık 12 milyon euro net maaşa bir anlaşma sağlanmıştı. Daha sonrasında kontrat süresinde de bir mutabakata varılmıştı, 1+1 yıllık, ama mali konularda anlaşma sağlandıktan hemen sonra Muhammed Salah menajerinin Sayın Başkan Serdar Adalı'nın Arap basınına söylediği gibi ekstra bir %35 komisyon talebi sonrasında görüşmeler tıkanmıştı. Biz Sayın Başkan'ın tekrardan oyuncunun menajeri, Mısırlı oyuncunun menajeri Remy Abbas'la bir son görüşme yaparak konuyu artık olumlu bir şekilde sonuçlandırmasını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar bu gelişmelerin de olumlu olarak artık tamamlanmasını bekliyoruz. Ama dediğimiz gibi oradaki menajerinin istediği %35'lik komisyon çok etkili olacak. Tabi Beşiktaş'ın Slovakya kampından da bahsetmek istiyorum. Oldukça iyi bir kamp dönemi geçirdi siyah beyazlı ekip. Vincenzo Italiano kondisyon yüklemelerinde oldukça takıma yormuş ve takıma da 3 gün izin vermişti. Çalışmalar Salı günü başladı. Bugün Beşiktaş Slovakya kampı sonrasındaki ikinci antrenmanını gerçekleştiriyor. Slovakya'da oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiğini siyah beyaz ekibin söyleyebiliriz, ki az önce Beşiktaş'ın yeni transferlerinden bahsediyorduk. Salih Özcan gibi milli bir oyuncuyu da kadrosuna kattı Beşiktaş. Orta saha pozisyonunda Orkun Kökçü ile iyi bir uyumları var. Yarın da beraber orta sahada yer almalarını bekliyoruz, ki İlhan Fakılı kamp döneminin parlayan yıldızlarından biriydi Beşiktaş'ın yeni transferi. Yarın onun da hazırlık karşılaşmalarındaki gösterdiği o iyi performanslarla beraber sahada yerini almasını bekliyoruz. Beşiktaş geçtiğimiz sezon Avrupa'da erken havlu atmış ve boy gösterememişti. Bu sezon içerisinde Beşiktaş yönetimi, Sayın Başkan Serdar Adalı ve Vincenzo Italiano da ve Sayın Önder Özen de Beşiktaş'ın Avrupa'da yer almasını oldukça çok istiyorlar. Beşiktaş'ın

0: uzun süredir Avrupa arenasında iyi bir performans sergileyememesi sebebiyle bu sezonda Avrupa hedeflerinin yüksek olduğunu belirtelim ki transfer çalışmaları da bu pozisyona göre yapılıyor. Siyah beyaz ekipte de yarın Midland karşılaşmasında forma giyemeyecek isimler de var ki şu anda antrenmanda da yoklar. Trossard Dünya Kupası'ndan Belçika'nın çeyrek finalde elenmesi sonrasında ve transfer çalışmalarına da yeni noktaladığı için izinle maç kadrosunda da bulunmuyor Belçikalı yıldız. Felix Udokai aynı şekilde geçtiğimiz sezon bir kırmızı kart cezası bulunuyordu Alman oyuncunun. O yüzden o da yarın Midland karşılaşmasında forma giyemeyecek bir başka isim olarak yer alıyor. Wilfried Ndidi de dün öğle saatlerinde açıklanan sakatlık sonrasında takımdan ayrı, bugün antrenmanda yer almıyor. İki Midland karşılaşmasında da olamayacak Nijeryalı yıldız oyuncu.
1: Aynen devam ediyor Beşiktaş'ın.
0: Takım içerisinde de Orkun Kökçü liderliğinde iyi bir ortam, iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirtelim. Kaptan takımla birlikte ve özellikle yerli futbolcularla birlikte oldukça iyi bir ortam yaratmış durumda. Bunu da belirtelim ki Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki en flaş transferlerinden biriydi kaptan Orkun Kökçü ki şu anda takımın hem kaptanı hem de lideri konumunda bulunuyor. Michele Italiano'nun da kendisiyle sürekli sık sık birebir toplantılar yaptığını aktarabiliriz. Ki Beşiktaş'ın eksik bölgeleri de var. Bu maç öncesinde transfer çalışmalarını sürdürdüğü, az önce Muhammed Salah gündeminden bahsetmiştik. Arka planda Muhammed Salah'ın dışında da işleyen transfer süreçleri var Beşiktaş'ın. Stoper hattında özellikle Muhammed Salah ismi gündeme gelmeden önce biz sol bek transferinin ilk hamle olacağını dile getiriyorduk ama Muhammed Salah gündemi sonrasında sol stoper konusu da İkinci planda yürütülen bir başka konu. Sol stoperde Leo Pereira ismi gündemde. Flamengo forması giyiyor. 1.89 boyunda Brezilyalı, Brezilya milli takımında da Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Önemli bir isim. Vincenzo Italiano'nun onayladığı, Önder Özen'in listeye eklediği scout ekibinin başında Önder Hoca'nın yardımcılarından biri olan Gökhan Keskin'in de raporladığı ve beğendiği oyunculardan biri Leo Pereira. Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı ve Flamengo'dan dönüş beklediği oyunculardan biri olarak yer alıyor. Oyuncu tarafıyla siyah beyazlı ekip 3+1 yıllık anlaşma sağladı ama Flamengo ile henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Beşiktaş ilk etapta kendisine, Flamengo'ya 8 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ardından Brezilya ekibi ise 10 milyonluk bir talepleri olduğunu Beşiktaşlı yetkililere bildirdi ve görüşmeler sürüyor. Yakın bir zamanda olumlu bir şekilde bu transferin sonuçlanmasını bekliyorum ama ortak noktada buluşulamazsa Beşiktaş Brighton forması giyen Igor'u listesine almış durumda. Eğer Leo Pereira'da bir pürüz çıkarsa Beşiktaş Brighton'da oynayan Igor'a, Brezilyalı futbolcuya teklif yapacak. Bu bilgileri verebilirim. Transfer gündemi konusundaki dün öğle saatlerinde gündeme gelen bir isim vardı. Newcastle forması giyen Willock, Beşiktaş'ın orta sahadaki en net adaylarından biri. Onu da belirtelim ki geçtiğimiz sezon Newcastle'da istediği forma süresini bulamamıştı. 39 maçta forma giymişti ama 18 maçta ilk 11'de yer almıştı. Willock'un temsilcisi dün İstanbul'daydı. Beşiktaş'ın görüşmeler sürdürdüğü bir oyuncu. Oyuncu tarafı Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor ama Newcastle'daki bonservis ücretinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu transfer biraz zor gözüküyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş Midland maçı öncesinde son antrenmanını gerçekleştiriyor. Bizler de basına açık idmanın artık son saniyelerine geldik. Sözü tekrardan yavaş yavaş stüdyoya sana bırakabilirim Demet Gedik. Beşiktaş idmanını basına açık olan kısmını şu an itibariyle bitirmiş durumda.
2: Efe Can'a çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın antrenmanından canlı görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Yarın saat 21'de oynanacak Midland karşılaşması değerli izleyenler ve çalışmalar da bu anlamda devam ediyor. Yine Efe Can da bahsetti eksik oyunculardan vesaire. Ama biz biraz kadro üzerine konuşup kalan süremizde de biraz Galatasaray'da konuşmak istiyorum. İzleyenlerimizin soruları da var. Sizin ekleyeceğiniz neler var kadro ile ilgili? Belirsiz de bir 11 şimdi. Evet. Biz Efe Can'ı dinlerken burada biraz kim nerede oynar diye düşündük ama bayağı bir kafamız karışık evet, anladığım kadarıyla.
3: Keşke Trossard olsaydı. Değil evet, mi Demet? Yani evet. Bu maçta oynamasını çok isterdim. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş için bence olmazsa olmaz Avrupa'da olmak. Önemli bir maça çıkıyor. Avrupa Ligi çok daha aslında Beşiktaş'a ve Türk futbolundaki önemli marka değerine daha uyan bir lig.
2: Evet.
3: O yüzden çok önemsiyorum ben bu maçı. UEFA da önemsemiş dediğim gibi. Yani De Burgos İspanya'nın en önemli hakemlerinden bir tanesi. Hı hı. Çok El Clasico yönetmiş bir hakem. Yani o yüzden yani onu daha detaylı sonra konuşuruz. Ama yani sanki o ileride sahada Çerni, orta sahada
2: Endidi'nin olmayışıyla belki
3: Endidi'nin olmamasıyla beraber
2: Kartal gelebilir.
3: Evet, Kartal, Salih, Orkun sol tarafta da muhtemelen ne diyeceğiz? Olaytan
2: sol açık Olaytan diye düşündük. Sonra Semih'i gördük. Acaba Semih oynayabilir
3: mi? Ya Semih sanki daha benim aklıma yattı ama ya işte bunlar hep işte İtalyano bakalım ne yapacak. Ben dediğim gibi evet, merakla bekliyorum. Ben belki de giderim maça. Değişiklik olsun.
2: Olabilir. Saat 21'de yarın oynanacak. Tekrar hatırlatayım. Ve buradan Galatasaray'ın gündemine geçelim değerli izleyenler. Lemina konusuyla başlayalım. Yeni sözleşme imzalandı ve Dursun Özbek de yanındaydı. İkili açıklamalarda da bulundu ki Dursun Özbek bana söz verdi. Buradaki iki senesinden çok daha iyi bir performans göstereceğine dair dedi.
3: Demet ben bile rahatladım. Lemina
2: evet,
3: imzalayınca.
2: Çok uzun süredir bekliyorduk.
3: Çünkü çok beğendiğim bir oyuncu Lemina benim. Hatta Galatasaray'da yani daha yeterince kabul gördüğünü ve değerli hissettirilmediğini düşünüyorum. Çünkü ilk geldiği sezon o devre arasında yani Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en önemli etkilerden biriydi.
2: Evet.
3: Çok gol yiyordu Galatasaray ve gol yeme problemini çözmüşlerdi. Yeter ki az sakatlık yaşasın, fiziksel olarak kuvvetli olsun. Lemina her zaman Galatasaray'da iş yapar. Ben bu kadar uzatmanın bile bu konuyu çok doğru olmadığını düşünüyorum.
2: Ya orada da acaba biraz yabancı konusuyla ilgili bir bekleme mi vardı?
3: Galiba yavaş yavaş 12 artı 2'ye doğru gidiyoruz demek değil mi?
2: Değil mi? Hamlelere bakınca yani, dün de İsmail Hoca'nın açıklamasını düşününce yavaş yavaş kafamda da bir soru işareti oluştu
3: evet,
2: değişir mi
3: evet,
2: diye.
3: Evet bu kadar bekledik bir anda Lemina ile imza Fred kalıyor
2: evet,
3: işte 12 artı 2 galiba o tarafa doğru gidiyoruz. Yani bu saatte değiştirmek ne kadar mantıklı ama dediğim gibi önemli olan da şu Dünya Kupası sonrası.
2: Hı hı.
3: Bu hafta çok önemli. Bu hafta artık evet, ne olacaksa olması lazım. Yoksa sıkıntı.
2: Peki takım içerisindeki isimleri konuşuyorduk. Gabriel Sara'dan da bahsedelim. Oyuncuya zaten Napoli'nin ilgisi olduğunu biliyorduk ama Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United da oyuncuyu gündemine aldı. Galatasaray acaba Sara'yla ilgili nasıl bir karar verecek? İyi bir fiyat gelirse satılabilir mi?
3: Bence satılabilir. Galatasaray Gabriel Sara'dan iyi bir teklif geldiği takdirde ayrılığa sıcak bakıyor gibi izlenimlerim var. Çünkü bir değişim istiyor Galatasaray. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir kadrodan bahsediyoruz. Hani tamam oyuncuların hepsi çok değerli. Kalsa da çok büyük problem değil. Ama

0: eğer değerini bulmuşsa bir oyuncu, çok da tutmak isteyeceklerini düşünmüyorum. O yüzden iyi teklifte değişiklik bence Galatasaray'a yararlı olacaktır.
1: Peki, az önce Beşiktaş'ın böyle ihtiyaçlarını konuşuyorduk. Galatasaray'da biraz yavaş ilerleyen takımlardan biri ama hem yönetimden hem de Okan Buruk'tan yapılan açıklamalara baktığımızda herhangi bir problem yok. Zaten biz sezonu geç açacağız. Kamp çalışmalarımız var yurt dışında. Normal bir seyir deniyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu gidişatı? Diğer takımlarla çünkü kıyaslayınca evet geride kalmış gözüküyorlar.
0: Aslında sen cevabı verdin Demet. İhtiyaçları yok.
1: Doğru.
0: Yani müthiş bir A planı var zaten Galatasaray'ın. Yani Osimhen iyi olduktan sonra zaten belli Sane, Barış Alper Yılmaz, orta sahada Lemina ile de anlaştınız. Lemina Torreira.
1: Yunus
0: bir tek
1: var.
0: Önlerine işte Yunus'u koyabiliyorsun. İlkay Gündoğan'ı koyuyorsun. Ben hep onu söylüyorum. Can Uzun Galatasaray için olmazsa olmaz bir transfer. Ve bence onu da bitireceklerdir. Onu bitirdikleri anda diğer oyuncuların da kaldığını düşünürsek zaten çok fazla bir transfere ihtiyacı yok Galatasaray'a.
1: Evet.
0: Hani çok şöyle düşünüyorum. Yani 10 numara yani yaratıcı orta saha konusunda eksiklikleri var. Oraya da böyle çok iyi bir isim, iyi bir bütçe, iyi bir bütçe harcamak istiyorlarsa neden olmasın? Hepimiz isteriz Galatasaray'da böyle çok iyi bir yaratıcı orta saha oyuncusu. Yani Bruno
1: Can Fernandes acaba diyor. Gelirse direkt o bölgede düşünülen bir isim mi sizce, sol açık ya da ileri uçta da görevlendirilir mi?
0: Hepsini oynayabilen bir oyuncu ama ben birazcık daha o bölgede yani Mertens'in eskiden üstlendiği görevi üstleneceğini düşünüyorum. Can Uzun'un o tarafa bence monte etmeye çalışacaktır. Çünkü Barış Alper Yılmaz çok domine ediyor sol kanadı. Sağ tarafta Sané var zaten. Bir tek o kısımda bir boşluk var. Yani ben Can Uzun transferiyle Galatasaray'ın ihtiyaçlarını bitireceğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Süremiz bitti.
0: Ben ağzınıza teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim.
1: Yine bekleriz sizi. Sabah sporunu da noktalıyoruz. Size de teşekkür ederiz.
2: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Chaos po radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: saat boyunca ekranlarınızda olacağız değerli izleyenler. İlk saat diliminde günün gelişen spor haberleriyle karşınızda olacağız. Dilerseniz başlayalım. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'ye temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam ilk resmi maçına, sezonun ilk resmi maçına çıktı. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Anderson Talisca'nın kaydettiği golle maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Fenerbahçe ilk maçta avantajı tek golle aldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi konuk etti. 37. dakikada Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle Fenerbahçe ilk yarıyı önde tamamladı. İki topu direkten dönen sarı lacivertliler ikinci yarıda başka gol bulamayınca Górnik Zabrze'yi 1-0 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Nathan Ake ilk yarıda süre alırken Mason Greenwood ise 83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonu açıklamalarında bulundu.
1: Rakibimizle ilgili maçtan bir gün önce yaptığımız toplantıda rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 topla oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. Bir

0: anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwelde'yi stopere alırım, belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani. Fred çok karakterli bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde de çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımızla olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim. Oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım öyle. Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Samad'a 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım. Ve kendim maçı hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Girip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı. Belki kural değişebilir.
1: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam bir kural değişirse sonuçlar konuşuruz.
0: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım inşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
2: Biliyorduk ki Fenerbahçe kendi sahasında top sahibi olacağını ama bu kadar problemlerle karşılaşacağımızı, yüzleşeceğimizi tahmin etmiyorduk. Çizgi çok kez geçildi. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Ayrıca tabii ki tribünlerin dopingi de çok önemliydi. Hele de birinci yarıdan sonra derler ki iyi sonuç gösterebiliriz. Çünkü futbol böyle bir şeydir. Bugün öyle, yarın durum değişebilir. Çok güçlü bir takımla yüzleştik Fenerbahçe ile. O yüzden Polonya dönüşünde birinci lig için savunmaya hazır oluruz. Dinlenmiş oluruz.
3: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Beşiktaş bonservisi elinde olan Leon Goretzka için maliyet araştırmasına başladı.
4: Beşiktaş Alman orta saha Goretzka için harekete geçti. Siyah beyazlılar Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest statüsünde bulunan yıldız oyuncunun durumunu araştırdı. Goretzka'nın temsilcileriyle iletişime geçen yönetim 31 yaşındaki oyuncunun mali beklentilerini ve şartlarını sordu. Beşiktaş

0: için değerlendirme yaptıktan sonra bu transfer için resmi adım atacağı belirtildi. Yönetimin maliyet fayda dengesini gözeterek süreci ilerletmeyi planladığı kaydedildi. Ancak Leon Goretzka transferinin Beşiktaş açısından kolay olmayacağı ifade ediliyor. Deneyimli orta sahaya Avrupa'dan Milan ve Liverpool gibi kulüplerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Geçen sezon 48 maçta 5 gol 4 asist kaydeden Goretzka, Dünya Kupası'nda 3 karşılaşmada sadece 69 dakika şans buldu.
1: Beşiktaş'ta Midtjylland maçı öncesi Wilfried Ndidi'den kötü haber geldi. Nijeryalı oyuncunun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Ndidi Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Midtjylland maçlarında forma giyemeyecek. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray Mario Lemina'yla sözleşme yeniledi değerli izleyenler. Gabonlu futbolcu 2 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.
2: Mario Lemina kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sarı kırmızılı yönetimle Gabonlu futbolcu arasında uzun süredir devam eden kontrat görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Lemina'nın Galatasaray'ın Avusturya kampında takımla birlikte olması bekleniyor. 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu şampiyonluk yarışında önemli katkı sağlamıştı. Lemina geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 mücadelede forma giydi.
1: Galatasaray'ın sözleşme yenilediği Mario Lemina ve Başkan Dursun Özbek imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Gabonlu futbolcu bu sözleşmeyi burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor dedi.
3: Çok çok mutluyum ve memnunum açıkçası. Burada başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi. Hocamızı da burada 2 sene boyunca bana güvendiği için ve bunun üzerine devam edeceğim için çok çok mutluyum. Taraftarlar kendilerini ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyorlar. Zaten bu sevgiyi de sahada onlara çok performans göstererek göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Çünkü büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var.
4: Galatasaray için önemli bir oyuncu. Gerçekten son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken bu yeni sezondaki yaptığımız 2 senelik kontratı konuşurken kendisinin bana bir sözü var. Dedi ki bu sene ve önümüzdeki seneki performansım bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak dedi. Est-ce que c'est vrai ça?
5: Yes, it's true. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai promis et je vais le faire.
1: Galatasaray'da 10 numara transferi için gözler Bruno Fernandes ve İbrahim Diaz'a çevrildi.
0: 10 numara takviyesi yapmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın önceliği Bruno Fernandes. İkinci sırada ise Brahim Diaz var. Tartışılmayacak bir isimle hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar da Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açacak. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Bruno Fernandes için istekli olan sarı kırmızılılar Manchester United'ın bonservis bedelini düşürmek istiyor. Yönetim 50 milyon pound isteyen Portekizli yıldız için ihtimal bulunduğu sürece masada olacak. Galatasaray'ın bu bölge için alternatif ismi ise Real Madrid'in faslı yıldızı Brahim Diaz. İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek 26 yaşındaki yıldız şu aşamada Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozu ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle Brahim Diaz'ı ikna etmenin yollarını arıyor. Daha önce gündeme gelen Julia

0: Siso ise Bruno Fernandes ve Brahim Diaz da sonuç alınamaması durumunda listede bulunuyor. Napoli'nin ardından Newcastle United ve Aston Villa'da Galatasaray'ın sambacısı Gabriel Sara'yı kadrolarına katmayı hedeflediği iddia ediliyor.
1: Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. İngiliz basınındaki iddialara göre Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United'da sarı kırmızılı futbolcuyu gündemine aldı. Ada ekiplerinin Sara'nın menajeriyle görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcuyu satarak kaynak oluşturmayı hedefliyor. Sara için Premier Lig ekiplerinden 25 milyon pound değerinde teklif gelebileceği ve oyuncunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Aston Villa'nın yakın zamanda Wolves'tan Joao Gomez'i kadrosuna katmasına rağmen rotasyona eklemek istediği bir diğer sambacı için önümüzdeki günlerde teklifini resmileştirebileceği bildirildi. Gabriel Sara geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol 5 asist üretti.
0: Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor'dan Vivu'yu kadrosuna katmak isteyen Fulham. En büyük engeli ortadan kaldırdı. İşte detaylar.
2: Premier Lig ekiplerinden Fulham, Vivu transferi için önemli bir adım attı. İngiliz kulübü faslı stoperi Issa Diop'u Ipswich Town'a sattı. Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Fulham için Chibuke Vivu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın Vivu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites arttırması bekleniyor.
3: Vivu yerde kaldı. Serbest vuruş.
2: Premier Lig temsilcisi Bordo Mavilerle pazarlıkları son aşamaya getirmek istiyor. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi net 30 milyon euro. 22 yaşındaki Nijeryalı stoper daha önce Fulham yetkilileriyle görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.
0: Başakşehir ile devam edeceğiz yayınımıza. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
4: Başakşehir'in Avrupa mesaisi başlıyor.
5: Köşe vuruşu şimdi kullandı. Kale alanı bomboş pozisyon ve top ağlarda gol. Opuku!
4: İstanbul temsilcisi Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu konuk edecek. Geçen sezon Trendyol Süper Ligi 57 puanla 5. tamamlayan Başakşehir, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Başakşehir'de fil dişi sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu lacivertli ekip sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan tesislerde 2 Temmuz'a kadar çalışan Başakşehir, 5-15 Temmuz'da ise Avusturya'nın Geinberg kentinde kamp yaptı. Şu ana kadar Edin Visca, Emin Bayram ve Mihal Karbovnik'i transfer eden turuncu lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.
6: Operi'de destek verdi. Bınic ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Shomurodov ve gol!
4: Leo Duarte, Amin Arit ve Kazımcan Karataş'ın sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise El Kalice transfer oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir Inter Turku maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Muneira yönetecek.
0: Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin ve takım kaptanı Ömer Ali Şahiner maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
7: Hem burada hem saha içinde güzel bir sezon olur hepimiz adına. Heyecanlıyız. Başakşehir'in alışkın olduğu ama ilk defa beraber yaşayacağımız bir heyecan. Tüm hazırlık dönemimiz kısa bir hazırlık dönemi oldu ama tüm hazırlığımızı bu iki maç için yaptık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur ve iyi bir sonuçla, yarın iyi bir sonuçla Finlandiya'daki rövanş maçına iyi bir skorla oraya gideriz diye düşünüyorum inşallah. Hazır bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir takıma karşı oynuyoruz yarın. Ne yaptığını bilen, liginde de sizin de söylediğiniz gibi ikinci sırada olan bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz de hazırız. Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. İnşallah hem oyunumuzda hem de fiziksel anlamda karşılık verebileceğimizi düşünüyorum. Rakibin belli bir anlayışı var. Bizim

0: stilimizde oynayan takımlara karşı oynadıkları maçları da izledik, analiz ettik. Biz ama her zaman kendimiz ne yapacağımıza bakıyoruz, ne yapabiliriz'e bakıyoruz. Bu maçların 180 dakika, 200 dakika sürdüğünü takıma anlatmaya çalışıyoruz. Sezonun ilk maçı, hava sıcak, ya paniğe kapılmadan ama yine de hızlı bir şekilde oynamak, ne kadar pozisyona girebiliyorsak girmek, bunlar çok değerli, çok önemli ama aynı zamanda da rakibin bir geçiş takımı olduğunu unutmamak lazım. O yüzden oyuncularıma her zaman söylüyorum ama yarın için çok daha geçerli bir şey, topun değerini bilmek, topun bizde kalması lazım ve akın akın demeyeceğim ama ne kadar çok atak yapabilirsek bizim için o kadar değerli olur yarın. Biz inşallah buradan iyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyoruz.
1: Hocamızın dediği gibi güzel bir kamp dönemiyle beraber bu maça, bu tura hazırlandık. Sonradan gelen arkadaşlarımızla birlikte şu an tam takım hazırız diyebilirim ben de. Hedeflerimiz doğrultusunda, en önemlisi hayallerimiz doğrultusunda bu takımla birlikte çok önemli bir aşamadan bir tanesi Konferans Ligi. Biz de özellikle yarından itibaren Konferans Ligi elemelerini en iyi şekilde geçip lig aşamasına kalmak istiyoruz. Bunun en büyük adımını da yarın atmak istiyoruz. Umarım bizim için güzel başlangıç olur. Şu an için tek hedefimiz, en büyük isteğimiz yarın en iyi şekilde hem skor olarak hem de oyun olarak bu turu geçmek olacak. Onun adına %100 sahada konsantre hazır olacağız.
2: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, yaşanan sıkıntıları en kısa zamanda aşacaklarını söyledi.
3: Takımımızın belli bir iskeleti duruyor. Geçen seneki hemen hemen aynı takımımız, aramızdan ayrılan işte Abramovski, Kimpioka gitti, Ali Mali'ye gitti. Ama öbür türlü takımımız komple duruyor. Bu takımımız transfer açılmasa sezon boyunca ne kadar gider? Tabii ki soru işareti. Zorlanacağımız bir gerçek. Ama şu anda transfer sürecinde geldiğimiz bir nokta yok. Şu andaki geldiğimiz nokta halen aynı. Transferimiz kapalı. Şu an için söylüyorum, açılacak gibi de durunmuyor. Ama bir taraftan da çalışmalar var. Biz de bu çalışmaların doğru gidip sonuçlanmasını bekliyoruz. Herkesin olduğu gibi benim de beklentim yüksek. Reyman Ay bence çok önemli bir oyuncu. Şu anda gösterdiği, inşallah devam etmesini dileyerek, çok da önemli bir karakter gösteriyor. Bunlar bizim için gerçekten önemli şeyler. Kendisi için de önemli. Geçen sene sakatlık sürecinden sonra evet bir sıkıntımız oldu. Belki o eksik olduğu maçlarda bir tanesinde oynayıp kazansaydık belki sezon sonuna en kötü bandırmaya finale de gitmiş olabilirdik. Manay'ın bizimle olması önemli. Manay'ın sağlıklı bir şekilde bizimle olması önemli. İnşallah Manay ve diğer arkadaşlarımızla beraber sağlıklı bir şekilde ligi götürebiliriz. Ağlayacak bir durumumuz yok. Allah'a çok şükür Sivasspor camiası her zaman güçlüdür. Her zaman ayakta kalır. Şu anda bence suni bir sıkıntı yaşıyoruz hep beraber. Bu sıkıntıları da zamanı geldiğinde yönetimimizle beraber, oyuncularımızın performansıyla beraber inşallah aşacağız. Kötü günler her zaman uzun sürmez. Yakın zamanda da ben bu kötü gibi görünen günlerin çok daha aydınlığa, çok daha ferah kavuşacağını düşünüyorum.
2: Trendyol 1. Lig'le devam ediyoruz. SMS Grup Sarıyer'in teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, eksik bölgelere transfer yapmak için çalıştıklarını söyledi.
4: Pozisyonel olarak eksiğimiz var. Transferler, istediğimiz oyuncular yavaş yavaş geliyor. Tabii yönetimin de bu konuda çalışmaları devam ediyor ama malum ekonomik şartlar kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Eksik bölgelerimiz var. Yani birden fazla eksik bölgemiz var. İnşallah onları da tamamlarsak lige kadar hazır oluruz. Elimizde bir kadromuz var fakat takımlar yedek oyuncuları kadar güçlüdür. Biraz o anlamda sıkıntımız var. Onları da tamamlarsak inşallah ligde hazır, dinamik, seyirciye keyif veren, oyuncuların keyif aldığı bir takım izletmeye çalışacağız inşallah. Hedef koymak için çok erken. Yani ligdeki takımların durumları ortada, bütçeler ortada. Biz birazcık dışarıdan göründüğü kadarıyla çok fazla transfer yapıyor ve çok fazla para harcıyor gibi görünüyoruz ama işin aslı o değil. Biz kendi çapımızda ligde kalacak, ligde yukarılara mücadele edecek, bulunduğu konumda iddialı olacak bir takım olmayı hedefliyoruz. Şu anda hedefimiz o.
2: Dünya Kupası şampiyonu İspanya ile devam edeceğiz. Bu şampiyonluk ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı değerli izleyenler. Büyük bir coşkuyla kutlandı. Madrid'de kent meydanını dolduran binlerce taraftar şampiyonluğun mutluluğunu bir kez daha yaşadı.
5: Dünya şampiyonu İspanya milli takımı ülkesine döndü. Uçaktan elinde kupayla inen isim turnuvanın oyuncusu seçilen kaptan Rodri oldu. Madrid'de şehir meydanında otobüs üzerinde şehir turu atan takım oyuncuları Cibeles Çeşmesi olarak bilinen meydanda binlerce taraftarla buluştu. Platform kurulan sahneye akın eden on binlerce futbol sever, İspanya bayrakları ve milli takım formalarıyla tarihi zaferi ortak oldu. Gazze hassasiyeti bilinen İspanyollar kutlamalarda Filistin bayrakları da salladı. Tarihinin 2. Dünya Kupası zaferini yaşayan İspanya'da halk oyunculara büyük sevgi gösterdi. Birçok taraftarın oyuncularla ilgili esprili ve yüceltici pankartlar hazırladığı görülürken en yoğun ilgi Yamal ve Rodri üzerindeydi. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde devam eden kutlamalarda şampiyon kafile daha sonra sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Futbolcular ve teknik heyet Dünya Kupası'nı binlerce kişinin önünde havaya kaldırırken başkentte görsel şölen yaşandı.

0: Taraftarla buluşan milli takım yıldızları daha sonra Kral 6. Felipe'yi de ziyaret etti. Zarzuela Sarayı'nda gerçekleşen ziyarette oyuncular ve teknik heyeti tebrik eden Kral, İspanya futbol tarihinin en parlak dönemini yaşadıklarını söyledi. Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybeden Arjantin milli takımı başkent Buenos Aires'te şampiyon gibi karşılandı.
1: Arjantin'in başkenti Buenos Aires bir nevi şampiyonluk kutlamasına sahne oldu. ...2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilerek ikinci olan milli takım ülkeye dönüşte adeta şampiyon gibi karşılandı. Gümüş madalyalı kafile yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından üstü açık otobüste kent meydanına gelerek taraftarlarla buluştu. Soğuk hava ve yağmura rağmen meydanı dolduran Arjantinliler meşaleler ve tezahüratlarla milli takıma hoş geldin seremonisi düzenledi. Kameralara konuşan Arjantinli taraftarlar da şunları söyledi.
2: Espektakular, espektakular. Había que venir.
3: Muhteşem, gerçekten muhteşem. Buraya gelmek zorundaydık. Bu görkemli 5 yılın böyle sona ermesi gerekiyordu. Eminim devamı da gelecek. Şampiyon olduk, ikinci olduk, her şeyi kazandık. Takımla ve Scaloni ile gurur duyuyorum.
4: Umarım Scaloni sonsuza dek devam eder. Messi'ye de her şey için teşekkürler. Bütün takıma aynı şekilde teşekkür ederiz. Umarım şampiyonluklar kazanmaya devam ederiz. Bir kupa kaybettik ama önemli olan ilk getirdikleri kupa. Halkımızı çok mutlu ettiler.
5: Takımımızla gurur duyuyoruz. Onlar bana da çocuklarıma da asla pes etmemenin bir örneğini gösterdi. Benim için ulaştıkları nokta başarıdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Buraya da onlara teşekkür etmek için geldik, değil mi?
0: Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan sahada çıkan olayların ardından ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Dünya futbolunun patronu FIFA Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. FIFA'dan yapılan açıklamada disiplin komitesinin maç sonrası kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir disiplin ve etik savcısı atadığı duyuruldu. ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın finalinde İspanya son şampiyon Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. New Jersey'de oynanan dev finalin ardından Arjantinli futbolcuların İspanyol meslektaşlarına fiziksel müdahalelerde bulunması dikkat çekmişti. Sahada yaşanan arbedede Arjantinli Leandro Paredes

0: Eric Garcia ve Gavi'ye saldırmıştı. Nahuel Molina ise Rodri'ye yumruk atmış. Arjantin yardımcı antrenörü Roberto Ayala da Dani Olmo'yu itmişti. FIFA Disiplin Komitesi bu olayların yanı sıra Arjantinli futbolcuların kupa töreninde sahneye sırt dönmelerini ve açılan pankartları da masaya yatıracak. Arjantinli futbolcu Giovanni Lo Celso, Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankartı tribünden alarak sahaya sermişti. İngiltere toprağı olan Falkland Adaları uzun yıllardır iki ülke arasında tartışma konusu oluyor.
1: Avrupa'nın birçok milli takımında Dünya Kupası sonrası önemli teknik adam değişiklikleri yaşandı değerli izleyenler. Milli takımımızın Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı 3 rakibinde teknik direktörü değişti.
0: Dünya Kupası sona erdi. Hayal kırıklıkları yaşayan ve beklenti altında kalan birçok milli takımda teknik adam değişiklikleri yaşandı. Özellikle Avrupa'nın dev ülkelerinde değişimler dikkat çekti. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Portekiz'de görev değişiklikleri yaşanırken İtalya'da Dünya Kupası öncesinde yeniden yapılanma süreci başlatmıştı. Almanya'da Julian Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz'de ise Roberto Martinez koltuğunu Jorge Jesus'a devretmek zorunda kaldı. Fransa'da son maçına çıkan Didier Deschamps'ın yerine Zinedine Zidane'ın göreve başlaması bekleniyor. Hollanda, Belçika ve İtalya henüz yeni bir antrenörle anlaşmadı. Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli takımımızda Fransa, İtalya ve Belçika'ya karşı yeni dönemlerinin ilk sınavlarında sahaya çıkacak. Teknik adam değişimleriyle birlikte Avrupa futbolunda yeni bir eğilimde dikkat çekiyor. Geçmişte milli takımlarda daha çok idareci, tecrübeli ve daha düşük profilli teknik adamlar tercih edilirken artık dünya futbolunun en başarılı kulüp antrenörleri de ulusal takımlara yöneliyor. Thomas Tuchel'in İngiltere'ye geçişi, Jürgen Klopp'un teknik adamlığı Almanya milli takımıyla dönmesi, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Apoletti Zidane'ın birçok büyük kulübün teklifini reddedip Fransa milli takımını bekleyişi bu değişimin en çarpıcı örnekleri arasında sayılabilir. Pep Guardiola'nın İtalya ile anılması ve Hollanda'nın uzun yıllar sonra dünya çapında bir teknik adamla yeniden yapılanmayı hedeflemesi de bu eğilimin güçlenerek devam edebileceğine işaret ediyor. Federasyonların milli takım hocaları için bütçelerini arttırması da bu eğilimin yayılmasının başlıca faktörlerinden biri olarak gösterilebilir. Eskiye nazaran sıklaşan turnuva ve maç takvimleri teknik adamların takımla daha uzun süre geçirmesini olanak sağlamasından ötürü milli takımlardaki teknik direktör etkisi artmış durumda. Kulüp takımlarının yoğunluğundan kaçmak ama rekabetçi düzeyde maharetlerini göstermek isteyen antrenörler için ulusal takımların cazibesi artıyor. Uluslar Ligi ve Euro 2028'e giden süreçte Avrupa devlerinin sadece kadroları değil, kenar yönetimlerindeki bu büyük değişim de futbol kamuoyunun yakından takip edeceği başlıklardan biri olacak.
1: İtalya Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörlüğü için Pep Guardiola ile görüşüyor.
2: İtalya futbolu yeniden zirveye çıkış hikayesine bir başrol arıyor. Üst üste 3 kez Dünya Kupası'nı ıskalayan gökmaviler, Nisan ayının ardından federasyonun en üst biriminden en alta kadar bir dizi değişime gitti. Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago Futbol Federasyonu Başkanı olurken, Paolo Maldini de sportif direktör sıfatıyla karar verici olarak atandı. Yönetim kadrosu belirlendikten sonra ise gözler milli takımın yeni teknik direktörüne çevrildi. Yerli teknik adamların yanı sıra Azuriler için heyecan uyandırıcı bir isim somut olarak dillendirmeye başlandı. Pep Guardiola. Sezon sonunda 10 yıllık Manchester City kariyerini sona erdiren İspanyol teknik adamın bir süre dinlenmek istediği bilinse de köklü bağları olan İtalya ile masaya oturmayı kabul ettiği aktarıldı. Gelen bilgilere göre Paolo Maldini 55 yaşındaki teknik adamla Barcelona'da bir araya gelerek teklifini iletti. Deneyimli teknik adamın gelen kapsamlı teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Bir televizyon kanalına konuk olan Başkan Malago da iddiaları "Tek adayımızın Pirlo ve Mancini olmadığı doğru" diyerek üstü kapalı şekilde doğruladı. Çizme futbol kamuoyunu büyük heyecana sürükleyen bu mega transferi mümkün kılan ana sebepler arasında İspanyol çalıştırıcının İtalya futboluyla bağları öne çıkarılıyor. Futbolculuğunda Roma ve Brescia formaları giyen Guardiola'nın oyuna bakış açısını şekillendiren en önemli

0: Yeni taktisyenlerden birisinin Arigio Sacchi olduğu biliniyor. Tüm bu koşullara karşın zor gözüken birliktelik için Başkan Malago, Paolo Maldini'ye güveniyor. İtalyan futbol efsanesinin Pep Guardiola ile yakın bir ilişkisi var. İspanyol teknik adam 2009'da Barcelona ile Roma'da kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu o yıl futbolu bırakan Maldini'ye armağan etmişti. Eğer 55 yaşındaki başarılı teknik adam İtalya'nın teklifine evet derse 4 yıllık bir anlaşmanın olacağı ifade ediliyor. İtalya milli takımını 115 yıldan fazla tarihinde sadece bir kez yabancı hoca çalıştırdı. İtalya milli takımında sadece 1953-1954'te Macar bir teknik adam görev aldı. Jürgen Klopp'un Almanya milli takımının başına geçmesinin ardından Guardiola'nın da milli takım kariyerine İtalya ile başlayıp başlamayacağı Avrupa futbolunun en çok konuşulan gündemlerinden biri olacak.
1: Avrupa futboluyla devam ediyoruz. Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları başladı değerli izleyenler. Jose Mourinho kampa erken katılan milli oyuncumuz Arda Güler'le özel olarak ilgilendi. Mourinho'nun 21 yaşındaki orta saha için planları da ortaya çıkmaya başladı.
0: Yeni sezon hazırlıklarını Valdebebas'ta sürdüren Real Madrid'de Arda Güler kampa katıldı. Dünya Kupası'nda yer alan futbolcular içerisinde en erken takıma dönen oyuncunun Arda olduğu belirtilirken, Jose Mourinho'nun milli yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi. AS gazetesinin haberine göre Portekizli teknik adam 21 yaşındaki yetenekli oyuncuyu öncelikli olarak orta sahada düşünüyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir uyum yakaladığı Mbappe'den uzaklaşmasını istemiyor. Arda'nın kaleye yakın pozisyonlanmasının altı çizilirken Bernardo Silva ile birlikte oynama durumunda iki isimden birinin sağ kenarda oynamasının da muhtemel olduğu belirtildi. (Gülüyor) 63 yaşındaki teknik adamın 2010 yılındaki ilk Real Madrid döneminde takımın oyununu şekillendiren Mesut Özil, Angel Di Maria ikilisine benzer bir yapıyı bu kez Arda Güler, Bernardo Silva üzerinden kurmayı hedeflediği konuşuluyor. Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi skor üreten isimlerin arkasında oyunu yönlendiren ve hazırlayan iki profille daha dengeli bir hücum kurgusu oluşturmak isteyen Mourinho'nun tercihinin bu ikiliden yana olacağı belirtiliyor. Real Madrid'deki 4. sezonuna giren Arda Güler için de yeni dönemin kariyerinin en kritik eşiklerinden biri olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren milli futbolcunun bu sezon artık Real Madrid'in ana yüzlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Eflatun beyazlı formayla bugüne kadar 112 maça çıkan Arda Güler 18 gol ve 25 asistlik katkı yaptı.
1: Kolombiyalı forvet John Duran önümüzdeki sezon Portekiz ekibi Benfica'da forma giyecek.
0: Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren John Duran'ın yeni adresi Lisbon oldu.
2: Musamba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musamba'dan, gol John Duran'dan!
0: Portekiz'in başkent temsilcisi Benfica, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak renklerine kattı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bonservisi Suudi Arabistan takımı El Nasr'da bulunan John Duran'la bir yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Transferin maliyeti 6.1 milyon euro olarak açıklanırken Benfica'nın sezon sonunda 30 milyon euro tutarında satın alma opsiyonu da bulunuyor. İmza sonrası çok mutlu olduğunu belirten golcü futbolcu, Portekiz'in en büyük kulübündeyim. Burada kendimden beklentilerim çok yüksek. Her şeyimi verip şampiyonluğa ulaşmak istiyorum, dedi. John Duran geçtiğimiz sezon 21 maç forma giydiği Fenerbahçe'de 5 kez gol sevinci yaşamış, sezonun ikinci yarısını ise Rus ekibi Zenit'te geçirmişti. Genç yaşına rağmen ülkesi dışında Chicago Fire, Aston Villa, El Nasr, Fenerbahçe ve Zenit gibi takımlarda görev yapan Duran'ın El Nasr'la 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: (Gülüyor) Voleybolla devam ediyoruz bültenimize değerli izleyenler. Türk voleybolu 2026 Milletler Ligi'ne damga vurdu. Kadın ve erkek milli takımları finale yükselme başarısı gösterdi.
3: Türk voleybolu 2026 Milletler Ligi'nde kadın ve erkek milli takımlarıyla finallerde yer alarak tarihi başarıya imza attı. Son maçında İran'ı 3-1 mağlup eden A milli erkek voleybol takımı grup aşamasını 8 galibiyet ve 22 puanla 6. tamamladı ve tarihinde ilk kez finallerde mücadele etmeye hak kazandı. 2023 Altın Lig şampiyonluğuyla ilk Milletler Ligi biletini alan Ay Yıldızlı ekip organizasyondaki 3. sezonunda son 8 takım arasına girdi. Milli takım ilk 2 sezonunda ligi 16. ve 17. tamamlayarak kümede kalmayı başarırken 3. yılında finallere yükselerek tarih yazdı. Ay Yıldızlı ekip 3. haftada Slovenya'ya kaybetmesine rağmen Sırbistan, Ukrayna ve İran karşısında aldığı galibiyetlerle normal sezonu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. bitirdi. Milliler çeyrek finalde 10 galibiyet ve 26 puanla 3. basamakta yer alan Slovenya ile eşleşti. A milli erkek takımının yükselişinde baş antrenör Slobodan Kovac'ın etkisi dikkat çekti. 2025 Temmuz ayında göreve gelen Sırp çalıştırıcı yönetiminde Türkiye aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekip bu sezonda Milletler Ligi tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye'de Halkbank'la şampiyonluklar yaşayan Kovac, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol takımı ise Milletler Ligi'ndeki başarısını bu sezonda devam ettirdi. 2018'den beri düzenlenen tüm Milletler Ligi finallerinde yer alan Türkiye, 2023'te şampiyonluğa ulaşırken 2018'de gümüş ve 2021'de bronz madalya elde etti. Bu sezon grup aşamasını 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlılar, çeyrek finalde Perşembe günü Kanada ile karşılaşacak. Kadınlarda dünya voleybolunun üst sıralarındaki yerini koruyan Türkiye, erkeklerde de yükselişe geçerek 2026 Milletler Ligi'nin çeyrek finallerinde iki takımla mücadele edecek. Milli takım FIVB dünya sıralamasında kadınlarda 4., erkeklerde ise 9. sırada yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Japonya, İtalya ve ev sahibi kontenjanıyla Çin kadınlarda ve erkeklerde çeyrek final oynayacak.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün'de kadın ve erkek milli takımlarının 2026 Milletler Ligi finallerine kalma başarısını değerlendirdi.
4: Bugün erkek voleybolunun geldiği noktada tarihinde ilk kez dünyada 4 ülke kadınıyla erkeğiyle finallere gidiyor. Bu 4 ülkeden bir tanesi de Türkiye. Bu da tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bu 3. yılımız. Milletler Ligi'nde 3 yıl önce tarihi bir başarı elde ettik. Milletler Ligi'ne ilk adımımızı attık. Bugün baktığımızda kadınların Avrupa Şampiyonası'nda direkt katılması, Dünya Şampiyonası'nda direkt katılması, olimpiyata gitmesi konuşuluyordu. Ama hep erkeklerin de sorusu soruluyordu. Artık kadınıyla erkeğiyle Dünya Şampiyonası'nda direkt katılıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle Avrupa'da direkt katılıyoruz. Kadınıyla erkeğiyle milletlerde direkt katılıyoruz. Kadınlar olimpiyatı garantiledi. Erkekler %51'in üstüne çıktı. Kapıyı araladı ve artık o olimpiyat evinin içindeyiz. Umut ediyorum ki bir mucize olmazsa inşallah hayırlısıyla nasıl ki Milletler Ligi finaline dünyada 4 ülke arasına girdik kadınıyla erkeğiyle katıldıysak olimpiyatlara da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, spor tarihimizde takım sporlarında kadınıyla erkeğiyle olimpiyata katılan bir branş olacağız. İnşallah hep birlikte de onun mutluluğunu, gururunu yaşayacağız diye düşünüyorum. Biz kadınlarda, erkeklerde kürsü hedefliyoruz. Her ikisinde de kürsüde olacağız. Bunun madalyanın rengini maç oynandığı gün bakacağız. Ama kürsüde yer alacak bir tablo içinde olacağız.
5: Bütün Türkiye olarak, bütün sporcular olarak, kadın erkek fark etmeksizin ülkemizdeki formamız ve armamız için çalışıyoruz.

0: hazırlıyoruz. Onlar için bir başarı elde etmek istiyoruz. O yüzden kendimize gurur duyuyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz.
1: Gerçekten gururluyuz. Çünkü ülkemizi en iyi şekilde dediğimiz gibi temsil etmek istiyoruz. Buradan sonra atacağımız her adım ve her maçımız erkek voleybol tarihinin en önemli maçı olacak. Ve hikaye hep yeniden yazılacak. Çok iyi bir hazırlık süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Perşembe gecesi yola çıkacağız Çin'e doğru. Hayallerimiz vardı. Hayallerimizin bir tanesini aldık. Yeni hayaller kuruyoruz. Kürsüde olmak istiyoruz. Madalya kazanmak istiyoruz. Kadınlarımız gibi biz de ülkemizi daha iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz. Onlar bizi daha önce çok gururlandırdılar. Ülkeye voleybolu sevdirdiler ve vizyon kattılar. Biz de onların yolundan gidiyoruz. İnşallah iki takım olarak da kürsüde oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Viyanellerde.
2: İnanıyorum ve yarı finale çıkmak istiyoruz. Viyanel'den sonra Avrupa Şampiyonamız var. Asıl hedefimiz bu yaz Avrupa Şampiyonası. Orada da Türkiye ülkemize madalyaya dönmek istiyoruz.
3: Basketbolla devam edeceğiz değerli izleyenler. Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA dünya sıralamasını açıkladı. A milli erkek basketbol takımımızın yeri değişmedi.
4: 12 dev adam dünya sıralamasında yerini korudu. FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerinde 3. pencere maçlarının ardından dünya sıralamasını güncelledi. A milli erkek basketbol takımının 770.6 puanla 11. sıradaki yerini koruduğu sıralamada zirve ABD'nin oldu. Dünya sıralamasında 920.7 puanla en üstte yer alan ABD'yi, 843.6 puanla ikinci olan Almanya ve 836.6 puanla üçüncü sırada bulunan Sırbistan takip etti. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin ilk turunda C grubunu namağlup lider tamamlayan milliler, ikinci turda ise İtalya, Litvanya ve İzlanda ile mücadele edecek.
3: Değerli izleyenler, şimdi sizlerden kısa bir ara rica edeceğiz. Spor Ajansı kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.
5: Vuruşu.
6: Türkiye'nin spor radyosu.
7: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Türkiye'den yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ayçiçeği yağı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde %20,1 artarak 663 milyon 938 bin dolara ulaştı.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
10: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlular

0: özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Spor Radyosu.
7: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Sevgili izleyenler, spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Sevgili stüdyo konuklarım Onur Özkan ve Cem Kerpiççiler yanımda. Bildiğiniz gibi dün akşam Fenerbahçe sezonun ilk resmi mücadelesine çıktı. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi Fenerbahçe Talişka'nın golüyle 1-0 kazandı. Bu maçı konuşacağız, kadro tercihlerini konuşacağız. İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki demeçlerini masaya yatıracağız. Sevgili konuklarıma dönmek istiyorum. Sevgili Onur Özkan ve Cem Kerpiççiler, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar dilerim.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Derseniz başlangıcı yapalım Fenerbahçe ile. Sevgili Onur Özkan'a sözü bırakmak istiyorum. Fenerbahçe nasıl bir izlenim bıraktı? 1-0 bir galibiyet. Fenerbahçe haftaya rövanş maçına da çıkacak. Evet. Nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı?
1: Ya, tabii sezonun ilk maçı. Dolayısıyla bir hazırlık dönemi geçiriliyor. Kadro planlaması henüz daha bitirilemedi. Hani böyle durumlarda çok yüksek derecede övgüler de eleştiriler de yanlıştır. Ama alabileceğiniz mesajlar vardır bu tür maçlardan, olumlu olumsuz anlamda. Ben olumlu mesajların çok daha fazla olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Bir kez şunu söyleyeyim, Temmuz ayının ortasındayız, hatta sonlarına geliyoruz. Sıcak bir havada oynandı maç, yükleme dönemi ve Fenerbahçe'nin fiziksel kalitesini ben beğendim. Hep şunu eleştiriyorduk, hani 37 oyuncuyla gidildi kampa, hani bu kamp kalitesini etkiler mi? Etkilememiş, öyle görüyoruz en azından. Fenerbahçe'nin kaliteli bir kamp dönemi geçirdiği net şekilde ortada. Çünkü dediğim gibi maçın hiçbir anında ben Fenerbahçe'de fiziksel bir problem görmedim ki. Gornik daha hazır bir takım Fenerbahçe'den bu anlamda. Hem maç sayısı hem idman sayısı daha fazlaydı bu maça gelinceye kadar. Hani o anlamda Fenerbahçe'nin bir kere fiziksel anlamda iyi çalıştığını, kaliteli bir kamp dönemi geçirdiğini söyleyebilirim. İsmail Kartal'la beraber gelen en net değişim, ki bu beklediğimiz bir şeydi, Fenerbahçe'nin reaksiyon hızı baya baya yükselmiş. Yani şimdi günümüz futbolunda artık çok net bir şekilde set oyunundan skor üretme sayısı azaldı. Çünkü neden bunu söylüyorum? Rakipler önlem alıyor. Şimdi bir Dünya Kupası izledik. Yani Paraguay bile çok sıradan bir takım, dörtlü beşli hatlarla, tabii, derin savunmalarla Fransa'ya karşı 70 dakika pozisyon vermedi. Yani bu her takım bir şekilde yapabiliyor. Dolayısıyla artık kaleye gitmenin en kestirme yolu ne? Kaybettiğin topları hızlı şekilde geri kazanıp rakibi bir şekilde plansız bir şekilde bırakıp kaleye gitmek. Bu en kestirme yol. Fenerbahçe adına dün topun geri kazanma hızı son derece iyiydi. Yani ortalama tutmadım ama herhalde bir 8-10 saniye arasında Fenerbahçe topu geri kazandı çok agresif bir şekilde. Ve girdiği pozisyonların birçoğu da o şok preslerle, karşı preslerle gerçekleşti. Şimdi preslerin artık türü de değişti. Yani rakip kaleden çıkarken yapılan presler evet bir çözümdür ama bir plan dahilinde rakip bunu aşabiliyor. Yani bunu yapan kaliteli, tabii, takımlar var. Ama kaybettiğin topun üzerinden hemen hızlı bir şekilde reaksiyon verip pres yaptığın zaman rakibi çok net çaresiz bırakabiliyorsun. Fenerbahçe adına dün çok net bir göstergeydi bu. İsmail Hoca bunu kullanacak. Artık günümüz futbolunda büyük takımlar adına çok net bir enstrüman bu. Yani kaybedilen topların hızlı bir şekilde geri kazanılması. Fenerbahçe'nin bunu kafa yorduğunu görüyorum. İsmail Kartal'ın bu oyun düşüncesi günümüz futbolunda topa sahip olan takımlar için çok geçerli bir oyun artık.

0: oynamak istediği oyunla merkez profilleri inanılmaz uyuşuyor birbirine. Bu çok özel. Çünkü oynamak istersin ama oyuncular buna izin vermez. O zaman kriz çıkar.
1: Tabii.
0: Ama oyuncu profilleriyle oynamak istediğin oyun Fenerbahçe adına son derece bence uyumluydu. Öne çıkan oyuncular vardı. Hep söylüyorum, Fenerbahçe'nin çok iyi bir sağ beki var. Semedo. Yani adamı bir anda biz geçen sezon performansıyla yok saymaya başladık. Ya gitsin mi acaba? Yerine başkası mı gelsin? Ya bu adam Dünya Kupası'nda her maç neredeyse oyuna girdi.
2: Geçen sezon istikrar yakalayamamıştı.
0: Ya ama ya şimdi biraz da her şeyi biz oyuncudan bekliyoruz. Yani teknik adamın da bir dokunuşu olması lazım burada oyuncuya. Yani teknik adamın oynatmak istediği oyun oyuncuya uygun mu? Bunlara bakmamız lazım. Ya Portekiz'de birçok maçta Diego Dalo kulübede oturdu. Bu adam oyuna girdi. Sol bek oynadı birçok maçta. Dolayısıyla Semedo Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Çok olumlu. Bartu'yu çok beğendim dün ama şundan çok fazla konuşamıyorum. Çünkü rotasyon içinde yer bulur mu kendisine çok kolaydır. Ama genç, yetenekli bir oyuncu. Beğendim performansını ama takımda kalması da çok yani kolay değil. Kalsa bile forma giymesi kolay değil. Bunlar Fenerbahçe adına son derece olumlu işler. Bir kere bunu altını çizelim. Çoğaltabiliriz ama özet geçiyorum. İşin bir de çok uzatmadan söyleyeceğim. Hani kafa karıştıran ve bence soru işareti bırakacak bazı noktaları var. Bir, Osterwolde'nin sol bek tercihi bir kere tamamen yanlış. Bakın Osterwolde sol bek kullanılmaz demiyorum. Kullanılacağı maçlar da vardır. Bir derbi deplasmanında kullanabilirsin belki. Daha derinde kalmışsındır. Ya da bir Avrupa Şampiyonlar Ligi'de Avrupa Ligi maçında zor bir takıma karşı kullanabilir misin? Kullanabilirsin ama Gornik gibi zaten yaslanan ve topu sana veren bir takıma karşı Osterwolde'nin sol bek tercihi Fenerbahçe'yi bir kişi eksik oynattı. Ki ikinci Levent girince Fenerbahçe ne kadar daha iyi ve kaliteli hücum etti. Dolayısıyla İsmail Hoca bence oradan bir dersini çıkarmıştı diye düşünüyorum. Osterwolde bir sezon içinde maksimum 4-5 maçta sol bek oynayabilir. Bir problem, bence bunu hep baştan beri söylüyorum. Şimdi ön alan baskısı, kaybeden topların geri kazanılması bir şey daha gerektiriyor. Alanları daraltmak zorundasın. Alanı daraltmak için savunmayı öne çıkartman gerekiyor. Şimdi dünya futbolunda baktığımız zaman bu tür oyunları oynayan takımların tamamının atlet stoperleri var. Niye atlet stoper kullanıyorlar? Şimdi savunmayı öne çıkardığın zaman arkada 30 metre, 40 metre, 50 metre boşluk oluşacak. Bu mecburi. Bunu yapmak zorundasın. İşte senin stoperlerin o gerideki boşluğu süpürebiliyor mu? Çok kritik. Yani ben Ake transferine baştan beri o yüzden şüpheli yaklaşıyorum. Oyuncunun kendisinden ziyade Şikrinyar'la beraber oynayacak olması, burada önümüzdeki maçlarda, zor maçlarda bir hız, bir atletizm problemi oluşturur mu? Benim kafamda soru işareti. Yani bu oyunda profil olarak Osterwolde daha uygun bir stoper Fenerbahçe için. Bakın ne söylüyorum. Hani kalite anlamında tabii ki Ake, tartışmam bunu. 100 kere Ake kalite olarak. Ama Şikrinyar'ın yanında oynayacak kim olur diye sorarsanız doğru oyuncu, bence sezon içinde burada Osterwolde'yi birçok kez görebiliriz burada. Çünkü Osterwolde Ake ikilisi evet çok iyi, size pozisyon bilgisi vaat ediyor, oyun aklı vaat ediyor. Ama hızlı atlet hücumculara karşı o gerideki boşlukları kapatabilirler mi? Benim kafamda bir soru işareti. Bu önümüzdeki haftalarda bunu daha net değerlendiririz bence.
2: Sevgili Cem Kerpiççiler, sen neler eklemek istersin?
3: Gornik Zarpje duvarını Talişka yıktı. Bir kere çok net şunu söyleyelim. Beşli savundular. Zaman zaman altılı savundular. 5-4-1, 6-3-1 gördük. Fenerbahçe çok net olarak bu savunmayı aşarken zorlandı. Bir kere önce bunu kabul edelim. Çünkü Fenerbahçe'nin geçen dönemden bu yana süren bir sorunu var. Santraforsuzluğu. Evet Vedat geldi ama Vedat sakat. Fenerbahçe'nin ön taraftaki oyuncuları Kerem dışında hareketsizdi. Ve ayağına hep top isteyen oyuncular. Mesela İrfan ayağıma gelsin oynayayım ister. Kerem de 6 kere ceza sahası içerisinde koşu yaptı. Fakat o attığı koşulara yanıt olarak o cevapları alamadı. O pasları alamadı. Fenerbahçe %79 oranında topa sahip oldu. 6 tane isabetli şutu var. 29 kere ceza sahası içine girmiş. Fakat üretim olarak dönüp baktığımızda çok fazla üretti mi derseniz bence üretemedi. Evet. Bu kolay mıydı? Bu zordu. Fakat ben Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen alınan galibiyetin, oyunun kim yönlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu maçların şöyle bakılması gerekiyor. Övgü ve yergiyi çok doğru yapmak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin henüz hazır olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat şu var. İsmail Kartal geometrisi Kadıköy'e geri döndü. Bir kere kenarlardaki üçgenleri çok net yine görmeye başladık. İrfan, arkadan Semedo, merkezden Gendouzi yanaşır. Sağ tarafta bir üçgen. Kerem sol tarafta. Arkadan Jaden oraya yanaşır. Bartu oraya yanaşır. bir üçgenler kurulur.

Fakat Fenerbahçe'nin oyunundaki en büyük problem orada o bağlantıyı yapacak bir 9, bir santrafor. Fenerbahçe'nin güçlü stoperleri yerinden sökecek bir santraforu yoktu. Ve bu nedenle Fenerbahçe çok fazla gömülen rakibine, Gorni'ye karşı maç öncesinde söylediğimiz gibi en önemli silahı şuttu. Ki Bartu 4 tane bence önemli denemesi var. Direkten dönen var, rakip oyuncunun sırtına çarpıp çıkan var. Evet, Fenerbahçe pozisyonlar buldu ama Fenerbahçe'nin 2026-2027 İsmail Kartal Fenerbahçe'sini çok net olarak şu cümlelerle konuşacağız. Fenerbahçe oyunu 3-2-5 ile 4-2-3-1 görünümlü 3-2-5 ile oyunu karşı tarafa yıkacak. Fakat asıl mesele kaptırılan toplarda geçiş hücumlarına karşı nasıl önlemler alacak? Biz sezon boyu bunu konuşacağız çünkü bu maç bize bunun izlenimini çok net olarak veriyor. Fenerbahçe evet oyunu öne yıkacak ama o geçiş hücumlarına karşı merkezde Kante, Genduzi nasıl roller alacaklar ve Fenerbahçe'nin bence gelecekte nereye gidebileceğini bu merkezdeki o geçiş hücumlarına karşı göstereceği refleks belirleyecek. İrfan Can Kahveci uzun zamandır oynamıyordu. Evet, bu tür maçlarda ki bana kalırsa sezonda da 60'tan 70'ten sonra sahaya atabileceğiniz önemli bir aset, önemli bir değer olarak kalmalı. Ama ben Fred konusunda hep kitabın ortasından çok net konuşuyorum. Benim adıma aldatıcı oyunlar. Ya Fred, evet, hazırlık maçlarında da hepsini seyrettik. Bir performans verdi ama orada rakiplere de bakmak gerekiyordu. Bu maç özelinde de bence çok net olarak Fred'den bize çıkılması gerektiğini gösterdi. Oraya Fenerbahçe'nin 8'e güçlü iki kutu arasında gidip gelen oyuna daha fazla hükmedebilecek, iç koridora o koşulları yapabilecek, ceza sahası koşulları gerektiren, merkezde zaman zaman kavga edecek bir profile ihtiyacı var. Şunu da söyleyeyim, İsmail Kartal Hoca'nın tırnak içindeki bu evlat kontenjanı başını yakabilir. Yani bu Fred'e olan aşırı duygusallığının ben doğru olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin merkezinde eğer başka bir yabancı oyuncu tercih edilebilir bununla alakalı. Fenerbahçe doğru sadeleşmeli. Semedo konusunda %100 katılıyorum. Fenerbahçe önde oynarsa mutlaka Semedo'nun çok önemli katkısı. Oyun bilgisi çok yüksek. Bir kanat oyuncusu gibi içeri devrilmeleri, takımı orada tutması bunlar çok kıymetli. Fakat orada da onun arkasına göre bir model mutlaka kurulmalı. O arkadaki kapatmalar, kaymalar çok önemli. Fenerbahçe'nin oyuncularına dönüp baktığımızda zaten bu kadrodan çok fazla oyuncu değişecek. Ki Kerem çok eleştiriliyor. Ben Kerem konusunda çok netim. Kerem bir kere bile bir Icardi'siyle, Pavlidis'iyle oynayamadı. Bir Vedat'la oynasın. Alıyor veriyor, dönüyor gidiyor. Fakat o yaptığı koşullara karşılık gelmiyor. Bal yapmayan arı gibi gözüküyor. Çok top kaybediyor istatistikler üzerinden okursanız. Ama orada iş yapmaya, iş görmeye çalışıyor. Fakat onun karşılığını alamıyor. Ona bir duvar lazım. Ki Vedat bence bu duvarı da olacak. Vedat'ın dönmesi. Mason Greenwood o kapalı savunmaları açmakta bir çilingir. Mason Greenwood, Asensio'nun çok çok daha iyi halde dönmesi. Bana kalırsa da Asensio ne kadar hazır sorusunu tartışırsak bence de tam olarak hazır olmadığını düşünüyorum ki bence Fenerbahçe zaten takım olarak tam olarak hazır olması imkansız. Yani bir takımın 4 ila 6 hafta çalıştıktan sonra hazır hale gelmesi gerekiyor. Bir de sonradan eklenen oyuncular var. Fenerbahçe adım adım daha iyi oynayacak. Fenerbahçe adım adım iyileşecek. Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyunun izlerini görüyoruz. O kenar oyunlarını çok net olarak görüyoruz. Ama bütün mesele Fenerbahçe'nin gelecekte nerelere kadar gidebileceğini bize gösterecek mesele. O merkezde kaptırılan toplarda o rest defense'i bir anda dinlenirken arkada güvenli savunmayı nasıl kuracakları Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe'nin en önemli konusu sadeleşme. Yabancı oyunculardan nasıl çıkılacak? Herkes transfer konuşuyor ama çok fazla oyuncu var elinde. Bu doğru sadeleşmeyi yapması belki de yapacağı transferlerden de daha önemli bir konumda. Ederson konusunu mutlaka masaya yatırmak gerekiyor. Ederson konusu çok önemli. Bana kalırsa onu da çok net söyleyeyim. Ben Ederson'dan çıkıp oraya bir bütçe yaratma adına bu fikre varım. Ama Ederson'dan da çıktıktan sonra gidip alacağınız kaleci bence eğer Türkse Berke olmalı. Ki Berke için de çok önemli rakamlar konuşuluyor. Ama oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor mu? Evet, Aziz Bey uzun zamandır hatta başkan olmadan önce bile yol haritasını çizdi. Ederson'a devam etmek istiyor ama oyuncu ne kadar istiyor? Dönüp bunu tartışmak gerekiyor. Bir de şunu söyleyerek uzatmayayım çok fazla. Nathan Ake

0: konusunda benim hep endişelerim vardı. Endişelerim sakatlık boyutundaydı. Yoksa oyuncu geldiği günden beri Fenerbahçe'ye çok fazla şey kattı. Bir kere Guendouzi dünya varmış dedi. İki stoper arasına girip top çıkartmak zorunda kalmadı. Ama sakatlık konusunda Milan Škriniar'ın yanında ligin sonlarına doğru sakatlanma durumu oluyor. Fenerbahçe'de Jadon'dan ayrılma senaryoları ortaya atılıyor ama Jadon şu anda bence çok daha değerli bir konuma geldi. Fenerbahçe bence stoper transferi yapması gerekiyor. Fenerbahçe'de Nathan Ake konusu, sakatlık konusu mu? Nedir? Acaba gelecekte de acaba sadece Nathan'la, Škriniar'la o uzun yolda ne kadar devam edebilirsiniz? Jadon'un kalması bu nedenle önemli. Sol bekte, sol stoper olarak da kullanırsınız. Ama Fenerbahçe'nin mutlaka ben bir stoper eklemesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir de artık önemli olan Oğuz Çetin ve ekibinin transferden öte bu sadeleşmeyi çok doğru yapması. Ya elinizde Mimović var ve bu oyunculardan nasıl çıkacaksınız? Bütün bunların çalışmaları da oradaki yetkinliği de çok önemli. Yani sadece oradaki titir gidip oyuncu almak değil, bu sadeleşmeyi de doğru yapmak gerekiyor.
1: Peki tabii yine kadro tercihleri üzerinden gitmek istiyorum. Önümüzdeki süre zarfında tabii Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın demeçlerine de değineceğim. Kaleci mevkiyle başlayayım. Az önce Cem Kerpiççiler de değindi. Ederson kulübede başladı. Mert Günoğlu izledik.
2: Evet.
1: Ne düşünüyorsunuz?
2: Ya bu hani zorunlu bir tercih. Sonuçta yeni geldi milli takımdan Ederson. Onunla alakalı tabii bazı soru işaretleri yok mu? Değil. Burada kalmak istemediğine dair, işte transfer teklifleri aldığına dair iddialar var ama ben Ederson'un bir şekilde kalacağını düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'nin o anlamda bir kriz yaşamasını beklemiyorum. Aziz Yıldırım orada iletişim gücünü kullanarak bence Ederson'u ikna eder. Hani Ederson konusunda bir ayrılık olması bana düşük bir ihtimal gibi geliyor bu saatten sonra, ki sözleşmesi son derece iyi. Yani şu anda Avrupa'nın en iyi kazanan 3 kalecisinden bir tanesi Ederson. Hani para odaklı baktığı zaman da Fenerbahçe onun için en doğru adres. Hani o yüzden de burada bir ayrılık, evet bir duygusal süreç oldu. Ailesinin, eşinin duygusal bir süreci oldu. Sosyal medyanın olumlu taraflarını konuşuyoruz. Olumsuz taraflarının bir şekilde kurbanı oldu orası. Ama ben Ederson konusunda bir sıkıntı yaşanmasını beklemiyorum. Ama tabii Fenerbahçe'nin şu anda hani 5 kalecisi var ve orada net bir temizliğe ihtiyaç var. Hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerekiyor orada. Hani zaten hep söylüyorum, Fenerbahçe'nin asıl sınavı bundan sonra, yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor. Ya oyuncu almak dünyanın en kolay işi. Ya parayı veriyorsun, bir şekilde alıyorsun oyuncuyu. Paran varsa, ekonomik gücün varsa, ama göndermek, kadro mimarisi, doğru yapılanmayı oluşturmak, bunlar işin zor kısmı. Burada akıl koymak gerekiyor ortaya. O yüzden de Fenerbahçe yönetiminin buradan sonra yapacakları, Eylül'ün ikinci haftasına kadar yapacakları takımın kaderini belirleyecek. Ama o anlamda çok hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerekiyor. İşte Fred konusu çok ciddi bir sorun Fenerbahçe'de bakıldığı zaman. Hoca kalmasını istiyor ama yabancı matematiği buna izin vermiyor şu anda. Yani çok net bir tablo. Evet, kalmasını istemek güzel, önemli ama yani Cem'in söylediği yerine başkası da gelse yine matematik yine buna da izin vermiyor. Evet. Orada Fenerbahçe'nin bir merkezden çıkması gerekiyor gibi gözüküyor. Şöyle bir durum da var. Yani İsmail hocaların oyunlarında hep bir oyunun iki yönünü oynayan 8 vardır. Ama bu kez farklı bir durum var. Fenerbahçe'nin 10 numarasında bir Şimanski yok şu anda. Yani oyunun iki yönünde oynayan, çok enerjik ön alan baskısını yapan bir 10 numarası değil. Çok kreatif bir 10 numarası var Fenerbahçe'nin, Asensio. Sağ kenarda yine oyunun iki yönünü oynayan, savunma yardımlarını eksiksiz yapan bir İrfan Can Kahveci değil. Muazzam bir hücum silahı Greenwood var orada. Şimdi bunlar sizi bir 6 bir 8 değil de 2 6 ile oynamaya zorunlu kılıyor bence artık. Hani İsmail Hoca'nın kafasında şu vardır belki. Ya ben Guendouzi'yi koyayım, oraya bir de 8 koyayım iki yönlü. Ama artık sizin kadro planlamanız buna izin verecek durumda değil. Yani elinizde sizin Asensio ve Greenwood varsa eğer, onların arkasında iki süpürücü oyuncu, iki altı oyuncu ile oynamak zorundasınız gibi duruyor. İşte Guendouzi, Kante, Guendouzi, İsmail gibi. Yani burada sen artı bir hücumcu kattığın zaman problem yaşarsınız. Sol karında da Tadic çok senin şu anda. Yani İsmail Hoca'nın aklı biraz 23-24 sezonunda. Hani oradaki oynattığı oyun, oradaki oyuncu profilleri başkaydı. Bakın orada hücumda inanılmaz bir set kalitesi katan iki tane oyuncusu vardı. Džeko ve Tadic vardı. Topu verdiğin zaman top orada kalıyordu. Şimdi dün topu veriyorsun, Talişka ile Kerem var orada. Çok başka profiller.
1: O bağlantıyı hiç kuramadılar maçı.
2: Kuramazsın, top orada da kalamaz kolay kolay. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kaliteli set oyunu da zorlaşıyor bu şekilde. O yüzden de İsmail Kartal bir kere 23-24 unutacak. çok net. O oyunu unutacak. Tamam. Başka bir oyuncu grubuyla başka bir oyun oynaması gerekiyor. Başka oyundan kastım. %100 başka demiyorum. Makyajlaması lazım bu oyunu artık. Yani elinde Tadić çok, elinde Dzeko yok o zaman. Yani elinde bir Szymański yok. Yani Szymański hücumda katkı da verdi. Aynı zamanda savunma katkısı da verdi. Çok biliyoruz. 6-7 tane maçta gelip 6 pastan top tabii çıkardı Szymański. Bu kez Asensio var elinde. Başka bir oyuncu. Yani dolayısıyla burada hocanın artık o 23-24 kafasından silip başka bir şey yapması gerekiyor birçok konuda. Ama o yüzden de Fred tercihi ve ısrarı, hani elindeki kadro mimarisi matematik kurtarsa itirazım yok. Tamam derim. Ama matematiğe baktığımız zaman Fred'in ayrılığı şu anda kesin olmak zorundaymış gibi duruyor. Ki konuşuruz biraz sonra yabancı konusunu.
1: Şimdi ona da inecektim. Dün aslında maçtan sonra da İsmail Kartal'ın verdiği demeçlerde de bu çok dikkat edildi. Dilerseniz biraz özetleyeyim. Belki kural değişir ve 12+2 olur dedi. Mevcut yabancı kuralı normal bir şey değil. Değişmesi lazım şeklinde açıklaması oldu maç sonu basın toplantısında. Dilersen Cem Kerpiçler sana bırakayım sözü, ardından Onur Özkan'ın da düşüncelerini alacağım.
0: Ya bir kere kuralla ilgili olarak şunu söylemek zorundayım. Bir kural koyuluyor. Tüm takımlar o kurala ilişkin olarak evet tamam yapılsın diyorlar. Veya itirazları cılız kalıyor. Yola çıkılıyor. Çok kısa bir süre sonra bu sefer kuralın değişmesi isteniyor. Genel prensip olarak bakarsanız ben kuralın değişmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Ama takımlar dönüp baktığınızda bu kuralın değişmesini istiyorlar ki anlayamadığım bir şekilde de İsmail Kartal'ın da çok çok fazla bu kuralın değişmesi yönünde talepleri var. Bana kalırsa bu kural en fazla Galatasaray'ı zorluyor. Fenerbahçe'nin zorlanacağı konu ayrılmalar. Eğer çok net karar verirseniz sizin ayrılabileceğiniz çok fazla oyuncunuz var. Çıkarsınız Jaylen'dan. Semedo'dan da gerekirse çıkarsınız.
2: Ama çıktığın zaman kimi koyacaksın yerine?
0: Mesela Mimo işle devam edebilirsiniz. O zaman da Mert'le devam edebilirsiniz.
2: Mimo işle devam ettiğin zaman da 2-1-3 kontenjanı problemli oluyor.
0: Fenerbahçe'nin 2-1-3 kontenjanında problem yok.
2: Ay şu anda Nene var. Fenerbahçe'nin kullandığı Şerif var.
0: Archie Brown var. Abdülaziz Fall.
2: Tamam işte yani Mimović kaldığı zaman orada işte 9 numarayı hangi kontenjandan alacaksın?
0: Onların hepsinin bir matematiğini yapacaksın.
2: Bence çok kolay yani. Matematik değil işte. Yani Fenerbahçe şu anda, şu konuda sana katılmıyorum. Hı-hı. Fenerbahçe şu anda mevcut kontenjanda en çok zorlanan takım bence. En az zorlanacak olan Galatasaray. Niye? Şu an Galatasaray'ın elinde, Nelson'u da dışarıda bırakıyorum, 9 tane 2003 sonrası oyuncusu var Galatasaray'ın. 2 tane de 2003 öncesi oyuncusu var. Yani Galatasaray'ın çok rahat eli. Hatta Galatasaray niye itiraz ediyor ben bilmiyorum bu kurala. Ama Fenerbahçe çok büyük krizde şu anda bu kuralla alakalı.
0: Ben Fenerbahçe'nin krizde olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe sadece doğru sadeleşmeleri yapamıyor.
2: Ama işte şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin şu an 11 tane yetişkin yabancısı var. 11 tane. Yani Musaba'yı da dışarıda bıraktım bu arada.
1: Evet.
2: Kimi göndereceksin?
0: Ben sayayım olması gerekenleri şu anda. Ederson'la kalıyorsun.
2: Tamam.
0: 1. Skriniar 2. Talisca 3. Guendouzi 4. Kante 5. Vedat 6. Ake 7. Greenwood 8. Fred 9.
2: Semedo?
0: İşte çıkacaklarınız Jaden, Asensio, Semedo. Jaden'la Semedo'dan çık, Asensio'yu buraya koy.
2: Peki Jaden yerine kimi koyacaksın? Stopere?
0: Jaden'e Archie Brown var.
2: Hayır, stopere yedek olarak kimi koyacaksın?
0: Çağlar var.
2: Çağlar olur mu iş? Yani olmaz. Yani
0: ben Fenerbahçe'nin zorda olduğu fikrine katılmıyorum. Ya bana kalırsa Galatasaray şu anda çok zorda ve alan açıp transfer yapmak için uğraşıyor.
2: Alan açık Galatasaray'ın zaten diyorum ya. Galatasaray'ın bir yetişkin yabancı, Galatasaray'ın şu anda sözleşmeli 11 tane yabancısı var. Nelson dışarıda bırakıyorum. 11 tane yabancısı var. 3 tane yabancı hakkı var. Fenerbahçe'nin 24 tane yabancısı var.
0: Galatasaray
2: 23 tane.
0: Kimlerden çıkacak şimdi?
2: Çıkmayacak kimseden. Çıkmak zorunda değil Galatasaray. Galatasaray'ın çıkma zorunluluğu yok ki o yabancıdan. Şu an Galatasaray'ı söylüyorum. 9 tane yetişkin sınıfında yabancısı var. 2 tane de genç oyuncusu var. Niyagay ve Ugo Çukwu. Ki Niyagay'dan da çok rahat çıkar. Yani o sorun değil o. Galatasaray'ın herhangi bir oyuncudan çıkmasına gerek yok şu anda. Yani Nelson zaten hani kolay bir şekilde gidecek oyuncu. Fenerbahçe'nin 23 tane yabancısı var şu anda. Yani İsmail Hoca'nın üstüne basa basa bu kural değişmeli demek istediği aslında bu. Yani çıkamıyor Fenerbahçe şu an işin içinden. Tekrarlıyorum. Yani senin söylediğin formüllere geçelim. Gönderdin diyelim ki Semedo'yu. Yerine kimi koyacaksın sabi? Mimović diyorsun. Yeterli mi Mimović sence? Tartışırım.
0: Mert var.
2: Mert tek başına kurtarır mı sabi bütün
0: sezonu? Mert'le Mimović kurtarır bence. Neden kurtarmasın?
2: Yani ihsan etmiyorum. Yani orada Osterwold diyorsun. Gönderdin de Çağlar olabilir mi sence şu anki görüntüsüyle? İmkanı var mı böyle bir şeyin? İmkanı yok. Yani Fenerbahçe oyuncudan çıksa bile yerine kimi koyacak? Orada problem yaşıyor.
0: Türk stoper alırsın.
2: Kim var?
0: Antalya, Alanya, Ümit.
2: Ya mümkün değil yani şimdi sevgili canım yani.
0: Konya.
2: Ya bunlar pratikte belki güzel geliyor ama yani bu sahaya koyduğu zaman bu oyuncuları Fenerbahçe'nin şampiyonluk kadrosu kurduğunu düşünürsek olacak iş değil bu. Yani Fenerbahçe çok büyük bir kriz yaşıyor şu anda ve şunu altını çizelim sevgili kardeşim Batuhan. Şimdi 26 Haziran'da Kulüpler Birliği toplantı yaptı. Ki toplantının sonunda Sayın Ertuğrul Doğan açıklama yaptı. Dedi ki birçok kulüp bu kuraldan rahatsız. Bunun değişmesi gerekiyor tarzında bir açıklama yaptı. O toplantıda bir oy birliği sağlanamadı bir kere onu söyleyelim. Yani 18 kulüpten benim aldığım bilgi 11 tanesi değişmesini istedi İstiyor. Kuralın 7 tanesi değişmesin dedi. Ki Ertuğrul Doğan çekimsel kaldı Kulüpler Birliği Başkanı olduğu için ama Trabzonspor'u değişmesin diyor. Beşiktaş'a değişmesin dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe değişsin dedi. Sonra ne oldu? 30 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı. Dedi ki kural değişmeyecek. Bu nereden çıktı? Biz kuralı koyduk. Bundan sonra bu kural kalacak. Yeni sezonda 10+4 bizim yabancı kuralımızdır dedi değil mi? Buraya kadar her şey doğru.
3: Evet doğru.
2: Peki sonra ne oldu? Kulüpler artık bu kural değişmeyecek diye başta Galatasaray olmak üzere bir planlama yapmaya başladı. İşte Galatasaray gitti Hugo Çukwu'yu aldı U23 kontenjanından. İşte şu anda sol kenar için 9 numara için onu konuşuruz sonra Galatasaray kısmında. U23 kontenjanından oyuncularla görüşüyor. Liste 3-4 futbolcudan oluşuyor. Beşiktaş o kurala ayak uydurmaya çalışıyor. Trabzonspor ayak uydurmaya çalışıyor. Şimdi günün sonunda Fenerbahçe çıkamadı bu işin içinden. Çok net bakın söylüyorum. Fenerbahçe şu anda bu kuralın içinden çıkamıyor.
3: Çok derin bir mühendislik gerekiyor.
2: Mühendislik ve bazı oyuncuların kurban edilmesi gerekiyor. Bakın bu oyunculardan bazıları Talisca bile olabilir. Öyle olabilir. Bir noktaya gelebilir Fenerbahçe.
0: Olabilir.
2: Şimdi dolayısıyla İsmail Hoca diyor ki bu kural değişmeli. Belki de değişecek. Değişemez. Bakın net söylüyorum değişemez artık. Niye değişemez? Şimdi sen bu saatten sonra bu kuralı değiştirirsen ne olur biliyor musun? Sadece bir kulübün menfaati için bu kuralı değiştirmiş olursun. Şimdi kulüpler isteyenler istemeyenler fikrini ortaya koydu. Federasyon dedi ki hayır değişmiyor. Bitti. Konu kapandı. Tekrarlıyorum bu saatten sonra değişirse bu kural sadece bir kulübün menfaati için sen bunu yapmış olursun. Artı şunu söyleyeyim. Galatasaray kulübünün de burada net bir tavır alması gerekiyor. Ben şu bilgiyi vereyim. Bu saatten sonra Fenerbahçe derse ki federasyonu kural değişsin. Diyecek Galatasaray değişmesin. Artık Galatasaray kuralın değişmesini istemiyor. Çünkü niye?
0: Ona göre hareket
2: ediyor. Ona göre hareket ediyor. Ve çok net bakın tekrarlıyorum Galatasaray bu kuralın içinden çıkar bir şekilde. Hatta Galatasaray'ın avantajınadır bu kural. Gençleşmesi adına. Ama Fenerbahçe çıkamıyor. Ve Galatasaray yönetiminin bence bugün itibariyle net bir açıklama yapması gerekiyor. Şunu diyecek Galatasaray yönetimi. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 kuralına göre planlamamı yapıyorum artık. Evet itiraz ettim. Ama federasyon değişmez dedi. Bu saatten sonra bu kural değişmemeli. Ben bunun karşısındayım demeli Galatasaray Kulübü artık. Çünkü dediğim gibi burada Fenerbahçe'nin net bir çıkmazı var. Ve bu konuşuldu, tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu kesin kararını verdi. Bu saatten sonra bu kural asla değişmemeli. Değişirse dediğim gibi burada bir haksızlık oluşacak diğer kulüplere karşı. Yani sadece Fenerbahçe istiyor diye değişir oldu. Çünkü niye bunu söylüyorum? 26 Haziran'da 11 kulüp istediği değişmedi. Şu anda sadece Fenerbahçe bu kuralın değişmesini net şekilde istiyor. 11 kulüp istediği değişmedi. Şimdi değişirse o zaman sadece Fenerbahçe istediği diye değişir. Ve bu da net bir haksızlık oluşur. Yani federasyonun burada artık bu saatten sonra asla ve asla bunun gündemine almaması gerekiyor.
0: Bence hiç değişmemesi gerekiyor. Baştan ne karar aldınız?
2: Zaten
0: çok
2: o ayrı. Olarak
0: devam etmesi gerekiyor. Ama bana kalırsa Galatasaray'da bu kural nedeniyle mesela istediği transferleri daha fazla belki de yapamayacak konumda.
2: Okan Hoca onu ifade ediyor ama ben katılmıyorum o noktaya. Okan Hoca bunu söyledi. Ama tekrarlıyorum. Galatasaray'ın mevcut kuralda bir tane yetişkin oyuncu alma hakkı var. Niagara'yı da çok rahat kiraladığı takdirde 3 tane de U23 kontenjanından oyuncu alma hakkı var Galatasaray'ın. Yani baktığımız zaman çok kolay bir planlama bu. Yani Galatasaray bunun içinden rahatlıkla çıkar. Ama Fenerbahçe tarafı şu anda ciddi krizde. İşte 23 tane yabancıyı da saymıyorum bu arada. Bakın yabancı gönderilir. Yabancının cebine parayı verirsin yine gönderirsin. Onda sıkıntı yok.
0: Tabii.
2: Ancak Fenerbahçe'nin 10+4'te problemi var. Yani herkes şunu diyor. Fenerbahçe'nin 23 yabancısı var. Sorun o değil. Bakın sözleşmesi vardır. Yırtarsın gönderirsin oyuncuyu. Cebinden para çıkar ama gönderirsin. Ama Fenerbahçe 10+4'e nasıl ayak uyduracak? Kriz burada. Yani tekrarlıyorum Fenerbahçe'nin Archie Brown kullandığı oyuncu, Fenerbahçe'nin Şerif. Nene kullandığı oyuncu, Şerif kullandığı oyuncu Fenerbahçe'nin.
0: Tabii.
2: Ya burada Fenerbahçe'nin şu anda alabileceği Bir tane U23 oyuncusu var. Kontenjan boş gibi duruyor. Değil ama boş gibi duruyor.
0: Evet.
2: 9 numarayı nereye alacaksın? Şu an Fenerbahçe'nin 9 numarasını kurtaracak U23 kontenjanından bir tane oyuncu var mı, sayabilir misiniz? Kolay kolay. Kolay değil, sayamazsınız. Bütün Fenerbahçe'nin istediği oyuncular, Girassi, Oli Watkins, Sörloth, işte Mozikin, hepsi kontenjanın dışında oyuncular, 2003 kontenjanının. Oraya bir oyuncu geldi, kimi göndereceksiniz? Çok büyük problem bu Fenerbahçe'den. O yüzden değişmesi isteniyor ama dediğim gibi federasyonun burada net bir tavır alması gerekiyor artık. Yani tavır net ama hani buradan geri dönüş olmaması lazım artık.
1: Çok şişik bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yine değiniriz. Dilerseniz şimdi bir grafiğimiz var. İsmail Kartal sezonu galibiyetle açtı değerli izleyenler. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si. İyi bir istatistik elde etti Fenerbahçe. %79 topla oynama yüzdesi elde etti. 1.53 gol beklentisi. Toplam 15 kez kaleye geldi Fenerbahçe. 6'sı kaleyi buldu bu şutların. 2 kez direkten dönen bir şut oldu. 29 kez rakip ceza sahasında topla buluşmayı başardı Fenerbahçe. %48 ikili mücadelelerde başarı elde etti. Ve dün 765 pasın 703'ü isabetli olarak tamamlandı. Bir diğer grafiğimize de geçmek istiyorum yine. Anderson Talisca ile ilgili bir grafik var yine. By score Anderson Talisca geçen sezonda kariyer sezonunu yaşadı Fenerbahçe'de. 69 maça çıktı, 40 gol 7 asist ve maç başına da 0,58 gol ortalamasına sahip Anderson Talisca. Lig maçları yazıyor, 46 lig maçı, 7 kupa maçı var, 16 kez de uluslararası arenada Fenerbahçe'yi temsil etti Anderson Talisca. Gol katkıları aşağıda olduğu gibi ligde 28, kupada 6, uluslararasında 6, asistleri de görüyorsunuz. Tabii Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncusu kendisi yine. Anderson Talisca üzerinden gitmek istiyorum. Dilerseniz Anderson Talisca'yı da biraz konuşalım. Fenerbahçe bildiğiniz gibi bir santrafor arayışında. Ama az önce de konuştuk, çok derin bir mühendislik isteyen bir kadro yapısına sahip Fenerbahçe. Olası bir senaryoda şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunu kurduğumuzda Anderson Talisca'ya az önce Onur Özkan sen değindin. Anderson Talisca'ya belki de Fenerbahçe yer bulamayacak.
2: Bulamayacak, evet. Öyle bir durum var. Yani bu kolay değil. Mesela şimdi Talisca geçen sezondan beri en iyi performansını hangi pozisyonda veriyor? 9 numarada veriyor değil mi?
0: Tabii.
2: Dün de 9 numarada oynadı. Fenerbahçe'nin bir tane 9 numara alacağı kesin değil mi? Öne. Ya yani isim önemli değil. Gitti işte Oli Watkins'i aldı, Girassi'yi aldı. Vedat Muriç var değil mi? Doğru. Talisca'nın bu rotasyonu 9 numarada oynaması mümkün mü artık o saatten sonra?
0: Yok.
2: Çok zor.
0: Zor.
2: 10 numarada kim var? Asensio var. Asensio'yu sağ kenara çekebilir misin? Çekemezsin. O da Greenwood.
0: Greenwood var.
2: Şimdi bu denklemde net bir şekilde gözüküyor ki şimdi değil belki, kısa vade değil ama uzun vadede, yani Fenerbahçe kadrosunu tamamen oluşturduğunda işte Ağustos sonu, Eylül başı gibi diyelim ona, Talisca'nın yedek kulübesine oturması çok yüksek ihtimal. Ne kadar maaş alıyor Talisca? Bonuslarla 10 milyon euro. Şimdi bu durum çok kolay yönetilebilir bir durum da değil bu arada. Onun altını çizelim. O yüzden de kısa vadede değil, uzun vadede Fenerbahçe'nin Talisca'dan çıkması bile gündeme gelebilir.
1: Yani, ki Talisca'da belki yedek oturmak istemeyecek.
2: Ya istemeyebilir çünkü dedim ya. Şimdi Talisca bir 10 numara değil artık bence günümüz futbolunda. Yani belki Beşiktaş dönemlerinde çok daha enerjik olduğu için 10 numarayı oynayabiliyordu, geri geliyordu, oyun kuruyordu falan ama Talisca artık net 9 numaraya evrildi. Oyun artık oraya oturdu. Şimdi 9 numara rotasyonu ortada. Yani Vedat bu takımın ikinci oyuncusu olacak. Birinci oyuncu başka birisi gelecek. Üçüncü 9 numaranız 10 milyon euro verdiğiniz Talisca olur mu? Olmaz. Asensio'nun devamlılığını da biliyoruz. Yani sezon içinde çok sakatlık geçiren bir oyuncu da değil. 35 maç, 40 maç oynayan, oynamak isteyen bir oyuncu. O yüzden de burada Talisca'nın ayrılığı kısa vadede demiyorum. Onu tekrarlayalım. Fenerbahçe bir şekilde Talisca'yı kullanacak bu süreçte.
0: Tabii.
2: Şampiyonlar Ligi önelemelerinde özellikle ama Ağustos sonu, Eylül başı geldiğinde Fenerbahçe'de biz Talisca'nın ayrılık ihtimallerini konuşuruz. Çünkü hem dediğim gibi kadro mühendisliği bunu gerektirebilir hem de yabancı matematiği bunu gerektirebilir Fenerbahçe adına.
1: Ki Anderson Talisca ile de yeni sözleşme imzalandı.
2: Evet.
1: Geçtiğimiz sezon kış
2: transfer. O da büyük bir hataydı, ayrı mevzu.
1: Döneminde sanırım imzalanmıştı.
2: Niye imzalandı? Talibi mi vardı? Yani niye beklenmedi sezon
0: çok
2: sonu?
0: Çok acele bir karardı.
2: Yani o da ayrı bir mevzu.
0: Talisca Fenerbahçe adına maç 60-70-80 sıkıştı. Uzaktan bir şut. bir kafa şutu çok net olarak Fenerbahçe lehine oyunu çevirebilir. Ama Fenerbahçe'nin

0: elindeki oyuncularla birlikte çok net kararlar alması gerekiyor. Bugün, dün şu maçta Vedat'ın arkasında Talisca olsaydı, Talisca'nın gol sayısı en az 3 veya 4'tü. Çünkü o pozisyonları orada Bartu'yu buldu. Vedat o bağlantıyı yapacaktı, indirecekti. Arkadan gelen, ceza sahasına geç koşu yapan, geç giriş yapan Talisca çok daha fırsat bulacaktı. Evet, bu matematikle alakalı oturup düşünmek gerekiyor. Ama kuantum fiziği de değil.
1: Değil tabii ki.
0: Bir sportif direktör bunun için var. Bence bir teknik direktöre, sadece bir teknik direktöre de bırakabilecek kadar da önemsiz bir konu değil. Kulüp başkanı var, yöneticiler var. Oturup bunları düşündüğünüzde Asensio'dan vazgeçilmeyeceği kesin. Hem Asensio hem Talisca bir şişkinlikse elde gelen fırsatlara da bakıp Talisca'yı vitrine koyma ihtimaliniz çok net olabilir. Semedo, evet, çok yetenekli, çok bilgili, oyun bilgisi çok yüksek. Fenerbahçe ön tarafta çok fazla şey katıyor ama çıkar mısınız? Gelen teklif, sizin matematiğiniz, belki de oraya U23 kontenjanından çok dinamik bir sağ bekle yola devam eder misiniz? Edebilirsiniz. Bu işin çok fazla matematiği var. Önemli olan mesele doğru karışım bulmak. Fenerbahçe için en önemli konu şu anda bu karışımı yapacak kişilerin kafasının netliği. Fenerbahçe'nin bence şu anda ligin en iyi orta sahasına sahip. Kante, Guendouzi, İsmail, Fred dönüp bakıyorsunuz. Ama mesele bu oyuncularla sizin oynatacağınız oyun ve devamlılık. Özellikle ben stoper konusunda mesela endişeliyim başından beri. Ben Nathan Ake'yi beğenen biriyim. Çok net söyleyeyim. Fenerbahçe'nin çok önemli sorunlarını çözebilecek nitelikte bir oyuncu ama hep benim kafamda bir sakatlık şüphesi var. Transferin başından itibaren ben hep o şerri koydum. Ki ya bu maçta mesela çıkmasını bir ağrı hissettiği söyleniyor.
1: Evet.
0: Ve bu beni çok düşündürüyor ki yanında oynayan Milan Škriniar'la beraber Ake açık alanda yakalandıklarında çok büyük problem yaşarlar. Bunu çok net söyleyelim. Yani belki ligde bazı takımlara karşı sorun
1: Tabii lig
0: yaşamazsınız
1: kalitesi
0: ama
1: ortada zaten yani.
0: tabii ama 5 büyük takıma karşı, 4 büyük takıma karşı, baş altı takımlara karşı sizi açıkta yakalarlarsa hem Milan Škriniar'ın hem de Nathan Ake'nin sorun yaşayabileceğini düşünüyorum ki benim isteğim, benim arzum, benim bakış açım ben olsam Lukumi Fenerbahçe'nin stoper hattına çok daha net uygun bir profildi. Bunu şu yüzden söylüyorum. Nathan Ake, evet, çok iyi bir oyun kurucu. Belki de Fenerbahçe'nin oyun başlangıçlarındaki sorunları çözecek ama Fenerbahçe'nin oyununda bize şunu çok net gösteriyor. Fenerbahçe oyunu force edecek. Ve topu kaptırdığında Fenerbahçe o geri dönüşlerde Lukumi mi daha uygun bir profil? Nathan Ake'nin dönüşleri mi? Nathan Ake'nin oyun bilgisi çok yüksek. Ama hava toplarında zaafı var mı? Bence zaman zaman hava toplarında sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe'nin en büyük problemi Milan Škriniar'la birlikte Nathan Ake'nin zaman zaman bu hava toplarında da problem yaşayacağını ben öngörüyorum. Geçen sene Fenerbahçe duran toplardan ve ortalardan çok fazla gol yedi. Nathan Ake çok çok iyi bir yüksek hava
1: Ama
0: savunmacısı da
1: şeyi
0: değil.
1: iyidir ama. Pozisyon bilgisi çok
0: Çok
1: yüksektir.
0: yüksek.
1: Yani
0: Onunla
1: nereye gideceğini
0: kapatıyor.
1: bilir.
0: Hemen kapatıyor onunla
1: Yani
0: ama
1: yerleşik savunmada Fenerbahçe'nin çok sorun yaşamasını beklemiyorum. Yani yerleştiği zaman Fenerbahçe, örnek veriyorum, skor avantajını yakaladı, yerleşti.
0: olmaz.
1: Škriniar, Ake çok yüksek pozisyon bilgisi vaat eder size.
2: Ki Ake için de şunu söylemek istiyorum. Ben yine çok da ağır bir oyuncu
1: Yok
2: olduğunu
1: çok çok çok
2: düşünmüyorum.
1: çok ağır değil ama hani Škriniar'ın yanına hep diyoruz yani stoperler birbirini tamamlamalı. Yani bir stoperiniz sizi mesela örnek verelim Galatasaray'a Abdülkerim Davinson gibi.
0: Evet.
1: Abdülkerim'in oyun bilgisi yüksek,
0: Yüksek.
1: oyun kurma becerisi yüksek ama ağır bir oyuncu. Onu
0: Davinson
1: Davinson
0: kapatıyor.
1: tamamlıyor.
2: Evet.
1: Yani Škriniar'ın yanına Osterwold'e aslında doğru profil ama Osterwold'in de pozisyon bilgisi çok
0: Yok,
1: problemli
0: çok
1: ve
0: zayıf.
1: düzelmeyecekmiş gibi duruyor sanki. Çünkü yaşı da 24-25'e geldi Osterwold'un.
0: Tabii.
1: Düzelmeyecekmiş gibi
0: Yok.
1: duruyor. Pozisyon bilgisi anlamında çok özel bir oyuncu Aki ama çabukluk kısmı ağır bir oyuncu demiyorum asla ama çok daha atlet bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu olması gerekiyordu bence. Bir de İsmail Hoca ile ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum.
2: Tabii.
1: Şöyle iletişimde şöyle bir problem görüyorum. Hoca sanki kendini ifade etmek zorunda hissediyormuş gibi geliyor bana. Yani kendini anlatmak zorundaymış gibi sanki hissediyorum basın toplantılarında. İşte ne diyor? Greenwood transferi gündeme geldi. Ben onayladım. İşte Asensio'ya hazır değilsin dedim. Yani niye ben bu

0: takımın lideriyim. Lideriyim. Bakın Asensio'yu yedek bırakabiliyorum. İşte ne bileyim başka oyuncu, mesela Olympiakos bir ara son basın toplantısı evet, bir anda Olympiakos'la ilgili. Ben Avrupa'da başarısız değilim. Yani bakın hocam zaten senin kendini ifade etmeye gerek yok ki. Fenerbahçe kulübü yönetimi seni seçmiş, layık görmüş. Taraftarın sana çok yoğun bir sevgisi var. Hani sen kendini anlatmak zorunda değilsin. Sahada anlatırsın zaten kendini oyununla. Ama hoca sanki sürekli bazı eleştiriler duyuyor. Hani İsmail Kartal layık değil Fenerbahçe hocalığında ve kendini anlatmaya çalışıyor. Bakın ben liderim. Ben Asensio ile konuştum. Hayır oynamayacaksın dedim. İşte Greenwood geldi. Yönetim bana sormadan karar almadı. Ben onayladım. Bakın burada ben varım. Ya bunlara gerek yok hocam. İşte Avrupa'da ben başarılıyım. Yani hocanın iç dünyasında bence zihninin arka planlarında bir kendini anlatma, kendini ifade etme bence zorunluluğu hissediyor. Bu yanlış bir iletişim. Yani zaten dediğim gibi İsmail Kartal Fenerbahçe yönetiminin o koltuğu hak ettiğini düşündüğü bir isim. Oraya getirmiş. Taraftar seviyor, destekliyor. Hocam artık kapat eski defterleri. Yani yeni bir sayfa açman lazım ve işte şey söyleniyor. Bir konuda iletişim konusunda eğitim de alıyormuş. Bence halen hocanın iletişimi çok net problemiydi. Mesela Asensio konusunda çok net ifade edemedi kendini. Yani orada işte Asensio %70'miş. Oynatmıyor. Kerem %100 hazırmış şu anda. Ya değil. Kim %100 hazır ki zaten şu anda? Olamaz zaten. Yaşayan tabiatına aykırı. Yani Asensio konusunda biraz daha iletişimi hoca doğru kullanabilirdi bence. Orada bir hata yapıldı. Yani kriz çıkmadı belki ama hatalı bir başlangıç oldu o anlamda. Hani hocanın İletişim konusunda bence halen eksikleri var diye düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum ama bu konuyu çok daha önceden öngörüp tabii, özellikle Aziz Yıldırım Başkan ve yönetiminin de bu konuda çok daha aktif bence harekete geçmesi gerekiyordu ki bu geçmiş dönemlerde de çok net olarak vardı. Ki dijital çağda bürokratik iletişim, ayrıca güçsüz iletişim çok büyük zarar veriyor kulüplere. Ayrıca saha içi kadar bu işin saha dışı da önemli. Öyle günler gelecek ki Fenerbahçe teknik direktörü saha içinde oynattığı oyunun dışında basın açıklamalarında öyle bir cümle kuracak ki gündemi belirleyecek. Bir kere İsmail Kartal Hoca'nın bu konuda mutlaka kendini geliştirmesi gerekiyor. Çok güçlü bir iletişim modeli sergilemesi gerekiyor. Bir kere kendisini sorgulatmaması gerekiyor. Kendisini sorgulatacak cümleler kurmaması gerekiyor. Fenerbahçe teknik direktörü görevi kendisine tevdi edilmiş. Ve zaten o makamda hiç kimseye de dönüp kendini açıklama işine girmesine de gerek yok. Bütün bunların özelinde zaten sahadaki oynattığı oyunla kendisi başarıya doğru yürümek istiyor. Ama sahanın dışında da istediklerini doğru anlatmalı. Ben kendi penceremden şunu söyleyebilirim. Biraz da empati yaparak bence anlatmak istediklerini tam ifade edemiyor. Tam ifade edemeyip yanlış anlaşıldığı için de krize yönelik cümleler kurmuş olma ihtimalini biz çok net olarak görüyoruz. Belki Asensio ile ilgili şu an krize dönüşmedi ama ilerleyen günlerde o cümlelerin tekrar önümüze konulacağı günler gelebilir.
0: Ya şunu diyor hoca, yani şimdi eleştiriler var ya medyada. İşte Greenwood var, Asensio var. Hoca bunları yönetebilecek mi? Hoca da çıkıp diyor ki ben Asensio'yu yedek bıraktım, bakın konuştum, hazır değilsin dedim. Hani şu mesajı vermeye çalışıyor. Ben bu takımın lideriyim, Asensio'yu yönetebilirim bak. İşte buna gerek yok diyorum ben de. Ya bunu anlatmana gerek yok hocam, yani biz biliyoruz zaten seni. Yani sen zaten daha önceki kadronda da Tadic vardı, Ceko vardı, Fred vardı. Yönettin zaten, hani böyle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Tabii çok ama net örnekle anlatalım. Yanında çok önemli bir iletişimci olsa. Evet. Zaten gelecek sorular belli orada. Daha önceden reaktif olarak bu sorulara çalışılsa, hocam size Asensio ile ilgili bir soru geldiğinde biz şu soruyu böyle geçelim. Asensio bizim takımımızın çok kıymetli bir oyuncusudur. Elbette bu takımda çok fazla süre alacaktır. Bununla alakalı olarak çalışmalar devam ediyor. Asensio bizim kıymetli oyuncumuz.
0: Korumaya çalışıyoruz. Sezon başı sakatlık riski var.
1: Hani dese bambaşka, ama bütün bunlarla alakalı ben sadece İsmail Kartal'ın değil oradaki karar alıcıların da düşünüp çok çok daha iyi bir şekilde onu yönetmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani cümleye baksana da diyor ki İsmail Hoca, Asensio'ya dedim ki hazır mısın? Dedi ki bana %100 hazırım. Ben dedim ki hayır %70 hazırsın. Asensio dedi ki sen bilirsin hocam.
1: Sen bilirsin
0: hocam. Ya şimdi bunu demene gerek yok hocam zaten. Sen bu takımın zaten liderisin, hocasısın zaten. Yani Asensio'nun sana saygı duyduğunu bu şekilde ifade etmene gerek yok. Demek istediğim bu. Hoca kendini izah etmeye, anlatmaya çalışıyor. Ya bu gereksiz bir iletişim yöntemi. Ya bununla ilgili şüphesi olan varsa sen buna cevap vermek zorunda değilsin ki. Seninle ilgili her şüpheye sen yanıt vermek zorunda da değilsin. Yani bunu tabii yapmana gerek yok. İşte taktiksel anlamda alengili laflar söyleyip bakın ben oyuna kafa yoruyorum. Ya bunu anlatmana da gerek yok. Gerek yok. Sen sahadaki futboluna zaten bugüne kadar iyi bir hoca olduğunu göstermişsin zaten. %100. Gerek yok. Tabii. Aksine gerek yok.
1: Öyle yani. Olduğun için zaten Fenerbahçe kulübü sana bu görevi 400 kez tevdi etmiş. Evet. Ama o kendini anlatma çabası gereksiz kalıyor. Ama bana kalırsa o profesyonel yardımın da dozu artmalı. Kimi zaman da çok net olarak kendisi daha önceden bu sorulara hazırlanıp gelecek kontra sorulara da mesela kontra cevaplarda verebilmeli. Çünkü sadece futbol sahada oynanmıyor. Ya öyle günler gelecek ki bir hatalı kararın ardından kurulacak bir cümleyi biz günlerce, aylarca konuşacağız. Mesela Aykut Hoca'nın bir cümlesini hatırlıyorum ben. O suni puan farkı. Mesela günlerce o konuşulmuştu. Veya bir cümle kurarsınız ve lige damgasını vurur. Yani İsmail Kartal üzerinde...
0: Her çiçek her toprakta yetişmez falan demişti hoca. Yıllardır konuşuyoruz mesela.
1: Konuştuk. Bir de kendi derdinizi de doğru cümlelerle ifade ederseniz bu ileride yaşayacağınız bir sürü krizi de önler. Asensio'da gidip kendi sosyal medyasını hazırın mesajı veriyor.
0: Bunu yapmak herkesin yapabileceği bir şey değil bu arada. Yani tabii. Yeteneğin de olmayabilir, o zaman zorlamayacaksın.
1: Tabii yardım
0: sade,
1: alacaksın.
0: Sade kısa cümlelerle kendini izah edeceksin o zaman. Hani denir ki sana hocam iletişim konusunu zorlamayalım hani... Tabii. Herkesin becerisi değil çünkü. Herkes yapamaz. O tabii. Zaman da çok kısa net bir şekilde anlatacaksın derdini.
2: Peki yeni transferlere değindik. Aki'yi konuştuk. Bir de Mason Greenwood'u da konuşmak istiyorum ama onun öncesinde bu iki oyuncunun nasıl performans sergilediğine dilerseniz bir bakalım. Yeni transferler Fenerbahçe'de de nasıl bir performans sergilemiş ilk maçta? Tabii Nathan Aki az önce konuştuk. Hollandalı oyuncu ilk 45 dakika sahada kalmıştı. Mason Greenwood ise ikinci yarıda kendisine sadece 7 dakikalık bir süre bulabildi. Şu anda istatistikler sizlere yansıyor değerli izleyenler. 64 kez Nathan Aki topla buluştu. İkili mücadelelerinin hepsini kazandı. Hava topunda da iyi bir istatistik yakaladı. Tam 60 pasın 57'sini başarılı bir şekilde tamamladı Nathan Aki. Mason Greenwood'a değinecek olursak Mason Greenwood da bildiğiniz gibi köşe vuruşunda gole çok yaklaştı.
3: Golle başlıyordu aslında.
2: Golle başlayabilirdi Fenerbahçe kariyerine. Toplam 9 kez topla buluştu. 2 kez hava topuna çıktı. 6 pasın 5'ini isabet ettirebildi İngiliz oyuncu Mason Greenwood. Tabi Greenwood da oyuna girdikten sonra Kadıköy'de taraftarlar epey bir heyecanlandı. Güzel görüntüler de ortaya çıktı. Mason Greenwood'u sorayım. Tabii 7 dakikalık bir süreç ama tabii heyecanlandıran bir gelişme. %100. Yıldız bir oyuncu. Onur Özkan neler ekleyeceksin?
0: Yani, tribünlerde zaten direkt bir özel tribünü oluşturdu. Yani taraftar özellikle Greenwood'u izlemeye gelir. Evet. Tabii çok erken hani çok az süre aldı. Rakip zayıf ama yavaş yavaş süreleri artar. Rövanş maçında mesela yine 11'de olmaz ama 30 dakika oynar. Evet. Büyük ihtimalle bir sonraki turda Fenerbahçe bence turu geçer bu arada. Onunla ilgili hiçbir endişem ya da şüphem yok. Ki oradan da Sturmgraz gelecek.
3: Zor.
0: Evet. Sturmgraz maçında ben 11'de başlamasını beklerim. Çünkü hoca şunu da bence görmek zorunda. İrfan Can Kahveci bıraktı İrfan Can Kahveci değil.
3: Değil.
0: Yani değil. O İrfan değil. Yani o performansı beklemesin. O yüzden de Greenwood Sturmgraz maçıyla beraber 11'de oynar. Çok özel bir oyuncu. Yani çok fazla hani anlatma, izah etmeye gerek yok. Çok mesela gole yaklaştı. Ya kafa da vurur, şut da atar. Yani çok repertuar gelişiyor.
2: Fiziği de yerinde, yapısı da yerinde.
0: Kesinlikle. İnce bir oyuncu bu arada. Hani kilo da almamış hazırlık kampında, iyi geçirmiş. Çok idmana çıkmadı bu arada Marsiyeli. 3 idmana falan, 2-3 idmana çıktı. Ake konusunda zaten konuşmuştuk. Yani onu biraz daha bekleyip görmemiz gerekiyor ama sakatlığı ciddi mi değil mi? Onunla ilgili bir açıklama yok şu ana kadar.
3: Yok.
1: Fenerbahçe taraftarı çok uzun yıllar önce Okaça top ayağına gelse de bir Okaça'yı seyretsek diyordu. Sonra bir dönem Alex mest etti. Mason Greenwood sahaya çıkar çıkmaz inanılmaz bir uğultu. Ve büyük bir övgü aldı. Tabi oyuncu Fenerbahçe'nin bu kapalı savunmalara karşı bir çilingiri olacak çok net olarak. Fenerbahçe'ye son dönemde gelen ve potansiyel olarak da çok çok önemli işlere imza atabilecek bir oyuncu. Ama asıl mesele etrafını nasıl onunla süsleyeceğiniz. Fenerbahçe santroforu Vedat'la mı sadece devam edecek? Bu da tartışılmalı. Çünkü sol tarafa acaba bir kanat forvet, bir Leo ismi konuşuluyor.
0: Nasıl oldu? Halen. Biz gidecek dedik daha çıkamadık işin içinden. Yani halen Leo falan konuşuluyor. Bana garip geliyor bu iş yani.
1: Bu da var. Ona göre

0: Mason Greenwood'un performansını da biraz da o etrafındaki oyuncular da belirleyecek. Tabii ki çok çok önemli bir oyuncu. Bana kalırsa lige damgasını vuracak. O golü de atsa hani müthiş bir başlangıç yapacaktı. Ama sahaya çıktı. Ya Fenerbahçe taraftarı da böyle klas oyuncuları çok sever. Top ayağına gelsin izleyelim.
1: Yakışıyor
0: de.
1: Değil mi?
0: Yakışıyor. O siyah kramponları böyle geçmiş dönemdeki bazı oyuncuları anımsatıyor. İkonik. Umarım kariyeri burada iyi olur. Ama Fenerbahçe için şu uyarıyı çok net yapmak lazım. Fenerbahçe her dönem bu sezonlarda yaptığı transferle lige damgasını vurur. Çok erken şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Sonra Mayıs'larda hikaye başka yere evriliyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu sefer en azından o rüzgara kapılmaması ve doğru transferler, doğru sadeleşmelerle yoluna devam etmesi gerekiyor.
2: Maç sonunda da Greenwood 3'ü çekmeye gitti. İsmail onu da öğrettiler. Onu da öğrettiler. Onu da altını çizelim. Peki Fenerbahçe haftaya çarşamba günü revanş mücadelesine çıkacak. Onunla ilgili de çok kısa yorumlarınızı alayım. Ardından bir araya gideceğiz. Sevgili Onur Özkan seninle başlayalım.
3: Ya çok kalite farkı var arada. Hani burada Fenerbahçe çok yaslandı rakip. Çok üretemedi ama orada farklı bir senaryo olacak. Rakip risk almak zorunda. Ben Fenerbahçe'nin çok daha rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 2-0, 3-0 daha da farklı olabilir. Yani turu geçmeyle alakalı asla bir problem yaşamasını beklemiyorum Fenerbahçe'nin.
2: Cem Kerpiççiler.
0: Tamamen taktiksel sadakata uygun davrandı rakip Gornik Zarbici. Gol yemelerine rağmen asla açılmadılar. Önemli oyuncuları var. Ukraynalı Kan var mesela. Kanatta topu aldığında içeri devrilmeleri hem solda hem sağda yapabiliyor. Janza mesela sürekli bindiren bir oyuncu. Fenerbahçe turu net olarak geçer. Fenerbahçe orada biraz daha rakibi oynamaya çalıştığında mutlaka daha fazla pozisyonlar bulur. Asıl mesele bundan sonraki turlar. Ve Fenerbahçe her geçen gün daha iyi olacak. Fenerbahçe için zaman her şeyin ilacı. Çünkü birlikte olacak oyuncular. Birlikte zaman geçirecek. Birlikte antrenman yapacak. Fenerbahçe için şu anda en önemli element zaman. Zaman, tekrar, çok çalışmak, doğru sadeleşmek.
2: Peki bu kadro özelinde beklediğin bir değişiklik var mı önümüzdeki maçla ilgili?
0: Ya Nathan Ake, bilmiyorum. Sakatlığıyla alakalı net bir bilgi şu ana kadar gelmedi. Mason Greenwood'un daha fazla süre alabileceğini düşünüyorum.
3: Tabii süre 11 üzerinde ama hani çok bir değişim Ake'nin durumuna göre. Osterwolde yerine büyük ihtimal Levent başlar.
0: Levent başlar.
2: Belki Asensio biraz daha süre almaya başlayabilir.
3: Evet, Asensio'yu evet. 11'de görebiliriz.
0: Asensio
3: belki.
0: Olabilir. Asensio çünkü mutlaka o formayı alacak ve Asensio geldiğinde Fenerbahçe'nin hikayesi olumlu yönde çok net olarak değişiyor.
2: Peki tabii ilerleyen süre içerisinde yine belki Ederson'la bu hafta bir görüşme gerçekleşilirse kaleye Ederson'u görebiliriz Fenerbahçe'de. Olabilir. O da yedek kulübesinde başlamıştı. Peki yavaş yavaş o zaman bir reklama gidelim. Dönüşte Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş da sezonu açacak. Tamam. Avrupa Arenası'nda Midtjylland'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar. Bunu da konuşacağız değerli izleyenler. Şimdi sizlerden kısa bir ara rica edelim. Ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
4: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir, eğer

İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Ağız Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ağspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
0: Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş yarın saat 21'de Michelin'i konuk edecek. Dolmabahçe'de Vincenzo Italiano'nun ilk sınavı olacak bu değerli izleyenler. Bu maçı konuşacağız. Kadro tercihlerini konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Onur Özkan, seninle başlamak istiyorum. Beşiktaş nasıl bir kadro tercihi yapacak? Tabii son hazırlık karşılaşmalarında da Beşiktaş'ı gördük. Şunun da bilgisini tekrar vermek istiyorum. Beşiktaş'ın UEFA'ya ilettiği son kadroda yıldız oyuncu, yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almıyor değerli izleyenler. Bu bilgiyi de tekrar sizlere aktarmak istedim ve sözü Onur Özkan'a bırakmak istiyorum.
1: Ya, en başından beri talihsiz bir eşleşme olarak görüyorum. Yani zamanlaması kötü. Yani hazırlık aşamasında herhalde oynamak istemeyeceğiniz takımlardan bir tanesi. Çünkü belli bir organizasyonu, kadro alışkanlığı olan bir takım, istikrarı olan bir takım Michelin. Evet, Aral çok önemli bir oyuncuydu, kaybetti. Ha. Ama ona rağmen dediğim gibi birlikte oynama alışkanlığı olan bir ekipten bahsediyoruz ve Beşiktaş'ın kadro mühendisliği devam ediyor. Halen tamamlanmayan bölgeler var. Hazır değilsiniz %100. O yüzden de ciddi anlamda talihsiz bir eşleşme. Tabii ki hani Beşiktaş elenir anlamında bunu söylemiyorum ama çok zorlanacağı da kesin. İki maçta zor olacak ki rakip hazır. Beşiktaş'la oynadıktan 3 gün sonra lig maçına çıkacak, ilk lig maçına.
0: Ligi erken açıyorlar.
1: Yani ligi erken açıyorlar. Bu anlamda fiziksel anlamda da çok daha iyi durumda olacaklardır Beşiktaş'tan. Ki aslında bir İskandinav takımı olduğu için doğal olarak fiziksel olarak iyiler. Bir de hazırlık kampına daha erken başladıkları için de bir avantajları olacak. O yüzden de çok zor. Tabii kadro konusunda henüz oturmayan taşlar var yerine. Hocanın kafasında halen belirsiz olan bölgeler var ama sahaya çıkacak 11 hani çok kötü, problemli bir 11 olmayacaktır. Tabii ki belli başlı sıkıntılar var, işte sol kanat pozisyonunda işte Trossard dediğin gibi kadroda yok. Halen onun tatil süreci devam ediyor. Çünkü Dünya Kupası'nda Belçika çeyrek finale kaldığı için uzun bir süre dinlenememişti. Onun bir zaten FIFA'nın verdiği 14 günlük mecburi bir tatil izin dönemi vardı. Orada bir problem oluşabilir. Şimdi orta sahanın merkezinde tabii ki Orkun ve Salih yani kesin net oyuncular ama üçüncü oyuncuyu hoca bulabilecek mi? Kim olacak? Evet. Olaytan belki düşünülebilir orada geçen sezondan. İşte Çerni'nin durumunu bilemiyoruz şu anda çok net bir şekilde. Takımdaki geleceği de belli değil. İşte oraya bir Salah transferi düşünürken Çerni'nin moral motivasyonu nasıl, onu da saha içinde göreceğiz. Dolayısıyla taşların yerine oturmadığı, takımın İtalyano'nun oyununa da alışmadığı bir dönemde Michelin gibi bir takımla oynamak dezavantaj. Ama şunu da altını çizelim. Hani her türlü skor çıkabilir ama işin olumsuz senaryosundan yaklaşacak olursak, oldu ki Beşiktaş elendi. Asla ve asla panik yapmamak gerekiyor. Yani burada kilit nokta bu. Hani Beşiktaş elendi, taraftar asla hoca üzerinde, yönetim üzerine baskı oluşturmamalı. İşte baskı oluşturuldu, yönetim planının dışına çıkmamalı. Panik işleri yapılmamalı. Çünkü geçtiğimiz yıllarda bunun örneklerini gördük. Yani dediğim gibi şu anda Beşiktaş çekebileceği en zor kurayı çekti ki bundan sonraki eşleşmeler daha kolay. Tabii. Enteresan şekilde. Yani evet. Yani o anlamda çok talihsiz bir, tekrarlıyorum, eşleşme. Zor bir maç ama Beşiktaş tabii ki turu geçebilir. Ama geçemediği takdirde, ki böyle bir ihtimali var, onu belirtelim. O zaman da hocanın üzerinde, takımın üzerinde, yönetimin üzerinde bir baskı oluşturmamak gerekiyor. Artık bundan sonrasına bakıp plana sağda kalmak gerekiyor. Ama saha içine bakacak olursak Beşiktaş'ın çok zorlu iki sınav vereceğinin altını çizelim. Fiziksel anlamda da bir ayrı zorlanacaklar.

0: oyunculara dokunan bir profil. Evet, Beşiktaş'ta halen transferler devam ediyor. Beşiktaş'ın kadrosu bu maç için tam olarak hazır mı sorusuna defalarca İtalyano'dan %100 asla hazır olmayacak yanıtını aldık, ama bu Beşiktaş'ın burada %100 olumsuz bir sonuç alacak anlamına asla gelmez. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuları var. Beşiktaş'ın yeni bir sürece evrildiğini çok net olarak görüyoruz. Beşiktaş daha farklı bir oyun sergileyecek. Beşiktaş çok tempolu, rakibini boğan, rakibini sıkıştıran, özellikle kanatlardan mutlaka pozisyon bulmaya çalışan bir oyun modeline doğru evriliyor. İtalyano mutlaka sert oyun, birebir temas istiyor. Temponun zaman zaman artacağı bir takım yaratma hedefindeler. Ama tabii ki henüz transferler tam olarak tamamlanmadı ve ekip olarak da tam olarak o istenilen noktaya gidemedikleri kesin. Zor maçlar olacağı kesin. Ama Beşiktaş'ta bu maçlarda Midtjylland'ı elemek için elinden gelen en iyisi performans sergileyecek. İyi bir başlangıç yapmaya çalışacaklar. Yine kaliteli oyuncuları var. Beşiktaş'ın ben kadrosunun çok çok kötü olduğu fikrine hiç katılmadım. Ama yenilik zordur. Yeni teknik direktör, yeni bir oyun anlayışı. En az 4 ile 6 hafta çalışılması gerekiyor bir noktaya gelinebilmesi için. Bütün bunların üzerinde ama keyifli maçlar bekliyor. Ben mesela bu maçların futbol severleri biraz da oyuna doyurabileceği fikrine yakınım.
1: Evet.
0: Yani oynayacaklar. Her iki takım da oynar ve burada mesela gollü maç olursa
1: şunu yapmak zorunda bence İtalya'nın. Tabii ki kendi bir oyun planı var, oynatmak istediği, ki biliyoruz önde oynamayı seviyor, riskli seviyor İtalyano, çok net. Ama takım henüz bu oyuna alışkın olmadığı için ve Beşiktaş turu geçmek zorunda olduğu için sanki bu eşleşmede biraz daha olaya pragmatist yaklaşıp biraz daha dengeli bir oyunu seçebilir hoca. Yani çünkü dediğim gibi oynatmak istediği oyun çok keyif veren bir oyun İtalyano'nun, ama o alışma sürecinde de problemler çıkarabilecek bir oyun. Şimdi siz savunmayı öne kurduğunuz zaman o organizasyonu nasıl alacaksınız, o önemli. Yani dolayısıyla burada İtalyano biraz kendi istediği oyun, biraz turu getirecek oyunu bence harmanlamak zorunda. Evet. Yani illa ya ben artık bu oyunu oynayacağım, bundan başka bir şey oynamam diye düşünürse bence sıkıntı yaşar bu eşleşmede. O yüzden de biraz daha skor odaklı yaklaşmak zorunda. Çünkü bu turu geçerse Beşiktaş çok daha yolu açık ondan sonra. Çünkü yeni transferler de gelecek, takım biraz daha alışacak, rakipler görece daha kolay olacak. Yani bu tur Beşiktaş açısından biraz daha gerçekçi yaklaşılması gereken bir eşleşme olarak görüyorum. Hocanın o yüzden de biraz kendi oynatmak istediği oyundan ödün verip biraz tura yönelik bir oyun tercih etmesi gerektiği düşünüyorum bence.
2: Peki nasıl bir stoper tandemi bekliyorsunuz? Agbadu'yu
1: o yazıcı, banko yazılacak.
2: Banko da, yanına kimi yazarsınız Agbadu'nun yanına?
1: Ya o hazırlık kampında hep hocanın da karar veremediği bir noktaymış gibi duruyor. İşte Calo'yu kullandı, evet, Emirhan kullanıldı. Yani bilemiyorum, orada çok zor bir tercih. Çünkü hep şunu söylüyorum, işte Fenerbahçe kısmında da anlattık. Stoperlerin uyumlu olması gerektiğine dair. Şimdi Agbadu ve yanında kim oynarsa oynasın bir uyum sağlanamıyor orada. Çünkü Beşiktaş'ın bir stoperde oyun aklı yok. Yani bir lideri yok.
0: Evet.
1: İşte aranıyor. İşte Leo Pereira'ya gidildi. Doğru oyuncu bence.
0: %100 doğru.
1: Öyle bir oyuncusu olmadığı için burada kimi koyarsan koy bir uyumsuzluk yaratıyor. Ve dediğim gibi oynanmak istenen oyun da riskli bir oyun. Şimdi Allah korusun sen savunmayı öne kurdun, geride boşluk bıraktın. Yani sıkıntı yaşarsın Midtjylland gibi. İşte Francinho var orada. O Soryo var. Yani
0: evet,
1: problem çıkartırlarsan. O yüzden diyorum hani biraz daha dengeli, biraz daha ölçülü bir oyun lazım sanki. Yoksa hani hocanın oynatmak istediği oyun ve stoper tandemi beni korkutur bu maçlarda. Yani orada dikkatli olmak lazım. Çünkü Agbadu çok atlet bir oyuncu, çabuk bir oyuncu fiziğine göre, ama çok dengesiz bir oyuncu. Nerede duracağı, nereye gideceğini hiç bilmiyor. Dalıyor. Ya Dünya Kupası'na da gördük.
0: Tabii.
1: Evet. Yani yanında onu liderlik edebilecek, onu kontrol edecek bir oyuncu varsa evet iyi bir oyuncuya dönüşebilir, ama o da olmadığı zaman iyice sıkıntı yaratıyor. O yüzden de hocanın burada hani belki Emirhan orada kullanılabilir diye düşünüyorum. Zaten sağ bekte Murillo banko oyuncu. Sol bekinde zaten Uttara geldi, iyi bir oyuncu. Nübel kalede zaten çok değerli bir kaleci baktığımız zaman. Hani önde Salih, Orkun değerli oyuncular. Oh zaten forma giyecek değerli bir oyuncu. Yani burada hani savunmanın merkezi cidden benim kafamı da kurcalıyor.
2: Bu arada Endidi'nin de sakatlığını açıkladı Beşiktaş.
1: Zaten çok da düşünülen bir oyuncu gibi durmuyor zaten Endidi. Hani bir eksiklik mi? Bence asla değil yani.
0: Olaytan Bir kere İtalyano'nun şu an eldeki oyuncular arasında kullanabileceği

0: bir profil. Ben İtalyano'nun Olaytan'dan fayda alabilecek bir bakış açısına sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hareketli, çok dinamik bir oyuncu. Şimdi Orkun Salih, evet, zaten çok oturmuş bir ikili merkezde. Birbirlerini çok iyi tanınıyorlar. Hani acaba Orkun'u öne atıp mesela Salih Olaytan ikilisi de yapabilir. Agbadu bence kendine çok güveniyor. Hani ayağının temiz olduğunu düşünüyor. Kimi zaman evet o pasları yapıyor ama bazen sahanın neresinde olduğunu kendisi de pozisyonunu kaybediyor. İlginç bir oyuncu. Hani güçlü bir oyuncu fakat çok özgüvenli. Sanki orta saha oynar gibi stoper oynuyor ve o arkasındaki alanlar topu kaptırdığı anda büyük boşluklar yaratıyor. Oraya yanına onun bir şef stoper gerekiyor. Brezilyalı Leo aslında bu iş için biçilmiş bir kaftan, eğer olursa bence doğru isme gidiyor Beşiktaş. Ben Trossard'ın takıma eklenmesiyle birlikte Uttara ile birlikte aslında orada solda doğru bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Trossard'ın hep merkeze kayacağını, Uttara'nın da ön tarafta patlayıcı, dinamik bir bek özellikle. Arka tarafta mesela Salih de o bölgede açığı kapatıp Beşiktaş'ın önde oynama hikayesine uygun bir senaryo yazılıyor. Aynen. Ama bu maç özelinde katılıyorum. Pragmatist bir bakış açısı gerekiyor. Gerekirse zaman zaman merkezi kitlemek, zaman zaman sonuç aldıktan sonra özellikle
1: topun gerisinde kalmak bazen.
0: Oyunun gidişatına göre hareket etmek, Ohu ceza sahası içerisinde mutlaka topla buluşturmak gerekiyor. Sağdan soldan ona ortalar geldiğinde ön direk, arka direk
1: mesela
0: koşularına.
1: Mesela Uttara şunu çok iyi yapıyor, onu söyleyelim. Hani rakamları çok iyi değil bu arada, istatistikleri, ama şu çok değerli. Orta yapmıyor, pas veriyor. Evet. Yani hücuma katıldığı zaman özellikle penaltı noktasına, yay üzerine, hani yerden sert, artık günümüz futbolunda çok geçerli olan bir pas çekti bu. Hani gelişi güzel bir şişirmeden ziyade bakarak, görerek o yerden sert pasları yay civarına çok iyi bırakıyor. Mesela Uttara'nın oradan yaydan yaya bıraktığı bir top, Orkun'un oradan bir şutu falan, hani kafamda olabilir, canlanıyor şu anda. Zaten Uttara iyi bir yatırım, değerli bir yatırım. O sakatlık sorununu yaşamazsa doğru profil, çok atlet, çok enerjik bir oyuncu. Hani biraz Nuno Mendes vari bir sol bek profili baktığımız zaman, sürekli gidip gelen atlet, gider, dinamik bir oyuncu, ama işte sakatlık problemi ve savunma algılarının biraz soru işareti yarattığı bir oyuncu, ama çok genç, 22 yaşında da. Ben değerli ve iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu da önemli. Şimdi çok konuşulmaz ama beklerin de uyumu önemli birbiriyle. Şimdi Murillo ayağı temiz, pasta çıkabilen, hücumda atak sonlandırabilen, oyun kurma becerisi olan değerli bir sağ bek. Şimdi onun diğer tarafına da atlet, hızlı bir sol bek bence uyumlu bir ikiliye dönüştürüyor sizi. Yani evet. Beşiktaş bence yıllar sonra en kağıt üzerinde rahat edebileceği bek şu anda rotasyonuna bence sahip. Yani Murillo ve Uttara bence sezon boyunca sorun yaşatmaz gibi geliyor bana Beşiktaş'a. Onun da performansını çok merak ediyorum. Bir izlemek gerekiyor. Benim heyecanla beklediğim bir oyuncu. İlhan'ın oynaması muhtemel. O da hazırlık kampının goller dikkat çeken bir oyuncusu İlhan. Yani Önder Özen transferi. Ki Gökhan Hoca da çok net izlemiş, beğenmiş. Gökhan Keskin Hoca da selam olsun buradan. Yani o yüzden de İlhan da mesela Beşiktaş'ın daha önceki yıllarda vardır ya böyle transferde, işte Veli Kavlak, Olcay Şahan.
0: Evet.
1: Yani hiç hesapta kitapta yokken gurbetçi oyuncular gelmiştir ve katkı sağlamıştır. İlhan'da da öyle bir sanki sinyal görüyorum şu anda, yani öyle bir şey yapabilirmiş gibi duruyor.
2: Cuma attığında elinizi bollaştıran bir oyuncu.
1: Ya tabii orada Trossard var. Semih'i orada kullanabilirsiniz yeri geldiğinde. Baktığımızda başka oyuncular da gelecek mutlaka o pozisyona. Ama İlhan da hani iki kanada oynayabilmesi, yerli bir oyuncu olabilmesi son derece kıymetli. Sanki yarın ilk 11'de de başlayabilirmiş gibi duruyor şu anda.
0: İlhan Fakılı tipik bir kanat oyuncusu değil, öngörülemeyen bir oyuncu. Yani çizgide gider gibi görüyorsunuz, merkeze devriliyor. Devrildikten sonra çok net şutları var. Attığı mesela gollerde bunu bize gösterdi. Biraz da böyle pırpır özelliği de var. Alıyor, veriyor, geçiyor, devam ediyor. Bence faydalı olabilecek profil. Onur Özkan'ın söylediği şu konu bence çok kıymetli. O beklerin asimetrisi. Yani Murillo daha dengeli bir bek. Uttara sürekli bindirebilecek, sürekli çizgiye inebilecek, çizgiye indikten sonra ceza sahası içerisine çıkaracağı toplarda evet buradan vuruş senaryoları var. Trossard'da şöyle bir uyum olur. Trossard'da merkezi çok daha yanaşabilen bir kanat profili. Kanada doğru gittiğinde Trossard komple Uttara o koridoru alabilir, kullanabilir. Ön tarafta tabii ki ben çok beğendiğim bir profil. Özellikle maçın neredeyse sürekli içinde, hiç mesela kendini bir kenara atırıp dinleneyim modunda değil. Hiç ekonomik oynamıyor. Evet. Ve vücut teması da var ön tarafta. Ve onu ön direkte, arka direkte bir şekilde topla buluşturduğunuzda iş yapıyor. Size iş görüyor. Beşiktaş'ın eklemelerle birlikte kadro kalitesinin çok daha üst seviyeye çıkıp İtalyano'nun oyununa, oyuncu grubunun alıştığında işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Bir de Nübel için ayrı bir paragraf açmak lazım. Şimdi hep Salah transferini konuştuk. Benim aklımda hep Nübel'in uzun attığı bir topta Salah'ın topu sürükleyip ya kendi yaptığı ya asiste çevirdiği pozisyonlar geliyor. 40-50 metre Nübel çok rahat top atabiliyor. Nübel çok sakin, ayrıca hiç konuşulmayan bir noktası var. Oyunu çok hızlı ve çok çabuk doğru başlatıyor. Topu alıyor, özellikle eliyle çok net olarak oyun başlangıçları yapıyor. Beşiktaş'ın oyun başlangıcı sıkıntısına da mesela Nübel'le yapılan başlangıçlar biraz soluk aldırabilir. Daha net olarak Beşiktaş oyuna çıkabilir Nübel'le. Ön tarafta tabii ki stoper konusu. Emirhan mesela benim beğendiğim bir oyuncu. Fakat birazcık daha bu oyun bilgisini geliştirse zaman zaman yerini çok kaybediyor. O da böyle bir problem yaşıyor. Ama eldeki oyuncu grubundan Jalo zaman zaman fırsat bulduğunda iyi oyunlar sergiledi. Ama Beşiktaş eldeki oyuncularla birlikte sahaya çıktığında en iyisini verecek diye düşünüyorum.
2: Tabii siz az önce değindiniz ama Beşiktaş transfer döneminde kaleye çok önemli takviyeler yaptı. Yani hem kurala uygun bir kaleci transfer etti Doğan Alemdar'ı, hem de tartışmaya kapalı
3: çok iyi
2: Alexander Nübel'i kalesine aldı. Yani, çok önemli bir transfer.
1: Yani bu dönemde iyi kaleci bulmak çok kolay iş değil. İşte Galatasaray geçen sezon aylarca uğraştı kaleci transferi için. Hı. Artık dönemin sonuna yaklaştığı zaman Uğurcan alındı yüksek maliyetlerle. Hani hem oyuncunun maliyeti son derece uygun, hem maaşı son derece uygun. Hı. Şimdi baktığımız zaman Neuer futbolu bırakacak. O zaman Alman milli takım birinci kalecisi. Ne almış oldunuz yani son derece bence önemli bir ekleme yaptı Beşiktaş kaleye. Dediğin gibi çok soru işareti oluşturmayacak bir kaleci. Ayakları iyi bir kaleciden bahsediyoruz. Gelebilecek bence en iyi oyuncu geldi futbol piyasasına şu an baktığımız zaman. Hani maliyet açısından da değerlendirdiğimiz zaman. Zaten şu ana kadarki transfer politikası son derece
0: iyi.
1: Olumlu plan dahilinde ilerliyor. Yani ortaya bir akıl konmuş, eksikler neler, profiller belirlenmiş ve doğru isimlere gidilmiş. Şu ana kadar hep doğru isimlere gidildi. İşte Leo Pereira da çok doğru bir isim mesela gelebilirse buraya. Hep doğru isimlere gidiliyor. Nübel de evet ilk maçına çıkacak. O da umarız iyi bir başlangıç yapar. Zor bir rakibe karşı iyi bir sınav olacak onun için de.
2: Peki tabii günlerdir konuşuyoruz. Muhammed Salah'a da biraz daha konuşmak istiyorum. Sizin bu transferle ilgili öngörünüz ne? Nasıl sonuçlanacak? Tabii en son Başkan Serdal Adalı bir görüşme daha gerçekleştirecekti Muhammed Salah'ın kendisiyle. Tabii orada biraz da menajerinin çıkardığı problemler diyebiliriz. Ne öngörüyorsunuz? Nasıl sonuçlanacak sizce? Cem Kerpiççiler seninle başlayayım istersen.
0: Ben Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın bu havayı bozmamak için elinden gelen tüm şartları zorlayacağını düşünen taraftayım. Ki böyle olması da doğru, fakat tabii ki bir de şu var. Kulübün şartlarının ne kadar bu konuda el verdiği ve çok çok gereksiz, çok büyük, tırnak içinde söyleyeceğim bunu, o masrafa girilmesine ne kadar gerek var konusunun da tartışılacağını düşünüyorum. Şöyle ifade edeyim. Beşiktaş sezon başından itibaren çok net hedeflerini koydu. Transferlere bakıyorsunuz. Bir plan görüyorsunuz. Yani bir bulmaca var. O bulmacayı, yapbozu birer birer birer birer dolduruyor. Ben o bulmacanın içerisinde Salah var mıydı sorusunda biraz şüphelerim var. Çünkü İtalyano'nun oyun anlayışı, önde baskı yapalım, tempolu oyun, bütün bunları düşündüğünüzde İtalyan'ın oyun anlayışında, şimdi Trossard evet çok çok önemli bir oyuncu ama yaş olarak 30 üstü. Şimdi Salah'a gidiyorsunuz ve Salah yaş 33 ön tarafta. Şimdi hep dünyada oyunun dinamizminden bahsediyoruz. İtalyan'ın ön alan presinden bahsediyoruz. Evet oyun bilgileriyle bu isimler alan işgal ederek bir sürü eksikliği kapatır mı? Kapatır. Ama şunu da tartışmak gerek. Acaba o yola çıkarken belirlenen profiller arasında Salah ismi var mıydı? Yoksa Salah bir fırsat transferi olarak önüne çıktı. Tabii ki kimse hayır diyemez Salah'a. Ama tabii burada ödenecek rakamlar, O biraz önce sizin bahsettiğiniz menajerle alakalı çıkan konular. Bütün bunlar üzerinde Beşiktaş çok net isimlere gitti. Çok doğru transferler yaptı. Salah gelirse tabii ki müthiş katkıda bulunur. Ama ben kendi penceremden şunu söyleyeceğim. Ne olacaksa artık çabuk olmalı. Çünkü o yakalanan hava da kaybedilme noktasına gelebilir. Çok doğru işler yaptınız. Salah eklemesiyle de o çileği koymak üzereydiniz. Ama olmadıysa da bunun net bir şekilde iletişiminin ben biraz doğru yapılması gerektiğini düşünüyorum. Almadık, şu nedenlerle almadık. Halen devam ediyor, alacağız, peşindeyiz, aldık, formayı giydirdik. Bütün bunlar çok net olmalı. Çünkü o yaratılan hava da zarar görüyor. Yani Beşiktaş'ın bir planı vardı, net olarak adımlandı, ilerlendi. Önümüze bir fırsat çıktı. Menajere ve oyuncunun inanılmaz istekleri nedeniyle bu transferden vazgeçtik. Net. Veya sessiz kalıp kısa süre içerisinde formayı giydirmek.
2: Onur Özkan.
1: Ya Salah Beşiktaş formasını giyer günün sonunda. Ama o formayı Beşiktaş'ın istediği değil, menajerin istediği şartlarda giyer artık. O tren kaçtı. Yani burada Sayın Başkan haberi çıkaran gazetecilere bence kızacağına, hesap soracağına, transfer bitmeden, imza atılmadan sosyal medya paylaşımı yapan yöneticilerine hesap sorsun.
0: Tabii doğru.
1: Ya bu profesyonellik değil. Yani işin şovunu yapacağım diye Beşiktaş'ın acaba bu iş kaç milyon eurosuna mal olacak? Sayın Başkan bu transfer süreci bittiği zaman Beşiktaş'ın kasasından ne kadar ekstra çıkıyorsa onu bence işin şovunu yapan yöneticilerden almalı. Çok net. Ya burada iş 11-12 milyon euro seviyelerine bitmek üzereyken çıkıp da sosyal medyadan 3-5 etkileşim alacağım diye Salah paylaşımı yaparsan ve günün sonunda bu transfer 15-16 milyon euroya biterse aradaki farkı o yöneticiler karşılasın. Ki Sayın Başkan da burada hatalı. Kendisine telefon açan gazetecilere Salah'la anlaştık demeyeceksiniz o zaman Sayın Başkan.
0: Bu çok önemli.
1: Demeyeceksiniz. Doğru. Bakın bir gazeteciye off the record konuşulmaz. Altın kural. Gazeteciye off the record konuşulmaz. Gazeteciye sen bir şey söylüyorsun o bunu haber yapar.
0: Yapar.
1: Yapar. Sana telefon açıyor gazeteci. Başkanım Salah ne oldu diyor. Diyor ki Cem anlaştık biz Salah'la. Şimdi o gazeteci bunu yazdığı zaman ona kızmayacaksın.
0: Tabii görevi zaten onu yazmak zorunda.
1: Ya da Trossard'ın imza töreninde tribünden Salah diye bağırdığında o gülmeyi de yapmayacaksın Sayın Başkan. Yani daha politik davranmak zorundasınız burada. Burada çok net bir hata yapıldı. Çok iyi giden bir transfer süreci bu arada. Yani Salah gibi bir oyuncu görüşülüyordan 3 gün sonra anlaşıldığı noktasına getirildi. İnanılmaz bir başarı. Ama ondan sonra süreç çok berbat yönetildi. Bu iş biter. Beşiktaş formasını giyer Salah. Buradan geri dönüş olmaz. Ama ne olur? 5-6 milyon euro ekstra kasadan para çıkar. Bunun da hesabını gazeteciler vermez. Sayın Başkan'ın kendisi ve yöneticilerin vermesi gerekiyor bence.
2: Bu süreci aslında Fenerbahçe şu anda son dönemde Aziz Yıldırım yönetiminde iyi yürütüyor diyebilir miyiz?
1: %100.
2: Nake mesela bir anda geldi.
0: Sürpriz. Hiç kimse beklemiyordu. Neredeyse ismi geçmedi. Bir evet. İlk başlarda geçti sonra da unutulmuştu.
1: Olumsuz taraftan geçen sezon Kante işi mesela.
0: Tabii.
2: Evet.
1: Açıklama yapılmadı mı?
0: Çok büyük başarısızlık.
1: Alacağız denmedi mi? Alacağız diyorsan yani. Alacaksın. Alamazsan ekstra para çıkar kasandan. Evet. Ertan Torunoğlu'nun hatası vardı.
0: Tabii %100. Çok büyük bir hata.
1: Ki... Ya da işte örnek verelim Falcao süreci. Abdurrahim Albayrak'ın çektirdiği fotoğraf Falcao'yla.
0: Doğru.
1: Ne oldu sonra? Ne kadar çıktı kasadan ekstra? İşte ders alınmıyor bu noktadan. Bu da sorumlu gazeteci değil. Onu iyi teyit edilmek gerekiyor.
2: Peki dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım.
0: Tabii ki.
2: Galatasaray bildiğiniz gibi sezonu geç açacak. O konudan, transfer konusundan avantajlı bir durumda. Biraz daha seçici gidiyor Galatasaray. Biraz daha sakin gidiyor diğer takımlara nazaran. Burada da tabii beklenen transfer 10 numara transferi. Şu anda uzun süredir gündemde de bu konuşuluyor. Biraz daha Galatasaray'la ilgili 10 numara transferi konusunda konuşmak istiyorum. Güçlü isimler şu anda gündemde. Bruno Fernandes, Brahim Diaz gibi isimler masada. Neler söyleyeceksiniz? Sevgili Onur Özkan seninle başlayayım istersen. 10 numara transferi konusunda tabii büyük bir bütçede ayrıldığını söyleniyor. Neler söyleyeceksin?
1: Ya şimdi bir kere sosyal medyada çok net bir tepki var yönetime. Ki tepkiler haksız demiyorum. Neden haksız demiyorum şu anlamda? Bir haklı buluyorum, bir haksız buluyorum. Birincisi güven sıkıntısı var yönetime dair. İşte acaba yine mi geç kalacağız şeklinde ki daha önceki yıllarda bu geç kalmalar yaşandı. Fakat şu anda geç kalınmış değil. Onun ayrımının niye yapılması gerekiyor? Yani Galatasaray yarın Avusturya kampına gidiyor.
2: Evet.
1: Ve Galatasaray'ın tarihinde bir yurt dışına kampına gittiği gün transferin tamamlandığını ben hatırlamıyorum. Yani tarihte yok böyle bir şey. Kaldı ki çok fazla eksik de yok. Pozisyonlar da belli.

0: ki hoca da bunu deklare ediyor. Çok net bir şekilde pozisyon pozisyon anlatıyor. Hani daha henüz Temmuz ayı bitmeden ya yönetim transferler nerede hiç de yeni ben sağlıklı bulmuyorum bir kere. Bu doğru değil. Şunu haklı buluyorum. Yönetime bir güven kaybı, güvensizlik daha önce yaşananlardan dolayı yine mi problem yaşayacağız endişesi var. Bu haklı. Hiçbir itirazım yok ama dediğim gibi hani daha takım kampa gitmeden yurt dışı kampına bu yangını yapmak yanlış. Artı ya şöyle bir durum da var. Hani insanlara buna inanıyor mu bilmiyorum da ya ben hashtag açtım, buna tweet attım, yönetim transferi erken yapacak. Ya böyle bir şey olacağına mı düşünüyorlar gerçekten? Hani tamam yapılsın bu arada. Herkes yapabilir bunu. Sosyal medya özgür bir platform. Tamam. Hakaret olmadığı sürece her şeyi yazabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yönetim transfer nerede diyebilirsiniz ama bunu dediğiniz zaman emin olun bir transfer sürecine etkiniz olmuyor. Hmm. Olumlu olumsuz. Yani yönetimin planı varsa onu uyguluyor. Yani bu şu anda hani işe yarar bir şey değil Galatasaray adına. Dediğim gibi çok daha erken. Yani lig başlar, Galatasaray yönetimi halen transferde bir şey yapmamıştır. Tamam, o zaman büyük yangın yapılır. Ben de desteklerim. Taraftar hakkı derim ama şu anda sürece baktığım zaman ve süreye çok bence bu yangının doğru zamanlaması değil. Onun altını çizelim. Tabii 10 numara transferi dediğin gibi yönetimin şu anda en çok üzerinde durduğu, en çok para harcamak istediği bölge. Şimdi 4 tane aday var burada. Ki artık herkesin bildiği adaylar bunlar. Bruno Fernandes, Can Uzun, Enciso, Brahim Diaz. 4 tane aday var. Bu adaylar eksilebilir, artabilir. Ama bugün şu saat itibariyle 4 tane yönetimin önünde birbirinden farklı profillerde adaylar var. Şimdi bundan 10 gün önce, 15 gün önce hem ekonomik hem sportif Can Uzun transferi çok öncelikliydi Galatasaray'daydı. Ama bugün geldiğimiz noktada hem yönetimin ekonomik olarak bir güç koyması hem Okan Hoca'nın bazı fikirlerinin değişmesiyle şu anda Galatasaray'ın ilk sırasında Bruno Fernandes var.
2: Önemli.
0: Ben daha önce Bruno Fernandes'le ilgili ya olmaz bu iş dedim. Sonra beni birisi aradı, çok da güvendiğim birisi. Dedi ki sen olmaz falan deme, sonra kepsini yaparlar senin dedi. Yani yönetim bu konuda bir plan dahilinde çalışıyor. Ya olur olmaz ayrı bir nokta ama Galatasaray yönetim ve Okan Buruk Bruno Fernandes'i alabileceğine inanıyor. Şimdi United cephesinde şöyle şeyler var, olumlu anlamda söylüyorum. Bir, Uri Tielemans geldi. İki, Cole Palmer'ın transferi gündemde. Şimdi bu iki oyuncu geldikten sonra United kulübü Bruno Fernandes'le masaya oturuyor, sözleşmesini uzatmak istiyor. Bir yıl kalmış durumda. Fakat maaşını düşürmeyi teklif ediyor yeni sözleşmede. Yaşından dolayı. Bruno Fernandes de ben imzayı atarım ama aynı maaşta diyor. Bunu yazan İngiliz basını bu arada. Ben uydurmuyorum. Şimdi bunlar olumlu gelişmeler Galatasaray için. Şu anda yönetim bir teklif yok. Bir görüşme yok. Ama şartlarını biliyorlar Bruno Fernandes'in. Bu görüşüldü menajeriyle. Takip ediliyor. United Bruno Fernandes ilişkisinde bir çıkmaza girilirse. Çünkü İngiliz basın diyor ki United imzayı atmazsa Fernandes'e satacak.
2: Satacak.
0: Çünkü bir yıl sözleşmesi var ve oyuncudan bir para elde etmek istiyor.
1: Bonservis.
0: Şimdi bu süreç dolayısıyla uzayacak bir sürece benziyor. Bugün yarın olacak bir iş değil ama Galatasaray yönetimine diyor ki ben Bruno Fernandes ayarında bir oyuncu alacaksam beklerim diyor.
2: Beklerim.
0: Burada saygı duyuyorum. O yüzden ilk sırada Bruno Fernandes var. Ki hoca şunu da düşünüyor bu arada. Şimdi Can Uzun çok özel bir oyuncu. Bir skorerden bahsediyoruz. Brahim Diaz çok farklı bir oyuncu. Yani dribling yeteneği, alan kat etmesi çok evet. Üst seviyede bir oyuncu. Değişik bir oyuncu. Enciso aynı şekilde çok enerjik bir oyuncu ama ben şu fikirdeyim. Galatasaray'ın net bir oyun aklına, net bir organizasyon yapacak kişiye ihtiyacı var. Bu ne Can Uzun şu anda, değil. Ne Enciso ne Brahim Diaz. Bu oyuncu Bruno Fernandes. Yani Galatasaray'ın Snyder vari hem kendi oynayacak hem etrafındakileri oynatacak. Sané'yi, Barış'ı, Osimhen'i oyunun içine sokabilecek. Orada net bir oyun aklına
1: şef olacak.
0: Şefe ihtiyacı var. Çok doğru kelime. Teşekkür ederim. Bir şefe ihtiyacı var. Okan Hoca da bence böyle düşünüyor ki Bruno Fernandes ilk sıraya şu anda yazılmış durumda. Fernandes'e uğraşılıyor. Uğraşılacak, çalışılacak. Ve şunu da söyleyelim hani ciddi bir bütçe ayrıldı bu transfere. Hani Fernandes olur olmaz ayrı bir şey ama başka oyuncular için de Galatasaray yönetimi çok ciddi bonservise maaş konusunda bir bütçe ayırdı. Ama beklemek gerekiyor. Çünkü bu isimler bugün yarın alacağınız isimler değil. Bruno Fernandes'in sözleşmesinde 60 milyon euro çıkış maddesi var.
1: Çok ciddi bir rakam.
0: Şu anda onu verecek durumda değilsiniz. Ki bu yaşta bir oyuncuya bir yıl sözleşmesi kalmışken de bunu veremezsiniz. Evet. O anlamda Galatasaray yönetimi bekleyecek ama Fernandes konusunda ben bir umut ışığı artık görüyorum. Yönetim de buna inanıyor ve çalışıyor. Ama dediğim gibi bugün yarın net sonuç alamayacak bir transfer değil ne yazık ki.
2: Galatasaray 4 sezondur şampiyon üst üste.
1: Galatasaray'da transferin de aslında belli bir matematiği var. Ben tepkileri anlamakta zorlanıyorum. Neden diyeceksiniz? Geçtiğimiz dönemi hatırlayalım. Galatasaray taraftarı Ederson isterken çılgınca, Başkan Dursun Özbek hep frene bastı. Hep kenarda bir şekilde Uğurcan Çakır ismi vardı ve sonunda Uğurcan Çakır'a gidildi. Galatasaray'ın şampiyonluğunda Uğurcan Çakır'ın çok büyük bir etkisi vardı. Muslera'yı bize hiç konuşturmadı neredeyse. Galatasaray doğru isimlere doğru zamanda doğru şekilde gidiyor. Şimdi Bruno Fernandes yani müthiş bir oyuncu. Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray'ın bir sihirbazı daha olacak. Ve orada o ön tarafta sadece kendi değil etrafını da inanılmaz şekilde oynatabilecek bir profile gidiyor Galatasaray. Galatasaray Mertens sonrası evet orada böyle bir profile net ihtiyacı var mı? Var. Ve Galatasaray en doğru isimlere gidiyor. Ki ben Can Uzun da Galatasaray alsa Galatasaray'a ön tarafta inanılmaz bir öngörülemeyen bir takım yaratma yolunda önemli bir adım atacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın çok öngörülebilir bir oyunu da var ön tarafta. Osimhen çok hızlı, güçlü, alır, basar, Barış, Hakeza. Ama Can Uzun'u kenarda gibi gözüküp aslında sürekli merkeze kayar, şut tehdidi çok fazla. Gol için yaratılmış bence çok iyi kokluyor nerede durması gerektiğini. Ama Bruno Fernandes ismi şimdi çok net olarak böyle bir isim varsa Galatasaray sonuna kadar bekleyip oradaki ayrıntıları kovalayacaktır. Onur Özkan çok değerli bilgiler verdi. Galatasaray bu işi de çok iyi yapıyor. Sakin, bekliyor ve işleri tam tavında, demiri tavında dövüyor. Ve böyle bir oyuncunun Galatasaray'a gelmesi Galatasaray'ın ön tarafına inanılmaz bir işlerlik de kazandıracak. Yani zaman zaman Osimhen yokluğunda çok eleştirilen bir oyunu var Galatasaray'ın. Ama Galatasaray elindeki oyuncularla birlikte, eklemelerle birlikte dönüp baktığımızda 4 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra şampiyonluktan bir gün geçmeden yeni şampiyonluk için çok doğru hedeflere, adımlara imza atıyor. Ve Başkan Dursun Özbek ve yönetimi duruyor, düşünüyor, en doğru hedefe adım adım gidiyor. Ve burada da eğer Bruno Fernandes varsa hedefte bence beklemekte hiçbir sakınca yok. Ben beklerim yani Bruno Fernandes.
0: İşte, ama işte bekledikten sonra günün sonunda o geç kalma sürecini de yaşamaması gerekiyor. Yani burada ince bir çizgi var.
1: BC planlarınız yani, hazırsa hiçbir problem
0: taraftarın
1: yok.
0: Taraftarın endişelendiği nokta bu zaten. Yani daha önce işte sol beksiz girilen sezonlar, sağ beksiz girilen sezonlar. Yani burada çok net 6 numara 8 numaranın alınamadığı sezonlar yaşandığı için burada Galatasaray taraftarı endişe duyuyor. Yönetime çok net güvenilmiyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani hep iletişim konusunda yönetimin eksik olduğunu söylüyorum. İletişim denince şu akla gelmesin. Yani çıkacak birisi ya ben şununla şununla şununla görüşüyorum. Şöyle teklif yaptım değil.
1: Değil.
0: Taraftarın süreci beklentisi anlatacak. Var. Taraftarın bazen gazını almak gerekiyor tırnak içinde.
1: Doğru.
0: Taraftarın dilinden anlamak gerekiyor. Yani çıkacaksınız taraftarın istediği şeyi bazen vereceksiniz. Yani tatlı bir kaşık balığı çalacaksınız ağzınıza bazen taraftarın. Bunu yapacak bir isim yok Galatasaray'da. Bu önemli. Şunu da söyleyelim. Yani planlama anlamında anlatmak istiyorum. Galatasaray'ın şu anda bir yetişkin yabancı hakkı var. Lemina imza attıktan sonra bu şu anda 10 numaraya kullanılacakmış gibi duruyor. Sonra Galatasaray'ın Niyaga kiralık gönderilecek. Onun altını çizelim çok büyük ihtimalle. 3 tane U23 kontenjanından hakkı doğuyor Galatasaray'ın. 1 9 numara alınacak. 2 kanat oyuncusu alınacak. 3 de stoper alınması planlanıyor. 9 numara için Okan Hoca'nın en çok istediği isimlerden bir tanesi Matis Ablin'di. Teklif de yapıldı Nans kulübüne ama büyük ihtimalle oyuncu Monaco'ya gidiyor.
1: Hmm.
0: Yani yaklaşık 25-30 milyon euro civarında bir bonservisle Monaco büyük ihtimalle transferi bitiriyor ki Okan Hoca'nın çok istediği hem kanatta hem 9 numarada kullanabileceği farklı profilde bir oyuncuydu. Ablin topla ilişkisi iyi böyle değişik bir oyuncuydu. Okan Hoca istiyordu yönetimde hamleyi yaptı ama sanırım oyuncu tercihini Monaco'dan yana kullanacakmış gibi duruyor şu anda. O zaman BCD planları işte Ponomarenko olabilir.
1: Evet, Ponomarenko çok aslında o da çok iyi bir oyuncu.
0: Matis Tel yine gündemdeki isimlerden bir tanesi ama dediğim gibi planlama anlamında söylüyorum, tekrarlıyorum. Bir tane yetişkin statüsünde 10 numara. Ondan sonra da 3 bölgeye Galatasaray stoper, kanat ve 9 numaraya U23 kontenjanından oyuncu alacak. İşte şu an geliyor. Nelson gönderilecek kesin olarak. Yelert zaten gönderecek, planlamada yok. Onun dışında da stoper transferi içinde, ben şimdi demiyorum bunu, Eylül ayının başı gibi olur büyük ihtimalle, Niyaga'nın kiralık gönderilip orada bir stoper takviyesi Galatasaray'ın U23 kontenjanından yapacağını tahmin ediyorum. Hem Davinson hem Abdülkerim'i yedeklemek için.
2: Sanchez kalıcı gibi.
0: Ya o konuda net konuşamıyoruz sevgili Botoğan. İşte Okan Hoca'nın son röportajında bir ifadesi var. Ben olsam Davinson'un yerine takımda kalırım diyorsa Okan Hoca, demek ki Davinson'un burada farklı düşünceleri var. Yani orada Como konusu biraz kafasını kurcalıyor Davinson Sanchez'in. Aile tarafından eşinin Como'ya gidelim diye bazı istekleri de varmış. Ben günün sonunda Davinson'un kalacağını düşünüyorum. İşte sevgili Emre Kaplan'ın da güzel bir haberi vardı. Suudi Arabistan'dan bir teklif gelebilir diyor Emre Kaplan. Yani orada Galatasaray'a Davinson'dan o rakam gelirse 35-40'larda, o zaman gönderirsin. Yani o zaman gözünün yaşına bakmazsın, ama şu anda Davinson Sanchez kalıyor, ama yarın ne olur bilemeyiz.
1: Ben 30'a Davinson Sanchez'den çıkmam mesela. 30'a gidip Davinson Sanchez gibi profili bulmak bence bu şartlarda çok zorlaştı.
0: Zor, ama işte oyuncunun işte yaşı itibariyle 30 yaşında bir oyuncu 30 milyon euro vermek gerekir bence yani.
2: Biraz da Mario Lemina'yı konuşmak istiyorum. Çok kısa. 2 yılına yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşmesi uzatıldı Lemina'nın. Bunun için neler söylersiniz?
0: Ya bir süreç oldu tabii ki. Bilinmez bir süreç oldu. Oyuncu idmana çıkıyor. İmza atmıyor falan böyle. Ne olacağı belli değildi. Orada bazı anlaşmazlıklar, hatta restleşmeler de yaşandı, ama görüntü o ki Galatasaray yönetiminin istediği şartlarda bu iş bitmiş gibi duruyor. Sayın Başkan devreye girdi, Lemina ile konuştu. Çok istedi Okan Hoca takımda kalmasını Lemina'nın. Çünkü hem stoperde kullanırım diyor, hem orta sahada kullanırım diyor. Gerekirse sağ bek kullanırım diyor. Okan Hoca çok fazla pozisyonda Lemina'yı kullanabileceğini düşünüyor. Biz hani çok bir değişim bekliyorduk Galatasaray'da, ama evet, görünen bir değişim olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Yani sadece Icardi'nin yerine bir oyuncu gelecekmiş gibi bir durum var. Değişim anlamında söylüyorum bunu. Okan Hoca çok istediği için yönetimde o anlaşmayı yaptı. 1+1 yıllık. Takım içinde çok sevilen bir oyuncu Lemina bu arada. Lider bir kişilik. Rotasyonda Okan Hoca mutlaka kullanacak Lemina'yı.
2: Peki Lemina için sizden de kısa bir görüş alayım. Ondan sonra çok kısa bir Trabzonspor konuşalım. Sonra kim bilir yarışmamız olacak.
1: Benim Lemina hakkında biraz endişelerim var. Çünkü geçtiğimiz dönemde Lemina, evet, sahada olduğu vakitlerde iyi performans sergiliyor. Özellikle derbilerde, büyük maçlarda. Ama mesela 3 maç oynayıp bir maç beklediği sekansları çok gördük. Bence Dursun Özbek Başkan o imza töreninde Lemina ile konuşurken, Lemina bana bir söz verdi dedi. Lemina demiş ki bundan sonra çok çok daha iyi oynayacağım.
0: Maç seçiyor çünkü. Herkes yani, bunu biliyor. Canı isteyince oynuyor. Canı istemeyince oynamıyor Lemina. Ama derbiler özelinde ve büyük maçlar özelinde güvenebileceğim bir oyuncu.
1: Çok iyi oynuyor. İşte Lemina'nın hikayesini bence o verdiği sözü tutup tutmayacak.
0: Ya burada Goçuk'un varlığı da hani dengeleyecek maç sayılarını biraz. Hem Torreira'nın hem Lemina'nın.
1: Ben Leslie'yi mesela beğenen taraftayım. Mesela Galatasaray Leslie transferinin mesela matematiksel olarak da büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Kiralık bir oyuncu. Aynen. Ve ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Şey deniyor işte, savunması iyi, fiziği iyi ama ayakları kötü. Ayakları iyi olunca zaten 50 milyon euro yapıyor oyuncu. Tabii. Ya bir de hücumda sana katkı versin. Ya kontenjana uygun, maliyeti uygun.
1: Merkezde basıyor, topu alıyor. Çok net olarak emaneti teslim ediyor. Bence çok çok iyi bir yani seçenek Galatasaray adına.
0: Beğenmedi taraftar.
1: Hiç beğenmedi.
2: Peki çok kısa bir şekilde Trabzonspor'da da 3 futbolcuyla yolları ayırma ihtimali var. Yine Lundstram, Draguš, Mendy ile ilgili. Sizden görüş alayım çok kısa, sonra kim bilir yarışmasına gideceğiz. Onur Özkan.
0: Ya bunlar beklenen oyuncular, ama Trabzonspor'da en büyük sıkıntı Vibo'nun durumu.
1: Vibo tabii.
0: Yani çok özel bir oyuncu. Yani Trabzonspor planlamada 2 oyuncu göndeririz diye düşünürken iş başka bir noktaya vardı. Hani olayın yerini belki doldurabilirsiniz, ama Vibo'nun yerini doldurmak çok kolay olmayacak.
1: Zor.
0: Yani saydığın oyuncular zaten hani Mendy, Lundstram takımda düşünülmeyen oyuncular, ama evet, Vibo'nun durumunun bir önce netleşmesi gerekiyor.
1: Trabzonspor'a geldiği günden beri Vivo birçok o bölgede çok önemli işlere imza attı. Oraya bir kere çok iyi oynadı ve gelen tekliflere de bakıldığında önemli teklifler geliyor. Ama tabii stoper belgesi çok önemli. Çünkü öncelikle savunmayı doğru kurguluyorsunuz. Savunmanın ardından diğer bölgelere geçiyorsunuz. Ben Trabzonspor'un transferlerini merak ediyorum. Bir Prestiani ismi çok konuşulmuştu. Onunla alakalı olarak bir gelişme olabilir mi? Onu beklemek gerek. Ama Trabzonspor doğru işlere imza atıyor. yeni yaptığı transferlerle de birlikte bence gelecek sezonda yine önemli işlere imza atacak.
2: Peki dilerseniz Kim Bilir yarışmasına bir gidelim. Programımız devam etsin bu şekilde. Evet. İlk soru gelecek birazdan. Seviyor musunuz bu yarışmayı?
0: Ben yarışmaları severim her zaman. Ben Son Sayfa'da çok katılan birisi olarak.
1: Yani Uraskan o konuda çok tecrübeli.
0: Yok yok. Burası farklı. Bu bilgiye dayalı değil daha çok. Hani bu biraz hani tahmin üzerine genellikle. Yani çok bilgi soruları gelmiyor genelde.
2: Spor Ajansı'nın klasikleşen sonlarından biri Kim Bilir yarışması. Dilerseniz ilk soruyu rica edelim arkadaşlarımızdan. İlk soru ekranlara yansıdı. Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kaç Avrupa galibiyeti almıştır? 8, 10, 12, 14.
0: Dördüncü kez göreve geldi İsmail Hoca. Evet. Bunun yanlış bilmiyorsam 3'ünde Avrupa maçı oynamış oldu.
1: 10 almıştır abi.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bir önceki görev aldığı 2023-24 sezonunda 22-23'te pardon, çok 23-24 çok fazla Avrupa maçı oynadı Fenerbahçe'de. O dönem benim hatırladığım bir 5-6 tane Avrupa galibiyeti var. 7. Ben 8'de 10 arasındayım.
1: Ben de öyle düşündüm. 10'u tercih ettim.
0: Ben de 8 diyeyim hadi. Farklı bir cevap olsun.
2: 8. Onur Özkan 8 diyor. Cem Kerpikçiler 10 dedi. Dilerseniz cevabı alalım değerli izleyenler. Cevap geliyor. Cevap 12.
0: İkimiz de bilemedik.
2: 12 fazla. Fazla çıktı.
0: İsmail Hoca bizi yanılttı.
2: Dilerseniz diğer soruya geçiş yapalım. Yine bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'la ilgili bir soru var. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde hangi takıma karşı daha az rakip olmuştur? Dinamo Kiev, Lyon, Twente, Spartak Trnava.
1: Sanki Spartak Trnava.
0: Bu arada daha az derken yani. Sıfır yok değil mi burada?
2: Onun detaylı bilgisini şu anda erişemiyorum.
0: Şaşırtma olmasın da. Ya Dinamo Kiev'i net hatırlıyoruz zaten. Ben de hatırlıyorum. Meşhur Dinamo Kiev karambolü.
1: Aynen. Lyon'u hatırlıyorum ben.
0: Dinamo Kiev'le iki kez oynadım. Net hatırlıyorum ben yakın tarihte. Lyon'u net biliyoruz.
1: Spartak Trnava hatırlıyorum.
2: Yani süreniz de var. Kullanabilirsiniz tabii.
0: Trnava bu arada eskilerden var. Evet. Onu biliyorum hani.
1: Ama çok var.
0: Hani 80'ler 90'lar Trnava var. Evet. Yakın tarihte çok fazla yok.
2: Yani şuna dikkat çekmek istiyorum. Avrupa Ligi'ni biraz Avrupa Ligi çizmek istiyorum. Peki.
0: Kupa 2 anlamında.
2: Biraz daha yardımcı olabilir.
0: Kupa 2 anlamında bu söyleniyor. Ben Dinamo Kiev diyeceğim ya.
2: Onur Özkan Dinamo Kiev dedi.
0: Sanki Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı Beşiktaş'ta çünkü.
1: Olabilir. Ben de değiştirmeyeyim ya. Spartak Trnava olsun.
2: Spartak Trnava'da kaldınız.
1: Kaldım.
2: Peki. Dilerseniz cevabı görelim. Evet. Cem Kerpikler doğru biliyor. 1-0 öne geçiyor.
1: Yok biliyor değil. Sen hissiyat oldu. Bilgi değil ha.
2: Spartak Trnava çıktı. Cevap. Son soru. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir. Başakşehir'in rakibi Inter Turku'nun isminde yer alan Turku ifadesi nereden esinlenmiştir? Yemek adı, şehir adı, lakap, tarihi karakter.
1: Güzel bir soru. Şehirle lakap arasında gidip gidelim.
0: Evet, değişik.
2: Güzel bir soru. İlginç. Düşündürücü bir soru.
0: Yani hiç fikrim yok, açık söyleyeyim.
2: Artık çerçevesinde bir cevap verilebilir.
0: Yani evet, zerre fikrim yok.
1: Şehirle lakap arasında gidiyorum. Ben şehire daha
0: ya yakınım. Genelde takımlar hani isimlerinde bir yemek adına çok fazla yer verdiğini hiç denk gelmedim yok, ben yani.
1: Tarihi karakter olsa bilmiyorum.
0: Şehir kullanılır.
1: Evet.
0: Lakap kullanılabilir.
1: Şehirle lakap arasındayım ben.
2: Değişkenlik gösterebiliyor ülkelerin ne tarzı.
0: Ya tabii ki kültürlerine göre değişiklik gösterebilir. Inter Turku. Yani Turku.
2: Turku. İlginç.
1: Bu Turku bende yok.
2: Turku.
0: Zor ya yani zor. Gerçekten tamamen şimdi.
2: Yani Onur Özkan'ın burada durumu eşitlemesi lazım. Evet. Cem
0: Kerpikçiler bilirse. Cem nazar değdirdi bana.
1: Eşitler onun o kadar çok galibiyeti var ki zaten. Averajdan kazanıyor.
0: Yok. Yani ben şu an tamamen uyduruyorum. Tarihi karakter diyorum ya.
2: mantık çerçevesinde değil tamamen.
0: Evet evet, ya mantık çok yürütemiyoruz çünkü evet. Gerçekten hiç.
1: Ben farklı seçenek olsun bence C diyeceğim, Cem'in C'si.
2: Lakap. Cem'in C'si, güzel farklı bir cevap geldi. Peki o zaman dilerseniz cevabı alalım. Finlandiya'nın güneybatı, Finlandiya bölgesinin merkezi olan bir şehir, Turku.
1: Duymamış. Biz bir hep hile aradığımız evet, için biz, hep farklı bir şey.
0: Aldatmacı
1: yoksa
0: aradık
1: hep şehir yani. Diyecektik yani hep beraber.
0: Normal ilk akla gelen şehir de biz farklı bir alengir düşündüğümüz için orada.
2: Cem Kerpiççileri tebrik edelim.
0: Ben, evet tebrik ediyoruz.
1: Sizi tebrik ederim. Olur mu öyle şey hep beraber?
2: Eklemek istediğiniz son bir şey var mıydı?
0: Teşekkür
2: veda
0: ederiz.
2: Edeceğiz. Teşekkür. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Senin ağzına sağlık.
2: Çok güzel, hoş sağlık. Bir sohbet oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle diyeyim. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Spor Ajansı'ndan bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

0: yapacağım. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 22 Temmuz 1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Kanunu kabul edildi.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
0: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: fix.com. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Herkese merhaba. All Spor ekranlarına ve gün ortası bültenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor gelişmelerine bakacağız ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gelişmeleri haberlerimizde sizlere aktaracağız. Gündem yoğun malum. Avrupa kupalarında karşılaşmalar başladı. İlk resmi mücadelelerine çıkıyor takımlar. Ki Beşiktaş yarın Midland'le karşılaşacak. Birazdan da basın toplantısı başlayacak. Başladığında da canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde dünden bahsedelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda dün akşam Kadıköy'de Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Talisca'nın frikik golüyle Fenerbahçe bu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Rövanş karşılaşması ise 29'unda haftaya çarşamba günü oynanacak.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk etti. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisini Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek avantajı aldı. Dolu tribünler önünde oynanan mücadelede İsmail Kartal'ın öğrencileri istekli bir oyun ortaya koydu. Ön alanda yoğun baskı kuran Fenerbahçe ilk 30 dakikada rakibini kendi sahasına hapsetmesine rağmen aradığı gol pozisyonlarını üretmekte zorlandı. Kilidi açan gol ise 37. dakikada Talisca'nın şık frikiğinden geldi.
0: Evet değerli izleyenler, Beşiktaş diyeceğiz. Basın toplantısı başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano ve oyunculardan Orkun Kökçü açıklamalarda bulunuyor. Hemen o noktaya götürelim kameralarımızı.
2: Bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra kaptanımız Orkun Kökçü'ye sorularla başlayabiliriz.
3: Kaptan, öncelikle başarılar yarın için. Geçen sezona benzer bir sezon başlangıcı Beşiktaş açısından. Sen de geçtiğimiz sezon yeni transfer olmuştun ve yine Avrupa ikinci eleme turundan başlamıştınız Shakhtar maçıyla. O zaman tabii istenen sonuç elde edilememişti ama bu kez geçen seneye göre farklı olarak takımı ve kendini nasıl görüyorsun?
2: Teşekkürler. Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma sürecinde maça çıktım kendi adıma. Yani takımla pek kaynaşamamıştım. Şu an farklı. 2 hafta çalışıyoruz. Diğerleri daha da uzun bir süre çalıştı hocamızla beraber. Yani hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız.
4: Milli eskorer Egemen Çınar, kaptan, yarın için başarılar diliyorum. Milli takımdan Salih Özcan ile aranızda iyi bir uyum vardı. Yarın ilk 11'de oynamanız takdirde bu uyumu devam ettirebileceğinizi düşünüyor musun? Teşekkürler.
2: Evet, Salih'le aramızdaki uyum çok iyi. Çok iyi anlaşıyorum Salih'le. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz ve en önemlisi de yarınki maçta galibiyetle ayrılmak. Onun için de elimizden geleni yapacağız.
5: Ogün Bey.
6: Ogün Şahinoğlu, Sabah Gazetesi. Öncelikle yarın için başarılar dilerim. Kaptan, bir kaptan gözüyle bu sezon oluşturulan takım, yeni transferler var, aranızda yeni arkadaşlarınız katıldı. Bu sezon oluşan takımı şu ana kadar nasıl görüyorsun? Nasıl bir ortam, nasıl bir hava var? Enerjiniz nasıl? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz?
2: Ortam çok güzel. Herkes yani bu full buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi çok iyi hazırladı bu maç için. Yani alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız ve iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum.
5: Buyurun.
7: Ersin Albayrak, Arta Rekord. Kaptan, yeni sezon hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon Rafa'nın ayrılımından sonra daha ofansif bir şekilde konumlanmıştın. Teknik direktör Italiano'yla da kısa bir süre oldu göreve başlayalı. Italiano senden daha çok saha içinde hangi konularda fark yaratmanı istiyor? Sana verdiği en önemli mesaj ne oldu?
2: Yani orta sahada oynadığın takdirde ofansif anlamda da defansif anlamda katkı sağlaman lazım.

0: burada ele alırsan sevinirim bu soruda. Yüklemelerde çok yorulduğunu gördük. Yorulduğunuzu gördük dışarıdan. Yükleme konusunda en iyi kamplardan birini geçirdiğinizi düşünüyor musun?
1: Evet. Çünkü Feyenoord döneminde aynı şekilde hazırladık kendimizi sezona. Yani aynı şekilde antrenmanlara çıktık. O yüzden benim için yani güzel bir kamptı. Kendimi hazır hissediyorum. Takım da öyle. Herkes yani %100 hazır diyebilirim yarınki maç için. Ve şu anki en önemli şey de yarınki maça hazır olmak ve o maçta kazanmak.
2: Kaptan Orkun Gökçe, teşekkür ederiz basın toplantımıza katıldığınız için.
1: Teşekkürler.

0: Evet, hocamıza sorularımızla başlayabiliriz. İlk olarak sizinle başlayalım. Buyurun.
1: Emre Tanrıver, GZT Spor. Bazı önemli futbolcular Dünya Kupası'ndan dolayı kampa geç katıldılar. Dolayısıyla belki de kafanızdaki ideal 11 ile çok az çalışma fırsatı buldunuz. Bu durum takımın sisteme adaptasyonunu nasıl etkileyecek? Bu doğrultuda ilk resmi maçlarda daha kontrollü bir oyun beklemeli miyiz? Teşekkürler.
2: Buongiorno a tutti, sapete come un po' è iniziata la nostra pre-season con tanti giovani, con tanti ragazzi che purtroppo per i mondiali sono arrivati piano piano in ritardo. Diciamo che sarebbe stato bello e importante lavorare sin dall'inizio con tutto il blocco squadra, però è andata così. Quando ci sono europei, mondiali, e purtroppo capita questo, abbiamo lavorato negli ultimi 10 giorni con un buon numero di calciatori, abbiamo fatto questa settimana l'unica dove eravamo quasi al completo e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto. Certo che sarebbe stato più bello lavorare con tutti i giocatori sin dall'inizio, però faremo quello che siamo riusciti a preparare contro una squadra di livello, contro una squadra forte, e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto in queste settimane. Secondo me qualcosa già adesso possiamo far vedere.
3: Evet, hepinize öncelikle iyi günler dilemek istiyorum. Biliyorsunuz aslında hepiniz sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı. Çok fazla aramızda genç oyuncu vardı ve bu milli takım olayı da birazcık bizim canımızı yaktı. Geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden beraber idman yapabilseydik. Çok güzel olurdu o zaman. Ama maalesef Avrupa Kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Şunu söyleyebilirim. Son 10 gündür aslında tam kadroyla beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti ve sahada bence dediklerimi gösterebilecek bu çocuklar. İyi çalıştık bu çünkü son 10 gündür. Yarın da Michelin'e karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım. Ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz ve bence yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum iyi anlamda.
4: Türkiye Gazetesi, Serkan Can Bozkurt. Hocamızın konferans liginde 2 kez final tecrübesi var. Bologna ile de çeyrek finalde kaybetmişti. Avrupa'da başarılı bir grafiği var hocamızın. Beşiktaş'ta da böyle bir hedefi var mı? Önceliği lig mi yoksa Avrupa mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerini alacaktım.
2: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello. Ti mette a confronto con tante realtà importanti del calcio europeo e penso che tutti qui abbiamo la voglia di giocarci l'Europa. Non so quale Europa sarà, iniziamo con questo preliminare di Europa League dove ci teniamo a far bella figura, tutti hanno la voglia di vincere e di passare il turno, quindi noi proveremo a fare questo. Chiaro che oltre al fatto di avere la

0: possibilità di rimanere in Europa, poi ci sarà il campionato, dove il campionato abbiamo tutti, sappiamo quanto è importante, sappiamo quanto ci tiene il nostro pubblico, quanto ci tiene la società, però in questo momento iniziamo con l'Europa e dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, onorandola e cercando di dare il massimo per vedere se di riuscire a passare questo turno.
1: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen. Farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da, ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur, ama tabii ki de ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan, bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için.
2: Hanımefendi, size devam edelim.
3: 24 Ayşegül Bedir Akosman. Hocam, öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Yarın ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir maça çıkacaksınız ve taraftarınızın karşısına kendi evinizde çıkacaksınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hazır mısınız? Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim.
0: Grazie, crepi il lupo, perché è normale ci sia un po' d'emozione da parte mia, dello staff. Domani sarà la nostra prima partita ufficiale e ho già visto che ci sarà uno stadio bello, e ho visto che ci sarà tanta gente, e curiosità per tutti, e quindi è giusto che sia così. L'emozione è tanta, ripeto, partire con queste partite così importanti è anche stimolante, e mi auguro che il pubblico capisca che è l'inizio, capisca che sia domani una partita dove ancora abbiamo tanto da lavorare, ma sono convinto che saranno dalla nostra parte, ci aiuteranno ad andare forte, a spingere, a cercare di far nostra questa partita. Quindi mi auguro che tutti insieme, noi e il pubblico, domani si possa far vedere una grande prestazione e far vedere quello che in questi giorni siamo riusciti a proporre. Per il resto sono convinto che ci trascineranno per tutta la partita.
1: Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Yarın taraftarımızla beraber de sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
2: Beyefendi siz, sonra Serkan Bey siz.
4: XTG Spor, Erol Evcen. Hocam, öncelikle başarılar yarınki maç için. Türkiye Süper Ligi'nde genellikle 4-2-3-1 oynatılıyor. Genel olarak 4-2-3-1 oyununa hakimsiniz. Lige ve takıma adaptasyon sürecinizde bunun etkili olacağını düşünüyor musunuz?
0: Ma io ho avuto la possibilità di affrontare qualche squadra del campionato turco in conference, il Basaksehir e il Sivas, poi anche un'amichevole importante contro il Galatasaray. E secondo me il campionato è un campionato tosto, difficile, e da veramente affrontare tutte le partite nel migliore dei modi. E ho visto che tante squadre

0: lavorano con questo sistema qua. Noi in questo mese di ritiro abbiamo lavorato con una difesa a 4, con un centrocampo e anche un attacco che potevamo anche variare a 2, a 3, è chiaro che poi dipende anche dalle partite, però questo sarà il nostro sistema, studieremo poi ogni partita, man mano affronteremo gli avversari, quello che proporranno contro di noi, però la nostra base è questa e da lì vogliamo cercare di costruire un'identità, cercare di essere una squadra che sa quello che deve fare e poi in base a tutti gli avversari proporre qualche strategia diversa.
1: Evet, geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk Ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlarda %100 hazır olmanız gerekiyor. %100 hazır olamazsanız işiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'de de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde, dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik.
2: Rabona Dijital Serkan Morova. Hocam, öncelikle yarınki karşılaşma için ben de sizlere başarılar diliyorum. Hazırlık kampında birçok genç oyuncuyla çalışma fırsatı yakaladığınızdan bahsetmiştiniz. Yeni sezon planlamalarınız içerisinde yer alacak olan altyapı oyuncuları var mı? Bir de İlhan Fakılı iyi bir kamp dönemi geçirdiği gibi duruyor. İlhan Fakılı ile alakalı değerlendirmenizi merak ediyorum. Teşekkürler.
0: Sì, abbiamo lavorato tanti giorni con tanti ragazzi, tanti interessanti, alcuni sono ancora con noi e credo che durante l'anno tanti lavoreranno in alcune settimane con la prima squadra, perché ripeto, qualcuno è interessante, qualcuno è bravo, qualcuno ha grandi margini di miglioramento e chiaramente avremo la possibilità di farli lavorare con noi. E Ilan è una bella sorpresa, è un ragazzo veramente che ha grandi qualità, è un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, è ancora giovane, ha fatto vedere in queste amichevoli di essere veramente bravo sotto porta, c'ha una freddezza, una concretezza importante, però anche lui, essendo giovane, deve saper lavorare in entrambe le fasi, deve crescere da quando non ha la palla, deve essere più intenso, deve lavorare per i compagni, ma la qualità che ha la sapevamo, l'abbiamo portato qui infatti per lavorare sugli esterni, su quella sua zona di campo, perché ha talento e mi auguro che possa crescere, possa dare tanto per questa maglia.
1: Evet, aslında çok fazla günler boyunca da çok genç arkadaşlarla çalıştık altyapıdan. Aralarında da bazı gerçekten enteresan, ilginç isimler de vardı. Ve hatta bazıları da bizimle beraber bu dönemde kalacaklar. Ama tabii ki de yıl içinde bazı arkadaşlar bazı haftalarda da bizimle çalışabilirler. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok ilginç isimler, enteresan isimler vardı. Ve gelişmeye çok açık isimler vardı. O yüzden arada sırada bazıları da gelip bizimle çalışabilirler, hatta kalabilirler de. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı. İyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş. Aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için de tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor. Daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle. Ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın.

0: son iki soru siz ve sizinle bitirelim.
1: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle yarınki karşılaşma için başarılar dilerim. Midtjylland maçıyla beraber Beşiktaş resmi olarak normal sezonu da açmış olacak. Kendisinin yaz başında anlaşmaya vardığı Beşiktaş ve dışarıdan gözlemlediği Beşiktaş'la bugüne kadar içerisinde çalıştığı Beşiktaş ona olumlu olarak nasıl beklenmedik olaylar getirdi. Daha doğrusu içerisinde bulunmasıyla beraber olumlu anlamda oyuncu performansları, taraftarlar, kulüp içindeki beklentiler, olumlu anlamda teknik direktörü şaşırtan olaylar oldu mu? Teşekkürler.

0: cose, cose.
1: No, sono contento di questa domanda perché davvero ho trovato un ambiente bellissimo, delle persone eccezionali, tutti che lavorano per il bene del Besiktas, tutti che lavorano per la causa, tutti che danno il loro contributo, davvero persone eccezionali. Il centro sportivo è un centro dove si lavora molto bene e tutte le sensazioni dell'inizio sono state confermate. Poi per quanto riguarda tutto quello che ci siamo detti con la società, è chiaro che rimane dentro qui il centro sportivo. Per quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora a lungo, chiaramente staremo vigili su tutto, perché ci sarà chiaramente ancora da aggiungere qualcosa, faremo qualcosa sicuramente. Per il resto tutte sensazioni belle, positive. Non vedo l'ora di arrivare domani allo stadio per vedere lo stadio, questa tifoseria, ma sono convinto che, ripeto come ho detto prima, tutti insieme si possa fare un grande lavoro e non vedo l'ora di iniziare.
2: Evet, bu sorudan dolayı aslında çok mutluyum. Teşekkürler. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Herkes elinden geleni yüz yüz yapıyor bu davamız için. Tesislerimiz hakkında ise tesislerimiz gerçekten çok güzel. Ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii bazı şeyler konuşmuştuk sezon başında ama tabii ki de onlar aramızda kalır. Onları size söyleyemem. Bence iyi işler de yapacağız. Biliyorsunuz zaten şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ama şu ana kadar her şeyden çok mutluyum. Yarın taraftarla beraber olacağım için çok mutluyum ve ilk maçımda sahada olacağım için de çok mutluyum. Hemen başlamak istiyorum. Gerçekten yarının gelmesini istiyorum.
3: Son soru.
4: Olsan Genç Spor, öncelikle yarın için ben de başarılar diliyorum. Tabii sezonun bu döneminde kuzey ülkelerinden gelen bir rakiple karşılaşınca akla gelen ilk konu fizik gücü konusu oluyor, ilk endişe. Bu durum bu dönemde kendisi için bir handikap oluşturuyor mu? Bu eşleşmede genel olarak Beşiktaş'ın avantajlarını ve dezavantajlarını nasıl sıralar?
1: No, sono sempre squadre forti fisicamente, sono ormai tutte le squadre in Europa, tutte preparate sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, gente che sa giocare sotto pressione, che sa darti pressione senza palla, quindi ormai in Europa tutte le partite sono difficili. Abbiamo visto, abbiamo studiato, abbiamo preparato qualcosa. L'unico svantaggio, lo dico, ma non perché voglio trovare scuse o alibi, è il fatto che è da poco che lavoriamo con quasi tutti i giocatori grandi a disposizione. Per il resto conosciamo il valore del nostro avversario, perché ripeto, in Europa non ci sono partite facili, non ci sono avversari

0: dove già è scontato il risultato, quindi temiamo il Micillan, ma sappiamo quello che possiamo fare e domani cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato.
1: Evet, Avrupa'da oynayan takımların hepsi tabii ki de taktik olarak hazır oluyorlar, fiziksel olarak hazır oluyorlar. Özellikle kuzey takımları da fiziksel takımlardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Avrupa'daki takımlar aynı zamanda baskı altında oynamayı bilen takımlardır. İyi de basabilen takımlardır. Yani kısacası Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her maç zordur. Biz iyi hazırlandık. Hani bir dezavantajımız varsa, ki ben bunu bahane olarak söylemiyorum, asla bahane olarak algılamayın bunu, bütün takımla beraber az bir sürede çalışabildik, sadece bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında rakibimize iyi hazırlandık, nasıl bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz ve Avrupa'da tekrar ediyorum, kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takım için, bütün takımlar için söylüyorum, hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz Avrupa'da. Michelin'de iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
2: Değerli basın mensupları, basın toplantımızın sonuna geldik. Hepinize katılmanız için teşekkür ederiz.
0: Grazie, grazie.
1: Teşekkürler.
3: Evet değerli izleyenler, basın toplantısı bitti. Önce oyunculardan kaptan Orkun Kökçü, ardından da teknik direktör Vincenzo Italiano'nun açıklamalarına baktık. Hem dünkü karşılaşmaya hem lige hem de kamp dönemine değindi aslında. Şöyle biraz kısaca bahsedecek olursak, son söylediği cümlelerden biri, bizim için dezavantajlardan biri takımla çok az bir süre, tüm takımla çok az bir süre çalışabildim dedi. Ama bunu bahane olarak sunmadığının da altını çizdi. Süper Lig'le ilgili zor bir lig, daha önceden de takip ediyor cümlesi var ve yine genç oyuncularla çalışma fırsatı bulduğundan bahsetti. İlhan Fakılı'ya bir parantez açtı. Gelişim gösteren bir oyuncu dedi. Bakalım yarın tercih edeceği isimleri de biz de merakla bekliyoruz. Beşiktaş konusunu şimdilik noktalayalım. Fenerbahçe ile başlamıştık biliyorsunuz bültenimize. Oradan devam edelim. Dün akşama götüreceğiz sizleri. Dün Gornik Zabrze'yi Fenerbahçe 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından da teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
4: Rakibimizle ilgili maçtan bir gün önce yaptığımız toplantıda rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 topla oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz. Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım. Ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwelde'yi stopere alırım. Belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani. Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim. Oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncular

0: Oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak. Bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım öyle. Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Samad'a 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendim maçı hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı. Belki kural değişebilir.
1: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Şey var.
0: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
2: Wiedzieliśmy, że Fener będzie miał posiadanie piłki, ale
3: często... Biliyorduk ki Fenerbahçe kendi sahasında top sahibi olacağını ama bu kadar problemlerle karşılaşacağımızı, yüzleşeceğimizi tahmin etmiyorduk. Çizgi çok kez geçildi. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Ayrıca tabii ki tribünlerin dopingi de çok önemliydi. Hele de birinci yarıdan sonra derler ki iyi sonuç gösterebiliriz. Çünkü futbol böyle bir şeydir. Bugün öyle, yarın durum değişebilir. Çok güçlü bir takımla yüzleştik Fenerbahçe ile. O yüzden Polonya dönüşünde birinci lig için savunmaya hazır oluruz, dinlenmiş oluruz.
4: Evet değerli izleyenler, şimdi canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Konferans Ligi'nde Başakşehir'in bugün önemli bir karşılaşması var. İbrahim Uslu bizleri bekliyor. Inter Turku karşılaşması öncesi. İbrahim, bakalım bizlere neler aktarılacak bu mücadeleyle ilgili. İbrahim, söz sende.
5: Teşekkürler Demet. Başakşehir'den mutlu günler. Temsilcimiz Rams Başakşehir. Konferans Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Mücadele 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda. Maçı yönetecek olan hakemin de İspanya Futbol Federasyonu'ndan Martinez Muneira olduğunu belirtelim. Temsilcimiz Rams Başakşehir sezonu 22 Haziran'da tesislerinde açtı. Yaklaşık olarak bir aydır hazırlıklarına devam ediyor. Dünya Kupası'ndan dönen futbolcuların gelmesiyle birlikte Nuri Şahin'in kadro derinliği de artmış durumda. Geçen sezon Konferans Ligi'ne playoff turunda veda edilmişti. Bu sezon grup aşamasına kalabilmek öncelikli hedef olarak göze çarpıyor. Tabii malum transfer dönemindeyiz. Başakşehir Başakşehir'den ayrılanlar, gelenler oldu. Kısaca bunları da aktaralım. Başakşehir'de Duarte, Emin Harit, Kazımcan Karataş ve Crespo'yla yolların ayrıldığını ve Emin Bay

0: Bayram Karbovnik, Visca ve Şamurodov'un bonservisinin alındığını sizlerle paylaşalım. Bugünkü karşılaşmada nasıl bir 11 bekliyoruz? Hemen muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. Kalede Muhammed Şengezer, stoper ikilisi, yeni transfer Emin Bayram ve Hüseyin Uba. Sol bekte yine yeni transfer Karbovnik'i bekliyoruz. Sağ bekte Ömür Ali. Orta sahada Umut Kemen, Berkay üçlüsü, sol açıkta Vrnić, sağ açıkta Yusuf Sarı ve en üst noktada Serkin'in görev yapması beklenen isim olarak öne çıkıyor. Başakşehir'de Operi kart cezası sebebiyle bugünkü karşılaşmada süre alamayacak ve yuvaya dönüş yapan yeni transferin Visca'nın da sakatlığının devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Nuri Şahin dünkü basın toplantısında maça iyi hazırlandıklarını ve avantajlı bir skorla Finlandiya'ya gitmek istediklerini vurguladı. Rövanşın da haftaya Perşembe günü oynanacağını yine sizlerle paylaşmış olalım. Biz Başakşehir'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça paylaşmayı sürdüreceğiz Demet.
1: İbrahim çok teşekkür ederiz. Sana da kolay gelsin. Bu akşam saat 20.45'te Başakşehir İnter Turku karşılaşması oynanacak değerli izleyenler. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Takımda geleceği merak edilen isimlerden biri Mario Lemina'ydı ve oyuncuyla sözleşme yenilendi. Gabonlu futbolcu 2 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.
2: Mario Lemina kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Sarı kırmızılı yönetimle Gabonlu futbolcu arasında uzun süredir devam eden kontrat görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Lemina'nın Galatasaray'ın Avusturya kampında takımla birlikte olması bekleniyor. 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu şampiyonluk yarışında önemli katkı sağlamıştı. Lemina geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 mücadelede forma giydi.
1: Galatasaray'ın sözleşme yenilediği oyuncu Mario Lemina ve Başkan Dursun Özbek imzanın ardından açıklamalarda bulundu.
3: Çok çok mutluyum ve memnunum açıkçası. Burada başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Burada daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi. Hocamız da burada 2 sene boyunca bana güvendiği için ve bunun üzerine devam edeceğim için de çok çok mutluyum. Taraftarlar kendilerini ne kadar çok sevdiğini çok iyi biliyorlar. Zaten bu sevgiyi de sahada onlara çok performans göstererek göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Çünkü büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var.
4: Galatasaray için önemli bir oyuncu. Gerçekten son iki şampiyonluğumuzda büyük katkısı var kendisinin. Kendisiyle konuşurken bu yeni sezondaki yaptığımız 2 senelik kontratı konuşurken kendisinin bana bir sözü var. Dedi ki bu sene ve önümüzdeki seneki performansım bugüne kadar gösterdiğim performansların üzerinde olacak dedi. Est-ce que c'est vrai?
5: Yes, it's true. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai promis et je vais le faire.
3: Söz verdim ve bunu gerçekleştireceğim.
1: Real Madrid kulübünün 23 yaşındaki stoper oyuncusu Raul Asensio, Jose Mourinho'nun önümüzdeki yıl planları arasında yer almıyor. Sport gazetesinin haberine göre bu oyuncuyla hem Galatasaray kulübü hem de Lazio yakından ilgileniyor.
2: Galatasaray için İspanya'dan bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sport gazetesi Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Raul Asensio için sarı kırmızılı kulübün devrede olduğunu yazdı. Asensio'nun bir dönem 40 milyon euroya ulaşan piyasa değeri 20 milyon euroya kadar geriledi. Haberde Galatasaray'ın oyuncunun durumuna olan ilgisinden bahsedilirken İtalyan kulübü Lazio'nun da transferin şartlarını sorduğu belirtildi. Real Madrid'de forma rekabetine girmesine neredeyse imkansız gözüyle bakılan genç oyuncunun sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor. 1.84 boyundaki sağ ayaklı stoper 2024-25 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üstüne çekmiş ve De La Fuente'den milli takım daveti almıştı. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 18 maçı ilk 11'de başlayan Asensio, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 mücadelede forma giydi.

0: Galatasaray'da 10 numara transferi için gözler Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'a çevrildi.
1: 10 numara takviyesi yapmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın önceliği Bruno Fernandes. İkinci sırada ise Brahim Diaz var. Tartışılmayacak bir isimle hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar'da Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını açacak. Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen Bruno Fernandes için istekli olan Sarı Kırmızılılar, Manchester United'ın bonservis bedelini düşürmek istiyor. Yönetim 50 milyon pound isteyen Portekizli Yıldız için ihtimal bulunduğu sürece masada olacak. Galatasaray'ın bu bölge için alternatif ismi ise Real Madrid'in faslı yıldızı Brahim Diaz. İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2027'de sona erecek 26 yaşındaki yıldız şu aşamada Türkiye'de oynamaya sıcak bakmıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kozu ve iddialı bir kadro kurma hedefiyle Brahim Diaz'ı ikna etmenin yollarını arıyor. Daha önce gündeme gelen Julio Enciso ise Bruno Fernandes ve Brahim Diaz'da sonuç alınamaması durumunda listede bulunuyor.
0: Galatasaray'ın sambacısı Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. Napoli iddiasını konuşuyorduk. Şimdi gündemde Aston Villa ve Newcastle United var.
2: Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. İngiliz basınındaki iddialara göre Napoli'nin ardından Aston Villa ve Newcastle United'da sarı kırmızılı futbolcuyu gündemine aldı. Ada ekiplerinin Sara'nın menajeriyle görüşmelerde bulunduğu ifade edildi. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcuyu satarak kaynak oluşturmayı hedefliyor. Sara için Premier Lig ekiplerinden 25 milyon pound değerinde teklif gelebileceği ve oyuncunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Aston Villa'nın yakın zamanda Wolves'tan Joao Gomez'i kadrosuna katmasına rağmen rotasyona eklemek istediği bir diğer sambacı için önümüzdeki günlerde teklifini resmileştirebileceği bildirildi. Gabriel Sara geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol 5 asist üretti.
0: Trabzonspor'dan Vibu'yu kadrosuna katmak isteyen Fulham en büyük engeli ortadan kaldırdı. Detaylara haberde bakalım.
3: Premier Lig ekiplerinden Fulham Vibu transferi için önemli bir adım attı. İngiliz kulübü faslı stoperi Issa Diop'u Ipswich Town'a sattı. Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Fulham için Chibuke Vibu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın Vibu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites arttırması bekleniyor.
4: Vibu yerde kaldı. Serbest vuruş.
3: Premier Lig temsilcisi Bordo Mavilerle pazarlıkları son aşamaya getirmek istiyor. Trabzonspor'un bu transferden beklentisi net 30 milyon euro. 22 yaşındaki Nijeryalı stoper daha önce Fulham yetkilileriyle görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.
0: Transferin hızlı takımı Trabzonspor kadroda düşünülmeyen 3 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
5: Trabzonspor'da transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcuların durumu da merak ediliyor. Trabzon'daki çalışmalarda yer almalarına rağmen yeni sezonda düşünülmeyen John Lundstram ve Denis Dragoš henüz kendilerine kulüp bulamadı. İki oyuncuyla sözleşme feshi konusunda görüşmeler devam ediyor. Kadro planlamasında yer almayan bir diğer isim ise Batista Mendy. Bordo Maviller Avrupa'dan bazı takımlarla anılan Mendy için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim kamp öncesinde bu üç oyuncunun durumunu netleştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak Bordo Maviller, 30 Temmuz'da El Saad, 2 Ağustos'ta ise Udinese ile karşı karşıya gelecek.
0: 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya kutlamalarını

0: Madrid'de gerçekleştirdi.
1: Dünya şampiyonu İspanya milli takımı ülkesine döndü. Uçaktan elinde kupayla inen isim turnuvanın oyuncusu seçilen kaptan Rodri oldu. Madrid'de şehir meydanında otobüs üzerinde şehir turu atan takım oyuncuları Cibeles Çeşmesi olarak bilinen meydanda binlerce taraftarla buluştu. Platform kurulan sahneye akın eden on binlerce futbol sever, İspanya bayrakları ve milli takım formalarıyla tarihi zaferi ortak oldu. Gazze hassasiyeti bilinen İspanyollar kutlamalarda Filistin bayrakları da salladı. Tarihinin 2. Dünya Kupası zaferini yaşayan İspanya'da halk oyunculara büyük sevgi gösterdi. Birçok taraftarın oyuncularla ilgili esprili ve yüceltici pankartlar hazırladığı görülürken en yoğun ilgi Yamal ve Rodri üzerindeydi. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde devam eden kutlamalarda şampiyon kafile daha sonra sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Futbolcular ve teknik heyet Dünya Kupası'nı binlerce kişinin önünde havaya kaldırırken başkentte görsel şölen yaşandı.

0: Taraftarla buluşan milli takım yıldızları daha sonra Kral 6. Felipe'yi de ziyaret etti. Zarzuela Sarayı'nda gerçekleşen ziyarette oyuncular ve teknik heyeti tebrik eden kral, İspanya futbol tarihinin en parlak dönemini yaşadıklarını söyledi.
1: Dünya Kupası finalinde İspanya'ya mağlup olan Arjantin milli takımı Buenos Aires'de şampiyon gibi karşılandı.
2: Arjantin'in başkenti Buenos Aires bir nevi şampiyonluk kutlamasına sahne oldu. ...2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 yenilerek ikinci olan milli takım ülkeye dönüşte adeta şampiyon gibi karşılandı. Gümüş madalyalı kafile yaklaşık 10 saatlik uçuşun ardından üstü açık otobüste kent meydanına gelerek taraftarlarla buluştu. Soğuk hava ve yağmura rağmen meydanı dolduran Arjantinliler meşaleler ve tezahüratlarla milli takıma hoş geldin seremonisi düzenledi. Kameralara konuşan Arjantinli taraftarlar da şunları söyledi.
3: Espektakular, espektakular. Había que venir.
4: Muhteşem, gerçekten muhteşem. Buraya gelmek zorundaydık. Bu görkemli 5 yılın böyle sona ermesi gerekiyordu. Eminim devamı da gelecek. Şampiyon olduk, ikinci olduk, her şeyi kazandık. Takımla ve Scaloni ile gurur duyuyorum.
5: Umarım Scaloni sonsuza dek devam eder. Messi'ye de her şey için teşekkürler. Bütün takıma aynı şekilde teşekkür ederiz. Umarım şampiyonluklar kazanmaya devam ederiz. Bir kupa kaybettik ama önemli olan ilk getirdikleri kupa. Halkımızı çok mutlu ettiler.
6: Takımımızla gurur duyuyoruz. Onlar bana da çocuklarıma da asla pes etmemenin bir örneğini gösterdi. Benim için ulaştıkları nokta başarıdır. Onlarla gurur duyuyoruz. Buraya da onlara teşekkür etmek için geldik, değil mi?
1: Bu haberle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşça kalın.
7: Türkiye'nin spor radyosu.
8: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın

0: tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
0: Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Aus Cold Radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Türkiye'nin spor radyosu.
6: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. İbrahim Yavuz ve Nevzat Dindar konuklarımız. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Açılışı da Fenerbahçe ile yapacağımızı belirtelim. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısında sahadan Anderson Talisca'nın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

0: Bu maçı konuşacağız. İlerleyen dakikalarda transferdeki gelişmeleri ve Beşiktaş'ın Midland karşısında neler yapabileceğini de mutlaka değerlendireceğiz. Galibiyet güzel. 1-2 gol daha bulabilseydi Fenerbahçe belki Polonya deplasmanında kafamız daha rahat olacak.
1: Yani evet, skor olarak öyle ama
0: nasıl gördünüz takımı?
1: Ya şöyle, bir kere öncelikle bu kadar kısa sürede bir takımla ilgili çok olumlu ya da çok olumsuz yorum yapmak için çok erken diye düşünüyorum. Çünkü bir teknik direktörün teknik, taktik ve fiziksel olarak bir takıma dokunabilmesi için minimum 6 ile 8 haftaya ihtiyacı var. Yani Fenerbahçe'nin henüz bir aylık süreci geçirdiğini biliyoruz. Yani bu kadar kısa sürede zaten içinde eksikleri de barındıracak oyun olduğunu biliyorduk. Ama rakibin daha çok yapamadıkları üzerinden de okunabilecek bir karşılaşma. Çünkü hemen hemen herkesin bu maçla ilgili rakibin tamamen oyunu kendi yarı sahasında kabul edeceği, Fenerbahçe'nin daha çok topa sahip olacağı bir oyun bekliyordu. Skor daha fazla da olabilirdi. Aslında kaçan pozisyonlar var. Burada biraz istatistik üzerinden de okunabilecek bir karşılaşma. Yani %80'e yakın topa sahip olmak aslında özellikle oyunu ikinci yarıyı da düşündüğümüzde, üçüncü bölgede oynanan oyunlarda, ben daha hücum organizasyonlarında, evet biraz zamanla da alakalı bir durum ama en azından iyi kötü bir şeyler öngörüyor olabilmemiz lazımdı. Yani bu kadar oyuncunun yeteneğine teslim olmaması gerekir bir oyunun. Biraz teknik direktör dokunuşuna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Mesela bu kadar fazla topa sahip olan takım 15 faul yapıyor, rakibi 11 faul yapmış. Mesela o da çok enteresan bir istatistik. Yani bu kadar topa sahip olmuşsun, oyunu rakip yarı sahada oynamışsın. Onlar 11 kez faul yapmış, sen 15 kez faul yapmışsın. Diğer problemli bulduğum hadise, Fenerbahçe'nin tam anlamıyla net santraforun olmadığı bir oyun izledik değil mi? Yani Talişka ile oynanan oyunlar genelde böyle oluyor. Şimdi böyle bir oyunda 25 orta yapmışsınız. Yine teknik direktörün maç sonunda bence iyi analiz etmesi gereken bir konu. Yani bu kadar net santraforun olmadığı bir oyuna bu kadar yüksek toplu oynamak ve sadece bunda 6 isabet bulmak, bu da maç sonunda teknik direktörün iyi analiz etmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biraz tabii İsmail Kartal üzerinden çok okunuyor normal olarak, çünkü maç önü, maç sonu açıklamaları bence de yani büyük bir çoğunluğa ben de katılıyorum, bir hayli problemli. Çünkü iletişim burada çok önemlidir. Özellikle Asensio ile hazır olmadığı ile ilgili kurduğu diyalog çok sağlıklı bir diyalog değildir. Yani Asensio'nun evet hocam siz daha iyi biliyorsunuz dediği hadise çok sağlıklı bir hadise değil. Yani ben onu çok şey okumadım. Yani hani sizinle tartışmaya girmek istemiyorum olarak okudum. Çünkü yani oyunun bütününe baktığımda, hadi hocanın dediği üzerinden yorumlayayım, eğer Asensio İrfan Can'ın fiziksel durumunun altındaysa orada da ciddi anlamda bir problem var. Yani Asensio adına evet, büyük bir problem var. Diğer hadise, yani oyuncu hazır olduğunu söylüyor, siz teknik direktöre hazır olmadığını söylüyorsunuz. Eyvallah, kabul ettim. Semedo ile ilgili durum bambaşka bir hadise. Orada da oyuncuya hazır olduğunu soruyorsunuz. 4 gün antrenman yapmadığını söylüyor. Yani bir kere bilimsel olarak bir oyuncu 4 gün antrenman yapmıyorsa tekrar geri dönmesi çarpı 2'dir. Yani o bıraktığı duruma geri gelebilmesi için 8. günde ancak tam anlamıyla oyuncuyu oraya gönderebilmişsiniz. 17'sinde gelmiş, 21'ine gönderiyorsunuz. Ki teknik direktörü de maç sonunda rakip teknik direktörü neydi? Beklemiyorduk Semedo'nun oynamasını. Evet. Onun da temel sebebi diyor ki yani bu kadar dinlenen bir oyuncunun fiziksel olarak tekrar geri dönmesi. Çünkü içinde risk barındırır. Ne diyor? Sakatlık. Sakatlayabilirsin Asensio'yu. Şimdi teknik direktör olarak bir tarafta... Semedo'yu. Şöyle bir durum var. Ve bir tarafta oyuncunuzun söylediğine ikna oluyorsunuz hazır olmasıyla alakalı. Diğer taraftaki söylediğine ikna olmuyorsunuz. Şimdi bu iletişim anlamında gelecek adına problemli bir hadise. Bence Fenerbahçe yönetiminin bunda bu ayıp da değil, anormal bir durum da yok. Ben İsmail Kartal'ın teknik anlamda eksik olduğunu söylemiyorum. Bir insan teknik anlamda ciddi donanıma sahiptir ama ifadeyle ilgili bir sorun yaşıyordur. Anlatıyla ilgili bir sorun yaşıyordur. Orada da kayıt mı o problemi ortadan kaldırıyor? Kaydı gönderirsiniz basın toplantılarına, maç önüne, maç sonuna. Çünkü iletişim burada çok belirleyici olacak. Evet. Yani hocanın başından sonuna kadar farkında olmadan öncesiyle sonrasıyla çok fazla çeliştiği maç önü maç sonu açıklamaları oluyor.
0: Açıklamalara bakacağız. Yine uzun uzun konuşma imkanımız olacak. Nevzat Dindar'ın da ilk görüşünü alacağım. Sonrasında İbrahim Yavuz'a tekrar döndüğümde kendisine sorularım olacak. Ne bekliyordun bu maçtan? Nasıl gördün Fenerbahçe'yi?
2: Yani daha rahat, farklı bir galibiyet bekliyordum.

0: oyunu daha fazla önde nasıl oynayabilir? Bununla ilgili çalışılması gereken noktalar var. Yani geleceğe ışık tutabilecek bir karşılaşma. Evet. Yani normal Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek bir rakip değil. Ama bugün Fenerbahçe'de Kerem'den, ki Kerem'in de sezon içerisinde, sezon başında ilk resmi maçta daha tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Yani evet, Kerem belli bir standardın üzerinde, belli bir seviyesi olan oyuncudur. Ama Fenerbahçe daha fazlasını istiyorsa daha farklı bir oyuncu da transfer edebilir. Belki işte Kerem'in yerine bir takviye konuşulabilir. Bunun dışında az önce Talisca'yı söyledim. Fred iyi niyetli olabilir İsmail Hoca, ama Fred'in de İsmail Hoca'nın bıraktığı noktada olmadığını, fiziksel olarak o seviyede olmadığını belirtelim. Bunun dışında işte, yani tabii bardağın dolu tarafından bakacak olursak, işte Bartu beklentilerin üzerinde performansı imza attı ama yani bu sezon başı olması sebebiyle midir? Zorluk derecesi yüksek maçlarda aynı performansı gösterebilir mi? Özgüveni yüksek. Yani ben özgüvenin yüksek olması, oyun zekası, tekniği beni etkiledi. Yani Bartu'dan bir yerli futbolcudan bu performansı görmek açıkçası daha da mutlu ediyor insanı. Bunun dışında Semedo beklentisi, ki Semedo ile bir gün önceki yayında ben özellikle Fenerbahçe'de bir kadro mühendisliği zaten gerekiyor. Elinde çok sayıda yabancısı var. Semedo hiç denklemde yokmuş gibi konuşuluyordu ama Semedo çok özel bir oyuncu. Zaten Portekiz'in bir takımın sağ bekinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bunu da kanıtlarcasına bir performansı imza attım. Şimdi dünkü maç Fenerbahçe 5-0 kazansaydı eminim birçok insan Fenerbahçe geliyor, gümbür gümbür geliyor manşettir atılacaktı. Şimdi Fenerbahçe'nin ayaklarının yere sağlam basması ve bazı mesajlar çıkarması için belki de tek farklı galibiyet Fenerbahçe'nin hayrına olmuştur. Bazı şeylerin üstü örtülecekti. Şu pozisyonda bizim transfere ihtiyacımız yok belki denilecekti. Transfer politikası belki değişmeyecekti. Ama dünkü maç bence Fenerbahçe, evet Fenerbahçe turu orada çok rahat geçer. Burada sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe'nin buradan çıkaracağı mesajlar çok önemli. Fenerbahçe yönetiminin ya da teknik kadronun bazı oyuncularla ilgili net kararlar vermesi lazım. Ben dünkü maça bakarak Fenerbahçe'nin geleceğe dair, sezona dair önemli mesajlar çıkarmış olabileceğini düşünüyorum. En azından ben baktığım vakit örneğin Fenerbahçe'de özellikle kanatlarda takviye ihtiyacı olduğu, Fenerbahçe'nin merkez santrfor noktasında evet Vedat önemli. Orada Talisca elinden geleni yaptı ama Fenerbahçe'nin net bir santrfor ihtiyacı olduğunu, orta sahada yine Fenerbahçe'de Gendouzi'nin yanında oynayacak oyuncunun ne kadar önemli olduğunu, Bartu'nun iyi niyetli olduğunu ama orada forma giyecek futbolcunun Gendouzi'nin performansını da etkilediğini söyleyebiliriz.
1: Bartu zaten herkes kalıyorsa yani 5. alternatif falan
0: evet,
1: şu anda.
0: Yani Bartu'la yani bir sezon planlaması herhalde yapmıyorlardır diye düşünüyorum. Savunmanın merkeziyle alakalı da Ake hakikaten çok üst düzey bir oyuncu. Ama hazır değildi. Riske edildi. Oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, ayak tekniği hakikaten çok farklı seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz ama biz Ake ile alakalı film Fenerbahçe'nin transferlerine baktığım vakit Greenwood, işte Vedat Muriç ve Ake. Ake ile alakalı bazı soru işaretleri var bende demiş. Hani çünkü geçen sezon çok fazla oynamamış bir oyuncu ama oyunculuğuna herhalde kimse laf etmez. Bu anlamda da Fenerbahçe'nin yani Ake'nin alternatifini çok iyi planlaması lazım. Şimdi Osterwolde'nin takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu, bir joker olduğunu mesela dün gördük. Sol stoperde oynayabiliyor ki Ake olmadığında ikinci yarıda sol stoperde Osterwolde vardı. Bek olarak da çok rahat oynayabildiğini, o eski özelliklerini hala koruduğunu gösterdi. Ben maçı öyle görüyorum. Yani eğer Fenerbahçe bu maçı 5-0 kazansaydı Fenerbahçe için tehlike çanları, turu çok rahat geçerdi. Bir sonraki turu da geçeceğini düşünüyorum. Ama sezonla alakalı belki bazı yanılgılar olabilirdi. Ben dünkü maçtan doğru mesajları almışlarsa hayırlı olduğunu düşünüyorum.
1: İbrahim Yavuz, ya dünkü 11'e baktığımızda 5 ya da 6 oyuncu Fenerbahçe'de ideal 11'de görürsek şaşırmayacağımız isimler. Savunma dörtlüsü Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde. Olabilir hoca Osterwolde'yi orada kullanmak istiyor olabilir. Bu da belki değerlendirilmesi gereken bir konu ama Gendouzi, Kerem. Yani Bartu, Fred, İrfan, Talisca ve Mert normalde ideal 11 parçaları değil. Bu oyun üstüne çok fazla

0: konuşmaya ya da Fenerbahçe şöyle oynayacak, böyle oynayacak demeye gerek var mı?
1: Çok erken. Yani bu kadar kısa sürede teknik anlamda olumlu da olumsuz da yorum yapmak için çok erken. Yani ne Fenerbahçe'nin önde kaybettiği topları çabuk geri aldığı adı altından şahane bir istatistik ya da bir oyun ortaya koyabilirsiniz. Ne de olumsuz bir istatistiği dile getirebilirsiniz. Yani bu kadar fazla tekrara muhtaç bir oyunda bu kadar kısa sürede anlattığınız şeyin ortaya çıkma şansı yok. Ya bizde şöyle bir durum var. Maalesef bize teknik direktörler böyle anlattığı için toplumda ilk maçlar özellikle kendi sahanda oynanıyorsa sürekli pozitif bir şey anlat üzerinden. Ya bu, ya eksik bir şey varsa bu eleştirilebilir. Bunda anormal tabii bir durum ki yok yani. Şimdi mesela Bartu ile ilgili bir şey söyledi hoca. Hak etti dedi. Önce evladımız dedi. Ben de merak ediyorum. Mesela hangisi evladı değil hocanın? Yani bu nedir yani sürekli bir evlat? Hak etti. Hepimiz biliyoruz. Bak siz de benzer yorumu yaptınız. Ben de aynı fikirdeyim. Bartu ile sezonda oynama şansı yok. Hak etti dedin ya şimdi. Çocuğa da bunu böyle anlattın. Çalıştın, hak ettin, aldın. Aynı Bartu, İsmail Kante geldiğinde oynayamayacağını da hepimiz biliyoruz. Bir teknik direktör niye bu dili kullanır ki? Bizim de başımıza geldiği için söylüyorum. Haftanın ilk antrenmanı geliyor teknik direktör. İşler bir önceki hafta kötü gittiği için sana diyor ki hazırlan. Aha. Sonra hafta devam ederken ya ne gerek var şimdi diyor. Yıktın oyuncuyu. Onunla da devam edeceksin ya.
0: Şunu yani, dese, şu açıklamayı yapsa bence çok mantıklıydı. 11'i gördüğümüzde öyle hissettik. Genduzi basar alır yanına verir. Basit. Fred mümkün olduğunca basit oynar. Bartu İsmail'e ve Kante'ye göre bile oyunun yönünü daha rahat değiştirebilen, tempoyu ayarlayabilen bir profil. Öyle bir profile ihtiyacımız ben vardı. Bartu'yu kullandı.
1: Bu anlaşılabilir bir durum. Teknik bir yorum.
0: Çok güzel bir yorum.
1: Bence de şahane
2: bir yorum. İbrahim, ya mesela Bartu'nun oyunundan yakaladığı pozisyonlardan yani şunu çıkarabiliriz. Gendouzi'nin yanında oynayan profil eğer biraz hücuma dönük yönelik bir orta saha olursa, kovalayan yani ceza alanına koşu yapan bir orta saha olursa Fenerbahçe'de pozisyona girebiliyor. Şimdi bu İsmail'de bu özellikler var mı? Çok yok. Yani o şeyi çok o riske girmiyor. Kante zaten böyle bir oyuncu değil. Dolayısıyla aslında Bartu üzerinden gitmemek lazım. Fenerbahçe Fred de aslında o özelliklere artık sahip değil fiziksel olarak. Ama sadece Bartu olarak bakmamak lazım. Yani Gendouzi'nin yanında oynayan futbolcunun dün biraz Bartu o pozisyonları denedi ve girdi o pozisyonlara. 2-3 tane pozisyon.
1: Böyle bir profile var. İhtiyaç var. Bunu mu hoca göstermek istedi?
2: Orta sahada net böyle bir Bartu'nun daha iyi versiyonuna i̇şte ihtiyacı var.
1: Kerem'in söylediği orada önemlidir. Teknik bir yorum. Benim burada diğer iki oyuncuya göre oraya daha fazla koşu yapması gereken ya da neyse diagonal pas, şut, ceza sahasına girme. Böyle bir oyuncuya ihtiyacım vardı. Bugün Bartu o problemi halledi. O anlaşılabilir bir durum. Ama evladım hak etti kazandı. Şimdi en büyük problemi İsmail Kartal'ın zaten iletişim anlamında en büyük sorunu. Neden Fred'e sarılıyor İsmail Kartal? Neden Çağlar'a sarılıyor? Neden İsmail'e sarılıyor? Çünkü yeni söyleyecek bir şey yok hocanın. Hala 99 puanı anlatıyor. Asensio'ya farklı bir şey anlatman lazım. Kante'ye, Genduzi'ye, gelecek oyunculara. Dinlemez onlar senin 99 puanını. Şey anlatırsın. Fred'e anlatırsın. Çok karakterli diyorlar mesela. Diğeri daha mı şeyim? Karakterle ilgili sorunum var. Ya bizim artık bu dili değiştirmemiz lazım. Faydası yok bize. O yüzden diyorum getir kayıt mı kimse biri gelsin anlatsın bunu. Faydası olmayacak. Tam tersi zararı olacak. Yani teknik bir konuda Bartu ile ilgili anlatsan %100 hiçbir itiraz mı? İtiraz ederim de farklı konuda. Mesela şunu söylerim. Bartu hemen hemen her teknik direktörün bu anlamında sezon başı prensidir. Dikkat et. Mourinho da benzer durumu Bartu ile yaptı. Tedesco da yaptı. Tedesco da geldiğinde hemen Bartu'ya sarıldı. Ve genelde futbolcular özellikle bunu daha iyi bilir. Hani antrenman topçusu deriz aramızda. Bazı oyuncular gelir böyle sezon başı dersin ya bu kim dersin ya. Bir gönderisi tanınmaz hale gelir. Şimdi Bartu anladığım kadarıyla benim böyle bir oyuncu. Bu yorumu da şu yüzden yapıyorum. Mourinho da denedi, Tedesco da denedi. Hiçbiri devam ettirmedi. Devam ettirmiyorsa burada demek ki onlar devamıyla alakalı bir eksikliği görüyor. Şimdi senin önünde burada denenmiş var da ya denemiş ya teknik direktörler. Şimdi senin teknik direktör olarak ki bence teknik direktörlükteki en önemli konu mevcut en iyi oyuncularla bir sistem belirlemek ve o tekrarı sağlamak. Yani yeni macera aralamak. Mesela orada acayip bir yorum yaptı hoca. Dedi ki zaman zaman dedi Ake Solbek, Osterwolde Solbek. Ya olmaz hocam olmaz olmaz. Senin kulübün başkanı en pahalı stopere ihtiyacın vardı. Tuttu onu getir. Şimdi sen yeni bir şey icat etmene gerek yok.

0: Yeni bir şey icat etmene gerek yok. Herkes yerinde oynayacak. Hangi sistemde oynuyorsan onu belirleyeceksin. Yok dünyada hem üçlü hem dörtlü oynarım diyen. Bir tane bana örnek ver lütfen. Klopp'lar, Guardiola'lar, sonuçta onlardan örnek veriyoruz değil mi? Bunu en üst seviyede yapan teknik direktörler. Onlar bilmiyor mu? Zenginlikse 800 tane sana sistem sayar. Ya o yapmıyorsa ve başarılı oluyorsa
1: ona adapte olabilecek oyunculara da sahipler bu arada o bahsettiğimiz hocalar. Yani onlar için o sistem değişikliğine gitmek kolay aslında maç içerisinde.
0: Ama işte demek ki olmuyor. O yüzden gitmiyor. Onu
2: İsmail de bana editör arkadaşım İsmail Tan hatırlattı. Mourinho yapıyordu Fenerbahçe'de diye. O da zaten neden başarısız olduğunu
0: temel sebebi oydu.
2: Göstergesi. Hani yani bir şeyden memnun olmadığı için.
0: Ya bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bunu o üçlüden dörtlüye geçiş zamanında futbolculuğumda deneyimledim. Genç milli takımlarda rahmetli Gündüz Sekonay bizi üçlüden dörtlüye geçirdi. O dönem hep üçlü liberolu sistem.
2: Evet.
0: Dörtlü sisteme geçtik, darmadağın olduk. Anlayabilene kadar, tekrar yapana kadar da al. Yani söylemek istediğim şu. Senin o üçlü dörtlü dediğin hadise öyle ekranda gördüğün gibi kolay değil. Bir oyuncunun merkeze gelmesi ya da öne gitmesi demek bütün o organizasyondaki oyuncuların pozisyonu demek.
1: Haklısın. Şöyle, yani bugün İspanya neden başardı? Çünkü o kültür alt yaş kategorilerinden itibaren başlıyor. Üst yapıda da devam ediyor. Yani orada üst yapıda farklı, alt yapıda farklı değil. Yani 10 yaşında başlıyorlar, 9-10 yaşında başlıyorlar. Yani o yüzden hiç yabancılık çekmiyorlar. Dolayısıyla katılıyorum.
0: Tekrardır belirleyici olan. Şimdi benim aklımın mantığımın almadığı konu. Semedo ile ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Semedo'ya dedim ki önde bütün yeteneklerini sergile geri gelme. Şimdi bu açıklamayı Semedo'ya yaparken Kayt da oradadır diye düşünüyorum yardımcısı. Düşünebiliyor musun? Ya Kayt'ın asla bunu kabul etmediğine adım gibi eminim yani oturun. Çünkü o kültürde büyümüş ve günümüz futbolunda bir bekin hücuma gidip geri gelmesen de olur söyleminin asla gerçekçi bir tarafı olmadığını Kayt herkesten iyi biliyor. Orada... O çıktıktan sonra çok özür dilerim Kayt da Semedo'ya muhtemelen şunu diyecek. Aman abi diyecek öyle bir şey yok oyunda. Gidiyorsan geleceksin.
2: Orada herhalde git geri gelme konusu da biraz şu. Aralarında ne konuştuğunu da bilmiyoruz. Evet hocanın kendini ifade etmesi çok tatmin edici değil. İzleyici olarak bunu söylüyorum. Herhalde anlattığı şey şu. Osterwold'e daha defansif bir sol bek. Ake var, Skriniar var. Bir bekin daha defansif olduğu, diğerinin biraz daha öne çıkabildiği bir düzenden bahsediyor.
0: O düzen
2: hocam.
0: Ne olur biliyor musun Kerem? Sen geri dönmezsen o söylediğin üçlü...
2: Geri de dönersin de yani. Hani...
0: Geç geri dönersen evet. Diyeyim. Tabii ki geri döneceksin ama senin anlattığın gibi olursa o geri darmadağın olur. O yüzden adam alan falan derken tanınmaz hale gelirler. Ya. O iş oradan kaynaklanır ya. Ya. En azından bu dili kullanma yani bir teknik.
1: Olay ki bu arada zayıf hakikaten de Fenerbahçe'de asla kıyaslanmayacak bir rakip ama yani özellikle geçişlerde problem yaşayabileceğini Fenerbahçe hissettirdi diye düşünüyorum. Yani bugün sen foul sayısı neden fazla dediğinde bunun cevabı orada.
0: Halledemediler onu kesinlikle.
1: Fenerbahçe foul yaparak durdurdu aslında.
0: Aynı fikir.
1: Özellikle Skriniar birkaç pozisyonda bu yola başvurmak zorunda kaldı.
0: Bartu'nun da çok özür dilerim. Çok foul yaptığını düşünüyorum orta sahada. Sayısını yani, bilmiyorum. Kerem sen bakarsan görebilirsen çok
2: yaptı.
0: Önemli.
2: Bakalım.
0: Çünkü temel, onun da temel sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Yani
1: temaslı oyunu
0: evet,
1: tercih
0: yani
1: ediyor.
0: İşin savunma kısmında hamle konusunda eksik kalıyor. Yani topun önüne geçeyim bir an önce halledeyim derken yanlış pozisyon aldığı için rakibi
1: yani
0: durdurarak.
1: Dün mesela maçı izlerken yani dedim rakip Alanya olsa ya da Kasımpaşa olsa çok rahat pozisyona girecekler. Gol bulacaklar. Yani Fenerbahçe savunma. O yüzden dedim Fenerbahçe 5-0 kazansaydı çok yanıltıcı olurdu. Fenerbahçe'nin geleceğe dair net mesajlar çıkarması gereken bir maç. Özellikle savunma hattının oyunu belli bir alanda oynayabildiğini, öne açıldığında arkaya atılan pozisyonlarda çok rahat özellikle geçişlerde sıkıntı yaşayabileceğini bu konuda mutlaka dokunuş gerektiğini gösteren bir karşılaşma oldu. Yani orada evet belki Semedo dünkü maç için geri gelmemesi çok göze batmayabilir ama bunu Alanya'da Kasımpaşa maçı ya da işte Türkiye'de herhangi bir takıma karşı yaptığınız vakit çok ciddi bedeller ödersiniz.
0: Bir de Nevzat hazırlık yapıyorsun ya mesela şunu diyemezsin. Ya bugün rakip zayıf geri gelmesen de olur değil. Sen aslında bugün oynadığın karşılaşmayla sezonun planlamasını yapıyorsun. Öyle bir şey yok ki futbolda mesela. Ben rakip zayıf bugüne özgü bir oyun oynuyorum. Yok öyle bir şey. Bugün oynarken yarın da planlıyorsun ya. Temel atıyorsun ya. Temel atıyorsun. Bir binanın temelini atıyorsun. Ve bugün o temel atılıyor. Diyebilir misin yani? Bugünkü oyunu yok sayıyorum. Bugün rakip zayıftı bir şey. Öyle bir şey yok. Ve sen teknik direktör

0: yeni bir takıma geliyorsun, yeni oyuncularla bir oyun planlıyorsun. Senin bugünden itibaren o bahsettiğin, sezon boyu oynamak istediğin sistemi, oyun planını oyunculara söylemen lazım. Bugün rakip zayıf, böyle bir durum yok. Şeye de çok katılmam, mesela onu çok kullanıyor hoca. Her rakibe göre farklı sistem. Yok öyle bir şey ya, her rakibe göre. Önce sen kendi sistemini oturt, güçlü bir istikrar oyunda. Ondan sonra rakibe göre bir şeyler dene.
1: Topu önce kendi geri kazanma süresi vesaire, sezon başı olmasına rağmen bunlar fena değildi. Yani bir takım İyiydi. Böyle... olumlu işaretler var zaten ama rakip biraz daha kaliteli, biraz daha bu anlamda üst seviyede bir takım olsaydı o geçişlerde Fenerbahçe çok ciddi problem yaşayacaktı.
0: Rakip belirler senin gerçekten o bahsettiğin geri alma süresiyle alakalı kısmı. Bu çok sağlıklı bir örnek değil. Kötü demiyorum tabii ki, ortada bir şey varsa anlatalım bu olumlu istatistiği, ama yanıltır. Yani bunu şahane bir istatistik ve şahane bir değişim olarak yani, anlatırsan bu seni yanıltır.
1: İbrahim, özellikle kanatlarda oynayan İrfan'ın ve özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun top kayıpları yani çok basit olmamalı. Yani çok ciddi bedeller ödenir sezon içerisinde.
2: İrfan da ilk yarı fena değildi.
1: İrfan iyiydi. Biraz daha motiveydi ama yani sonuçta dünkü maç ölçü değil. Yani düne dair olumlu diyebileceğimiz evet, bir takımın ciddiyeti var, motivasyonu var. Bartu'nun ekstra performansı var. Ama yani onun dışında bence soru işaretleriyle dolu. Yani Fenerbahçe'nin belli pozisyonlara mutlaka takviye yapmasını gösteren bir müsabaka.
2: Şunu göremedik sanki. Pozisyonlar kanat ortası. Böyle geçen sezonda da üstüne konuştuğumuz, hatta Mourinho döneminde de zaman zaman dile getirdiğimiz, o merkezde bir pas yapan, bir ikiye birle merkezi delen bir oyun anlayışı göremedik. Yani böyle kanat ortası dışında ve gol zaten duran top, merkezden hazırlanan bir o hücum, organizasyon göremedik.
1: Hızlanması lazım işte Greenwood'la beraber işte bir heyecan fırtınası esti ama onun dışında Fenerbahçe'deki o durağanlık bence devam ediyor. Daha seri olması lazım, daha agresif olması lazım. Bununla ilgili tabii ki sezon içerisinde, sezonun kalan kısmında, transfer döneminin kalan kısmında yapılacak hamleler önemlidir. Ama yani sonuçta beklenen bir sonuç ve oyun vardı. Yani rakip Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek bir rakip değil. Biz Fenerbahçe'nin ön tarafta bitiricilik noktasında daha üretken olmasını bekliyorduk. En azından pozisyon alma daha üretken olmasını bekliyorduk. Bu anlamda kısır bir karşılaşma. Ben de öyle düşünüyorum. İsmail Kartal'ın şöyle dokunuşları var ki, Semedo ki geçmişte de Samuel'le Osayi'yle bu tarz varyasyonlar yapılıyordu. O set hücumları biraz hani sağ kanat merkezli hücumlar yine oluyor. Yani bunu herhalde solda da bir şekilde çalışmaları olur. Ama neticede Fenerbahçe'nin hala takviye ihtiyacı var. Bunu gördük.
2: Kerem Aktürkoğlu'nun performansı eleştiriliyor. Nasıl o, okumak lazım bu
0: Kerem
2: eleştirileri?
0: Kerem'in enteresan bir durumu var. Yani doğru bir ifade değildir de hani forma ağır geldi derler ya bazı oyuncular için. Bu çünkü anlaşılabilir bir durum değil. Bir oyuncu Galatasaray, Benfica, milli takımda bu kadar o problemleri kolay ortadan kaldırırken burada tanınmaz hale gelmesi ve dün şöyle bir oyuncu izledim ben. Fenerbahçe altyapıdan Kerem Aktürkoğlu diye bir oyuncuyu bulmuş ve ilk defa Kadıköy'e çıkıyor. Öyle bir acemi oyuncu vardı. Sürekli bir topla bir telaş halinde, sürekli skora gitmeye çalışan, sürekli birilerine kendini ispatlamaya çalışan bir oyuncu görüntüsü var. Yani zaman çok uzadı. Yani tamam anlaşılır, sezon başı geçtiğimiz sezon olacak, biraz daha potansiyel mi, evet, ama Kerem yani yukarı gitmesi gerekirken tam tersi daha da geri gidiyor. Yani acayip bir telaşı var, acayip birilerine bir şey ispatlama derdi var yani. Bu iyi bir durum değil onun adına.
1: Bir de şimdi Fenerbahçe gibi şampiyonluğa özlemi olan, açlığı olan bir kulübün, takımın starı, yıldızı Kerem midir? Ona iyi bakmak lazım. Yani daha bu anlamda belki de Dünya Kupası'nda da çok eleştirilmişti. Onun getirdiği belki bir moral bozukluğu da olabilir. Ama yani o heyecanı ben de gördüm. Çok basit top kayıplarına devam ediyor. Bunun bedelini ödetirler. Avrupa'da, ilerleyen turlarda ve ligde ödetirler. Topun değerini bilen, bu anlamda skor yapma becerisi yüksek, mutlaka bir kanat oyuncusuna Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Greenwood daha erken. Sonuçta Greenwood'u biliyoruz. Ama Kerem'le ilgili ciddi soru işaretleri var. Ben Fenerbahçe'nin özellikle sol tarafa bir takviye yapacağını düşünüyorum. Şimdi birçok isim dolaşıyor. Ben Leao transferinde Fenerbahçe

0: girdiğini düşünüyorum. Yani bugün Fenerbahçe'nin ihtiyacı mıdır? Belki de Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya da ihtiyacı var. Sonuçta oyun kurucu özelliği olan ikinci forvet olarak çok rahat oynayabilecek yetenekli bir oyuncu. Kaldı ki Fenerbahçe'de Kerem'e teklifler olduğu da söyleniyor Arap Yarımadası'ndan. Fenerbahçe bunu değerlendirebilir. Kerem kötü bir oyuncu değil ama omuzlarındaki yük çok fazla. Fenerbahçe'de beklenti çok fazla. Aldığı ücret çok tartışılıyor, konuşuluyor. Dolayısıyla yani yeni bir sayfa açmak her iki taraf için de hayırlısı olabilir.
1: Bilmiyorum. Ya, olmayacak galiba ya Kerem. Yani hani bayağı bir zaman geçti. Hani bugün olur, yarın olur, bugün olur, yarın olur. Ve son görüntüsü özellikle dün tamamen acemi. Ya o beni yani gelecek adına endişelendirdi.
2: Ama hiç topla zaten sakin bir futbolcu olmadı ki.
1: Ya, sakinliğin dışına çıkıyorum. Dünkü görüntüsü tamamen altyapıdan çıkan oyuncu görüntüsü. O tehlikeli bir durum. Yoksa Kerem'in zaten en iyi zamanı da o bahsettiğin sorunları yaşadığını biliyoruz. Bu bir tık daha ilerisi. Bu altyapıdan çıkan acemi oyuncu davranışları. Yani kalabalık var mesela. Hala o kalabalığa driplingle girmeye çalışan, oradan bir şut bulabilir miyim? Ya düşüncesini anlıyorum. Bir an önce gol atayım ve üzerimden o baskıyı atayım ama o iş öyle olmayacak da geçtiğimiz sezonda derdim oydu.
0: Talisca'yla oynamak da zor bu arada. Hani orada Vedat olsaydı başka bir Kerem de izleyebilirdik. Yani Talisca'yla o pas oyununu, set hücumunu yapmak kolay değil.
2: Ama Kerem zaten set hücumunda mahir bir oyuncu değil ki. Yani Kerem de değil yani.
1: Hayır, Kerem onu şeyde...
2: Talisca zaten daha çok bozuyor.
0: Kerem'in şöyle bir şeyi var. Kerem set hücumunda bence yeteneklerini gösterebilecek bir oyuncu. Kerem'le aynı dili konuşabilecek, pas istasyonu olabilecek, ona olanları açabilecek, o zekaya, tekniğe sahip, Icardi'nin iyi halini göz önüne getir. O zaman Kerem'i de yukarı çeker. Yani bugün Talisca yerine dün Vedat olsaydı eminim Kerem de bu kadar tartışılacak performansı imza atmazdı. Çünkü Kerem ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kerem yani sihirbazlığa gerek yok aslında. Daha işte, basit oynamaya çalışsa çok daha faydalı olur.
1: Ama senin söylediğin teknik anlamda evet. Yani mesela Kerem oyunun bütününde aslında oyunu gayet sağlıklı oynayan ama atıyorum duvar olma konusunda, merkeze oynama konusunda, santrafor pozisyonunda bir oyuncuyla sorun yaşadı. Evet o anlaşıldı, bu başka bir şey.
2: Bu arada skor katkısı anlamında da kötü değil.
0: Değil.
2: Genel hatta misal Barış Alper Yılmaz'la skor katkısı
0: yapar.
2: Aynı geçen sezon.
0: Kerem o istatistiği yapar.
2: Evet.
0: Yapar ama
1: işine yaramaz.
0: Kaybettirdikleri de var. Kaybettirdikleri de var.
1: Talisca'nın istatistiği kimde var yani?
0: Mesela
1: ne yapacaksın Talisca'yı? Şey Talisca'yı çok özür dilerim. Şimdi Talisca'yı, Talisca aslında sezonun sana fotoğrafını çekti. Hatta sloganını da attı sana. Bu maçların oyuncusuyum ben dedi. İhtiyacınız olursa sezon boyu hallederim. Ben o teknik direktör olsam mesela, başkan bana sorsa derim ki bu maçlarla ilgili dursun eğer faydalanacaksak. Ama bunun üstündeki maçlarda bizim işimize yaramaz. Galatasaray maçlarında yaramaz. Sert maçların hiçbirinde. Ama bu işlerde şahane bir oyuncu olur. Mesajı da verdi. Yarıyor mu işine? Bence yaramaz yani.
2: Ya, o yüzden ufak maçlarda yarıyor.
0: İşte yanıltıcı olacak.
1: Günü kurtarır.
0: Sosyal medyaya
1: senin Barış
0: bakarsan...
1: Alper'in daha düşük istatistiği bu senin gördüğün Talisca'dan daha çok problem çözüyor. Ben Barış Alper'in genel boyu oyuna katkısını tercih ederim Talisca'ya.
0: Oyun,
1: o benim işimi görecek.
0: Takım savunması, bütün bunlar.
2: Kerem'le mukayese ettim Barış Alper'i. Yani Barış Alper'le Kerem'in skor katkısı aynı
1: ben
2: ama.
1: Ben hiç var ayırmam. İkisini de aynı yere koyarım yani.
0: Yani katılıyorum. Orada istatistik üzerinden bir kıyaslama doğru evet. Olmaz. Yani sonuçta etkinlik başka bir şey. Ama Kerem daha net bir santrforla bence daha faydalı olabilir. Kerem'deki problem ekstra işler yapmaya çalışması. Yani o onun üzerindeki yükü de arttırıyor. Hataya da zorluyor.
2: İstatistiklere bir bakalım mı? İsmail Kartal'la Fenerbahçe dün kazanırken istatistiklerde nasıl bir görüntü sergiledi? Sonra da yeni transferlerin performansına değinme imkanımız olur. Hem Nathan Aké'nin hem de çok kısa bir süre almış olsa da Mason Greenwood'un. Fenerbahçe sezonu Górnik Zabrze karşısında galibiyetle açarken %79 toplu oynadı ve 1.53 gol beklentisi yakaladı. 15 şutu var sarı lacivertlerin. 6'sı isabetli oldu. 2 top direkten döndü. Rakip ceza sahasında Fenerbahçe 29 kez topla buluşurken ikili mücadelelerin %48'ini kazandı. 765'te 703 pas isabet oranı da yakaladı. Fenerbahçe'nin istatistikleri bu şekilde sevgili seyirciler. Gelin hızlıca Ake ve Greenwood'un performanslarına da bakalım. Ake bir devre sahadaydı. Greenwood son bölümde oyuna dahil oldu. 45 dakikada Ake 64 kez topla buluştu. İkili mücadele 3'ünü de kazandı. 2 hava topu mücadelesinde başarılıydı. 60'da 57 pas isabeti var. 4'te sahipsiz top kazandı. Mason Greenwood 7 dakika sahada kaldı. Aslında 7 artı 5 uzatmayı düşünürsek 12 dakika. 9 kez topla buluştu. Bir ikili mücadeleye girdi, onu kaybetti. 2 hava topu kazandı ki burada hava topu kazanması onlardan bir tanesi, hatırlayacaksınız, bir yan topta kafa vuruşuydu. 6'da 5 pas yaptı. Sahipsiz top kazanma değil, yakaladığı XG 0.46 Mason Greenwood'un. Onu değerlendirmek için son derece erken ama belki Ake ile alakalı. İlk 45 dakikasını konuşabiliriz. Yani rakip de hiç zorlayamadı. O da ayrı bir konu.
1: Çok kritik bir müdahalesi vardı ilk yarıda. Evet. Değil mi? Yani o rakip oyuncuyu kenara indiğinde, çıkardığında. Ya Ake ile ilgili şunu net söyleyebiliriz. Pozisyon bilgisi anlamında ve geriden oyun kurma anlamında sizin oyun organizasyonunuzu çok üst seviyeye çıkartabilecek bir oyuncu. Ama yine onunla ilgili sıkıntı hoş. O buraya gelirken zaten sakatlık problemiyle ilgili çok şey söyleniyordu. Mesela maç sonunda hoca PRP ile ilgili, yani kası ile ilgili bir sorunu olduğunu, küçük bir destek aldığı ile alakalı bir şey söyledi. Şimdi mesela o da çok risklidir. Sapet Suç vardı Ankara Gücü'nde, hocamdı. Benzer sorunum vardı. Doktor şey demişti, küçük bir iğne vuracağız, oynayabilir. Dedi ki sıfır. Sıfır risk dedi. Biri bile kabul etmem oyuncu için dedi. İki maçı oynayacağım diye ben sezonu kaybedemem. Eğer böyle bir durum varsa bu da planlama açısından. Çünkü bu organizasyonun en değerli oyuncularından biri Ake. Bu sakatlık sorunuyla gelmiş bir oyuncu. Ama dünkü performansına baktığında zaten onu ona tehdit oluşturabilecek öyle bir oyunda yoktu. Ama şeyi görmek isterdim, merak ediyordum. Bu kadar ayak becerisi yüksek bir oyuncuyla Fenerbahçe'nin geriden oyun planladığında, Ake'nin daha ön plana çıktığı stoperlerden oyun planladığında böyle bir oyun beklerdim. Çünkü City oyunlarında onun en belirgin özelliği oydu. Yoksa sen Ake'yi şimdi şurada görsen stoper demezsin fizik olarak. Ya yani böyle stoper mi olur dersin. Onun en belirgin özelliği geriden oyun kurma. Rakip de çok uygundu ona. Hani stoperlerden bir fazla oyuna adam sokmak bu tarz oyunlarda çok değerlidir. Beklerdim dün öyle bir oyun Ake'den. Ben hiç göremedim onu. Daha çok Skriniar daha fazla ön tarafa çıktı. Böyle bir oyun varsa mesela bunun üzerine bir oyun inşa edebilirsin geriden oyun kurma açısından.
2: Topla yani, oynamak istiyorsan ideal bir oyuncu aslında.
0: Kesinlikle top ayağına yakışıyor ve özel bir oyuncu. Bu konuda zaten fark yaratabilecek isimlerden bir tanesi ama dünkü maç ölçü değil. Rakip en azından onu zorlayabilecek ya da Fenerbahçe'yi hataya zorlayabilecek presi yapmadı. Ya ben Fenerbahçe'nin özellikle İsmail Kartal'ın Ake konusunda risk almasını açıkçası biraz yadırgadım. Yani zaten hazır olmadığı belliydi ki basın toplantısında da ifade edilmişti. Buna rağmen şans verildi, 11'de oynatıldı. Eğer sakatlanıyorsa demek ki doğru bir karar verilmemiş. Ake ile ilgili erken hareket edilmiş. Ama Ake'nin oyuncuları herhalde kimse dil uzatamaz. Yani çok özel bir oyuncu. Ancak geçen sezonla alakalı yaşadığı problemler var. Bu risk hep vardı. Daha ilk maçtan, ilk resmi maçtan böyle bir sıkıntının olması da düşündürücü. Fenerbahçe açısından sonuçta büyük beklentiler var. Greenwood'la alakalı da şöyle söyleyeyim. Yani daha ilk dakikadan itibaren tehlikeli bir oyuncu olduğunu, kendi pozisyonu yaratabileceğini gösterdi. Yan topta olsa. Ama yani daha çok erken, kimseyi tanımıyor, doğru dürüst antrenman açıklamış. Burada Fenerbahçe'nin özellikle hücum organizasyonlarını, setlerini nasıl yönlendireceği, kimin ön planda olacağını açıkçası merak ediyoruz. Yani bugün Asensio bu takımda 11'de direkt yazılacak oyuncu mudur? Ki Asensio da bir sakatlık problemi yaşadı. Diğer taraftan işte Greenwood 11'e monte edilecek, Vedat Muriç gelecek. Yani hakikaten çok erken. Dolayısıyla yani bu maçlar ölçü değil. Fenerbahçe için burada kritik nokta böyle dönemleri kayıpsız geçmek, sonuca gitmek. Sonuçta Şampiyonlar Ligi için önün açık olduğunu görüyoruz. Akke'yi en başta sen sordun.
2: Evet.
0: O istatistiklerini ve dünkü performansını. Ya burada problem yok. Ayağı çok temiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle ben büyük maçlarda onun ayağının çok iyi olmasının Fenerbahçe için belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin zayıf rakiplere karşı Akke'nin ayağının çok iyi olması çok da önemli değil.

0: Ama büyük takımlara karşı önde pres yapan, sizi hataya zorlayabilecek takımlara karşı oyunun kurulumunda Ederson, Aki, bunlar çok önemli. Yalnız şöyle bir şey, ben Fenerbahçe savunmanın merkeziyle alakalı biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Yani Skriniar Aki ikilisi biraz ağır bir ikili. Oyunu ön alana yıkacaksanız, risk alacaksanız geçişi doğru yapan takımlar size ciddi problem yaşatırlar. Bunu gördük. Burada da tabii pratik önemli. Beklerin yine kademeye girmesi çok önemli. Orta sahadan yapılacak işte destek çok önemli. İşte burada Gendouzi muhtemelen orada dengeleyecektir. Netice itibariyle daha erken.
1: Maç sonu açıklamalarını hocanın bir bakalım ki bu açıklamalar arasında çok tartışmamız gereken konular da var. Maç özeline de dönmemize aslında yardımcı olacak. Bir izleyelim bakalım maç sonu hem İsmail Hoca hem Gornik Zabrze Teknik Direktörü Gasparik neler söylemiş bakalım.
2: Rakibimizle ilgili maçtan bir gün önce yaptığımız toplantıda rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz. Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım. Ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwelde'yi stopere alırım. Belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani. Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkını, karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım öyle. Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Samad'a 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisi

0: istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih, yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı. Belki kural değişebilir.
1: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse sanatlar
0: konuyoruz. 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
2: Biliyorduk ki Fenerbahçe kendi sahasında top sahibi olacağını ama bu kadar problemlerle karşılaşacağımızı, yüzleşeceğimizi tahmin etmiyorduk. Çizgi çok geçildi. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Ayrıca tabii ki tribünlerin dopingi de çok önemliydi. Hele de birinci yarıdan sonra derler ki iyi sonuç gösterebiliriz. Çünkü futbol böyle bir şeydir. Bugün böyle, yarın durum değişebilir. Çok güçlü bir takımla yüzleştik Fenerbahçe ile. O yüzden Polonya dönüşünde birinci lig için savunmaya hazır oluruz. Dinlenmiş oluruz.
3: Maç sonu açıklamalara baktık. Pek çok konuyla ilgili İsmail Hoca konuştu. Yabancı kuralıyla alakalı Erdem Akbaş'ın sorusu üstüne söyleme, belki kural değişir konusu da ciddi anlamda konuşulur, tartışılır. Bilmiyoruz, bize gelen öyle bir bilgi yok, onu da söyleyelim, ama bu konuda beklentisi olanlar var. O da kesin. Bir haber var. Hocanın bir söylemiyle çelişiyor. Elimizde bir bilgi daha doğrusu. Fred takımımızla birlikte olacak. Takım içinde çok seviliyor diyor. Yani Fred'i hoca tutmak istiyor. Ama Atletico Mineiro ve Flamengo'nun da Fred'i istediğine dair bir bilgi var. Hatta Mineiro'nun kişisel şartlarda oyuncuyla anlaşma sağladığı ve Fred'in temsilcisinin de bu transfer için İstanbul'a geldiği belirtiliyor arkadaşlarım tarafından. Elimizde böyle bir bilgi var. Yani hoca sanki Fred'i tutmak istiyor ama ona talip var. Kulüp de Brezilyalı'yı gönderme niyetinde gibi bir hissiyat oluşuyor Nevzat Dindar.
4: Yani piyasası olan bir oyuncu Fred, diğer taraftan İsmail Kartal'ın da Fred'le ilgili düşüncelerini biliyoruz. Dün Fred'in de saha içerisinde sorumluluk almaya çalıştığını hissettik, gördük. Burada belirleyici olan tabii İsmail Hoca'nın kararı. Sonuçta Fenerbahçe'nin bu denklemde işin içinden çıkılması hakikaten zor bir denklem var. Fenerbahçe'nin oyuncularına, oyuncusuna ilgi olması Fenerbahçe'nin lehine bir şey. Çünkü genelde kulüplerimiz elden çıkarmakta zorlanırlar.
3: Evet.
4: Fenerbahçe eğer kural değişmezse, ki yani bugünün konusu bu olmamalı ayrıca. Yani 22-23 Temmuz'da bizim konuştuğumuz 21 Temmuz'da bizim konuştuğumuz şeylere bakın. Dün 21 Temmuz, bugün 22 Temmuz. Ve gündem hala acaba kural değişir mi? Bu olmamalı. Yani bugün buna göre planlama yapan birçok kulüp varken, Fenerbahçe gibi Türkiye'nin büyük bir kulübünün hocasının hala kuralın değişebileceği yönündeki beklentisini dile getirmesi son derece enteresan. Çünkü ligin başlaması 3 hafta kalmış. Neye göre planlama yapacaksınız? Yani bugün dünyada, yani birçok Avrupa'da birçok kulüp planlamasını aylar öncesinden yapar. Biz hala federasyon acaba kuralı değiştirecek mi, bu noktadayız. Fred'le alakalı söylenecek, yani bu anlamda çok fazla bir şey yok. Fenerbahçe için önemli bir oyuncu ama denklemde mutlaka zayıf halkalardan bir tanesi gibi gözüküyor. Yani geçenlerde, çünkü son sayfada da bunu eline boyuna bayağı bir konuştuk. Ben Fenerbahçe kadrosuna baktığım vakit zayıf halka olarak şu an zayıf halkalardan bir tanesi olarak Talisca'yı mesela, Freddy, çünkü 17 tane yabancısı var. 23 yaş üstü. Bu denklemden çıkmak hakikaten Fenerbahçe için çok zor. Burada da orta sahadaki kalabalıklığı, ki dünkü Bartu performansını gördükten sonra aslında hocanın eli de rahatlamıştır. Yani şimdi tamam, evet, Fred geçmişte çok önemli işler de yaptı. Hala piyasası olan bir oyuncu bu arada. Bak işte Brezilya'da çok rahat takım bulabilecek bir oyuncu. Flamengo olsun, diğer taraftan Atletico Mineiro olsun. Ama senin orta sahanda zaten Kante gibi bir yük varken, diğer taraftan tartışılmaz bir Guendouzi takımdayken, İsmail ve Bartu gibi alternatiflerin, opsiyonların varken Fred'in vazgeçilmez olması bana biraz enteresan geliyor. Yani Fred şu an
3: sanki
4: bana
3: benim algıladığım hoca için vazgeçilmez, yönetim için değil.
4: Ama sonuçta şu an gelen haberde bu da önemli.
5: Yani ya yönetim için başka, hoca için başka. Fenerbahçe'nin ben yani bu durumun Fenerbahçe'de pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani normalde teknik direktörün arkadaşımıza anlatması gereken şeyi Erdem teknik direktörü anlatıyor. Herkes kalsın diyorsunuz ama kalem kağıt aldık, kafamız yandı. O kadar 36 kişiyle oynayamayacağınıza
4: şey
5: göre.
4: Şey yapmış olabilir mi diye düşünüyorum İbrahim. Yani hoca acaba hani oyuncusunu koruyup piyasası, ya bunun zaten Fred'in buna ihtiyacı yok ki. Yani BK ya, değil ki Fred. Yani Fred hala piyasası olan, tercih edilen bir oyuncu.
5: Şimdi planlamayı siz yapıyorsunuz ya, ben organizasyonu size teslim ediyorum teknik direktör olarak. Şimdi bunu en sağlıklı anlatması gereken insan sizsiniz. Böyle planlama olur mu? Bartu da kalsın, Fred de kalsın, Kante kalsın, Kerem, kaç kişiyle oynayacaksın ve bunlarla antrenman yapacaksın. Yapamazsın. Yapılamayacağını da en iyi hoca biliyor. Kendi söyledi ya, 3'e bölmüş 36 kişiyi. Nasıl oluyor? Yani bir takım planlaması yapılıyor ya. Mesela nedir stoperde? 4 oyuncudur değil mi? 3'ü ideal oynama ritmi olan oyuncu, 4'üncü şey, altyapıdan zorlayacak değil mi? Budur. Çünkü evet, kadro böyle planlanır. Şimdi sen 5 tane aynı benzer oyuncuyu getirip stopere koyarsan oradan sağlıklı antrenman çıkmaz. Yapmadı mı Acılcalı, Mourinho 1 istedi, biz 2 aldık zenginlik. Ayağına dolanmadı mı o zenginlik? Şimdi bu kadar olumsuz örnek varken niye bir şeyleri bir daha yeniden inşa etmeye çalışıyorsun? Niye macera arıyorsun? Hiç gerek yok bu dili anlattığın, hiçbir şeye gerek yok. Çünkü bu söylediklerinin tamamıyla yüzleşeceksin ve olmayacak o iş.
3: Bir araya gideriz. Ekrandaki son durumu görüyorsunuz. Kuralla ilgili hocanın söylemi enteresandı. Bununla alakalı İbrahim Yavuz'dan ve Nevzat Dindar'dan görüş çok net alamadım. Ama dönüşte biraz daha vaktimiz olur Fenerbahçe'yi konuşmak için. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a da elbette değineceğiz. Az sonra bir aradayız. Bir yere ayrılmayın.
6: Torre kale sahasına doğru yaptı, ortasını Vedat attı. Vedat vuruş attı, çağırdık resmen, golcü sahne alıyor.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Spor Radyo. Senlikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: halen devam ediyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları üstüne konuşuyorduk. Belki kural değişir ve 12 artı 2 olur. Mevcut yabancı kuralı normal bir şey değil, değişmesi lazım şeklinde bir ifadesi var hocanın. Bu da spor medyasının en çok tartıştığı konulardan biri haline geldi. Fenerbahçe, Gornik Zabze maçından ziyade ki rövanş da bizi ne bekliyor olabilir? Bununla ilgili de bir değerlendirmemiz az sonra olacak. Ama 12 artı 2 isteğiyle ilgili hocanın, İbrahim Yavuz ne düşünüyorsun? Bunu merak
1: yani
0: ediyorum.
1: Erdem'in sorusunun devamıydı değil mi bu evet. cevap? Yani şöyle, normal olarak Erdem sayısal anlamda çok fazla oyuncu olduğunu, kurala uygun olmadığını söyledi. Orada yani ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Federasyon bu kuralda değişime gitmeyeceğini size söyledi mi?
0: Defalarca.
1: Defalarca. Sizin artık bu saatten sonra bu konuyla alakalı bir şey söylememeniz gerekiyor. Hele hele teknik direktör olarak. Bu idarecilerin işidir. Diğer kısım eğer böyle bir talebi varsa. Yoksa da başkanı da zor durumda bırakıyorsun. Devamında böyle bir karar çıksa yine ciddi anlamda bir gündemi ortaya çıkartıyorsun. Bu sefer Galatasaray, vay arkadaş Fenerbahçe böyle bir şey istedi adı altında bir sürü de bir durum olur. Yani burada size bir kural verilmiş. Sezon başı toplanırken siz teknik direktör olarak bu kuralla yola çıkmanız söylenmiş değil mi? Şimdi belki üzerinden bir şey yapılmaz. Belki olur mu ya? Bir teknik direktör

0: belki üzerinden bir planlama anlatır mı? İnanmakta zorluk çekiyorum gerçekten. Yani hani biraz önce dedik ya, bu hala, sen dedin ya, hala bu kuralla ilgili şey konuşuluyor. Hakikaten insan anlamakta zorluk çekiyor. Hani federasyon başkanı olsa ne diyeceksin yani? Abi söyledim ya, ne istiyorsunuz benden dersin herhalde yani. Şimdi sana bu liste verilmiş değil mi? Evet. Gelecek gidecek 3 yaş. Daha sen buradan sayısal anlamda ideal kadroyu yakalayıp planlamayı onun üzerine yapman lazım. Benim de elimde kalem kağıt deyip belki değişir diyemezsin bir teknik direktör olarak yani. Yanlış ifade. Burada zaten 3 aşağı 5 yukarı hepimizin en fikir olduğu oyuncular gidecek değil mi? Hepimiz göreceğiz.
1: Livakovic, Bekao, Diego Carlos, Amrabat. Bence Musaba.
0: Musaba yüksek ihtimal gidecek. Bence Fred de gideceklerden biri olacak.
1: Olabilir.
0: Ben hala öyle olduğunu düşünüyorum, hoca onu söylemiş olsa da. Çünkü işin gerçeği o ne oturmuyor.
1: Ama hala birilerinin gitmesi gerekiyor.
0: Gidecek yani. Oradan sayısal anlamda Fenerbahçe bir şekilde azalacak.
1: Omar Fayet gidecek. Kesin.
2: Artı 4'te problemi yok. Artı 4'te yani 23 yaş altında...
1: Sanki Şerif Nene Brown...
0: Tanişka da gidecek oradan Kerem. Yüksek ihtimal Tanişka da gidecek yani. Çok uymuyor planlamana seni.
2: Ama yani Fenerbahçe gibi... Bu sadece Fenerbahçe'nin problemi değil bu arada. Başka kulüpler de böyle bir beklentisi... beklenti içerisindeyse ve belki ile hareket ediyorsa hakikaten skandal. Yani Türk futbolunun şurada sezonun başlamasına 2-3 hafta kalmış.
1: Bütün kulüpler için onu söylüyorsun. Zaten herkes belki'yi bekliyorsa.
2: Belki'yle hareket edilmez yani. Burada çok ciddi yatırımlar yapılıyor. 300 küsur milyon euroluk bir takımdan bahsediyoruz.
1: Ama bir yandan da Nevzat Dindar, şu tedirginlik var mıdır? Ya bir şey değişmeyecek dense bile geçmişte örneği görebiliyoruz.
2: Yani bu dünyanın yani hiçbir yerde olmaz.
0: Zaten ona sığınıyorlar Kerem, ona sığınıyorlar.
1: Evet, planlamayı
0: yani
1: yaparken yani, yani olmaz yani. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, belki Trabzonspor'da bu bunu
2: dünyanın hiçbir yerinde olmaz.
1: Olmamalı.
2: Olmamalı da kaldı ki bu saatten sonra yapılacak bir kural değişikliği sıkıntı, hukuksal anlamda sıkıntı da yaratacak.
0: Ya sen şöyle düşünsene mesela, diğer sen işte bu bir sene önce mi verildi, iki sene önce mi bu kural verildi ve o gün ben de bu kurula uydum, ona göre planlama yaptım, gittim yerli oyuncuya yatırım yaptım, yabancı sayısını düşürdüm ve sen bugün ben ona göre hazırlanmışım ve sonuçta zaten adil bir yarış şöyle olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş değil mi? Şimdi bu kulüplerin harcamalarına, taraftar grubuna baktığın zaman gelir gider dengesi rakiplerine göre ciddi avantajlı değil mi? Şimdi ona rağmen senin beni burada desteklemen lazım yani. Ben kurala uymuşum. Atıyorum Göztepe olarak kurala uymuşum. Sen değiştirdiğin an bana çok büyük haksızlık yapmış oluyorsun. Çünkü ben ona hazırlanmışım. Sen beni bu sefer aslında cezalandırmış oluyorsun.
2: Yani mesela belki 12+2 devam etseydi Mauro Icardi Galatasaray'da kalacaktı.
0: Ve İsmail Hoca bunu söylerken...
2: Yani Icardi sonuçta bu kuralın mağduru.
0: Bence keza değil, avantajı da yani.
2: Ya ben yani,
1: kendi adına, Icardi adına.
2: Icardi mağdur.
0: Adına
2: yoksa
0: mağdur, evet. Bence
2: ben Galatasaray için, yani Galatasaray için hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Ama yani milyon euroların, 100 milyon euroların konuşulduğu, dünya yıldızlarının konuşulduğu bir ortamda bir takımın hocası, büyük bir takımın hocası belki diyor. Yani onu bu şekilde konuşmaya iten nedir? Burada İsmail Hoca'yı suçlamıyorum. Yani sonuçta o da bir şeylerin değişebileceğini demek ki bekliyor. Ya da onun için sürpriz olmayacak. Fenerbahçe için zor bir denklem var. Ama diğer taraftan bu Beşiktaş için de, başka kulüpler için de sadece Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir durum değil. Galatasaray'ın da baştan, ki ben Galatasaray'ın neden 12+2'yi savunduğunu anlamış değildim. Hatta Galatasaray'ın yeni formasyonun Galatasaray aleyhine olmadığını, Galatasaray'ın lehine olabileceğini söylüyordum. Şu anki matematikte Galatasaray, mesela sosyal medyada Galatasaray yönetimi 4 senenin şampiyonu, yerden yere vuruluyordu. Eğer kural değişecekse, ki skandal olur, Galatasaray'ın hayrına olmuş. Galatasaraylı yöneticiden ağır hareket etmesi Galatasaray'ın lehine olmuş. Çünkü ne olacağı belli değil.
1: Evet.
2: Eğer kural değişecekse ona göre Galatasaray transfer yapacak.
1: Sosyal medyada Alex ve Talişka arasında bir diyalog var. Onunla ilgili arkadaşlarımız bir hazırlık yapmış. Çok kısa ekrana getirelim. Rövanş maçında ne seyredeceğiz? Onunla ilgili de konuşuruz. Alex de Souza solak şova başladı diyor. Talişka da ona senin gibi olmaya çalışıyorum efsane yanıtını veriyor. Çalışabilirsin ama Alex olamazsın yani.

0: Uzakta olmamalıydı Fenerbahçe'nin. Bir yerinde olmalıydı ama bilmiyorum, belki ileride olur.
1: Olabilir.
2: Neden ya, o
1: olur.
2: Şans verildi Alex'e. Yani kendi ülkesinde o anlamda bulmadığı desteği bence burada buldu. Antalya'da o şansı verdiler Alex'e yani. Yani çok büyük futbolcuların teknik direktör olmayla ilgili halledemedikleri çok net problem. İşte Hacı de benzer sorunu yaşamıştı. Yani Maradona değil mi? Yani öyle bir sorunu yaşamıştı.
1: Ben Hacı'nın ilk dönemi miydi?
0: Zidane yaşadı mı?
1: Antrenmanlarını çok izledim.
0: Zidane yaşamadı.
2: Hepsi değil ya. Onu Guardiola da yaşamadı.
1: Kendi yapabileceği şeyleri bekliyor futbolcudan.
2: Ben yaşadım onu kampta yani. Ha, mesela
1: o şöyle, değil ilk mi dönemde, yanlış değil tespit.
2: Tabii ilk dönemde vardım mesela. Ya o bizle antrenmanlarda oynuyordu.
0: Kim?
2: Hacı. Evet. Yurt dışı kamplarında özellikle. Mesela şöyle bir durum oluyordu. İşte 3 takımlı bir oyun oynuyoruz değil mi? Hacı hangi yeleği giyiyorsa o takım kazanıyor. Yani teknik direktörü. Şimdi o problemi o kadar kolay ortadan kaldırıyor ki. Şimdi yapamadığı zaman oyuncu bir türlü kabul edemiyor ve ona yakın oyuncularla, mesela hatırla, o dönem Baliç hiç piyasada yokken Baliç o organizasyonun en değerli oyuncusu oldu. Çok yakındı çünkü oyunculuk özellikleri. Hep o tarz oyuncularla.
1: Kendini arıyor.
2: Tabii hep ama o tarz oyuncularla. Ama hiçbir. Yok yani işte, evet. Halledemiyor.
1: Evet.
2: O sorunu ortadan kaldıramıyor.
0: Fenerbahçe ile ilgili ben bir bendeki bilgi, yani sıcak bir bilgi. Fenerbahçe Leao transferinde ciddi.
1: Öyle mi?
0: Şimdi dün Kerem'in performansı da çok böyle tartışıldı. Fenerbahçe sanki o pozisyonu transfer yapacakmış ya da yapacak mı sorusu olmaya başlanmıştı. Şimdi bugün Galatasaray ile ilgili araştırma yaparken ben Fenerbahçe'nin Leao transferinde olduğu şeklinde bana bir bilgi geldi.
2: Ben de
0: tabii,
2: geçen gün biz beraberdik galiba ya da benzer bir yorumu ben de şöyle oraya yakın ben de birinden duymuştum Fenerbahçe'nin Leao ile alakalı. Çünkü pozisyon, bu tarz bir oyuncu da evet, aradığını yani
0: profil
2: kanat
0: olarak
2: ve forvet oynayabilecek.
0: Oyuncu olarak Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Bence var. Tartışılmayacak bir isim. Milan'da yaptıkları ortada. Evet, zaman zaman tartışılan bir isim. Ama Leao hala çok özel bir isim. Dolayısıyla İtalyan basınında da hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilişkilendirilen bir isim. Ciddi İtalyan basınında hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgilendiği şeklinde haberler var. Galatasaray tarafı net bir şekilde yalanlıyor. Biz transferde yokuz. Ama Galatasaraylı yetkililerin şöyle bir istihbarat. Bize yani biz Fenerbahçe'nin bu transferi yapacağını bekliyoruz diyorlar. Fenerbahçe için sürpriz olur mu? Şu denklemde biraz hani sanki Fenerbahçe eli kolu bağlıymış gibi gözüküyor ama belki bu kural değişirse Fenerbahçe'de bu Leao transferini gerçekleştirir. Sonuçta Leao'yu Avrupa'da transfer etmeyi düşünen çok fazla kulüp yok. Farklı coğrafyalardan, Suudi Arabistan'dan falan teklifler olduğu söyleniyor. Fenerbahçe eğer bu transferi yaparsa önemli bir iş başarmış olur. Sol kanatta Leao, sağda Greenwood.
1: Ben emin değilim biliyor musun?
0: Ya ben şey değil, bende oturuyor.
1: Hatta ben olsam almam Leao'yu.
0: Bende oturuyor. Ben Fenerbahçe'nin Leao'yu transfer etmesini yadırgamam. Bana göre doğru bir hamle olur.
1: Emin olamıyorum.
0: Niye? Karakter mi?
1: Çok büyük sıkıntı. Yani mental olarak çok büyük problemli bir oyuncu.
0: Ama Messi de yeri geliyor.
1: Yok ya.
0: Problem olabiliyor.
1: Yok. Yani Messi ile şimdi Leao'yu mukayese etmeyelim.
0: Karakter olarak zor. Yani yıldızlar biraz zordur yönetilmesi.
1: Yok, bu biraz daha
0: ama
1: farklı.
0: İsmail Hoca bence isteyecektir.
1: Bak, önde baskı yapmak istiyordum Fenerbahçe. Tembeldir. Önde baskı falan yapmaz. Açık alanda daha etkilidir. Önde baskı yapacaksa ve İsmail Hoca'yı bildiğimiz kadarıyla önde oynamak isteyecek. Orada
0: sen bana
1: demin
0: istatistik diyordun ya, bana istatistikten haber ver. Leao gelse istatistiği söyle.
1: Emin değilim. Ben bak çok açık söylüyorum. Geçmişte de çok oldu böyle örnekleri. Bir oyuncuyla ilgili böyle keskin ifadeler kullanmam. Ama kullanıyorum bununla ilgili o ifadeyi. Alanı mahcup eder. Bu kadar da net söylüyorum.
0: Ya ben senin gibi olumsuz düşünmüyorum. Leao evet mental olarak sıkıntılar, sorunlar yaşayabilen bir oyuncu ama Fenerbahçe'deki ortamın onu motive edebilecek bir ortam olduğunu düşünüyorum.
2: Fenerbahçe'deki ortam pek birini motive edecek.
0: Hayır.
1: Geçen sezon 31 maçta
0: aradığı heyecanı, aradığı coşkuyu, ilgiyi
2: olur.
0: Burada çok rahat bulur.
2: Benim de
0: yani başka bir kulüpte bu şeyi yakalayamayabilir.
2: Yani Fenerbahçe'nin planı Muriç'le beraber kanat forvet yani Greenwood işte Leao neyse orada o planlamayla oynamak. Yani Muriç orada alternatif santrafor pozisyonda olmayacak Fenerbahçe'de.
0: Sen Leao'yu aldığın vakit belki de ikinci forvete ihtiyacın yok.
2: Yok zaten ortadan kalkıyor.
0: Yani o problemi planı,

0: Yani bir taşla iki kuş vuruyorsun. Hem sol kanada net bir takviye yapıyorsun, hem de Vedat'ı yedekliyorsun. Belki de Sidik Şerif de bu şekilde takımda kalacak. 30-40'a gidip Jirasi'ye ya da işte başka bir oyuncuya vereceğine net.
1: Kerem, sana Leo bir şey sorabilirim. Sence Şerif 3 milyon euroya Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı dünkü karşılaşmada ilk 11 oynar mıydı?
2: Bence yine oynaması lazımdı ya zaten.
1: Yok, bence de %100 oynaması lazım da, çünkü elinde Talişka'yı oynatacağına Şerif'i oynat da neden oynatılmadığı, hani bu rakamı
0: çok gelse hiç oynayamaz.
1: Bence tam tersi. Maliyeti düşük olsaydı çok değerli bir oyuncu olarak anlatılacaktı. Maliyeti kesin. O kadar takıldılar ki, ve dünkü karşılaşmada eğer ağzından İsmail Hoca'nın o ifade çıkmamış olsaydı, bonservisiyle ilgili hadise, dün onun en çok onun işini görürdü Şerif dünkü karşılaşmada. Ki deplasmanda ben yine de oynatacağını düşünüyorum. Deplasmandaki oyun biraz daha onun ihtiyacı olan oyun olabilir. Yani Fenerbahçe'nin o kadar fazla oyunda bir oyuncunuz takım savunmasına katkı sağlamama, öyle bir oyunu yok Fenerbahçe'nin ya. Mecbur bir şekilde. Yani ama çok takıldılar.
0: Şerif'in maliyeti yüksek ama piyasa zaten bu. Şimdi Galatasaray mesela bir tane oyuncu almaya çalışıyor. 22 yaşında Nans'tan.
1: Niye alıyor Galatasaray mesela
0: 30 25 milyon euro istiyor.
1: Niye alıyor mesela Galatasaray? Ben Galatasaray idareci olsam hayatta aldırmam Okan Hoca'ya. Ya bir tane oyuncu geliştirmemiş bugüne kadar. Genç, talip olduğu hiçbir oyuncu gelişmemiş. Niye Galatasaray öyle bir yatırım ya yapıyor ki?
0: Çok da olumsuz bakmıyor. Şimdi Galatasaray tarafında konuşuruz.
1: Var mı? Yani varsa özür dilerim.
2: Matis Ablin.
0: Ablin işte şimdi Monaco ciddi şekilde istiyor 30 milyon euro. Şimdi piyasa artık bu noktada. Yani sıradan vasat golcüler bile 20-30 milyon eurodan bahsediyor. Ponomarenko mesela Dinamo Kiev 25 milyon euro istiyor. Porto ve diğer işte Ajax gibi kulüpler de devrede.
1: Ya abi, niye biz sıradan şeyleri, vasat oyuncuyu alıyoruz, kendi evladımızı oynatmıyoruz? Derdim o, yoksa
2: bunu ilerleyen dakikalarda evet, konuşalım. Çok konu var Galatasaray'a
0: dair konuşulacak. Leo bence Fenerbahçe'ye yakın.
2: Olabilir.
0: Yani bunu bir isparat olarak söylüyorum, bir his olarak değil.
2: Bakalım, göreceğiz böyle bir transfer gerçekleşir mi? Gerçekleşirse artları eksileri üstüne konuşuruz, ya da bu ihtimal ısınırsa tabii ki ciddi anlamda yer vermemiz gerekir. Çünkü kalitesi, klası belli. Benim soru işaretlerim var. Onları da açabiliriz ilerleyen dönemlerde. Deplasman maçı, Polonya'daki mücadele ne vaat ediyor? Rakip bu kadar kapanmayacak. Ama bir yandan da maç başlangıç planı olarak çok da açılmayabilirler.
1: Bence kapanacak. Yok ki öyle bir gücü, evet. Yani. Hani orada olması bir şey de, uzayda oynasalar yani ne fark eder?
2: Dün 1-0'da tutmaya
1: oyuncu
2: çalıştılar.
1: Kalitesi o. Evet, belki risk konusunda biraz daha riskler alabileceği durumlar olacak ama bir şey değişmeyecek ki. Çünkü bu iki takım arasındaki en belirleyici fark oyuncu kalitesi.
2: Evet.
1: Yani şu olsa anlarım. Biraz daha oyuncu kalitesi konusunda güçlü bir takım olsa, evet, deplasman sana orada problem çıkartabilir. Ama oyuncu kalitesi anlamında ciddi fark var. Yani sana o anlamda direnç gösteremeyecek bir takımla oynayacaksın. Sen zaten topa sahip olarak bile ciddi bir problemi ortadan kaldırabilirsin. Kale yok, hedefsiz bir oyunu oynuyorum diyerek onları darmadağın edebilirsin. Çünkü takımı, topun peşinden koştukları an bütün savunma dengeleri bozulacak bir takımla oynuyorsun yani. O yüzden orada onu oynamak, bahsettiğin farklı bir oyunu ortaya çıkarmaz diye düşünüyorum. Yine benzer bir oyun olur. Daha çok Fenerbahçe oynar. Hatta buradakinden biraz daha kolay bir oyunla da karşılaşabiliriz.
2: Olabilir.
1: Orada.
2: Ne dersin Nevzat Dindar?
0: Şimdi İsmail Hoca futbolcularını korumaya çalıştı. Başta Fred olmak üzere takımda kalacağını söyledi. Ben biraz onun politik bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bu turda bu futbolcularla çıkıyorsan mecbursun, kullanacaksın ve onları motive etmeye çalışacaksın. Takım için, kendisi için değerli olduğunu onları hissettireceksin. İbrahim'e katılıyorum. Ben deplasmanda Fenerbahçe daha rahat oynar, daha kolay pozisyona girer en azından. Polonya ekibi sonuçta risk almak zorunda kalacak. Bu da Fenerbahçe için rahat pozisyon bulmasına sebep olacaktır. Deplasmandaki maçta oyuncu tercihlerinde bazı değişiklikler olabilir. Ama kısa sürede tabii ki Nathan Ake'nin dönüp dönmeyeceğini merak ediyoruz. Greenwood belki daha fazla süre alacaktır. Bunun dışında belki deplasman oyun için Sidik Şerif'le başlamak doğru bir tercih olabilir. Ben Fenerbahçe için iyi bir hazırlık maçı havasında olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe sezona çok fazla yara almadan bu tarz böyle maçlarla bir şekilde hazırlanıyor diyelim. Ama neticede rakibi de bir şekilde ciddiye almak lazım. Disiplinden kopmadılar. %100. Yani adı ne olursa olsun maliyeti ya da işte takım değeri ne kadar olursa olsun dün Fenerbahçe'ye karşı özellikle ilk yarıda bir direnç gösterdi.

0: verdiler. Sonuçta futbol hatalar oyunudur. Fenerbahçe işi ciddiye almazsa sıkıntı da yaşayabilir. Polonya'daki maç bu anlamda Fenerbahçe'de ciddiye alınması gereken bir karşılaşma. Ama %100. Dediğim gibi yani Fenerbahçe için aynı zamanda güzel bir hazırlık maçı havasında da geçebilir.
1: Beşiktaş'ı konuşacağız. Siyah beyazlar yarın akşam Midland'le karşı karşıya gelecek sevgili seyirciler. Hazırladığımız bir haber var. Vincenzo Italiano'nun da ilk resmi maçı olacak bu Danimarka ekibine karşı. Yeni transferlerde Avrupa maçında ilk kez oynama fırsatı bekleyecek. Maça dair hazırladığımız haberi ekranlara taşıyalım. Sonrasında karşılaşmayı değerlendiririz.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yeni sezonun perdesini açıyor. İki buçuk ay aradan sonra taraftarına kavuşacak siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midland'ı konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş taraftarı önünde iyi bir sonuç alarak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. İtalyan teknik adam da siyah beyazların başındaki ilk resmi maçına çıkacak. Beşiktaş Midland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlarda yeni transfer Leandro Trossard UEFA listesinde yer almazken Felix Udokay geçen sezondan kalan cezası Wilfried Ndidi ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kasso Motara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı ise teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde siyah beyazlı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak. Sezon öncesinde 6 hazırlık maçına çıkan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın rakibi Midland ise geçen sezon Danimarka Ligi'ni 2. sırada tamamladı. Türk yaşındaki teknik adam Mike Thulberg'in çalıştırdığı Midland 6 transfer gerçekleştirip 8,5 milyon euroyu kasasından çıkardı. Aral Şimşir'i Trabzonspor'a gönderen ve 6 oyuncuyla vedalaşan Midland transfer döneminde 13,5 milyon euro gelir elde etti. 110 milyon euro takım değeri bulunan Midland'in en fazla öne çıkan oyuncuları 22 milyon euro değeriyle Guinea-Bissau'lu forvet Frank Lina ve 15 milyon euro değeriyle Şilili kanat Dario Osorio. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Midland karşılaşması saat 21'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
1: Çok önemli bir karşılaşma. Zorlu da bir kura çekti Beşiktaş. Rakibin takviyeleri var ama takımdan ayrılan önemli oyuncuları da var. Beşiktaş'ın da kadrosuna kattığı isimler söz konusu ama Trossard listede yok ve bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Az sonra Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine de bakarız. İbrahim Yavuz, herhalde kesin olan şey şu. İlk resmi maç için sağlam bir rakibi var Beşiktaş'ın. Ne dersin?
3: Kolay değil yani yeni bir takıma gelmiş bir teknik direktörün organizasyon anlamında bu kadar ne oynayacağı 3 aşağı 5 yukarı belli olan bir takımla kendi sahasında karşılaşması şu anlamda da sıkıntı. Bizde maalesef çok kalabalık, ciddi bir kalabalık, çok sabırsız ve sabırla alakalı bir durumla ilgili ciddi problemi var. Yani bir takımın yeniden oluşmasının o teknik direktörle ilgili olan kısmın ciddi zamana muhtaç olduğunu kabullenmek istemiyor ciddi bir kalabalık ki bu durumun en mağdur takımlarından biri Beşiktaş değil mi? Hemen her sene aynı şey. Yani teknik direktör, kulüp başkanı değişimiyle bu işi çözmeye çalışıyor. Hoş, bu sene başlangıç Beşiktaş adına bence çok sağlıklı. Yani önce sportif direktör, sonra teknik direktör, yapılan transferler. Şimdi Beşiktaş'ın evet takviye edilecek oyuncular var ama bugünden itibaren sabra da ihtiyacı var. Yani yarın oynanacak oyunda olumlu olumsuz bir sürü şey içinde barındırabilir. Burada Beşiktaş taraftarının anlaması gereken konu bu işlerin çok kısa sürede çok üst seviyeye gelemeyeceği. Yani çok problemli bir oyunla da karşılaşabilir yarın Beşiktaş. Bunların hepsine hazırlıklı olması gereken taraftarların olduğunu düşünüyorum ki Beşiktaş adına da belirleyici olan hadisenin bu seneyle ilgili özellikle sabır olduğunu düşünüyorum.
1: Sabır. Çok sabır net. Sabır herhalde.
3: Ya çok parola. Net. Çünkü şöyle bir şey söylerse eğer Beşiktaş taraftarı, ya yeter yani bu sabır her sene aynı şey. Eğer yeterse Kasım'da değil Aralık'ta avlu atarsın, hiçbir şey değişmez. Yaptın çünkü bundan önceki seneler aynı şeyi.

0: Nevzat Dindar. Zor, ne beklemeliyiz?
1: Yani zor bir rakip. Bir de Danimarka Ligi başladı mı diye merak ettim.
0: Başlamadı.
1: Başlaması ama kısa bir süre kalmış.
0: Evet, yani hafta sonu.
1: Hafta sonu Danimarka Ligi başlıyor. Yani fiziksel olarak yani bir
2: antrenman planlamasına göre Beşiktaş'tan daha iyi durumdalar.
1: Çok çok
2: yani
1: erken başladıklarını görüyoruz. Şu hafta sonu lig başlıyor. Yani dolayısıyla evet, kafadan bir ay fiziksel olarak senden daha iyi durumdalar. Beşiktaş'ın kadrosunda bu kadar eksik varken, fiziksel olarak bu kadar gerideyken ve Kuzey futbolunun, İskandinav futbolunun bize yaşatabileceği zorluklarda, hafızalardayken açıkçası ben çok şey değilim, yani imser değilim. Şöyle bakıyorum, belki hava şartlarından dolayı onlar bir sıkıntı yaşayabilirler ama sonuçta bütün Avrupa'da da şu an sıcaklıklar üst seviyede olduğu için genel olarak bir handikap yaşamayacaklarını söyleyebiliriz. Beşiktaş dezavantajlarla çıkıyor. Evet, yeni bir başlangıç, yeni bir hoca, flash transferler var, işte ne bileyim sansasyonel hamleler var. Bu anlamda sezona umutlu bakmak için birçok sebep var. Avrupa'da Beşiktaş'ın tutunabileceği alanlardan birisi olabilir. Ben Beşiktaş'ın bu sene özellikle Avrupa Ligi'ni ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Ligi tabii ki hedef ama Avrupa Ligi de önemsenmeli. Çünkü kadrosu, transferleri ve bu sene yapılacağı hamleler bunu gösteriyor. Ama Fenerbahçe'den işinin, yani Fenerbahçe bir Şampiyonlar Ligi önelemesine çıktı. İkinci önelemesine çıktı. Fenerbahçe'ye göre daha zor bir rakiple mesela karşılaşacak. Evet. Bu da Beşiktaş için bir dezavantaj. Yeni yüzler olacak sahada muhtemelen. Burada kaleye de Nübel'i bekliyoruz.
0: Ben söyleyeyim mi sana? Hazırlıyoruz, daha sonra ekranda da göreceğiz ama. Nübel, evet. Murillo, Agbodu, Calo, Rıdvan, Salih, Kartal, Orkun, Çerni, Oh ve
1: Salih.
0: İlhan.
1: Evet, şimdi Salih ve Nübel. Beşiktaş'ın bu sezonu transfer etti.
0: Evet.
1: Ve yarın 11'de beklenen yeni transferleri olarak
0: İlhan da aynı şekilde. İlhan'ı da bekliyoruz. İlhan Fakılı'yı.
1: Evet, ben yani bendeki kadroda yok ama İlhan da olabilir. Yani Beşiktaş sonuçta bu sene hem Avrupa'da hem de ligde başarılı olmak istiyor. Yeni başlangıç için yani iki maçta bir fırsat ama işi kolay değil.
0: Muhtemel 11'i nasıl gördün?
2: Ya şöyle, burada değerli olan bir önceki seneden olan oyuncu sayısının fazla olması. Bu çok belirleyici olacak. Mesela rakiple ilgili çok fazla bilgim yok ama genelde bu tarz takımlarda çok fazla oyuncular da değişime gitmezler. 3 aşağı 5 yukarı, evet. Yani Aral Trabzon'a geldi ama benzer oyuncularla oynarlar. Bir takım için çok ciddi avantaj. Senin de söylediğin erken başlamaları da lige hazır olma açısından yine onlar adına
1: bir hafta bile fark ediyor yani.
2: Eder. %100 eder.
1: Şimdi
2: yani
1: mesela hazırlık maçları oluyor Avrupa'da birçok. Atıyorum Ağustos'un ilk haftası başlayan ligle Ağustos'un işte ikinci ya da üçüncü haftası başlayan ligdeki bir takımın hazırlık maçında belirgin bir fiziksel fark dikkat çekiyor.
2: Kesinlikle, yani fark eder o durum. Rakiple ilgili çok bir öngörüm yok. Yani çok izlediğim bir takım değil ama 3 aşağı 5 yukarı bu tarz takımlarda hep bildiğimiz şey nedir? Asla taktik disiplinin dışına çıkmazlar. Fiziksel anlamda iyi durumdalar. Ya bizle onlar arasındaki en belirleyici fark, bizde daha çok becerisi yüksek oyuncular vardır problemi çözme adına. Biz o taraftan rakibe göre avantaj sağlayabiliriz. Yani burada hocanın elini güçlendirecek hadise bence tamamen bir önceki seneden fazla oyuncunun Beşiktaş kadrosunda olması. Yani şöyle yorumlanmasın tabii. Ya bir önceki seneki takım başarısızdı, o yüzden buradaki sayının fazla olması dezavantaj gibi yorumlanabilir ama bence yeni bir teknik direktör için bu avantaj. Yavaş yavaş bu sayı tabii ki değişecek gelecek transferlerle beraber. Ama yani benim öyle Beşiktaş'la ilgili çok karamsar bir tablo çizecek durumum yok. Yani ciddi bir bilinmezlik var, öyle söyleyeyim. Yani evet, çok öngörüsü kolay olmayan bir karşılaşma.
0: Bu arada rakibin üçlü oynama olasılığı da yüksek. Onu da belirtelim.
2: O tekrarımı yapmışlar daha çok yani.
0: Evet. Geçtiğimiz sezona evet, baktığımda 3-4-2-1.
2: Son 16'da galiba Nottingham mıydı? Nottingham değil mi? Bir önceki sene Avrupa Ligi'nin son 16'da.
1: Yaş ortalaması da mesela dün Fenerbahçe'nin rakibinin yaş ortalaması 24'tü galiba. Fener, ya bu da belirleyici olabiliyor.
0: Nottingham Forest'ta.
2: Nottingham, öyle bir şey hatırlıyorum.

0: Midland'ın yaş ortalaması 23.9.
1: Her zaman çok genç bir takımdır.
0: Genç
1: her
0: zaman. Yani yine.
2: Yani onları daha çok o planlamayla gider. Yani oyuncuyu tespit eder, onu geliştirir ve ondan sonra Avrupa'nın herhangi bir takımlarına verirler. Onlar o yarışma onlar için o. Yani bizim o anlamdaki davranışımız çok farklı. Biz kupaya talip oluyoruz. Onlar önce oyuncunun gelişimine talip oluyor. Halledebilirse kupayı da alma derdinde. Şimdi böyle bir takımla oynayacak.
0: En değerli oyuncu santraforları
1: Franculino.
0: Franculino. Diğer taraftan o soruyor. Yine Şirili.
1: İkisi de 11'de bekleniyor. Şu an farklı kaynaklardan bir yandan da kontrol ediyorum. Nasıl bir kadroyla sahaya çıkabilir Midland diye. İkisinin de 11'de beklendiğini söyleyelim.
2: Şey unutmasın Beşiktaşlar. Geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk maçını unutmasınlar. İçeride oynadıkları ilk maçı. Yine maç önü programı yapıyorduk Kerem. Orada tabii yine aynı hadise.
0: Shakhtar yürüdü gitti ama.
2: Olumsuz şey konuşma düşüncesi var ya. Bayağı ailede tepki oluyordu. O gün şöyle bir yorum yapmıştım. Eurosec'i de izlemiştim. Kamp döneminde bütün maçları da vermiştik ve bütün maç önü programlarını yaptığımız için de oyuncuyu da çok daha sağlıklı izleme fırsatı bulmuştum. Fiziksel anlamda çok gerideydi Eurosec. Yani normalde planlamada evet yeni transfer ama şimdi bu kadar aksayan bir oyuncuyla Shakhtar Donetsk maçını oynamak hele hele önde bu kadar hızlı oyuncuları olan bir takımla düşünce de yanlıştı. O gün de ona itiraz etmiştim. Ya tamam anlıyorum çok kritik maç ama yani şimdi hazır olmayan bir oyuncuyu da sırf transfer oldu diye sahaya gönderirsiniz oyuncuyu da kaybetme durumu çok yüksektir. O gün hatta beraber program yaptığım arkadaşlarım finali falan hemen Beşiktaş'a vermişlerdi. Yani. Çünkü taraftar bunu talep ediyor. Siz evet. De böyle böyle konuşun şeyinde. Şimdi öyle olmuyor. Bu işin gerçeklerini bir kere Beşiktaşlıların iyice düşünmesi lazım. Yani bir geçmiş alışkanlıklara bir dönüp baksınlar. Yani bugüne kadar bu tarz maçların neredeyse tamamında çıkacağız, kazanacağız. Değil mi? Olmuyor yani.
1: Beklediğimiz Beşiktaş 11'i görüntüde bir kez daha aktaralım. Nübel kalede, Murillo, Agbadu, Calo, Rıdvan, Salih, Kartal, Orkun, Çerni, Yanguo ve İlhan Fakılı. İlhan Fakılı da hazırlık mücadelelerinde dikkat çeken bir oyuncuydu sevgili seyirciler.
0: Orada olayı tanıdı olabilir yalnız İlhan olduğu pozisyonda. Olay İtan'la da
1: geçen sezon kullanıldı orada ama.
0: Burada Salih'in performansını tabii yeni yüzleri merak ediyoruz. İlhan, Salih, Nübel. Netice itibariyle Beşiktaş yani kazanamasa da şansı olacak. Ben ilk resmi maçın böyle dişli bir rakibe karşı olması da büyük bir dezavantaj. Fiziksel olarak problem yaratabilecek genç bir takımla karşılaşıyorsunuz. Zor bir maç.
1: Üçlü bir orta saha.
2: Kartal'a itirazım olur. Aha. Mesela yani çok zaman kaybediyor Beşiktaş. Evet kabul ediyorum kendi akademisinden çıkan bir oyuncu. Ama halledemiyor. Yani fiziksel olarak o problemi halledemiyor Kartal. Geçtiğimiz sezon çok fazla tekrarı da var Beşiktaş'ta. Muhakkak Beşiktaş'ın oraya farklı bir oyuncuyla planı vardır diye düşünüyorum ama hele hele uluslararası organizasyonda orada daha çok fiziksel gücün belirleyici olduğu oyunlarda Kartal çok eksik kalıyor. Merak da ediyorum performansını ama sanki orada Beşiktaş onunla o problemi ortadan kaldırma konusunda problem yaşar diye düşünüyorum.
0: Serni de biraz tabii mutsuz diye haberler okuyorum ben. Yeni sezon için planlamada direkt 11 olarak düşünmüyor. Tabii yine Salah düşünülüyor. Şimdi Beşiktaş yani bu gördüğümüz kadro da gerçek Beşiktaş da değil bu arada yani.
2: Çok ciddi değişime uğrayacak tabii.
0: Yani takımda net bir santrafor gelecek belki Salah gelecek diğer taraftan Trossard orta sahaya iyi bir 6 numara alacaklar. Gelen haberler bu yönde. Sol stoperi yine sağlam bir sol stoper alacak.
1: 6-7 oyuncu değişebilir.
0: Yani şu izlediğimiz Beşiktaş da gerçek Beşiktaş değil. Beşiktaş'ın handikapı
2: oluyor değil mi Beşiktaş?
0: Midland'la alakalı bunu söylemeyiz. Midland'da bir oyuncu değişir en fazla. Bütün planlamasını yapmış.
2: Tabii.
0: Satışlarını gerçekleştirmiş. Gelenler gelmiş. Bir istikrarı var ki bence Danimarka Ligi için değer olarak yüksek bir değere sahip. 100 küsur milyon euro değer içeren bir takım. Bu kadar istikrarlı sezona fiziksel olarak senden daha önde olan bir takıma karşı senin neredeyse %50-%60 ki gelen oyuncular Beşiktaş'ı sadece sayısal olarak %50-%60 ama takımın güç anlamında belki de %70-%80 potansiyelinden bahsediyoruz. %70-%80 daha zayıf haliyle Beşiktaş çıkacak. Bu da zor. Çok zor.
2: Şimdi mesela sen direkt parayı verip değeri yukarı çıkartıyorsun. Onlar oyuncu kalitesini yukarı çıkartıp değeri arttırıyor. Şimdi çok net fark, yani değer üzerinden anlatıyorsun ya. Orada bir emek var. Sende öyle bir emek yok. Sen parayla geliyorsun, en pahalıyı getiriyorsun. Yani biz hep şey yapıyoruz ya, ya biz nereye rol model almamız lazım? Mesela İspanya ile ilgili çok duyuyorum. Diyor ki ya abi İspanya'da diyor acayip diyor ya oyunu neresine? Senin oyuna talip olabilmen için önce altyapı sistemini oturtacaksın. Altyapıda teknik direktör tekrar olacak, sabır olacak. O teknik direktör
0: hocalar değişir, sistem değişmez.
2: Gidene kadar tabii ya, öyle şey olur mu? Ben mesela aklımın almadığı konudur. Yine bizle ilgili büyük problemdir. Öyle şey olur mu? Gelen oraya şey yazıyormuş sözleşmesine, takım gelirse giderim falan, gelişim direktörü. Ya öyle planlama olur mu yani? Şimdi biz rol model alacaksak buradan, mesela mağlup da olsak şu Mijulang'la ilgili hani planlama, gelişimle alakalı ne alırsak bence yanımıza kar kalır yani. Çünkü o bizim adımıza belirleyici olur.
0: Onlar gibi olamayız.
2: Onlar gibi olmayalım ama bir şey alalım yani. İşimize yarayan bir şey alıp cebimize koyalım. Mesela gidecekler Danimarka'ya. Oradan da bir şey bence öğrensinler, sorsunlar ya. Çünkü bu iş böyle olmayacak yani, net. Böyle para verip al, para verip al, olmayacak. Bir yerde tıkanacak bu ekonomi. Bir yerden sonra senin üretmen gerekecek. Hazır üreten rakiplerle de oynarken bence onlardan bir şey öğren yani.
1: İlhan Fakılı'yı izleyebildin mi?
2: Hiç izleyemedim.
1: Sen seyredebildin
0: ya,
1: mi?
0: Ben de çok
1: hazırlık
0: güzel
1: maçlarında da süre aldı. Skorda üretti. Beşiktaş'ın ondan yana bir umudu var. Tabii ki ana plan oyuncusu değil. O pozisyon Leandro Trossard'a ayrılmış durumda. Ama onun katabilecekleri son derece önemli olacak. Trabzonspor biliyorsunuz Aral Şimşir'i Midland'dan kadrosuna katmıştı. Özellikle Danimarka ekibi için en büyük kaybın o olduğunu söyleyelim ki Trabzonspor'un Osorio'ya da bir ilgisi olduğu dile getiriliyor. Bir sakatlık sürecinden çıktı Franculino. Ben onun da altını çizmek isterim. Az önce söyledik, başlama ihtimalinin yüksek olduğuna dair bazı haberler, istihbaratlar görüyorum. Ama onun da durumu kesin değil. Hatta şu anda şu Odense mücadelesinin 11'ini bulabilir miyim 4-1'lik maçın diye. Ona da bakıyorum. Franculino eğer oynarsa...
0: Odense ne maçı?
1: 4-1'lik hazırlık maçı 5 gün önce. Eğer Franculino oynarsa o oyuncuyu biraz izleme imkanım olmuştu. Beşiktaş savunmasına çok büyük problem çıkarabilir.
0: Ya dediğim vakit zaten kafanda bir şey belirliyor. Bir standart, belli bir seviyesi, belli bir fiziksel kalitesi. Ve son dönemde yetenekli oyuncular da kuzey ülkelerinde çıkmaya başladı.
2: Oyun oraya uygun olmaya başladı yani. Yani orada daha çok atletizm ön planda. Şimdi oyun biraz daha atletizmi çağırdığı için.
0: Fiziksel dayanıklılığın yanında.
1: Şimdi baktım bu arada Franculino oynamış o maçta. Yani hatta 11 başlamış. Büyük ihtimalle
0: ne kapabiliriz mesela olacak. Sen dedin İbrahim. Kapacağımız şey muhtemelen vay be şurada şu futbolcu varmış diyeceğiz. Yani muhtemelen Midland'dan 2-3 tane oyuncuyu gözümüze kestireceğiz. Ama işte Trabzon, ama Galatasaray, ama Fenerbahçe, ama Beşiktaş'a, ama ligdeki başka bir takıma yakıştıracağız. Sonuçta planlamasını yapmış lazım.
2: Osimhen'i alacağız.
0: Nasıl?
2: Sonra gideceğiz Osimhen'i parayı verip Osimhen'i alacağız yani.
0: Keşke her oyuncu parayı verip alabileceğin her oyuncu Osimhen gibi değerli olabilse, paranın hakkını verebilse. Osimhen de zarar etmiyor.
2: Paranın hakkını verme konusunda ben çok aynı fikirde değilim. O paranın hakkı verilmez Türkiye'de. Yok öyle bir karşılığı çünkü. Öyle bir ekonomi yok ya.
0: Onu ayrıca tartışırız.
2: Bir ekonomi.
1: İsim olarak yoksa tartışılacak bir
2: yoksa
1: şey değil.
2: Yoksa isme
1: mi?
2: Bir şey demiyorum. İtirazım ekonomi. Öyle bir ekonominin karşılığı Türkiye'de yok ya. Yok evet. Senin liginde Osimhen'i karşılayacak
0: yani Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 3 iyi performansından golcü olarak birine imza atmış. Seni 16'ya taşımış. Sana işte mağazacılık gelirlerinde vesaire 1 milyon üzerinde forma sattırmış.
2: Mağazacılık geliri tribün dediğin an hemen Yelert'in diğerlerinin kaybını söyleyeyim. O
0: i̇şte
2: senin mağazacılığın.
0: Yani onlara bir şey mi? O 12'ler, 15'ler, 8'ler. Bence esas problem orada. Ama Osimhen'de, ya Osimhen'i çok şey yapmam ben. Yadırgamam bu anlamda.
1: Bir bakalım mı Vincenzo İtalyanlı maç öncesine
0: söylemiş. Osimhen piyasa değerinin çok çok altında Galatasaray'a geldi.
1: Bazı transferler öyle düşündürüyor gerçekten. Ama yine de çok büyük para.
2: Zaman. Zaman
1: o da
2: zaman.
1: Bir realite. Maç önü Vincenzo Italiano neler söyledi bunu merak ediyoruz. Ekrana getirelim. Sonrasında konuşacağız.
3: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello.
4: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen, farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da, ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur, ama tabii ki liginde ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan, bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlarda %100 hazır olmanız gerekiyor. %100 hazır olamazsınız. İşiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'e de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı. Her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde. Dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı. İyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş. Aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor. Daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle. Ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Tesislerimiz gerçekten çok güzel ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi işler de yapacağız, biliyorsunuz zaten şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz.
5: Quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora a lungo. Chiaramente si sarà staremo vigili su tutto perché ci sarà.
6: Hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız. Salih'le aramızdaki uyum çok iyi. Çok iyi anlaşıyorum Salih'le. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz ve en önemlisi de yarınki maçta galibiyetle ayrılmak. Onun için de elimizden geleni yapacağız. Ortam çok güzel. Herkes yani bu full buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi çok iyi hazırladığı maç için. Yani alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız ve iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. orta sahada oynadığın takdirde ofansif anlamında, defansif anlamında katkı sağlaman lazım. Onu dile getirdi hocamız. Beklentiler bu şekilde. Ben de ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Geçen sezonki ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum. Gol katkılarıyla ve defansif anlamda da yani katkı sağlamak istiyorum ve takımıma yani en iyi şekilde yani kaptanlık görevini yapmak istiyorum. O yüzden beklentiler bu şekilde hocam.
1: Orkun Kökçü'nün ve Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını ekrana getirdik. Orkun, Birleşik Devletler maçında Salih ile beraber orta alanda uyum anlamında gerçekten iyi görünmüştü. O da takım arkadaşının hakkını vermiş. Bir üçlü orta saha düzenini de beklediğimizin bir kere daha altını çizelim ki geride kalan dakikalarda muhtemel 11'i paylaşmıştık. Bu sistem, bu oyun anlayışı Orkun'un verimliliğini de arttırabilir mi? Midland önünde ondan ekstra bir katkı, ekstra bir motivasyon ortaya koymasını bekleyebilir miyiz? Bir kez daha muhtemel 11 ekranda.
2: Ya bir şey diyemiyorum. O motivasyon kısmı ile ilgili çok ya inanmadığım şeyler olduğu için sağlar ya da sağlayamaz demek.
1: Bazen Orkun, ekstra motivasyon da zarar verebildi Orkun'a bu arada.
2: İyi bir hadise değil yani. Orkun'un ihtiyacı olan planlama geldiğinde, çünkü en çok problem yaşadığı hadise Beşiktaş'ın o plansızlık hadisesi, onu bayağı bir yıpratmıştı. Çünkü o güne kadar o hep bir organizasyonun içinde, Benfica'da özellikle o bahsettiğin istatistiği yakalamıştı. Ya bence Beşiktaş'ın, ki günümüz futbolunda neredeyse bence tamamı talep etmesi gereken orta saha oyuncularından, oyunu iki yönlü oynama hadisesi. Bunu ligimizde en iyi yapan orta saha oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum ben. Orkun'la tek başına yetmiyor. İşte Salih'in oradaki varlığı önemli. Kartal'ın ona göstereceği destek önemli. Çünkü bir bütünden bahsediyoruz. Ben bu basın toplantısında değerli bulduğum hocanın söylediği, bu dörtlü savunma üzerinden bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Çok değerlidir. Yani bizim o alışık olduğumuz, bizim burada taraftarların çok sevdiği dili kullanmadı. Yani zaman zaman dörtlü, zaman zaman üçlü. Ben seviyorum böyle realist teknik direktör açıklamalarını. Dörtlü savunma üzerine çalıştık ve bunun üzerine bir kimlik inşa edeceğiz. Bitti. O da biliyor, üçlü dersem biraz daha zenginlik katmış olurum, hoşuna da gider taraftarların demiyor. Doğrusu bu çünkü. Bir sistem belirlenir, onun üzerine tekrar burada senin adına kıymetli olan. Ya Beşiktaş'ın bütünüyle alakalı biraz önce söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yani bireysel anlamda oyuncu kalitesi burada evet çok belirleyici olacak ki bu tarz takımlara karşı bizi ön plana çıkaran hadise bu. Ama zaman tekrar çok net ihtiyacı oldukları şey.
1: Ne dersin Orkun için ve Salih'le ilgili onların beraber oynama olasılığıyla alakalı görüşünü de merak ediyorum Nevzat.
0: Heyecan verici. Bir kere ben Salih'in doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zaten milli takımda ABD maçı da bunu gösterdik ki Salih'in transfer piyasasında, özellikle Türkiye piyasası için diyorum, hak ettiği değeri görmediğini söyleyebilirim. Bence diğer takımların da Salih'i bir şekilde değerlendirmesi, düşünmesi gerekir. Beşiktaş doğru yaptı. Orkun'la uyumu da ekstra tabii Beşiktaş için katkı verecektir. Ama diğer parçaların da eksiksiz olması lazım. Beşiktaş'ta Orkun'un yaşadığı problemin temel sebebi de buydu. İbrahim güzel söyledi. Yani Benfica'da, sadece Benfica değil, Feyenoord'da da yani, hep belli bir sistemin içerisinde fark yaratabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Orkun belki bir star, belki yıldız değildir ama eğer çevresi iyi olursa
1: Orkun yıldızdır ya.
0: Ya yıldız derken hani böyle çok ekstra bir yıldız şeyi yoktur. Bir on numara şeyi görmüyorum. Ben biraz daha işini doğru yapan, işin defansif savunma tarafını da yapan bir orta saha, modern bir orta saha görüntüsünde bir 8 numara olarak görüyorum. Hani tabii ki şutları, yeri geldiğinde golleri, tabii ki
1: yani onun farkı. Bütün 8 numaraları düşün. Ama hepsini düşün. Sadece ben, daha kreatif.
0: Ben Türkiye, ben Türkiye'nin en iyi orta sahası diyorum. Yani sadece şey olarak değil. Değer anlamda Beşiktaş'ta hakikaten bunun çok çok üzerinde değer verilmesi gereken bir oyuncu. Avrupa piyasasında da bu arada tercih edilen bir oyuncu. Yani bugün Avrupa'da üst düzey takımlarda çok rahat oynayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Salih'le uyumu önemli ama diğer futbolcuların da tabii ki buradaki performansı doğal olarak hem Orkun hem de diğer futbolcuları aşağı ya da yukarı çekecektir. Midland maçı sıkıntılı gibi gözüküyor. gerekçelerini söyledik. Sezona hazırlar. İtalyan'ın toplantıdaki özellikle hangi kupada devam ederiz açıklaması ilginç geldi. Yani bu acaba kötü senaryoya da hazırlıklı olduğu ya da kamuoyunu hazırlama açısından bir strateji mi, bilinçli olarak

0: hafız edilmiş bir şey midir? Ona bakmak lazım. Sonuçta Beşiktaş bu turu geçemezse yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi'nde de devam etsek bile biz son ana kadar gitmek istiyoruz demesi önemli. Konferans finali de
1: Beşiktaş'ın
0: stadında olacak. Yani belki bu Beşiktaş için bir ekstra motivasyon sebebi olabilir. Beşiktaş Konferans Ligi'nin finalinin kendi stadında, kendi sahasında oynandığını biliyor. Tabii gidip bilerek elenmeyecek ama elense bile en azından yoluna devam etmek isteyecektir.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.
2: Şimdi Arda'nın verim oynadı. Mbappe nefis döndü. Kylian Mbappe!

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımına gelmişti şimdi Mbappe. Baktı kaleye. Mbappe!

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalımı.

c'est Mbappé, Kylian Mbappé, le

Erling'in müdahalesi dengesini kaybetti, orada savunma Mbappe bıraktı, Brahim Diaz

0: Orta, döndüğü kaleye Mbappé çok iyi pas. Karşı karşıya Mbappé!
1: İşte
0: bu. İşte bu.

Bellingham, Bellingham'ı pas Arda Güler. Arda Güler ceza sahası içi orta geldi. Mbappe ve gol! Süper.

Oyun çalımda

Carreras. Mbappé. Battı kaleye. Kylian Mbappé.

köşerine Mbappe. Diaz gönderdi. Mbappe! Noktayı koyuyor maça. Kylian Mbappe. Bu maçı da boş geçmiyor. 90+1'de sahne alıyor Kylian Mbappe. Bu sezon ligdeki 23. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38. golünü atıyor Kylian Mbappe.

bacak arası önünde kaldı top. Arda gerisine düştü Mbappe'nin ama aldı Mbappe. Kylian Mbappe!

Beyler söndü. Mbappé

0: sınıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.
3: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: Chaos Support Radio. Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Midland mücadelesine dair beklentilerimizi dile getirdik. Transferde belki Salah'la ilgili konuklarımın birkaç cümle kurma isteği olabilir. Mısırlı Yıldız'ın transferiyle ilgili Beşiktaş camiasında haklı olarak çok büyük bir beklenti var. Ancak bu beklenti henüz neticelenmiş değil. Çok uzak bir mesafe olduğunu da kulüple oyuncu arasında düşünmüyoruz. Onu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Nevzat Dindar, süreç nereye doğru gidiyor sence? Yüzlerce transfer süreci takip ettin meslek hayatının başından bu yana. Hissiyatın sana ne söylüyor?
1: Hissiyatın Beşiktaş'ın bu transferi öyle ya da böyle bitireceğini söylüyor. Süreçte evet bazı hatalar oldu ama Beşiktaş kaynaklı değil de biraz hem medya, sosyal medya, manipülasyon vesaire derken işte menajerinde tabii tepki çekebilecek istekleri çerçevesinde süreç bu noktaya geldi. Ama bu kadar beklentinin olduğu, bu kadar işte kamuoyunun şartlandığı, Beşiktaş taraftan heyecanlandığı bir transferdi. Eğer olumsuz olabilecekse ya da gidişat o noktaya gidecekse Beşiktaş yönetiminin de oluşabilecek tepkileri göz önünde bulundurarak ben gerekli önlemleri alacağını tahmin ediyorum. Ya da böyle bir yola başvururdu. Dolayısıyla Beşiktaş ağır alıyor. Ağırdan gidiyor ama neticede bu transferi bitirecektir diye tahmin ediyorum. Eğer aksi bir durum olsaydı bununla ilgili kamuoyu buna hazırlanırdı. Ya da hazırlatılırdı. Sosyal medyada, medyada bu şekilde haberler verilirdi. Beklenti içine girilmesin. Çıkmaza girdi, çıkmaz yolda. Bu transferin gerçekleşme ihtimali zayıf şeklinde

0: bir kamuoyu oluşturulabilirdi. Bu yola başvurmadı Beşiktaş yönetimi. Kararlı şekilde biz bu transferi istiyoruz. Menajeri bizim şartlarımızı kabul edecek ya da kabul etmeli denildi, en azından gazetecilere bu şekilde mesajlar verildi. O yüzden ben Beşiktaş taraftarının beklenti içinde olmasını yadırgamıyorum. Dolayısıyla Beşiktaş yönetimi de bu süreci yönetiyor. Bakalım hangi şartlara gelinecek, menajer geri adım atacak mı ki atacağını umut ediyoruz.
1: Bir orta noktada buluşulur.
0: Buluşulur. Sansasyonel bir isimden bahsediyoruz. Yani Beşiktaş'a imza attığı an bütün dünya basını flash gelişme olarak bunu duyuracak. Muhammed Salah Beşiktaş'ta diye son dakika geçilecek. Bu kadar değerli, bu kadar önemli bir isimden, transferden bahsediyoruz. Beşiktaş'ın dikkatli hareket etmesini anlayabiliyoruz. İlkeli davranıyor Beşiktaş yönetimi ya da başkanı. Sonuçta bir transferde menajerin alacağı ücret %35 olmaz. Olmaz yani, hakikaten olmaz. Kim olursa olsun. Bu eğer bugün kabul edilirse yarın başka şeyler de istenir. Başka oyuncular yine benzer taleplerle, başka büyük oyuncular karşınıza çıkar. Trossard'da ne olduysa bir standardı vardır. Bir tık üstü olur. Ama %35 menajerlik ücreti artık menajerlik ücretinin dışında başka bir şey oluyor. Ben Beşiktaş yönetiminin daha sonradan, yani başlangıçta biraz heyecana kapıldığını anlayabiliyorum. Sonuçta flash bir isim, büyük bir isim. Burada başkanı ayrı tutuyorum. Başkan çünkü bu işin merkezinde, ama belki işte yöneticiler heyecana kapılıp süreçle alakalı daha doğru bilgilendirme yapabilirdi. Ama daha sonradan kontrolü başkanının eline aldığını, Sayın Serdar Adalı'nın eline aldığını görüyorum. Artık anlaşmalarını bekliyoruz. Yani anlaşma olmazsa da, ki başkanın özellikle Arap basını, Suudi Arabistan basını yaptığı açıklamalar da bence stratejik ve önemliydi. Artık bu saatten sonra anlaşmalarını bekliyoruz. Anlaşma olmazsa hakikaten hayal kırıklığı yaşarım kendi adıma. Çünkü Salah'ın Türkiye'de oynamasını, Türkiye'de bir takımın formasını giymesini isterim kişisel olarak. Böyle heyecan verici bir gelişme olur. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek?
1: Ne dersin?
2: Yani şimdi Trossard'dan sonra diğer kanada böyle bir isim ister istemez taraftarı ciddi anlamda heyecanlandırdı ki hayal edilen güçlü Beşiktaş kadrosunun en önemli parçası olacak. Tabii ben de olacağını düşünüyorum. Aksi durumda Beşiktaş'ta işler kötü gittiğinde bu Salah konusu bir hayli yönetimi sıkıntıya sokar diye düşünüyorum. Evet, sonrasıyla alakalı bir problem yaşandı. Menajeri de sonuna kadar bunu kullanmak istiyor. Ama ben de orta yolun bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer tam anlamıyla iş para olsa Avrupa'da bu rakamları bulma şansı yok. Arap Yarımadası'na gidecek bu işle ilgili. Oraya da herhalde çok gitme derdi olmadığı gözüküyor.
1: Sanki evet.
2: Yani 3 aşağı 5 yukarı bu iş olur diye düşünüyorum ki Beşiktaş'ta biraz önce söylediğim bir önceki senelere göre planlama konusunda işler bir hayli sağlıklı gidiyor. O bahsettiğimiz planlamanın en önemli parçası olur. Olursa da ciddi katkı sağlar Beşiktaş'a.
1: Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Sarı kırmızılı takımında transfer gündemi hareketli ama Ugo Çukwu dışında bir takviye de yok şu ana kadar. Hep 10 numara konusunda konuşuyoruz Nevzat Dindar. Öncelik o pozisyon mudur? Ve Bruno Fernandes'le ilgili bir şey bekliyor musun?
0: Ben şimdi kendim bir gazeteci olarak, bir muhabir olarak, tabii Galatasaray ağırlıklı olarak takip ediyorum. Sonuçta her gün bizlerin kulüple alakalı transfer politikası ya da transferlerle alakalı, çünkü yaz dönemi olduğu için transfer ağırlıklı gidiyor. Bir gündem gazeteye vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili istihbarat yaparken özellikle Leao ismi bugün İtalyan basında, işte Corriere'si, La Gazzetta'sı hepsi son dakika haberlerinde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğine dair haberler paylaştılar. Ben Galatasaray tarafına sorduğumda Kerem, kesin bir dille yalanlıyorlar. Yani biz Leao ile ilgilenmiyoruz. Şimdi şuraya geleceğim, 10 numaraya geleceğim. Bizim Mauro Icardi'nin ayrılığından sonra 23 yaş üstü kontenjanı için bir kişilik kontenjanımız var. Ve o bir kişilik kontenjanı 10 numaraya ayırdık. Burası değerli. Yani Galatasaray 10 numaraya 23 yaş üstü tartışılmayacak bir isim alacak. Bruno Fernandes, evet. Ben şu an

0: var mı? Var. Ki Galatasaray hem Manchester hem de oyuncu tarafıyla pazarlık noktasında. Ama tabii ki Manchester'daki durumu da belirleyici olacak. Çünkü Manchester United futbolcuyla devam etmek istiyor. Kontratını yenilemek istiyor. Bruno Fernandes Manchester United'la anlaşamadı. Yani orada da bir ayrılık olabilir. Galatasaray Avrupa'da şu an en iyi teklifi veren kulüp durumunda. Bruno Fernandes'e daha önceden Suudi Arabistan'a çok astronomik teklifler gitmişti. Şu an en cazip teklif Galatasaray'dan.
1: Bu 25 milyon euro boyutunda bir teklif mi?
0: 25 oyuncu Ocak ayında 25 bonuslarda beraber 25 istedi. Ama şu an Galatasaray zaten Osimhen'den daha fazlasını kimseye vermez. Orada tavan fiyat Osimhen'in aldığıdır.
1: Nedir?
0: O da 15+6'dır. Galatasaray Bruno Fernandes için de benzer bir teklif hazırlamış durumda. Ama burada Manchester'daki durumunun ve geleceğin akıbetinin ne olacağını netleşmesi lazım. Manchester United anlaşamazsa satacak. Galatasaray da Avrupa'da şu an için Bruno Fernandes konusundaki en kararlı kulüp olarak dikkat çekiyor. Galatasaray yönetiminin hayali Bruno Fernandes. Ben bu transfere bu kadar konsantre olunmasını açıkçası bir umut olarak görüyorum. Normalde gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinde de çok fazla koşulmaz. Bruno Fernandes gibi, yani hakikaten ismi, oyunu, yani bambaşka seviyesi çekebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten yaş olarak bir handikap var. 31 yaş. Ama 2-3 sene seni çok farklı noktalara götürür. Belki ondan sonra da transfer yapabilir. Yani bugün Bruno Fernandes'i Galatasaray 35-40 aldığını varsayalım. 15'te oyuncunun kendisine verdiğini düşünelim. Bir sene, 2 sene oynasın. 33'ünde de Bruno'nun hala bir değeri ve karşılığı olacaktır. Evet, maliyeti yüksek ama Galatasaray 10 numaraya asla sorgulanmayacak, tartışılmayacak bir oyuncu alacaksa, belki şimdi İbrahim burada muhalefet çareğini koyacak. Ben ne o alacağımı bilemeyeceğim, kestiremeyeceğim, ne vereceğini tahmin edemeyeceğim bir oyuncuya 20 milyon euro vermektense bonservisine, Bruno Fernandes'e 35, Bruno Fernandes'in Galatasaray'a ne katacağı, ne verebileceğini 3 aşağı 5 yukarı öngörebiliyoruz. Tahmin edebiliyoruz. Ama başka bir o pozisyonda adı geçen başka oyuncular için ben açıkçası çok öngörmüyorum. Çok tahmin edemiyorum. Hatta bazı oyuncular tam Galatasaray'ın aradığı profilde değildir. Mertens'e geldiğinde belli bir yaştaydı ama Galatasaray'da çok güzel anılar, çok güzel izler bırakarak, keşke bir sene daha devam etsin denilerek gitti. Güzel bir şekilde ayrıldı. Ve Mertens'in geldiği yaştan belki de daha erken bir yaşta geliyor, gelirse. Yani şu an çok bir beklenti içine sokmayalım. Sonuçta Manchester United'daki akıbeti henüz netleşmiş değil. Ama İngiliz basınına da yansıdı. Bruno Fernandes yeni kontrat konusunda anlaşamadı. Anlaşamaması Galatasaray için bir umuttur.
1: Ne dersin? Var mı bu isme muhalefet?
2: Yok, asla tabii ki oyunculuk. Hatta şöyle mesela oynadığı takımın çok fazla teknik direktörde, sistemde karar değiştirmesi Galatasaray'a gelmesiyle ilgili avantajı olur. Çünkü benzer bir durumu yaşayacak. Çünkü buralarda bir sistem yok. Mesela daha sistemli bir takımın oyuncusu olsun. Mesela İlkay'ın gelmesi gibi. Şimdi o Guardiola oyunlarına alışmış, sisteme çok alışmış bir oyuncu. İşte Sané'nin ilk geldiğinde yaşadığı sorun. Bu öyle değil. Bu biraz daha kendi problemini çözmeye orada alıştığı için burada işine gelir. Çünkü burada bir sistem yok.
0: Manchester'ın bütün yükü omuzlarındaydı. Hakikaten doğru.
2: Çünkü orada öyle bir oyun olduğu için sana uygun. Ama rakam konusunda asla katılmam. Sen ona 30'a falan verdiğinde yani mümkün değil, o paraların yanından geçme şansın yok. Zaten geçemeyeceği için buralara geliyor. Avrupa'da kim yanaşır Bruno'nun o fiyatlarına? Mümkün değil yani.
0: Bence yanaşacak. Benim itiraz... kulüp aslında olmalı ya. Yani.
2: Olmalı ama yok. Yani bize göre olmalı. Biz şaşırıyoruz ya buraya geldiklerinde nasıl istemiyorlar. Şimdi Osimhen'i de Avrupa'da neden o takımların Osimhen'e talip olmadığını da temel aslında sebebi.
1: Bir buçuk ay sonra da 32 yaşında bu arada. Yani yanaşmıyorlarsa sebebi bu.

0: tek başına o değil.
1: Oyunculuk davranışları.
0: Bence,
1: niye dedim Galatasaray'a uygun
0: dedim? Disiplin davranış. Bence maaşla alakalı.
1: Kesinlikle maaş.
0: Maaşı yani
1: bütünden bahsediyorum zaten. Sana geldikten sonra zaten geçmiş olsun. Daha ilerisi olma şansı yok. Ben görmedim. Anelka var öyle bir örnek geldi. Sonra devamında yine değil mi? Yine
2: önemli. Geldiğine göre daha iyi işler.
1: Daha iyi işler yapıp buradaki devam etti göre. Yani. Onun dışında ben buraları hatırlamıyorum. O seviyelerde gelip burada değer katılıp tekrar devam eden.
2: Arabistan'a gidebilir.
1: Ya şey Avrupa'dan bahsediyorum. Arabistan'a Avrupa gider. Zor. Ama sana bir katkısı işte olmadı
3: Drogba
1: bu iş.
3: Geldi bir son final yaptı.
1: Olmuş. Final yaparlar buraya gelenler. Burada bir şey katamazsın oyuna ki o dönem şimdikine göre Galatasaray'ın gelişim konusunda, Fenerbahçe'nin gelişim konusunda oyunculara bir katkısı vardı. Şu an o iş ortadan kalktı. Bizim temel sorunumuz şu. Biz yeni nesil teknik direktörleri tamamen futbolculuk geçmişlerine talip olarak getiriyoruz. Onların antrenörlük bilgilerine, deneyimlerine göre getirmiyoruz. Bu çok problemli bir hadisedir yani. Bak şimdi yeni nesil teknik direktörlere bak. En son mesela bir video izledim Caner Erkin'le ilgili. İşte yorumculuk yapıyor bir yerde. Diyor ki Kukureya ile ilgili bende yok diyor Kukureya. Tamam mı? Sonra devamında diyor ki mesela futbolculukla ilgili ne düşünüyorsunuz? Antrenörlükle ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Yapacağım diyor ama şimdi değil diyor. Bak o kadar emin yani. Hani antrenörlükle ilgili yeteneği var mı yok mu bilmiyor. Çünkü biliyor ki sistem ona birincilikte bir kulübü verecek. Tıpkı Emre Belezoğlu'na, Burak Yılmaz'a ya da diğerlerine verdiği gibi. Bunlar senin oyunun oyuncunu geliştirmez. Çünkü Emre Belezoğlu Osimhen'e haksız rekabet diyor, geriye çekiliyor. Ama geliyor Azze Akmar, senin Osimhen'in haksız rekabet olmadığını sana gösteriyor. Senin sorunun o olduğu için bu oyuncular burada gelişmez. Çünkü senin nesil, yeni nesil teknik direktörlerin senin burada oyuncunu geliştirme şansı yok. Yok. Senin Galatasaray'ın şu anlattığın ligi domine eden o güçlü oyunun ya bu kadar Avrupa'da dalgalanması normal bir hadise mi? Sen hangi Galatasaray'ı anlatacaksın bana? Burada Juventus'a 5 tane atan mı? Liverpool'u yenen mi? Deplasmanda tanınmaz hale gelen Galatasaray mı? Neredeyse tarihi ezimeti yaşayacaktı Liverpool'da.
3: Ya dersler çıkarmak lazım. Yani ders... ne bu kadar karamsar olmak için, yani eleştirmek için çok fazla argüman var önümüzde. Ne de yani bu kadar toz pembe bir tablo çizmemiz doğru olur. Yani sonuçta sen de söyledin. Bir Galatasaray Juventus'a 5 atan Galatasaray mı, yoksa 10 kişilik Juventus karşısında 3-0 geri geçen Galatasaray mı? Yani o ortasını dengeyi bir türlü kuramıyoruz.
1: Kuramaz. Kuramamanın sebebini anlatıyorum zaten. Yok çünkü teknik direktör oyunu. Tamamen oyuncuya muhtaçsın. Ne diyorsun Liverpool maçında? Osimhen'in sakatlığı. Nolan'ın sakatlığı diyorsun değil mi? Ya tamam, kabul ediyoruz sakatlığı da bir oyuncuyla bu kadar tanınmaz hale gelir mi? Niye sen şimdi Bruno ama üzerinden anlatıyorsun?
3: Ama şöyle İbrahim, yani sana hak verdiğim birçok nokta var ama yani Manchester City'den Haaland'ı çıkardığında da City de aynı problemi
1: yaşıyor. Yok aman onu deme, bak Guardiola duymasın, bana çok üzülür.
3: Duysun. Yok duysun.
1: Yok yani o bir saniye, hatta Haaland'a sorarsan asla kabul etmez.
3: Rodri sakatlandı ne oldu? Haaland sakatlandı ne oldu? Manchester City orada tökezlemedi mi? Haftalarca.
2: Rodri'nin yokluğu evet çok var.
1: Tökez demek başka bir şey. Ben oyunun tanınmaz hale gelmesinden geldi. Bahsediyorum. Yok, oyun tanınmaz hale gelmiyor. Gelmedi, oyun belli bir seviyeye geliyor.
2: Ben bu sene çok az izledim.
1: Şöyle söyleyeyim.
3: Bu sene Haaland'ın şey olmadığı döneme bakarsın.
2: Fark şöyle oldu. Ziyade Rodri'nin yokluğu çok
3: bak, etkili. Şöyle Haaland yokken sizde kim oynuyordu?
1: Tabii söyleyeyim ben. Bir sistem izliyorsun. Evet, bu Guardiola City oyunu. Kerem alıyor oyunu, üst seviyeye götürüyor. Ben olduğumda oyun yani aşağıda kalıyor. Aradaki önemlidir. Fark o. Oyuncu önemsiz demiyorum zaten ama bir oyuncudan koca organizasyonu anlatırsan orada hiçbir şey gelişmez. Yarın ödeyemezsin Osimhen'e parayı. Gider Osimhen, ondan sonra Beşiktaş'ın o feda dönemine geri dönersin. Benim anlatmak ya istediğim o. Senin ihtiyacın olan sürdürülebilir oyun.
3: Çok bu. Ekstra oyunculardan bahsediyoruz. Yani bugün ben Premier Lig'i, City'yi falan takip ettiğim için yani Haaland olmadığında City gol atamıyordu. Yani
1: sen şey diyor mu Guardiola mesela Haaland'lı oyunlarla Haaland'sız oyunlar, ya da mesela hiç duyuyor musun Guardiola'dan mesela Haaland yani, yok ya da
2: aslında şöyle 1 şey milyar var. Haaland, hocam, Haaland geldiğinde oyun değiştiriyor.
3: Haaland'la
1: başka bir oyun.
3: Senelinde 1,5 milyar küsur sterlin değerinde bir takım var zaten. 1 milyar sterlin belki daha fazla edebilecek Manchester City Haaland'ın olmadığı dönemde kayıplar yaşadı ve Haaland'ı aradı. Rodri bile, yani Rodri onlar için çok önemli bir
1: oyuncuydu. Başka bir
3: çözüm
1: şey.
3: Çözüm bulamadı.
1: Benim anlatmak istediğim o bahsettiğin geçişler
3: yani
1: oluyor.
3: Orada da yaşanıyor problem.
1: Yaş, oyuncu

0: Oyuncuya bağlısın.
1: Oyuncu
0: bağımlısın.
1: Değil işte oyuncuya bağlı. Oyuncu kalitesi eyvallah kabul ediyorum ama oyuncuya bağlı bambaşka iki hadise benim anlattığım.
0: Ben bir söyleyeyim.
1: Teknik anlamda İspanya söylüyorum.
0: İspanya takımda onu yaşamazsın. Ama bugün Arjantin milli takımına Kobak Messi çıkar başka bir şey olacak. Bambaşka bir şey oynayacak. Ya da Fransa milli takımına bak. Dünyanın en iyi kadrosu
1: ama
0: Fransa
1: milli takımı. Ama iyi bir şey takımı, değil ya bu örnek işte.
0: Mbappe'yi çıkardığın vakit Fransa milli takımı başka bir şeye dönüşüyor.
2: Az sayıda oyuncu için bu söylenebilir belki. Ya
1: planlama benim anlatmak istedim. Ben anlıyorum onu tabii evet, ki oyuncu. Evet. Ben bir planlamadan bahsediyorum. Senin bahsettiğin 1 milyar bilmem nelik lig o ligin değeri. Senin öyle bir değerin yok. Senin değerini kendin yaratman lazım. Mücülant örneğini o yüzden verdim ya. Kadro değerlerini getiriyorsun ya. Sen kadro değerini para vererek elde ediyorsun. O geliştirerek elde ediyor. Yapabilirsin diyorum ya. Var bu ülkede. Zeki Çelik nereden gitti? Çağlar nereden gitti? Değil mi? Bunlar Premier Lig'e gittiler.
2: İstanbul Spor'dan altın ordu.
1: Lig 1'e gittiler. TFF 2'den gittiler. TFF 1'den gittiler. Yani bu ülkede bu çocuklar yok değil. Var. Dedin ya biraz önce. Zeki... Genç oyuncuların piyasası yüksek dedin ya mesela. Yabancılar 20 milyon. Alma.
0: Burada mesela alma. En iyi örnek Türkiye'de Trabzonspor'dur. Trabzonspor'da bile yani derken yanlış anlaşılmasın. Bir yere kadar tahammül edilir. Başarı istenir. Kupa istenir. Şampiyonluk istenir.
1: Var
0: tamam.
1: Kupa aldı.
0: Satıyoruz. Şampiyonluk istenir.
1: Eğer sağlıklı bir şekilde insanlara modelini, planlamanı anlatırsan ikna olur. Beşiktaş'ın feda senesini kimse unutmasın. Tanıyor muydu Olcay Şahan'ı Beşiktaşlılar? Tanıyor muydu Ersen Gülüm'ü, Veli Kavla?
2: Oğuzhan.
1: Doldurdular Oğuzhan. Çünkü oyun vardı, oyuna talip oldular. Bunlarla da bu oyun oynanıyormuş dedi. Bayağı da oynadı. Hatırla Trabzon maçını. Hangi maçtı? 90'da kaçan golden sonra
2: Trabzon
1: bütün maçı. Futbolcular yere yığıldı. Şimdi o gün kazanamadı Beşiktaş ama o stadı dolduran değil mi taraftarların tamamı evine mutlu huzurlu gitti. Çünkü bir oyun izledi. Anlatmak istediğim o. Yoksa ben de biliyorum Kamptu Beşiktaş dönemi de getir Pepe'leri, Kuvarejma'ları, Gomez'leri. Eyvallah kabul ediyorum ama o sürdürülebilir bir ekonomi değil. O senin gerçeğin değil onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Bruno Fernandes olmazsa kolay bir operasyon değil zaten. Hedef
0: ya zaten hayal olarak Bruno Fernandes'i görüyoruz Galatasaray bu transferi için. Son dakikaya kadar demeyelim ama uzun bir süre bekleyecek öyle gözüküyor ama alternatifler de var. Burada Brahim Diaz ismi yine Galatasaray için çok ciddi anlamda masadaki oyunculardan bir tanesi. Brahim Diaz'la alakalı şöyle bir durum var. Real Madrid yüksek ihtimal bu oyuncuyu satacak ve son senesi kontratında 26 yaşındaki faslı futbolcu piyasa değeri 20-25 milyon euro bandında gözüküyor. Yani Galatasaray için maliyet anlamında daha az sarsacak gibi gözüküyor. Oyuncunun yıllık istediği ücret de 7,5-8 milyon euro.
2: Onu da 10 numara gibi mi düşünüyor Galatasaray?
0: Yani
2: öyleyse 10 numara pozisyonu.
1: Yani bence de o iş zaten onun ortadan kaldıracağı bir.
0: Milan'da esas pozisyonu 10 numara olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tam Real Madrid'de pas mi takımında biraz daha sağa evrildi ama netice itibariyle Milan'da hafızalarda bir şeyler bıraktı ki Okan Hoca 10 numara için Brahim Diaz'ı da düşünüyor, istiyor. Bunun dışında mesela Foden ismi birçok yazıldı. Foden daha yine City'yle kontrat yeniledi bu arada. Orada 2030'a kadar.
1: Çok üst düzey bir oyuncu onu evet, alabilse.
0: Orada
1: zaten
0: devam ediyor. Yani Brahim Diaz ihtimali de yüksek. Ben öyle görüyorum. Hatta bana soracak olursan Bruno Fernandes'e göre Brahim Diaz ihtimali daha yüksek. Ekonomik açıdan. Yaş itibariyle 26. Bir sonraki transferi de mümkün. Fas dünya futboluna son dönemde damga vuran ülkelerden bir tanesi. Ve Milan'daki performansı da hafızalarda olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Galatasaray 10 numara pozisyonuna özel bir isim, önemli bir isim alacak. İlk söylediğim şeye geliyorum. Söylenen şey şuydu. Biz 23 yaş altı pozisyonuna bir tane kontenjanımız var. Icardi ayrıldı. O kontenjanı da biz 10 numaraya ayırdık. Yani yaş olarak baktığımızda bugün Brahim Diaz 26, Bruno Fernandes 31. Orada adı geçen isimler arasında bir tek Enciso 22 yaşında. Enciso da bir 10 numara değil tam. Yani hatta değil. İkinci forvet, kanat, sağda solda oynayabilecek özelliklere sahip Paraguaylı oyuncu. Okan Hoca ama bu ismi doğruladı. Yani en azından listelerinde olduğunu ifade etmişti. Enciso son seçenek olarak görüyorum ama hani 10 numara olarak piyasada Galatasaray'a uygun gelip fark yaratacak oyuncu sayısı da çok fazla değil. Kabul edelim.

0: şu an bendeki liste bu. Ama buraya başka isimler girer mi? İlerleyen günlerde göreceğiz.
1: Can Uzun diye bir oyuncu bağımsız vardı. O bunlardan bağımsız mı?
0: Can bağımsız.
1: Hala devam.
0: Can'dan vazgeçmez Galatasaray. Uh-huh. Şöyle, Galatasaray'da bu pazarlık uzun bir süre sürecek. Öyle gözüküyor. Ama Okan Hoca olmazsa olmaz olarak gördüğü isimlerden bir tanesi. Can'ı hücum hattının her noktasında oynatabilirsin çok rahat. Yani oyuncu özelliklerini çok anlatmaya gerek yok. Zaten iyi takımda da izledik. Orta sahada da çok rahat oynayabilecek bir oyuncu. Ama yüksek bir maliyeti var. Ben hep şu söylem dile getiriliyor. Can'dan bağımsız bir 10 numara Galatasaray'ın şu an 10 numara transferi Can Uzun transferinden bağımsız. Can Uzun transferi ise isim olarak, maliyet olarak biraz uğraştıracak bir transfer. Şimdi Almanlar da bunun farkında. Biraz tabii Türkiye'deki şartları, kontenjanı vesaire bunları yakından takip ediyorlar ama yani Galatasaray'ın böyle eli kolu mahkum değil, bağlı değil. Yani Galatasaray şu an yerli konusunda en rahat kulüplerden bir tanesi. Yabancı kontenjan konusunu, düzenleme konusunu bence Almanlar biraz farklı yorumluyorlar. Yani sanki Galatasaray'ın başka seçeneği yokmuş gibi de okumamak lazım. Sonuçta Galatasaray'da bugün yerli oyuncu anlamında sıkıntı yok. Uğurcan 11, Abdülkerim 11, Barış 11, zaman zaman Yunus 11, yani Eren 11, seçenekler çok. Dolayısıyla onlar Türkiye'deki bu düzenlemeyi ve yansımalarını yakından takip ediyorlar. Ama yanlış yorumluyorlar. Galatasaray bu transferde istekli. 60 milyon euro çıkış maddesiyle başladılar. 50'ye kadar düştüler. Galatasaray 35 bandında bunu bitirmeye çalışıyor. Bir sonraki satıştan bir pay da Almanlara teklif edilmiş durumda. Yani değerlendirmeler, müzakereler devam edecek.
2: Almanlar bir sonraki satışı çok kabul etmezdi.
1: 10 numara transferinden bağımsız düşünülüyor diyor Nevzat Dindar Can Uzun için. Aslında Galatasaray'ı takip eden pek çok muhabir de bunu dile getiriyor. Ama kafada da belki şu soru işareti alınıyor, çıkmış oluyor. Can değerli bir oyuncu ve büyük bir bonservis ücreti vereceksiniz. Alacağınız 10 numaraya da büyük bir bonservis ücreti vereceksiniz. Kadro planlamasında bu oyuncular aynı anda ilk 11'de yer alabilir mi? Aynı anda 11'de yer aldıkları senaryoda birileri dışarıda kalacak ve o önde baskıyı deneyen Galatasaray oyunu belki başka bir şeye evrilmek durumunda o dakika itibariyle. Kafa karıştırıyor mu?
2: Hazır mı Galatasaray ya da öyle bir oyuna teknik direktörü?
1: Evet.
2: Yani zor. Bir kere zaten işin ekonomik tarafıyla alakalı o planlama çok sağlıklı bir planlama değil. Yani hem o olsun hem o olsun hepsine de o bonservisi verelim durumu bilmiyorum. Yani Galatasaray şeyden bahsediyor. Yani şampiyon olduğu sürece eyvallah ama şampiyonlukla ilgili sorun yaşadığı an Galatasaray'ın bir sonraki sezonunda ciddi bir problem onu bekliyor. Bu bahsettiğin maliyetlerle ilgili. Şimdi ben Can tarafıyla ilgili ben oyuncunun yerinde olsam eğer gelişimle ilgili bir derdim olsa Galatasaray'a gelmem. Çünkü Galatasaray'a bu şekilde gelip gelişen bir oyuncu yok ki. Mesela kimi örnek alacak Can? Mesela şu oyuncu benim gibi geldi planlamayla ve şu kadar paraya Avrupa'nın önemli bir takımına gitti. Yok ki Okan Hoca ile o anlamda gelişen bir oyuncu olmuş ki ben Dursun Özbek olsam ben de almam Okan Hoca'ya o tarz oyuncular. Bruno'yu alırım. Derim ki hocam siz böyle oyuncularla daha başarılı oluyorsunuz. Çünkü ben size çok genç oyuncu aldım. Bunların hiçbiri gelişmedi. Şimdi bu kadar yatırım yapıp da o oyuncunun ben gelişimine de
1: Sasha Boy, olamam. Barış belki onlar.
2: Sasha Boy'u hemen söyleyeyim sana. Sasha Boy'un seninle bir alakası
1: yok. Tesadüfi bir durum.
2: Tesadüfi değil tam tersi. Sen Sasha Boy'u o sezon planlamasına almadın. Dubois ile yapacağım sağ bek planlamamı evet. Dedin. O da profesyonelmiş. İyi çalışmış. Hatırla o dönem. Evet. Sakatlık oldu şöyle, Sasha Boy devre arası öyle gitti. Senin planlamanda değil yani.
0: Ama yani kompleks yapmayıp o düzenli olarak oynatmaya devam etti. Yani Sasha Boy ile ilgili belki planlamada yoktu ama kompleks yapmadı. Baktı gelişimine, iyi niyetine baktı. 35 milyon euroya satıldı sonuçta yok. Bu oyuncu.
2: Ya işte o senin planlamanla olmadı. Ona bir şey demiyorum.
0: Yoksa işte Okan
2: bir
0: Hoca,
2: teknik direktör zaten onunla ilgili bir sorun yaşıyorsa orada büyük
0: Okan
2: problem.
0: Okan Hoca 4 senede 4 şampiyonluk. Hatta geçtiğimiz aylarda şey demiştim. Yani ne olacaktı? 4 senede 8 şampiyonluk mu? Başarılı dememiz için 8 şampiyonluk mu gerekiyor? 4 senede 4 şampiyonluk. Başarı var zaten. Ama oyuncu
2: Ben o projeyi başarısız demedim bu arada yani. O
0: oyuncu başarılı. Oyuncu geliştirip satma noktasında yani şu an bu strateji bu yola evet burada bir eksiklik var. Ama bu sadece Galatasaray'ın problemi, genel olarak böyle bir problem var. Bugün en az zararı emin ol yine Galatasaray'da.
2: Tamam öyle planlama olmuyor. Yani, ben diğerlerinden daha zarar ettim diye.
0: Trabzon, Trabzonspor gibi başarılı olmayabilir. Trabzonspor başarılı. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Beşiktaş'ın üzerinde böyle bir baskı var mıydı bu 4 yılda? Bence daha az olması gerekiyor. Beşiktaş çok ciddi yatırımlar yaptı, paralar harcadı. Sonuç Beşiktaş adına da
2: zaten sen o yüzden şampiyonsun. Onlar o kadar fazla hata yaptı ki.
0: Fenerbahçe'yi saymıyorum bile. Fenerbahçe'nin geçmişte yine bir şeyi var. Bu konuda en azından CV'si daha iyi. İyi oyuncular sattı, iyi paralar kazandı. Ama Galatasaray da geçmişte de sattı, satabilir de.
2: Zaten 4
0: Galatasaray isteseydi Barış'ı satmaz mıydı? Çok rahat satardı. 9 milyon euroya gelen 26
2: Okan
0: yaşındaki...
2: Okan Hoca'dan bahsediyorum. Barış'ta Okan Hoca'nın bir şeyi yok. Okan Hoca...
0: Ama bak...
2: Hayır, Fatih orada, Hoca'nın gelişimiyle alakalı
0: orada,
2: Barış.
0: Şöyle bak açık söyleyeyim. Şimdi geldiğinde Okan Buruk çok net şekilde Barış Alper Yılmaz takımın 17 ya da 18. futbolcusu.
2: Normal yeni gelmişti ikinci.
0: Barış Alper Yılmaz bugün Barış Alper Yılmaz olduysa Okan Hoca'nın payı emeği çok.
2: Asla katılmam. Hatta Okan Hoca yani, öyle olmadığını kendi söyledi.
0: Ya Barış
2: dedi
0: Alper
2: ki, Barış Alper
0: sağ bek oynadı.
2: Bu sene öğrendi dedi. Nerede şut atıp şut atmaması gerektiğini. Ama, yani aslında o süreçte hiç gelişmediğini anlattı hoca. Eğer bir oyuncu milli takım seviyesinde nerede şut atması gerektiğini yeni öğreniyorsa orada büyük problem
0: Barış
2: var.
0: Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte, sol bekte, her iki kanatta, forvette.
2: Olmaz zaten.
0: Hoca oynattı.
2: Ama yanlış.
0: Yanlış değil.
2: Olmaz. Bir oyuncu sağ bek sol bek oynuyorsa.
0: Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da ben de Okan Buruk geldiğinde bu takımın 17. ya da 18. futbolcusuyken bugün belli bir piyasa değeri Şampiyonlar Ligi'nde tercih edilen ya da dikkat edilen oyunculardan bir tanesi haline ki Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde park yaratan performanslara imza
2: Barış
0: attı.
2: Barış'ı kim istedi Avrupa'da mesela? Bir tane İtalyan kulübünün menajerini tanıdığım için biliyorum mesela. Var mı Barış'ı Avrupa'da isteyen?
0: Ama
2: bir tane
0: Galatasaray'dan ne kazandığını ve piyasa değeri.
2: Biliyorum. Hiç şu an. Hayır şeyden bahsediyorum. Mesela senin bahsettiğin gelişim olmuş olsaydı ki ben Barış Alper'le ilgili şu yorumu yapayım. Barış Alper günümüz futbolun en kıymetli oyuncularından biri. Biri Türkiye'den Avrupa'ya gidecekse birinci oyuncu Barış Alper olması lazım. Gidememesinin temel sebebi ne biliyor musun? Barış Alper hala teknik anlamda hiçbir şey öğrenemedi. Bak hala hocası kendi söyledi. Yeni öğrendi dedi. Nerede şut atması gerektiğini, nerede orta yapması gerektiğini. Aslında biraz da hoca itiraf ediyor. Barış Alper Okan Buruk değil de bak burada hoca eleştirisi değil. Yanlış ki. Ya, gelişir gelişmez mi ya?
0: Teknik Guardiola nasıl gelişecek?
2: Gelişir ya sen oyuncu.
1: Hayır.
0: Oyun
1: tekniği, oyuna bakış açısı, pozisyon bilgisinden bahsediyor.
2: Pozisyon
1: oyun
2: bilgisi.
1: Tekniği.
2: Bak şöyle
0: Barış Alper zaten pozisyon bilgisi bir Nolan değil ki. Pozisyon bilgisi, oyun zekası üst seviyede bir oyuncu olarak gelişim. Barış hiçbir zaman konumlan i̇şte, Barış Alper
2: öğretmediğin
0: Yılmaz,
2: için öyle kalıyor.
0: Fiziğiyle fark yaratan, atletik özellikleri, fiziksel gücüyle fark yaratan.
2: Hemen bir örnek vereyim mi?
0: Ha, tercih noktasında geçen sene öyle ya da böyle Suudi Arabistan'dan
2: ya, Suudi Arabistan
0: geldi.
2: Deme çok üzüldüm. Öyle ya da böyle bir potansiyeli Suudi Arabistan'a koyarsak çok
0: potansiyel
2: üzüldüm.
0: Potansiyel diyorsun. Demek ki sen de onda potansiyeli görüyorsun.
2: Ben çünkü Ankara Demir'den biliyorum potansiyelini. Siz Galatasaray'daki potansiyeli biliyorsunuz. Ben Ankara Demir'den biliyorum. Oradan buraya hiç gelişmedi. Sadece fiziksel olarak gelişti. Ben oradan biliyorum oyuncuyu. O yüzden üzülüyorum. Değişen oyunun en kıymetli oyuncusu. Bak Guardiola oyuncusunu, gol atan oyuncusunu maçtan sonra bir şey anlatıyor durdurup değil mi? Gol atmış oyuncu. Ve sonrasında röportajda ne diyor biliyor musun? O yaptığı koşuyla evet bir tane gol attı ama diyor yanlış yere koşu yaptı. O koşu devamında atabileceğimiz 10 tane golü engeller diyor. Teknik direktörlük budur. Okan Buruk da ona gösterecek gitmemesi gereken yerler. Yoksa işin en kolay tarafı bu oyuncuda zaten o meziyet yok. Çok özür dilerim o oyun zekası yok dersin çıkarsın işin içinden. Teknik direktörlük orada devreye giriyor ya. Bizim varlığımız orada
1: burada
2: devreye giriyor.
1: Burada şu da belirleyici. Oyuncunun da onu alacak potansiyelinin olması lazım.
2: Muhakkak
1: zeka
2: ama
1: olarak da.
2: Buralarda bu oyuncu varsa var yani oyuncuda o potansiyel. Yani hani çok temel şeylerden bahsediyorum. Bu çok
1: bu arada benim gözümden yani Barış Alper'in yeri şu mesela Leao yazıyorlar ya Galatasaray'a. Ya Galatasaray'ın elinde Barış Alper Yılmaz
0: Barış
1: var.
0: Barış Alper yani Yılmaz'ın
1: falan ihtiyacı yok Galatasaray'a.
2: Fikirdeyim ondan
0: Barış
2: bahsediyorum.
0: Barış Alper
2: yani.
0: Yılmaz'ın ligdeki Avrupa'da Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da başarılı olduğu maçlardaki etkinliğine baktığımız vakit gayet iyi performansıyım zaten. Düzenli olarak 11'de oynuyor. İstatistiklerine baktığımız zaman gol ve asist anlamında hep üst seviyeyi zorlamış bir oyuncu.
2: Ama niye talip olmuyor?
0: Ya niye talip yok? Çünkü aldığı ücret yüksek.
2: Değil değil, menajerini soruyorum ya, ben sorduğum için, yoksa
1: Suudi Arabistan'dan teklif reddedildikten sonra aldığı ücret yani epey arttı.
0: Bak abi, Napoli'de kim orayı oynuyor mesela İbrahim?
2: Orayı anlıyorum. Ben sana neden talip olmadığını söyleyeyim mi? Teknik

0: olarak. Çünkü onlar bizim gibi bakmıyor olaya. Onlar bir yere yatırım yapacak, onun gelişimine de talip oluyor. Çünkü sende bir adım ilerlememiş bir oyuncuya talip olmaz. Çünkü sen öyle bir şey, çaba sarf etmemişsin ki alacak. Barış Alper kaç yaşında oldu? 25 oldu mu?
1: Oldu.
0: Yani şimdi sen çok zaman kaybettin. Geliştirebilirdin. Bak Semih Kılıçsoy ile ilgili çok kısa bir örnek vereyim. Var mı zamanımız?
1: 26 olmuş.
0: Bak, var. Barış Semih Kılıçsoy ile ilgili söyleyeyim. Yani bu Okan Hoca üzerinden yanlış anlaşılmasın.
2: Ben Barış Alper'in daha fazla gelişmesinden bahsediyorsun da ne olacak? Yani Mbappe mi olacak? Yani Barış Alper Yılmaz.
0: Olacak.
2: Nasıl olacak?
0: Olacak, geliştirirsen olacak.
2: Olmaz hocam.
0: Olur, yani olur, olmaz mı, yapma. Bak bir şey söyleyeyim sana.
2: Yani Galatasaray'ın beklenti, Barış Alper Yılmaz'ı transfer ederken, evet, ikinci ligin en değerli kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Özellikleri zaten Galatasaray'a geldiğinde de sıradan bir oyuncu değildi. O ligin en değerli oyuncusuydu, yerli oyuncusuydu. Ama Galatasaray'da yakaladığı performansı ve başarılarına baktığım vakit Barış Alper Yılmaz kendini aşamadı. Belli bir seviyeye gelemedi.
0: Öğretemedin. Aşamadı değil. Öğretebilseydin aşacaktı o çocuk. Ya bir seviye. Bundan iyi olacaktı o kesin. Bak Semih Kılıçsoy ile ilgili bir şey anlatayım. Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon değil, bir önceki sezon. Yeni çıkmış bir Konya maçı. Bir pozisyonda kale burada ya Kerem. Normalde oyuncuya söylerler. Tamam işte gol hunisi dedikleri, rakibe problem çıkartma dedikleri bir huni vardır. Tamam mı? Topu sürerken ceza sahasının dışına doğru çıktı. Yani normalde oyun sana, yani uluslararası gelişmişliklerde oyuncuları eğitirken diyor ki bak buraya diyor hareket edersen bunun sana bir katkısı olmaz. Ne gelişimine katkısı olur, ne sana katkısı olur, ne bize katkısı olur diyor. Şimdi Barış Alper, Semih Kılıçsoy topu çizgiye doğru sürdü. Hiç gitmemesi gereken yere gitti. Konya Sporlu oyuncu da, Bosnalı oyuncu da geldi arkadan temas etti ona. Penaltı oldu ve Beşiktaş 1-0 kazandı. Hatırlarsın o pozisyonu.
1: Evet, evet, hatırladım.
0: O maçtan sonra radyoda program yapıyorum. İtiraz ettim çok. Ya hatta şöyle bir işte mesaj diye, ne diyorsun arkadaş, adam girmiş penaltı yaptırmış. Dedim ki bak bu penaltının evet bugün Beşiktaş'a bir faydası olur ama o çocuğa hiçbir faydası yok. Birinin acil onu düzeltmesi lazım. Yanlış yere gitti. Montella düzeltmeye çalıştı aslında. Van Bronckhorst düzeltmeye çalıştı. Israrla o gün, yani Okan Hoca üzerinden anlatıyorum yanlış anlaşılmasın diye, buradan da örnek vereyim. Konu Okan Hoca'ya da değil. O günkü konuda Feyyaz Uçar'la Samet Aybaba'ydı. O günkü futbol aklı Beşiktaş'ın onlardı. Düzeltmeye çalışan birileri vardı. Semih Kılıçsoy yanlış yere gidiyor. Teknik anlamda çok eksi, acil gelişmesi lazım dediler. O gün Beşiktaş üzerinden
1: okudular. Bu arada okudular. Mental olarak da düzeltmeye bence hiç çalışmadılar. Tamamıyla bozdular
0: oyuncuları. Bundan bahsediyorum.
1: Bu milli takım süreci şöyle vesaire.
2: Bir, çok şöyle, yani bak, şöyle bir handikap
0: Semih
2: var.
0: Semih için de aynı şeyi söylerim, Türk Barış Alper için de.
2: İbrahim, Türk pasaportu bir yerde bir karşı handikap olarak çıkıyor. Bugün Barış Alper Arjantinli olsaydı ya da başka bir pasaportu olsaydı daha farklı piyasada
0: Arda Güler'in pasaportu ne?
2: Türk oyuncuya karşı bir ön yargı.
0: Arda Güler'in pasaportu ne?
2: Ya Arda Güler o başka. Ya Arda ya. Güler de bu sıkıntıları yaşadı. Ya bir tane örnek
0: niye
2: veriyorsun.
0: Niye almasın ya? Alırlar.
2: Bir tane örnek veriyorum.
0: Geçmişe giderim, o sayıyı arttırırım. Merih Demirel'in pasaportu ne? Gitti Juventus'ta oynadı. Zeki Çelik'in pasaportu ne? Bugün değil mi? Juventus'un oyuncusu oldu. Ya konu o değil. Ben anlıyorum. Bak senin neden böyle dediğini çok iyi anlıyorum. Çünkü
2: neden dediğimi ne anlıyorsun?
0: Şöyle, teknik direktörler bize böyle anlattığı için oyunu. Yani teknik direktör gelişime talip olmadığı
2: Barış
0: için.
2: Barış Alper'e ben baktım zaten, Barış Alper bu lige 3-4 senedir damga vuruyor. Yani daha fazla ne yapması gerekiyor? Elbette karar verme noktasında zaten çok iyi noktada olsa ya başka bir noktada olur.
0: Söylemek istediğim ne?
2: Ama Barış Alper
0: teknik direktör gelişimine talip olmadığı
2: Barış
0: için
2: Alper,
0: biz yorumcu olarak
2: Barış Alper
0: normal olduğunu zannediyoruz.
2: Teklif almıyor söyleme. Sonuçta oyuncunun tercihiyle alakalı. Eğer ki 3 senede bu süreci çok yakından takip ediyorum. Hoca kalacaksın, gitmeni istemiyorum dediği için Barış Alper takımda kaldı. Bugün Avrupa'da baş altı takımlara çok rahat gidebilecek durumdaydı. Ha 50 milyon euro vermezler zaten. Avrupa piyasasına vermezler. 20-25'e çok rahat. Bugün Galatasaray'da bu rakamları kazanmasa, çok daha düşük bir meblağ kazansa zaten tercih edilebilir bir oyuncu haline. Çünkü Avrupalı aldığı ücrete göre transferi öncelik haline getiriyor. Dolayısıyla mesela bir Kadıköy'de Fenerbahçe maçında Okan Hoca en uçta oynattı. Hiç böyle bir şey, böyle bir deneme bekler miydin? Burada çok rahat oynayabileceğini gösterdi bu pozisyonda. Bence
0: milli takımdan sorsak pek o pozisyonla ilgili hayırlı hafızalar.
2: Ama yok yani. İşte milli takımda çünkü beklenti
1: Ne, bir maç
2: en iyi oyuncu.

0: maçlar oynuyorsun.
1: Çünkü Hırvatistan maçı tam anlamıyla oyuna uygun bir Kerem geniş de, alan oynuyorsun.
2: Kerem de tartışıldı. Deniz de tartışılacaktı. Yani milli takımda biz Burak Yılmaz'dan sonra zaten o seviyede bir golcü bulamadık. Barış Alper'le alakalı şöyle bir şey, bak katılırım. Barış Alper bugün Avrupa'ya nasıl transfer yapabilir? Hangi pozisyonda? Bugün Barış Alper Ferdi gibi eğer savunmaya evrilseydi, bunu ya yönlendirilseydi ya da tercih etseydi. Bir bek olsaydı bugün Avrupa'da fark yaratacak bir oyuncu.
3: Ben de başka bir şey söyleyeyim mi? Barış Alper'den bek olmazdı.
1: Bence ben sağ bek denemesi,
3: sağ da geriye götürdü. Sağ bek denemesi de çok kötü bir denemeydi.
2: Nasıl ya? Sağ bekte çok rahat oynar.
3: Bence çok kötüydü sağ bek performansı.
2: Ön tarafta Barış Alper geniş alan oyuncusu.
3: Tamam.
1: İşte aslında tam olarak onu öğretmeniz gerekiyor. Kısmı.
2: Geniş alan oyuncusu değil mi?
1: Kabul ediyorum ama duracağı yere hamle yap. Ya bak aslında yine
2: Barış Alper'in problemi.
1: Kerem,
2: Barış Alper'le ilgili şöyle bir problem.
1: Bir örnek
3: vereceğim. Niye Barış Alper'e karar, kadar takıldık?
2: Çok karar verme
1: Semih
2: noktasında.
1: Semih Mahsur'dan getirdim evet, yani evet. Yanlış bir şey olmuş.
2: Karar verme noktasında zaman zaman hata yapabiliyor. Ama fiziksel özellikleriyle geniş alanda Barış Alper hakikaten bugün Avrupa'daki en iyi oyunculardan bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla rakip eksilten oyunculardan herhalde 3-5'inden bir tanesiydi. Yani Juventus maçında diğer maçlarda rakibe kart gösteren oyuncuydu Barış Alper. Bu özelliklere sahip.
1: Ama Juventus Zeki Çelik'i alıp Barış'ı almıyor mesela.
2: Ya yani sen çünkü sana. Ferdi gibi bu pozisyonda oynamayı bir kere isteme. Ferdi ön alan oyuncusu olsaydı belki Brighton'a gitmeyecekti. Ama bir bek oyuncusu olarak ki ön tarafta geçmişte bir hafızasının olmasından dolayı fark yaratabildi.
3: Bu arada çok aşırı derecede farklı oyuncular ha, onu
2: ki,
3: da söyleyeyim yani.
2: Bunu mesela Sallai'yi buna ikna edebildin. Şimdi Sallai Galatasaray'da bir kanat oyuncusu iken ön tarafta bir kanat oyuncusu iken hiç Avrupa piyasasında adı geçti mi?
1: Ondan da hemen vazgeçtin ama yani. Saşa boyu alınca hemen ondan da vazgeçtin yani.
2: Sallai bir kanat oyuncusu, ön tarafta bir kanat oyuncusu iken Galatasaray'da hiç Avrupa'da adı geçen bir oyuncu muydu? Hayır. Ama ne zaman ki Galatasaray'da bir bek olarak oynamayı kabul etti, buna inandı, Liverpool dahil birçok takımla adı geçti.
3: Bir konuyu daha konuşmamız lazım. Süre epey daraldı ki evet. Az sonra bir bağlantımız da olacak. Lemina ile sözleşme yenilendi, takımda kalıyor. Nasıl yorumlamak gerekir?
2: Ya beklenen bir karar.
3: Adım, doğru bir karar mı sence?
2: Doğru bir, ya hoca sonuçta iki pozisyonda da onu değerlendirecek. Orta saha yeri geldiğinde de stoper olarak ama süreç uzamamalıydı bana göre. Neticede Galatasaray'ı bilen bir oyuncu. Bana soracak olursan Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde tempo ve atletizme ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde orta saha hem yaşlandı, bir yaş daha aldı. Hem de tempo ve atletizm anlamda biraz eksik ama orada gol çok, bu sanki bir şeyleri giderecek gibi gözüküyor.
3: Bu akşam saat 20.45'te Konferans Ligi ikinci eleme turunda Başakşehir Inter Turku karşılaşması oynanacak. Temsilcimizin Finlandiya ekibiyle oynayacağı maç öncesinde İbrahim Uslu'ya gideceğiz. Bakalım İbrahim bize neler aktaracak. İbrahim Uslu sendeyiz.
4: Teşekkürler Kerem. Başakşehir'den mutlu günler. Temsilcimiz Rams Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Mücadele 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Martinez Muneira yönetecek. Tabii Başakşehir 22 Haziran'dan itibaren çalışmalarına kendi tesislerinde başlamıştı. Yaklaşık olarak bir aydır bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Rakibimizin Finlandiya Ligi'nin devam etmesi neticesinde formda olduğunu ve şu anki puan tablosunda 31 puanla ikinci sırada bulunduklarını hatırlatalım. Başka bir tabirle hazır bir takımla oynayacak temsilcimiz Rams Başakşehir. Geçen sezon Konferans Ligi'nde playoff turunda veda etmişti turuncu lacivertler. Bu sezon öncelikle hedef grup aşamasına kalmak, sonrasında eleme turlarında gidebildiği kadar gitmeyi amaçlıyorlar. Nuri Şahin dünkü basın toplantısında maça iyi hazırlandıklarını, avantajlı bir skorla rövanş karşılaşmasına Finlandiya'ya gitmeyi arzuladıklarını ifade etmişti. Tabii malum transfer dönemi Başakşehir'de ayrılanlar oldu. Yeni transferler var. Hemen bunları da sizlerle kısaca paylaşalım. Başakşehir'de Duarte, Amin Harit, Kazımcan Karataş ve Crespo'yla yolların ayrıldığını Emin Bayram, Karbovnik, Visca ve Şamurodov'un da bonservisinin alındığını ve kadroya yeni katıldıklarını

0: Belirtelim, Başakşehir'de Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular da kadroya katıldı. Başka bir de işte Nuri Şahin kadro derinliğini elde etmiş durumda. Bu bilgiler ışığında maçın beklenen muhtemel 11'ini sizlerle paylaşalım. Kalede Muhammed'i bekliyoruz. Stoper ikilisi Emin Bayram, Hüseyin Uba. Sol bekte yeni transfer Karbonik. Sağ bekte Ömer Ali Şahiner. Orta sahada Umut Kemen, Berkay üçlüsü. Sol açıkta Brnić. Sağ açıkta Yusuf Sarı. Ve en üst noktada Bertu'yu beklediğimizi sizlerle paylaşalım. Başakşehir'de Operi kart cezası sebebiyle bugünkü karşılaşmada takımının yanında yer alamıyor. Ve yeni transfer Dizcan'ın da sakatlığı devam ediyor. Bugünkü maçın kadrosunda olmayacağını sizlere aktaralım. Başakşehir'de aslında bugün özelinde farklı etkinlikler de var. Maç öncesi stadyum etrafındaki sosyal alanlarda birden fazla etkinlik futbol severleri bekliyor. Karşılaşma 20.45'te sıcak bir havada oynanacak. Biz Başakşehir'de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ve sizlerle paylaşmayı da sürdüreceğiz Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz. Başakşehir'e başarılar diliyoruz Inter Turku karşısında. Evet, kalitemiz daha fazla, o kesin, ama kalite her zaman kazanmıyor. Rakibinde bir maç oynama pratiği var. Ligleri devam ediyor. Hatta ligde 16. haftayı da geride bıraktıklarını ve ikinci sırada yer aldıklarını Kuyupyon'un ardından ifade edelim. Çok kolay olmayabilir. Yani kağıt üstünde hep böyle kazanırız deyip kaybettiğimiz
2: tabii ihtiyacımız
1: maçlarla tarihimiz dolu.
2: Yeteneğe çok, kadro kalitesine çok evet. ihtiyacımız var. Hoş, zaten hoca da dünkü açıklamasında şeyden de bahsetti. Yani erken toplamayla olan hadise onların liginin devam etmesinin onlara adına fiziksel durumda bir avantaj olduğuyla alakalı. Ama ben yine de Başakşehir'in bir geçmiş dönemden gelen oynama tekrarı hocayla bir de oyuncu kalitesiyle o problemi ortadan kaldıracağını düşünüyorum.
1: Ne beklemeliyiz maçtan?
3: Yani öngöremiyoruz ama işte İbrahim haklı. Yani sonuçta Başakşehir'in bir futbol kimliği söz konusu. Nuri Hoca da Avrupa'da çıkış yapmak istiyor. Başakşehir Avrupa kupalarında ülkemizi geçtiğimiz dönemlerde iyi temsil etti. Rakiplerim, yani takımlarımızın bu dönemdeki şanssızlığı tabii hazır takımlara karşı mücadele etmesi, burada da en büyük handikap yine fizik olacak.
1: Bu handikapı aşmak gerekir.
3: Yani kadro kalitesi,
1: bunu önemsemek gerekir.
3: Şimdi şöyle, kadro kalitesi en azından burada belki dengeleyecektir ama daha Temmuz'un ikinci, üçüncü haftasında hakikaten kolay değil. Ciddi, yani güzel hazırlık maçları yaptı bu arada Başakşehir.
2: Ya benzer durum aslında Fenerbahçe için de söylediğimiz. Yani bir takımın zaten fiziksel ve teknik, taktik bir sürü şeyi bir araya getirmenle alakalı konu zaten 6-8 hafta, yani bilimsel kanıt bu. O yüzden bu kadar kısa sürede zaten hepsini üst seviyede beklemek de çok sağlıklı bir davranış değil. Yani.
1: Haksızlık.
2: Haksızlık olur yani.
1: Son 2 dakikamız içindeyiz. Lemina ile ilgili senin de görüşün açıkçası.
2: Ya şöyle ediyorum. Şimdi yani stoper pozisyonu ile alakalı Okan Hoca'dan da dinledim zaman zaman. Girip merak ettim, acaba Lemina kariyerinde stoper kaç defa oynamıştı? 11 defa oynamış. Zaten geçtiğimiz sezon burada onu deneyimlemiş. Kariyerinde de 1-2 seferde oralarda deneyimlemiş. Aslında böyle bir deneyimi de yok kariyerimde. Trabzon maçını hatırlıyorum. Yani Onaçu ile eşleşmesi aslında baktığın zaman çok sağlıksız bir eşleşme ama zekasıyla, pozisyon bilgisiyle bütün problemi ortadan kaldırdı. Hiç Onaçu ile öyle mücadele anlamında savaşa girmedi. Onun gittiği yüksek toplara peşinden gitmedi. O gün için oyun zekasıyla problemi halletti ama ben olsam Lemina ile ilgili böyle bir planlamanın içerisinde olmam. Yani yaşı ilerlemiş bir oyuncu. Lemina Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde problemini çok ortadan kaldırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın bir önceki senelerden evet oynama alışkanlığı var ama mesela yaşı ilerlemiş oyunculardan bahsediyoruz. Çok merak ediyorum bu sene Abdülkerim'in performansını. Galatasaray'ın oraya kesin birini koyması lazım, hazırlaması lazım. Sanki tek başına Abdülkerim'le hem ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nı halletme konusunda, Şampiyonlar Ligi'ni halletme konusunda Galatasaray'ın çok elinin güçlü olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Bekler misin bir takviye?
3: Bekliyorum. Sıralama şu. 10 numara dedik. Galatasaray belli ki sansasyonel bir 10 numara transferi yapacak. Bunun dışında Can Uzun olmazsa olmaz. Yedek santrfor noktasında da Icardi yok. 23 yaş altı genç bir santrfor alınacak. Orada Abin Hoca çok istiyordu ama Monaco Nans'ta

0: dedi bir noktaya getirmiş. Ama Galatasaray özellikle Okan Hoca'nın çok istediği bir isim. Ponomarenko da zaten lisedeki isimlerden bir tanesi. Ben sol stopere bir yerli takviyesi bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani bir transfer olacağı söylendi. Bir stoper takviyesi olacak. Tüm bunlardan bağımsız. Ama denkleme baktığım vakit sanki oraya yerli bir takviyesi. Çünkü bir de kanat transferi yapacak Galatasaray. Kanat takviyesi de yapacak. Yani dolayısıyla 10 numara can uzun kanat yedek santrfor derken
1: sayı bayağı
0: stoper yani. Stoper takviyesi yerli diye yani gösteriyor, bilmiyorum bakalım.
2: Süremizin de sonuna geldik Nevzat Dindar, teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık. Noktayı koyuyoruz spor gündemine. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar. Hoşça kalın.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
14: Dünya Katılım var.
16: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Aspor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz

0: üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
3: dünya katılım var.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her adımda güven. Otokoç ikinci el. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
8: Reklam.
9: A Spor Radyo.

0: Doğal Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca günün öne çıkan tüm gelişmeleri A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında bu ekranlarda olacak. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi sahasında 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı yakalamayı başardı.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze'yi konuk etti. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisini Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek avantajı aldı. Dolu tribünler önünde oynanan mücadelede İsmail Kartal'ın öğrencileri istekli bir oyun ortaya koydu. Ön alanda yoğun baskı kuran Fenerbahçe ilk 30 dakikada rakibini kendi sahasına hapsetmesine rağmen aradığı gol pozisyonlarını üretmekte zorlandı. Kilidi açan gol ise 37. dakikada Talisca'nın şık frikiğinden geldi. Golün ardından üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertliler farkı arttıracak fırsatlar yakalasa da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Karşılaşmada toplam 703 isabetli pas yapan sarı lacivertliler maçı %79 gibi yüksek bir toplu oynama oranıyla tamamladı. Oynanan oyun verimlilik yönünden tam puan almasa da hakim bir görüntü sergileyen temsilcimiz İsmail Kartal'ın geçmiş dönemlerdeki oyun gücünü anımsattı. Yeni transferlerden Nathan Ake ilk kez ilk 11'de başlarken Mason Greenwood da 83. dakikada oyuna girerek Kadıköy atmosferiyle buluştu. Bu maçın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda Sturm Graz-Hartz'a eşleşmesinin galibiyle 3. ön eleme turunda karşılaşacak. İlk maçı 4-0 kazanan Sturm Graz, 3. ön eleme turu için büyük bir avantaj yakalamış durumda.
0: Evet, maç sonuna gideceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Górnik Zabrze Teknik Direktörü Gaspar Ek'in açıklamalarıyla devam ediyoruz.
2: Rakibimizle ilgili maçtan bir gün önce yaptığımız toplantıda rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla.

0: İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz. Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım. Ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar. Osterwelde'yi stopere alırım. Belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani. Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım oyuna. Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Samad'a 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendimi maça hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı. Belki kural değişebilir.
1: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Var.
0: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
2: Wiedzieliśmy, że Fener będzie miał posiadanie piłki, ale
3: biliyorduk ki Fenerbahçe kendi sahasında top sahibi olacağını, ama bu kadar problemlerle karşılaşacağımızı, yüzleşeceğimizi tahmin etmiyorduk. Çizgi çok geçildi. Biz yine de pozitif bakıp bütün gücümüzle savunmaya çalıştık. Ayrıca tabii ki tribünlerin dopingi de çok önemliydi. Hele de birinci yarıdan sonra derler ki iyi sonuç gösterebiliriz. Çünkü futbol böyle bir şeydir. Bugün öyle, yarın durum değişebilir. Çok güçlü bir takımla yüzleştik Fenerbahçe'yle. O yüzden Polonya dönüşünde birinci lig için savunmaya hazır oluruz. Dinlenmiş oluruz.
4: Karşılaşmanın ardından basın toplantısındaki açıklamalar bu şekildeydi. Devam ediyoruz Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'nin sambacısı Anderson Talisca geride bıraktığımız sezon kaydettiği 27 golle kariyer rekoru kırmayı başarmıştı. Dün galibiyet golünü atan Talisca yeni sezona da golle başladı.
5: Fenerbahçe'de Anderson Talisca

0: olarak kulüp tarihine geçti. Fenerbahçe'de 69. maçına çıkan tecrübeli hücumcu maç başına 0.58 gol katkısı verdi. 40 golün 28'ini ligde atan Talisca, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarında da rakip fileleri 6'şar kez havalandırdı. Deneyimli sambacı geçen sezon Fenerbahçe'de 27 gol atarak kariyer rekorunu da kırmıştı.
1: Talisca! Anderson Talisca!
2: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. İspanyol devi Real Madrid'in 23 yaşındaki savunmacısı Raul Asensio, Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında bulunmuyor. İspanyol Sport Gazetesi ise Raul Asensio ile Galatasaray ve Lazio'nun ilgilendiğini iddia etti.
3: Galatasaray için İspanya'dan bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sport gazetesi Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Raul Asensio için sarı kırmızılı kulübün devrede olduğunu yazdı. Asensio'nun bir dönem 40 milyon euroya ulaşan piyasa değeri 20 milyon euroya kadar geriledi. Haberde Galatasaray'ın oyuncunun durumuna olan ilgisinden bahsedilirken İtalyan kulübü Lazio'nun da transferin şartlarını sorduğu belirtildi. Real Madrid'de forma rekabetine girmesine neredeyse imkansız gözüyle bakılan genç oyuncunun sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor. 1.84 boyundaki sağ ayaklı stoper 2024-25 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üstüne çekmiş ve De La Fuente'den milli takım daveti almıştı. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 18 maçı ilk 11'de başlayan Asensio, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 mücadelede forma giydi.
2: Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için hamle yaptı.
3: Galatasaray'da Leao aşkı yeniden alevlendi. Sarı kırmızılılar geçen sezonda gündeme gelen Portekizli yıldızla temasa geçti. Galatasaray'ın yetkilendirdiği menajer doğrudan Rafael Leao'ya teklif götürdü. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun düşüneceğini bildirdiği ve yakın çevresinden Galatasaray'la ilgili bilgi toplamaya başladığı kaydedildi. Milan'sa Leao'nun bonservisi için yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetiminin İtalyan ekibinin belirlediği rakamı aşağı çekmek amacıyla temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Rafael Leao geçen sezon 31 maçta 10 gol 3 asist kaydetti. Dünya Kupası'nda 5 karşılaşmada forma giyen Portekizli oyuncu birer gol ve asist katkısı verdi.
2: Sırada Beşiktaş'tan gelişmeler var. Beşiktaş ise yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasında yarın Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında sahasında Midtjylland'i konuk edecek. Mücadele saat 21'de başlayacak.
4: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yeni sezonun perdesini açıyor. İki buçuk ay aradan sonra taraftarına kavuşacak siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'i konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş taraftarı önünde iyi bir sonuç alarak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. İtalyan teknik adam da siyah beyazların başındaki ilk resmi maçına çıkacak. Beşiktaş Midtjylland'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlarda yeni transfer Leandro Trossard UEFA listesinde yer almazken Félix Udokai geçen sezondan kalan cezası Wilfried Ndidi ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kasso Motara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı ise teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde siyah beyazlı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak. Sezon öncesinde 6 hazırlık maçına çıkan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland ise geçen sezon Danimarka Ligi'ni 2. sırada tamamladı. 40 yaşındaki teknik adam Mike Thulberg'in çalıştırdığı Midtjylland.

0: 6 transfer gerçekleştirip 8,5 milyon euroyu kasasından çıkardı. Aral Şimşir'i Trabzonspor'a gönderen ve 6 oyuncuyla vedalaşan Midland transfer döneminde 13,5 milyon euro gelir elde etti. 110 milyon euro takım değeri bulunan Midland'in en fazla öne çıkan oyuncuları 22 milyon euro değeriyle Guinea-Bissau'lu forvet Frank Lina ve 15 milyon euro değeriyle Şilili kanat Dario Osorio. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Midland karşılaşması saat 21'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
1: Midland mücadelesi öncesi Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve takım kaptanı Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello.
3: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen. Farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur ama tabii ki liginde ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarları ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray karşıtı çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk Ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlarda yüz yüz hazır olmanız gerekiyor. Yüz yüz hazır olamazsınız. İşiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'de de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde, dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı. İyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş. Aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor. Daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle. Ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Tesislerimiz gerçekten çok güzel. Ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim. Ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi işler de yapacağız. Biliyorsunuz zaten şu anda transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var. Ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz.
2: Quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora a lungo. Chiaramente si sarà staremo vigili su tutto perché ci sarà.
4: Hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız. Salih'le aramızdaki uyum çok iyi. Çok iyi anlaşıyorum Salih'le. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz ve en önemlisi de yarınki maçta galibiyetle ayrılmak. Onun için de elimizden geleni yapacağız. Ortam çok güzel. Herkes yani bu full buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi çok iyi hazırladığı maç için. Yani alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız ve iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Orta sahada oynadığın takdirde ofansif anlamda da defansif anlamda katkı sağlaman lazım. Onu dile getirdi hocamız. Beklentiler bu şekilde. Ben de ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Geçen sezonki ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla ve defansif anlamda da yani katkı sağlamak istiyorum ve takımıma yani en iyi şekilde yani kaptanlık görevini yapmak istiyorum. O yüzden beklentiler bu şekilde hocam.
1: Beşiktaş-Midyulent mücadelesi öncesi açıklamalar böyleydi. Biz Trabzonspor'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Transferin flaş takımı Trabzonspor'da yeni sezon kadro planlamasında yer almayan 3 isimle yolların ayrılması planlanıyor.
0: Trabzonspor'da transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcuların durumu da merak ediliyor. Trabzon'daki çalışmalarda yer almalarına rağmen yeni sezonda düşünülmeyen John Lundstram ve Denis Dragoš henüz kendilerine kulüp bulamadı. İki oyuncuyla sözleşme feshi konusunda görüşmeler devam ediyor. Kadro planlamasında yer almayan bir diğer isim ise Batista Mendy. Bordo Maviller Avrupa'dan bazı takımlarla anılan Mendy için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim kamp öncesinde bu üç oyuncunun durumunu netleştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak Bordo Maviller, 30 Temmuz'da El Saad, 2 Ağustos'ta ise Udinese ile karşı karşıya gelecek.
1: Avrupa Kupalarındaki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu sahasında konuk edecek. Mücadele bu akşam saat 20.45'te başlayacak.
5: Başakşehir'in Avrupa mesaisi başlıyor.
6: Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanı bomboş pozisyon ve toparlar da gol. Opuku!
5: İstanbul temsilcisi Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu konuk edecek. Geçen sezon Trendyol Süper Ligi 57 puanla 5. tamamlayan Başakşehir, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Başakşehir'de fil dişi sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Turuncu Lacivertli ekip sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan tesislerde 2 Temmuz'a kadar çalışan Başakşehir, 5-15 Temmuz'da ise Avusturya'nın Geinberg kentinde kamp yaptı. Şu ana kadar Edin Visca, Emin Bayram ve Mihal Karbovnik'i transfer eden Turuncu Lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.
7: Operi de destek verdi. Bınic ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Shomurodov ve gol!
5: Leo Duarte, Amin Arit ve Kazım Can Karataş'ın sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise El Kalije transfer oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir Inter Turku maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Muneira yönetecek.
1: Bir canlı bağlantıyla ana habere devam edeceğiz. Başakşehir Inter Turku'yu bugün saat 20.45'te konuk edecek dedik. Aspor ekibinden İbrahim Uslu bu karşılaşma yerinde takip ediyor. İbrahim kolay gelsin. Maça dair notlar için sözü sana bırakalım.
8: Teşekkürler Furkan. Başakşehir'den mutlu akşamlar. Temsilcimiz Rams Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Mücadele 20.45'te başlayacak.

0: Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Martinez Muneira'nın düdük çalacağını belirtelim. Başakşehir 22 Haziran'dan itibaren bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Takımın oldukça hazır vaziyette olduğunu belirtelim. Dünya Kupası'nda forma giyen futbolcuların da kadroya dönmesiyle birlikte Nuri Şahin'in kadro derinliği artmış durumda. Geçen sezon playoff turunda Konferans Ligi'ne veda etmişti turuncu lacivertler. Bu sezon özelinde öncelikle hedef grup aşamasına kalmak. Sonrasında eleme turlarında gidebildiği kadar gitmeyi amaçlıyor İstanbul temsilcisi. Malum transfer dönemindeyiz. Başakşehir'de gelenler oldu, gidenler oldu. Hemen kısaca bu listeden de sizlere bahsedelim. Duarte, Amin Harit, Kazımcan Karataş ve Crespo'yla yollar ayrıldı. Emin Bayram kadroya katıldı. Westerlo'dan bildiğiniz gibi. Karbovnik, Hertha Berlin'den yine kadroya katılan bir diğer isim. Sol bek mevkisinde bugün forma giymesini bekliyoruz. Ve bir yuvaya dönüş gerçekleşti. Trabzonspor'dan Visca, Başakşehir kadrosundaki yerini aldı. Ve kadroda bulunan Şamurodov kiralıklı bonservisi Roma'dan alındı. Ve Başakşehir'in kadrolu oyuncusu konumuna geldi. Bu bilgiler ışığında muhtemel 11'leri sizlerle paylaşalım. Başakşehir kalede Muhammed'le başlayacak stoper ikilisi Emin Bayram, Hüseyin Uba. Sol bekte yeni transfer Karbovnik, sağ bekte Ömer Ali Şahiner. Orta saha üçlüsü Umut Kemen, Berkay Özcan. Sol açıkta Brunic, sağ açıkta Yusuf Sarı ve en üst noktada Bertu İstanbul temsilcisi adına gol arayacak. Bu maç öncesi Başakşehir'de Operi'nin kırmızı kart cezası sebebiyle formasından uzak kalacağını belirtelim. Ve yeni transfer Visca'nın sakatlığı sebebiyle yine bugünkü maçın kadrosunda olmayacağını sizlerle paylaşalım. Bu maçı geçtiğimiz takdirde hemen haftaya rövanş karşılaşması oynanacak. Teknik direktör Nuri Şahin dünkü basın toplantısında maça iyi hazırlandıklarını, bugün avantajlı bir skorla deplasmana gitmeyi arzu ettiklerini belirtmişti. Son olarak hava durumundan da bahsedelim. Şu anda kadrajımıza ne kadar yansıyor bilmiyorum. Ama bir önceki bağlantıda fazlasıyla güneşli bir havada yayınımızı gerçekleştirdik. Başakşehir'de hava bozdu. Şu an rüzgarı bilmiyorum görebiliyor musunuz ama büyük bir rüzgar Başakşehir'i şu anda görüyorsunuz. Belediyenin de taraftarlar için bir etkinliği vardı ama öyle bir rüzgar çıktı ki şu anda platformlar da Başakşehir'de devrilmeye başladı. Kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte size bu görüntüleri de yine canlı yayında aktarıyoruz. Sezonun ilk resmi karşılaşmasında Başakşehir aslında bu maç için özel etkinlikler de düzenledi ama son dakikada havanın fazlasıyla bozulduğunu belirtelim. Maç saatinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının da yine 25 derece bandında seyretmesini öngörüyoruz. Biz yine Başakşehir'de mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Furkan.
1: Evet, ekip arkadaşlarımız İbrahim Ustu ve Ege Oral'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İbrahim'in de aslında ifade ettiği gibi gün boyu çok sıcak bir hava vardı İstanbul'da. Fakat günün, akşamın ilerleyen saatlerinde bir yağış beklentisi var. Biz de bir kez daha İstanbullulara bu mini hatırlatmayı yapmış olalım ve haberlerimizle devam ediyoruz. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nde teknik direktör Metin Diyed'in iyi bir kadro oluşturmak için 4 ya da 5 transfere ihtiyaçları olduğunu ifade
2: gördüğümüz ve emin olduğumuz tek şey 4-5 tane net oyuncu transferine ihtiyacımız olduğu. Bu her takımın muhakkak vardır, bizim de öyle. Çünkü ayrılan oyuncularımız oldu. Türkiye'de 5-6 takımdan diğerlerinin ekonomik olarak yarışması zaten mümkün değil. Kaldı ki o 5-6 takımın haricinde de bir 4-5 tane de var. Onların da farklı destekleri var tabii ki ekonomik olarak. Geri kalanlar da kendi aralarında bir lig gibi oluyor Türkiye'de. Bu yine aynı bu süreç devam edecek ama bu sene geçen yıla göre çok daha zorlu bir lig olacağı muhakkak. Çünkü alttan gelen hem Ahmet olsun hem Çorum olsun ekonomik anlamda da çok rahat transfer yapabiliyorlar. O avantajları var. Onun için biz kendi adımıza çok daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
3: Önümüzdeki sezon tabii ki ben de herkes gibi geçen sene kendi kariyer rekorumu kırdım. Bu sene de inşallah geçen sene yaptığımdan daha fazlasını takım için faydalı olabilirim. olabilirim. Yani önemli olan tabii ki kazanmak. Hani kendi bireysel olarak tabii ki önemli ama takımın kazanması zaten bana da kazandırır her zaman. Diğer oyunculara da.

0: Aynı şekilde.
1: Avrupa futbolundan gelişmelerle devam ediyoruz. Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2: Zaniolo kariyerini İtalya'da devam ediyor. Serie A ekibi Udinese bir süredir maaş konusunda anlaşamadığı Nicolo Zaniolo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Zaniolo, son günlerde hakkında sözleşme şartları hakkında çok sayıda dedikodu çıktı. Udinese'ye ve taraftarlarına olan saygım hiçbir zaman değişmedi. Bu sezon bunu sahada performansımla göstermek istiyorum, diye konuştu. Geçen sezon Udinese formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 34 müsabakaya çıkan İtalyan futbolcu 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. Zaniolo 2 kupa kazandı, Galatasaray'da ise 16 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
1: Yaz transfer döneminde bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Fransız stoper Malang Sarr, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Neom'a transfer oldu.
2: Malang Sarr'ın yeni takımı belli oldu. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de sıkça anılan 27 yaşındaki Fransız stoper, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom'la sözleşme imzaladı. Lens'la sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest oyuncu statüsünde yer alan Sarr'ın transferi, Malang Sarr Neom Spor Kulübü'ne katılıyor. Neom'a hoş geldin Malang sözleriyle duyuruldu. Futbol kariyerine Nice'de başlayan Malang Sarr, Chelsea, Porto, Monaco ve Lens formalarını da giydi. Malang Sarr profesyonel kariyerinde Nice, Chelsea, Porto, Monaco ve Lens formalarıyla toplam 238 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 4 asist yapan savunma oyuncusu, Fransa U21 milli takımında ise 6 kez görev aldı.
1: Transferde ismi son günlerde Galatasaray'la anılan Phil Foden'sı kulübü Manchester City ile olan sözleşmesini uzattı.
2: Avrupa transfer piyasasında ismi birçok kulüple anılan Phil Foden kulübünde kaldı. Manchester City, altyapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcumuz henüz 26 yaşında olmasına rağmen kulübümüzün 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı oldu ifadeleri kullanıldı. Foden ise çocukluğundaki tek hayalinin Manchester City'de oynamak olduğunu söylerken, "Geleceğimi bu kulübe adamaktan dolayı çok mutluyum. Enzo Maresca ile çalışmayı heyecanla bekliyorum," dedi. Phil Foden, Manchester City'de yaşadığı 6 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri de yaşadı. Başarılı orta sahanın adı bu yaz transfer döneminde Galatasaray'la da anılıyordu.
1: İngiliz devi Liverpool'un çiçeği burnunda teknik direktörü Andoni Iraola transfer gündemi ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
3: Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola kanat transferine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
4: It's difficult to say a number when the market is open and you have to be always open to...
5: Transfer piyasası açık. Bu dönemde kadroyu geliştirmek için her zaman yeni seçeneklere açık olmalısınız. Bazı mevkilere takviye ihtiyacımız olduğu kesin. Örneğin bir kanat oyuncusu almamız gerekiyor. Ancak maliyetler ve elimizdeki oyuncuların durumunu analiz etmemiz lazım. Güvendiğimiz oyuncular var evet ama sakatlıklar bizi düşündürüyor.
4: We will have to analyze what the market gives you, what's the cost, how we also see the...
3: 44 yaşındaki İspanyol teknik adam Andy Robertson ve Muhammed Salah'ın takımdan ayrılmasının ardından kimin yardımcı kaptan olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi.
4: I still haven't met almost half of the squad. You know, I still haven't seen them face to face.
5: Takımın yarısıyla henüz yüz yüze görüşüp tanışmadım. Kararımızı zamanı geldiğinde veririz. Ama her zaman vurguladığım bir şey var. Lider ya da kaptan olmak için kol bandı takmanıza gerek yok. İngiltere'de bunun çok büyük bir anlamı var, anlıyorum. Ama ben bant takmayan çok kaptan ve lider gördüm.
3: Iraola takımın yıldız futbolcuları Dominik Szoboszlai ve Alisson hakkındaysa ikisinden de gereken katkıyı alacaklarına emin olduklarını söyledi.
5: Szoboszlai'nin sözleşme yenilemesi Liverpool'a katıldığımdan bu yana aldığım en güzel haberlerden biri oldu. Kampa harika bir formda katıldı. Antrenmanlarda örnek bir performans sergiliyor. Bence genç oyuncular onu yakından takip etmeli. Dominik gelecekte bu ekibin liderlerinden biri olmalı. Onunla sezon içinde çalışmak için sabırsızlanıyorum. Zaten çok iyi bir sezon geçirmişti ama daha da geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Alisson ise yeni transferlerin ve genç oyuncuların adaptasyon sürecinde bize yardımcı olabilir. Virgil van Dijk, Alisson, Joe Gomez gibi uzun süredir burada olan sembol oyunculara ihtiyacımız var. Onlardan bu konuda yardım alabileceğimize eminim.
4: And even if we can even improve what he's already doing.
1: Liverpool'la devam ediyoruz. Liverpool'a yeni ortak mı geliyor yoksa İngiliz kulübü tamamen el mi değiştirecek? Ada basınındaki haberlere göre bu iki seçenekten birisi gerçekleşmek üzere.
0: Hint asıllı İngiliz yatırımcı Amit Bhatia liderliğindeki bir konsorsiyum Liverpool'a ortak olmakla ilgileniyor. Kulübün hisselerini 16 yıldır elinde bulunduran ancak 2022'de tekliflere açık olduğunu duyuran Fenway Group iddiayı doğruladı. Dünyanın en zengin insanlarından Lakshmi Mittal'in damadı olan Amit Bhatia, bir başka İngiliz ekibi Queen's Park Rangers'ta 18 yıldır yöneticilik yapıyordu. Gayrimenkul ve finans şirketleri bulunan 46 yaşındaki girişimci birkaç gün önce kulüpteki görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı. Bhatia aynı zamanda Suudi Arabistan hükümetinin Kültür ve Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu'nda yer alıyor. 2010 yılında iflasın eşiğindeyken Fenway Group tarafından 300 milyon sterline alınan Liverpool'un güncel değeri yaklaşık 5 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor. Amerikalı yatırım şirketi bir dönem Manchester City gibi çoklu kulüp patronu olmaya niyetlenmişti. Ancak Malaga, Getafe ve Bordeaux gibi kulüpleri inceleyen yöneticiler daha sonra bu modelden vazgeçmişti.
1: İngilizlerin bir diğer dev kulübü Chelsea ise Aston Villa'dan Morgan Rodgers'ı renklerine bağlayarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.
3: Chelsea astronomik bedellerle transfer yapma geleneğini sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için atağa kalkan İngiliz ekibi Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rodgers'ı kadrosuna kattı. Londra temsilcisi 23 yaşındaki İngiliz 10 numarayla 2033 yılına kadar sözleşme imzaladı. İngiliz basınına göre Chelsea bu transfer için Aston Villa'ya 137 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Chelsea tarihinin en pahalı transferi olan Rodgers imzanın ardından açıklamalarda bulundu ve "Çocukluğumdan beri hayranlık duyduğum kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım. Yeni teknik direktör, kadro ve proje beni çok etkiledi. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu. Geçen sezon Aston Villa'da 51 ilk 11 olmak üzere 55 maça çıkan futbolcu 14 gol 11 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu milli formayla da 22 maçta 1 gol 3 asist üretti.
1: İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Kevin Keegan 75 yaşında hayata veda etti.
0: İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Kevin Keegan 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Keegan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu duyuruldu. Parıltılı kariyeri boyunca Scunthorpe, Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle'da forma giyen efsane futbolcu 1978 ve 1979 yıllarında Ballon d'Or ödülüne layık görüldü. Kral lakabıyla anılan Keegan, kaptanlığını yaptığı İngiltere milli takımıyla çıktığı 63 maçta 21 gol kaydetmişti. En parlak dönemini geçirdiği Liverpool'da 3 Premier Lig şampiyonluğu elde eden yıldız futbolcu, burada bir de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sevinci yaşadı. Kevin Keegan aktif kariyerine son verdikten sonra Newcastle, Fulham, İngiltere milli takımı ve Manchester City'de teknik direktörlük yaptı.
1: Basketboldan gelişmelerle

0: Devam ediyoruz. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Shane Larkin, yeni baş antrenörü Sarunas Yasikevicius'la olan ilişkisinden transfer sürecine dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.
1: Shane Larkin, Anadolu Efes'ten ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tercih etme nedenini anlatan 33 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe şu an bulabileceğiniz en istikrarlı kulüplerden biri. Buraya gelmemin en büyük sebebi bu. Dünyanın en büyük taraftar kitlelerinden birinin parçası olmak beni heyecanlandırıyor. Türkiye benim evim gibi" ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli taraftarlarla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulunan tecrübeli oyuncu, "Yıllardır bana karşı olan bir taraftar kitlesinin önüne çıkıyorum. Bu farklı bir duygu. Bu ülkeye büyük bir kulüpte oynayarak bir şeylerin karşılığını vermek istiyorum" dedi. Anadolu Efes'teki kadro planlamasını eleştiren yıldız basketbolcu, "Yönetime Daniel Oturu'yu kaybedemeyiz dedim. Bana göre ya kadroyu korumanız ya da koçu tutmanız gerekiyordu. Ama biz hem koçu gönderdik hem de kadroyu dağıttık" şeklinde konuştu. Efes taraftarlarından tepki görebileceğini de kabul eden Larkin, "Anadolu Efes'e saygısızlık yapmayacağım. Bana iyilik yapmaktan başka bir şey yapmadılar. Paramı verdiler, şampiyonluklar kazandık. Onlarla ömür boyu sürecek ilişkiler kurdum. Herhangi bir platforma çıkıp kötü konuşmayacağım. Ancak yaptıkları her şeye katılmıyorum. 8 yıl boyunca elimden geleni verdim. Taraftarların kendilerini ihanete uğramış gibi hissetmesini anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı. Baş antrenör Sarunas Yasikevicius hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Yaklaşık 5 yıldır konuşuyoruz. Aramızda büyük bir saygı var. Birlikte çalışırsak ikimizin de kazanacağına inanıyoruz" dedi. Sakatlık sürecine de açıklık getiren Shane Larkin, "İnsanlar ne söylerse söylesin, %100 hazır olmadan sahaya çıkıp kendimi riske atamazdım" diyerek geç dönüşünün nedenini anlattı.
0: Euroleague'in iddialı ekiplerinden Barcelona baş antrenörlük görevini Alexander Sekulic'i getirdi.
2: Barcelona'nın yeni baş antrenörü Alexander Sekulic oldu. Katalan ekibi 48 yaşındaki Sloven çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Sekulic, Barcelona basketbol takımının tarihindeki ilk Sloven baş antrenör unvanını aldı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Dubai basketbolun başına geçen Sloven koç, takımına tarihinin ilk Adriyatik Ligi şampiyonluğunu yaşattı. 2020 yılından bu yana Slovenya milli takımını da çalıştıran Sekulic, ülkesini tarihinde ilk kez Olimpiyat oyunlarına taşıdı. Slovenya Sekulic yönetiminde Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarını 4. sırada tamamladı.
0: Basketboldan voleybola geçiyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde yarın saat 11'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
3: Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak. Çin'in Macau kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. Milliler lig etabında 9 galibiyetle 4. sırada yer aldı. 2017-2020 yılları arasında A Milli Kadın Voleybol takımını çalıştıran, 2008'den bu yana ise Vakıfbank'ın baş antrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5. tamamladı. Dünya şampiyonasında Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı. 2023 yılında Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları maçı kazanması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
0: Kanada mücadelesi öncesi baş antrenörümüz Daniele Santarelli ve takım kaptanı Gizem Örge açıklamalarda bulundu.
4: Try to catch more victory possible. Then I knew that in Ankara the situation was a little bit different.
3: Finallere gelirken elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mümkün olduğunca fazla galibiyet almaya çalıştık. Başlangıcın zor olacağını biliyorduk. Ankara etabında daha tecrübeli oyuncuları kadroya katmak istedim ama o dönemde form durumları çok iyi değildi. Buna rağmen her geçen hafta gelişim gösterdik. Şimdi geride kalan 3 haftayı unutup tamamen çeyrek finale odaklanmamız gerekiyor. Kanada çok güçlü bir takım. Kadrolarına önemli oyuncular geri döndü. Uzun boylu, dengeli ve dünyanın

0: önemli liglerinde oynayan birçok oyuncuya sahipler. Giovanni Guidetti'ye büyük saygı duyuyorum. Ona karşı oynadığımız maçlar her zaman çok kaliteli ve keyifli geçiyor. Oyuncularımızı tanıyor olması bir gerçek, ancak bu tek başına yeterli değil. Çünkü benim kendime özgü bir oyun anlayışım var ve 8 ay içinde bir oyuncunun oyununu tamamen değiştirmiş olabilirsiniz. Sonuçta bu bir çeyrek final maçı. Herkes en iyisini ortaya koyacak. Umarım Giovanni'nin oyuncular hakkındaki bilgisi yeterli olmaz ve yarı finale yükselen taraf biz oluruz.
1: I hope that what Giovanni know about the player is not enough and we will deserve to arrive in the semifinal.
2: En güzel kısmı finalleri diyebilirim. Sonunda finallerdeyiz bir kere daha. O yüzden bu sürdürülebilir başarımız için ben ülkem adına çok gururlu ve mutluyum. Voleybolu her zaman bu seviyede tutmak istiyoruz. Her zaman bu podyumda, finallerde kupayı evimize götürmek için, savaşmak için mücadele etmek istiyoruz. Kanada çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculara sahip. Antrenörleri çok iyi. O yüzden en iyi şekilde hazırlanacaklarından hiç şüphemiz yok. Herkes burada en iyi voleybolunu vermek isteyecek. Biz de sahada ne yapmamız gerektiğine odaklanıp finallerde olmanın tadını her an, her anda sahada savaşarak ve eğlenerek çıkartmak istiyoruz.
3: Serbest dalış sporcusu Fatma Oruk, Mısır'da gerçekleştirilen CMAS Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
0: Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı gözetiminde düzenlenen CMAS Dünya Kupası 9 ülkenin katılımıyla düzenlendi. Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki organizasyonda Fatma Oruk, 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirdi. Yarışların üçünde ilk sırayı alan Uruk, bir branştaysa 5. oldu ve genel klasmanda toplam 249 puana ulaşarak şampiyonluğa ulaştı. "38 yaşındaki sporcu 4 ayrı gündeki başarılı dalışlarda monopaletle 71 metre, ip desteğiyle 70 metre, çift paletle 68 metre ve paletsiz 40 metre derinliğe ulaşarak turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu oldu.
3: Kısa bir reklam arası olacak, ardından ana haber kaldığı yerden devam edecek.
4: Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
8: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
9: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Asphalt Radio. Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın

Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Yollar bitmek bilmiyor mu?
9: Hotline.
11: Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Spor Radyo. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Bu saat dilimine ise Beşiktaş'la başlıyoruz. Futbolda Avrupa mesaisi sürüyor. Beşiktaş ise Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın sahasında Midtjylland'ı konuk edecek. Mücadele saat 21'de başlayacak.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde yeni sezonun perdesini açıyor. İki buçuk ay aradan sonra taraftarına kavuşacak siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk edecek. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş taraftarı önünde iyi bir sonuç alarak rövanş öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor. İtalyan teknik adam da siyah beyazların başındaki ilk resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsø Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlarda yeni transfer Leandro Trossard UEFA listesinde yer almazken Felix Udokai geçen sezondan kalan cezası Wilfried Ndidi ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferler Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kasso Motara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı ise teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde siyah beyazlı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak. Sezon öncesinde 6 hazırlık maçına çıkan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland ise geçen sezon Danimarka Ligi'ni 2. sırada tamamladı. Evet. 40 yaşındaki teknik adam Mike Thulberg'in çalıştırdığı Midtjylland 6 transfer gerçekleştirip 8,5 milyon euroyu kasasından çıkardı. Aral Şimşir'i Trabzonspor'a gönderen ve 6 oyuncuyla vedalaşan Midtjylland transfer döneminde 13,5 milyon euro gelir elde etti. 110 milyon euro takım değeri bulunan Midtjylland'in en fazla öne çıkan oyuncuları 22 milyon euro değeriyle Guinea-Bissau'lu forvet Frank Lina ve 15 milyon euro değeriyle Şilili kanat Dario Osorio. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Midtjylland karşılaşması saat 21'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
0: Midtjylland mücadelesi öncesi Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve takım kaptanı Orkun Kökçü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello.
3: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen. Farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur ama tabii ki de liginde ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor.

0: Ligi istiyor. Hepimiz ligde başarı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk Ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlarda yüzde yüz hazır olmanız gerekiyor. Yüzde yüz hazır olamazsınız. İşiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'de de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde. Dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı. İyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş. Aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor. Daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle. Ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Tesislerimiz gerçekten çok güzel. Ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim. Ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi işler de yapacağız. Biliyorsunuz zaten şu anda transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var. Ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz.
1: Quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora a lungo. Chiaramente si sarà staremo vigili su tutto perché ci sarà.
2: Hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız. Salih'le aramızdaki uyum çok iyi. Çok iyi anlaşıyorum Salih'le. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz ve en önemlisi de yarınki maçta galibiyetle ayrılmak. Onun için de elimizden geleni yapacağız. Ortam çok güzel. Herkes yani bu full buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi çok iyi hazırladığı maç için. Yani alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız ve iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Orta sahada oynadığın takdirde ofansif anlamda da defansif anlamda da katkı sağlaman lazım. Onu dile getirdi hocamız. Beklentiler bu şekilde. Ben de ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Geçen sezonki ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum. Gol katkılarıyla ve defansif anlamda da yani katkı sağlamak istiyorum ve takımıma yani en iyi şekilde yani kaptanlık görevini yapmak istiyorum. O yüzden beklentiler bu şekilde hocam.
3: Oldukça zor geçmesi beklenen bir eşleşme elbette Midtjylland mücadelesi Beşiktaş'ta ve yarınki bu zorlu karşılaşma öncesinde ise siyah beyazlar özellikle Avrupa kupalarındaki iç saha karnesine güveniyor.
4: Beşiktaş Avrupa'da 259. maçına çıkıyor.

0: Beşiktaş Avrupa maçlarında iç sahada daha başarılı bir görüntü çiziyor. Siyah beyazlılar Avrupa kupalarında evinde oynadığı 129 müsabakada 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 da yenilgi yaşadı. Bu karşılaşma Beşiktaş'ın kulüp tarihinde ilk kez bir Danimarka takımıyla karşı karşıya geleceği maç olacak. Midtjylland ise daha önce Türk takımlarına karşı 3 kez sahaya çıktı. Danimarka ekibi Osmanlıspor'a 2 kez mağlup olurken Fenerbahçe ile oynadığı maçtansa 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
1: Beşiktaş'ta yeni bir dönemin, yeni sezonun ilk resmi maçı Midtjylland mücadelesi. Peki teknik direktör Vincenzo Italiano nasıl bir kadro tercih edecek? Muhtemel 11'imizi hemen sizlerle paylaşalım istiyoruz. Beşiktaş'ta sezonun ilk resmi maçında kalede yeni transferlerden Alexander Nübel'in forma giymesini bekliyoruz. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi ilk resmi maçına yarın taraftarı önünde Tüpraş Stadyumu'nda çıkacak. Sağ bekte dörtlü savunmanın sağ tarafında Amir Murillo, solda Rıdvan Yılmaz ve stoper ikilisinde ise Akbadu ile birlikte Thiago Jalo'nun forma giymesini bekliyoruz. Orta alanda yine yeni transferlerden başka bir isim Salih Özcan, milli oyuncu. Yarın Midtjylland maçıyla beraber ilk kez onun da siyah beyazlı formayı sırtına geçirmesini bekliyoruz. Partnerleri Kartal Kayra Yılmaz ve Orkun Kökçü olacak. Sağ önde Vaslav Černý, solda yeni transferlerden ve kampın da yıldızlarından İlhan Fakılı, santraforda ise Oyan Gü 11 ile yarın Vincenzo Italiano'nun Midtjylland maçına başlamasını bekliyoruz. Ama elbette Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takviyeler için yoğun mesai harcanıyor. Özellikle 3 mevki için stoper, orta saha ve sağ kanat bölgeleri için belirlenen isimlerle temaslar kuruldu.
0: Beşiktaş'ta transfer listesi genişliyor. Siyah beyazlılar stoper, orta saha ve sağ kanat için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Stoper transferinde ilk hedef Flamengo'dan Leo Pereira olmaya devam ediyor. Ancak bonservis konusunda ortak noktaya ulaşılamaması nedeniyle Brighton forması giyen ve Italiano'nun eski öğrencisi Igor Julio da alternatif listeye eklendi. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Orta sahada gündeme gelen son isim Newcastle United forması giyen Joe Willock oldu. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği tempolu ve dinamik oyuncu profiline uyuyor. Hem merkez orta saha hem de 10 numarada görev yapabilen Willock için ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Sağ kanat içinse listenin ilk sırasında Johan Bakayoko yer alıyor. Leipzig forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu için hem kulübü hem de oyuncu cephesiyle temas kuruldu. Oyuncuyla ilgili maliyet araştırması sürerken 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Bakayoko'ya Avrupa'nın birçok kulübünün talip olmasıysa transferi zorlaştırıyor.
1: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Fenerbahçe'nin sambacısı Anderson Talisca geride bıraktığımız sezon kaydettiği 27 golle kariyer rekoru kırmayı başarmıştı ve dün akşamsa Sarı Lacivertlerin Gornik Zabze'yi mağlup ettiği maçta tek gol atarak yeni sezona da golle başladı.
0: Fenerbahçe'de Anderson Talisca skor üretmeye devam ediyor.
2: Baktı kaleye Anderson Talisca. Talisca!
0: Anderson Talisca Gornik Zabrze maçında attığı frikik golüyle kilidi açan isim oldu.
2: Anderson Talisca! Anderson Talisca!
0: 32 yaşındaki Brezilyalı yıldız sarı lacivertli formayla yeni sezonda siftahı yaparken Fenerbahçe'deki 40. golünü Polonya ekibinin filelerine bıraktı.
2: Anderson Talisca! Talisca! Fenerbahçe 1-0 önde.
0: Anderson Talisca 39 gol atan Rıdvan Dilmen'i geride bırakarak kulüp tarihine geçti. Fenerbahçe'de 69. maçına çıkan tecrübeli hücumcu maç başına 0.58 gol katkısı verdi. 40 golün 28'ini ligde atan Talisca, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupalarında da rakip filelerini

0: Eri 6'şer kez havalandırdı. Deneyimli sambacı geçen sezon Fenerbahçe'de 27 gol atarak kariyer rekorunu da kırmıştı.
1: Talisca! Anderson Talisca!
2: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Galatasaray'ın deneyimli stoperi Davinson Sanchez'e bir talip de Suudi Arabistan'dan çıktı.
3: Yeni sezona alternatifli ve daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen son şampiyon Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Bir yandan yapılacak takviyeler için adayları değerlendiren Sarı Kırmızılılar, bir yandan da teklif gelen oyuncuların durumunu inceliyor. Bu isimlerden en gözde olanı ise Kolombiya milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Davinson Sanchez. Bir süredir Serie A ekibi Como'nun da yakından ilgilendiği Kolombiyalı stopere bu kez Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Bir Suudi Arabistan kulübünün Sanchez'i yakın markajı aldığı belirtildi.
4: Cezalanıyorlardı, kafa toparlardı, gol Davinson Sanchez!
3: Sarı Kırmızılılar Suudilerin resmi teklifini beklemeye başlarken 40 milyon euronun üzerinde bir önerinin gelmesi bekleniyor. Eylül 2023'te 9,5 milyon euro bonservisle Galatasaray'a katılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu geride kalan sezon 45 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Davinson Sanchez'in Sarı Kırmızılı kulüple 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: İspanyol devi Real Madrid'in 23 yaşındaki stoperi Raul Asensio yeni sezonda Jose Mourinho'nun planlarında yer almıyor. İspanyol Sport Gazetesi ise Raul Asensio ile Galatasaray ve Lazio'nun ilgilendiğini iddia etti.
5: Galatasaray için İspanya'dan bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sport gazetesi Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Raul Asensio için Sarı Kırmızılı kulübün devrede olduğunu yazdı. Asensio'nun bir dönem 40 milyon euroya ulaşan piyasa değeri 20 milyon euroya kadar geriledi. Haberde Galatasaray'ın oyuncunun durumuna olan ilgisinden bahsedilirken İtalyan kulübü Lazio'nun da transferin şartlarını sorduğu belirtildi. Real Madrid'de forma rekabetine girmesine neredeyse imkansız gözüyle bakılan genç oyuncunun sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor. 1.84 boyundaki sağ ayaklı stoper 2024-25 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üstüne çekmiş ve De La Fuente'den milli takım daveti almıştı. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 18 maçı ilk 11'de başlayan Asensio, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 mücadelede forma giydi.
2: Galatasaray'da taraftarların ise elbette en çok merak ettiği konu özellikle 10 numara bölgesi için yapılacak olan takviye. Listede çok ama çok önemli isimler var. Şimdi hep birlikte Barco ekranımızda Galatasaray'ın 10 numara bölgesine yapmayı planladığı takviyede listedeki isimlere yakından bir göz atalım istiyoruz. Tabii ki en dikkat çeken oyuncu kuşkusuz Portekizli yıldız Bruno Fernandes. Manchester United'la bir yıl daha sözleşmesi var ve özellikle dış basındaki haberlerde yeni sözleşme görüşmelerinde tarafların anlaşmaya varamadığı yönünde bazı iddialar vardı. Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve 10 numara bölgesine yapılacak olan takviye için hatta listenin ilk sırasında Bruno Fernandes'in olduğu konuşuluyor. Geride bıraktığımız sezon Bruno Fernandes Manchester United formasıyla 37 karşılaşmada 9 gol ve 22 asist yapmayı başarmıştı. Bu ortaya koymuş olduğu performans da Bruno Fernandes Premier Lig'de de yılın oyuncusu seçilmişti. Her ne kadar Manchester United çok iyi bir sezon geçirmese de Premier Lig'de Bruno Fernandes göstermiş olduğu bu bireysel performansla sezonun en iyi oyuncusu olmayı başarmıştı. Dünya Kupası'nda yine Portekiz'le boy gösterdi. Portekiz için biraz hayal kırıklığıyla tamamlansa da turnuva yine Bruno Fernandes deneyiminden, tecrübesinden bize önemli esintiler sunmuştu. Galatasaray için listede bir numara Bruno Fernandes. Peki diğer adaylar kimler? Burada tanıdık bir isim tabii ki dikkat çekiyor. Can Uzun, amili futbol takımımızın genç isimlerinden birisi. 2005 doğumlu, Frankfurt'ta forma giyiyor Can. O da geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasıyla 28 karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik performansı imza atmayı başarmıştı. Ve Dünya Kupası'ndan sonra özellikle Vincenzo Montella ona daha çok şans vermeli miydi şeklinde de tabii ki tartışmalar oluşmuştu. Galatasaray'ın yine 10 numara bölgesine yapmayı düşündüğü takviyelerden diğeri de bir başka isimse Can Uzun. Çok önemli bir potansiyel ama burada tabii ki Frankfurt'un çok ciddi bir bonservis beklentisi var Alman kulübünün. Bakalım Galatasaray bu bonservis pazarlığında Frankfurt'un inadını kırmayı başaracak mı? Bir diğer genç oyuncu, o da Paraguay'la bu Dünya Kupası'nda dikkat çekmeyi başardı ve hatta Paraguay'ın penaltılarla Almanya'yı elediği karşılaşmada golü atan isim ülkesi adına Julio Enciso. Fransa Lig 1'de Strasbourg'la sezonu tamamladı. 22 yaşında, çok genç bir oyuncu. 2003 ve sonrası doğumlu oyuncular kuralına uyan bir yabancı Julio Enciso. O da Strasbourg formasıyla 42 maçta 12 gol ve 9 asistlik performansa imza atmayı başarmıştı. Devamında Dünya Kupası'nda da ortaya koyduğu performansla Avrupa'da Galatasaray ve tabii ki başka kulüplerin de ilgisini çekmeye başarmıştı. Geride bıraktığımız günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katılmış olduğu bir televizyon programında Julio Enciso'nun listedeki isimlerden birisi olduğunu bizzat kendisi de zaten doğrulamıştı. Ve son aday Brahim Diaz, Real Madrid'in faslı yıldızı. Real Madrid'le onun da bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fas'la Dünya Kupası'nda, 2026 Dünya Kupası'nda 5 asiste imza atmıştı. Fas'ın özellikle önemli, dikkat çeken yıldızlarından birisi. Zaman zaman sağ kanatta oynayabiliyor. Zaman zaman 10 numarada. Bu açıdan da çok yönlü olması sebebiyle özellikle Okan Buruk'un kadroda görmek istediği isimlerden birisi Brahim Diaz. Real Madrid formasıyla 42 maçta 2 gol ve 9 asiste imza atmayı başarmıştı. Galatasaray'ın yine 10 numara bölgesine takviye etmeyi düşündüğü isimlerden birisi de Brahim Diaz, faslı yıldız. 10 numara için arayışlar devam ediyor Galatasaray'da. Taraftarın da tabii ki bu anlamda oldukça heyecanlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İlerleyen günlerde Galatasaray bakalım o merak edilen takviyeyi hangi isimle gerçekleştirecek? Yine Galatasaray'a dair tabii ki transfer gündeminde en sıcak bilgiler bu ekranlarda olmaya devam edecek. Biz şimdi Galatasaray'a bir virgül koyalım sadece ve Trabzonspor'la devam edelim. Transferin flaş takımı Trabzonspor kadrosunda yeni sezonda düşünmediği 3 isimle kısa süre içerisinde yollarını ayırmayı planlıyor.
6: Trabzonspor'da transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcuların durumu da merak ediliyor. Trabzon'daki çalışmalarda yer almalarına rağmen yeni sezonda düşünülmeyen John Lundstram ve Denis Dragoš henüz kendilerine kulüp bulamadı. İki oyuncuyla sözleşme feshi konusunda görüşmeler devam ediyor. Kadro planlamasında yer almayan bir diğer isim ise Batista Mendy. Bordo Maviller Avrupa'dan bazı takımlarla anılan Mendy için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim kamp öncesinde bu üç oyuncunun durumunu netleştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak Bordo Maviller, 30 Temmuz'da El Saad, 2 Ağustos'ta ise Udinese ile karşı karşıya gelecek.
2: Futbolda Avrupa mesaisi sürüyor demiştik. Avrupa kupalarındaki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda bu akşam saatler 20.45'i gösterdiğinde Inter Turku'yu konuk edecek.
3: Başakşehir'in Avrupa mesaisi başlıyor.
4: Köşe vuruşu şimdi kullandı. Kale alanı bomboş pozisyon ve top ağlarda gol. Opuku!
3: İstanbul temsilcisi Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu konuk edecek. Geçen sezon Trendyol Süper Ligi 57 puanla 5. tamamlayan Başakşehir, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Başakşehir'de fil

0: Sahilli oyuncu Christopher Opperi kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Turuncu Lacivertli ekip sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan tesislerde 2 Temmuz'a kadar çalışan Başakşehir, 5-15 Temmuz'da ise Avusturya'nın Geinberg kentinde kamp yaptı. Şu ana kadar Edin Visca, Emin Bayram ve Mihal Karbovnik'i transfer eden Turuncu Lacivertliler, Eldor Shomurodov'un da sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.
1: Opel de destek verdi. Bınic ortaya çeviriyor. Ön direk boşta kaldı. Shomurodov ve gol!
0: Leo Duarte, Amin Arit ve Kazım Can Karataş'ın sözleşmeleri sona ererken Doğan Alemdar Beşiktaş'a, Miguel Crespo ise El Kalice transfer oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir Inter Turku maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Muneira yönetecek.
2: Sırada Trendyol Süper Lig ekiplerinden gelişmeler var. Kocaeli Spor'da orta saha oyuncusu Karol Linetti ile yollar ayrıldı. Süper Lig'in Marmara ekibi Kocaeli Spor'da kadro değişimi sürüyor. Geçen sezon takıma katılan deneyimli oyuncu Karol Linetti'nin sözleşmesi feshedildi. Körfez ekibinin Polonyalı oyuncuya 200 bin avro tazminat ödeyeceği belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon yeşil siyahlı formayla 28 maça çıktı ve 3 kez ağları sarstı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diadins ise yeni sezonda iyi bir kadro oluşturmak için 4 ya da 5 transfere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
3: Gördüğümüz ve emin olduğumuz tek şey 4-5 tane net oyuncu transferine ihtiyacımız olduğu. Bu her takımın muhakkak vardır, bizim de öyle. Çünkü ayrılan oyuncularımız oldu. Türkiye'de 5-6 takımdan diğerlerinin ekonomik olarak yarışması zaten mümkün değil. Kaldı ki o 5-6 takımın haricinde de bir 4-5 tane de var. Onların da farklı destekleri var tabii ki ekonomik olarak. Geri kalanlar da kendi aralarında birlik gibi oluyor Türkiye'de. Bu yine aynı bu süreç devam edecek ama bu sene geçen yıla göre çok daha zorlu bir lig olacağı muhakkak. Çünkü alttan gelen hem Ahmet olsun hem Çorum olsun ekonomik anlamda da çok rahat transfer yapabiliyorlar. O avantajları var. Onun için biz kendi adımıza çok daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
4: Önümüzdeki sezon tabii ki ben de herkes gibi geçen sene kendi kariyer rekorumu kırdım. Bu sene de inşallah geçen sene yaptığımdan daha fazlasını takım için faydalı olabilirim. Yani önemli olan tabii ki kazanmak. Hani kendi bireysel olarak tabii ki önemli ama takımın kazanması zaten bana da kazandırır her zaman. Diğer oyunculara da aynı şekilde.
2: Avrupa futbolundan haberlerle devam ediyoruz. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese Nicolo Zaniolo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
0: Zaniolo kariyerini İtalya'da devam ediyor. Serie A ekibi Udinese bir süredir maaş konusunda anlaşamadığı Nicolo Zaniolo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan Zaniolo, son günlerde hakkında sözleşme şartları hakkında çok sayıda dedikodu çıktı. Udinese'ye ve taraftarlarına olan saygım hiçbir zaman değişmedi. Bu sezon bunu sahada performansımla göstermek istiyorum, diye konuştu. Geçen sezon Udinese formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 34 müsabakaya çıkan İtalyan futbolcu 6 gol 6 asistlik performans sergiledi. Zaniolo 2 kupa kazandığı Galatasaray'da ise 16 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
2: Transferde adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Fransız stoper Malang Sarr'ın yeni adresi Suudi Arabistan ekibi Neom oldu.
0: Malang Sarr'ın yeni takımı belli oldu. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de sıkça anılan 27 yaşındaki Fransız stoper, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom'la sözleşme imzaladı.

0: Lens'la sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest oyuncu statüsünde yer alan Sar'ın transferi. Malang Sar, Neom Spor Kulübü'ne katılıyor. Neom'a hoş geldin Malang sözleriyle duyuruldu. Futbol kariyerine Nice'de başlayan Malang Sar, Chelsea, Porto, Monaco ve Lens formalarını da giydi. Malang Sar, profesyonel kariyerinde Nice, Chelsea, Porto, Monaco ve Lens formalarıyla toplam 238 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 4 asist yapan savunma oyuncusu, Fransa U21 milli takımında ise 6 kez görev aldı.
1: Transferde adı son günlerde Galatasaray'la anılan İngiliz oyuncu Phil Foden ise kulübü Manchester City ile sözleşmesini uzattı.
0: Avrupa transfer piyasasında ismi birçok kulüple anılan Phil Foden kulübünde kaldı. Manchester City, altyapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcunun kontratını 2030 yılına kadar uzattı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, milli futbolcumuz henüz 26 yaşında olmasına rağmen kulübümüzün 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı oldu ifadeleri kullanıldı. Foden ise çocukluğundaki tek hayalinin Manchester City'de oynamak olduğunu söylerken, "Geleceğimi bu kulübe adamaktan dolayı çok mutluyum. Enzo Maresca ile çalışmayı heyecanla bekliyorum," dedi. Phil Foden, Manchester City'de yaşadığı 6 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri de yaşadı. Başarılı orta sahanın adı bu yaz transfer döneminde Galatasaray'la da anılıyordu.
1: Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola, Liverpool'un transfer gündemi ve takımın mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
2: Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola kanat transferine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
3: It's difficult to say a number when the market is open and you have to be always open to.
4: Transfer piyasası açık. Bu dönemde kadroyu geliştirmek için her zaman yeni seçeneklere açık olmalısınız. Bazı mevkilere takviye ihtiyacımız olduğu kesin. Örneğin bir kanat oyuncusu almamız gerekiyor. Ancak maliyetler ve elimizdeki oyuncuların durumunu analiz etmemiz lazım. Güvendiğimiz oyuncular var evet ama sakatlıklar bizi düşündürüyor.
3: We will have to analyze what the market gives you, what's the cost, how we also see the...
2: 44 yaşındaki İspanyol teknik adam Andy Robertson ve Muhammed Salah'ın takımdan ayrılmasının ardından kimin yardımcı kaptan olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi.
3: I still haven't met almost half of the squad. You know, I still haven't seen them face to face.
4: Takımın yarısıyla henüz yüz yüze görüşüp tanışmadım. Kararımızı zamanı geldiğinde veririz. Ama her zaman vurguladığım bir şey var. Lider ya da kaptan olmak için kol bandı takmanıza gerek yok. İngiltere'de bunun çok büyük bir anlamı var, anlıyorum. Ama ben bant takmayan çok kaptan ve lider gördüm.
2: Iraola takımın yıldız futbolcuları Dominic Szoboszlai ve Alisson hakkındaysa ikisinden de gereken katkıyı alacaklarına emin olduklarını söyledi.
3: One of the probably greatest news since I arrived, no?
4: Szoboszlai'nin sözleşme yenilemesi Liverpool'a katıldığımdan bu yana aldığım en güzel haberlerden biri oldu. Kampa harika bir formda katıldı. Antrenmanlarda örnek bir performans sergiliyor. Bence genç oyuncular onu yakından takip etmeli. Dominic gelecekte bu ekibin liderlerinden biri olmalı. Onunla sezon içinde çalışmak için sabırsızlanıyorum. Zaten çok iyi bir sezon geçirmişti ama daha da geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Alisson ise yeni transferlerin ve genç oyuncuların adaptasyon sürecinde bize yardımcı olabilir. Virgil van Dijk, Alisson, Joe Gomez gibi uzun süredir burada olan sembol oyunculara ihtiyacımız var. Onlardan bu konuda yardım alabileceğimize eminim.
1: Liverpool'la devam ediyoruz. Liverpool'a yeni ortak mı geliyor yoksa İngiliz kulübü tamamen el mi değiştirecek? Ada basınındaki haberlere göre bu iki seçenekten birisi gerçekleşmek üzere.
5: Hint asıllı İngiliz yatırımcı Amit Bhatia liderliğindeki bir konsorsiyum Liverpool'a ortak olmakla ilgileniyor. Kulübün hisselerini 16 yıldır elinde bulunduran ancak 2022'de teklifleri açık olduğunu duyuran Fenway Group iddiayı doğruladı. Dünyanın en zengin insanlarından Lakshmi Mittal'in damadı olan Amit Bhatia, bir başka İngiliz ekibi Queen's Park Rangers'ta 18 yıldır yöneticilik yapıyordu. Gayrimenkul ve finans şirketleri bulunan 46 yaşındaki girişimci birkaç gün önce kulüpteki görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı. Fatih aynı zamanda Suudi Arabistan hükümetinin Kültür ve Uluslararası İlişkiler Danışma Kurulu'nda yer alıyor. 2010 yılında iflasın eşiğindeyken Fenway Group tarafından 300 milyon sterline alınan Liverpool'un güncel değeri yaklaşık 5 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor. Amerikalı yatırım şirketi bir dönem Manchester City gibi çoklu kulüp patronu olmaya niyetlenmişti. Ancak Malaga, Getafe ve Bordeaux gibi kulüpleri inceleyen yöneticiler daha sonra bu modelden vazgeçmişti.
1: İngiliz devi Chelsea, Aston Villa'dan Morgan Rodgers'ı kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı.
2: Chelsea, astronomik bedellerle transfer yapma geleneğini sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için atağa kalkan İngiliz ekibi, Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rodgers'ı kadrosuna kattı. Londra temsilcisi 23 yaşındaki İngiliz 10 numarayla 2033 yılına kadar sözleşme imzaladı. İngiliz basınına göre Chelsea bu transfer için Aston Villa'ya 137 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Chelsea tarihinin en pahalı transferi olan Rodgers imzanın ardından açıklamalarda bulundu ve "Çocukluğumdan beri hayranlık duyduğum kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım. Yeni teknik direktör, kadro ve proje beni çok etkiledi. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Geçen sezon Aston Villa'da 51'i ilk 11 olmak üzere 55 maça çıkan futbolcu 14 gol 11 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu milli formayla da 22 maçta 1 gol 3 asist üretti.
1: İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Kevin Keegan 75 yaşında hayata veda etti.
5: İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Kevin Keegan 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Keegan'ın tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu duyuruldu. Parıltılı kariyeri boyunca Scunthorpe, Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle'da forma giyen efsane futbolcu 1978 ve 1979 yıllarında Ballon d'Or ödülüne layık görüldü. Kral lakabıyla anılan Keegan, kaptanlığını yaptığı İngiltere milli takımıyla çıktığı 63 maçta 21 gol kaydetmişti. En parlak dönemini geçirdiği Liverpool'da 3 Premier Lig şampiyonluğu elde eden yıldız futbolcu, burada bir de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası sevinci yaşadı. Kevin Keegan aktif kariyerine son verdikten sonra Newcastle, Fulham, İngiltere milli takımı ve Manchester City'de teknik direktörlük yaptı.
1: Evet, bir canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İbrahim Uslu bir kez daha bizleri karşılayacak. Ve bu akşamki Başakşehir İnter Turku maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Sözü daha fazla uzatmadan İbrahim'e bırakalım.
6: Teşekkürler Furkan. Başakşehir'den mutlu akşamlar. Temsilcimiz Ramus Başakşehir. Konferans Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk ediyor. Mücadele 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Martinez Muneira'nın yöneteceğini sizlerle paylaşalım. Temsilcimiz Ramus Başakşehir 22 Haziran'da sezonu açtı ve yaklaşık olarak bir aydır bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte Nuri Şahin'in kadro derinliği artmış durumda. Geçen sezon playoff turunda Konferans Ligi'ne veda edilmişti. Bu sezon özelinde lig aşamasına kalmak ilk hedef olarak öne çıkıyor. Senin de ifade ettiğin gibi karşılaşmanın 11'leri açıklandı. Hemen Başakşehir'in 11'ini sizlerle paylaşalım. Kalede Muhammed Şengezer başlayacak. Stoper ikilisi Emin Bayram, Hüseyin Uba. Sol bekte yeni transfer Karbovnik. Sağ bekte Ömer Ali Şahiners. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Yusuf Sarı. Sol tarafında Brnić. Orta ikilide Kemen, Umut. Ve hücum hattındaki ikili Şamuradov'la Bertu. Ev sahibi Başakşehir adına gol arayacak. Bu karşılaşma öncesi Başakşehir'de Operi'nin kırmızı kart cezası sebebiyle kadrodaki yerini alamayacağını belirtelim. Ve yeni transferlerden Vizce da yine sakatlığından ötürü bugünkü karşılaşmada süre alamayacak. Başakşehir'in yeni transferleri Emin Bayram, Karbovnik bugünkü karşılaşmada ilk 11'de forma giyiyor. Vizca'nın sakatlı olduğunu belirtmiştik. Şamuradov'un da

0: kiralık sözleşmesi sona erdi. Artık bonservisiyle birlikte Rams Başakşehir'in futbolcusu oldu. Haftaya bu maçın rövanşı gerçekleşecek. Teknik direktör Nuri Şahin dün basın toplantısında gayet formda olduklarını, yarın kazanarak, yani bugün için kazanarak deplasmana avantajlı bir skorla gitmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Artık maçın başlamasına yaklaşık olarak bir saatlik bir zaman dilimi kaldı. Biz mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Furkan.
1: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya ve tabii ki Başakşehir'e de bu akşam Inter Turku karşısında bir kez daha başarılar dileyelim. Takımlarımızın Avrupa mesaisi devam ediyor. Biz de basketboldan gelişmelerle devam edeceğiz ana habere. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Shane Larkin, Sarı Lacivertli takıma transfer sürecinden merak edilen birçok konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.
2: Shane Larkin, Anadolu Efes'ten ayrılığı ve Fenerbahçe'ye transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tercih etme nedenini anlatan 33 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe şu an bulabileceğiniz en istikrarlı kulüplerden biri. Buraya gelmemin en büyük sebebi bu. Dünyanın en büyük taraftar kitlelerinden birinin parçası olmak beni heyecanlandırıyor. Türkiye benim evim gibi" ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli taraftarlarla ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulunan tecrübeli oyuncu, "Yıllardır bana karşı olan bir taraftar kitlesinin önüne çıkıyorum. Bu farklı bir duygu. Bu ülkeye büyük bir kulüpte oynayarak bir şeylerin karşılığını vermek istiyorum" dedi. Anadolu Efes'teki kadro planlamasını eleştiren yıldız basketbolcu, "Yönetime Daniel Oturu'yu kaybedemeyiz dedim. Bana göre ya kadroyu korumanız ya da koçu tutmanız gerekiyordu. Ama biz hem koçu gönderdik hem de kadroyu dağıttık" şeklinde konuştu. Efes taraftarlarından tepki görebileceğini de kabul eden Larkin, "Anadolu Efes'e saygısızlık yapmayacağım. Bana iyilik yapmaktan başka bir şey yapmadılar. Paramı verdiler, şampiyonluklar kazandık. Onlarla ömür boyu sürecek ilişkiler kurdum. Herhangi bir platforma çıkıp kötü konuşmayacağım. Ancak yaptıkları her şeye katılmıyorum. 8 yıl boyunca elimden geleni verdim. Taraftarların kendilerini ihanete uğramış gibi hissetmesini anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı. Baş antrenör Sarunas Yasikevicius hakkında da konuşan deneyimli oyuncu, "Yaklaşık 5 yıldır konuşuyoruz. Aramızda büyük bir saygı var. Birlikte çalışırsak ikimizin de kazanacağına inanıyoruz" dedi. Sakatlık sürecine de açıklık getiren Shane Larkin, "İnsanlar ne söylerse söylesin, %100 hazır olmadan sahaya çıkıp kendimi riske atamazdım" diyerek geç dönüşünün nedenini anlattı.
1: Devam ediyoruz basketbolla. Euroleague'in iddialı ekiplerinden Barcelona baş antrenörlük görevini Alexander Sekulic'i getirdi.
3: Barcelona'nın yeni baş antrenörü Alexander Sekulic oldu. Katalan ekibi 48 yaşındaki Sloven çalıştırıcıyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Sekulic, Barcelona basketbol takımının tarihindeki ilk Sloven baş antrenör unvanını aldı. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Dubai basketbolun başına geçen Sloven koç, takımına tarihinin ilk Adriyatik Ligi şampiyonluğunu yaşattı. 2020 yılından bu yana Slovenya milli takımını da çalıştıran Sekulic, ülkesini tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarına taşıdı. Slovenya Sekulic yönetiminde Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarını 4. sırada tamamladı.
1: Basketboldan voleybola geçiyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde yarın saatler 11'i gösterdiğinde Kanada ile karşı karşıya gelecek.
4: Filenin Sultanları Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak. Çin'in Macau kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 11'de başlayacak. Milliler lig etabında 9 galibiyetle 4. sırada yer aldı. 2017-2020 yılları arasında A Milli Kadın Voleybol takımını çalıştıran, 2008'den bu yana ise Vakıfbank'ın baş antrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5. tamamladı. Dünya şampiyonasında Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı. 2023 yılında Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, maçı kazanması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaştı.

0: Karşılaşacak.
1: Kanada mücadelesi öncesi baş antrenörümüz Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Gizem Örge açıklamalarda bulundu.
2: Try to catch more victory possible. Then I knew that in Ankara the situation was a little bit different.
3: Finallere gelirken elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mümkün olduğunca fazla galibiyet almaya çalıştık. Başlangıcın zor olacağını biliyorduk. Ankara etabında daha tecrübeli oyuncuları kadroya katmak istedim ama o dönemde form durumları çok iyi değildi. Buna rağmen her geçen hafta gelişim gösterdik. Şimdi geride kalan 3 haftayı unutup tamamen çeyrek finale odaklanmak gerekiyor. Kanada çok güçlü bir takım. Kadrolarına önemli oyuncular geri döndü. Uzun boylu, dengeli ve dünyanın önemli liglerinde oynayan birçok oyuncuya sahipler. Giovanni Guidetti'ye büyük saygı duyuyorum. Ona karşı oynadığımız maçlar her zaman çok kaliteli ve keyifli geçiyor. Oyuncularımızı tanıyor olması bir gerçek ancak bu tek başına yeterli değil. Çünkü benim kendime özgü bir oyun anlayışım var ve 8 ay içinde bir oyuncunun oyununu tamamen değiştirmiş olabilirsiniz. Sonuçta bu bir çeyrek final maçı. Herkes en iyisini ortaya koyacak. Umarım Giovanni'nin oyuncular hakkındaki bilgisi yeterli olmaz ve yarı finale yükselen taraf biz oluruz.
2: I hope that what Giovanni know about the player is not enough and we will deserve to arrive in the semifinal.
4: En güzel kısmı finalleri diyebilirim. Sonunda finallerdeyiz bir kere daha. O yüzden bu sürdürülebilir başarımız için ben ülkem adına çok gururlu ve mutluyum. Voleybolu her zaman bu seviyede tutmak istiyoruz. Her zaman bu podyumda, finallerde kupayı evimize götürmek için, savaşmak için mücadele etmek istiyoruz. Kanada çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculara sahip, antrenörleri çok iyi. O yüzden en iyi şekilde hazırlanacaklarından hiç şüphemiz yok. Herkes burada en iyi voleybolunu vermek isteyecek. Biz de sahada ne yapmamız gerektiğine odaklanıp finallerde olmanın tadını her an, her anda sahada savaşarak ve eğlenerek çıkartmak istiyoruz.
1: Baş antrenörümüz Daniele Santarelli ve takım kaptanı Gizem Örge'nin de açıklamaları bu şekildeydi. Kanada karşısında milli kadın voleybol takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Bu haberle birlikte ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
5: Valverde'den slalom, Valverde önünü açtı, baktı kaleye. Valverde vurdu, nefis bir gol.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir
1: mutluluk getir. Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım.net, Sigortam.net.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
1: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: 19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır.
1: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Reklam.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. İyi pazarlar. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Ve sizlerle birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz. Yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım. Unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD Kupası'nın son maçı. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği Kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
2: Sonra altı bilmem ne oldu.
1: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç, lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
2: tabii
1: bulmuş
2: canım,
1: mu?
2: Oradayız.
1: Tabii canım, değil mi?
2: Oradayız yani.
1: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
2: Vasili Dirimli'nin kayınbiraderi.
1: Evet, görev de yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSD kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
2: Yok.
1: Tansiyonu?
2: Yok, yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
1: Bir şeyler belli var.
2: Yani bir şeyler var ama dışarıdan, yani ta basın tribününden görmüştüm.
1: Evet, Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin baygol lakaplı.
2: Tabii.
1: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
2: Doğan Baba.
1: Doğan Babacan. Doğan

0: Babacan deyince de yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
1: İkinci Doğan? İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
1: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
1: Evet yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
0: çıktıktan
1: başladıktan sonra.
0: Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
1: Yok tabii. Elinden önemli, gösterirsin hani attım diye böyle. Tabii,
0: çık dışarı diyorsun değil mi?
1: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey kırmızıyı.
1: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
1: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya tanıklık eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor, söylenir mi kaptan Vedat Okyar? Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu: Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim, Caddebostan'da çok buluşurduk. Biz evet, Kadıköy evet. Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
1: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları, bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
0: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
1: Evet tabii, sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal, bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de, Babacan.
0: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
1: Evet, Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beşiktaşlı, Beşiktaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ, o da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben
0: hani şimdi hep kafalar karışıyor, her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama
1: ya şey, açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim, o başka Hilmi Ok'tu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
0: Herkes hata yapar canım.
1: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağı takıldı, neyse.
0: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Biz hala hakemler şöyle, hakemler
1: bunlarda
0: böyle diyoruz.
1: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada biri bu sahada, evet, yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sahadaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
0: Yeah. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü

0: yapmalım onu da.
1: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı, hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

0: Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey.
1: yani.
0: Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde konak oteli. Hatırlıyor musun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümüş orada sergileniyor. Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş.
1: Tamam.
0: Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle evet, biz doğru. Annemle giderdik.
0: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
1: Evet.
0: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra Aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
1: Tabii.
0: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı İnönü. Bugün ne?
0: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
1: Hadi diyelim ki sponsorluk var şu anda filan falan ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu
0: bir
1: yapayım.
0: Bir tespit yapalım diyorsun.
1: He. Şimdi tabii bu maça biz...
0: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık

0: arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
1: Ay yani zaten 3-2. Yani Galatasaray'a 5 atmış.
0: 3-0 falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe.
1: Galatasaray'a 5 atmış. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
0: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye gelmeleri. Işte,
1: şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacağım. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim. İşte,
0: bu ilk bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
1: İşte bizim eskiden sinemalarda, filmlerden evvel haberler. İşte bir banka mesela haber... bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük. Garinç'a vay filan. Garinç'a geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi. Bizim o sinemada film başlamadan evvel.
0: Şimdi gelmiyor.
1: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
0: Bu
1: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet Ali Az, Fikret Kırcan, Donanma Kamil, ben öyle diyeyim, başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan geliyor. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün kaçmaz. Kling Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakapları öyle Kling, ya.
0: Çizgi roman değil mi?
1: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Günar ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
0: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
1: Evet, bir penaltıdan yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle, ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak, ne Brezilya. Yani komşuyu ya, Güney Amerika'da. Ne bileyim, ne İspanya. Ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
0: İzleyeni
1: oraya
0: taşıyor değil mi?
1: Oraya iltica etmesiyle, evet, yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler. Abi. Filan Rosario Central, ne takımlar var ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan, Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii, çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi filan falan derken, neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa, rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii, Necmi Tan Yolaç rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana. Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina. Argentina. Dünya Kupası başlayacak ya 2 gün sonra. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir yere bir şey fırlatma.
0: Futbol büyük bir tutku yani.
1: Ne bir yere bir şey atma. Sadece kadınlı, erkekli, çocuklu, inanılmaz bir topluluk Argentina diye. Vallahi biz gideceğimiz lokantayı bir gün evvel seçmiştik. Oraya böyle 15 dakikada falan gidecektik. 40 dakikada falan anca gidebildik.
0: Bu sözünü ettiğimiz kupanın Eva Perón adına olması mı o Lanuşlu futbolcular için daha önemli kırılıyor?
1: Tabii şimdi o işte Eva Perón, toprağı bol olsun, Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi eşi olmasına rağmen Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi. Tabii bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetirmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek, ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20 biz
0: hele o zaman.
1: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele 52'de. O zaman. Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
0: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
1: saldırdılar. Tabii saldırdılar tabii.
0: Yani... Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sahalarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
1: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón öyle bir şahıs ki. Ya onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya.
0: Yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
1: Tabii. Hatta bakın, yani bilmiyorum.
0: Polisler tabii. Falan da sahada.
1: Tabii fotoğraf çok eski ve eski kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir bilemiyorum tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
0: Bayağı kalabalık çünkü orası.
1: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
0: Evet.
1: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
0: Şeyde federasyonun Arjantin federasyon başkanı gelmiş. Federasyon genel sekreteri tabii. Gelmiş Antonio Rotilli tabii. Ve onun eşi vermiş Eliza Rotilli tabii. Kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın
1: tabii Fikret abiye veriyor rahmetli.
0: Eva Perón kupasını evet. Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Ya çok enteresan.
1: Bak. Şimdi
0: nereden nereye?
1: Bak Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
0: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
1: Ya ama yani şey
0: eskisi yani, gibi değil,
1: değil
0: tabii.
1: Değil tabii yani.
0: River Plate Boca Juniors 80'inde.
1: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
0: Evet çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
1: Ender 52,
0: 52 Ocak.
1: Yani kaç sene 67
0: sene. 67 sene abi. 67 sene of. Peki hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. İşte Rasim Karalar'ın, Sedat Özden'lerin falan olduğu bir Bursaspor.
1: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan soldan 3. ayaktakiler. Hı hı. Yani.
0: Evet.
1: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi mesela
0: Cürol falan var.
1: Tabi Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
0: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor evet. Bursaspor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın Bursaspor teknik direktörü Metin Oktay görüntüde.
1: Takım elbiseli.
0: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursaspor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursaspor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursaspor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
1: Şimdi Metin
0: küstürmüşler tabii, öyle mi?
1: Metin Oktay hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça.

0: Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok, yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
1: Şey doğru mu? Evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde girmezmiş.
0: Şimdi evine. Mesela evden bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet. lirayla çıktı. Atıyorum rakam temsili. Hı hı. Çıktı saat 11'de çıktı öğlen. Oraya gitti, buraya gitti. Akşam şurada yemek yedi, bilmem ne oldu. Eve döndüğünde para sıfır olacak cebinde.
1: Allah Allah.
0: Onun için
1: evden çıkılan parayla eve girilmez demiş. Hayır,
0: evet. Onun için
1: bakın Metin Oktay istifa etti haberi de bu. Anlaşamadığını yöneticilerle göstermiş ve görevini çok enteresan ya.
0: Ve Metin abinin çok beraberliğimiz oldu. Akşam bir yerde yemek yiyecek, işte gece saat 12'de neyse eve dönecek taksiyle. Taksi kuyruğu olurdu kapıda. Ulan hangimize rast gelecek acaba diye. Çünkü Metin abi gideceği yer mesela diyelim 70 lira yazacak.
1: Evet.
0: Cebinde 150 lira kaldıysa o 150 lirayı o şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
1: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
0: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama.
1: Bir baksanıza siz de çocuklar benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
0: Mesela bir Bursa. Galatasaray, Bursa, Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük, rahmetli İslam Şupi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte. Metin Oktay'ın en şeyli ekip. Onu hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun
1: Galatasaray'la
0: görüşü.
1: Galatasaray'la yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak? Birinci yani, adam olarak ilk.
0: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
1: Niye sen acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
0: Olmaz. Genelde de öyledir. Genelde zaten. Öyle. Neden? Mi? İşte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
1: Evet.
0: Şimdi sana ne abi sen teknik direktörsün çıkmışsın maçı da kazanmışsın değil mi abi 2-0 hadi bana eyvallah 2-3 tane de genç oynatıyorsun Allah razı olsun hani ileriye dönük filan şimdiki hocaların %80'i böyle 85'i
1: ben işime bakarım der değil
0: ben
1: mi
0: işime bakarım der hayırse Metin Oktay o değil şimdi o Bursa taraftarı bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor ha, buradan şimdi söyleyeyim şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa.
1: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
0: O başka yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu hepsi değil tabii.
1: Çok öyle içi dışı olmaması lazım.
0: Bursa Spor'u bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küfür ben bu takımda çalışmam diyor.
1: Ya.
0: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir yani.
1: Ben bir daha da yapmıyor.
0: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor ona şuradaki adam bomboş dururken pası gittin dört kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten ya.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et böyle

0: çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru söylüyor.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl? Bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü onun içinden geldiği için. Doğru. Ama ne o Jose Mourinho, Mourinho muydu? Hmm. Mourinho yapıyor abi, topçuluğu yok adamın.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Onun için, evet,
1: güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursaspor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye Kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor. Şimdi 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet Niş yönetiminde Sakaryaspor 2. Lig'de şampiyon oluyor. Ardından Sakaryaspor takımı 1. Lig'e yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe'ye Fatiha diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
0: Evet.
1: Ve Pal Çernay'a, hatırlıyorum o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
0: Kovulma.
1: Onu da Çernay'da kovuyorlar. Oradan kovuyorlar.
0: Ay, kovulma geldi, kovuldu.
1: Kovuldu değil mi? Benim büyük hoca diye gelmişler.
0: Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir takım kovuyorlar. Sen abi sarılıyorsun. Aman bana gel.
1: Büyük hoca diye alıyorsun.
0: Evet abi ya. Neyse.
1: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay'ı kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışarı değil mi? Bu skordan sonra.
0: E tabi.
1: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
0: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile, dur ne oldu?
1: 3-0 öne geçmişler. Sonra
0: Aykut.
1: Aykut ve Özcan'dan geldi.
0: Özcan'dan geldi diyor bak.
1: Aykut da Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman. Özcan Fenerli. Serdar Fenerli.
1: Hepsi Oğuz Fener'e geldi Fenerli sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
0: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
1: Bu sonrasındaki sezon değil mi?
0: Tabii bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var. O bir anıdır, anlatacağım. Ne var ki yani?
1: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
0: Onu da yendi. Onu da
1: İlk
0: yendi.
1: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
0: Ama
1: Sakaryaspor. Gordon Milne diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın yani hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
0: Ama şimdi Sakarya takımı, bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
1: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor.
0: Bir Sakarya takımı
1: ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
0: Tabii bak şimdi.
1: Yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
0: Burada bir Sakarya, burada mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdet Niş. Yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz, Fenerbahçeli Oğuz Çetin, Turan, Özcan.
1: Bakın Beşiktaş maçı ile ilgili küpür de burada.
0: Yani hakikaten o Sakarya takımı, na ben 2. Lig'de kupayı alırken, hatta 1. Lig'e çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakarya Spor'u seyretmek için. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynarken
1: bir
0: değil.
1: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya, Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade Sakaryalılar falan.
0: Sakaryalılar yani grubu da.
1: Grubu.
0: Yani
1: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
0: Şimdi
1: bunların, yani Turan Sokoğlu öyle zaten, Oğuz

0: Çetin, Aykut Kocaman, hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
1: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
0: Bakın o üçlü.
1: Evet.
0: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta evet. Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sokoğlu.
1: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe. Yanlışlıkla.
0: Nasıl yanlışlıkla?
1: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın ya.
0: Nasıl yanlışlıkla? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar mı?
1: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
0: Göz önünde insanlar bunlar.
1: Şimdi Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
0: İyi takım.
1: Tabii.
0: Evet. Evet.
1: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Aa, bu Aykut güzel. Tamam, biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, büyük Aykut.
0: Burada var mı büyük
1: var işte,
0: Aykut?
1: Var işte, şey tıraş, asker tıraşlı.
0: Şimdi o Aykut Kocaman.
1: O Kocaman işte canım.
0: Diğeri var mı?
1: Diğeri burada yok. Yok. Ondan sonra peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar. Bu değil ki.
0: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
1: Ondan sonra neyse ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz normal Aykut. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve şey Turan Sofuoğlu'nu alıyor Fener. Serdar'ı almıyor.
0: Ha, Serdar o şeyde yok
1: önce
0: mu?
1: Yok Serdar. Ha. Ben de böyle bu iş bitti 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi bak, Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
0: Evet.
1: Nezihi.
0: Nezihi var. Görüyor doğru. Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
1: Evet. Ben de Özcan var bak.
0: Aykut Kocaman sağdan ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
1: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz'u oynatır.
0: Evet.
1: Aykut gol atar.
0: Müthiş ayağı var.
1: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim, Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında bu? Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, birinin adını verdi şimdi unuttum. Bu dedi, bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor bir, bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm, çıktım, gittim. Bir baktım 2 gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
0: Ha.
1: Ve aldılar.
0: O olmadı ama değil mi?
1: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o. Ötekilerine oranla.
0: İyi oyuncuydu.
1: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum, bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
0: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
1: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özara hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var, sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti, yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber? İyilik abicim, ondan da çok iyi dostluğumuz vardı, abi kardeş. Adamını aldım milli takımı, açıklıyorum birazdan dedi.
0: Ondan sonra zaten
1: vallahi
0: giriş
1: mi,
0: o giriş.
1: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda, yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim ayrı da.

0: Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz, yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste iki yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da oldu ama çok da yok yani. 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolculardan, golcülerden biri olarak adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
0: Şöyle... Yani o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
0: Ama
1: sol iç.
0: Ama öyle şimdiki orta saha sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
0: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var bak, Ayhan var. Eskişehirli.
1: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara güç takımı değil mi?
0: En başta tabii.
1: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
0: Olabilir.
1: Erman abi kaçtı acaba buraya?
0: Erman
1: abi 70'lerin başında
0: Erman
1: değil mi?
0: Sonra Erman değil daha mi? Dur bakalım.
1: Daha bu 4 senesi falan var.
0: Tabii tabii.
1: 4-5 senesi var hatta.
0: Erman daha sonra. Erman Yılmaz Şenfener'de, hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şen'de.
1: Ama o Leeds United hocam maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek ki o sıralarda var. Şey,
0: tabii.
1: O 3-4 sene sonra. Evet.
0: Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
1: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Ya da hani o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
0: Valla Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bu 66.
0: 66, 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
1: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
0: Bir de şöyle mi? Metin Oktay bu.
1: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
0: Yine oldu, bir daha oldu. Evet bak şimdi şut atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
1: Denge ayağının bak, güç aldığı ayağının pozisyonunu, vücudun evet, şekline bakın.
0: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
1: Evet.
0: Şimdi bu topa vurursan bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını, güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi? Denize.
1: Şimdi
0: deniz
1: saçma kale. Saçma tepeye dikiyorlar ya.
0: İşte yani dedim ya, önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
1: Hareketli topları da vurur falan.
0: En büyük yani özelliklerinden biriydi.
1: Hareket.

0: halindeyken.
1: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak, destek ayağına, topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı, %99,9 yukarıdan dışarı.
0: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe, şöyle bir bakıyorum, Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
1: Galatasaray'a geldi.
0: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
1: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
0: O dönemin Ankara tabii. Gücü'nde. Bir verseniz onu çocuklar.
1: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha, bu şu takım değil mi?
0: Bu şu, evet, bir siyah beyaz olan.
1: Evet. Şimdi, yani ben de siyah beyaz değil mi bu?
0: Evet. Resim? Şu alttaki, şu fotoğraf abi, şuradaki.
1: Ha, onun resim altı şu mu? Hayri Şener.
0: Ha, bu mu yoksa bu diğer senin?
1: Yok, bu şey. Bu Ayhan solda, Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
0: Bu PTT takımı.
1: Bu PTT ya.
0: Evet evet, bu PTT.
1: Ayhan falan var. Şey var, Metin Kurt var bak.
0: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Fen, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
1: Tabii Nuri Hasan, Eskişehirli Nuri, eski. Ondan sonra... Bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
0: Ha, o şey, bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı, benim söylediğim, saydığım. Üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde. İlk takımın.
1: Bu çubuklu, evet, o Coşkun. Coşkun Yüksel, evet. İsmail tabii, Bülent. Fikret. Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar
0: üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan.
1: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere, 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan, şunlar bayağı yani. Ve şeydi, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani, müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a
0: iki kere üst üste gol kralı tabii. Olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
1: Ama işte şimdi şöyle.
0: Yine bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
1: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara Gücü'nde oynuyorsun, gol atıyorsun, gol kralı oluyorsun bir sene. Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Hmm. Yani sana
0: bütün
1: böyle,
0: toplar sana gelir.
1: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veya önde gelenler, "Ha oğlum ne yaptın Ertan orada?" ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi, üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adamı.
0: Yeah.
1: Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
0: Tabii ki.
1: Hele o dönemlerde.
0: O dönemlerde.
1: Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi. Abi ben oralarda nasıl vururdum top, mesela bizim Fethi.
0: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen, yeni gelen futbolcu.
1: Tabii şöyle sıra vardır.
0: Önce kaptan.
1: Duş sırası. Kıdeme göre 1, 2, 3. Zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer, sen beklersin. Sana sıcak su kalırsa yıkanırsın. Olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye hamamına sahildeki Aziz'i

0: tamamına gitmek zorunda kaldık. Sıra kal. Çünkü neden? Böyle doğalgazlı bilmem neydi yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı. Onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor. Suyu ısıtıyor. Baba giriyor. Arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor. Bir, iki üç tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak. Çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
1: Tamam. Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
0: Bu zaten Seval'in sesi esasında. Müziğin değil.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler, sizlere keyifli bir pazar günü diliyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaş.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, Spor'un radyosu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak tabii ki. Transfer ağırlıklı konuşacağız. Mehmet Özcan'la beraberiz. İlerleyen dakikalarda Taner Karaman da aramıza katılacak. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kerem.
0: Seninle baş başayken bir Galatasaray konuşalım.
1: Konuşalım.
0: Galatasaray'a dair bir açılış yapalım. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da belli transfer hareketlilikleri var. Ama Galatasaray'da Ugo Çukwu dışında bir hamle göremedik ve Temmuz'un sonuna doğru gidiyoruz. Birkaç saat sonra 23 Temmuz'u yakalamış olacağız. Neden şu ana kadar biraz suskun ilerliyor sarı-kırmızılı kulüp? Bunun yanıtını vermeni rica edeceğim. Sonrasında sana mutlaka soracağım isimler de olacak.
1: Çok şaşırdım, bir tablo değil. Bana Haziran'ın 1'inde Temmuz'un 22'sine kadar kaç transfer bekliyorsun sorusunu sorsaydı cevabı maksimum 2 olurdu. Nitekim ilk transfer Leslie Ugo Çukwu oldu. Lemina'yla devam etti Galatasaray. Dün Lemina'nın sözleşmesi yenilendi ve Icardi ile de yollar geçen hafta resmen ayrıldı. Evet, Galatasaray yönetiminin, hatta ben buna teknik heyet Okan Hoca'ya dahil ediyorum. Hem 10+4 kuralı olsun, hem mevcut kadroyu değerlendirme olsun, süreci çok doğru işlediklerini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray 4 kere üst üste şampiyon oldu ama yani şu fark var. Yani 4. şampiyonlukta bence olumsuz sinyalleri fazlasıyla alması gerekti. Yani biraz ligi Fenerbahçe ikram etti. Fenerbahçe ikramları geri çevirdi ve 4 sene önce kurulan takımın hem yaş olarak, isim de verelim, Abdülkerim başta olmak üzere Torreira, bir yıpranma var oyuncularda, bunu net gözlemliyoruz. Artı sadece Icardi ile de sınırlı kalmamalıydı değişim. Yani onu isimle paylaşabilirim. Kaan Ayhan'ın ben Günay'ın da Galatasaray'da misyonlarını tamamladığını düşünüyorum. Yoksa Galatasaray yaşlı bir takım demiyorum. Yani Sanchez gibi bir stoperiniz varsa 30 ya da 31 yaşında olmasının bir problemi yok. Ama genel anlamda 4 sene önce kurulan takım daha genç bir takımdı. Mevcut kadroyu koruma kararı aldı Başkan Dursun Özbek. Ve transferde de olabildiğince süreci Ağustos ayına. Bunun nedeni de tabii ki rakamlar diyebiliriz. Takımların Avrupa'daki durumları belli olacak. Yine 10+4 kuralına çok takılı kaldı Galatasaray. Şu an zaten hatırlatalım izleyicilere. Lemina'nın imzasıyla birlikte Galatasaray mevcut kadrosunda 9 yabancı var. Nelson'u dahil etmiyorum. Nelson muhakkak satılacak ya da en kötü fesih yoluna gidilir. Artı dörtlük kontenjanda da Niyaga'yla Leslie Ugo Çukwu dışında 2 isim daha var. Hamleler 10 numara transferi muhakkak olacak. Yedek forvet transferi olacak. Ben buna bağlı muhakkak bir kenar forvet hamlesi de bekliyorum. Örnek sesli düşünüyorum. Can Uzun transfer edilirse Galatasaray belki yine Noel Anka kiralayabilir. Kenar forvete bu sefer 10 yabancı kıstasına uygun bir oyuncuyla doldurabilir. Yedek forvetin biraz +4 profiline uygun olmasını bekliyoruz. Dediğim gibi ben çok şaşırmıyorum. Evet, Başkan Dursun Özbek başarılı. Teknik direktör Okan Buruk başarılı ama 4 senelik periyotta da her yaptıkları hamlenin çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani bazen iş biraz doğaçlama da gelişiyor. Doğaçlamayı şöyle açalım. 2 tane son gün transferi. Biri Erden Timur direksiyondaydı, Icardi. Diğeri İbrahim Atiboğlu görevdeydi. Osimhen, yani çok ekstra çıktı performansları. Bir fırsattı. Galatasaray o fırsatlarda oyuncular buraya aidiyet gösterdi Galatasaray'a. Yoksa ben hem Icardi hem Osimhen için şaşırmıştım açıkçası. Yollarının o yaşta, o kariyerde Türkiye ile buluşmasından. Ama şunu sorayım aslında izninle ben sana.
0: Tabii.
1: 4 senelik süreçte sence bir takımın sayıyorum sırasıyla Dubois ile başladı. Sonrasında şapkadan bir Sacha Boey çıktı. Kadro dışıydı ama Dubois sakatlanınca oynadı. Sacha Boey'u sattın, Aurier'i aldın, onu gönderdin. Yeler'te 9 milyon euro bonservis verdin. Üçlü oynayacağım dedim, Frankowski'yi aldın. En son işte geçtiğimiz sezon Singo'ya 30 milyon euro yatırım yaptın. Takımının şu an ideal sahibi Salah gibi gözüküyor. Sence bunda bir anormallik yok mu?
0: Anormal.
1: Bu tablo anormal ise şu ana kadar transfer olmamasında da ben bir anormallik görmüyorum. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray'ın zaten planlaması. Ha şu da var. Bu doğaçlama oyun diyebiliriz. Okan Hoca'yla bir futbol kimliği var Galatasaray'ın. Onu da söyleyeyim. Yani hazırlık maçlarında bile bu çok net gözüküyor. Galatasaray taraftarını sıkmıyor. Bir coşkulu futbol var. 4 senede Aslantepe'de ciddi bir hegemonya kurdu Galatasaray. Yani 4 senelik lig periyodunda sadece Happy Top'u 2 yenilgisi var ve genelde iç sahadaki o serilerle zaten hedefe gitme

0: bildi. Geri kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını bildi Galatasaray. Taraftar bunu da istiyordu ama bu sezon daha zor iş. Neden? Birincisi Trabzonspor iyi bir yapılanmada bu sezon daha da iyi olacaklar. Beşiktaş yeni hocası transferleriyle bir havaya girmeye başladı diyebiliriz. Üstüne Fenerbahçe'de de her sezon o şampiyonluk iştahı daha artıyor sonuçta o seriyi bitirmek için. Üstüne hem ligde işi zor Galatasaray'ın bir de buna Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sene son 16'ya kalmışsa bu sene son yani son 16 taraftarı keser mi, tatmin eder mi? Şüpheliyim. Galatasaray taraftarı hep daha fazlasını istiyor takımından doğal olarak. Çünkü işin yolsu elektrik kısmına gireceksek yani Aslantepe her maç 50 bin doluyor. Ulaşım problemi tam çözülmemesine rağmen. Formaların, kombinelerin, maç biletlerin ne kadar pahalı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Galatasaray taraftarı deplasman maçları. Hele ki onu ben birebir yaşıyorum çünkü deplasmanlara gittiğim zaman muhakkak taraftarlara deplasman tribünü biletini soruyorum. Artık diğer büyük takımlara uygulanan tarifenin 1-2-3 katı Galatasaray taraftarına uygulanıyor. Buna rağmen deplasman maçlarında Galatasaray yalnız kalmıyor. Evet, zor bir süreç. Ben sadece dilimde önce şunu yani iş işten geçtikten sonra konuşmanın çok faydası olmuyor. Bir Bayern Münih benzetmesi var. Bu kolay değil yani Bayern Almanya'da çok tek kaldı. Ben biraz şuna da benzetiyorum yani Galatasaray için bence problem şampiyon olamadığı senaryoda bence Juventus'un şu an İtalya'da yaşadığı akıbeti yaşayabilir. Yani bir ekonomik açıdan o kadroyu zor döndürebilir. Yani o bıkmışlık, doymuşluk bunlar risktir. Şu ana kadar senin soruna cevap olsun. Ben tekrar söylüyorum. Çok hamle yapılmaması benim için problem değil. Ben kendi adımı eleştirim şu. Değişim Icardi ile sınırlı kalmamalıydı. Yani Lemina'nın sözleşmesi bitmişken Lemina'dan da çıkabilirdi Galatasaray.
1: Onu soracaktım. Hani Kaan'la ilgili, Günay'la ilgili misyonlarını tamamladılar dedin. Abdülkerim'in, Torreira'nın yaş aldığını, yorulduklarını
0: artık söyledim. Tamamen ilk 11'de 40 maç yazmaması gerek Galatasaray'ın. Evet. Abdülkerim ve Torreira'ya.
1: Lemina ile niye devam etti Galatasaray?
0: Okan Hoca istedi. Çünkü Okan Hoca yeni sezonda stoperde de kullanmayı düşünüyor. Takım içi konuşacaksak Osimhen'le arasının çok iyi olduğunu biliyoruz Lemina'nın ama Lemina kariyer olarak da baktığımızda bunu hep hatırlatıyorum. 2017'de Juventus'ta Şampiyonlar Ligi finali görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz ama iyi yaşa Kerem. Lemina'nın dediğim gibi sakatlık problemleri onu 2019 yılında Galatasaray'a getirmişti. İyi bir tat bırakmıştı. İki sene önce döndü, iyi ki döndü. Galatasaray'ın kritik maçlarında çok ekstra oynadı ama yönetmesi kolay bir oyuncu değil Lemina. Yani aralarda maç kaçırır, sakatlık problemi yaşar. Yine dediğim gibi ben yaş olarak Galatasaray'ın değişime gitmesinin, gençleşmesinin bu noktada teklif gelen oyunculara bunları da değerlendirebilir Galatasaray. Yani kalkıp şu an Komo'nun 20-25 milyon euro seviyesinde Sanchez'i satması Galatasaray'ın doğru demiyorum ama örnek yani 30 milyon euro üstü her teklif Osimhen dışındaki her oyuncu için bence değerlendirilebilir. Bir değişime gidebilirdi. Mevcut kadroyu korumayı tercih etti ama tekrar söylüyorum yani mevcut kadronun bence bıkkınlık, doymuşluk, yorgunluk bu handikapları da var. Bunu hesap etmesi gerek ve ben hep söylüyorum. Dünyanın sonu değil şampiyon olmamak. Ama Galatasaray bu izleyici stratejiyle onu da açalım. Yani şimdi örnek verelim. Sane 12 milyon euro aldı geçen sene. Evet. Bu sezon yine devam ediyor. Mesela bir çıkış opsiyonu varsa bence çıkmalı Galatasaray. Lemina ile süreç niye uzadı onu söyleyelim. Singo'ya 4.8. Diğer oyuncuların aldığı rakamlar ortadayken Lemina da o pazarlıklarda 3.5 milyon euroyu tabii ki sonuna kadar isteyecek.
1: Taner Karaman da bu arada aramıza katıldı. Taner hoş geldin.
2: Selamlar, teşekkürler.
1: Galatasaray ile ilgili bir başlangıç yaptık. Şu ana kadar konuştuğumuz konu Mehmet Özcan'la özetle. Hı-hı. Neden transfer gecikiyor? Evet. Sarı kırmızılı kulüpte ya da gecikiyor mu? Acelesi var mı?
2: Ya takip ettim. Bence gecikmiyor. Oradan gireyim. Gecikmeme, hı-hı, sebebi de şu. Şu anda Galatasaray ve Galatasaray'ın emsali kulüplere yani kimdir bu emsal kulüpler? Ona bakmak lazım ve aslında politikalar genelde belli. Dünya Kupası sonrası da şimdi hareketlilik başlıyor birçok takımda. Yani evet, eğer siz oturaklı bir transfer dönemi geçirecekseniz hedefiniz zaten sezona ne zaman başlıyorsunuz? Şimdi Galatasaray taraftarlarının içindeki endişe şu tabii ki. Galatasaray Fenerbahçe bir yandan transfer bitiriyor. Beşiktaş transfer bitiriyor ama Galatasaray'ın referans noktası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferleri değil. Çünkü iki takımın da sezon başlangıçları Galatasaray'dan çok önce. Fenerbahçe dün maça çıktı. Galatasaray'ın daha maça çıkmasına vakit var. Ve Şampiyonlar Ligi konusunda Galatasaray'ın şu anda çalışmalar olduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki temel nokta şu. Galatasaray Süper Lig için transfer yapmasa bile mevcut kadrosuyla Süper Lig'i taşıyabilecek ve Süper Lig'de yine şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım.

0: Günay'la Kaan'la da vedalaşılabilirdi. Icardi gibi dedi. Lemina'yla da sözleşme uzatıldı bu arada.
1: Doğru.
0: Lemina'yla vedalaşılabilir miydi? Ya ben, da sen doğru karar olarak nitelendiriyor musun?
1: Yani ben Lemina'yla vedalaşılmaz diyorum. Yani Lemina Torreira ikilisini bu sene bozabilirsiniz. Fakat sezonun bu kadar fazla özellikle oyun içerisinde geçtiğimiz yıl hatırlayalım. Eğer Lemina Torreira ikilisi gibi bir ikiliyi Galatasaray yakalayamazsa, bundan çok yıllar öncesine örnek vereyim. Mehmet Topal, Josef de Souza ikilisi aklına geliyor Türkiye'de. Yani burada çok iyi performans vermiş bir Fenerbahçe ikilisiydi. Bu tarz iki savunmacıyı, daha doğrusu savunma özelliği kuvvetli merkez oyuncusunu bozmak, bir kere takımlarda eğer yerini dolduramıyorsanız sancıya sebebiyet veriyor. Şimdi Galatasaray ne yaptı? Ndombele'yi getirdi. Çok uzak bir süre önce değil. Ne oldu? Çok ciddi problemler yaşadı. Lemina Torreira ikilisini yakalamadan önceki tandemleri hatırlayalım. O bölge ne zamanki ritim bulamadıysa, ki buna İlkay Gündoğan da dahildir, o bölgeyi oynayıp da performans veremeyen oyunculara baktığımızda bocalayan bir Galatasaray görüyoruz. Bu yüzden de merkez orta sahayı bozuyorsanız eğer, oraya bir kere mutlaka iyi bir adam getireceğinizin garantisi olması lazım. Yani biriyle anlaşırsınız prensipte, imza aşamasına gelirsiniz, Lemina'ya teşekkür edersiniz. Ama eğer bu noktada değilseniz zaten Lemina Torreira'dan çıkmak zaten çok doğru değil. Bir de şu gerçek var, Galatasaray Avrupa deneyimlerinden de bunu defalarca gördü. Ligde de geçerli bu durum. Şampiyonlukları ilk 11'ler belirlemiyor. Şampiyonlukları kulübeniz ne kadar iyi olduğu belirliyor. Ve kulübenizden oyuna atabileceğiniz oyuncu kapasiteniz ve yeterlilikleriniz eğer bulunduğunuz ligin seviyesinde değilse, bir yerden sonra problem yaşamaya başlıyorsunuz. Ve Galatasaray'ın Avrupa karnesine bakalım. Bu sezon dışındaki geçtiğimiz yıllarda Okan Buruk döneminde elenme aşamasına geldiği maçlarda Okan Hoca kulübeye dönüp baktığında oyuncu bulamadı. Şimdi Lemina'dan çık, tamam. Yerine de koy birini, o da tamam. E kulübe ne olacak? Yerine koyduğun oyuncu sakatlandığı zaman, kart cezası olduğunda kulübeden oyuna attığın oyuncuyla birlikte senin merkez kapasiten yüz üstünden 60'a düşüyorsa geçmiş olsun. O yüzden oyunu sadece ilk 11 nezdinde değil, kulübe bütünlüğü olarak da bakacaksak Galatasaray'ın Lemina'ya da ihtiyacı var, Torreira'ya da. Ha, gönderiyorsan birini en az iki transfer yapman lazım ki mevcutta bile Galatasaray'ın merkeze bir tane çok net Torreira ve Lemina gibi bir oyuncu ihtiyacı varken bunlardan biriyle cidden vazgeçiyorsanız en az iki transfer yapmanız gerekiyor.
0: 10 numara mı öncelik Mehmet Özcan?
2: 10 numara.
0: Peki bütçe Bruno Fernandes'le ilgili bir beklentisi Galatasaray camiasının böyle bir oluşuyor gibi. Bu mantıklı bir beklenti mi? Böyle bir ihtimal var mı?
2: Ya şimdi şöyle, Osimhen'in transfer etmiş takımdan bahsediyoruz. Pekala, Bruno Fernandes'i transfer edebilir Galatasaray ama kolay olmaz. Birincisi, United'ı bonservis açısından tatmin edeceksiniz. Bir yıl sözleşmesi kalmasına rağmen. Artı Bruno Fernandes'i de Osimhen'e verdiğiniz yıllık ücrete yakın bir ücreti vereceksiniz. Sonuçta United gibi oyuncu öğüten bir yerde 5,5 senede 71 gol 72 asist. Muazzam yani, ne oluyor her sezon 25-30 arası gol katkısı tabela yapmış lider bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'a geldiği zaman hedef Şampiyon Ligi ise Bruno Fernandes'e 4-3'ü de çok muazzam şekilde oynar. Ligimizde 4-2-3-1'de 10 numara pozisyonla oynar. Özel bir orta saha, ama fikrimi soruyorsam işin bilgi kısmında ben Can Uzun'un transferini daha olası görüyorum. Bunun nedeni Can Uzun'un yerli olması, 20 yaşında olması, geleceğe yatırım olması, üstüne Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna kattığı anda, ama yedek forvet ama kenar forvet adaylarında yabancı kontenjanı çok problem olmayabilir, ama siz Bruno Fernandes'i aldığınızda zaten otomatikman yabancı sayınız Lemina ile 9'du, Bruno Fernandes'in 10 olacak. Kalan bölgeler için hep genç oyunculara yatırım. Bu hocanın tarzları, saygı diyorum. Okan Hoca'nın öyle çok bu zamana kadar genç oyuncularda konusunda, hani biraz da tabii Galatasaray'ın bulunduğu koşullar, sürekli başarı istenmesi, genç oyuncuya sabır göstereceksiniz. O noktaların Okan Hoca'yı da anlayabiliyorum ki zaten bu Türkiye Kupası'ndaki sonuçları da yansıdı. Sonuçta Okan Hoca ligde 4 kere şampiyon olmuşken Türkiye Kupası'nı bu 4 senelik süreçte bir kere kazanabildi. Genelde de Türkiye Kupası'nda biraz daha genç, forma şansı az bulan isimlere şans verdiğinizde. Kaan ve Günay dedim mesela, sen sorunca İlkay'ı unuttum. İlkay'ın evet, da bence Galatasaray'ın Okan Buruk oyununa çok örtüşmediğini en azından ben kendi adıma görüyorum. Hani bu noktada ben biraz her zaman kadronun biraz devir daim yapması mı gerek? Yani değişimler olmalı. Yani tamam, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olmadı diyelim. Bu kadroyla sadece lige gir, ligi götürürsün, ama hem Şampiyonlar Ligi hem lig 3 günde bir maç temposu, işte şeyde bile gördük. Dünya Kupası'nda gördük, o maç temposu

0: oyuncuların nasıl yıprandığını. Geçen sezon çok net bir örnekti Galatasaray açısından. Yani Antalya Spor'u zar zor yendi Galatasaray. Yani normal şartlarda Galatasaray'ın güle oynaya yenip şampiyon olması gerek. Evet. Artık oyuncular bir noktada gitmiyordu. Burada da söylüyorum. Bu Abdülkerim eleştirisi değildir, Torreira eleştirisi değildir. 4 sezon muazzam performans verdiler. Maç kaçırmadılar baktığımızda. Yine Barış Alper'i de bunun içine katarım. O yüzden Sani'yi eleştiriyorum. Barış Alper'den daha iyi olmalıydı. Barış Alper'le Sani ücretlerinden de bağımsız. O kariyer burada daha iyi çıkartmadı ki. Osimhen ve Icardi o performansları çıkardığı için taraftarların sevgilisi oldu. Ya tekrar söylüyorum. Evet, Galatasaray'da bir özgüven var. Transfer konusunda tekrar söylüyorum. Evet, geç kalmadı Galatasaray. Ya baktığımız zaman Ağustos 14 Cuma günü Çorum Spor maçı. Ağustos 1'de bile transferleri bitirseniz Rennes ve Villarreal hazırlık maçlarında oynatırsınız. İki maç takım alışmış olup direkt üçüncü maç Çorum Spor maçıyla da başlayabilir ama şunu da hatırlatayım. 6 lig maçı, 2 Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi öncesi ve o 8 maç Galatasaray iyi başlamalı ki hem rakiplerinin ne o mesajı vermeli yine bu sezonun favorisi olacağının, artı dediğim gibi hani taraftar şu an transferlerden dolayı yönetime tepkili. 6 lig maçı, 2 Şampiyonlar Ligi maçı, sonuçlar kötü olursa bu sefer maç sonuçlarından dolayı teknik heyeti de eleştirebilirler. Bu noktada Galatasaray dediğim gibi ince bir çizgide gidiyor. Benim görüşüm bu. Tekrar söylüyorum, ben transfer konusunda çok çünkü beklentilerini biraz ne ekersin onu biçersin. Yani sen işte Zaniolo ile başladı. Zaha'larla, Ziyech'lerle, TT'lerle demin Taner ifade etti. Ndombele ile devam etti. Hep zaten bu transfer sirkülasyonu girdi Galatasaray. İşte sağ ve sol bekte anormal değişimler yaşadı. Anormal diyorum yani. Angelinho, Sukoyun'u, sonrasında Jakobs'u, Eren'i geçen sene Kasım Aralık aylarında Kazım Cansel ayak tuttu. O da ilk 24'te olmayan, ismi Avrupa'ya bildirilmeyen kadro dışı pozisyonda bir oyuncuydu. Yani bu yapı işte böyle sağlıklı işlemeyince taraftar da çok sağlıklı reaksiyon veremiyor. Yoksa şu anki mevcut kadro, kalecin kim? Uğurcan, forvetin gibi Osimhen. Otomatik olarak zaten sen sezona favori giriyorsun. Yani tabii ki Beşiktaş'ı, Fenerbahçe, Trabzonspor'u kadrosunu güçlendirmeli ama şimdi Trabzonspor'un yaptığı oyuncu satışlarını görünce Galatasaray için yani 10+4 kuralı dünyanın sonu olmamalı. Yani aldığın olayı Galatasaray'da olay bulabilir. Yani 5'lik oyuncu bulursun, 15'lik 20'lik buldun mu? Mevcut kadro...
1: Öyle bir eğilimi yok kulübün.
0: Evet, yani sürekli mevcut kadro koruma. Evet, mevcut kadroyu koruyalım ama ya şimdi şunu meslektaşlarıma sataşma gibi olacak. Bazı şeylerde artık kendimi tutamıyorum yani. 125 milyon euro teklif gelecekse Osimhen'i satın. O kadar değil. Anlatabildim mi? 75'i evet. İyi ki aldınız. Sizi şampiyon yaptı ama bunun sonu yok. Anlatabildim mi? Yani oyuncu zaten performans verdi. Bu noktalarda biraz fazla abartılıyor yani. Sara 30 milyon satacaksınız yani 40-50 Brezilya milli takımına çıksın oynasın Dünya Kupası tamam 40-50 diyelim. Bu ligin bir marka değeri var. Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro. Sasha Boy 30. Kolay değil burada 40'a 50'lere oyuncu satabilmeniz. Yine aynı durum şimdi Sanchez için geçerli. 31 yaşında bir stoper Sanchez. Üstüne 4.3 milyon euro bir Galatasaray'da çok iyi bir ücreti var. Yani Avrupalı takımlar biraz plan program yapıyor. Diyor ki oyuncunun bonservisine yatırım yapacaksam ücreti düşük olsun. Yani orada bir denge tutturuyor.
1: Bu
0: yani,
1: arada Sanchez'i misal 30'a satsan, bilmiyorum oraya çıkmaz büyük ihtimalle hiçbir kulüp ama futbol tarihinde 30 yaş üstü en pahalı 5. satışı yapmış oluyorsun.
0: Bunu demek istiyorum. Doğru. Ama bugün inan 30'dan da büyük beklentiler. Bende o beklenti yok. Niye? 4.3 alıyor çünkü yıllık ücret. Yani bir paket olarak yaklaşır genelde Avrupa takımlar. Paket olarak yaklaştığında şöyle ifade edeyim. Aston Villa geçen sene Singo'yu alamadı. Galatasaray'ın verdiği 30 milyon euro Aston Villa'da verdi ama Galatasaray'ın Singo'ya verdiği 4.8 milyon euro yıllık ücret onun bonuslarla 5.5-6 vergisiyle Premier Lig'de 10 milyon euro o parayı vermez. Anlatabildim evet. mi? Bunlar çok sağlıklı işlemediği için de bu tepkilerle de karşılaşacaksınız. Aslında bunu biraz ne ekersen onu biçersin. Yoksa başarılı mı? Başarılı ama ben hala söylüyorum başarısızlığın da hazırlığını yapabilirsiniz. Çok sene kaybetmemeniz gerek. Tekrar söylüyorum yani Galatasaray evet Bayern Münih yakıştırması yapılıyor ama ben bir yerden de Juventus örneğini hatırlatayım. İtalya'da kaç senedir Napoli'nin, Inter'in hatta bir ara Milan'ın da gerisine düştü.
1: Doğru.
0: Bir arada hatırla 8-9 sene üst üste Conte ile o Pogba'lı kadrosuyla ciddi dominasyonu vardı. Bakalım bu sefer işi kolay değil Galatasaray. Benim gördüğüm o enerji, o havayı alamıyorum. Taraftar, teknik heyet, yönetim

0: futbol şubesi, sportif AŞ'ye yapılanması zaman umarım bir Galatasaraylı olarak beni haksız çıkarır. Ondan da hiç gocunmam.
1: İsimle ilgili soracağım ama Mehmet'in tabii ortaya koyduğu tabloya baktığında hem fikir olduğun ve itiraz edeceğin noktalar neler? Bana da açıkçası Galatasaray için son 5 sezonun en zor dönemi geliyor gibi hissettiriyor gelişmeler.
2: Ya katıldığım noktalar var, katılmadığım yerler de var. Katılmadığım yerlerden gideyim, biraz fikir çatışması da olsun aynı zamanda böyle karşılıklı. Birincisi şuna katılıyorum. Bugün Manchester City'nin de işte Manchester United'dayken Alex Ferguson'ın da Pep Guardiola'nın da dönem dönem yaptığı bir gerçek var. Ortalama 4 yılda bir kadroyu revize etmek. Yani bu doyum seviyesi olarak açıklayabilirsiniz, başka bilimsel altyapılar olarak, ama genelde yapılan şey budur. Dördüncü yıldan sonra revize edilmeyen kadrolar Juventus gibi gerçekleri ortaya çıkartıyor. O yüzden de yavaşlar şimdi, evet oynayabilirsin Sanchez'le ama oraya bir wonderkid diye tabir edebileceğiniz bir yetenekle, daha genç bir oyuncuyla seni yavaş yavaş yedeklemen lazım. Mesela Osimhen konusuna katılıyorum. Osimhen'e geliyorsa 120 milyon euro teklif, sen zaten bu kadar vitrinde olan bir oyuncun için B planını hazır tutman lazım her zaman. Nijerya milli takımı teknik direktörünün söylemleri bence bir gaftı. Yani gerçekti ve gaftı aslında. Yani o Osimhen'in transfer görüşmesi konusu. Çünkü Osimhen gibi bir oyuncuya sahipseniz bu oyuncunun tabii ki de her an Münih'ten, PSG'den, City'den teklif alması çok normal. Ve onların radarında olması da çok normal. Ve Galatasaray'ın burada bir B planıyla hareket ediyor olması lazım. Ve bugün Galatasaray'ın 4 yıllık serüveninin belki de en önemli unsuru, evet yönetimin ve Okan Hoca'nın çok önemli bir başarısıdır. Ama bir diğer taraftan da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok kötü bir gidişatıdır. Bu da bir gerçek. Yani rakipleri o kadar kötü bir yapılandı ki 4-5 senedir. Galatasaray ortalamanın bir adım üstünde bir yapılanmayla kendini çok mükemmel bir yere konumlandırdı. Ama her an rakipler başka bir seviyeye gidebileceğinin de hazırlığını yapması lazım. Buna katılıyorum bu arada. Ve Beşiktaş bence bu sezon çok güzel yapılanıyor. Fenerbahçe de yavaş yavaş geliyorum sinyallerini veriyor. O yüzden Galatasaray da ilk yılki gibi oynaması lazım. İlk dönemki gibi. Biraz daha yeni enerjilerle birlikte hareket etmeye ihtiyacı var. Ve bu sezon başka bir gerçek var. Dünya Kupası'ndaki kuralların bir bölümü Türkiye'de uygulanacak. Dünya Kupası'ndaki o akan oyun, hızlı oyun, oyuncuların yerde kalmama arzusu artık Süper Lig'in de temposunu arttıracak. Fizik kapasite aynı Dünya Kupası'nda nasıl öne çıktıysa Süper Lig'de de evet hep fiziksel kapasite önemliydi ama biraz daha önem kazanacak. Bu yüzden de belli bir yaşın üstünde ve fiziksel kapasite problemi olan, sadece oyun aklıyla ve oyun zekasıyla ayakta kalan oyuncular birkaç adım geriye gidecekler. Ve eğer kadronuzda, ki İlkay bence bunlardan bir tanesi, kadronuzda fiziksel kapasiteden ziyade oyun aklıyla oynayan oyuncularınız varsa yavaş yavaş onların yerine daha dinamikleriyle değiştirmek zorundasınız. Şimdi ayın 23'ünde UEFA'da bir toplantı yapılacak. Yarın UEFA 55 ülke federasyonunun hakem temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirecek yarın. Ve burada artık bugün 4 büyük, 5 büyük ligin temsilcileriyle buluşuldu. Buluşulan heyet zaten 55 federasyon onay verdiği bir heyetti. Ve bu heyet bugün Rosetti ile birlikte uygulanacak kuralları resmi olarak belirlediler. Bugün belirledi kurallar. Resmi açıklama yapılmadı. Yarın 55 ülke federasyonunun temsilcisi, hakem komitelerinin başları bir araya gelecek. Online toplantı gerçekleşecek ve bu toplantıdan da hangi kuralların uygulanacağı net olarak açıklanacak. Evet. Ve bu kuralların içerisinde de akan oyun için aslında en büyük arzu. Yani şu anda UEFA'dan gelen bilgiler oyunu daha hızlı oynama yönünde. Yarın muhtemelen olmaz ama bir sonraki gün artık %100'e gelince de Türkiye Futbol Federasyonu da yeni oyun kurallarını açıklar. Ve oyun kuralları içerisinde de emin olun şu anda Galatasaray'ı da çok zorlayacak. Fenerbahçe'yi de zorlayacak. Birçok takımın da yeniden yapılanmasına gerek duyacak kurallar olabilir.
1: Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor.
2: Mecbursunuz ve kondisyonerlerin önemi artacak takımlarda. Yani transfer yaparken mevcutun kapasitesini yükseltmek için kondisyonerleriniz önemli olacak. Bir diğer taraftan da transfer yaparken de oyuncularınızın ne kadar fit olduğuna da daha çok önem vermeniz gerekiyor artık.
1: Bir iki isim üstüne konuşalım. Bruno Fernandes ile ilgili Mehmet'ten bir yorum almıştım. Maliyeti yüksek olabilir ama kalitesi de herhalde tartışılmaz bir oyuncu.
2: Tabii ki.
1: Doğal bir hedef olarak görüyor musun, düşünüyor musun onu Galatasaray'ın?
2: Yani benim bildiğim kadarıyla evet, Galatasaray zaten Bruno Fernandes'i geçtiğimiz yıllarda da bir yokladı. Ama süreç bu sezonda yine bir temas durumu var. Olur mu olmaz mı bir şey diyemem. Mehmet Özcan buradayken ben transfer değerlendirmeyeyim. Ama şu gerçek var. Galatasaray'ın elinde Bruno Fernandes gibi bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl 10 numara mevkisinde.

0: oynasaydı Galatasaray Nisan ayında şampiyon olurdu. Yani Nisan ayında muhtemelen 76 olan gol sayısını sezon sonunda 90 yapmış olurdu. Ve Bruno Fernandes gibi oyunu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyacak oyuncu eksikliği de 10 numara mevkisinde hissedince takım problem yaşadı. Yani şu örneği söyleyeyim. Hücum hattı çok eleştirilen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gol sayıları eşitti sezon bittiğinde. E sen Osimhen'le sahaya çıkıyorsun. Barış Alper'le çıkıyorsun. Yunus Akgün'le çıkıyorsun. Bayern Münih'li oyuncularla çıkıyorsun vesaire vesaire. Ama diğer taraftan çok eleştirilen Fenerbahçe hücum hattı da senin kadar gol atıyor.
1: Asensio farkı var.
0: Evet. Talisca, Asensio. Orta saha taşıyor. Galatasaray'ın orta sahası geçtiğimiz yıl hücumu taşımadı. Normal şartlarda 90 gol barajını aşması gereken takım 10 numara mevkisinde Mertens tarzı ya da Bruno Fernandes tarzında oyunu 3. bölgeye taşıyacak, ceza sahası içerisinde akıl koyacak bir oyuncu bulamadığı için, İlkay Gündoğan da bu performansın çok uzağında kaldığı için Galatasaray şu anda böyle bir oyuncu arıyor. Bruno Fernandes olmazsa bile oraya transfer edilecek oyuncu bu tarz bir oyuncu olacak. Ve Galatasaray'ın B ve C planları da hazır diyebiliyorum.
2: Bu arada Bruno Fernandes de dayanıklılığı da çok üst düzey bir oyuncu.
1: Çok iyi oyuncu.
2: Yani sadece işte top dağıtayım, şut atayım, iki pas atayım öyle bir oyuncu da değil. Baskıyı da yapabilir. Savunma yardımı katkısı da olur. Hakikaten farklı bir profil.
1: Sistem değiştirir. 4-3'te oynarsın Bruno Fernandes'le.
2: Oynayabilirsin. Ama
1: 8 gibi de kullanırsın.
2: Kullanabilirsin.
1: 10 da olur.
2: Ama esası 10'dur yani. Ceza alanına yakın tutman her zaman bir katkı alabileceğin anlamını gelir ama en önemlisi tipik bir 10 numaradan çok daha dayanıklıdır. Yani.
1: Tabii.
0: Ben orada küçük bir nüans vereyim. Şimdi Bruno Fernandes'e hani yaş itibariyle eleştiri gelebilir. Oyuncuya senede belki 20 milyon euro ödeyeceksin, vergilerle 25 vereceksin falan ama Bruno Fernandes'in gelmesi Barış Alper'e de çok yarar. Yunus Akgün'e de çok yarar. Senin diğer oyuncuların da değerini yukarıya çıkartır. Sen 25 milyon euroluk bir yatırım yaparsın ama sağında solunda önünde oynayan adamların değerleri belki artı 10 milyon euro artar.
2: Oradaki soru işareti Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemiş Manchester United'dan ayrılması için ciddi bir sebebi var mı?
1: Sözleşmesinin bitmesine benim bildiğim kadarıyla bir yıl kaldı. Bir de United orta sahasına hamleler yaptı. Aston Villa'nın orta sahası Tielemans'ı. Yine Chelsea'den sanırım Cole Palmer'la ilgileniyorlar. Yani hücuma hattına transfer yapmaya.
2: Cole Palmer'ı alıyorlarsa o zaman Fernandes gidebiliyor.
1: Evet, demektir. Biraz o haberler yine işin.
2: Ama Cole Palmer da Chelsea'de kalacak gibi görüyorum.
1: Hatta yani olası ayrılığında takım kaptanı o Arjantinli stoper Lisandro Martinez miydi? Onun getirilebileceğini, bir ayrılma ihtimali var. Ha bu arada devre arası Carrick toparlamasa United'ı devre arasına gelme durumu vardı. Yani Galatasaray hakikaten Bruno Fernandes istedi. Ki zaten Mertens sonrası baktığında o bölgede bir boşluk oluştu. Taner'e katılıyorum. Yani Galatasaray geçen sezon 10 numarası olsa o kilitlenen maçları bir içeride Kocaeli maçı var. 1-0'ı 2-0 evet. Yapamadı. 1-1 bitti yine. Trabzon deplasmanı oyun 1-1 iken sana gelmişken Trabzonspor maçı aldı. Duran topları efektif kullanabilir. Burada tabii yani ben bazı noktalarda eleştiriyorum. Bazı noktalarda bazı oyunculara sahip çıkmak istiyorum. Mesela Gabriel Sara. Bence önemi çok anlaşılmıyor. Bence Gabriel Sara gayet ideal bir evet. 8 numara. Hele ki bizim lig için o temposuyla çok net. Sarayı'nın pozisyonunu 10 numaraya çekerseniz biraz beklentiler de ona göre düşüyor veya oyuncunun değeri anlaşılmıyor. Yine iyi kadrosu var Galatasaray'ın her şeye rağmen ama sadece artık hani bu sezon 34 lig maçı, 8 Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa'nın formatı değişti, Türkiye Kupası, yani 50 maçlık bir plan yapıyorsak Kerem, 40 maçı Torreira'ya, Abdülkerim'e yazmaması gerek Galatasaray'ın. Artık hani sol stoperde daha böyle bir genç isimle Abdülkerim sonrasını hazırlığa yavaş yavaş başlamalı. Sağ beki yine Salah, Singo, Pekala, Lig Avrupa götürebilen böyle kadroyu düşünüyorum. Lezmi Koçuklu'dan muhakkak Şampiyon Ligi deplasmanlarında bence oyuncudan faydalanacaksınız. Çünkü o size dediğimiz unsur işte Torreira'da göremediğimiz Şampiyon Ligi seviyesinde. Yoksa hani Lezmi Koçuklu daha iyi oyuncu tabii ki diyemem Torreira'dan ama Şampiyon Ligi'nin bazı maçlarında daha çok işine yarayabilir Okan Hoca'nın o oyun formasyonunda.
2: İyi oyuncu mu Mehmet sence?
1: Ben şöyle iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum Kerem. 22 yaşında bir kere tecrübesi çok iyi maç sayısı olarak. 22 yaşında bir oyuncu 140 maç sayısına Rende ve Premier Lig'de ulaştı. Bence bu önemli. Ha Galatasaray'ın o pas oyununa hani ön taraftaki o baskısında ne kadar iş yapar? Ben biraz hani Çok boyutlu düşüneceksin. Şampiyon Ligi'nde iş yapacağını düşünüyorum kadroda. Bu arada bilmiyorum hani medyaya ne kadar yansıdı. Ben bilgiyi paylaşayım. Oyuncu 20 maçta oynaması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. 22,5 milyon pound. 3 milyon pound da sanırım kiralama ücretiydi. Bir 27-28 milyon euro gibi bir maliyeti olacak. 20 maç içinde bir ilk 11 şartı koşulmuyor. Oyuncu süre aldığı anda, ki demin ifade ettim, 34 lig, 8 Şampiyonlar Ligi kupaları ekle, bence 20 maç sayısına ulaşacaktır. Benzer opsiyon Angelinho için koyulmuştu 15 maç. 14. maçta Galatasaray kesmiş oyuncuyu dönüş. Oynatmayı bırakmıştı. Hatta Barış Alper sol bek oynamıştı ama ben 22 yaşında olması, şimdi yani biraz açık söyleyeyim, tamam hani futbolda 2 artı 2 4 olmuyor bazen ama ben kendi adıma yapıyorum o matematiği. Yani senin orta saha rotasyonunda Lemina 32, Torreira 30, Gabriel Sara 98 veya 99, 27 yaşında diyebiliyorum. Bir 21-22'lik oyuncu gerekiyor rotasyonu, ilk ayında yaşın 35 düşünme ben. O noktada da artı aç oyuncu olması.
2: Haziran'da yani, 27 olmuş Sara.
1: Sara 27. O da yaş olarak daha tamam, yaşlı demiyorum ama o işte demin Taner söyledi, işte futbol çok fiziğe evriliyor diyoruz. Burada evet, gençleşmenin de faydası var. Yani ben bu yüzden açık söylüyorum. Galatasaray başta olmak üzere 10 artı 4 kuralını yabancı serbest olsun. Ondan 10 artı 4 kuralı dünyanın sonu değil. Yani genç oyunculara yatırımda işte Trabzonspor kazandı. 70-80 milyonluk satış yapacak NBA'da satış olursa.
2: Evet.
1: Bir de geçen sezonu kaybetmiş mi oldu Trabzon? Kupayı kazandı. Ligde tabii, biraz daha devam etse belki 2-2'de olacaktı.
0: Aynen.
1: Gayet karakterli futbol oynadı bakarsak. Ya bu kadar çok laf olsun diye söylemiyorum bu arada. Ben şey kuralı da dileneyim. Genç, hayır, yabancı da yaşlı oyuncu da oynatabilirsiniz. Belki ben kadroyu tecrübeli. Şey de işte Galatasaray'ın 13. olduğu sezonda Çıkaldağ, Morutanlarla da sezon bitmez. Çok toy oyuncularla takım kurmayacaksın ama hem bu takımın 5. sezonuna giriyor olması, genç oyuncu aç oyuncu olur. Biraz o doymuş oyuncu risktir. Anlatabildim mi yani şimdi? Sane, Alman milli takımı, onun öncesi işte City, Bayern, aç oyuncu diyemezsin. Klas oyuncu mu? Klas oyuncu. Fenerbahçe maçında oynadı, futbolu gördük ama hani bir maç için o kadar maliyetleri girmene gerek var mı? Ya da o pozisyonda
2: mesela Sane'yi almamış olsan, Yunus daha ucuz bir oyuncu almış olsan belki bugün sen Salah'ı alırdın. Mesela.
1: Olabilir.
2: Mesela.
1: Ya da her ben şuna da karşıyım bu arada. İfade edeyim tekrardan. Kerem Aktürkoğlu çok iyiyken Galatasaray'ın Zaha'yı alması da hataydı.
2: Evet.
1: Benim nazarımda Yunus Akgün çok iyi oynarken Sane'ydi. Çünkü Yunus'un pozisyonunu almış oldu. Yunus'un pozisyonu değişti. Yunus'tan 10 numarada memnun değil taraftarlar. Normal 10 numara pozisyonu ideal oyuncusu baktığımızda. Bruno Fernandes dedik. Bir isim daha paylaşayım ki Okan Hoca doğrulamadı ama benim hala istihbaratlarım oyuncunun Galatasaray'ın gündeminde olduğunu bir hafta önce dile getirmiştim. Real Madrid'den Brahim Diaz. O da biraz ben profil olarak Kerem Yunus Akgün'ün böyle tam evet, Fas İspanya görmüş daha bir seviye olarak üstü. Çünkü kenar oynuyor benim bildiğim hatırladığım
2: kadarıyla. Kenar oynuyor. Yani kenarda oynuyor, 10 numarada oynuyor.
1: 10 numarayı da bu ligde oynar gibi düşüneceğiz tabii.
2: 10 numarada bilmiyorum ben ne kadar verimli olur, ne kadar doğru bir isim.
1: Yani Bruno Fernandes'in tek alternatif olmadığını söyleyelim. Can Uzun, evet. Brahim Diaz. Yine en hoca zaten doğruladı ama biraz son opsiyon gibi düşünülüyor. Paraguaylı oyuncu Enciso. Strasbourg'da.
2: Canı böyle anlatanlar daha çok Bruno Fernandes'ten ya da herhangi bir 10 numaradan daha farklı bir operasyon gibi de anlatıyorlar. Sen de yani söylediğinden anladığım bu. Eğer yanlışsam düzelt. Birbirleriyle ilişkili transferler.
1: Hayır. Can da düşünülüyor çok net şekilde. Eğer Frankfurt %20 sonraki satıştan pay, 30-35 milyon euro bonservise razı olursa Can da sonuçta tekrar söyledim Nesli Koçuk'uyla aynı 2005 doğumlu 20 yaşında geçen sezon karnesinde Almanya'da 10 gol 5 asist yazan bir oyuncu. Şampiyon Ligi'nde Galatasaray'a karşı izledik. Artı Okan Hoca Can'ı sol açık, sağ açık, forvette de kullanabileceğini ifade etmiş. İstiyor, beğeniyor ki bunu da zaten dile getirdi. Çok normal. Galatasaray'ın kadrosuna zenginlik kadar çok net şekilde.
2: Ne dersin Can için özellikle?
0: Yani Taner, geç kalınmış bir transfer diye bakıyorum. Yani daha önce de bir programda söylemiştim bunu. Nürnberg'deyken Galatasaray'ın radarında olan, görüşülen, babasıyla görüşmeler yapılan, transfer masasına oturulan ve 500 bin euro karşısında transfer edilmeyen bir oyuncunun şu anda 30 milyon eurolara kadar edilmeye çalışılıyor olması birincisi Galatasaray adına bir transfer hayal kırıklığıdır. Oradan bahsedeyim. Yani yeteneği keşfediyorsun. Oyuncu Nürnberg'de daha Eintracht Frankfurt'a gelmemiş. O sırada hatta

0: Görüşüyorsun, masaya oturuyorsun. Okan Hoca görüşüyor, ailesiyle görüşüyor. O gün masaya parayı koyup da almak yerine harcanan paralar, hatırlayalım, kimlere kimlere ne paralar gitti o dönemlerde. Yani oyuncu ile ilgili benim söylemem şu: Eintracht Frankfurt'un ben sportif direktörü olsam, ben zaten bu adamı 2 seneye Bayern Münih'e satarım derim. Veriyorsanız parayı verin, vermiyorsanız ben oynatıyorum zaten derim. Çekilirim, giderim masadan. Bu kadar basit. Yani Can Uzun potansiyeli şu anda, çok net söyleyeyim, Eintracht Frankfurt bu adamı zaten 2 seneye satar. İstersen bugün 35'i al, üstüne satıştan pay ver, sen sat. İster onlar satsınlar. Ama sen o treni kaçırdın. Yani 2 sene, 4 sene öncesinde Nürnberg'deyken alıp da kadronda bir yeni bir Barış Alper gibi, o dönemi Barış Alper'i gibi konumlandırabileceğin bir santforu, bir kanat oyuncusunu. O yüzden şunu söylüyorum. Şimdi izleyenler şunu söyleyebilir ama bize gelse de aynı olmayabilirdi diye bir duyguları da olabilir Galatasaray taraftarlarının, ama Barış Alper geldi, oldu. Demek ki oluyor sende de. Adam Ankara'dan geldi, İstanbul'da neler neler yapıyor.
1: Bu arada Can yaş olarak da şu an genç ama artık hani genç oyuncu statüsünde de değerlendireceğimiz değil.
2: 2005 Ekim ya da Kasım'da.
1: Tabanını hayal edebildiğimiz
0: değil yani. Ve şu anda şöyle, Can'ın önündeki kariyer boyu çok uzun daha, belli ki, çok belli. Ve muhtemelen de çok iyi transferler yapacak. Galatasaray bu kokuyu 4-5 sene önce alsaydı şu an Can Galatasaray'dan gitme gönlünde belki transfer görüşmeleri yapıyordu. Majörliklerden bir takıma.
2: Ya kolay değil Taner. Bakış açını çok iyi anlıyorum, hak veriyorum ama bir şunu da hatırlatmak istiyorum. Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürbüz Galatasaray'la sözleşmeyi uzatmadı, ayrıldı galiba. Alman 3. ligine gitmiş. Evet. Trabzon'dakinin kardeşi, Gençlerbirliği'nde oynamıştı Gökhan. Gökhan bence daha yetenekli. Yine en son Can Armando Güner geldi. Devre arası Niyaga geldi. Evet. Yani burada Okan Hoca da benim nazarımda en son suçlu. Yani camia, ben... taraftar o kadar kısa vadeli sürekli başarı istiyor. Sen biraz daha garanti olmuş oyuncuları ben tercih edebilirsin.
0: Şunu söyleyeyim, Okan Hoca transferi istiyordu. O yüzden görüştü zaten. Yani bu transferi o günlerde kim bitirmediyse ona bir dönüp bakmak lazım. Yani sen o gün niye bu parayı verip de almadın bu adamı? Ya bir bakmak gerekiyor.
2: Ya da Can için hayırlısı olmuş. Frankfurt da bence o sıçramayı yapabilirdi.
0: O da olabilir.
2: Galatasaray'da yapabilir miydi 18-19
0: yani yaşlarında? Yani mevzu aslında kokuyu almak biraz da. Mesela Trabzonspor o kokuyu çok iyi alıyor. Transfer ettiği oyuncu işte Fildiş'in içinde gördük yani. Daha formasını giymeden değer kazanıyor. Yani öyle bir duruma geldi artık konu. O yüzden o kokuyu aldıysan, oyuncuyla da görüşüyorsan bitireceksin o işi. Çekinmeyeceksin. Yani.
2: Ya bu açık söyleyeyim, Türk futbolunun sorunu.
0: Evet, çekinmeyeceksin
2: bu,
0: yani.
2: Sorun
0: yani gidip Ndombele'ye o paraları veriyorsan Can'a vermekten çekinmeyeceksin 500 bin euro parayı.
2: Yok, şimdi Galatasaray'ın başarısını konuşuyoruz. Galatasaray'ın son başarısı olduğu sezonu hatırlatayım izleyicilere. 2021-22 sezonu Galatasaray 13. oldu.
0: Tabii.
2: Bartu Elmas'ı oynatmadı Galatasaray. O Bartu ayrıldı. Marsilya'ya gitti, yapamadı. Dün iyi kötü Fenerbahçe'de de oynadı topunu.
1: Evet.
2: Galatasaray o sezon, düşün, o sezon bile altyapının oyuncu çıkartamadın. Hocalar da başlangıç Fatih Terim, sonra Torrent'te. Yani diyorum ya, ve hani bu takım 2000'de UEFA Kupası'ndayken kadrosunun yarısı altyapıydı. Bülent Korkmazlar, Suatlar, arada Tugay Kerimoğlu gitmişti. Emre Belezoğlu o maç cezalıydı. Yani altyapıdan hep beslenen bir camiaydı Galatasaray. Yine Fatih Akel'i hatırlıyorum. En son işte şimdi 2010'dan sonra bir Semih Kaya, Emre Çolak vardı. Şimdi tek oyuncu Yunus Akgün, o da Galatasaray'ın Galatasaray mı Yunus kendi mi Adana Demirspor'a gidip 2 sene kiralık Montella'yla o sıçramayı yapıp kendini rüştünü ispat etti mi? Leicester'a çünkü gidip geldi. Hani Galatasaray'da kolaydı işte. En son genç oyuncu heyecan veren 2006-2007 jenerasyonu Mustafa Erdan'a kim oluyor? Çünkü 6 yaşlarda oynadı. Arda Ünya'ydı. 4. 5. maçta artık taraftar sıklamaya başladı o Samsun Spor maçı 2-0'ın 2-2'ye gelince. Genç oyuncu konusunda ne yazık ki sabırsız, ama tekrar söylüyorum, hani bu kadar çok kısa vadede hep başarı istersen biraz tabi orada Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin hem sağ içi hem sağ dışı geldiği boyut, yani bir tarafta Fenerbahçe başarısız olduğunda Galatasaray hep başarıya kilitlenmiş oluyor. Yani cami olarak bizde başarısızlık cezası kalmasa, şimdi Galatasaray sesli konuşuyorum Kerem, temenni olarak düşünülmesin ama diyelim 2026-27 sezonu şampiyon, tamam, Okan Hoca devam etmeli, şimdiden söyleyeyim, ama bundan şüpheliyim, anlatabildim mi demek istediğimi?
1: Evet, evet.
2: Ha bu arada yine transferde böyle yüksek perdeler, üst perdeden konuşursunuz işte, paralar harcarsanız da sistem bir şekilde

0: şampiyonluk gelmediğinde de sizi görev bırakmayı itebilir. Bu da bir handikap. Yani Galatasaray biraz risk alıyor. 4 sezonda o riski hep kurtardı şampiyonluklarla. Başarısız transferler değil. İşte Osimhen gibi, Torreira gibi, Mertens gibi, Icardi gibi hep başarılı transferler hatırlandı. Evet, günü kurtarıyor şu an Galatasaray ama hani geleceği bakalım kurtarabilecek mi? Seninle en fikir mi? En zor sezon. Bu sezonu atlatırsa ama artık yani orada rakipleri bakalım o finansal gücü tekrar bulabilir mi? O da tabii bir sene sonranın tartışma konusu
1: olur. Bir isim daha sormam lazım sana. Real Madrid'in stoperlerinden Raul Asensio.
0: Doğru mu? Şöyle doğru. Kerem bir kere +4 kontenjan uyuyor. Ben oyuncuyu bir haftadır biliyorum. Real Madrid'de de ara ara oynadı. Oynama fırsatı buldu. +4 kontenjan uygun diye biliyorum. O yüzden Galatasaray'ın gündeminde. Bir doğum tarihine bakarsan sevinirim. 2003 ya da 2004 doğumlu diye aklımda kalmış.
1: 2003.
0: Hatta sağ bekte oynayabiliyor. Sağ ayaklı bir stoper diye biliyorum. Sol stoper.
1: Sağ ayaklı stoper, doğru.
0: Doğru. Bunu niye diyorum? Sanchez'in çünkü hani acaba satılma ihtimalinde Galatasaray savunmaya net bir takviye yapar. Çünkü
1: sağ bekte oynar ama nasıl bir sağ bek olur biliyor musun? Sol bekinde Jakobs oynuyorsa, sağ bekte Asensio oynuyorsa beklerden bir şey bekleyemez.
0: Tabii, öyle anladım.
1: Yani dengesiz olur.
0: Dinayer'in sağ bek oynaması gibi olur.
1: Gibi evet.
0: Doğru. Galatasaray'ın evet gündeminde ama
1: bir de artık Galatasaray şu şeyden çıksa mı? Sağ bek de oynuyor, stoper de oynuyor. O bakış açısından acaba Galatasaray sıyrılsa mı?
2: Çünkü ben orada biraz farklı düşünüyorum. Çıkmalı mı yoksa gerçekten olay oraya mı evriliyor? Yani şu an tek bir mevkinin oyuncusu gerçekten olan doğru olan bu mu yoksa alternatifleri oynayabilecek yetileri öğrenmiş oyuncular mı lazım? Biraz sanki ikinci taraftayım. Çünkü işin ekonomisine de bakacaksak biraz bir diğer taraftan da bu kadar fazla sakatlığın yaşandığı bir ülke futbolunda da opsiyonları oynayabilen yetenekleri getirmek bence farklı kazanımları var.
1: Böyle o tip oyuncularda arada kaldığımız oyuncularda yıllar içinde bilmiyorum ben şunu gözlemledim. Hala da buradaki fikrim sabit. O oyuncular genelde İki pozisyonunda 10 üstünden 10'luk oynayamıyor oluyor.
0: Oynayamaz. Osvaldo.
1: Böyle bir durum oluyor. Yani
0: Osvaldo ilk aklıma gelen.
1: Singo da öyle mesela. Yani Galatasaray için Singo uygun bir sağ bek mi?
0: Ama ters örnekler de var. Yani beklenti şey
1: gibi. Mesela nadir.
0: Bence Lemina önde iyi. 6'da oynuyor. 8. Orta sahayı konuşacaksak bence işte benim Gabriel Sarı'yı beğenmem. Beşiktaş'ta Orkun'u beğenmem. 6, 8, 10. 3'ünde oynuyor. Evet. En ideal bölgeleri ikisi de 8 ama 10 da oynar 6 da oynar zorunda. Yani işin orta saha merkez kısmı ama savunma konusunda evet Sam'le şu noktada örtüşüyorum. Daha net isimler olmalı ama bizim ligde de Salah iş yaptı mesela. Yani evet, mesela ben Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe neden mesela bekte düşünmüyor?
1: Ben Oğuz Aydın'ı niye Fenerbahçe sol kanatta düşünmüyor ona şaşırıyor.
0: Şu an Kerem bu kadar formsuzken o da olur.
1: Bekte değil yani tam olarak. Konuşacağız bu arada ilerleyen dakikalarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gündemlerini de yine Aspor ekranlarında değerlendiriyor olacağız. Şalay da tabii bu işin hakkını da verdi.
0: Ben sağ bekte çok beğeniyorum performansını.
2: Ben de. Yani bu, o mevki anlamında hani normal kolay değildir sağ bek oynamak, sol bek oynamak ve bir de başka bir mevkiden gelip de bunu oynuyorsunuz. O eğitimi belli ki almış. Yani kariyerinde sağ bek, sol bek ya da bir şekilde savunma eğitimi olmayan, akademisinde bunun ezberini yapmamış bir oyuncunun gelip de orta sahadan bek oynaması çok normal değil. İşte ters mevkide üstelik oynuyor. Mesela Barış Alper de. Barış Alper'i %1 milyon yani Ankara'da çok iyi eğitmişler akademideyken. Yani o çok belli ki futbolun her mevkisinin eğitimini kendisine vermişler. O yüzden de ben mevcutta Şalay için de bunu geçerli görüyorum.
1: Bizim yönetmenimiz o gün de akademi geçmişi olan futbolda bir yönetmen şu anda. Eskiden bir futbolcu adayıydı. Şu anda bizde yönetmen. O da bek oynamak zordur diyor. Ben de diyorum ki bek oynamak bence en kolayıdır. Yapacağın şeyler de barizdir yani. Fiziksel böyle çok hücum, çok ofansif bir beklentisi bak, yoksa
2: şöyle
1: takımın
2: bir şey.
1: Bek oyun değişir ama normal şartlarda o gün kusura bakma bek oynamak en kolay iştir.
2: Şöyle bek yanındaki stoperin açığını kapatır. Aha. Merkezin açığını kapatır. Öndeki adamın açığını kapatır. Rakibi karşılar bir de onun üstüne bir de kendi mevkisini gerektirdiğini yapar.
1: kademeye gireceksin. Kolay top kaybetmeyeceksin.
2: Şu an dünyada ülkedeki bütün bekler Kerem'e
1: özür diliyorum. Hakan Balta yıllarca Galatasaray'da sol bek oynadı.
0: Asist yapıyorsan da Gökhan Gönül oluyorsun.
1: Asist yapıyorsan da evet. Gökhan Gönül oluyorsun.
2: Hiç katılmıyorum.

0: bundan sonra ekranda daha çok duracak diyor. Olabilir. Bekten bir beni
1: tek belirtlerse sevinirim.
0: Araya ne zaman gidiyoruz acaba? Az sonra evet araya gidiyor olacağız. Mehmet Özcan da bu arada uzun süredir futbol oynamıyor ama
2: döndüremeyeceksin da... Kerem bıraktık evet, artık.
0: Yani çaba sarf ediyorum dönmesi için ama ikna edemiyorum ne yazık ki. O da teknik kapasitesiyle ilginç bir oyuncuydu zamanında.
2: Taner'le de çok oynadık. Taner oynadık. Kaleciydi. İyi kaleciydi Taner. Evet,
1: ben lisanslı kaleciyimdir.
0: Evet. Ben de Taner'i bir kere kalede gördüm. Lisansı nereden aldığını merak ediyorum. Onu konuşuruz biz arada. Şimdi araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Demin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

geliyor. Lamine Yamal boş, ona doğru. Lamine Yamal cezalarına.

Rafinha ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi çıldı.

0: Aspor Radyo.
1: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Galatasaray ile ilgili konuştuk. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da yine önemli gelişmeler var. Fred'in ayrılık ihtimali üstüne biraz konuşmamız lazım. Fenerbahçe ile bir başlangıç yapmış olacağız. Dün İsmail Hoca Gornik Zarbze mücadelesinin ardından Fred'i takımda görmek istediğini, takımda devam etmesini istediğini dile getirdi. Ama oyuncuya da Atletico Mineiro'dan özellikle ciddi bir ilgi var ve Fenerbahçe'nin vereceği bir kararı burada bekliyor. Brezilya temsilcisi oyuncuyla da aralarında bir pürüz olmadığına dair bazı haberler geliyor. Kimlerin ayrılabileceğine dair Fenerbahçe'de belki

0: biraz konuşmamız lazım. Özellikle yabancılar anlamında. Çünkü kadro çok kalabalık. Evet. İsmail Hoca için Fred olmazsa olmazlardan biri gibi görünse de sanki Fenerbahçe yönetimi Hoca ile aynı fikirde değil. Benim hissiyatım bu Taner. Yani, net bir bilgi üstüne bunu söylemiyorum ama ayrılma ihtimali konuşuluyorsa böyle düşündürüyor. Sence Fred'le ilgili nasıl bir aksiyon alınmalı?
1: Tabii Fenerbahçe yönetiminin temel amacı kadrodaki yabancı sayısını azaltmak şu anda. Yani 17 tane limit dışında, daha doğrusu yaş sınırı dışında 17 tane oyuncusu olan bir Fenerbahçe var. Yönetimin tabii ki bugün kafasına taktığı konu özünde olabildiğince teklif gelen oyuncularla alakalı fırsatları değerlendirmek. Ama Fred'in ben olmazsa olmazlardan biri olduğu düşüncesindeyim. Eğer ki oraya çok iyi bir transfer yapmayacaksınız ve muhtemelen yapmayacak Fenerbahçe. Mevcut kadronun şişkinliği sebebiyle. Ve Fred'in, İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde sakatlık yaşadığı anlardaki o 7-8 maçlık periyottaki Fenerbahçe'nin düşen oyunu, döndükten sonraki ya da öncesindeki o çıkışı gibi, aslında İsmail Hoca'nın oyun anlayışını kritik bir ismi. Bu yüzden de ben İsmail Hoca'nın Fred'le olan uyumu beğendiği ve düşündüğü kanısındayım ve diğer taraftan da oyuncu hazırlık maçlarında da çok iyi oynadı. Çok iyi performanslar verdi. Bu kadar ahenkle takıma adapte olmuş, hocaya adapte olmuş, hocanın ne yapacağını bildiği bir oyuncuyu da göndermek istemek hoca için bence çok sağlıklı bir durum olmaz zaten. Hoca da şu anda mevcut o kalabalığın içerisinde bir kadro kurmaya çalışıyor ve muhtemelen tahtaya ilk Fred'i yazıyor şu anda. Tahtaya ilk yazılan isimlerden biri de Fred, çünkü bir önceki dönemden bu tarafa hocanın en fazla verim aldığı isim. Ve bu Fred'i şu an göndermek demek, İsmail Kartal'ın kurmaya çalıştığı oyun anlayışına da biraz daha zamana ihtiyacı olmasına sebep olmak demektir. Bunu da çok mümkün görmüyorum.
2: Biraz matematik yapacağız mecbur. Yani belki izleyicileri sıkacağız ama yani ben hızlıca yani şöyle sevmişim. Kaleci dün kulübedeydi sanırım, Ederson. Şimdi evet, kalecin yabancı bir. Bir kere iki stoperine dokunmayacaksın Ake ile Skriniar'a. Üç dedim hani, Osterwolde'nde de biraz talipleri oldu. Koş, hadi onu gönderdin. Üç. Semedo sağ bekinde var. Dört. Gendozi var. Beş. Mesela ben Taner kadar net konuşamıyorum. Ama Fred, ama Kante bir oyuncu olur. 6 sayıya ulaştım. Şimdi 7 Asensios Fenerbahçe düşünemezsin.
0: Evet.
2: Greenwood zaten en flash oyuncun oldu. 8. Forvet'in Vedat. 9 santraforun. Bir tane daha santrafor arıyorsun ki hani konuşulan isimler çok böyle 23 yaş altı isimler değil. Tekrar söylüyorum. Ama Kante, ama Fred, birinden çıkmak durumunda Fenerbahçe. Bu arada Osterwolde'ye de yer kalmadı benim matematiğimde yani. 10 yabancı, demin 17 yabancı diye açıkladı Taner oradaki sayıyı. Zor Fenerbahçe'nin işi.
0: O yabancı oyuncuları da arkadaşlarımız az sonra ekrana getirecekler.
2: Fikri
0: işte.
2: Tamam.
0: Daha sonra değil. Hemen şimdi burada belki daha rahat konuşabiliriz. Ya 7 oyuncu fazla şu an.
1: Bence 7'den fazla. Çünkü daha transfer yapacaksınız.
0: Evet. Yani, öyle düşünmeniz lazım.
1: O yüzden burada bir 9 oyuncu fazla. Fenerbahçe'nin en az 2 tane yabancı oyuncu transferi gelmesini bekliyorum ben.
2: Hadi %99 değil, %100'leri sayalım. Sondan gidiyorum. Vedat Muruş 1. Yeni kalacak, transferin, tabii. Yeni santraforun. Greenwood 2. %100 diyorum. Asensio %100 3 saydım bak. Gendozi diyorum %100 4. Çünkü geçen sene ciddi bir yatırım yaptın. 2 tane stoperin Ake ile Skriniar %100 etti 6. Şimdi mantıken
1: Ederson.
2: Kalecin olur yabancı herhalde Ederson.
1: Evet evet.
2: Yine Semedo sağ bekte bence başka, hani Mert Müldür birinci sağ bekin olmaz diyorum 8. Fred ya da Kante'den biri olacak. İkisi olmaz yani, yer kalmıyor. Eğer Vedat Muriç dışında bir santrafor almak istiyorsan, Osterwolde'de bu denklemde ben yer bulamıyorum. Yoksa hani Osterwolde'de sol bekte de kullanıyor İsmail Hoca, yani onu yani
0: dün
2: biliyoruz.
0: De Osterwolde'de başladığı için evet. Acaba ana planda sol bek hocanın Osterwolde mi diye de düşünüyorum. Ama bir yandan da hocanın önceki dönemini gözden geçirdiğimde Osterwolde hocanın beki değil.
2: Değil. Bir de ne olursa olsun artı dörde uyuyor buran. Evet. Ben hani artı dörde uyan isimler ne uyuyor mesela, yedek kenar forvet olarak kulübede olur. Genç yine Sidiki Şerif 3. santrafor olarak tutarsın. Bu arada ben dün maçın golünü attı frikikten. Talişka'ya değer kalmadı bu arada Kerem. Yani hakikaten bu 10 yabancı iş Fenerbahçe'yi çok kitleyecek, onu söyleyelim.
1: Burada aslında benim eleştireceğim nokta şu.

0: bu kural bu kadar gümbür gümbür geliyorum denilen bir ortamdayken neden bunun hesabı kitabı bir önceki yönetim tarafından transfer döneminde yapılmadı ve Fenerbahçe'nin geleceğine bu denli şık bir ilk 11 kadrosu konuldu, ben onu çok çözemiyorum. Yani bu mesela Galatasaray'da bu kadar vahim değil. Hatta Galatasaray'da vahim de değil tablo.
1: Ben zaten o yüzden açık söyleyeyim.
0: Çok temiz bir tablo var.
1: Tekrara düşmeyeyim. İlk bölüm Galatasaray neden 10+4'e itiraz ediyor anlamış değilim. Yani 10+4 Fenerbahçe şu an düşünmeli 10+4'e.
0: Katılıyorum. Galatasaray için hiçbir sıkıntı yok. Hatta Galatasaray'ın dörtlü kontenjanda da yeri var. İstese onlu kontenjanda da yer açar. Orada da problemi yok. Trabzon'un içinde büyük bir problem yok. Beşiktaş bir nebze gönderecek. Fenerbahçe için çok büyük bir sorun var ve nasıl olur da bu kural sanki dünden bugüne uygulanıyormuşçasına ya da belirlenmişçesine bu kadar hazırlıksız bu yaz transfer dönemine girildi? Ben çok kabul edemiyorum.
1: Bir de yani burada iki takım arasındaki rekabeti sağ dışına çekip çekmek gibi algılaması diye izleyicilerim. Şimdi İsmail Kartal dün açıklama yaptı. 10+4 üzerinde aslında Kerem. 12+2. Evet. O matematik artık bir sayı. İlk maç oynandı. Galatasaray ona göre Leslie Koçuk'a o yatırım yaptı. Galatasaray bence çok net artık tavrını koyması şundan dolayı. 10+4 varken bile Leslie Koçuk'a 28-29 milyon euro bağlarsın. 12+ yani bunlar gayet birbirini etkileyen değişkenler diyebilirim. Artık sezon başladı.
0: Ben bir de hani o konuya şöyle bakıyorum. Bu kuralın değişmemesi lazım. Sebebi de şu. Şimdi geçtiğimiz yıl bu kural gelecek diye kadrosunu revize etmiş olan belki 100 üstünden 90'lık bir kadro kuracakken 80'lik kadro kurmuş takımlar var Süper Lig'de. Hatta 70'lik. Sırf bu kurala adapte olmak için. Bazı daha iyi verim alabileceği yaşı yüksek oyuncuları tercih etmeyip kontenjana uygun oyuncuları tercih eden takımlar var. Şimdi sen burada kuralı değiştirirsen geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ne yaptı? Kuralı çok önemsemedi. Ya da diğer başka takımlar. Şimdi önemseyenle önemsemeyen arasındaki farkı sen yok edersen önemseyene haksızlık etmiş olursun. Bu yüzden de bu dakikadan sonra bu kuralın değişmesi demek geçtiğimiz yıl bazı takımların yani bu kurala uymak için kadrosunda bazı güç dengelerini daha zayıf kurmayı göze alan takımlara karşı çok büyük bir haksızlık. Ha, Kulüpler Birliği Vakfı organize bir şekilde kurala karşı olabilir. Ama futbolun doğası gereğince de buna ben açıkçası çok doğal karşılamıyorum. 12+2 gündemini de doğru bulmuyorum şu saatten sonra. O da takımlar transfer yapıyor.
1: Tekrar bazı söyledim. Takımlar, Leslie Koçuk örneği verdim. 12+2'ye göre bir o yatırım yapmak.
0: Belki almayacaktın.
1: Almayabilirsin 12+2'de.
0: Bazı transferleri yapıyorsun. Hatta bazı transferleri de veto ettin. Bugüne kadar bu kuraldan dolayı. Bana uymuyor diye. Şimdi bu saatten sonra artık olmaz. Yani bu kural değişikliği değil. Fenerbahçe'nin apar topar ki Talişka ile ilgili transfer görüşmeleri yapılıyor diye biliyoruz. Musaba ile alakalı artık yol ayrımı bence kesin gibi gözüküyor. Kante'ye talip çıksa, yani burada maliyetler çok yüksek. Kante'ye bir talip çıksa ki Fransa'dan var ama bu rakamları veren bir kulüp şu an için yok gibi gözüküyor. Kante için bile vedayı Fenerbahçe göze alabilir. Yani burada zor bir durum. Yani Fenerbahçe çünkü gidenin yerini de doldurması lazım. Çünkü yerli havuzu da bu denli kuvvetli değil Fenerbahçe'nin. Yani yerli havuzunda evet isimler var. Cengiz gibi, Çağlar gibi ama bugün gerçekten Fenerbahçe'yi alıp bir yerden bir yere götürecek oyuncu, yerli oyuncu sayısı çok az. Bu yüzden zor bir dönem. Ve bu dönemi Dünya Kupası'na denk gelmiş olması da bence Fenerbahçe için bir şanssızlık. Yani bu denli transfer süreçlerinin yavaş ilerlediği, kulüplerin transfer alsatlarında daha temkinli davrandığı bir dönemdir şampiyonluk sezonları. O yüzden de Fenerbahçe için böyle bir sancı da elbette yaşanıyor şu anda.
2: Bu da son derece doğal yani.
0: Çok
2: kadro
0: doğal.
2: Bu kadar kalabalık olunca kaçınılmaz bir
1: süreç. Ve çok sağlıklı antrenman yapamıyorsun Kerem. Çift kalelerden Paybiç.
2: Doğru.
1: Ya kalabalık çok da hani teknik adamları tamam geniş rotasyon. Dar rotasyonda arada sıkıntısını fazlasıyla çekiyorlar sezon içinde ama tekrar hani Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bir karar vermesi gerek. Yani ben dünkü maç skoruna çok takılmıyorum. Polonya'daki maç daha da rahat geçebilir Fenerbahçe açısından. Çünkü Polonya'daki maçta o kadar da defansa çekilmeyecek rakip. Yani Fenerbahçe muhakkak alanlar bulacak. Belki de muhtemelen daha rahat bir skorla, daha farklı bir skorla galibiyete ulaşacaktır ama uzun zaman sonra da Şampiyonlar Ligi yolu bu kadar açık Kerem. Yani geçmiş yılları düşün. Shakhtar'ın Shakhtar olduğu, yine Benfica iki kere geldi.

0: de olumlu etki ettiğini, Şampiyon Ligi'nin böyle bir vitrini de var oyuncular açısından.
1: Ve bence başka bir gerçek var. Galatasaray'ın bu kadar finansal olarak seviye atlamasının en büyük sebebi Şampiyonlar Ligi'nde sürekli arz eden gruplarda bulunması. Yani ayak bastı paraları, oradan elde ettiği primler, yayın gelirleri ve bunları sürekli arz eden bir şekilde elde ettiğiniz zaman hem oyuncularınızın market değeri yükseliyor, hem sizin elde ettiğiniz gelirler yükseliyor, sponsor gelirleriniz yükseliyor. Takım bir yerden sonra seviye atlamış oluyor ve bir anda 100 milyon euroluk transferler yapabiliyorsun. Fenerbahçe bu pastadan da geri kalıyor. Sürekli olarak yönetim sermayesiyle yürümek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin Avrupa'ya açılımını, Şampiyonlar Ligi seviyesini artık bir an önce yapması lazım. Yoksa şunu söyleyeyim, bizim Süper Lig şampiyonumuz eğer eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan bir tabloda olsaydı belki bugünün Galatasaray'ı bu kadar ekonomik olarak güçlü durumda da olamayabilirdi. Bu Şampiyonlar Ligi'nin verdiği cezbedicilik ve getirdiği para gücü. Ve Fenerbahçe buradan geri kalmamak adına da bir an önce ligde şampiyon olması ve gruplara direkt atması lazım. Çünkü eleme maçlarından Şampiyonlar Ligi'ne gitmek emin olun Süper Lig'den şampiyon olmaktan bence daha zor.
2: Taner, muhtemel transferlerle ilgili böyle şu an Fenerbahçe'de ortada çok açık bir isim yok. Sanki takım önce kulüp daha doğrusu kullanmayacağı oyuncuları bir satmak istiyor ya da elden çıkarmak istiyor. Dün Talişka'yı santrfor pozisyonunda gördük. Fenerbahçe'nin elinde zaten orada şu an sakat ama Muriç var ve Şerif var.
1: Doğru.
2: Acaba burada santrfora gitmeyip Talişka'yı da orada santrfor pozisyonunda bir rotasyon oyuncusu gibi kullanabilir mi İsmail Kartal? Onun sinyalini almış olabilir miyiz?
1: Vallahi Talişka ile alakalı bile transfer görüşmeleri yapıldığını duyuyorum. Yani orada bir sürpriz de yaşanabilir. Yani Talişka'yı bir anda Hull City'ye sattık, şuraya sattık, buraya her şey olabilir yani. Bir anda bir bakmışsınız gitmiş Talişka ama şu anda nihayetinde mevcut kadro oyuncusu ve Fenerbahçe için bir gerçek de var. Bugün bu kadronun en rahat satılabilecek oyuncularından bir tanesi Talişka. Geçtiğimizdeki performansından dolayı. Fenerbahçe kulübünün de hem finansal kaynak açmak hem de bir diğer taraftan da kadronun derinliğini, evet derinliğiniz var ama kurala uydurmak adına da mecburen İyi dediği oyunculardan da çıkmak zorunda kalabilir. Ve Talişka'ya gelene kadar ben biraz daha gözüm Şerif'i kesiyor. Yani çok yakın bir tarihin yatırımı. Ama ben biraz daha Şerif'ten çıkmayı, o da kontenjan dışında kalıyor şu anda. 6 artı 4, yani 4'ün de dışındaki o 6'lı yerde kalıyor. O bile daha sağlıklı geliyor bana ama finalinde zor bir karar. Yani bir de şöyle bir durum var. Satranç hamlesi gibi. Yani gönderiyorsun adamı. Hadi göndereceğim diyorsun. Hadi stopere teklif geldi. Stoperi göndereceğim ama yerine stoper getiremiyorsun. Kontenjanın uymuyor. Orada açık doğuyor bir anda. Hücuma adam getireceksin. Gönderemiyorsun. Böyle 3 bilim yani 5 bilimden denklem gibi bir durum. O yüzden Fenerbahçe'nin işi şu anda gerçekten zor. Fenerbahçe yönetimi Allah sabır versin. Ya bence Galatasaray yönetiminin hala da işte bu konularda daha rahat hareket ediyor olmasının da en büyük sebebi bu döneme gelirken hep hazırlıklı gelmiş olmalarından kaynaklanıyor. Yoksa burada çok büyük bir çıkmaz var. Ya çok zararına çıkacaksınız bazı oyunculardan ki onların da maaşını ödeyeceksiniz. Ya lisansını çıkartmayacaksınız, o daha büyük bir zarar.
2: Tabii.
1: Ama finalinde burada 8-9 tane yabancıdan ki bakın sağ taraftan da 2 tane çıkmanız lazım. Sol taraftan da en az bir 8-9 tane çıkmanız gerekiyor. Yani 11 tane oyuncuyu en az buradan Fenerbahçe'nin göndermesi lazım.
2: Sağ taraftaki o genç kontenjan o problem olmaz.
1: Yani nihayet de göndereceğim birini. Yani
2: ama sol tarafa baktığımızda Bekao, Livakovic, Diego Carlos, Amrabat olmayacakları banko olan oyuncular.
3: Musaba'da.
2: Musaba'yı da evet, Musaba'da, evet oraya ekleyebiliriz. Onun dışında kalanlarla alakalı Fenerbahçe nasıl bir çözüme gidecek? Bu hakikaten çok belirleyici olacak sezonun gelişimiyle
1: ve
2: ilgili.
1: Kalan oyuncular ilk 11 oyuncuları büyük oranda.
2: Evet.
1: Yani bu kalan oyuncuları gönderdi. Ne yapacaksın? Yine yabancı alacaksın. Alamıyorsun. Yerlide de yeterli potansiyeli bulamıyorsun. Bu büyük problem.
0: Bilmiyorum hani ben Fenerbahçe gündeminden çok uzak kaldım. Watkins'siz konuşulmuyor mu o?
2: Bir süre konuşuldu. Son forveti. Günler sanki böyle biraz daha net böyle isim görmekte zorlanıyoruz.
0: Hayır, şundan dolayı Vedat Muriç, Sidiki Şerif, bence Sidiki Şerif bu arada 3. forvet olarak pek hala kalabilir.
2: Evet.
0: Kontenjana uyuması, genç olması. Sesli düşünüyorum senin Talişka matematiğine. Talişka sonuçta tabela yapan bir oyuncu.
2: Evet.

0: arkadaki kenar forvetlerden zaten Greenwood çok skor yapacak. Kerem iyi başlamadı ama her zaman sezon içi 20 gol vadeden bir potansiyel. Üstüne Asensio'nun da zaten hani hücum gücü ortada. Almayabilir Fenerbahçe. Sonuçta Vedat Muriç o sistemi işleten bir oyuncu.
1: Evet.
0: Baktığımızda hani İsmail Kartal'ın oyun kurulu. İsmail Kartal iki gelişinde de Serdar Dursun'da ısrar etti. Hatta ikinci gelişinde Valencia yerine Serdar Dursun oynatmıştı. Üçüncü gelişinde Dzeko ile Batu Şahin arkasında yine arada geri döndürmüştü Serdar Dursun'u. Vedat Muriç onu zaten hani Serdar Dursun profilinin en maksimum seviyesi diyebiliriz. Hani iş anlamında tabii ki daha iyi oyuncu. Muhakkak da o Avrupa deneyimini İspanya'da fazlasıyla olumlu anlamda cebine koydu. Burada da geçmiş dönemdeki gibi iyi performans verecektir. Bakalım yani Fenerbahçe açısından evet. Yabancı meselesi biraz baş artacak. Bu gerçek hani ben bile şimdi bir kadro oluşturduğum zaman hani Osterwolde ile Semedo'dan birinden de çıkmak durumunda kalacak Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Ya da Ederson'a da güle güle diyecek ama mesela örnek veriyorum. Uğurcan dışında hani böyle dört büyüklerin kalesini koruyabilecek bir yerli kaleci düşünüyorum. Artık Mert Günok da bence birinci. Tek isim var Berke. Berke de Lille nasıl bir fiyata bırakır örnek veriyorum. Yoksa Berke Fenerbahçe'den zaten
2: Beşiktaş orada Doğan alarak mükemmel bir şey yaptı. Doğan Alemdar alarak.
0: Birinci kalecisi Nübel ama.
2: Müthiş bir şekilde Doğan'ı da aldı. Orayı opsiyonladı yerli bir kaleciyle. Yani mükemmel bir potansiyeli kattı kadrosuna. Mesela orada daha hızlı davranıp Fenerbahçe'nin belki de Doğan potansiyelindeki bir isim alması da gerekebilirdi.
1: Ama birinci kaleci olarak.
2: Birinci kaleci bu. Potansiyeli
1: bir yerli görüyor musun?
2: Altay Bayındır. Layık. Git Altay'a. Gel Altay diyeceksin. Transfer teklifinde bulunacaksın. Yani Altay Bayındır gibi bir ismi nihayetinde eski oyuncun ve belli bir seviyede atlamış bir oyuncu. Altay Bayındır'dır yani.
0: İsmail Kartal bu arada Altay Bayındır'la Ankara gücünde
2: evet.
0: Şampiyonluk sezonunda bir Süper Lig'e çıkarsan çalıştı.
2: Getirebiliyorsan Altay'a getir. Ha, kolay bir iş değil ama zaten bu tabloyu çözmek kolay olsaydı da herkes yapardı.
1: Berke ile ilgili bir adım atılması mantıklı mı?
2: Yani ben Berke için de geçerli ama yani Altay bende bir adım daha önde konumlanıyor zihnimde. Yani Berke'nin de çok iyi işler yaptığı bir yer şey var ama Berke'nin son milli takım kampından o ayrılışı, oradaki yaptığı açıklamalar, söylemler bende hala da zihinsel olarak o mental gelişimiyle ilgili yol kat etmesi gerektiğiyle alakalı izlenimler bırakıyor. Yani oradaki kamptan ayrılması, buna karar vermesi, bunu doğru kabullenmesi, sonrasında yaptığı açıklamalar, söylemler. Bunlar çok iyi bir kaleci olabilirsiniz ama her zaman bir sinyal, yani SOS sinyali. Bu kötü bir imaj. Yani bunu toparlaması lazım. O yüzden de ben şu an için birinci kaleci konumunda o yüzden Altay'ı bir adım daha önde görüyorum. Daha olgun geliyor bana Altay yaklaşımlarında.
1: Altay'ın da belki eksisi Berke'ye göre maç performansının olmaması.
2: Olabilir. Bunu iyi tartacaksınız ama benim zihnimde Altay oturuyor şu anda. Yani Altay'ı koy birinci kaleci olarak. Yani Uğurcan'ın yakaladığı performansı Altay'dan bulabilir misin? Ben bulamazsın diyemiyorum. Ama Uğurcan tabii ki bambaşka bir seviye.
0: Yani Altay da bu arada 3 sezonu geride bıraktı United'da.
1: Evet.
0: 3 sezonda toplam baksa 50 maç olmamış herhalde Kerem. Bakayım. Sanmıyorum. Bir geçen sezon.
1: Olmamıştır ama.
0: Geçen sezon Lemens, Onana'nın ilk sezonu hiç oynamadı neredeyse 2-3 maç. Yani çok az maç sayısı. Yoksa Altay da hala yaş olarak 30 olmadı ama.
1: 28 yaşında.
0: 28 tamam.
1: Geçen aslında. Sezon 6, ondan önceki sezon 10 maç.
0: 16.
1: 16. Öncesinde de bir maçı var.
0: Çok az.
1: Maç.
0: Çok az. 3 sezon. Hani milli takımda da arada oynasın 3-4
1: 4
0: maç.
1: 4 tane de Fenerbahçe maçı var. 21. 2, 4 tane daha milli takım maçı var.
0: 25.
1: 25
0: maç. 8 maç. Çok az. Ya o anca işte 35'lik bir kaleci olursun. Yılda 8-9 maç yani o tecrübenle bir şekilde idare et. Altay açısından handikap yani ben çok pozitif düşünemiyorum. Tekrar bu arada Ederson'a devam da karar ama tekrar hani bu yabancıdan nasıl çıkacak Fenerbahçe o yüzden böyle sessiz düşündüğünde acaba yerli kaleci mi dedim.
1: Hani yerli ne olur konuştuk ama aslında belki şunu konuşmamız lazım Taner. Ederson senin için rahatlıkla yeni sezonda da kaleye emanet edeceğin biri mi?
2: Şöyle yani onun bir SWOT analizini iyi yapmak lazım. Yani o da şu aslında. Şimdi Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ı getirdin. Oyuncu ağlaya ağlaya soyunma odasına gitti. Performansıyla. Livakovic'i getirdin, Dünya Kupası vesaire, mükemmel performans falan. Livakovic'i olmuyor bundan, kötü kaleci dedin, gönderdin. İrfan Can Ayrıvayet'i getirdin, kötü kaleci dedin, olmuyor dedin. Ederson'u getirdin City'den, olmuyor bundan, götürelim. Şimdi o zaman şunu, her gelen de mi olmuyor arkadaş? Bir buna bir bakmak lazım. Yani her gelen mi olmuyor? Nedir problemi? Baktığımız zaman benim gördüğüm gözlem şu. Emin olun Uğurcan Çakır Fenerbahçe'nin kalecisi olsaydı Uğurcan da Ederson performansı verirdi. Çünkü Fenerbahçe'nin savunma dengesi yok. Savunma istikrarı yok. Savunmanın ne oynadığı belli değil. Bir bakıyorsun bir gün Osterwolde sol bek, bir bakıyorsun Osterwolde stoper, bir bakıyorsun üçlü oynuyorlar, bir bakıyorsun beşli oynuyorlar. Takımın savunmasının ne yaptığının belli olmadığı bir denklemde kaleciye ben çok fazla yük bindiremiyorum. Şimdi Galatasaray'a gelen kaleci niye performans veriyor? Çünkü savunmanın ne yaptığı belli. Savunmanın ne oynadığı belli. Şimdi Uğurcan'dan önce şimdi ikinci kaleci kaleye geçiyor, yine performans veriyor. Çok büyük oranda. Şimdi bu yüzden Fenerbahçe buradan bakması lazım. Fenerbahçe'de sorun bence kaleciler değil. Fenerbahçe sorunu savunmada bulması lazım. Çözümü önce hastalığı bir tespit etmek gerekiyor. Bu kadar fazla istikrarsız bir savunma dörtlüsünün arkasında bir kalecinin başarılı olma ihtimali çok zayıf zaten. Ve bu sezon, şimdi az önce bahsettim, 76'şar gol. Zaten hücumun Galatasaray'ı yakalamış şampiyon takımı.
1: Evet.
2: Yediğin 7 tane fazla golle şampiyon olamadın. Uğurcan'ın kurtarış yüzdesine göre sezonun çok büyük bölümünde Ederson çok gerilerdeydi. Yani Uğurcan %80 üstünde kurtarış yüzdesiyle sezonu oynarken Ederson'un o sıralarda kurtarış yüzdesi %65'lerdeydi. Son dönemlerde toparladı biraz ama burada sorun Ederson'un kurtarış yüzdesinde mi? Yoksa Ederson'u bu kadar net rakiplerle karşı karşıya bırakan savunmacılarda mı kısmını Fenerbahçe'nin iyi tayin etmesi lazım? Şimdi ben size şunu sorayım. Şimdi bir Sanchez, bir Abdülkerim Bardakçı stoper ikilisi gibi bir ikili güveni veriyor mu Fenerbahçe'nin Şikri'nin yanına koyduğumuz bir isim? Bak Şikri'nin yer bence Sanchez güveni veriyor. Çok net veriyor. Ama Şikri'nin yarın yanına konumlandırdığın isim açıkçası ben de bir Abdülkerim ile Sanchez ikilisinin verdiği güveni vermiyor. Birincisi bu. İkincisi ön tarafta Torreira-Lemina ikilisinin merkezde savunmaya dönük verdiği güveni ben Fenerbahçe'nin merkez orta sahasında göremiyorum. Ne Kante bunu verebildi, ne Guendouzi bunu verebildi. Daha geriye gideyim. Orada açıkçası ilk bölümde söyledim. Josef'le Mehmet Topal'ın ikilisinden bu tarafa hiçbir ikili Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını koruyamadı.
1: Bir tane de Fenerbahçe acaba kime alabilir? Hatta Galatasaray'la da bu oyuncunun adı geçiyor.
0: Aa, Leo.
1: Doğrulatamadım. Galatasaray'ın ilgisi var mı?
0: Ya şöyle, Leo nasıl olur Kerem? Galatasaray 10 numarasını Can Uzun'u alır. Hı. Ağustos'un 25'inden sonra Avrupa'daki çoğu hani büyük ligin tahtası da kapanmaya yakın transferi bitirmiş oluyorlar. Leo Milan'da kalıyor gibi olur. Oradan bir George Gardner operasyonuyla kiralık getirsin. O yok seni Galatasaray'ın şu an önceliği 10 numarayken işte yedek santrafor için bile en maksimum çıktığı rakam Ponomarenko'da 15 milyon euro oldu.
1: Bu arada Leo da santrafor değil.
0: Leao için 40-50 milyon eurolara çıkar mı Galatasaray? Bana garip geliyor.
1: Fenerbahçe için bekliyor musun onu?
0: Fenerbahçe için Leao olursa muhtemelen forvet transferi yapılmaz. Leao nasıl olur? Kerem Aktürkoğlu'nun Suudi Arabistan ihtimalini gördüm. Hani öyle. Kerem Aktürkoğlu'na çok iyi bir satış yaparsın. Oradan gelen parayla Leao, Greenwood, Vedat Muriç bana yeter dersin. Öyle hani şu an mevcutta bana biraz zor geliyor ama tekrar söyleyeyim. Galatasaray tarafı doğrulamıyor. Fenerbahçe haberleri bana daha mantıklı geliyor Galatasaray'dan ziyade. Yani olası dün de performansı iyi değildi Kerem'in.
1: Evet.
2: Ki ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu tarz yabancı oyunculara yönelmek yerine Can Uzun tarzında oynattığın zaman performans alabilme ihtimali yüksek olduğu yerlere gitmen lazım. Yani yerli ilk 11 oyuncusu ihtiyacı var Fenerbahçe'nin şu anda bu yabancı denkleminden dolayı. Yani bir yabancıdan çıkıp başka bir yabancıyı oraya koyup üstüne bir de Kerem'den çıkıp oraya bir yabancı konumlandırmak zaten böyle... Böyle birbirine girmiş kablo gibi kadron daha da karmaşık bir hale getirir. O yüzden Fenerbahçe'nin bizim milli takım havuzlarımızdaki yerli oyuncuları bir göz atması lazım. Yani bunun başka bir çıkar yolu da ben göremiyorum açıkçası.
1: Leo Fenerbahçe için iyi bir hedef midir?
2: Ya iyi bir hedef ama planlama dahilinde seni zorlayacak bir hedef. Yani oyuncuyu kadroya koyduğun zaman iş yapar ama onu kadroya koymak için de çıkman gereken oyuncu sayını da birkaç arttırman gerekiyor. O yüzden isteyebilirsin ama gerçekleştirme

0: biraz limitlere takılabilir.
1: Bir istek olabilir oyuncu ile ilgili. Emin olmamakla
0: beraber. Yani o istek mutlaka var. Ama dediğim gibi istekte kalabilir. Çünkü bazı oyuncuların gelişi kimleri gönderebildiğinize göre de değişecek. Bu yüzden Fenerbahçe bazen beklemek zorunda kalıyor.
1: Bakalım Rafael Leao ile ilgili bir gelişme yaşanacak mı? Galatasaray ya da Fenerbahçe için bunu göreceğiz. İki kulübün de ilgilendiğine dair söylentiler var. Ama Mehmet Özcan Galatasaray'ın ilgisini doğrulamıyor. Onu da belirtelim.
2: Olacaksa da sessiz düşünüyorum Kerem. Yani Leao gibi bir oyuncunun bonservisi bir kere öyle 20 milyon euro falan olmaz.
1: Bu arada bence hiçbir mantığı yok. Galatasaray için düşününce özellikle hiçbir mantığı yok.
2: Tekrar söyleyeyim. Yani çıkış şöyle, gardı yine kiralık getir, yani Türkiye'de bir iyice kendini bulsun tekrardan. Bu arada hani bahsettiğimiz oyuncu da Milan'ın son şampiyonu. Damga vuran isimdi o İbrahimovic kadroda Hakan Çalhanoğlu evet. sonrası ama son sezon biraz düşüş yaşadı. Portekiz milli takımda hani banko diyemeyiz, böyle bir iniş çıkışlı grafik var.
1: Sonradan giriyor.
2: Evet. Gol de attı mı bir maç?
1: Evet. Beşiktaş'ı konuşalım. Siyah beyaz takımda bir Muhammed Salah beklentisi hala devam ediyor. Stoper'de Leo Pereira'yı siyah beyazlar kadrosuna katabilir. Orta sahaya da bir isim sanki gelecek, Joe Willock'la alakalı konuşuluyor. Ama burada taraftarın, camianın beklediği tabii ki ilk isim Muhammed Salah. Taner, takip ediyoruz gelişmeleri. Evet. Bilmiyorum, çok ekstra bir istihbaratın, bir duyumun var mı Salah'la ilgili ama iş nereye doğru evriliyor sence? Gözlemin ne?
0: Yani gözlemim tabii ilk başta %99 Beşiktaş'tan %90 Beşiktaş'a doğru kayıyor gibi gözüküyor. Çünkü Beşiktaş bu iş bitti gözüyle bakarken her geçen gün biraz daha bir şeylerin aslında tam olarak yolunda gitmeyen noktalar ya da ikna süreci tamamlanmama durumuna doğru gidiyor. Ama Sayın Serdar Adalı'nın daha önce bahsettiği gibi menajerinin o fahiş istekleri, %35'lere varan komisyon talepleri, bunlar biraz Beşiktaş'ın canını sıkıyor açıkçası. Ve Serdar Adalı her an işte vermiyorum da diyebilir ki bunu dese de taraftarın buna bir anlayış göstermesi lazım. Yani bu yaklaşıma bir anlayış göstermesi lazım. Çünkü öncelik Beşiktaş'ın menfaatleri ise
1: tabii.
0: Bir menajerin burada Beşiktaş'ı bu denli finansal anlamda zorlamaya çalışması, taraftarın ilgisini bir koza çeviriyor olmasını da fırsat bilmemesi lazım. Bir diğer taraftan da çalışmalar da sürüyor. Yani her an Salah ben geliyorum da diyebilir. Yani görüşmeler yapılıyor. Sayın Önder Özen'le, İtalyano'yla ve başka paydaşlarla da temasların kurulduğunu biliyoruz zaten. Her anda bitebilir. Yani şu an hiçbir şey olmuyor durumunda değil. Beşiktaş çabalamayı sürdürüyor.
1: Mehmet Özcan, yıllardır transfer haberleri takip ediyorsun. Belki ağırlıklı olarak Galatasaray ama ne gözlemliyorsun şu an Beşiktaş-Salı ilişkisine bakınca?
2: Trossard sonrası bir başka hamle. Bu arada Trossard'ın da çok iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Yani Salah gibi bir isme kimse hayır diyemez Kerem, ama hani biraz belki de tekrar düşüneyim. İzleyiciler kusura bakmasın ama iki şeyde de dile getireyim düşüncemi, olumsuz anlamda, yoksa Salah'ın kalitesini tartışacak değilim. Birincisi, bu transferde Beşiktaş'ın birkaç Avrupa takımıyla yarışmasını beklerdim. Yani burada bunu şuna bağlayacağım. Liverpool kariyeri biraz yıpranma payı olacak. Yani yıpratıcı geçiyor. Klopp takımı son 2 sene Arne Slot çalışırsa da. 8 sezon muazzam bir kariyer Liverpool'da. Zaten Liverpool efsanesi oldu. Onun öncesi 2 sezon Roma, Fiorentina, orada da gayet iyiydi. 10 sezondur çok üst seviye oynadı. 34 yaşında, zaten 34 yaşında olduğu için belki şu yaşında Türkiye'ye transfer ihtimalini konuşuyoruz. Öncelik mi? Hayır. Trossard aldı Beşiktaş ama Salah gibi bir opsiyon çıkarsa da hayır diyemiyorsunuz. Bunun planlamasını muhakkak Önder Özen futbola zaten çok kafa yorduğunu biliyoruz. Salah'la Trossard'dan sonra seçeceğiniz forvet tiplemesi de çok önemli Kerem. Ben biraz daha orada amiyane tabirle beleşçi golcüden ziyade biraz daha etrafını oynatan, böyle ligimizden de en azından ben kendim Galatasaray'dan bir örnek vereyim. Elmander. Beşiktaş'ın geçmişinden belki Vegors diyebiliriz son dönemlerde. Biraz daha böyle etrafa pivot santrafor servis yapacak. Dengelemek gerek. Yani Trossard 31-32 yaşında bildiğim kadarıyla. Hani 30 yaş üstü. Salah. Bu oyuncuların tamam kalitesi evet, hani 27'lik 28'lik diğer oyunculara göre hala daha kaliteli olur ama kadroda bir harmoni de olmalı. Beşiktaş taraftarını, Beşiktaş camiasını çok heyecanlandırır. Yani sonuçta 2021 son şampiyonluk, ondan beri 5 sezondur hep hayal kırıklığıyla geçen sezonlar. Ben Salah kadar yarınki maçı da önemsiyorum burada. Yani rakip iyi bir rakip.
1: Konuşabiliriz biraz o maçın üstüne.
2: Nedeni şu, bakmadım Kerem. İzleyiciler kusura bakmasın çünkü genelde Galatasaray eşleşişine bakıyordum. Milan'ın muhtemelen şu an maç sayısı olmuştur bayağı, yani bilmiyorum.
1: Yok.
2: Dünya Kupası'ndan dolayı ara mı verildi?
1: Danimarka Ligi başlamadı. Bu hafta sonu başlayacak.
2: Bu hafta sonu.
1: Evet evet. Onların da ilk resmi maçı.
2: Ama tabii
0: şeyden dolayı ama Dünya Kupası revizesi.
2: Şundan takvim dolayı ama Kerem. Lig başlayacağı için de muhtemelen daha hazırlar. Onu demeye çalışıyorum.
1: O lig İsveç, Norveç gibi değil. Yine yaz döneminde başlıyor.
0: Ya oradaki
1: başlıyor.
0: Durum şu.
1: Avrupa mesela, gibi. Danimarka Gornik, öyle hatırlıyorum.
0: Gornik'te de mesela adamlar Süper Kupa maçına çıkarak Fenerbahçe maçına geldiler. Üstüne bir de Fenerbahçe'den bir ay önce maça çıktılar. Ya daha doğrusu takımı topladılar. Yaklaşık belki 50-60 antrenman daha fazla yaparak Fenerbahçe maçına geldiler. Fenerbahçe'ye göre.
2: Benim aklıma işte hep Östersund o yüzden geliyor. Galatasaray'ın birinci resmi maçıyken Östersund o zaman 16. 17. maçıydı. Yani o biraz fark ettirir. Kuzey takımlarının daha sezon erken açması. Burada tamam maç olmaması güzel peşin açısından ama ne olursa olsun bir futbol kültürü oluştu artık Midland'da, Norshellands'da. Bodo gidip zaten onların zirvesi son yıllarda. Ben biz Türk futbol seyircisinin de biraz daha bilinçlendiğini düşünüyorum. Yani gördüğüm şeyde zaten çok çantada keklik görülmüyor. Midland maçına önem atfediliyor. Bu önemli. Sonuçta Beşiktaş'ın artık Avrupa'da da Italiano gibi teknik direktör getirmişsin. Konferans Ligi'nde final görmüş. Muhakkak Beşiktaş'la Avrupa'da başarıyı da hedefleyecek. Avrupa Ligi temennimiz ama Avrupa Ligi olmazsa Konferans Ligi'nde zaten Beşiktaş'ın Trabzonspor önü çok daha açık olacaktır. Şimdi ikisi de Avrupa Ligi için elemeleri oynayacak ama
1: finalde Dolmabahçe'de bu arada Konferans Ligi'nde yeni sezon.
2: Herisi doğrusuna mı denk gelir diyorsun ama olsun, Avrupa Ligi'nde devam etmesini ister Beşiktaş'tan muhtemelen takımların.
1: Taner, ne beklemeliyiz Midland maçından? Bir anda konuyu transferden belki yarınki karşılaşmaya çeviriyorum ama gerçekten önemli bir maç ve ciddi bir rakip, zorlu bir rakip bekliyor Beşiktaş.
0: Ya şöyle, bir taraftan da bakıyorum, Midland ne zaman toparlanmıştı? 15 Haziran takımı toplanma tarihi. Yani 15 Haziran'dan beraber bu tarafa birlikte çalışan bir ekiple oynayacak aslında Beşiktaş. O yüzden karşısındaki takımın da hazır bir şekilde gelme ihtimali yüksek. Buna biraz dikkat etmek gerekecektir ama ben bu son transferlerin de verdiği heyecanla, aksiyonla daha dinamik bir Beşiktaş bekliyorum. Italiano Hoca'nın da hücumda oynamayı düşünen, biraz daha Önder Özen'in de yaptığı açıklamalar, daha ileride bir Beşiktaş planında burada iş yapabileceği kanısındayım. Çünkü Midland'ın karşısında Beşiktaş'ın bulacağı erken goller takımın biraz dengesini bozabilir ama bir gerçek var. Karşımızdaki takım da fizik kapasite anlamında yorabilir. Daha hazır gelecekler. Yani daha uzun bir kamp dönemi, daha uzun bir hazırlık dönemiyle birlikte gelecekleri için de muhtemelen fiziksel kapasite anlamında yorabilir Beşiktaş'ı ve Beşiktaş'ın buna göre bir önlem aldığı düşüncesindeyim. Eğer bu önlemler zaten alındıysa da galibiyet gelir.
1: Ciddi bir rakibe karşı Beşiktaş önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Gönül ister ki siyah beyazlı ekip kazansın ama sahaya çıkabilecek 11'de gün içinde konuşmuştuk. Beşiktaş'ın sezon içinde kullanacağı kadroya göre yani çok daha farklı olacak.
2: Dünkü Fenerbahçe kadrosu da öyle.
1: Evet. Yani dünkü Fenerbahçe kadrosunda
2: Bartu olmaz, İrfan olmaz.
1: Sabit olabilir.
2: İrfan Can olmaz. Temposu düşmüş. Bartu olmaz. Evet. Fred olmaz bence.
1: Yani 5 oyuncu banko.
2: Tabii öyle ön benim. Taraf değişir. Vedat Muriç gelecek.
1: Evet. Belki Kerem diyebilirdik ama orada da emin değiliz.
2: Çok iyi başlamadı. Greenwood olacak muhakkak.
1: Evet.
2: Yani benzerini Beşiktaş için aslında dile getireceğiz Kerem. Demek istediğini anladım.
1: Yani Beşiktaş'ın oynayacağı rakip de Fenerbahçe'nin oynadığı rakibe göre çok daha kuvvetli.
2: Tabii.
1: Mukayese edebileceğimiz takımlar değil.
2: Kolay maç değil.
1: Evet.
2: Bir de geçen sezon hatırla. İlk Shakhtar maçı çok keyifleri kaçırmıştı.
1: Evet.
2: Hatta yani o sol bek sonrasında Jurasek çok dikiş tutturamadı. Devrede ayrılmak durumunda kaldı. O yüzden hani daha ciddi yaklaşılmasını ben olumlu buluyorum. Bir de tabii Orkun hiç hazır değildi o zaman. Şimdi nispeten Orkun da zaten milli takımdan döndükten sonra da tatilini erken kesip takıma katılmıştı.
1: Çok kötü bir netice var. Başakşehir Inter Turku'yla Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Aslında Mehmet Özcan'ın az önce söylediği durumu da doğrulayan bir netice. Ligi başlayan takımlar gerçekten problem çıkarabiliyor.
0: Evet.
1: Başakşehir'de maalesef son dönemde Avrupa'da katılıyor ama

0: başarısızlığıyla çok kısa serüvenler yaşayabiliyor. Yani Inter Turku'ya karşı iç sahada alınan bir birlik beraberlik rövanş öncesinde fazlasıyla tatsız bir netice.
1: Bir araya gireyim mi? Arada Okan Hoca'yı eleştirmeyi seviyor futbol severler. Başakşehir'in tarihindeki tek Avrupa başarısı Okan Hoca ile oldu.
0: Doğru.
1: Sporting'e eledi, gitti Kopenhag'a çeyrek finalde. Sonra United'la falan eşleşti o Kopenhag. Okan Hoca Şampiyonlar Ligi'nde de gayet Manchester United'ı mağlup etti. Hatırladığım. Evet. O maçta tribündeydim çünkü. Ama sonraki yıllarda Okan Hoca sonrası Başakşehir lig dışında Avrupa'da da bu yatırımların hiç karşılığını veremiyor. Ben hep gruba atmasını bekliyordum ki, hatta gruplarda da arada bir sonuncu olup devam edemediği çok oldu. Öyle aklımda kalmış elemelerden.
0: Hemen bakayım
1: denendi.
0: Mi? Başakşehir'in son dönem
1: bir Burnley'e elenmişliğini hatırlıyorum.
0: Geçtiğimiz sezon zaten Konferans Ligi'nde playoff turunda Rumen ekibi üniversite Craiova'ya
1: Çıkaldoğan takımıydı. Doğru,
0: üniversite Craiova'ya iki maçta da yenilerek elenmişti Başakşehir ki ben Viking eşleşmesini de zor geçeceğini düşünüyordum. Onları elemeleri önemliydi. Rumen ekibine takıldılar. Ondan önceki sezona hemen bir göz atacağım.
1: Gruptaydı Çağdaş Hoca'yla. Orada da hayal kırıklığıydı.
0: Çağdaş Atan'la Konferans Ligi'nde sadece bir galibiyet alabildi ve 26.lıkla noktaladı. O galibiyet Heidenheim'a karşı gelmişti ama işte içeride Petro Kupa diş geçirememek, dışarıda Çelye'den 5 yemek.
1: Hazırladım bak kötüyle.
0: Çok çok kötü neticelerdi. Konferans Ligi'nde lig aşamasını geçememişti Başakşehir ki seviye olarak tabii ki Avrupa Ligi'nin çok daha altında bir turnuva. 2023-24 sezonunda Başakşehir'in Avrupa'sı yok. Bir önceki sezona bakacağım. 2022-23. O dönem Konferans Ligi'nde evet Gent'e elenmişti. Son 16 oynamıştı ki iz bırakabildiği son sezon. O neden böyle oluyor Taner Başakşehir'de bu iş?
2: Bunun sebebini tayin etmek kolay değil. Yani aslında bu başarıyı elde etmeleri de gerekiyor. Biraz kadronun konsantrasyonu ya da hocalarının konsantrasyonuyla ilgili olabilir. Okan Hoca'nın vizyonu biraz daha Avrupa'ya dönüktü ve orada gerçekten de takımı ona göre hazırlamıştı o dönem ki bence gerçekten de çok zorlu bir gruptan. O işte City'lerin falan olduğu yanılmıyorsam PSG'ydi yanılmıyorsam.
0: United'ın
2: olduğu.
1: Onun grupta. Bir önceki sene de takımı şampiyon yaptı Okan Hoca Avrupa Ligi'nde
2: takımı
1: ilerlerken.
2: Şampiyon yaptı geldi orada çok zorlu bir gruptu. Orada bile çok takımın iyi oyun oynattığı bir dönem gördük o gruba rağmen. Bunun tabii tayinini sportif anlamda Başakşehir Kulübü yapacak. Kolay bir durum değil izah etmesi. Inter Turku takımı için de rövanş daha zorlu olabilir. Yani bu böyle bir takımların deplasmana gitmek de tabii biraz daha dertli bir durum. Umarım istediği sonucu da alır Başakşehir takımı. İyi bir kadro, yani o teknik olan anlamda iyi bir kadroları var. Ve artık bence futbol hafızaları da çok iyi. Ve bir yerden sonra Avrupa deneyimleri de var. Çok istikrarlı bir şekilde Avrupa'da bulunuyorlar.
0: Bu takımı geç edebilir Başakşehir. Geçmesi de gerekir
2: geçer bu. Geçer bence. Yani bu rövanş maçında biraz daha istediğini alacaktır diye düşünüyorum.
1: Kadrosu iyi Kerem Başakşehir'in. Yani Şomurodov dışında oynamayan forvet Kasımpaşa'nın hatırlığı. Da Costa çok iyi forvetti.
0: Tek golü de bu arada Emin Bayram attı.
1: Bugün. Yeni transferi.
0: Onu da yani sahaya çıkan oyuncular Muhammed Şengezer, Emin Bayram, Hüseyin Uba. Yeni transfer Hertha'dan geldi Karbovnik. Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Ivan Brnić, Eldor Şomurodov, Bertu Yıldırım. Sonradan süre alanlar Jerome Opoku, Berat Özdemir, Abos Bekfay Zulayev, Davis Elke ve Nuno da Costa.
1: Çok iyi kadro.
0: Evet.
1: Ciddiyim yani. Kemen de iyi oyuncu. Kemen'i Taner Kayseri'den iyi hatırlar. Yani o da gayet orta sahada. Nuri Şahin de bu arada benim beğendiğim bir teknik direktör. Geliştiriyor kendisini. Başakşehir'dekinin o üstündeki ölü toprağında kaldırdı baktığımızda geçen sezon ama Avrupa'da olmaları gerek. Evet yani umarız deplasmanda telafi ederler diye temenni ediyorum.
0: 24 Kerem. Şutunun olduğunu Başakşehir'in belirtelim. 11 isabet. Rakibe 12 şut imkanı vermiş Başakşehir ve 4'te isabet sağlamış. XG'ler 1.97'ye 1.17 Başakşehir'in bir şutunun da direkten döndüğünü ifade edelim. İki ekibinde istatistikler bunu söylüyor. Üçer net pozisyondan yararlanamadığı noktasında istatistikler var ama orada net pozisyon bazen değişebiliyor. Kime göre, neye göre yani net.
2: 11 isabet
0: izlemiş şut, olmak gerekir.
2: 11 isabet şutta 1.97 gol beklentisi varsa o şutların atıldığı yerler ve biraz rastgelelik oranı da fazla gibi gözüküyor.
0: Evet. Yani şut sayısının fazlalığı 24 şut.
2: 24'te 1.97. Yani evet. Bu doğal değil. Yani o kadar şut atıyorsun, o kadar isabet buluyorsan da gol beklentini bir 3'ün üstüne, 3 civarlarına çıkartman lazım.
1: Finale ne diyorsunuz Arjantin'in kaleye gidememesi? İspanya karşısında.
0: Rezalet.
2: Rezalet. Dünya Kupası tarihinde ilk.
1: Çok çok fena. Bir sonda bir pozisyon vardı orada, o fena değildi. Messi bir ara top attı. Sağ bek o çıkarttı. Orada İspanya bir korner attı. Pozisyon, onun dışı pozisyon yok.
0: Yok.
1: Zaten yani kornerden zorlama.
2: Dünya Kupası ağacının o bölgesinde olmasalardı finale de gelemezlerdi futbolda. Yani o tamamen ağacın verdiği. Hatta yeni kural gereği biliyorsunuz kura çekiminde Arjantin bir torba atlatıldı. Bir sonraki torbaya geçildi. Aynı takımlar güç dengesi beraber takımlar erken karşılaşmasın diye. Arjantin'de bir anda ağacın çok kıyak bir yerinde kendini bulunca.
0: Tabii kıyaklaşmasının sebebi Portekiz'in grubunu lider bitirememesi. Çünkü çeyrek tabii. Final normalde Messi ve Cristiano Ronaldo çeyrek finali olarak tasarlanmış gibi görünüyordu. Tabii Kolombiya'nın İsviçre'ye elenmesi.
2: Ben şunu gördüm. Yani Dünya Kupası geride kaldı ama şunu söyleyeyim. O grupların 3. maçları tamamen kendine göre oyuncuların birbirini ayarladığı, kimisinin frene bastığı, kimisinin gaza bastığı, sıklıkla aman bazılarının ikinci olmayı bile tercih edip sakin kaldığı, boşa geçmiş bir 3. maç periyodu gördük. O yüzden umarım bir sonraki Dünya Kupası'nda değişir ama 60'ın üstüne çıkacak bir takım sayısı olursa bu sefer takım gruplardaki takım sayısı da muhtemelen 7'yi 8'i bulacak.
0: Kötü bir turnuvaydı zaten.
2: Kötüydü.
0: Genel hatlarıyla. Bir daha da orada olmaz umarım. Beşiktaş'la ilgili konuşuyorduk. Son 3 dakika içindeyiz. Trabzonspor'da çok büyük bir hareket yok ama bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Lundstram, Draguş ve Mendy ile Bordo Mavi'yle ekip vedalaşacak. Mendy'den de bir bonservis elde edilebilir Mehmet Özcan. Genel hatlarıyla herhalde iyi iş yaptığını söyleyebiliriz Trabzonspor.
1: Ben Nivu'yu bekliyorum yani. Nivu da
0: Vivo. Evet. Fulham'a gidebilir.
1: Yani Wolfsberger'den Avusturya takımından alınmıştı. Bir yarım devre oynadı. İşte yaptı Batagon'un sakatlığında. Ki orada Savic ara ara yine sakatlandı ama hep oynattı Fatih Hoca. Olay ile Augusto'dan sonra bu transfer, bu satışta gerçekleşirse Vivo Trabzonspor açısından müthiş olur. Şu da güzel, Trabzonspor açısından o satışları yapıyor ama gayet para da harcıyor. Yani işte Aral Şimşir'e, Savioğlu'ya yatırımlar yapıldı baktığımızda. Orta sahasında geçen sezonun sonuna doğru Bouchard'ı kullanmıştım. Yine ısrar edeceğini düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Avrupa'da olacak Trabzonspor, bu güzel garantiledi. Yani playoff oynayacak Avrupa Ligi için, olmazsa konferansta. Geçen sezondan daha iyi olacaklar. Onaçu gibi, Onan'la gibi, Savic gibi lider oyuncuları da var. Etrafında genç oyuncularla şekillendiriyorlar. İyi bir sol bek aldılar. Kabral orada da değişim yaptılar. Bu arada satış demişken Zuko'dan ve Lövrik'ten de çıkmasını bildiler. Zaten sağ taraftaki ben Pina'yı da çok beğeniyorum. Gayet o da iyi oyuncu. Batagol'un sakatlığının uzaması biraz şanssızlık oldu. Trabzonspor'un bu sene şampiyonu daha da zorlamasını bekliyorum Kerem. Avrupa'da muhakkak Fatih Hoca'yla iz bırakacaklardır diye temenni ediyorum.
0: Transfer önümüzdeki günlerde yeni hareketlilik olabilir. Bordo Mavili kulüpte şu an en azından bu hafta için sessizlik var. Ulay ile yollar ayrıldı. Vivo'nun ayrılığı bekleniyor. Lundstram, Draguş, Mendy zaten kaçınılmaz ayrılıklar gibi. Bir dakikamız var.
2: Evet, yani Trabzonspor'da yeni yabancı kuralına göre kendini büyük ölçüde hazırlamış gibi gözüküyor zaten. Talep edilenlerin dışında da biraz da Trabzonspor'un talep ettiği ayrılıklar da üstüne eklendiği zaman yeni kadro planlaması şu anda Trabzonspor'u geçtiğimiz yılın çok da gerisinde bırakmaz gibi gözüküyor. Hatta üstüne de çıkar. Son 5 maça kadar şampiyonluk hedefinde kalmış olan bir Trabzonspor üstüne kupayla tamamladı sezonu da. Çok başarılıydı. Bu sezonki hedefi şampiyonluk koymak yerine yine ilk 5, son 5'e kadar gitmeyi hedefleyen bir Trabzonspor daha üstünde yapabilir.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
0: Ağzınıza
2: ederim.
0: Sağlık. Transfer raporuna noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Campeon.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç.
1: Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat Muriç. Vedat Muriç ceza sahası için çapraz doğru.

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı.

Leo Kadın'a. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: şimdi Lovumbo. Lovumbo, Vedat Tankuş yine Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenaz çıktı, kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: Sport Radyo.
1: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Kaya Temel ve Caner İşbeğendiren'le birlikte gündemi konuşacağız. Her zamanki gibi elbette sizlerin de soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. X'te son sayfa etiketine yazabilirsiniz veya Instagram'dan dilerseniz bana ya da konuklarıma merak ettiğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, seni sormalı. Sen nasılsın?
1: Gayet iyi.
2: İyi görünüyorsun, evet.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Artık sezon başladı resmi olarak. Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Avrupa mesaisiyle birlikte artık sezonun başladığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe galibiyetle başladı. Bugün evet. Başakşehir sahasında Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Perşembe akşamı da Beşiktaş sahasında Midtjylland'ı konuk edecek. Transferde tabii ki merak edilen çok fazla konu başlığı var. Kaya buradayken Muhammed Salah'ı tabii ki konuşmadan bu programı bitirecek değiliz. Beşiktaşlılar merak ediyorlar Salah konusundaki son durumu. Yeni bilgiler var mı? Kaya Temel'e hepsini soracağız. Bir Leao konusu var. Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılıyor. Menajerlerin önerdiği yönünde iddialar var Portekizli oyuncuyu. Bunu da konuşacağız. Ama isterseniz önce bir dün akşam İsmail Kartal'ın yapmış olduğu aslında gündemi belirleyen, yeniden gündemi yabancı konusuna dönüştüren

0: bir açıklama vardı Gornik Zabze maçının ardından. O açıklamayı isterseniz önce bir hatırlayalım. İsmail Kartal dün Fenerbahçe Gornik Zabre maçının ardından basın toplantısında yabancı kuralı hakkında çok ilginç ve önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamaları bir hatırlayalım, sonrasında konuklarımızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz.
1: Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe, kural böyle kalırsa.
2: Belki kural değişebilir.
3: Biraz açabilir miyiz
2: bunu?
3: Bir şey var.
2: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Türk futbolunda yine yeniden gündem yabancı kuralı oldu. Mevcut kural 10 artı 4. Bundan aslında birkaç gün önce Türkiye Futbol Federasyonu yine bu gündem çok sıcakken yapmış olduğu açıklamayla kuralın devam edeceğini ifade etmişti. Ama dün akşam İsmail Kartal'ın yapmış olduğu bu açıklamayla birlikte acaba kuralda bir değişiklik olur mu? 12 artı 2'ye evrilir mi? Ya da evrilmeli mi daha doğru ifadeyle? Tabii ki sizlerin de bu konu hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz. Kaya, istersen seninle başlayalım.
4: Tabii.
0: Çok uzun süredir konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kulüplerin bir beklentisi olduğunu hep ifade ediyoruz. Ama Futbol Federasyonu hep bu konuya çok net yaklaştı. Kuralın değişmeyeceğini ifade etti. Ama dün akşam İsmail Kartal'dan da böyle bir çıkış geldi.
4: Yani bu konuya şöyle bakmak lazım. Kuralla alakalı son durumu TFF resmi bir açıklama yaparak duyurdu. Transfer döneminin başlangıcından bu zamana kadar yaklaşık bir ayı tabii ki geçen bir süreç oluştu. Bütün kulüpler planlamasını 10 artı 4 kuralına göre yaptı. Bundan önce zaten bu kuralda bir esneklik olabilseydi eğer ki sezon başında transfer dönemi resmi olarak başladıktan sonra TFF'nin eğer ki bu kuralı değiştirecekse o zaman ılımlı ve olumlu yaklaşması gerekiyordu. Şimdi bu saatten sonra Fenerbahçe Kulübü ya da Fenerbahçe Kulübü'nün teknik direktörü çıkıp kuralın değişmesiyle alakalı bir beklentiye giriyorsa bana göre burada ciddi bir sıkıntı var. Şimdi bütün kulüpler, daha doğrusu kulüplerin çoğunluğu bu kuralın değişimini istediği senaryo transfer döneminin başındaydı. Bütün takımlar şu an 10 artı 4'e göre planlama yapmışken en çok 4 büyükler arasından yabancı oyuncusu olan kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe transferleri yaparken, yeni isimleri buraya getirirken, bir problem görmezken, şu an elindeki oyuncuları çıkarmakta zorluk çekeceği noktaya gelince kurallar 12 artı 2 olsun. Ya da buna göre ilerleyelim. Hani bu saatten sonra bu istenilen herkes için bence adalet değil. Yani İsmail Kartal burada net olarak ayrıcalık istiyor. Benim gözlemlediğim ve izlediğim bu. Eğer ki zaten sezon başından bu zamana kadar biz zaten yönetim olarak da bu kuralın değişmesini istiyoruz denilen bir nokta var ise, yönetimin tabii ki böyle açıklamaları vardı. Bu durum yüksek sesle devam etmesi gerekiyordu. Hani Fenerbahçe neden bu zamana kadar bekledi bu açıklamayı yapmak için? Ya da Fenerbahçe teknik direktörü neden böyle bir gündem oluşturma konusuna girdi? Benim sadece anlayamadığım konu bu. Rakibinize baktığınızda 10 artı 4'ten şikayetçi olan kulüp Galatasaray'dı. zaten ilk başta da. Ama bana göre, benim şahsi düşüncem, dört büyük takım arasından en rahat olanı Galatasaray.
0: Katılıyorum. Çünkü yani Galatasaray ve Trabzonspor. Trabzonspor da biraz daha planlamasını ona göre yaptığı için bunu söylüyorum.
4: Tabii Trabzonspor başkanı zaten net olarak söyledi.

0: Ben hazırlıklıyım dedi. Ona göre hazırlıklarımı yaptım.
1: Çoğunluğa da uyarım dedi yani.
0: Evet. Ama burada bence Fenerbahçe'nin şikayetçi olması bu kuraldan dolayı her ne kadar şu an bu noktadan sonra doğal gelmesi de ilk başlarda doğaldı. Ama Galatasaray'ın burada bu kurala itiraz etmesini ben bir türlü anlam verememiştim. Çünkü her alanda rekabet yok mudur? Sporda vardır. Transferde de var tabii ki bu süreçte. En az yabancısı olan kulüp Galatasaray burada. Yani o yüzden Galatasaray'ın ya da Okan Hoca'nın çıkıp da bu kural işte bizim Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmamıza engel oluyor demesine de ben anlam verememiştim o süreçte zaten. Çünkü en az yabancı oyuncu sizde. Eğer ki performansından memnun olmadığınız futbolcular varsa onlarla yollarınızı ayırıp onların yerine yeni transferler yaparsınız. Şu an rakibinizin 23 tane yabancı futbolcusu var. Tabii ki bunların içerisinde kontenjana uyan oyuncuları da var.
1: 7 tanesi kontenjan 16 oyuncu. Tanesi diğer.
0: Evet yani bundan dolayı şu anki gündemde 12+2 kuralının tekrardan çıkması diğer kulüplerin planlamasını zarara sokar. Yani Fenerbahçe evet Greenwood'u getirdi. Vedat Muriç transferini yaptı. Ake transferini yaptı. Bundan sonraki hamleleri için 12+2 kuralını mı bekliyor Fenerbahçe? Yani böyle mi okumamız gerekiyor bu süreci? Ben sadece burayı anlayamadım. O yüzden TFF bu saatten sonra bence geri adım atmamalı bu durumdan. Yani atarsa zaten diğer kulüpler için de ciddi sorun olur bu. Beşiktaş her ne kadar da bu durumun içerisine kendini katmasa da günün sonunda Beşiktaş da etkilenebilir bu durumlardan yani. Şu an Beşiktaş kulübü de zaten yıldız transfer peşinde. Galatasaray aynı şekilde transfer yapmanın formüllerini arıyor. Bunca zaman elden kaçan kim bilir kaç tane futbolcu oldu. Benim bakış açım bu şekilde.
1: Lezni'yi aldı Galatasaray mesela.
0: Kural şimdi, için. Belki Icardi'yi tutacak değilim.
1: Yani ben burada kimsenin avukatı değilim. Yanlış anlaşılmasın. Bu arada bence İsmail Kartal aslında talebinde haklı. Yani kuralı bu açıdan bakıyor olabilir hoca. 12+2 daha mantıklı bir kural olarak gelebilir İsmail Kartal'a. Fakat burada şimdi kural bu şekilde devam edecek denildi ve Galatasaray penceresinden baktığımızda mesela işte orta sahaya Lezli takviyesi yaptı Galatasaray. Belki de 10+4 daha önce farklı bir şekilde değişmiş olsaydı belki Lezli takviyesini yapmayacaktı Galatasaray.
0: Ya tabii Icardi'yi belki elinde tutacaktı. Bunu bilemezsiniz
1: doğru
0: ki.
1: Doğru belki de. Evet.
0: Çünkü Beşiktaş'tan niye örnek veremiyorum? Beşiktaş yönetimi bu konuyla alakalı.
1: Bu aslında İsmail Kartal'la alakalı bir problem değil.
0: Yani Galatasaray
1: veya Fenerbahçe veya X takımın üzerinden de özelinde de konuşmuyoruz aslında.
0: Ya ben şöyle
1: kural konduysa ona göre yapılan hamleler ve planlamalar var. Artık bu konunun da kesin bir şekilde netlik kazanması lazım.
0: Ya hem
1: ligin başlamasına 20 gün kaldı.
0: 4 büyük takım üzerinden bunu ele aldığımızda zaten hani takımların durumlarına baktığımızda Trabzonspor'u buradan çıkardık. Başkan zaten kendisi ifade etti. Galatasaray şikayet etti. Fenerbahçe şikayet etti. Beşiktaş hiçbir türlü şikayetini dile getirmedi bu süreçle ilgili. TFF'den bir açıklama geldi burada. Bütün kulüpler buna göre transfer çalışmalarını yürüttü. Ona göre planlama yaptı. Şimdi tekrardan 12+2 olursa çok iyi olur denilen noktada bu sefer hani bu süreçte diğer takımlar için de bu haksızlık olur. Ya TFF ilk baştan şunu söyledi. Değişmeyecek kural dedi. Hatta geçtiğimiz sezondan bunu söyledi. Ben bunu da transfer döneminin başında zaten söylemiştim. Hani TFF'nin bu kararına bütün takımlar saygı duymak zorunda. Zaten bir yıl öncesinden TFF size bunu söyledi. Galatasaray'la alakalı diyorum ya burada Okan Hoca'nın da şikayeti olduğunda ben aynı yorumları yaptım. Şu anda İsmail Hoca'nın çıkıp da bu tür bir açıklama yapması, beklenti içerisine girmesi tabii ki Fenerbahçe kulübü için avantajlı olur bu 12+2. Galatasaray için olur mu? Beşiktaş için olur mu? Trabzonspor için olur mu? Ya da Anadolu kulüpleri için olur mu?
1: Beşiktaş için önemli. De olabilir bence. Ya fena olmaz Beşiktaş için. Ya Beşiktaş belki Fenerbahçe kadar hani çok keskin yaşamıyor bu kuralla ilgili problemi ama 12+2 onların da elini biraz daha rahatlatabilir.
0: Ama bu süreçten sonra tabii. İşte ben çok fazla düşünmüyorum değişeceğini kararın.
1: Peki.
2: Ben de düşünmüyorum.
1: Bu Caner arada, senden tabii, de yani alayım
2: şöyle, Türkiye Futbol Federasyonu zaten bu kurallarla ilgili aşamaları zaten önceden belirtmişti. Hatta önümüzdeki yılda bildiğim kadarıyla 8+6'ya inecek. Ya yani kurallar belli aslında. Yani sezon da başladı. Bütün takımlar bu yönde planlamasını yaptı. Resmi olarak Haziran sonunda başlamıştı transfer. Ama öncesinde tabii ki sezon bitimiyle birlikte yani 22 Mayıs'la birlikte tüm takımlar aslında transfer görüşmelerine başlamıştı birçok oyuncuyla. Trabzonspor şu anda büyük takımlar içerisinde en çok transfer yapan takım ve çok önemli ölçüde yerli yatırımı yaptı mesela. Diğer kulüpler de bu doğrultuda transfer hamlelerini gerçekleştirdiler. U23 hamleleri yapıldı. Dolayısıyla bu kadar bir ay gibi bir süre geçmişken bu işin üstünden

0: Yabancıda da maksimum 14, o da 10+4 olarak konmuş bir kuraldan bahsediyoruz.
1: Ya şimdi bazı liglerde bunların tabii ki örnekleri var. Hani kurallar olsa bile vatandaşlıklarına göre bazı kurallar koyabiliyorlar.
0: Doğru, kriterler var.
1: Tabii bazı kriterler var ama işte benim şahsi fikrimi zaten hani soracak olurlarsa ben şunu söylerim net olarak. Ya, kurala gerek yok. Bütün kulüpler, bütün takımlar istediği planlamayı istediği gibi yapabilirler burada. Oyuncu yetişiyor ya da yetişmiyor. Bu yerli kuralı ya da yabancı kuralı koyuldu diye Türkiye'nin altyapısından ya da Türkiye'ye biz şöyle örnek vereceğim. Milli takıma santrafor bulamıyoruz. Bunun nedeni bu değil yani. Ya da takımların altyapısından oyuncu çıkmamasının nedeni bu kural değil. Ya, takımlar daha çok bunu tercih etmiyorlar. Şimdi yabancı hayranlığı bir şekilde bunu da bitirelim düşüncesi varsa bunu da bu şekilde bitiremezsiniz. Ya, bana göre de kural olmaması lazım. Bütün takımlar ona göre bir kurgu yapması gerekiyor. Biz hep örnek verirken son zamanlarda şunu da anlatmaya çalıştık. Süper Lig'in son 4 sezonu da şampiyon Galatasaray. Şimdi Okan Hoca'nın ekibi full yerli, sadece bir tane yabancı yardımcısı var. Takıma bakıyorsun yine yerli oyuncular. Önemli yerli oyuncular. Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz gibi hep ön plana çıkan oyuncular olmuş. Ya burada yabancı kuralı olsa bile sonuçta kulübün dengelerini bilen o ruhu taşıyacak oyuncularla beraber karma şekilde ilerliyorsunuz zaten. Hani Fatih Hoca döneminde de, Fatih Terim döneminde de bu net olarak ortaya çıkmış bir konudur. Ozan Kabak da mesela yurt dışına transfer yaptığında bir kural vardı. Son dönemlerde tabii ki yine işte Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu denklemini akıllarda böyle geliyor tabii ki burada ama şu var daha çok. Kurala çok fazla takılmayalım ama şu olsun. Sezon başında bir kural belirlendiyse bunun arkasında TFF'de dursun, kulüplerde dursun. Sürekli değişiklik olmasın. Yani eğer ki bu kuralda, ya bu ligde 10+4 kuralı geçerliyse hiçbir türlü esnetmeyi hiçbir kulüp istemesin. Verilen kararı o zaman herkes saygı duysun. Ama Süper Lig'de hep biz bunların değiştiğini görebiliyoruz. Ya şu an mesela bu kural değişmediğine ben şaşıyorum zaten. Şu anki durumdan söylemiyorum. Hani bütün kulüpler itiraz etti. Kulüpler Birliği toplantıları yapıldı.
0: Doğru.
1: Kulüpler orada bir araya geldi. İşte TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu Amerika'dayken Türkiye'ye döndüğünde Kulüpler Birliği'nin başkanıyla ve kulüplerle ortak bir karar alındıysa biz buna saygı gösteririz dediği demeçler bile vardı. Ama dönüldükten sonra kural değişmeyecek denildi. Tekrardan bu durumun ortaya çıkması bana ilginç geliyor.
0: Caner, bir soru da sana var. Bizim
2: tabii
0: takımlarımız neden başka ülkelerin futbolcularını yetiştiriyor demiş Okan Bey, sormuş. Bu kuralı böyle mi okumak lazım?
2: Ya işte şimdi aslında tabii az önce çok güzel bir noktadan gördük Kaya. Ben biraz da ek yapmak istedim. İşte Arda Güler örneği güzel bir referans ama işte Arda tek şu anda son yıllarda. Yani başka oyuncu ihraç etmekte zorluk çekiyoruz. Keşke her yıl Arda gibi birçok oyuncuyu Avrupa'ya ihraç edebilsek. Yani şimdi kuralın günden güne değişiyor olmasının aslında bir takım handikapları da var beraberinde getirdiği. Şimdi bu transfer döneminde en çok yerli oyuncuları konuşuyoruz. Yani Avrupa'ya ihraç ettiğimiz oyuncuları yeniden geri kazandırmaya çalışıyoruz ülke futboluna. Ya bu bizim açımızdan ne kadar sağlıklı? Bir de tabii sosyoekonomik çerçeveden baktığımızda evet, günden güne kural her yıl değişecek. Önümüzdeki yıl U23 kontenjanı +2 daha artacak. Şöyle bir handikap daha var. Siz bu defa U23 kontenjanından bir başka bir oyuncuya talip olduğunuzda bu defa Avrupa kulüplerine. Bu adamlar sizdeki kuralı bildiği için doğal olarak fiyat politikası da buna yönelik değişiyor.
0: Tabii.
2: Yani şimdi Galatasaray'ın bugün Can Uzun'a talip olmasıyla bir başka bir Avrupa kulübünün talip olması arasında fark var. Eintracht Frankfurt kulübü de bu doğrultuda bir politika izliyor. Diyor ki zaten Türk kulüpleri yerli oyuncu almaya mecbur. Dolayısıyla bizim fiyat etiketimiz bu.
0: Yani
2: veriyorsanız işinize geliyorsa diyor.
0: Çok fazla örneği yok ama mesela geçmiş kuralla birlikte, işte 14 yerli zorunluluğuyla birlikte aslında mesela hiç Süper Lig görmeden Avrupa'ya giden isimler de var. Mesela Zeki o isimlerden birisi.
2: Doğru.
0: Hatta şu anda Juventus'a kadar yükselen bir kariyerden bahsediyoruz ve hiç Süper Lig'de forma giymeden bunu başardı Zeki Çelik. Yani aslında bu tarz örnekler de var.
2: Var, muhakkak var. Yani bu tarz istisnalar da var ama işte söylemiş olduğumuz gibi yani Avantajlarını tabii, tabii avantajlarını konuştuğumuz kadar dezavantajlarını da sık sık üstüne basarak konuşmamız lazım. Çünkü hep hatalardan ders çıkartarak aslında doğruyu bulmaya gayret ediyoruz. Bakalım yani bu kural esnetilecek mi, esnetilmeyecek mi? İlerleyen günlerde bunun net bir şekilde şeyini göreceğiz ama

0: zannediyorum bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kuralı esnetmesini beklemiyoruz herhalde. Bir değişiklik olmasını beklemiyoruz ama olursa da hepimiz için sürpriz olur diye tahmin ediyorum.
1: Peki sizce olması gereken nedir? Yani artık federasyon hani değişikliğe gider gitmez, bunu bir kenara bırakalım. Mesela her ikinizin de bu konu hakkındaki görüşünü merak ediyorum. Yani artık gelinen noktada size göre bu kural işte 10+4 mü olmalı, 12+2 mi olmalı ya da başka kriterler mi gelmeli? Ya
2: bence mesela serbest olmalı.
0: Ben de katılıyorum.
1: Yani 14+14 gibi.
2: Ya net serbest.
1: Eski ya. Hali gibi yani. Tabii, Fatih Terim'in getirdiği kural gibi.
2: O kuralda bile yerli oyuncu zaten barındırıyorsunuz takımınızda. Az önce onu anlatmaya çalıştım. Yine yerli oyunculara ihtiyacınız var sizin. Altyapınızdan çıkardığınız, tırnak içerisinde söylüyorum işte, kulüplerin evlat olarak gördüğü oyuncular. Mesela U19'dan çıkarıyorsun ya da daha da U11'lerden başlayan süreçler, Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde, diğer kulüpler içinde bu oyuncular daha da belki değerli olabilir. Çünkü hep yabancı transferiyle bir yere gider misin gitmez misin, bunu en net böyle görebilirsin. Ama bunun önünü kapatmak ya da yerli oyuncu yetişmiyor, biz bu sayıları arttırmak için yapıyoruz diyorsanız, kural koyduğunuz döneme de bakın, kural olmayan döneme de bakın. Ya son dönemlerde zaten hangi kulüp altyapısına bakıyor ki? Herkes yarışma halinde artık. Dört büyükler üzerinden bunu. Hadi Trabzonspor'u bir kenara bırakıyorum. Çünkü onlar iyi bir yatırım yapabiliyorlar. Ya da işte Beşiktaş. Yanlış anlamayın sözlerimi ama Beşiktaş'ta çaresizlikten o genç oyuncuları oynattı. İşte Semih, Mustafa altyapıdan çıkarıp da onlara şans verdi. O dönem işler yolunda gitmiyordu. Ama onun dışında ben mesela Galatasaray'da hep söylüyorum, son 4 sezondur hiçbir türlü altyapıdan yetişip de takıma katkı sunacak ya da o potansiyelde olan oyuncuları Galatasaray hiç görmedi. Okan Hoca'nın da yakın tarihte röportajlarda söylediği şu cümle vardı. Yarış halindeyiz. Kulüpler arasında tabii ki şampiyonluk yarışı çok önemli. Ama Avrupa'da da bunun örnekleri var. Real Madrid de yarış halinde. Barcelona da yarış halinde. Bayern Münih de yarış halinde. Yani siz bazı kıyaslamaları yaparken biz Türkiye'nin Bayern Münih'i olduk derken altyapıdaki oyuncularınıza da bakacaksınız burada tabii ki. Tabii. Çünkü Süper Lig'de tamam 4 sezondur şampiyon oluyorsunuz. Çok başarılısınız. Ama işte her zaman bu kural bizim önümüze gelecekse yabancı kuralına da bakmadan altyapınızdan iyi bir oyuncu çıkarın. Şimdi mesela örnek veriyorum, stoper arıyorsunuz. Altyapıdan çıkacak olan bir oyuncuyu değerlendirebilirdiniz. Ya da gelişimini sağlayacağınız Ardunyay gibi bir oyuncu. Geçen sezon Ankara Gücü'nden transfer edildi. Bu oyuncunun üzerinde durun ya da kiralayın. Hani bütün derdimiz bizim oyuncu çıkarmaksa eğer, kuralla bu işin bence alakası yok. Yani bu kural daha çok kulüpler evet zor durumda bırakıyor ama bunun planlaması çok sağlıklı bir şekilde olması lazım ve sezon başında bunların yapılması lazım. Şimdi bu saatten sonra siz çıkıp 12+2 kuralını diğer takımlara kabul ettirmekte de zorluk çekersiniz. Çünkü herkesin transfer politikası değişti.
0: Doğru.
2: Yani normal yaş aralığı ona göre devam edildi.
1: Belki de takviyeler yapanlar oldu ya da yapabileceği takviyeleri kaçıranlar oldu. Ya belki kesinlikle. De bu kuralla birlikte. Birkaç soru okuyayım Caner, senden ki, de sonra görüşünü ki. Alacağım. Bir izleyicimiz demiş ki bu kural geçen sene açıklanmadı mı sezon başladıktan sonra? 10+4 kuralı tartışmak saçma, ilk öne atıldığı zaman itiraz edilmesi lazım mı demiş. Aslında herkes bu konuda böyle düşünüyor gibi sanki biraz. Galatasaray İsmail Sayvari'yi bu kural yüzünden elinden kaçırmadı mı? Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu çıkıp kural değişiyor derse futbolun, planların bir anlamı kalmaz demiş Murat Bey.
0: Sayvari zaten pazarı olan bir oyuncuydu. Yani Bayern Münih'e transfer oldu. Evet. Dolayısıyla Bayern Münih'in bir oyuncuya talip olduğu yerde zordur orada rekabet edebilmek ama ya bundan bağımsız ben de Kaya gibi bu kuralın tamamen serbest olmasından yanayım. Çünkü ister istemez ben hep yıllardır bunu dile getiririm. Ne yazık ki üzülerek bunu söylüyorum. Tabii ki bu Türk futbolcularımızı, yerli oyuncuları değersizleştirmek için değil ama bu kurallar biraz maalesef Türk oyuncuları tembelliğe itiyor. Ne yazık ki böyle bir handikaplı bir durum var. Bundan kaynaklı olarak tabii kuralın bu noktaya gelmesi biraz handikaplı bir durum yaratıyor. Yani yabancı oyuncular
2: değer kazanıyor.
1: Konuşmayacak mısınız demiş Mehmet Karataş. Saat 2'ye kadar buradayız, konuşacağız. Beşiktaş'ın tabii ki Midtjylland maçı var. Salah konusu var. Sorularınızı zaten görüyorum ama birazdan hepsini tek tek konuşacağız. Vaktimiz zaten yeterince var. Sorulara bakıyorum bir yandan. Bu konu hakkında acaba gelen bir soru var mı diye. Ama yabancı kuralı hakkında gelen sorular en azından şimdilik zannediyorum bunlar. Dün peki Gornik Zabze maçında nasıl gördün Fenerbahçe'yi? Tabii çok eksik isim var. Hazır olmayan çok fazla oyuncu var. Belki henüz ideal 11'i yok Fenerbahçe'nin bu anlamda ama galibiyetle başlamak herhalde önemliydi Caner.
0: Ya kuşkusuz öyle. Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı. Zaten kamp etabında da verimli maçlar oynamıştı. Farklı galibiyetler aldı. Tabii Fenerbahçe'de şu anda çok geniş bir kadro rotasyonu var. Dolayısıyla İsmail Kartal tüm oyuncuları görmek istiyor aslında. Şu anda tabii performansı eleştirilen ya da devam edip edilmeyeceği belirsiz olan birçok oyuncu da var Fenerbahçe kadrosunda. Bunların başında işte birçoğu zaten yabancı oyuncular. Fred'in şu anda devam edip etmeyeceğini konuşuyoruz. Ya da işte birçok oyuncunun şu anda durumu belirsiz. Tabii Gornik Zabre maçı tüm sezon yani tüm sezona ışık tutacak bir mücadele değil. Sonuçta Fenerbahçe'nin seviyesinde olmayan bir takım olduğunu söyleyeyim. Çünkü rakip genelde 4-5-1 tabanlı bir karşılamayla Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti ve Fenerbahçe'nin aslında 90 dakika genelinde alan bulmakta zorlandığı bir mücadele oynandı. Zaten aşağı yukarı maçtan önce tahmin ettiğimiz şuydu. Gornik Zabre'nin geçtiğimiz sezondan bu yana bir oyun ezberi var. Yani genelde kontratak oynayan bir oyun yapısına sahipler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin en az zaten %70 seviyelerinde topa sahip olmasını bekliyorduk ki nitekim maç bittiğinde %79-%80 seviyelerindeydi Fenerbahçe'nin topa sahip olma oranı. Yani Fenerbahçe aslında hem temkinliydi hem de biraz şanssızdı işin gerçeği. Tabii çok daha farklı bir galibiyet de olabilirdi. Belki 3-0-4-0 eğer o direkten dönen pozisyonlar ya da yakaladığı net fırsatları değerlendirebilmiş olsaydı. Ancak yine de ne olursa olsun ilk maçta galibiyet alabilmek tabii psikolojik açıdan önemli bir avantaj. Şimdi rövanşta ne yapması lazım Fenerbahçe'nin özellikle Polonya deplasmanında? Biraz daha işte ilk 45 dakikada daha dengeli bir oyun ortaya koyması lazım. Nitekim golü yememek önemli bir avantaj deplasmanda. Zaten ikinci yarı itibariyle rakip ister istemez o skor avantajıyla sizin üzerinize geleceği için dolayısıyla rakibin alacağı riskler doğrultusunda da sizin arka alanda bulacağınız boşluklardan bu fırsatı değerlendirip sonuca gitmeniz lazım. Fenerbahçe daha önce bunu bugün baktım. Avrupa kupalarında çift ayaklı oynamış olduğu tüm maçlarda, bu arada tüm etaplarda ilk maçını kazandığı, daha önce oynadığı 42 çift ayaklı elemenin ilk 33 maçını kazandı. Yani şöyle, evet 33 maçta kazandığı 33 maçta bir sonraki turu geçmeyi başarmış. Sadece 9 tane turu.
1: Yani 42 maçın 33'ünde kazandığı
0: İlk maçını kazandı. İlk 33 maçta tur atlamayı başarmış. Tabii bunu da şöyle söyleyelim. Fenerbahçe'nin seviyesinde olmayan takımlar da oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde seviyeyi geçtiği etaplar da oldu. Aşağı yukarı %78,5'a tekabül eden bir istatistik. Ama tabii psikolojik açıdan önemli bir unsur. Onu da söyleyelim. Yani şu etaptan itibaren Fenerbahçe'nin bir olumsuz bir durumla karşı karşıya gelmesini beklemiyoruz tabii ki. Sadece sezon başı itibariyle şu anda bazı oyuncuların durumu belirsiz. İşte Vedat Muriç'in sakatlığı biraz hesapta yoktu. Ama tabii Fenerbahçe'de yine bir santrafor transferi bekleniyor önümüzdeki günlerde. Bakalım bir kaza olmaz herhalde diye tahmin ediyoruz. Ben çünkü uzun yıllardır hep hasretini çektiğimiz bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilciyle yer almamız. Yani 2008'den bu yana böyle bir durum yaşanmadı. Ümit ediyoruz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimiz yer alır diye.
1: 2008 zaten Fenerbahçe'nin işte son Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı sezon. Evet. 17 yıldır Fenerbahçe'nin de bir Şampiyonlar Ligi hasreti var bu anlamda.
0: Fenerbahçe ve Beşiktaş zaten en son birlikte, evet, yani iki temsilciyle katıldığımız.
1: Şimdi dün akşamki maçta basın toplantısında maçın ardından önemli açıklamalardan birisi bence Fred konusundaki açıklamasıydı İsmail Kartal'ın. Çünkü hep biz de programlarımızda bu kadro matematiğini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü az önce uzun uzun konuştuk ama Fenerbahçe özelinde biraz daha açabiliriz bu konuyu. Çünkü 23 sözleşmeli yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin ve kimler gidecek, kimler kalacak ya da kimler gitmeli, kimler kalmalı bunu çok defa konuştuk programlarda. Dün Fred konusunda İsmail Kartal bizimle kalacak dedi. Çok net bir şekilde hoca bunu belki de ilk defa ifade etti. Fred'in kaldığı denklemde de şimdi kimler dışarıda kalacak

0: o zaman diye. Bunu merak etmeye başladı tabii ki taraftar. Nasıl bir kadro matematiği bekliyorsun Kaya?
1: Yani çok zor. Elimize kalemi kağıdı alalım, bir hesap yapalım burada. Orta sahadan hangi oyunculardan vazgeçmeniz gerekiyor? Şimdi Fred kalacak senaryosunda o zaman Kante ile yollar ayrılacak mı düşüncesi gelir insanın aklına. Çünkü hem maaşı yüksek burada, hem yönetimin tutumu ortadaydı. Yani oradaki tandemi oluşturmak adına doğru ve sağlıklı kararlar vermesi lazım İsmail Kartal'ın. Şimdi geçmişteki İsmail Hoca, o dönemdeki İsmail Hoca ve o dönemdeki Fred şu anki Fred mi? Ya da o dönemdeki İsmail Kartal bu sezon belki daha iyi bir İsmail Kartal olabilir. Kendini geliştirebilir teknik adamla. Evet okey, ama futbolcular düşüş yaşadığında tekrardan aynı yükselişe geçmesi çok zor oluyor. O yüzden bu orta sahadaki planlamayı nasıl şekillendirecek, bu önemli. Yani ya da farklı noktalardan oyunculardan çıkıp orta sahadaki sayıyı mı fazla tutmaya çalışacak? Fred evet aslında oynadığında Fenerbahçe'ye çok fazla katkı sunabilen bir oyuncu. Bunu zaten biz İsmail Kartal'ın o 99 puanlık sezonunda da görmüştük. Çok fazla saha içerisinde mücadele eden, dikine oynayabilen bir oyuncuydu. Ama Jose Mourinho süreciyle de çok forma şansı bulamayan, yedek kulübesinde olan, zaman zaman suratı asılan oyuncuydu. Yani şu anki planlamada İsmail Kartal'ın duygusallığı kenara bırakıp bir karar vermesi gerektiğini ben düşünüyorum. Zor bir karar, çok yabancısı var. Hangi oyuncuları elde tutacak, hangilerinden çıkacak ve santrafor eksikliğiniz var. Evet, şu an Vedat Muriç'in bir sakatlığı var. Zaten dünkü karşılaşmada da benim aslında dikkatimi çeken iki konu vardı. Bir tanesi, Fenerbahçe kaybettiği topları hemen hızlı bir şekilde kaptı. İkincisi, evet şiddetli bir baskı var, rakibini boğabiliyor. Ölçer misin rakiple Fenerbahçe'nin durumunu? Ölçmezsin tabii ki. Ama şu var, sonuca gitme yolunda sıkıntı çekti Fenerbahçe'yle. Talisca duran toptan, yani kilit açılan bir goldü. Ve devamında da aynı baskıyı oluştursanız da skoru farka götürecek oyuncular yoktu Fenerbahçe'de. O yüzden ben şaşırdım İsmail Kartal'ın Fred'i takımda değerlendirmesine. Demek ki o bölgede bir hareketlilik olacak gibime geliyor yani.
0: Caner, sen Fred, nasıl
2: Fred
0: okursun?
2: Tercihi biraz duygusal bir tercih gibi. Yani İsmail Kartal'ın o 99, evet, bir önceki dönemindeki performans çok, çünkü çok yüksek bir performanstı Fred'in o dönemki performansı, ama geçtiğimiz sezon da çok seyrek şans buldu mesela, ama oynadığı maçlarda bence yine de çok fazla, tabii ki çok az süre bulduğu için ritmini kaybetti Fred, ama bence süre bulduğu anlarda da bunu iyi değerlendirebilmiş bir isim. Şu anda bir Atletico Mineiro gündemde Fred için. Bildiğim kadarıyla bir temas da var. Yani orada bir resmi girişim de olacak. Ama tabii ki burada yine son karar İsmail Kartal'ın, ama oyuncu ayrılmak istiyor mu? O da tabii çok çok önemli bir unsur. Onu da söyleyelim. Dün benim net biçimde en bariz hissedilen şey şu oldu. Tabii geçtiğimiz sezondan bu yana, bu tabii yanlış anlaşılmasın, ben bu arada Talisca'yı beğenirim. Ama Talisca net bir 9 numara değildir. Çünkü Talisca derine gelip genelde stoperleri çıkarıp arkaya sızacak koridorlar aradı oynadığı bölümde. Bir de şimdi Talisca genelde 9 oynadığında içgüdüsel olarak sürekli olarak devamlı kendini bir geriye atma ve yay çevresinde konumlanma gibi bir durumu var. Evet, çünkü Talisca çok iyi bir şütör. Ama iyi bir 9 numara değil. Mesela dün örnek veriyorum, Vedat Muriç'in olduğu bir
0: sanki
2: denklemde.
0: Sanki artık iyi bir 10 numara da değil.
2: Çünkü fiziksel arada özellikleri artık biraz, aynen artık öyle. Talisca. Yani fiziksel özellikleri artık bir 10 numara özelliklerini taşımıyor. Yani biraz daha atletizm talep ediyor o bölge. Dolayısıyla Talisca eskisi kadar pres gücüne sahip olmadığı için daha önde değerlendiriyorlar son iki sezonda öyle. Ama tabii mesela Vedat Muriç'in olduğu bir denklem olsaydı, Muriç oynamış olsaydı dün, her sakatlığı olmasaydı, bu defa ne olacaktı? İki stoperle fiziksel olarak eşleşecekti ve iki stoperi bu defa ceza sahasına gömecekti. Böyle bir durum olsaydı bu defa kanat beklerin bindirmeleri de seyrelmiş olacaktı ve Fenerbahçe'nin daha fazla pozisyon üretmesini sağlayacaktı bu durum esasında. Tabi Talisca biraz daha bu işi doğaçlama gerçekleştiriyor. Yani belli bir taktik plandan ziyade biraz daha işte bir forvet, doğrudan bir 9 numara özelliği olmadığından dolayı, tamamen iyi bir şutör olduğundan dolayı biraz daha bu işi alan yaratarak yapmaya çalışıyor. Şimdi Talişka'nın sahadaki varlığı ister istemez çevresindeki oyunculara da negatif etki ediyor. Mesela dün Kerem de çok tartışıldı performans olarak. Yani Kerem Aktürkoğlu bence mücadele anlamında çok da kötü değildi. Bir şeyler yapmaya gayret etti ama yeterince pozisyona giremeyince bu defa Fenerbahçeliler de tepki gösteriyor. Mesela İrfan Can birçok kez koridordan savunma arkasına sızdı. Hatta bir Genduzi'nin bir şandel bir pası vardı, karşı karşıya kaldı orada, evet. Topu kontrol edemedi. Yani nitekim bu ve bunun gibi pozisyonlar sezon içerisinde daha sık yaşanabilir ama tabii bu pozisyonları gole çeviremediğiniz vakit bu tabii tartışılıyor tabii. Biraz yani tabii bu çok eleştir. Aynen biraz. Öyle taraftar tabelaya bakar. Ya oyuncu ne kadar koşmuş, işte 10 kilometre 11 kilometre koşmuş, 15 top çalmış vesaire, bunlar hani işin rakamsal boyutları. Bunlar çok taraftar bu konularla çok ilgilenmez. Mühim olan tabela. Sonuç alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Zaten Greenwood transferdi. Bu doğrultuda yapılmış bir transfer. Yani Fransa Lig 1'de son 2 sezonda olağanüstü rakamlar, gol asist katkısı. Bu beklentiyle yapılmış bir transfer. Bakalım Greenwood da %100 hazır olduğu vakit ne seviye bir katkı verecek Fenerbahçe'ye, merakla bekliyoruz onu da.
0: Sivas'tan Serhat Bey demiş ki İsmail Kartal Asensio hazır değil diyerek 11 başlatmadı ama Ake 11 başladı ve sanki hazır görünmedi. Zaten bir ağrı hissettiği için ikinci yarıya çıkmadı Ake. Tedbir amaçlı. Oyundan da çıktı demiş Ake için zaten, evet. Serhat Bey'de. Ne düşünüyorsunuz demiş.
2: Ben şöyle söyleyeyim bu konuyla alakalı. Zaten Osterwolde normalde uzun zamandır Roma'nın takibinde olan bir oyuncu. Fenerbahçe aslında iyi bir bonservis kazanabilirdi Osterwolde'den ama şimdi Ake'nin fiziksel durumu ve sezon genelinde uzun vadede size toplamda kaç maç verebileceği şu anda meçhul. Dolayısıyla Ake'nin yeniden sakatlanma gibi bir durumun da göz önünde bulundurduğumuzda Osterwolde'nin takımdan ayrılma ihtimali şu anda çok güç görünüyor bu transfer döneminde. Ki benim örnek veriyorum, bundan bir ay önceki programlarımızda
0: stoper rotasyonu yeterli mi sence Fenerbahçe'nin, isim isim düşünecek olursak? Yani uzun bir maraton.
2: Şu anda sayısal olarak evet.
0: Ama nitelik olarak?
2: Yani nitelik olarak da bence yeterli ama yani örnek veriyorum, alınacaksa yerli bakılması lazım ama yerli de çok fazla opsiyon yok şu anda. Ya yani o da işte örnek tabii. Veriyorum. Tabii yani bir yanda Anadolu
0: Kulübü daha var. Hep adını andığımız için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, veya Adil var işte Konyaspor'dan. Hep aynı isimler etrafında dönüp duruyoruz aslında yerli stoper konusunda. İşte
2: öyle olunca da meblağlar bu defa tabii. Büyüyor. Yani aşağı yukarı doğru. Adil Demirbağ bu defa istediğiniz, talip olduğunuz vakit cebinizden çıkacak olan bonservis miktarı belki 10 milyon euroya yakın paralar kulüpler talep ediyor. Yani yerli olmadığı müddetçe yabancı bir oyuncu şu anda Fenerbahçe için çok zor zaten. Az önce bahsetmiş olduğumuz kontenjan durumundan da mütevellit. Şu anda Fenerbahçe için çok zor. Yani stoper bölgesine, savunma bölgesine bir transfer daha yapılması. Öncelikli olarak şu anda gönderilecek olan isimler belirlenmesi gerekiyor sarı lacivertlerde.
0: Kaya, sana bir soru. Fred, Bartu, Genduzi, Kante var. Ve bence İsmail takımdan ayrılacak ve ayrılmalı demiş. Ordu'dan Ahmet Bey süre bulmakta sıkıntı çekmez mi diye eklemiş. İsmail'i kaybetmeyi göze alır mı?
1: Bence almaz Fenerbahçe. Orada Bartu kiralık olarak gidebilir. Başakşehir'in bir ilgisi vardı Bartu'ya. Yani ilerleyen günlerde bir tekrardan gelişme olur mu bilemiyorum. Çünkü oyuncu sürekli forma giymeyi istiyor. Hazır görüntüde çizdi zaten. Fenerbahçe'nin kampında öne çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Dünkü karşılaşmada da net olarak hazır olduğunu, ceza sahası dışından çektiği şutlar, pas opsiyonları, bunları net olarak gösterdi. Yani orta sahada İsmail Hoca'nın burada net olarak karar vermesi gereken durum aslında şu. Kante'ye zaten ciddi bir maaş veriliyor. İyi bir yatırım yapıldı bu oyuncuya. Yani bu oyuncuyu bu sezon kampta değerlendirerek yeni sezona başlatmanız lazım. Öyle de böyle. Çünkü yıldız bir oyuncu. Sonuçta bu transferi gerçekleştirdiniz. Kısa vadede elden çıkarabiliyorsanız zarar etmeden hay Fred'i elinizde tutun. Orta sahada işte farklı bir tandem oluşturun o ikili arasında. İşte İsmail'le Fred'i mi oynatırsınız? Önlerinde başka birini mi tercih edersiniz? Bu tabii ki hocanın tercihi olabilir. Ama stopere ben de şöyle bir ek yapacağım. Fenerbahçe Osterwolde ile bile bile lades diyor yeni sezona başlamayla. Yani çünkü yedek kulübesinde evet olabilir ama Ake'nin yine sakatlık geçmişi olduğu için bu karşılaşmada da mesela ağrı hissettiği için oyundan alınması tedbir amaçlı olsa bile hani Süper Lig'de de ve Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe'nin devam edeceği senaryoyu düşündüğümüzde net olarak orada bir hazır stoperin olması da lazım Fenerbahçe'de. Çünkü Osterwolde'nin geçtiğimiz sezondaki stoper katkısını, performansını bir düşünelim. Hızlı bir oyuncu ama savunma yönü çok sıkıntılı.

0: tırnak içerisinde söylüyorum bunu, sakarlığı çok fazla oyuncunun zaten. Hataya meyilli bir oyuncu. Bek'te değerlendirebilirsiniz ama stoper noktasında işte Çağlar'a güvenip yeni bir sezona ya da Osterwolde'yi stoper olarak düşünerek yeni bir sezona başlamak hata olur. Değiştirebiliyorsanız Osterwolde'yi değiştirin. Hem sol stoper hem sol bek oynayabilen bir transfer yapılması daha sağlıklı olabilir. Ama onun dışında da yerlere katılıyorum. Opsiyon az. Mutlaka Fenerbahçe o iki isimden birini de belki kadroya katabilir stoperde.
1: Opsiyon az olunca da maliyet tabii artıyor.
2: Ya Osterwolde'nin savunma defoları zaten çok yüksek. Bunu biliyoruz. Hamle yani hamle konusunda da çok ciddi problemleri var. Zaman zaman çok fazla kartlık müdahaleler yapıyor. Ama en önemli avantajı şu: Fenerbahçe savunma çizgisini orta sahaya kadar çıkardığı vakit çok iyi bir süpürücüdür. Yani geriye atılan topları yani hızıyla kurtarabiliyor. Skriniar'ı bu anlamda bence çok iyi. O yavaşlığını, en azından Skriniar'ın yavaşlığını bence önemli ölçüde kapatan bir isim. Hani bu ölçüde baktığımızda Osterwolde orada dengeliyor. Ama tabii ki stoper özellikleri noktasında bir Ake, bir Skriniar kadar hamleleri iyi değil tabii ki.
1: Evet, o zaman gelelim Salah konusuna.
0: Meşhur Salah konusu diyorsun.
1: Çünkü çok fazla soru var, tabii haklısınız. Doğal olarak özellikle Beşiktaşlılar Salah'ı merak ediyor. Mesela Hasan Hüseyin Akdeniz ve Mehmet Akif Erol, Salah ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerde son durum nedir diye sormuşlar. Ben de hemen Kaya sana dönmek istiyorum o zaman. Bu iki taraf arasındaki görüşmelerde son durum nedir? Sen çünkü aslında çok bahsettik ama belki bir kez daha hatırlatmakta fayda olabilir. Salah ve Beşiktaş arasındaki süreci ilk olarak aslında spor televizyonlarında, ekranlarda paylaşan isimdi sevgili Kaya. Son bilgileri de merak ediyoruz tabii ki sendeki.
0: Ya şu var tabii ki, bu süreçle alakalı 13 Temmuz'da başlayan bir süreçti. Oldu bittiye çok çabuk getirildi ama her defasında burada bitmediğini, daha olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini hep vurguladık. Rakamları da burada elimizden geldikçe paylaşmaya çalıştık. Çünkü Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamada astronomik rakamlara çıktı denilen noktada 20 milyon euroya yakın bir rakam beklentisine girdiğini oyuncu cephesinin. Daha çok işte bunun içerisinde menajerlik komisyonunun da çok yüksek rakamlar olduğunu geçtiğimiz günlerde de anlatmaya çalışmıştık. Şimdi şöyle bir detay var Salah'la alakalı. Yanılmıyorsam son olarak Mısır'daydı. Ondan önce Dubai'deydi. Mısır'a geçti. Mısır'dan bugün Yunanistan'a geldi. Normal şartlarda Salah Yunanistan'a değil Bodrum'a gidecekti. Ama bu transfer söylentilerinden dolayı oyuncu Bodrum tatilini ertelemek zorunda kaldı. Bundan dolayı ailesi ve çocuklarıyla beraber Yunanistan'a geldi şu an tatil için. Ve görüşmeler hala devam ediyor.
1: Yani Bodrum seyahatini iptal etti.
0: Tabii, çünkü Bodrum'a gelse
1: yanlış anlaşılmalardan dolayı.
0: Kesinlikle önüne de geçemezdi bu sürecin. O yüzden şu an Yunanistan'da. Tabii ki Bodrum düşüncesi hala var.
1: Bu arada adamın Bodrum'da evi var, gidemiyor yani. Çok onun için de çok üzücü bir durum bu arada.
0: Ya tabii, bir de hani haberler çok fazla yükseldiği için.
2: Yıllardır burada zaten Salah.
1: Doğru.
0: Haberler de böyle hep anlaşıldı, bitti tarzında çok fazla çıktığı için menajeri de bu durumu tabii kullanmak istedi. Beşiktaş yönetimi de bunun farkında. Şu an görüşmeler sürüyor. Yani paket halinde Beşiktaş'ın pazarlığı burada devam ediyor. Tek sıkıntı şu: Salah Beşiktaş'ta oynarım dedi zaten. Burada bir problem yok. Yani oyuncu tamam. Rakamsal boyuttaki görüşmeler, hem menajerinin buradaki talebi, işte hem Salah'ın yıllık maaşta ve artı bonuslarla alakalı görüşmeler. Ya yani bu şu değil: 1 artı 1 12 milyon euro oldu bitti olayı değildi zaten. Hep anlatmaya çalıştım ben burada, dilim döndükçe tabii ki. Şu anki görüşmelerde de 1 artı 1'i Salah'ın kabul ettiği. Yani normalde 2 artı 1 istiyordu. 3 yıllık bir kontrat istiyordu Beşiktaş'tan. Ama 1 artı 1'e tamam dedi. Ve maaş kısmında da herhangi bir sorun yaratmayacağı, sadece burada menajerlik ücretiyle alakalı ve tabii ki devamında işte forma satışı olacak bunun burada Türkiye'de. Bunlardan da mesela pay istemesine yönelik görüşmeler hala devam ediyor. Ama rakamların 20 milyon euroları bulması biraz daha burada Beşiktaş Başkanı'nın da ve yönetimin de net olarak canını sıktı.
1: Bu yeni mi moda oldu? Hatırlıyor musunuz böyle formadan, işte forma satışından hak gibi bir durum daha önce? Ben ya, bir Kante'de yakın zamanda hatırlıyorum. Geçmişte bu çok sık olan bir durum değildi sanki.
0: Değildi ama şimdi şöyle bir şey var. Futbolcunun yani

0: Atmaya gerek yok. Sosyal medyada takipçisi ortada.
1: Tabii.
0: Çok ciddi bir...
1: Aslında bir markayı satın almış oluyor.
0: Kesinlikle. Yani. O yüzden burada da onların daha çok anlaşmasını yaparak sürdürmek istiyorlar. Bundan dolayı bu transfer bu kadar çok çıkmaza girdi. Ve şu da var tabii ki. Yani Galatasaray kısmı çok konuşuluyordu. Son dönemlerde yine ortaya atılmaya başladı. Galatasaray çok fazla zaten durmadı Salah'ın üzerine, ilgilenmedi. Teklif edildiğinde elimizde Sané var denildi. Çünkü Sané'nin maliyeti de 12 milyon euro. Ve şu an Salah'ta konuştuğumuz paket halindeki rakamlar 20 milyon euro diyoruz. Beşiktaş taraftarı da hani bu rakamları söylediğimizde ya transferi baltalamaya mı çalışıyorsunuz? Hayır. İlk günden beri bu transfer 12 milyon euroya paket halinde bitecek bir konumda değildi. Çünkü Salah şu an Brezilya'dan, Suudi Arabistan'dan, MLS'ten teklifler var. Yani net olarak Suudi Arabistan'daki paketi söyleyeyim 45 milyon euro. Ama oyuncunun önceliği Türkiye. Burada yaşamak istiyor ailesiyle beraber ve Beşiktaş o yüzden şu an sıcak. Tamam dedi. Yani bu görüşmeler hala devam edebilir. Ama benim şahsi düşüncem Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı öyle ya da böyle 3 aşağı 5 yukarı bu transferi tamamlayacaktır. Çünkü bir şekilde hani diyoruz ya burada forma satışı ya da işte Salah markasından bahsediyoruz. Beşiktaş zaten hemen hemen bu paranın 1/3'ünü çıkarır. Sağlıklı tabii. Projeler yaparsa. Belki 1/3'ünü de çıkarır. Bir şey söyleyemem burada.
1: Yani hani, sportif başarı da gelirse kesinlikle, tamamını da tabii, kesinlikle çıkarabilir.
0: Yani buna böyle bakmak lazım. O yüzden Salah'la alakalı şu an hala net bir gelişme yok. Ama görüşmeler sürüyor.
1: Bir soru var. Şimdi sen toplam paket 20 milyon euroyu bulabilir dedin ki zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Tabii o sonra sosyal medyada çok farklı yerlere gitti o 20 milyon euro konusu ama tekrar o konuya dönmek istemiyorum. Her neyse Salah için 20 milyon euro maliyet diyorlar. Eğer gerçekleşirse eleştirilen Kante transferinden ne farkı var demiş Mesut Bey sormuş. Ben katılmıyorum ama soru budur. Tabii görüştür, saygı duyuyorum.
2: Ben Yener, normalde 34 yaşındaki bir futbolcuya normal şartlarda yani fikir olarak karşı çıkardım. Ama söz konusu burada bahsettiğimiz oyuncu Muhammed Salah olduğu için buna itiraz etmiyorum. İşin tabii ki saha içi faktörlerinin yanı sıra saha dışı olarak da size birçok avantaj sağlayacak bir isimden bahsediyoruz. Sonuçta bir marka oyuncu transfer ediyorsunuz ve Afrika futbolunun en önemli değerlerinden bir tanesidir Muhammed Salah. Ve bildiğim kadarıyla ülke olarak Mısır'ın zannediyorum en tanınmış figürü değil mi? Bilmiyorum daha popüler birisi var mıdır Muhammed Salah?
1: Yani herhalde zaten daha
2: yani müzisyen falan düşünüyorum Salah'dan aklıma gelmiyor mesela.
1: Sonraki... Mesela futboldaki en büyük figür herhalde Ahmet Hasan'dı zaten. O da yine Beşiktaş'ta forma giydi hatta kariyerinin bir döneminde.
0: Salah'ın üstü yok ya.
2: Salah'ın üstü yok gerçekten.
1: Yani kıtada da olmayabilir belki. Yani Kuzey Afrika bölgesi, Afrika kıtasını vesaire düşündüğümüzde yani en iyi 2-3 isimden bu anlamda biridir Muhammed Salah figür olarak.
2: Ya mesela ben şimdiden şunu tartışıyoruz mesela örnek veriyorum. Muhammed Salah gelirse Türkiye Ligi'nde oynamış en kariyerli Afrikalı oyuncu kim olabilir? İşte Muhammed Salah mı? Samuel Eto'o mu? Didier Drogba mı? İşte Osimhen'i de bu denkleme dahil edersin. Bu bile bir tartışma konusu başlı başına. Ve bunu da içinden çıkamazsın bu arada.
1: Yani güzel Muhammed bir tartışma konusu.
2: Tabii tabii güzel bir tartışma konusu. Ya sonuç itibariyle çok büyük bir markadan bahsediyoruz Muhammed Salah. Tabii ki beraberinde bazı soru işaretleri de var. Sonuçta geçtiğimiz sene Nisan 2024'te Jürgen Klopp'la tartışmaları olmuştu. İşte konuşursam yangın çıkar mıyım halinde böyle bir takım problemler yaşamıştı. Aralık 2025'te yine Arne Slot'la bir yedek kalma mevzusu üzerine bir takım krizler yaşanmıştı. Yani Liverpool'da bu gibi problemler yaşamış bir Muhammed Salah.
1: Egosu var.
2: Evet egosu var.
1: Onu kabul edelim ama egosu da olur.
2: Tabii ki.
0: Ya şurada şu da var. Şunu da ekleyeyim bu arada. Yani Salah'ın şu anki menajer kriziyle alakalı Beşiktaş yönetimi Salah'la bir görüşme gerçekleştirse bile bu noktada bunu zaten geçtiğimiz programlarda da ben dile getirmiştim. 2012 yılından beri yanlış hatırlamıyorsam evet, beraber çalışıyorlar.
1: Aynı menajer aynı
0: çünkü
1: zamanda
0: bu menajer evet farklı türlü oyuncular herhangi bir oyuncularla ilgilenmiyor. Sadece Salah'la evet, beraber yol yürüyor. Hani, o yüzden Salah'ın haberi yok.
1: Tırnak
0: ya da,
1: içerisinde tek müşterisi Salah gibi aslında.
0: Evet, evet yani burada da şu haberler çok fazla oluyor tabii ki. Bu konudan acaba Salah'ın haberi var mı? İlla ki var çünkü oyuncuyla menajeri zaten, hatta dostu diyeyim, menajeri de demeyeyim, çok samimi arkadaşı olduğu için görüşerek burada adımlar atıyorlar.
1: Doğru. Çünkü reklama şu gitmem gerekiyormuş. Tamam. Dönüşte devam edelim mi?
0: Olur, olur.
1: Muhammed Salah konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Reklam vaktimiz gelmiş. Reklama giderken de bir mesaj var. Daha doğrusu Ayvalık'tan Anıl Sucu bizleri izliyormuş. Kendisine de selamlarımızı gönderelim. Hatta tüm Ayvalık'a selamlarımızı gönderelim. Bir kısa reklam arası, ardından son sayfa devam edeceğiz.

0: Yaşasın spor. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Muhammed Salah ve Beşiktaş arasındaki görüşmeleri konuşuyorduk ki özellikle menajerlik ücreti konusunda Kaya sen bir bilgi paylaşıyordun, bir yorum yapıyordun. İstersen oradan devam edelim.
1: Evet, yani bu rakamlarla alakalı menajerinin yine süreci şu şekilde anlatmış olalım. Beklentisi ya da Salah'ın beklentisi farklı gibi burada net olarak bir durum yok. İkisi zaten anlaşmalı ve görüşmeli halde adım atıyorlar. Zor bir transfer Beşiktaş için ama görüşmelerin hala olumlu şekilde ilerlediğini, hiç olmasa Salah'ın Beşiktaş'a evet demesiyle olumlu şekilde durması burada önemli. Farklı takımlardan teklif olmasına rağmen bence zor da olsa günün sonunda Beşiktaş bu transferi gerçekleştirecek gibi duruyor.
2: Caner, sen hissiyat olarak ben de aynı fikirdeyim. Evet. Sadece bir şeye çok üzüldüm.
0: Ve ben senin açıkçası hani saha içinde mesela Salah gelirse tabii ki çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ama ne gibi ek burada konfor yaratabilir, belki Vincenzo Italiano penceresinden mesela Salah takviyesini nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Ya Italiano'nun pres şemasına ne kadar uygun bir oyuncu, onu o tabii tartışılır ama yani Beşiktaş'ın oyun yapısını bozar mı ya da skor anlamında ne düzeyde bir katkı verir bilemiyorum tabii ki. Şu anda Salah'ın fizik durumunu da çok kestiremiyorum. Yani 34 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, herhangi bir sakatlık durumu vesaire söz konusu değil ama yani yaş ilerledikten sonra ya sakatlık olmasa bile belirli deformasyonlar yaşanabiliyor tabii oyuncularda. Şu anda ne düzeyde olduğunu çok kestiremiyorum ama zaman zaman işte yıldız oyuncular Türkiye'ye geldikten sonra burada tabiri caizse söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın, biraz böyle burayı emeklilik ligi gibi gördükleri için çok fazla çalışmayı tercih etmiyorlar. Antrenmanlarda biraz daha.
1: Burası zaten son kontratı olacak gibi duruyor.
2: Öyle görünüyor evet dolayı. Yani o yüzden diyorum yani hani 3 yıllık bir kontrat çok sağlıklı gelmiyor bana. Benim çünkü bu konuda hep sabit bir fikrim vardır. Ben yüksek bonservis düşük maaşı savunurum daima. Mesela örnek veriyorum, mesela Can Uzun misal, şimdi konu yine Galatasaray'a dönüyor ama oyuncuya verilmesi gereken bonservis bedelleri 40-50 milyon eurolardan bahsediyoruz değil mi? Ama oyuncuya ne kadarlık bir maaş veriyorsunuz aşağı yukarı? 3-3,5 milyon euro bandında değil mi? Daha da yukarı çıkmaz herhalde tahminimce. Şimdi bu oyuncuya 5 yıllık bir sözleşme verdiğinizde 3-3,5 milyon euro bandında bir maaş verdiğinizde bu sizi rahatsız etmez 5 yıl boyunca. Ama örnek veriyorum, mesela bir başka bir oyuncuya 4 yıllık bir kontrat verdiniz ve 10 milyon 15 milyon euro maaş verdiniz. Oyuncunun ilk senesindeki daha performansından memnun kalmadığınız vakit oyuncuyu göndermeniz çok güçtür. Çünkü yapmış olduğunuz sözleşme ve bağlayıcılık açısından baktığımızda aşağı yukarı o paraları vermesini beklediğiniz bir kulüp çıkması gerekir ki o parayı birçok kulüpte veremiyor doğal olarak. Zaten Avrupa'da çok ciddi bir vergi durumu söz konusu. Dolayısıyla yüksek maaş biraz sıkıntılı bir durum. Tabii ki Muhammed Salah'ın saha içi noktasında verecekleri şu an hala daha kafamda soru işareti ama saha dışı faktörlerine baktığımızda da çok önemli ölçüde forma sattıracak bir isimden bahsediyoruz.
1: Ya bu yaş aralığında bile kendine dikkat eden, hala tatilde bile çalışmasını özel olarak yapan, hatta geçtiğimiz günlerde bir paylaşım da yaptı Salah. Saha içerisinde bu yaşına rağmen bence net olarak performans verip Türkiye Ligi'nde kendini gösterebilecek ayarda hala Salah. Ama tabii burası son kontratı olacaktır. Burada da zaten hani ilk saatlerde şunu anlatmaya çalıştık. Salah'ın beklentisinin 3 yıllık bir kontrat olmasının sebebi zaten bu. Son kontratım. Ya 1 artı 1 olduğunda belki bir sonraki durağı. Ya da Beşiktaş yönetimi tabii ki yaşından dolayı yine kendini garantiye almak için burada 2 yıllık bir kontrat üzerinden ilerlerken Salah Süper Lig'de bu yaşına rağmen, ben bunu hayatta tartışmam çünkü geçtiğimiz günlerde de şöyle örnekler de vermiştik. Ceko kaç yaşında geldi, işte Mertens kaç yaşında geldi. Burada yani her türlü performans verebilen oyuncular. Ya Beşiktaş'ın zaten bu tür bir oyuncuya ihtiyacı var mıydı? Yani Beşiktaş'a göre lüks müydü bu isim? Ya yaşı genç olsa böyle bir olasılık zaten Türkiye'de hiçbir takım için konuşmazdık. Ama şu an Beşiktaş'ın kısa vadede toparlamak istiyorsa, nasıl 4 yıl önceki Galatasaray 13. ligi bitirmişken sonrasında şampiyonluk yaşayıp devamını getirdi çok iyi bir kadroyla. Tabii ki o zamanki süreçte rakipleriniz bu kadar çok güçlü de değildi. Ama şu an Bütün rakipleriniz de güçleniyor. Fenerbahçe'nin yaptığı takviyeler, Galatasaray'ın zaten geçen sezon yaptığı transferlerle kadrosunu koruması, yine flash isimlerin olması. Bu tür oyuncularla beraber bu sezon yeni bir rekabet ortamı tabii ki oluşacaktır ama Salah her türlü bu ligde bu yaşına rağmen bence 2-3 yıl rahat oynayabilir.
0: Kerem Bey demiş ki Kaya Temel ağzından bal damlıyor demiş. Sen az önce hani bu transferin olumlu anlamda sonuçlanmasını bekliyorum deyince tabii ki Beşiktaş taraftarı da bundan memnun oluyor.
1: Ya bence olacak, çünkü neden olacak diyorum. Çok iddialı tabii, konuşmak istemem bu konuda ama hani bir pazarlık var masada, görüşmeler devam ediyor. Çözülmeyecek bir problem bence değil bu menajerlik ücretleri vesaire. Burada Sayın Başkan doğru yoldan ilerlerse sağlıklı bir şekilde biter. Aslında uzamasının sebeplerinden bir tanesi de şu, basını bir kenara bırakın. Beşiktaşlı yöneticilerin bile bir paylaşım yapması bana çok garip geldi. Transfer etmeden.
0: Futbol AŞ'den bir isim.
1: Yani çok ilginç
0: tam
1: geldi bu bana.
0: İki kez yaptı hatta, yani, de değil.
1: Hiç olmaması gereken bir şey. Bunu oyuncunun menajerinin ya da oyuncu gördüğünü düşünsenize. Şu an pazarlıktasınız bir oyuncuyla. Mecbur kabul ettirebileceği, burada rakam da yükseltir tabii ki. Böyle bir isteği gördükten sonra. Yani böyle bir ortamda biraz daha sakin olunması gerekiyor. Bu transferleri gerçekleştirirken emin adımlarla gitmesi gerekiyor Beşiktaş yönetiminde. Ben adım kadar eminim ki başkan çok sert çıkmıştır o paylaşımlara.
0: Katılıyorum.
2: Ya bir art niyet ben sezmiyorum açıkçası. Sonuçta hiçbir yönetici ya da kulübe bağlı hiç kimse sonuçta doğrudan camiasına zarar vermek istemez muhakkak ama ben biraz daha işte yöneticiler zaman zaman duygularını kontrol etmekte güçlük çekebiliyorlar. Biraz bence o hani taraftar kimliğiyle atılmış bir paylaşım gibi
0: ama
2: görüyorum.
0: Ama işte yöneticiyle olmaz, taraftarın bir farkı olması evet, gerekiyor yani. Ya hani o yüzden özellikle zaten böyle anlarda sakin kalmak gerektiğini
1: ya
0: düşünüyorum.
1: Yanlış anlamayın, ikincilikten futbolcu almıyorsunuz yani. Salah'tan bahsediyoruz.
0: Heyecan yani. Çok normal.
1: Tabii.
0: Ama taraftarın bu kadar hani heyecanlanmasını normal karşılayabilirim. Tabii ki başkan da işte yöneticiler de futbol AŞ'deki isimler de bu transferin gerçekleşmesini en az taraftarlara kadar onlar da çok istiyorlar. Çünkü onlar da aslında birer taraftar ama onları biraz taraftardan ayıran farklı bir görevleri ve sorumlulukları daha var. Bu yüzden özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar süreçlere zarar verebiliyor. Yani hep işte basın şunu yazdı, bunu yazdı, rakam

0: belirtti, şöyle oldu, böyle oldu diyerek bütün sorumluluğu hep medyaya, basına yıkmaya çalışıyor özellikle bir kitle. Ama yani futbol AŞ'deki bir ismin iki tane sosyal medya paylaşımı yapması, kalkıp bir medya mensubunun rakam yazmasından bence daha etkilidir. Kesinlikle. Transfer sürecinde. Kesinlikle. Yani menajer olsam onu daha çok ciddiye alırım. Çünkü kulüpte de görevi olan bir kişiden bahsediyor.
1: Onun da farkında zaten. Tabii. Menajeri ona göre oyunun oynuyor ama burada Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı da hani net olarak bir çözüm bulmaya çalışıyor arka planda. Farklı hamleler yaparak bu transferi bitirmeye çalışıyor. Yani oyuncuyla birebir de görüşerek, tabii ki burada menajerin, az önce anlattık zaten detaylı bir şekilde, devreden çıkaramazsınız. Ama beklentiyi biraz daha düşürebilirsiniz.
0: Doğru.
1: Çünkü burada çok fazla istediğini Beşiktaş'ın herkes biliyor zaten, dünya üzerinde bu konular çok fazla konuşulmaya başladı. Bu oyuncu sadece paraya bakacak olsa Salah, hiç burayla uğraşmaz. Suudi Arabistan evet der, kontrata imza atardı.
0: Recep Bey demiş ki Salah, Kante ve Bruno Fernandes gibi kariyerli ancak belli bir yaşa gelmiş futbolcuları Türkiye'ye getireceksek daha uygun maliyetle ve kontratla getirilmesi gerekir. Bu tarz futbolculara Avrupa kulüpleri bu paraları vermezken bizim takımların veriyor olması ayrı bir durum demiş Recep. Ya
2: işte uygun
0: Tılmaç.
2: Maliyete getiremiyoruz bu isimleri ne yazık ki. Yani ligimizin bir marka değeri var ve şu anda 5 büyüklükle yarışmamız çok olası değil. Dolayısıyla bu isimleri ligimize getirmemiz için çok ciddi meblağları harcamak durumunda kalıyoruz. Böyle bir durum var tabii ki. Ya biz de isterdik muhakkak tabii ki çok daha düşük bedellere
0: oyuncuları
2: almak.
0: Biz de isteriz
2: almak.
0: Ki daha düşük
2: ister,
0: maliyetlerle
2: ama böyle bir realite var. Ben az önce şunu söylemek istedim aslında. Şimdi Leandro Trossard geldi. Çok önemli bir yıldızdır. Ve adamın imza töreninde Muhammed Salah diye tezahürat yapıldı. Ben biraz buna üzüldüm. Ya biraz bu durumumuz, bir empati kurarak biraz içerledim.
0: Ve yani Beşiktaş,
2: oyuncunun da sanki biraz suratı düştü gibi.
0: Beşiktaş taraftarı da sanki çok fazla Trossard'ın imza atmasının haklı mutluluğunu yaşayamadı gibi. Yani o kadar çok bir anda süreç Salah'a kaydı ki Trossard da çok önemli bir transfer. Çok büyük bir transfer başarısı.
2: Tabii
0: açıkçası
2: ki.
0: Yani maliyetlere baktığımızda özellikle çok daha büyük bir transfer başarısı olduğunu düşünüyorum ben Trossard'ın. Yani 6,5 milyon euro yıllık ücreti, yani işte 18+2 bonservis bedeli Arsenal'ı.
2: Kıyas yapmak gibi olmasın ama şu an mesela şu tartışılıyor sosyal medyada. Mesela Trossard mı bu sene daha fazla etki eder, Greenwood mu daha fazla etki eder tartışması var. Hani tamam, Greenwood yaş olarak daha belki.
1: Ben bu konuda iddialıyım, Trossard.
2: Trossard mı?
1: Net Trossard etki eder.
0: Ama
1: çünkü takım oyunu geçsin.
2: Ben büyük konuşmak
1: dolayı ben iddialıyım. Hem takım oyununa uyum sağlayan, hem bireysel olarak dar alanda çalım yeteneği çok üst düzey seviyede bir oyuncu. Tabii ki Greenwood da bireysel olarak daha fazla ön plana çıkan bir oyuncu. Takım oyununa da illaki etki ediyor ama Trossard kadar etki etmiyor. Bence Beşiktaş çok iyi transfer yaptı bu sezon. Hani evet, katılıyorum ona, Salah söylentilerinden dolayı oyuncunun transferi gölgede kaldı burada.
2: Evet.
1: Ama bu sezon mesela başladığında şunu net olarak göreceğiz. Trossard'ın saha içerisinde neler yaptığını, bireysel şekilde aldığı maçları. Sadece Beşiktaş yönetiminin yapması gereken durum şu. Trossard'ı aldık. Şimdi Salah'a uğraşıyor. Çok iyi bir isim. Ama bu oyuncuların etrafını da iyi bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Orta sahanızı çok iyi bir isim almanız lazım. Santraforunuzun iyi olması lazım. Yani yedeklerinizin de aynı ayarda olması lazım. Evet, kısa vadede çok zor. Ama bu oyuncuları getiriyorsanız planlamanızın çok iyi olması lazım.
0: Enes Bey demiş ki Salah gelirse Rafa Silva etkisi yaratır. Fakat takımı bozar ve aynı Rafa Silva gibi, hani ben düzelteyim, yumuşatayım, göndermek zorunda kalırsın demiş.
2: Ya şimdi performansını görmediğimiz bir oyuncu hakkında doğrudan keskin bir yorumda bulunmak çok doğru olmaz tabii
0: ben
2: ki.
0: Ben bir
2: yani
0: kere
2: şöyle,
0: disiplin anlamında o kadar çok hani problem yaşayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Evet, egolu bir oyuncu.
2: Evet, egolu bir oyuncu ama şöyle, yani Liverpool dönemine baktığımızda Arne Slot'la yaşamış olduğu kriz tamamen yedek kalmasıyla alakalıydı. Zaten Muhammed Salah şu anda Beşiktaş'ın ana planında tercih edilen
1: şu
2: bir oyuncu.
1: Şu an Beşiktaş'ın
2: yani
1: kaptanı kim mevcutta?
0: Orkun.
2: Orkun, evet.
1: O da olmaz tabii. Yani şey, Salah gibi bir yıldızı getiriyorsan kaptanlığı Salah'a verip problemi çözebilirsin. Bakış açısı ama oluştu bir yandan ama Orkun gibi bir değeri getirdiysen orada. Geçen sezon ciddi bir zaten kaptanlık alındı, Orkun'a verildi. Şimdi hatırladım.
0: Aynı bence kaptanlık konusunu bir daha yaşamak
1: doğru,
0: istemez.
1: Doğru, doğru, aynen öyle. Devam eder. Yoksa hani o dengeleri sağlamak için yedek kulübesinde. Şu var yani, Beşiktaş ekonomik olarak da takımın dengesini bozmak istemiyor maaş konusunda. İşte o yüzden Salah'ta bu kadar pazarlıklar yapılıyor diye de biz burada tabii ki konuştuk.

0: Forvet oynadığı dönemde de mesela Beşiktaş hep kontra atak oynuyordu ve doğaçlama bir oyun yapısı vardı mesela Rafa Silva'nın. Biraz Muhammed Salah'ın da o özgürlükten kaynaklı biraz o aykırılığına binaen bir yorum yapmış diye tahmin ediyorum, ama yoksa tabii ki iki oyuncunun oyun stilleri çok da benzemiyor birbirine.
1: Adaşım yazmış Bursa'dan, Furkan Bey, Salah tam olarak nerede oynayacak? On numaraya evrilir mi demiş.
0: Yok, sağ ön direkt.
2: Kanat oynatır.
0: Kanat yani.
1: Sağ. Zaten Beşiktaş'ta sağ kanat arayışı da var.
2: Çerni ile olacak iş değil zaten.
1: Çerni ayrılabilir bence transfer döneminde. Yani çok sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Galatasaray'a geçelim. Tekrar sorular olursa tabii ki Beşiktaş'a döneceğiz. Beşiktaş zaten artık bu içerisinde bulunduğumuz gün saatler 21'i gösterdiğinde Midyülent'i sahasına konuk edecek. Yeniden Beşiktaş'a ve maça döneriz. Ama Galatasaray'a dair de sorular geliyor tabii ki. Galatasaray taraftarı da 10 numara transferini merak ediyor. Çünkü çok heyecan verici isimler var listede. Bruno Fernandes ilk sırada sanırım herhalde. Evet. İşte Can Uzun ismi, Julio Enciso ismi, Brahim Diaz ismi.
2: Detaylar
1: numarayla istersen bir başlayalım. Galatasaray'ın tabii ki diğer bölgelerini transfer planlamasında konuşuruz.
2: Tabii şöyle başlayalım. Bruno Fernandes'le alakalı Galatasaray'ın burada önceliği oyuncu cephesiyle görüşüp maaşını da belli bir noktaya getirip Manchester United'da öyle masaya oturmak. Planlama bu yönde. Ocak ayından beri takip edilen bir oyuncuydu. Transfer döneminin başlangıcıyla beraber Bruno Fernandes tekrardan yoklanmıştı kulübü de Manchester United'da. Rakamlarda bir değişiklik yokken şimdi tekrardan Galatasaray Bruno Fernandes için bastırıyor. Burada oyuncuyla çözüp kulübüne o şekilde bir teklif götürmenin planlamasını yapıyor. Ama altını hep çiziyorum ben, çok çok zor bir transfer. O yüzden aslında 10 numara transferi biraz daha Galatasaray'da süreç uzuyor burada. Ama şunu söyleyebilirim, Brahim Diaz'la alakalı Galatasaray'ın net olarak ilgisi var. Çünkü Galatasaraylı yöneticiler net olarak Brahim Diaz'ın menajeri yani babasıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu arada Diaz'ın yine Türkiye'de temsilciliğini sağlayan isim de var burada tabii ki, babasıyla beraber ortak çalışan. Şöyle bir konu var burada daha çok Diaz'la ilgili son aldığım bilgi. Jose Mourinho'nun yeni sezondaki planlamasını bekliyor Diaz'da. Yani nasıl bir rol oynayacak? Mourinho Diaz'ı takımda tutmaya kalmasını isteyecek mi? Çok fazla şans verecek mi? Bunlar önemli. Aynı şekilde Kamavinga ile alakalı da bir rapor bekleniyordu burada. Ama Galatasaray'ın net olarak 10 numarada değerlendirebileceği isimlerden bir tanesi de Diaz. Son döneminde Real Madrid'de çok fazla kanat bölgesinde forma giymişti Diaz. Fakat Galatasaray'ın şu an için planlamasının içerisinde takip ediyor bu oyuncuyu. Can Uzun da süreç şu şekilde, bu transferlerden bağımsız bir şekilde ilerliyor. Yani Can'daki durumda. Frankfurt'un beklentisi bonservis anlamında Galatasaray'ın istediği seviyelere gelirse bu transfer ancak o zaman şekillenebilir, gerçekleşebilir. Yani şu anki Galatasaray'daki transfer konusunda taraftarın çok sert şekilde son günlerde yine tepkisi tabii ki oluşuyor, ama 10 numara için mecburen Galatasaray biraz daha bekleyecek. Bu saydığım isimlerden herhangi bir dönüş yapılırsa tabii ki daha öncesinden erken bir şekilde bu transferleri bitirmeye çalışacak Galatasaray 10 numara için. Bunlardan birini hiç olmazsa açıklayabilecek, ama süreç devam ediyor orada. Yani santrafor, kanat mevkisi, hatta stoper düşüncesi Galatasaray'ın aşağı yukarı minimum 4 transfer daha yapacağını düşünüyorum.
1: Şimdi o zaman Leao konusuna da geçebiliriz biraz. Aslında hem Galatasaray hem de biraz Fenerbahçe ilgilendiren bir konu gibi. Son 7 yıldır Rafael Leao Milan'da forma giyiyor. Hatta geçtiğimiz sezon 31 maçta da sanırım 10 gol 3 asist gibi bir katkısı var. Çok fazla sakatlıktan da dolayı forma şansı bulamadı aslında geride bıraktığımız sezon. Ve hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgisi olduğu, menajerler tarafından oyuncunun önerildiği yönünde iddialar vardı. Ben şöyle bir soru sormuş olayım izleyicilerimize. Süper Lig'e yeni sezonda transfer olma olasılığını Rafael Leao'nun nasıl görüyorsunuz? Ve sizce hangi takıma daha çok katkı sağlar? Taraftarlar bu konu hakkında görüşünü yazabilir. Kaya'ya önce süreçle ilgili bilgiyi sorayım, senden de yine tabii ki Caner. Tabii. Teknik konuda yorum alacağım. Nedir Leao konusu? Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin gerçekten bir girişimi var mı?
2: Ya şöyle, Fenerbahçe'ye daha ağır bir şekilde süreç ilerliyor. Bu

0: dönemde Galatasaray'a da tabii ki önerilen oyunculardan bir tanesiydi. Fakat Galatasaray'ın önceliği şu an bu şartlarda Leao değil. Tabii 10 numara arayışı var, santrafor var, kanat transferi tabii ki yapacak. Ama burada hem kulübünün bonservis beklentisi hem de Leao'nun maaş durumu Galatasaray için şu an çok fazla önde değil. Fenerbahçe'de daha ağır basan bir transfer. O bölgede Kerem Aktürkoğlu satışı belki gerçekleşebilir bu süreçte. Suudi Arabistan'dan aslında bir teklif vardı ama ilgilenen kulüplerin bir tanesi o bölgeye bir transfer gerçekleştirdi. Farklı takımlardan da teklif olduğu konuşuluyor. Ama Galatasaray yönüyle net olarak şu an Galatasaray bu isme çok fazla sıcak değil. Ama menajerler tarafından önerilmişti. Hatırlarsan yine beraberdik yanılmıyorsam programda. Bu soru geldiğinde ben yine Diaz'ı söylemiştim. Hani Galatasaraylı evet. Yöneticiler daha ağırlıklı Diaz üzerinde şu an ilerliyor. Tabii olması gereken transfer burada Bruno Fernandes. Arka planda o tabii ki zorlanıyor. Ama ikinci isim masada olan Galatasaray'da Diaz. Leao Galatasaray için öncelik değil.
1: Çekirdekleri aldık, Galatasaray'dan havadisleri bekliyoruz demiş Harun Bey. Bu arada Fenerbahçe medyasında da biraz daha böyle son dakikalarda, son saatlerde Leao ismi Fenerbahçe özelinde de daha böyle yüksek sesle konuşulmaya başlandı Caner.
2: Ya şimdi Galatasaray nezdinde bir değerlendirme yapacak olursak öncelikli olarak tabii ki Bruno Fernandes'in ilk tercih olması çok normal. Sonuçta çok istikrarlı bir oyuncu. Yani olağanüstü işler yapıyor son sezonlarda. Skor katkısı anlamında da çok faydalı bir isim. Tabii olmaması da çok güçlü bir ihtimal çünkü çok maliyetli bir oyuncu. Şimdi Leao Brahim Diaz tarafından baktığımızda burada da bence de Okan Buruk'un ana tercihinin Brahim Diaz olması daha sağlıklı görünüyor. Çünkü burada bu planlamayı yaparken şöyle değerlendirmek lazım. Sezonda ortalama tüm kulvarlarda en az 50 maç oynadığınızı varsaydığınızda aşağı yukarı ligin belki %75'ini %80'ini kapalı savunmalara karşı oynayacaksınız. Doğal olarak Leao biraz daha açık alan oyuncusu. Brahim Diaz burada size kapalı savunmalara karşı kilit açma becerisiyle, işte pres disipliniyle set hücumuna çok daha uygun bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Eğer bir kıyaslama yapacak olursak, yani Galatasaray'ın oyun yapısına hangisi daha uygun dersek, burada zannediyorum Brahim Diaz biraz daha öne çıkıyor Galatasaray'ın oyun tercihi anlamında. Ama tabii ki eğer olabiliyorsa Bruno Fernandes ilk etapta tercih edilecek isimdir. Yani Rafael Leao'nun Fenerbahçe'ye transfer olması durumunda Fenerbahçe'ye ne kadar, yani
1: Galatasaray için olacaksa Bruno Fernandes olur, olmazsa da Brahim Diaz daha doğru olur.
2: Plasesi daha doğru, anladım. Olur. Kesinlikle yorumunu. Öyle. Evet. Ya Leao durumu
0: 10 numara değil zaten doğal olarak bir de Leao. Yani
1: tabii aslında
0: Galatasaray'ın yani en son
1: kenar biraz daha sol, işte kenar. Sol kanat forvet olarak.
0: Son olarak o planlamada sona bırakmayı düşünüyor yönetim. Yani Barış Alper Yılmaz varken şimdi Leao için beklenilen bonservis ücreti 50-55 milyon euro bandında. Ve Galatasaray şu an zaten 10 numaraya ayırdığı bütçe aslında Sara satışıyla beraber bu rakamları çıkarım diye bir planlama var. Yani 10 numarayı bitirmeden Galatasaray'a bu kadar çok maliyetli bir oyuncuya yaklaşacağını ben düşünmüyorum. Yani Lang gibi bir süreç olabilir. Kiralık satın alma opsiyonu daha uygun bir kontrat olursa tabii ki o zaman konuşulabilir.
1: Leao Fenerbahçe kısmına girecek. Bir yorum şöyle okuyabilir miyim? Sonra tabii sana ki, bırakayım sözü. Mehmet Akif Erol demiş ki Leao Fenerbahçe için daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü o mevkide Kerem'in performansı çok güven vermiyor. Galatasaray o konuda mevki olarak daha şanslı demiş.
2: Leao'nun kalitesini tartışmıyorum. Kuşkusuz çok kaliteli bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu ama bence Fenerbahçe'deki ihtiyaçlar hiyerarşisini sıraladığımızda bu kadar çok kanat rotasyonu varken bence ana tercih forvet olmalı. Yani bir forvet transferi bence önce planlanmalı. Galatasaray nezdinde de bir hücum oyuncusu aldığınız vakit burada Osimhen'in yörüngesinde bir oyuncu almanız gerekiyor. Yani Osimhen'le doğrudan ilişkili, onunla bağlantı oyununda iyi bir partner olacak bir oyuncu olması lazım. Bu Bruno Fernandes dahil bu arada. Yani sisteme aykırı bir oyuncu olmaması lazım. Zaten bu bağlamda Can Uzun bence ana tercihlerden bir tanesiydi. Böyle bir oyuncu olması çok daha kıymetli. Yani Rafael Leao şu anda Fenerbahçe'nin hem kontenjan durumundan kaynaklı, Galatasaray'ın da oyun yapısından dolayı çok sağlıklı görünmüyor. Yani her iki takıma da aslında çok da elverişli değil şu an itibariyle. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu oyuncunun kalitesiyle alakalı bir yorum değil tamamen. Oyuncu çok kaliteli bir oyuncu.
1: Şartlar gereği.
2: Ama
1: diyoruz.
2: Şartlar gereği bence Galatasaray'da Fenerbahçe'ye de çok uygun görünmüyor. Fenerbahçe'nin bu kadar çok yabancı oyuncusu varken, yani bir gündemde bir forvet transferi ihtimali varken ana tercih bence Vedat Muriç'in de sakatlı olduğu bir senaryoda şu anda bir forvet, santrafor transferi çok daha sağlıklı olursa.

0: lacivertler için.
1: Bayram Balıkçı demiş ki Leao Galatasaray'a gelmesin, bizim Amerika'ya kiraladığımız oyuncuya benziyor, Fenerbahçe'nin elinden almıştık hani yine oyuncunun Zaha. Adını unuttum. Zaha. Sizler hatırlayın, Vipref Zaha'dan bahsediyor izleyicimiz. Stil olarak aslında evet yani.
2: Ama Zaha o kadar da çok kötü performans sergilemedi ya. Yine tabela yaptı
3: galiba. Aldığı maçlar vardı.
1: Çok böyle yüksekten bir giriş yapmıştı o transfer evet. döneminde işte bir transfer çalımı olarak o dönem konuşuluyordu. Çok beklenenin yani karşılığını ben, veremedi gibi.
2: Tabii yani isim karşılığını Süper Lig'de verebildi mi? Veremedi. Ama tabela olarak yani asist olarak belli bir seviyeye geldi. Akıllarda kalan bir
1: Manchester United. Hala bonservisi Galatasaray'da mı?
2: Yok, bitti. Yok, o süreç.
1: Artık bitti tabii, değil mi Galatasaray'da?
2: Charlotte kulübüne en son bir kontrat imzalamıştı. Orada o şey son buldu. Şu vardı tabii Zaha'da da. Çözdüğü bir Trabzonspor maçı vardı akıllarda kalan. Şampiyonlar Ligi'nde birden fazla evet. Birden fazla maç vardı. Manchester. Bunlardan bir tanesi Manchester United karşılaşmasıydı mesela.
1: Old hani böyle yine.
2: Evet, Zaha'nın böyle önemli maçları vardı. Ziyech'ten de mesela çok fazla performans alıp almama konusunda tartışma vardı ama yine kritik maçlar çözmüştü. Bunların içerisinde en zayıf halka Tete kalmıştı. O da yine yanılmıyorsam Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atmıştı. Hatta o haftanın golü seçilmişti. Sağ çaprazdan bir gol
3: atmıştı.
2: Kopenhag atmıştı.
3: 2-0'dan 2-2 çevirmişti.
2: Evet, yani hep bir katkı tabii ki oluştu ama beklenti düzeyinde lige damga vuracak oyuncu olmadı. Acı gerçek. Neden bunu söylüyorum? Sané. Verilen rakamla o performansı biz Sané'den hala göremedik. Bu sezon başında mesela Galatasaray takımıyla beraber sağlam bir kamp yedikten sonra Sané'yi aslında Galatasaray taraftarlar çok merak ediyor. Bu sezon nasıl bir ortaya performans koyacak? Çünkü rakiplerinizin o bölgedeki isimleri de artık çok kaliteli bir noktaya gitti. Fenerbahçe'de Greenwood transferi. Aynı şekilde ters kanatta olsa bile şu an Salah transferi gerçekleşmedi ama Trossard söyleyebiliriz Beşiktaş'tan. Yani o yüzden beklentiler farklı olacaktır bu sezon.
1: İzmir'den selamlar demiş Berk Bey. Leao harici alternatif kanat oyuncusu var mı Galatasaray'da? Artı Enciso durumu nedir diye sormuş.
2: Enciso listenin biraz daha gerilerinde kaldı. Neden? Öncelik orada Bruno Fernandes, Diaz gibi isimler. Yani tabii ki Galatasaray'daki bu transfer planlamasında net olarak Okan Hoca'nın da özellikle istenilen oyuncular üzerinden ilerlenen bir süreç var. Enciso'yu da zaten Okan Hoca açıklamıştı listemizde diye. Fakat şu an öncelik değil burada. Kanatla alakalı da dediğim gibi Galatasaray Kulübü şunu orada daha çok düşünüyor. Kiralık eğer uyarsa satın alma opsiyonu düşük bir şekilde bol servisli önümüzdeki yıllarda. Hani bu şekilde bir transfer gerçekleştirelim düşüncesi. Öncelik 10 numara santrafor Galatasaray'da. Sonra hani bir oran vereceksem %50-%50 olarak bunu söyleyeyim. Stoper de bakıyor tabii Galatasaray burada. Kanat da bakıyor. Ama Okan Hoca'nın önceliği burada hücum.
1: Stoper demişken o zaman Davinson Sanchez artık o süreç nereye evrilecek? Sence devam etme olasılığı mı daha yüksek yoksa ayrılma olasılığı mı daha yüksek? Son olarak sanırım Suudi Arabistan'dan da oyuncuya talip olan kulüpler
2: var. İddialar
1: var.
2: Haberler ama resmi var. Bir teklif yok şu an Suudi Arabistan'dan. Sözlü olarak gelen bir teklif var. Como'nun bir teklifi vardı. 20 milyon euro seviyelerindeydi. Sonradan bu rakamı arttırdı Como. Ama hala Galatasaray'ın istediği düzeyde değil. Okan Hoca oyuncuyu bu sezon görmek istiyor ama oyuncu daha çok ayrılığı da burada düşünüyor. O yüzden Galatasaray'ın listesinde stoper isimleri de var beklettiği. Yani Davinson Sanchez ayrılığı gerçekleşirse Galatasaray sıkıntı yaşamamak adına stoper bölgesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Fakat şu var, bu tandemi tabii ki Okan Hoca bozmak istemiyor, rekabete girebilecek. Günün sonunda eğer ki bu isimlerle devam edilirse yerli bir stoper takviyesi de düşünülüyor oraya. O yüzden bunu süreç belirleyecek. Galatasaray'ın önceliği burada. Tekrar edeyim 10 numara ve santrafor. Sonrasında kanat, en son stoper mevkisi.
1: Lukumi neden düşünülmüyor Galatasaray için demiş.
2: Beşiktaş'ın da gündemindeydi sanki o isim, bir ara gündeme
1: evet,
2: gelmişti.
1: Hatta İtalyano'nun eski öğrencisi olduğu için çok fazla konuşuldu. Bu arada sanırım hala Beşiktaş'ın bir ilgisi var. Yani istenilen bir oyuncu hala Beşiktaş'ta. Evet, ama kolay da bir transfer değil, biraz
2: değil,
1: maliyetli.
2: Hem oyuncunun burada beklentisi, kulübünün beklentisi farklı olabiliyor. Galatasaray o dönemlerde zaten Lucumi ismi çok fazla ön plana çıktığında da diğer oyuncuyu orada tercih etmişti. Quest

0: sayı tercih etmişti daha doğrusu. Ve çok fazla eleştiri alınmıştı ama rakamsal boyutta işte Galatasaray'a daha fazla rahatlatacak bir hamleydi o dönemde de. Okan Hoca'nın istediği transferlerden bir tanesiydi tabii ki. Şu anki planlamada kontenjana uygun U23 bu tür isimler üzerinde Galatasaray duruyor stoperde de.
1: Caner, Yaman Bey demiş ki bence Leao her iki takıma da gelmesin. Süper Lig'de kapalı savunmalara karşı etkili olmayacak. Taraftar tarafından ıslıklanıp psikolojisi daha da çökecektir demiş. Bu da çok farklı ve aslında kulağa da mantıklı gelen bir
2: mantıklı geliyor. Ya zaten Okan Hoca'nın şu anda yani transfer gündeminde ismini zikrettiğimiz isimlerin birçoğu yaratıcılık yönü zaten yüksek oyuncular. Hani burada mesela az önce Kaya da söyledi. Enciso biraz daha 3. 4. plana düşmüş bir oyuncu. Zaten burada baktığımızda ilk etapta üst sıralarda yaratıcılık yönü daha yüksek oyuncular var. Enciso, Bruno Fernandes ve Brahim Diaz gibi oyunculara göre nispeten biraz daha yaratıcılık yönü daha düşük. Biraz da hızıyla işte dribling özellikleriyle işte birebir güçlü oynamasıyla ön planda olan bir isim. Bu sebeple Galatasaray tabii ki sezon genelinde maçların aşağı yukarı en az %75'inde daha dominant taraf olacağını varsaydığımızda, yani oyunu tamamen rakip yarı alanına yıktığı bölümde, dolayısıyla burada biraz daha kreatifliği yüksek bir oyuncu Galatasaray için çok daha değerli olacaktır. Çünkü Galatasaray'ın bu konuda çok ciddi zaman zaman zafiyetler yaşadığı problemlerle karşı karşıya olduğu maçları hatırlıyoruz. Bu sebeple Galatasaray dar alanda biraz daha meziyetleri daha kuvvetli bir oyuncu tercih edecektir oraya. Hem 10 numarada oynayabilecek hem de belki de zaman zaman işte 4-3-3 yaptığında belki sağ kenarda oynayabilecek bir oyuncu. Mesela Brahim Diaz o yüzden çok kıymetli. Yani Brahim Diaz 10'da oynar, sağ önde oynar, sol önde oynar. Pozisyonel esnekliği biraz da aslında Bruno Fernandes'e göre o konuda daha avantajlı bir isim. Ama Leao net biçimde yani Galatasaray'ın çok da oyun stiline uygun görünmüyor. O yüzden izleyicimizin yorumuna katılıyorum ben de.
1: Sercan Bey demiş ki defans 10 numara ve 2. forvet transferiyle Galatasaray yeterli olur demiş. 3 bölge zaten.
0: Kanat düşüncesi de tabii
1: ki oluyor. Bir de sol kenar olabilir.
0: Evet. Evet, çünkü Barış Alper orada çok fazla ön plana tabii ki çıkıyor ama onun da işte yorulduğu durumlar tabii ki olacaktır. Ya bu işin sakatlık durumu var. Özellikle geçtiğimiz sezonun Ocak ayındaki süreci hatırlayalım. Galatasaray'ın üst üste verdiği sakatlıklar, yedek kulübesinde oyuncu bulamaması her bölgeyi garanti altına almakta isteyecektir burada Okan Hoca.
2: Saint-Gilloa maçı değil mi özellikle? Geçen sezon benim için en önemli referans maçıdır o Saint-Gilloa maçı.
1: Bir de ligde bir maç vardı.
0: Kocaeli.
1: Kocaeli spor maçı evet.
2: Yani, şey deplasmandaki değil evet, mi?
1: Yine böyle çok burada kadro anlamında.
0: Burada da 1-1 Rams Park'ta orada 1-0 biten bir karşılaşmaydı.
1: Çok böyle hamle yapamamıştı orada yine Okan Hoca. Yine Arda.
2: Çift forvet oynamıştı diye hatırlıyorum.
1: Ben sanırım iç sahadaki Kocaeli spor maçında sanırım. Yine bir kadro konusunda böyle bir problem yaşanmıştı. Yani ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya. Biri Saint-Gilloa maçı, evet. Biri de ligde bir maç şu anda.
2: Ligdeki maç gündüzdü onu hatırlıyorum.
0: Alanya Fenerbahçe'nin maçı vardı. Deplasmandaki Alanya maçında.
1: Doğru, orada kazandı ama zaten
0: 1-0 Icardi'nin
1: çok zor bir galibiyet galiba olmuştu o maç. Evet. Doğru. Son olarak Ponomarenko'yu da sorayım. Sonrasında ben kimim yapacağım? Fenerbahçeli taraftarların çok fazla şu sorusunu görüyorum. Kimleri göndereceğiz diye soruyorlar. Tekrar hatta grafik üzerinden de bir tek tek bakarız. Caner'in kıymetli yorumlarını orada almak isterim ama Ponomarenko konusunda bir gelişme var mı diye sormuş.
0: Dinamo Kiev'in beklentisi 30 milyon euro bol serviste.
1: Galatasaray'ın, herkes kapıyı 30'dan açıyor.
0: Yani bu durumda Türkiye'deki şartların da farkındalar. Menajerlerde, kulüplerde. Ve şu var burada, Galatasaray Ugo Cugu gibi bir transfer gerçekleştirebilirse Ponomarenko'yu bu şekilde bitirmek istiyor. Yani anlatmak istediğim şu, 2 milyon euro bandında bir kiralama ücreti, 2-2,5 milyon euro bandında ve satın alma opsiyonu da 20 milyon euro civarında gibi bir teklif sundu burada. Ve tabii bu teklif çok fazla yükseldiği için Galatasaray'ın o listesinde Matis Tel ismi de hala sıcak bir şekilde gündemde duruyor. Çünkü hem kanat hem forvet oynayabilen bir oyuncu. Kontenjan oyuncuları üzerinden de Galatasaray'ın takip ettiği tabii ki isimler var.
1: Sane kampa mı direkt katılacak? Sanırım dünya, İstanbul etabına katılmadı değil mi çalışmada?
0: Şöyle, Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncular, ekstra izinli olan oyuncular vardı. Jakobs, Davinson Sanchez, Sane gibi isimler. Bunlar tabii ki kampa katılım sağlayacaklar. Cuma günü orada olacaklar. Ben de zaten bugün sabah saatlerinde Avusturya'ya gideceğim. 6 gün boyunca kampı takip edeceğim. Oradan da tabii bilgiler paylaşırız.
1: İşte bu saatte bizi kırmadı. Son

0: sayfaya geldi ama yarın
1: buradan havalimanına gidiyorum. Daha doğrusu
0: bugün sabaha karşı havalimanına gidecek sevgili Kaya ama tabii ki Avusturya'dan da yine bizlerle olmaya devam edecek. Oradan da yine gelişmeleri, haberleri bizlerle paylaşacak sevgili Kaya. Ben kimimi geçeyim? Sonrasında evet. Fenerbahçe'deki yabancı oyuncu
1: seyircilerimizlesin burada
0: tekrar konuşuruz. Bakalım editörümüz Emre Turul hangi soruları hazırlamış. İlk sorumuz geliyor. Kendi ülkemde profesyonel olamasam da en pahalı transferimi kendi ülkeme döndükten sonra yaptım. Futbola başladığım yıllarda stoper olsam da kariyerim başka yöne evrildi. Babamın giydiği forma numarasıyla olan bağım hiç kopmadı. Doğum günüm de forma numaramla aynı. Küçüklüğümde takılan küçük soğan lakabı hala kullanılır. Sergio Oliveira, Milan Škriniar, Wout Weghorst gibi Süper Lig'den tanıdığınız takım arkadaşlarım oldu. Ben kimim? Bekliyorum yanıtları. Son hadi sayfa bakalım. Etiketine. YouTube üzerinden de yazabilirsiniz.
1: Sergio Oliveira. Süper Ligi var mı bu oyuncunun?
0: Bu oyuncunun Süper Ligi yok. Süper Lig'den ama çok arkadaşı var.
1: Portekizli mi?
0: Cevap evet. Verebiliyor muyum sorulara?
1: Evet, Portekizli. Bence Portekizli. Sergio Oliveira.
0: İyi gidiyorsun Kaya.
1: Weghorst.
0: Başka soru yok mu?
1: Düşünüyorum şu an.
0: Evet. Süper Ligi yok dedik. Evet. Portekizli dedik.
1: Portekizli.
0: Şu ana kadar
2: tamam,
0: iyi
2: bir,
0: gidiyoruz.
2: Bir hücumcu arıyoruz şu anda.
0: Ben öyle bir şey söylemedim.
1: Weghorst, Škriniar.
2: Küçük soğan lakabı biraz enteresanmış.
1: Škriniar'la nerede oynamış olabilir? Sergio Oliveira ile Portekiz'de oynadı. Škriniar'la
0: nerede oynamıştır? Mesela Škriniar'ın bir kariyerini
2: yok şey Škriniar mı pardon düşünelim.
1: Paris Saint-Germain'den gelmişti değil mi?
0: Evet.
1: Paris Fransa'da oynadı o zaman. Fransa liginde oynamıştır.
0: Ama bu oyuncunun Paris Saint-Germain'i yok.
1: Inter'i vardı
2: Inter.
1: O zaman.
2: Bu oyuncu Porto'da ve Inter'de oynadı o zaman herhalde değil mi? Sergio Oliveira'dan.
1: %100 Inter'i var sustuysa.
0: Artık yani konuşsam suç, konuşmasam suç. Bakayım var mı doğru tahmin.
1: Ama oyuncu hiç aklıma gelmiyor şu an. Yani
0: Merino değil, Suarez değil, Everton Suarez de değil. Doğru yanıtı verenler var. Bakayım Mehmet Coşkun, Ali Bey, Gürkan Bey, Lautaro Martinez değil. Doğru yanıt verenler
1: şu
0: Mustafa Öztoprak, Recep Taş.
1: Weghorst'u bulamadım. Onunla nerede oynamış olabilir?
2: Ajax'ta mı?
0: Bu oyuncunun Ajax'ı yok.
2: Yok.
0: Böyle yani Portekizli üst seviye bir oyuncu. Bir hücumcu. Evet az önce Caner zaten bunu söyledi. Süper Ligi yok.
1: Kim?
0: Paris Saint-Germain'i yok dedim. İşte Ajax'ı yok dedim. Hani oradaki oyuncularla nerede oynamış olabilir? Oliveira ile zaten milli takımdan arkadaşlar. Milan Škriniar'la da yani Škriniar'ın hani böyle ilk aklınıza gelen takımlarından biri değil. Beraber oynadığı takım.
1: Peki Weghorst'la nerede oynadı? O oynadı.
2: United.
0: Evet.
2: Manchester United.
1: Şimdi wow. Manchester United, Porto, Inter. Porto, Inter.
0: Manchester United, Portekiz.
1: Porto'da oynamadı mı?
0: Boşver
2: Porto değil tamam. Tabii ki ama.
0: Manchester United ve Portekiz.
1: Şey, kanat hücumcu.
2: Nani Türkiye'de oynadı.
0: Bak, şöyle yapalım.
1: Bir dakika dur.

0: Sen şimdi Sergio Oliveira ile
1: sakın
0: Portekizli
1: Bruno Fernandes
0: buldun.
1: Deme.
0: Mil tamam. Takım.
2: Bruno Fernandes.
1: Bruno Fernandes.
0: Evet. Güzel ama.
1: bu kadar konuşup çok, değil mi?
0: Kafa karıştıran
1: küçük soğan
0: bir soru.
1: Küçük lakabı ya.
2: Ben şaşırdım küçük şu soğan. An. Yani küçük soğan olayına.
1: Carito vardı. O da küçük. Birik
0: mesela. Soğan diyorlarmış. Weghorst'la Manchester United'da, Skriniar'la Sampdoria'da, Oliveira'yla zaten Portekiz milli takımında.
2: Üçüncü deyince ben kanatta santrafor hiç yok, orta saha aklıma şey yapmadı,
0: çok
2: gelmedi.
0: Son dönemde hatta bugün de programda çok uzun süre konuştuğumuz isimlerden birisi. İtalya'da zaten futbol hayatına başlıyor Bruno Fernandes. Sonra ülkesi Portekiz'e gidiyor. İşte Sporting'de zaten çok çıkış yapıp
2: evet.
0: Transfer yapıyor Manchester United'a. İlk sorumuz bugün ben kimim de Bruno Fernandes'di. Galatasaraylıların son dönemde büyük bir heyecanla hayalini kurduğu, beklediği bir isim. Bilen isimleri tebrik ediyoruz bu arada. Hayat Bey, Yaman Bey, Veysel Bey, bakıyorum Murat Bey, evet bayağı, hatta ipucuna yanıt verenler de var. Yani 2017'de Sampdoria'da beraber oynamışlardı demiş Skriniar'la. Bruno Fernandes, tebrik ediyorum. Böyle biraz zorlandınız ama ipuçlarını bence iyi takip ettiniz.
2: İyi birleştirdik.
0: Evet. Galatasaray bakalım Bruno Fernandes görüşmelerinden bir sonuç alabilecek mi? Devam edeyim mi ben kimimle, yoksa tekrar gündemi mi konuşalım? Peki o zaman diğer ben kimimi diğer saate saklıyormuşuz.
1: Tamam, peki.
0: Öyle olsun.
2: Biraz dinlenelim zaten. Evet. Ama ileri saatte sıkıntı. Şu an olsa bulma ihtimalimiz daha yüksek.
1: Değil mi? Hazır ısınmışken.
2: Tabii algı da gidiyor biraz tabii.
0: Biraz beklemek iyidir. Biraz size de zaman tanıyalım. Bugünkü maçı konuşalım. Beşiktaş Midtjylland mücadelesi Caner. Vincenzo Italiano ile birlikte ilk resmi maçı Beşiktaş'ın. Yeni bir Beşiktaş. Belki de Fenerbahçe'ye oranla en azından tabii teknik adam biraz daha daha farklı profil ve tanımadığımız bir anlamda bir yüz olduğu için daha bilinmezlerle dolu olan bir Beşiktaş aynı zamanda. Senin beklentin nedir? Zor bir eşleşme olacak kuşkusuz Midtjylland maçı.
1: Çok zor bir eşleşme tabii. Danimarka'nın özellikle son yıllarda Kopenhag'dan sonra en öne çıkan ekiplerinden bir tanesi Midtjylland ve aynı zamanda belki bilmeyenler olabilir. Yani İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un da sahibi olduğu konsorsiyum bu takımın sahibi ve dolayısıyla bu namı diğer Moneyball stratejisi dediğimiz bu futbolda istatistik biliminin doğduğu kulüplerden biridir ve dünya futboluna çok önemli değerler kazandırmış bir takımdan bahsediyoruz. Simon Kea, Paul Onoachu, Alexander Sørloth gibi yakından bildiğimiz, tanıdığımız isimleri dünya futboluna kazandırmış çok önemli bir takım Midtjylland ve her yıl zaten önemli ölçüde de birçok oyuncu dünya futboluna ihraç ediyor. Son olarak Aral Şimşir zaten ligimize transfer oldu. Trabzonspor'a transfer oldu. Şimdi Midtjylland'da aslında önce Danimarka ekibi tarafından biraz başlayalım. Şimdi genelde geçtiğimiz sezondan bu yana bir oyun ezberleri var. Genelde 3-4-1-2 ya da 3-5-2 gibi bir oyun planları var. Kanat bekleri genelde merkeze yakın konumlandırıyorlar ve oyun kurucu stoperlerle bir pas organizasyonu oluşturuyorlar. Ama tabii şimdi Aral Şimşir'in olmadığı bir Midtjylland neler yapacak açıkçası çok merak konusu. Çünkü Aral Şimşir sonrası bir dış şut tehdidi azaldı rakibimizin. Bu bizim açımızdan tabii ki önemli bir avantaj. Çünkü genelde şut tercihlerini set hücumlarında genelde ceza sahası içinden yaparlardı ve ceza sahası dışından çok fazla şut opsiyonları olmuyordu. Aral'ın olduğu denklemde bir tek Aral zaten en yaratıcı ismiydi. Genelde ön hatta şu anda en tehlikeli iki ismi Francolinho ve Osorio. Bu iki ismi de zaten
0: Osorio da Trabzonspor'un bu arada gündeminde olan bir oyuncu.
1: Evet. Yani bu
0: sağ kanat.
1: Bu iki isim zaten şu anda Midtjylland kadrosunun en değerli iki oyuncusu. Şöyle
0: muhtemel tabii 11'imiz var mıdır acaba, arkadaşlarıma bir sorayım, çok zor olmayacaksa. Eğer grafik hazır değilse biz burada da söyleyebiliriz. Peki biz devam edelim, yakına gelecek birazdan.
1: Ya tabii Beşiktaş nezdinde de tabii kolay bir karşılaşma olmayacak. Zira sezonun ilk resmi maçı olması ve rakibin açıkçası bu kadar fiziksel açıdan da sert bir rakip olması. Genelde çünkü İskandinav takımları bu etaplarda, yani ligin şu evresinde, yani sezonun şu evresinde çok da karşılaşmak istemeyeceğiniz takımlardan biri olur genelde. Midtjylland da çünkü oldukça taktik disipline sadık olan bir ekip. Evet, muhtemel 11'de geldi.
0: Beklentimiz şöyle, seslendireyim sana bırakayım tabii tekrar ki, sözü. Tabii ki. Midyulent maçında Beşiktaş'ın maça başlamasını beklediğimiz muhtemel 11. Alexander Nübel kalede, Beşiktaş'ın yeni transferlerinden birisi. Yeni bir numarası Beşiktaş'ın. Dörtlü savunmanın sağında Mourinho, solda Rıdvan, Akbodu ve Calo stoper ikilisi. Salih yeni transferlerden bir başka isim. Kartal Kayra Yılmaz Beşiktaş'ta, Vincenzo Italiano'nun özellikle Kartal Kayra'dan kamp döneminde memnun olduğu yönünde haberler var, bilgiler var. Yarın da, bugün de daha doğrusu 11'de başlamasını bekliyoruz. Kaptan Orkun Kökçü, sağ önde Çerni, solda İlhan Fakılı ve Oyan Gü. İlhan da yine kampın yıldızlarından birisiydi Beşiktaş'ta.
1: Şimdi şu muhtemel 11'e baktığımızda burada gözüme çarpan oyuncular Rıdvan, Kartal, Çerni ve İlhan. Yani normalde Beşiktaş'ın yeni sezonda ana planında ilk 11'de düşünülmeyen isimler. Yani bu oyuncular için bir bakıma aslında bir fırsat maçı diyebiliriz. Çünkü sezon başı itibariyle genelde diğer oyuncuların ya da diğer alternatiflerin hazır olmadığı bir denklemde kadroda çok fazla düşünmeyen ya da rotasyonda yedek oyuncu olarak düşünen isimler için bence bu tarz maçlar büyük önem arz ediyor.
0: Ben dolayısıyla tahminimi söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Tamamen tahmin ve biraz hocanın işte İtalya dönemine baktığımda bu sezon Beşiktaş'ta bence çok fazla ideal 11 kavramı olacağını düşünmüyorum. Yani işte örnek veriyorum, yanlış anlaşılmasın. Kartal'da, Salih'te, işte orta sahada Olaytan'da, işte Orkun'da, tabii ki bazı isimlerin rolü ve sorumluluğu daha farklı olacaktır ama ben hocanın herkesten performans almaya çalışacağını düşünüyorum.
2: Kim yani, ona forma verecektir.
0: Evet.
1: Adil olacaktır en azından. Yani forma dağıtma konusunda adil olacaktır.
0: Aynı 11 evet. Tekrarı Beşiktaş'ta bu sezon göremeyebiliriz. Hocanın zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi bu.
1: Ya kuşkusuz öyle. Bu aslında hocanın bir bakıma oyuncu grubuna vermiş olduğu net biçimde herkes hazır olsun mesajıdır. Bu güzel bir şeydir. Yani forma dağıtma konusunda herkese eşit mesafede yaklaşması. Sadece işte dediğimiz gibi Beşiktaş'ta ana planda belki 2-3 oyuncu değişmez yeri. Onun haricinde birçok oyuncuyu esnetebilir. Örnek veriyorum, zaman zaman Nübel Doğan arasında da tercihler, farklı tercihler yapabilir. Sonuçta her iki kaleci de ayak hakimiyeti ve oyun kuruculuk bakımından güçlü isimler. Yani bu muhtemel 11'e baktığımızda esasında sezon genelinde belki çok fazla ana planda tercih edilmeyecek oyuncular bence burada biraz daha ön plana çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü özellikle İlhan'dan bahsetti Italiano. Yani genç oyuncularla çalıştık dedi bu kamp döneminde ve İlhan özellikle performansından en memnun kaldığım isimlerden bir tanesi dedi. Biz de tabii İlhan Fakıl'ın performansını merak ediyoruz. Bir hazırlık karşılaşmasında da gol atmıştı zaten. Merakla beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Tabii ki temennimiz Beşiktaş'ın yarın bir yol kazası yaşamaması yönünde, çünkü gerçekten çok zor bir rakiple oynayacak. Dolayısıyla ümit ediyoruz Danimarka deplasmanına avantajlı bir skorla gider temsilcimiz.
0: Yaman Bey demiş ki rakibimiz hızlı ve esnek, Akbodu ağır kalabilir, Rıdvan ise çok ileride olduğu için biraz defansif anlamda sıkıntı olabilir. O hatta Rıdvan olsa bile yine soldan sıkıntılı geleceklerdir demiş. Rakibin gerçekten bu arada sağ tarafı İyi, sen de bahsettin zaten, o soruyor işte, o bölgedeki isimlerden birisi. Franculinho yine diğer önemli ismi Midyulant'ın. Zaten kolay bir eşleşme olmasını beklemiyoruz. Bence Vincenzo Italiano da zaten bunu beklemiyor. Basın toplantısında da hoca hep böyle biraz daha lige işaret eden açıklamalarda bulundu. Avrupa'da Avrupa Ligi mi olur, Konferans Ligi mi olur bilmiyorum ama Avrupa önemlidir dedi. Zor bir eşleşme ama tabii ki temennimiz rövanş öncesi özellikle Beşiktaş'ın bugün avantajlı skoru alması. Konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ta Salah dışındaki transfer gündemi nedir? Bunu değerlendireceğiz. Reklam vaktimiz gelmiş. Aramız var. Ardından devam edeceğiz.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: ufak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

geldi cezalanın ağır.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve

0: Chris Neal's Raptor. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı, bir kafalı gol! 12. golü Harry Kane!

kickoff'tan bir ortada Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kahn ceza alanı, Pavlović sekti. Harry Kane ve

Harry Kane kendi vurdu attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Harry Kane. Mükemmel çekti Harry Kane canım. Harry Kane ve gol. Harry Kane harika çekti topu. Mükemmel bir deşalım attı. 4-0 yaptı skoru.

önüne doğru kafa Kane, Harry Kane 500. golünü, 501. golünü atarak kutluyor.

savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Aymer. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane.

Francisco, but I'll say it, Harry Chase.

0: Reklamların ardından son sayfa devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Konuklarımız Caner İş Beğendiren ve Kaya Temel'le birlikte gündemi konuşuyoruz ve sizlerin sorularına elbette yanıt vermeye gayret ediyoruz. Beşiktaş'ın Midyuland mücadelesini konuşuyorduk reklama gitmeden önce. Tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Fakat bir düne gidelim değerli izleyenler. Basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Italiano ve takım kaptanı Orkun Kökçü Midyuland maçı öncesi açıklamalarda bulunmuşlardı. Bakalım bu ikili neler söylemişler. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz.
1: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello.
2: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen. Farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Ve bugün de bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuva'da kalmak bizim için çok iyi olur ama tabii ki liginde ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımız ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlara da %100 hazır olmanız gerekiyor. %100 hazır olamazsınız. İşiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde, dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı. İyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş. Aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor. Daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle. Ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Tesislerimiz gerçekten çok güzel ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. İyi işler de yapacağız, biliyorsunuz zaten şu anda transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz.
3: Quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora lungo, chiaramente
1: ovviamente si sarà staremo vigili su tutto perché ci sarà.
3: Hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız. Salih'le aramızdaki uyum çok iyi. Çok iyi anlaşıyorum Salih'le. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz ve en önemlisi de yarınki maçta galibiyetle ayrılmak. Onun için de elimizden geleni yapacağız. Ortam çok güzel. Herkes yani bu full buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi çok iyi hazırladığı maç için. Yani alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız ve iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Orta sahada oynadığın takdirde ofansif anlamda da defansif anlamda katkı sağlaman lazım. Onu dile getirdi hocamız. Beklentiler bu şekilde. Ben de ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Geçen sezon ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla ve defansif anlamda da yani katkı sağlamak istiyorum ve takımıma yani en iyi şekilde yani kaptanlık görevini yapmak istiyorum. O yüzden beklentiler bu şekilde hocam.
0: Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano ve kaptan Orkun Kökçü'nün açıklamaları böyleydi. Italiano diyor ki taraftarımızla ilk kez beraber olacağız. Çok heyecanlıyız. Sezona iyi başlamak istiyoruz. İlk maçlar, başlangıçlar önemlidir. İç sahada başlamak belki bir avantaj olabilir bu anlamda. Yeni bir takım olduğu için Beşiktaş. Nasıl bir 90 dakika hayal ediyorsun kafanda
4: Şimdi Caner? Tabii sezonun ilk resmi maçı olduğu için doğal olarak tabii taraftarın hem beklentisi yüksek hem de tabii heyecanı yüksek. Dolayısıyla yarın tribün atmosferi anlamında da oldukça güzel bir atmosfer olacaktır tabii ki Beşiktaş Stadyumunda. Öyle bekliyoruz elbette. Ümit ediyoruz. Tabii bu sonuca da futbola da yansır aynı şekilde. Çünkü tamamen belirsizliklerle dolu. Hem Beşiktaş tarafı hem Midtjylland tarafı. Onlar da Aral Şimşir sonrası ne yapacakları belirsiz. Bir yandan Beşiktaş yeni bir kadro yapılanması içerisinde. Beşiktaş'ın da ne yapacağı belirsiz. Ama tabii az önce de senin de ifade etmiş olduğun gibi İskandinav takımları gerçekten taktik disiplini çok yüksek ekipler ve onlar da yanılmıyorsam en az 5-6 tane son bir aylık periyotta hazırlık maçı oynamışlardı. Dolayısıyla onlar da yeni sezona oldukça hazırlardır. Hatta bunun ne kadar zor olduğunu aslında yaklaşık 2 saat önce Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Başakşehir'in oynadığı rakipte gördük. Inter evet. Turku, Finlandiya Ligi biliyorsun ki şu an aktif devam ediyor. Bizim bizde lig aşağı yukarı 17 Mayıs gibi bitti. 17 Mayıs tarihinden itibaren adamlar toplamda 13 resmi maç oynamışlar bugünkü maça kadar. Yani aslında aradaki farkı net biçimde gösteren bir unsur. Ve bugün hatta ben maçtan sonra biraz da istatistiklere baktım. Gözüm oraya ilişti. Yani fizik olarak ne kadar önemli ölçüde etki ediyor diye. İkili mücadelelerin birçoğunu mesela Inter Turku tarafı kazanmış. Ha, bu rakibin daha güçlü olduğunu göstermez. Sadece fizik olarak daha hazır olduklarını ve gösterir. Aynen öyle. Daha iyi durumda olduklarını gösterir. Yoksa bu Başakşehir'in kadrosuna kalitesiz diyorum gibi bir şey anlaşılmasın. Öyle bir durum söz konusu değil. Tabii bu çok önemli bir unsur, onu da söyleyelim ve yayının önceki bölümünde de ifade etmiş olduğum gibi ya istatistik bilimini bu kadar önemseyen bir takımla karşı karşıya gelecek temsilcimiz. Dolayısıyla burada bence en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan bir tanesi yani duran topları çok kuvvetli kullanıyorlar ve ön hatta forvette de bir Koreli bir santroforlar var. Şimdi Koreli oyuncuların çok isimlerini şey yapamıyorum, telaffuz etmekte de tabii
0: ben hemen sana yardımcı olmaya çalışacağım. Evet. Sen lütfen devam et.
4: Önde bir Koreli santroforları var. O genelde duvar oluyor ve diğer kenarlardan içeriye deplase olan oyunculara genelde alan yaratarak hücum aksiyonları üretiyorlar. Bu şekilde bir oyun prensibine sahip bir takımla mücadele edecek temsilcimiz.
0: %100 emin olmamakla birlikte Ju Sun gibi olabilir telaffuzu.
4: Ve burada olabilir.
0: Ama yani şart koyuyorum oraya. %100 emin olmamakla beraber dedim.
4: Şöyle bir detay daha var bu arada. Kore'de, Güney Kore milli takımında birlikte oynayan iki oyuncu yarın birbirleriyle karşı karşıya olacaklar. Stoperleri Güney Koreli ve karşısında da yine Güney Kore milli takımından takım arkadaşı Hengü Oh'la karşı karşıya olacaklar. Stoperleri bu arada. Ona da ismi neydi onu da hatırlamıyorum ama.
0: Han Beom.
4: Han Beom.
0: Bu arada özür diliyorum. Sen Bournemouth'la aynı Brentford. Pardon, Brentford dedim.
4: Brentford'la aynı takım.
0: Burada
4: evet, aynı.
0: Philip Billing'i gördüm ben. Eski Bournemouth'lu oyuncu. Yani İngiltere'de çok uzun yıllar forma giydi. Acaba hani öyle bir transfer, bir geçiş mi oldu diye soracaktım ama zaten Brentford değil mi?
4: Brentford. Peki. Ya şey gibi düşünün bunu. Chelsea Strasbourg arasındaki o aynı konsorsiyum.
0: Göztepe Southampton.
4: Tabii tabii.
0: Örneği gibi.
4: Aynen öyle.
0: 3-4-3 oynayan bir takım şu anda gördüğüm kadarıyla, yani biraz baktığımda rakibe bir kez daha yarın onlar nasıl bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Biraz ona baktığımda böyle üçlü oynayan 3-4-3 gibi sahaya yerleşen bir takım. Yaş ortalaması 24-25 civarında, genç bir takım aslında bu anlamda da. İşte Osorio'dan bahsetmiştik, Franculinho'dan yine bahsettik, sen Güney Koreli oyuncularından bahsettim. Billing gibi çok deneyimli bir oyuncu olduğunu görüyoruz orta sahaya baktığımızda. Zor bir maç.
4: Ya
0: ama
4: İtalyano'nun basın toplantısından çıkarımlar yapacak olursak, burada benim en dikkat çektiğim detay aslında temelimiz dörtlü savunma olacak dedi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani bu sezon genelinde aslında çok fazla orada o formasyonu bozmayacağını gösteriyor. Ama tabii ki oyuncu tercihlerinde birçok değişiklik olacaktır sezon genelinde.
0: Bir istatistik var. Hatta reklam arasında baktım bir kez daha. Vincenzo Italiano Bologna kariyerinde 107 maçta 107 farklı ilk 11 tercih etmiş. Yani bu anlamda evet, biraz tırnak içerisinde takıntılı bir hoca. Yani elindeki, işte örnek olarak vermiştim orta saha rotasyonunu konuşurken, her oyuncudan performans almaya çalışan, bir şekilde kullanan, rotasyona herkesi dahil eden bir oyuncu. Yani bu yüzden Beşiktaş'ta bu sezon çok böyle ideal 11, ideal kadro kavramı göremeyebiliriz.
5: Herkesi hazır tutmuş olacak.
4: Tabii, tabii.
5: Bir yandan da böyle bakmak lazım buna tabii, ama kağıt üzerinde tabii ki Beşiktaş daha avantajlı görülüyor. Hem kadro yapısı olarak evet, her ne kadar rakibi genç oyunculardan kurulu bir takım olsa bile, işte Aral Şimşir'in Trabzonspor transferi yapmadan önce kanatlar evet etkili kullanabilen, kontraları hızlı çıkabilen, geride kalan topları kapma konusunda da yetenekli bir takımlar. Ama Beşiktaş'ın iç sahada oynayacak olması, tabii sezonun ilk mücadelesi, burada taraftarın önüne çıkması, taraftarın burada bir beklentisi, bunların hepsi artı katacaktır. Bence Beşiktaş zorlanmadan kazanır gibime geliyor. Çünkü
0: İnşallah.
5: Burada rakibi çok fazla gözümüzde büyütüyoruz sanki. Çünkü Beşiktaş'ın kadro kalitesi de o kadar çok geride değil rakibe göre. Daha da tabii ki kaliteli. Burada Italiano'nun söylediği basın toplantısındaki cümle çok önemli tabii ki. Kağıt üzerinde değil, sağ içerisindeki oyun daha çok belirleyici oluyor. Burada da takım oyunu oynayabilme adı altında takım savunmasını ne kadar doğru yapabilirse Beşiktaş, bence çok zorlanmadan üstesinden gelebileceği bir karşılaşma olacaktır. İlla ki şu anki Beşiktaş'ın bu kadrosu net olarak kemik ilk 11'i değil. Bu takıma takviyeler illa ki olacaktır. Transferler gelecektir. Trossard'ın tamamen hız kazandığı ve direktmen ilk 11'e monte edildiği zamanlar da elbette ki gelecektir, ama şu an hoca kampta, antrenmanlarda ön plana çıkan oyunculardan bir takım oluşturmak tabii ki zorunda burada. Dediğim gibi hani kaptana çok fazla

0: çok önde baskıyı seven bir teknik direktör. Hani bu geride problem yaratır mı? Hep birlikte göreceğiz. Selman Luma, selamlar Selman Bey'e, demiş ki Beşiktaş'a gıpta ediyorum. Eksiklerini erkenden transfer etti. Hocası desen çok iyi bir profile sahip. Üstüne Salah ihtimali var. Bu akşamki maçında açık ara favorisi. Tek çekincem İskandinavların fizik kondisyonu. Ama Beşiktaş o eksiği kaliteyle kapatıp tur atlar, demiş aslında.
1: Ya aslında bizimle aynı. Teknik kalite olarak Beşiktaş'ın tabii ki daha ön planda olduğu bir eşleşme oldu. Aşikar zaten. Biz sadece burada her zaman tedbirli olmakta fayda var. Yani bir sonuçta bu kadar disiplinli rakipler karşısında geçmişte de Avrupa kupalarında zaman zaman istemediğimiz sonuçlarla karşı karşıya geldik. Ümit ediyoruz öyle bir şey yaşanmaz. Sonuçta Beşiktaş'ın da ciddi bir hasreti var. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da Konferans Ligi elemelerinde playoff'ta kaybetmişti mesela. En çok üzüldüğüm noktalardan biri oldu benim.
0: Eylül'ü
1: mesela
0: göremedi geçen sene Beşiktaş Avrupa'da.
1: Eylül'ü göremedi Avrupa kupalarında.
2: Bugün için yapması gereken konu da şu bence. Salah transferini, her şeyi bir kenara bırakması lazım.
0: Tabii.
2: Ha, Beşiktaş camiasının, yönetiminin de, taraftarında.
0: Maç içerisinde bence tabii, bu çok önemli.
2: Bir günlük bir kenara bırakması gerekiyor. Çünkü ciddi bir maça çıkıyorsunuz. Avrupa'da devam edip etmeme, tamam bu maçın rövanşı da illaki olacaktır ama edip etmeme konusunda buradaki karşılaşma çok çok önemli. Avantajlı bir şekilde skoru elde etmesi lazım. O yüzden transfer söylentilerini bir kenara bırakıp zaten şundan aşağı yukarı hepimiz eminiz. Oyuncular bu kafadadır. Yani bu tarafı düşünmez transferle alakalı. Saha içerisinde neler yapacağına bakması lazım. Ama işte Beşiktaş'ın tekrar ediyorum yönetim olarak da taraftarında maçın içinde olması lazım ki takımının maçtan kopmaması gerekiyor.
0: Salah tabii ki çok büyük bir isim ama katılıyorum Kaya'ya. Bence bugünkü maçta sahadaki oyunculara destek olmak lazım. Yani tribünde özellikle Salah tezahüratlarını bence bugünkü maç için bir kenara bırakmakta fayda olabilir. Şimdi Salah dedik, biz bunu zaten konuştuk yeteri kadar. Kaya da Caner de son bilgileri, son durumu özetledi bizler için. Olumsuz bir durum yok Salah konusunda. Görüşmeler devam ediyor. Menajerinin talepleriyle ilgili tarafların görüşmeleri, evet, aslında sürüyor. Birkaç gün daha da sürebilir. Herhalde bu hafta sonuna kadar durum biraz daha netleşmiş olur diye tahmin ediyorum.
2: Evet, yani sonraki durağı özetleyelim. Bodrum tatil için bir planlaması var ama oyuncu çekiniyor şu an Türkiye'ye gelmekten. O yüzden Yunanistan yaptı şu an yani. Orada tatilini sürdürüyor tabii ki. Oradan İstanbul planlaması var. Tabii bu planlama net olarak gerçekleşene kadar Beşiktaş yönetimi de gerekli yine temasları kurup, zaten temas halinde ama o beklenilen rakamı biraz daha aşağılara çekip bu transferi açıklama peşinde koşuyor.
0: Salah dışında tabii Beşiktaş'ta başka transfer operasyonları da var. Başka çünkü ihtiyaçlar da var. Mesela stoper, işte merkez orta saha, belki kontenjana uygun sağ kanat, yine santrafor konusu. Beşiktaş'ta Salah dışında transferde şu anda son durum ne? Bununla ilgili bir haberimiz var. Siyah beyazların diğer mevkiler için yapmış olduğu görüşmeler ve girişimler nelermiş? Haberimizi bir izleyelim, sonrasında konuşmaya devam edeceğiz.
3: Beşiktaş'ta transfer listesi genişliyor. Siyah beyazlılar stoper, orta saha ve sağ kanat için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Stoper transferinde ilk hedef Flamengo'dan Leo Pereira olmaya devam ediyor. Ancak bonservis konusunda ortak noktaya ulaşılamaması nedeniyle Brighton forması giyen ve Italiano'nun eski öğrencisi Igor Julio da alternatif listeye eklendi. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Orta sahada gündeme gelen son isim Newcastle United forması giyen Joe Willock oldu. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği tempolu ve dinamik oyuncu profiline uyuyor. Hem merkez orta saha hem de 10 numarada görev yapabilen Willock için ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Sağ kanat içinse listenin ilk sırasında Johan Bakayoko yer alıyor. Leipzig forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu için hem kulübü hem de oyuncu cephesiyle temas kuruldu. Oyuncuyla ilgili maliyet araştırması sürerken 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Bakayoko'ya Avrupa'nın birçok kulübünün talip olmasıysa transferi zorlaştırıyor.

0: Evet, savunmaya sol stopere özellikle Leo Pereira'yı bekliyor Beşiktaşlı taraftarlar. Flamengo ile bonservis görüşmeleri sürüyormuş Beşiktaş'ın, haberimizde de yer aldığı gibi. Leo Pereira'nın alternatifi yine İtalyano'nun eski öğrencilerinden Igor Julio. O da Brighton'da forma giyiyor. Fiorentina'da beraber çalışmışlardı hocayla. Merkez orta saha için Joe Willock ismi yine İngiliz oyuncu, adı geçen oyunculardan birisi ve sağ kanat içinde Yoan Bakayoko Leipzig'ten. Beşiktaş'ın Salah dışında şu anda odaklandığı diğer transfer görüşmeleriymiş. Bir haber daha vardı dün yine merkez orta saha için. Leon Goretzka'nın da Beşiktaş oyuncunun maliyet araştırmasını yaptığı yönünde haberimiz vardı. Şu an için Beşiktaş'ta transfer konusundaki son durum en azından bu şekilde.
1: Yani şu var zaten, Beşiktaş yönetiminin aslında bu transfer döneminde ayırdığı net olarak bir bütçe var. Bu 100 milyon euronun üzerinde olan bir bütçe. Yani yaklaşık 120-130 milyon euro bandında. Ve bu ayardaki oyuncuları tabii ki gidiyorlar. Bu Trossard'la başlayan bir süreç, Salah transferinin gerçekleşip gerçekleşmeme konusunda hala devam etmesi, her ne kadar şu an bu saydığın isimler üzerinden Beşiktaş'ın bir hamle yapılması tabii ki bekleniyor ama şöyle bir gerçek var. Salah konusu netleşmeden diğer taraflara da geçmek istemiyor Beşiktaş açıkçası. Biz Salah'ı evet bir kenara bırakıp bu isimleri konuşalım diyoruz ama savunmaya da, orta sahaya da, kanata da aynı şekilde buna göre bir planlama yapılacak. Çünkü harcanacak olan bütçe belirleyici olacak burada. Ama şuna tabii ki ben de katılıyorum. Beşiktaş'ın ilk önce savunmasını da toparlaması gerekiyor. Yani Calo'nun yanında Akbadu'nun bazı maçlarda ağır kaldığını söylüyoruz. Ama bazı karşılaşmalarda da Akbadu ön plana çıkabiliyor. Calo'nun performansı daha da düşebiliyor. O yüzden oraya net bir transfer tabii ki Beşiktaş'ta gerekli. Orta sahada yine 10 numaraya da Orkun'un yanında oynayabilecek bir oyuncu transferi. İllaki ya da oyunu çift taraflı oynayabilecek bir isim. Goretzka evet iddialı bir isim olabilir ama maliyetten yana da hem oyuncunun maaş konusu hem de tabii ki burada rakamlar çok çok önemli. Beşiktaş yönetimi bence bu sezon çok iddialı, iyi bir isimlere gitti. Teknik direktörüyle beraber de belirlediği oyuncu listesindeki isimlerin hepsine baktığımızda bu sezonu hani umutlandıracak isimlerle tamamlamaya çalışacaklardır.
0: Trossard çok fazla sorulmuş. Bu turun UEFA'ya verilen listesinde yok Leandro Trossard. O da Dünya Kupası'ndan dolayı ekstra izinli. İstanbul'a geldi. Resmi sözleşme ve imza töreni sürecinden sonra oyuncu tekrar tatile çıktı. Bu turdan sonra takıma katılıp forma giymesi bekleniyor. Yani Beşiktaş dileriz ki Midtjylland'ı mağlup edip turu atlamayı başardığında Avrupa Ligi 3. eleme turuyla beraber Trossard'ın siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor ama bu turda, bu iki maçta Leandro Trossard yok, en azından net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Bir konu vardı konuşacağımız, Fenerbahçe ile ilgili bir yabancı oyuncu matematiği, mühendisliği nasıl olur, nasıl olmalı? Çünkü onunla ilgili çok fazla soru vardı. Belki Fenerbahçe taraftarları da merak ediyor olabilir. Grafiğimiz vardı arkadaşlarım. Ekrana getirirler birazdan ama biz konuşmaya başlayalım. Toplam 23 yabancı oyuncusu var dedik Fenerbahçe'nin ve işte dün Hoca Fred devam edecek dedi. Talisca galibiyet golünü atan isim oldu. Nasıl bir planlama yapması gerekir sizce?
2: Yani muhtemel ayrılıklara şöyle odaklanınca bir kere U23 kontenjanından Mimovic'le herhalde çok büyük ölçüde yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Yani kiralık mı gider ya da bonservisiyle mi gider onu bilemiyorum ama Mimovic şu anda geniş rotasyonda olması beklenmeyen isimlerden bir tanesi. Musaba yine ayrılması muhtemel.
0: Beşiktaş olacak arkadaşlarından rica edeyim. Beşiktaş değil Fenerbahçe olacak, özür diliyorum. Sen devam edebilirsin Caner lütfen.
2: Evet, Musaba yine şu anda Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda
0: teşekkür ederim.
2: Ayrılması en muhtemel isimlerden bir tanesi olarak göze çarpıyor. Fred'in durumu hala daha belirsiz. Yayının ilk bölümünde bahsetmiştim Atletico Mineiro ihtimali. Kante'nin yine yüksek maaşı çok özellikle Fenerbahçe'yi biraz Fenerbahçe yönetimini rahatsız ediyor diyeceğim. Amrabat zaten herhalde beklenmiyor. Onunla da yollar ayrılması muhtemel. Semedo benim burada çok dikkatimi çekti. Özellikle dünkü karşılaşmada da 11 başlamıştı. İsmail Kartal özellikle bahsetti. 4 gün önce geldi dedi ve oyuncu hazır durumda olduğunu söyledi ve oynamak istediğini ifade etti dedi. Bu aslında Semedo'nun devam etmek istediğini gösteriyor. Oyuncunun hırsını gösteriyor.

0: gösteriyor ama oyuncunun tabii ki fizik kapasitesi ya da burada Fenerbahçe'nin bu transfere karar verecek olan komitesi ne yönde karar alacak Semedo ile alakalı o belirsiz ama yollar ayrılırsa bu da çok da sürpriz olmaz. Diego Carlos zaten tamamen iplerin koptuğu bir isim. Onunla ayrılması zaten kesin gibi. Becao yine ayrılacak bir diğer isim. Livakovic ile yollar ayrılacak. Şu anda gözüme net biçimde çarpan bir de orada kontenjan oyuncularından Omar Fayet'i görüyorum. Omar Fayet de yine ayrılması muhtemel isimlerden bir tanesi. Şerif için de şunu söyleyelim, eğer ki Arap Yarımadası'ndan, Körfez ülkelerinden o söylendiği şekilde o telaffuz edilen rakamlar gelirse yüksek bonservis anlamında satılması gündemde olabilir ama kiralık vesaire gibi bir opsiyonda Fenerbahçe'nin çok sıcak bakacağını tahmin etmiyorum ama satılması ancak yüksek bir bonservis teklifi geldiği durumda Şerif'te değerlendirilebilir.
1: Şimdi burada isimlerden çıkmak kadar hangi isimlerden çıkacağınızı doğru belirlemek de önemli. Çünkü rolleri doğru vermek gerekebilir. Tabii. Yani içeride özellikle işte soyunma odasında yedek bekleyecek isimlerin bunu kabullenmesi gerekecek. Daha önce de bunu örnek olarak vermiştim, yanlış anlaşılmasın. Galatasaray mesela işte Icardi konusunda oyuncu oynamadığı için bir mutsuzluk yaşadı. Zaman zaman sezon içerisinde bununla alakalı problemler
2: yansıdı.
1: Takıma da yansıdı. Fenerbahçe'de de şimdi kimler kulübede bekleyecek veya bu isimler kulübede beklemeyi kabul edecek mi? Bu isimlerden hangileri ile yolları ayırmak daha doğru olur? Bu anlamda da hani rolleri de doğru belirlemek bence çok önemli.
2: Ya yabancı da çözsem bile yerlide de bu problem olacak.
1: Doğru.
2: Çünkü Kerem Aktürkoğlu oynamayınca mutsuz olan oyunculardan bir tanesi.
1: İsmail milli takım oyuncusu.
2: İsmail aynı şekilde, işte İrfan Can aynı şekilde, yine bir beklentiye kapılacak İsmail Kartal'la beraber. O yüzden ben şunu söyledim, duygusallığı bir kenara bırakması gerekiyor hocanın. Hadi yabancı da şu listede gözümüz kapalı 5 oyuncu sayabiliyoruz. Ama geri kalan oyuncuları çıkarman lazım. Kontenjan tarafını dışarıda bırakıyorum. Oradan zaten her türlü bir yolunu bulursunuz ama bu 17 tane yabancı arasından 5 tane net olarak isim sayabiliyorsun. Ama tabii, geri kalan planlamada burada orta saha, özellikle orta saha kurgun nasıl olacak? Hoca çıktı dedi ki Fred'le devam edeceğim. O zaman sen Fred'le devam edeceksen orta sahada demek ki düşünmediğin bir oyuncu var aklında. Bu oyuncu Amrabat tabii ki olamaz. Amrabat'ta zaten yolları ayıracaksınız.
0: Evet.
2: Kiralık olarak göndereceksiniz. Ama işte oradaki oklar daha çok Kante'ye dönüyor. Maliyetten dolayı olabilir mi diye. Tamam, hani yine bir planlama, beyin fırtınası yapalım biz de burada.
1: Yapalım.
2: Talisca
1: tek
2: mesela.
1: Tek gidelim mi?
0: Evet, tabii. Şimdi onu diyecektim.
1: Şöyle yapalım mı? Hatta şimdi İsmail Hoca dedi ki bir, iki takviye daha yapacağız. Bir tanesi kurala uygun olacak dedi, yani kontenjanı. Bir tane santraforum ben, hani kırmızı renkle işaretli olan kısma eklenmesini bekliyorum. Oraya 18 gibi hadi düşünelim. Diğer tarafa da bir oyuncu daha geldi diyelim. Toplam 25 olarak şu anda varsayım üzerine konuştuğumuzda zaten sol tarafta bir forvet takviyesiyle beraber minimum 8 oyuncuyu göndermeniz gerekiyor. Bir santrafor alırsanız en az 8 tane oyuncuyu göndermek zorundasınız. Kırmızıyla yazılmış olan isimlerden bahsediyorum. Sağ tarafa da bir tane daha isim eklediğinizde, mavi turkuaz renkle yazılan kısma, orada da en az 3 ismi göndermeniz gerekecek. Bu demek oluyor ki 2 takviye yaparsanız en az 11 tane oyuncuyu göndermek zorundasınız.
2: Bir kadro yani.
1: Evet, bir aslında gerçekten ilk 11'den bahsediyoruz. Şimdi sol tarafta başlayalım tek tek. Ederson kalır mı kalmaz mı?
0: Kalır.
1: Livakovic
0: gidecek.
1: Becao
0: gidecek.
1: Carlos
0: gidecek.
1: Ben hatta şöyle buraya da yazayım. 3 oldu. Ake zaten yeni geldi.
0: Yeni transfer.
1: Osterwolde.
0: Şu anda ayrılması gündemde değil.
1: Semedo.
0: Ayrılırsa sürpriz olmaz. Ayrılma ihtimali daha kuvvetli.
1: Ama bence dün performansla beraber biraz daha kalmaya yakın yani, gibi en azından şu an itibariyle.
0: Ayrılırsa sürpriz olmaz diyelim en azından.
1: Katılıyorum.
2: Sağ bek yatırımı biraz zor görülüyor.
0: Evet.
2: Fenerbahçe'de şu an.
1: Milan Skriniar
0: ama
1: devam
0: şöyle
1: edecek.
0: Bir şey var. Oğuz Aydın mesela yeni sezonda Fenerbahçe'de sağ bek rotasyonu.
2: Sonuçta değil ha, bence. Değil, evet. Mert'i değerlendiriyor daha
0: doğru,
2: çok.
0: Doğru doğru.
2: Oğuz'a gelene kadar Mert'le oynar yani.
1: Skriniar kaldı herhalde.
0: Evet.
1: Guendouzi kaldı.
0: Evet.
1: Amrabat gitti. 4 oldu. Kante.
0: Yanına bir soru işareti koyalım bence Kante'nin.
1: 4 artı soru işareti olarak Kante'ye yazabiliriz.
0: Soru işareti koyalım.
1: İşte Fred mesela burada. Kafa karıştı bence, evet. Fred'le ilgili hocanın açıklamasından sonra. Ya benim düşüncem bu kural

0: da bu kadroda Fred'in devam etmesini ben çok zor olarak görüyordum dünkü açıklamaya kadar. Ama hocanın açıklamasıyla beraber bu kez kaldı olarak varsaymamız gerekecek. Evet. Çünkü beyan esastır, hoca devam edecek bizimle öyle. Birlikte. Fred'i de kaldı olarak görsek, Asensio var. Devam edecek.
1: Evet, devam edecek.
0: Talisca,
1: şimdi Talisca durumu şöyle belirsiz. Talisca kriz çıkartabilecek bir oyuncudur.
0: Oynamazsa.
1: Siz şimdi bir forvet transferi yaptığınızda Muriç'in ve yeni bir forvetin denkleme girdiği senaryoda Talisca'yı bir santrafor olarak düşündüğümüzde 10 numara olarak düşünmüyoruz değil mi Talisca'yı?
0: Talisca burada düşünmüyorum. Yok.
1: Yani Talisca burada biraz 3. forvet demeyeyim ama daha yedek role düşmüş olacak. Aynen öyle. Yani santrafor rotasyonunda geri plana düşmüş olacak ve oynamazsa da mutsuz olacak ve doğal olarak da huzursuzluk çıkarabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Yani kesin olarak bir şey söyleyemiyorum ama Talisca da burada benim kafamda soru işaretlerinden bir tanesi bence.
2: Talisca'dan çıkarım net. Yani net çıkarım. Çünkü şöyle bir senaryo oluyor kafamda canlanan şu an. Santraforlu oyunda zaten 10 numarada kullanacağın oyuncu belli, Asensio'yu kullanacaksın.
0: Evet.
2: Yani aşağı yukarı. Santrafor'da Vedat Muriç'in var, artı bir transfer yaptığını varsayalım oraya. Zaten orayı yedekliyorsun. Ceza sahası dışından şut deneyen zaten birden fazla oyuncun olacak yine kadronda. O yüzden hani Talisca ayrılığı Fenerbahçe'de yaşanabilir şu an. Musaba zaten hani çıkılacak oyunculardan bir tanesidir. Ama işte geri kalan bu Fred'in kalma konusu aslında bütün dengeleri de bozuyor. Nasıl Galatasaray'da biz Icardi sürecini çok konuştuk. Şu an İsmail Hoca'nın net olarak Fred devam ediyor demesiyle Fenerbahçe'de de böyle bir karşılık oluşabilir burada.
0: Şimdi Talisca'dan sonra mesela hani Mustafa'ya kesin gözüyle bakabiliriz belki, evet, ayrılık için. Greenwood'la Muriç zaten yeni transfer. 5 artı bir soru işareti oldu. Şu an biz yani çıkamadık mesela işin içinden. Yani atladığım bir isim yoksa eğer 5
1: yani
0: oyuncu.
1: Burada iki soru işaretli. Kante ve Talisca'dan birisinin bu transfer döneminde ayrılması çok da sürpriz olmaz diyeyim,
0: evet,
1: o zaman.
0: Hadi Talisca'yı da bir şekilde ayrılığa ikna ederseniz, teklif vesaire gelirse, resmi teklif, onu da dahil ettiğimizde Kante'yi de hadi gittiğini varsaydığımızda zaten o şekilde 7 tane oyuncu oluyor giden.
1: Talisca'ya da talep gelir mi acaba ya?
2: O
1: da
2: gelir, illa ki gelir.
1: Gelir Talisca da ülkesine döner mesela.
0: Yani Anderson Talisca ile neden yeni sözleşme imzalandığını
1: burada bir şey
0: anlamadım.
1: Söyleyeyim mi? Güney Amerikalı futbolcular için, Güney Amerika kıtasında değil ama Meksika'da bu arada çok iyi bir alternatif. Mesela Icardi Tigres ihtimali konuşuluyordu.
0: Evet.
1: Şundan dolayı maaş skalası cidden yüksek. Yani Güney Amerika'daki
0: o kıta için yüksek.
1: Tabii tabii. Yani Arjantin, Brezilya gibi ülkelere kıyasla Meksika'daki şu an maaş skalası çok yüksek. O yüzden Meksika Ligi de iyi bir alternatif. Belki hani oralardan bir teklif falan gelirse.
2: Ya bir de bu listede şu gösteriyor bize. Fenerbahçe yıllardır kalede yerli devam ettirip işte Livakovic, Ederson gibi denkleme döndükten sonra şu an kalecinin yerli olmasında ne kadar çok avantajlı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani Uğurcan Çakır Galatasaray için gerçekten çok iyi bir transfer oldu şu an. Hani evet, en az yabancısı olan 4 büyük takımlar arasında Galatasaray var ama şu an işte Fenerbahçe'nin kalesi yerli olsaydı yine bir formülü bulabilirdiniz. Şimdi mecburen orta sahadan eksiltmek zorundasınız. Kante'yi bizim söylememiz, şimdi biz Kante'yi burada tartışıyoruz da yönetimin de düşüncesi bu yöndeyse, günün sonunda Kante takımda kalırsa bu sefer oyuncuya da bu psikolojik olarak ters yansır. Yani bunu
0: Kante kalırsa bu sefer başka birinin çıkması
1: şu sağ gerekecek. Taraftaki 6 tane genç, tabii, oyuncu var ya, Fenerbahçelilere sorun, 6'sının birden gitmesini ister mesela. Hiçbirini istemez içinden.
0: Ben
1: muhtemelen
0: biraz Archie Brown'a hani pozitifim. Sol bek rotasyonunda kullanılabilir.
1: Yani genel çoğunluk oradakilerin tamamının bence gitmesini ister diye tahmin
0: ediyorum.
2: Diouf zaten yeni yapılan.
0: Evet, henüz ama görmedik.
2: Görmek lazım.
1: O da kiralık doğru gidebilir mesela.
2: Ya orası çözülür bir şekilde. Bundan çözülür, alakalı, evet, ama
0: buradan çıkmak çok zor.
2: Tabii çok zor. Yani. O yüzden İsmail Kartal'ın da işte neden
0: zor,
2: 12 artı 2 dediğini daha çok anlayabilirsiniz burada bu transfer döneminde.
0: Burada ekstra isimlerden çıkmak zorundasınız. Yani Fred hocanın, anlıyorum, bir önceki döneminde çok iyi performans aldığı bir isimdi. Dün de fena oynamadı ama yani orta sahada Gendouzi var, Kante var. Oraya bir Fred çok lüks geliyor bana 10 artı 4 kuralında. Önüne Asensio, Talisca, yine iki tane yabancı on numaranız var rotasyonda. Onların da birinden çıkmanız lazım. Asensio'dan çıkamayacağınıza göre Talisca'dan çıkmak zorunda
1: Avrupa
0: kalacaksınız.
1: Avrupa kulüpleri için de, Türk kulüpleri

0: için de bence çok iyi bir kiralama fırsatı oldu Fenerbahçe'ye. Şu anda kiralık bile talip olabilirsiniz şu oyuncuların önemli
1: zaten kısmına. Artık o opsiyonları tabii arayacak
0: yani satamadığınız durumda mecbur doğru. Kiralamak zorundasınız.
1: Belki maaşlarının bir kısmını ödeyip göndermek zorunda kalacaksınız. Zor bir süreç bekliyor Fenerbahçe'yi. Tabii yeni yabancı kuralı değişecek mi tekrardan? Bu da merak konusu. Hep birlikte göreceğiz. İkinci ben kimime geçeceğim ama bir izleyicimiz yazmış. Burak Bey yazmış. Hadi bunun okuyup öyle geçelim. Siz ve konuklarınız kahvaltıda menemen mi yoksa sucuklu yumurta mı tercih edersiniz demiş. Ben ikisini de mümkünse tercih ederim. Ama
0: ikisi de ayrı ayrı güzeldir.
1: Evet, ikisi birlikte iyi gider.
2: Diyorsun.
1: Tabii.
0: Ama yazın menemen daha iyi bir tercih olur.
1: Ayıramam birbirinden. Daha hafif olur.
0: Daha hafif olur. Sucuk biraz daha ağır olur şimdi yaz aylarında.
2: Patates böyle kızartması.
1: İkisi de değil mi?
2: Yani menemene daha yakınım. Sucuk mide yakar ya.
1: Aa, tabii. Şaşırdım şu an. Kaya beni çok şaşırttı.
2: Patates daha iyi yani.
1: Ne menemen ne sucuklu yumurta patates kızartması dedi Kaya Temel. Peki o zaman devam edelim. Haydi ikinci ben kimime hadi bakalım gelsin. Bir. Saatte 1.35 oldu.
2: Tam zamanı diyorsun.
1: Acıktık da biraz. ben kimim de bakalım ikinci soru neymiş? Eğer evimden gitmek zor olmasaydı rakip takımın altyapısından çıkabilirdim. 6,2 saniye ile 5 büyük ligde atılan en hızlı gol rekoru bana ait. Milli takımda resmi maçlarda ilk golümü Türkiye'ye karşı Dünya Kupası playoff yarı finalinde attım. Müzikle içli dışlıyım. 4 yıl önce yaptığım albüm milyonlarca kez dinlendi. Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Zeki Çelik'le takım arkadaşlığı yaptım. Kimmiş bu 3 tane milli oyuncuyla da takım arkadaşlığı yapmış? Hmm.
0: 5 büyük ligde atılan en hızlı gol rekoru 6.2 saniye.
2: Noah Lang mı?
1: Yok, değil.
2: Müzikte takıldım da oradan.
0: Evet.
1: Merih'le hangi takımdı? Emre Tuğrul.
2: Juventus olabilir.
1: Sormuş olayım. Ben de şu an onu hatırlayamadım. Hakan ve Zeki'yi hatırladım hangi takım olduğunu ama Merih'i ben de hatırlayamadım.
2: Merih Juventus olabilir.
1: Oyuncunun Juventus'u yok.
2: O zaman Suudi Arabistan.
1: O da yok. Doğru yanıtları bekliyorum.
2: Hadi bakalım.
0: Milli takımda resmi maçlarda ilk golümü Türkiye'ye karşı Dünya Kupası playoff yarı finalinde attım. Dünya Kupası playoff yarı finali.
1: Playoff yarı finali. Dünya Kupası playoff yarı finali. Milan Baroş değil, Benteke değil. Benteke nereden aklınıza geldi ya?
0: Portekizli mi bu isim?
1: Portekizli. Ha.
0: Portekiz Türkiye maçında oynamış.
1: Otavio değil, Renato Sanchez değil, Osvaldo değil, Lukaku
0: Burak Yılmaz'ın
1: değil.
0: Penaltı kaçırdığı maç vardı ya, o maçta oynayan birisi olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet evet, o maçta oynayan birisi evet. Ve gol atan birisi.
0: O, şu an isim çıkmıyor.
1: O maçtan bahsediyoruz yani. Bahsettiğimiz playoff maçı. O maç Ryan Babel de değil. Portekiz. Frattesi değil.
0: Portekizli bir oyuncu arıyoruz.
2: Hep arıyoruz. Az önce de Portekizli aradık da kim olabilir ya?
1: Nunez değil.
2: Hakan Çalhanoğlu.
1: Allah rahmet eylesin. Diego Jota değil.
0: Portekiz. Leo?
1: Rafael Leo. Tebrik ederim.
2: Transfer gündemindeki isimler sorulmuş.
1: bugün biraz sıcak gündemden gittik. Bu arada Zeki Hakan'la Roma. Milan'dan, Merih'le Sporting'den, Zeki'yle Lille'den takım arkadaşı.
2: Gündeme geldi zaten de.
0: Albümü mü varmış?
1: Bu arada evet, müzikte bayağı başarılı hiç bir arkadaş.
0: Ben Leo ile alakalı bildiğim tek bilgiyi söyleyeyim.
1: Ve bu, yani Yol İngilizce 45 adında bir albümü var.
0: 2 sene önce bir sokak giyim modasına uygun bir şey.
1: Sahne
0: tekstil
1: adıymış, pardon.
0: Evet.
1: Müzikteki adı V45'miş.
0: Kendine ait bir giyim markası kurdu 2 yıl önce. Hatta İtalya'da, Milano'da falan pop-up mağazaları var. Bu alanda önemli bir yatırım yaptığını biliyorum. Hatta en son Brezilya'da da açmış. Orada da şubeleri varmış. Ama müzikle içli dışlı olduğunu, yani böyle albüm falan olduğunu bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş
1: İlk
0: oldum.
1: İlk golünü de bize atmış bu arada, Portekiz milli takım formasıyla. Mağlup olduğumuz
2: tesadüf olamaz.
0: Evet.
2: Bu kadar tesadüf fazla yani. Süper Lig'e gelecek

0: o zaman yani.
1: Kader ağlarını örüyor Leao için. Doğru yanıt verenleri tebrik edelim. Devam edelim o zaman. Ben kimim? İlk ben kimim? Bruno Fernandes'di. Bir önceki saatte sormuştum.
2: Ha, bir tane daha mı var?
1: Yok. İşte bu ikinciydi. Şimdi logolara geçeceğiz. Ha,
2: logolar var.
1: Haydi bakalım.
2: Sparta. Rosenborg.
1: Değil şey. Tebrik ederim Caner. Norveç ekibi Rosenborg.
2: Evet.
1: Doğru. Yanıt Caner iş beğendirenden hemen geliyor. Biraz düşünseydik ya. İkinci logomuz.
2: Bu ya İspanya, ya Portekiz, evet, takımı olması lazım.
0: İspanya bence.
2: Kadiz yok. Kadiz mi? Yok değil, değil mi? Başında Real var mı bu takımın?
1: Yok.
2: Yok mu?
0: İspanyol takımı da bunu hangisi?
2: Ama ikincilik takımı bu. İspanya ikincilik takımı herhalde.
1: Güncel'de ikide mi birde mi bilmiyorum. Bir bakayım hemen. Sanırım La Liga'dalar ya.
2: La Liga.
1: İspanyol takımı artık zaten. Onu yakaladınız. Bir dakika. La Liga 2'deler.
2: La Liga 2'deler. Kim olabilir bu?
1: Atilla Özgün bilmiş. Tebrik ediyorum.
2: Sallayacağım. Albacete değil. Cartagena
1: Yaman
2: değil.
1: Yaman Sancaklı bilmiş. Değil.
2: Değil.
1: Hasan Can bilmiş.
2: Oviedo değil.
0: Bende yok ya.
2: Serez değil.
1: Bende vardır da.
2: Tenerife değildi zaten.
0: Adamların logosunda Atletico Madrid'e benzer bir detay var orada. Baksana,
2: evet evet, ben de gördüm onu. Biz şeyde ikinci tarafta bak, Sevilla'ya benziyor. En sağdaki de Atletico Madrid'e benziyor.
1: Anlamı, takımın adının anlamı palmiyeler.
2: Ha, palmiyeler. Yani İspanyolca
1: Muhammed Yiğit.
2: Neyi düşünüyorsan bu kadar.
1: Emre Karaöz. Tebrikler. Geliyor doğru yanıtlar.
2: Başka bir tüyo var mı böyle ufak?
1: Şu an yok. Daha ne söyleyelim artık?
2: Biliyoruz.
1: Palmiyeler takımın, diyoruz işte.
2: Takımın ismini muhakkak biliyoruz da.
1: Selman Luma bilmiş.
0: Bilemedim yani. Yok.
2: Zorluyorum şu anda hafızamı ama.
1: Bu arada yani palmiyeler dedim ya hani anlam olarak. Zaten hı hı, kelime de ona çok yakın. Yani takımın adı hani palmiyelerden
0: gibi.
2: Palmiyeler ama şey. Benim de aklıma geldi yani, de Brezilya takımı palmiyeler.
0: Yani.
1: Hayır, hayır. O kadar da değil.
0: Palmiye başka.
1: İşte palm. Palm.
2: Las Palmas.
1: Bravo. Tebrik ederim. İspanya 2'de, La Liga 2'de evet, mücadele ediyorlar.
2: Takımı Las tanıyoruz Palmas ya o kadar da.
0: Ama yani,
2: aşinayız da ama Las Palmas
1: zor olduğunu evet, ama kabul ediyorum.
2: Doğru.
1: Devam edelim. Üçüncü logomuz.
2: Şey bu. Brøndby.
1: Abi sen özellikle böyle Kuzey Avrupa'ya bir merakın var mı?
2: Ya aşinayız ya. Hani normalde birçok insan biliyorsun.
1: Brøndby'ler genelde bile aşina olmayabilir. Bu kadar yani 3 saniyede yanıt veremeyebilirler. Valla tebrik ediyorum.
2: Ya bunlar benim için popüler logolar.
1: Bak rejide kuyu gücü spor diyenler olmuş. Yani, gücü. O kadar. Peki tebrik ederim. Tabii işin esprisi bir yana Caner, gerçekten kutluyorum. Rosenborg'da da Brøndby'de de çok böyle net ve hızlı yanıtlar geldi hemen. Caner iş beğendiren ama Las Palmas biraz tabii zordu.
2: Zordu evet.
1: Ama Brøndby'de hemen doğru yanıt geldi. Kuzey Avrupa'nın uzmanı artık. Son sayfada Caner iş beğendiren. Tanı beni'ye geçelim. Bakalım burada gelecek mi o kadar hızlı yanıtlar. Haydi bakalım Odri Meydan. Yok size ipucu falan da.
0: Ajax forması.
2: Evet Ajax forması. Kim bu?
0: Ziyech.
1: Değil.
0: Forma doğru mu bu arada?
2: Yok Ajax.
1: Doğru doğru.
2: Ajax ama.
1: Ben sessiz kalıyorsam doğru. Doğru tahmin. Doğru ipucu.
2: Kim olabilir bu ya?
0: Suratı sanki çok çocuksu gibi duruyor.
2: Evet.
1: Yani.
2: Abi Greenwood'a da benziyor suratı ama Greenwood oynamadı orada.
1: Gençlik daha böyle toy olduğu dönemler olabilir.

0: Eski mi yani baya?
1: Oyuncu aktif ama Ajax performansıyla inanılmaz bir
0: patlama yapıp
1: transfer yaptı. Sonra biraz kariyeri düşüşe geçti. Di Maria değil.
0: Şuradan bakayım diyeceğim. Oradan
1: Ödegaard değil, Bergwijn değil, Greenwood değil, Ziyech değil.
0: Ziyech'e çok benziyor şu
1: Doğru yanıt gelmiş bir izleyicimizden. Adı neymiş? Mecit Emre Pehlivan.
2: Reinders oynamadı değil mi şeyde?
1: Ya Ziyech'e benzer işte. Ziyech'in veliahtı diyeyim hadi.
2: Ziyech'in veliahtı.
1: Çok benzer profil oyuncular. Alef Salef'miş, peki öyle olsun Emre'cim.
2: Yok yani zaten profil olarak şeye benziyor yani. Hani direkt olarak böyle Kuzey Afrikalı köken olarak ama şey Hollanda altyapısı almış. Yok,
1: Güney Amerikalı.
2: Güney Amerikalı.
0: Kim ya Güney Amerikalı
2: Allah
0: Ajax?
2: Allah hiç.
0: İnan yok yani şu an.
1: Ajax'tan Manchester United'a gitti. Sağ kanat.
0: Şey.
1: Top cambazı. Türkiye'ye çok yazıldı Süper Lig'e.
2: Anthony.
1: Evet. Bravo. Haydi geçelim ikinci tanı beni'ye.
2: Abi hiç benzemiyor oradan.
0: Çok bozmuşlar.
1: Bu Inter. Ya, böyle Inter Temu'dan alınan Hakim Ziyech gibi değil mi fotoğraf? Evet. Çok benziyor.
2: Kim bu yanmak?
1: Devam edelim ikinci fotoğrafımız. Kimdir bu arkadaş? Bu da şu anda mevkisinin en iyi isimlerinden birisi dünyada. Bu ama kariyerinin ilk dönemleri falan. Böyle kiralık oynadığı kulüplerden birisi. Böyle çok
2: Inter
1: genç
2: değil mi bu?
1: İş yaşlarda evet Inter. Ama hani Inter'de böyle kiralık oynuyor ama daha genç o zamanlar. Şu an mevkisinin ama en iyi isimlerinden birisi dünyada.
2: Hmm.
1: Dünya Kupası'nda forma giydi.
2: Kim bu ya? Dünya Kupası'nda forma giydi.
1: Yine bir
2: Eşref Hakimi.
1: Bravo. Inter'de kiralık oynadığı dönemlerden.
0: Formayı mavi değil başka renk olsa Messi'ye benziyor. O haliyle pardon, Messi yani.
1: Pardon. Inter'e bonservisiyle gitmiş. Borussia Dortmund'da kiralık olarak oynamıştı. Son fotoğrafı da görelim. Bak bu zor.
0: Bu kim abi bu, gerçekten?
2: Bu Lyon formasını zor. Yok.
1: Bu Lyon forması değil.
2: Inter yok. Inter'in böyle bir ona benzer bir forması. Juventus olabilir mi bu?
1: Değil.
2: Juventus'ta değil.
1: Milan.
2: Milan. Kim olabilir bu?
0: Yok ya yani bu akşam bütün sorular zordu. Öyle bakıyoruz.
1: Bu arada ya, çok zor.
2: Gerçekten çok mu zor?
1: Ya şöyle zor. Blur derecesi çok yüksek sanki böyle fotoğrafta.
0: Hiçbir şey belli olmuyor ki. Yani. Rekart diyeceğim yani. Biraz daha şey olsa.
1: Ama bunu ben istedim. Çünkü diğer türlü çok kolay bulurdunuz ya. O yüzden biraz zorlaştırmak için zorluk düzeyini arttırdım. Kabul ediyorum.
0: Aktif oynuyor mu?
1: Aktif artık oynamıyor bence.
2: Hmm.
0: Milan.
2: Kim bu ya? Seedorf mu?
1: Değil. Yine bir Güney Amerikalı. Milan'a gitti ülkesinden. Bir savunmacı, bir kaptan, bir lider, bir savaşçı.
2: Güney Amerikalı savunmacı.
1: Evet.
2: Bu değildir herhalde.
1: Paris Saint Germain'i var. Brezilyalı, stoper, Milan, Paris Saint Germain, Chelsea.
0: Kim bu ya? Yazıklar olsun ya. Bu kadar ipucunu bilemiyorsak.
1: Açın abi gelsin.
0: Bence evet. De gelsin.
2: Aa.
1: Ya işte öyle Thiago Silva.
0: Yani
1: gerçekten.
0: O kadar blur yapmasan da bulamazsın.
1: Yapmasan bulurdunuz bu arada ben söyleyeyim. Hiç kabul etmiyorum. Evet, burada iyi ki yapmışım bu blur'u. O zaman gole geçelim. Golü koklayalım. Biraz hızlı olmamız gerekecek. Çok fazla vaktimiz yok.
0: Değil.
2: Bence de değil.
1: Bunları ben de bilmiyorum. Değil mi?
0: Değil.
1: İki isim de değil
2: evet,
1: dedi.
2: Değil gibi
1: görelim
2: geldi.
1: Bakalım gol mü değil mi?
0: Vuramamış ki.
1: Vurmuş da yani.

0: Olmayınca da olmuyor işte Kaya. Daha nasıl vursun? Nasıl?
1: Çok kötü vurmuş ya.
0: Daha nasıl vursun işte yani. Olmamış. Devam edelim haydi. İkinci pozisyon. Durum 1-1.
1: Gol.
0: Caner.
2: Evet. Yani kalecinin sağına sol köşeye gol olacakmış gibi hissettim.
0: Haydi bakalım. Gol mü değil mi? Durum 2-2.
1: Temiz gol.
0: Bugün bir kazanan çıkacak. Şimdiden söyleyeyim, ona göre yapın tahminlerinizi.
1: Ben sonra
0: söyleyeceğim. Üçüncü pozisyonu görelim.
1: En zoru. Yani.
2: Abi,
1: yani.
0: Gol mü değil mi?
2: Burada bence alayım. Top çok iyi dönecek ve içeriye girecek gibi hissettim.
0: O zaman
2: çünkü
0: sen
2: baktığında mecbur... şutun açısı itibariyle... Değilecek.
0: Sen gol diyorsun Caner.
2: Ben gol
0: Kaya değil diyor.
2: Şuradan
0: haydi görelim.
2: Tekrar bakayım.
0: Artık çok kötü.
2: Evet, yok.
0: Sandıklar
2: gol,
0: kapandı.
2: Gol dedim. Sandıklar kapandı.
0: Oo, sen zaten yazdığın golü bildiğin, anlattın zaten bunu. Tebrik ederim. 3'te 3 yaptı Caner İş Beğendiren. Caner bugün şov yaptı son sayfada. Özellikle Rosenborg ve Brøndby logolarında noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim.
2: Biz
0: Kaya
2: teşekkür
0: Temel, Caner İş Beğendiren, ağzınıza sağlık. Kaya, sana iyi yolculuklar diliyorum şimdiden. Son sayfayı noktalıyoruz değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. İyi geceler.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak tabii ki. Transfer ağırlıklı konuşacağız. Mehmet Özcan'la beraberiz. İlerleyen dakikalarda Taner Karaman da aramıza katılacak. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kerem.
0: Senle baş başayken bir Galatasaray konuşalım.
1: Konuşalım.
0: Galatasaray'a dair bir açılış yapalım. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da belli transfer hareketlilikleri var. Ama Galatasaray'da Ugo Çukwu dışında bir hamle göremedik ve Temmuz'un sonuna doğru gidiyoruz. Birkaç saat sonra 23 Temmuz'u yakalamış olacağız. Neden şu ana kadar biraz suskun ilerliyor sarı kırmızılı kulüp? Bunun yanıtını vermeni rica edeceğim. Sonrasında sana mutlaka soracağım isimler de olacak.
1: Çok şaşırdım, bir tablo değil. Bana Haziran'ın 1'inde Temmuz'un 22'sine kadar kaç transfer bekliyorsun sorusunu sorsaydı cevabı maksimum 2 olurdu. Nitekim ilk transfer Leslie Ugo Çukwu oldu. Lemina ile devam etti Galatasaray. Dün Lemina'nın sözleşmesi yenilendi ve Icardi ile de yollar geçen hafta resmen ayrıldı. Evet, Galatasaray yönetiminin, hatta ben buna teknik heyet Okan Hoca'ya dahil ediyorum. Hem 10+4 kuralı olsun hem mevcut kadroyu değerlendirme olsun, süreci çok doğru işlediklerini düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray 4 kere üst üste şampiyon oldu ama yani şu fark var. Yani 4. şampiyonlukta bence olumsuz sinyalleri fazlasıyla alması gerekti. Yani biraz ligi Fenerbahçe ikram etti. Fenerbahçe ikramları geri çevirdi ve 4 sene önce kurulan takımın hem yaş olarak, isim de verelim, Abdülkerim başta olmak üzere Torreira, bir yıpranma var oyuncularda, bunu net gözlemliyoruz. Artı sadece Icardi ile de sınırlı kalmamalıydı değişim. Yani onu da isimle paylaşabilirim. Kaan Ayhan'ın ben Günay'ın da Galatasaray'da misyonlarını tamamladığını düşünüyorum. Yoksa Galatasaray yaş

0: karşı bir takım demiyorum. Yani Sanchez gibi bir stoperiniz varsa 30 ya da 31 yaşında olmasının bir problemi yok. Ama genel anlamda 4 sene önce kurulan takım daha genç bir takımdı. Mevcut kadroyu koruma kararı aldı Başkan Dursun Özbek. Ve transferde de olabildiğince süreci Ağustos ayına. Bunun nedeni de tabii ki rakamlar diyebiliriz. Takımların Avrupa'daki durumları belli olacak. Yine 10 artı 4 kuralına çok takılı kaldı Galatasaray. Şu an zaten hatırlatalım izleyicilere. Lemina'nın imzasıyla birlikte Galatasaray mevcut kadrosunda 9 yabancı var. Nelson'u dahil etmiyorum. Nelson muhakkak satılacak ya da en kötü Fesih yoluna gidilir. Artı 4'lük kontenjanda da Niyaga ile Leslie Goçuk'u dışında iki isim daha var. Hamleler 10 numara transferi muhakkak olacak. Yedek forvet transferi olacak. Ben buna bağlı muhakkak bir kenar forvet hamlesi de bekliyorum. Örnek sesli düşünüyorum. Can Uzun transfer edilirse Galatasaray belki yine Noel Anka kiralayabilir. Yani kenar forvete bu sefer 10 yabancı kıstasına uygun bir oyuncuyla doldurabilir. Yedek forvetin biraz artı 4 profiline uygun olmasını bekliyoruz. Dediğim gibi ben çok şaşırmıyorum. Evet, Başkan Dursun Özbek başarılı. Teknik direktör Okan Buruk başarılı ama 4 senelik periyotta da her yaptıkları hamlenin çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani bazen iş biraz doğaçlama da gelişiyor. Doğaçlamayı şöyle açalım. 2 tane son gün transferi. Biri Erden Timur direksiyondaydı, Icardi. Diğeri İbrahim Atiboğlu görevdeydi. Osimhen yani çok ekstra çıktı performansları. Bir fırsattı. Galatasaray o fırsatlarda oyuncular buraya aidiyet gösterdi Galatasaray'a. Yoksa ben hem Icardi hem Osimhen için şaşırmıştım açıkçası. Yollarının o yaşta, o kariyerde Türkiye ile buluşmasından. Ya, ama şunu sorayım aslında izninle ben sana.
1: Tabii.
0: 4 senelik süreçte sence bir takımın sayıyorum sırasıyla Dubois ile başladı. Sonrasında şapkadan bir Sacha Boy çıktı. Kadro dışıydı ama Dubois sakatlanınca oynadı. Sacha Boy'u sattın. Oriye'yi aldın. Onu gönderdin. Yeler'te 9 milyon euro bonservis verdin. Üçlü oynayacağım dedim. Frankowski'yi aldın. En son işte geçtiğimiz sezon Singo'ya 30 milyon euro yatırım yaptın. Takımının şu an ideal sahibi Salah gibi gözüküyor. Sence bunda bir anormallik yok mu?
1: Anormal.
0: Bu tablo anormalse şu ana kadar transfer olmamasında da ben bir anormallik görmüyorum. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray'ın zaten planlaması. Ha şu da var. Bu doğaçlama oyun diyebiliriz. Okan Hoca'yla bir futbol kimliği var Galatasaray'ın. Onu da söyleyeyim. Hazırlık maçlarında bile bu çok net gözüküyor. Galatasaray taraftarını sıkmıyor. Bir coşkulu futbol var. 4 senede Aslantepe'de ciddi bir hegemonya kurdu Galatasaray. Yani 4 senelik lig periyodunda sadece Happy Top'u 2 yenilgisi var ve genelde iç sahadaki o serilerle zaten hedefe gitmesini bildi. Geri kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasını bildi Galatasaray. Taraftar bunu da istiyordu ama bu sezon daha zor iş. Neden? Birincisi Trabzonspor iyi bir yapılanmada bu sezon daha da iyi olacaklar. Beşiktaş yeni hocası transferleriyle bir havaya girmeye başladı diyebiliriz. Üstüne Fenerbahçe'de de her sezon o şampiyonluk iştahı daha artıyor sonuçta o seriyi bitirmek için. Üstüne hem ligde işi zor Galatasaray'ın bir de buna Şampiyonlar Ligi'nde de geçen sene son 16'ya kalmışsa bu sene son yani son 16 taraftarı keser mi tatmin eder mi? Şüpheliyim. Galatasaray taraftarı hep daha fazlasını istiyor takımından doğal olarak. Çünkü işin yol su elektrik kısmına gireceksek yani Aslantepe her maç 50 bin doluyor. Ulaşım problemi tam çözülmemesine rağmen formaların, kombinelerin, maç biletlerin ne kadar pahalı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Galatasaray taraftarı deplasman maçları, hele ki onu ben birebir yaşıyorum çünkü deplasmanlara gittiğim zaman muhakkak taraftarlara deplasman tribünü biletini soruyorum. Artık diğer büyük takımlara uygulanan tarifenin bile 2-3 katı Galatasaray taraftarına uygun. Buna rağmen deplasman maçlarında Galatasaray yalnız kalmıyor. Evet, zor bir süreç. Ben sadece dilimde önce şunu yani iş işten geçtikten sonra konuşmanın çok faydası olmuyor. Bir Bayern Münih benzetmesi var. Bu kolay değil yani Bayern Almanya'da çok tek kaldı. Ben biraz şuna da benzetiyorum. Yani Galatasaray için bence problem şampiyon olamadığı senaryoda bence Juventus'un şu an İtalya'da yaşadığı akıbeti yaşayabilir. Yani bir ekonomik açıdan o kadroyu zor döndürebilir. Yani o bıkmışlık, doymuşluk bunlar risktir. Şu ana kadar senin soruna cevap olsun. Ben tekrar söylüyorum. Çok hamle yapılmaması benim için problem değil. Ben kendi adımı eleştirim şu. Değişim Icardi ile sınırlı kalmamalıydı. Yani Lemina'nın sözleşmesi bitmişken Lemina'dan da çıkabilirdi Galatasaray.
1: Onu soracaktım. Hani Kaan'la ilgili, Günay'la ilgili misyonlarını tamamladılar dedin. Abdülkerim'in, Torreira'nın yaş aldığını, yorulduklarını
0: artık söyledim. Tamamen ilk 11'de 40 maç yazmaması gerek Galatasaray'ın, evet. Abdülkerim ve Torreira'ya.
1: Lemina ile niye devam etti Galatasaray?
0: Okan Hoca istedi. Çünkü Okan Hoca yeni sezonda stoperde de kullanmayı düşünüyor. Takım içi konuşacaksak Osimhen'le arasının çok iyi olduğunu biliyoruz Lemina'nın, ama Lemina kariyer olarak da baktığımızda, bunu hep hatırlatıyorum, 2017'de Juventus'ta Şampiyon Ligi finali görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz ama iyi yaşa Kerem. Lemina'nın dediğim gibi sakatlık problemleri onu 2019 yılında Galatasaray'a getirmişti. İyi bir tat bırakmıştı. İki sene önce döndü, iyi ki döndü. Galatasaray'ın kritik maçlarında çok ekstra oynadı ama yönetmesi kolay bir oyuncu değil Lemina. Yani aralarda maç kaçırır, sakatlık problemi yaşar. Yine dediğim gibi ben yaş olarak Galatasaray'ın değişime gitmesinin, gençleşmesinin bu noktada teklif gelen oyunculara bunları da değerlendirebilir Galatasaray. Yani kalkıp şu an Komo'nun 20-25 milyon euro seviyesinde Sanchez'i satması Galatasaray'ın doğru demiyorum ama örnek, yani 30 milyon euro üstü her teklif Osimhen dışındaki her oyuncu için bence değerlendirilebilir. Bir değişime gidebilirdi. Mevcut kadroyu korumayı tercih etti ama tekrar söylüyorum, yani mevcut kadronun bence bıkkınlık, doymuşluk, yorgunluk, bu handikapları da var. Bunu hesap etmesi gerek ve ben hep söylüyorum, dünyanın sonu değil şampiyon olmamak. Ama Galatasaray bu izlediği stratejiyle onu da açalım. Yani şimdi örnek verelim. Sane 12 milyon euro aldı geçen sene. Evet. Bu sezon yine devam ediyor. Mesela bir çıkış opsiyonu varsa bence çıkmalı Galatasaray. Ve işte Lemina ile süreç niye uzadığını söyleyelim. Singo'ya 4.8, diğer oyuncuların aldığı rakamlar ortadayken Lemina'da o pazarlıklarda 3.5 milyon euroyu tabii ki sonuna kadar isteyecek.
1: Taner Karaman da bu arada aramıza katıldı. Taner hoş
2: geldin. Selamlar, teşekkürler.
1: Galatasaray ile ilgili bir başlangıç yaptık. Şu ana kadar konuştuğumuz konu Mehmet Özcan'la özetle. Hı-hı. Neden transfer gecikiyor, evet, sarı kırmızılı kulüpte? Ya da gecikiyor mu? Acelesi var mı?
2: Ya takip ettim. Bence gecikmiyor. Oradan gireyim. Gecikmeme, hı-hı, sebebi de şu. Şu anda Galatasaray ve Galatasaray'ın emsali kulüplere, yani kimdir bu emsal kulüpler, ona bakmak lazım. Ve aslında politikalar genelde belli. Dünya Kupası sonrasında şimdi hareketlilik başlıyor birçok takımda. Yani evet, eğer siz oturaklı bir transfer dönemi geçirecekseniz hedefiniz zaten sezona ne zaman başlıyorsunuz? Şimdi Galatasaray taraftarlarının içindeki endişe şu tabii ki. Galatasaray, Fenerbahçe bir yandan transfer bitiriyor. Beşiktaş transfer bitiriyor ama Galatasaray'ın referans noktası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferleri değil. Çünkü iki takımın da sezon başlangıçları Galatasaray'dan çok önce. Fenerbahçe dün maça çıktı. Galatasaray'ın daha maça çıkmasına vakit var. Ve Şampiyonlar Ligi konusunda Galatasaray'ın şu anda çalışmalar olduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki temel nokta şu. Galatasaray Süper Lig için transfer yapmasa bile mevcut kadrosuyla Süper Lig'i taşıyabilecek ve Süper Lig'de yine şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım. Galatasaray'ın hedeflediği şey biraz daha sezonun içerisinde Şampiyonlar Ligi potası olduğu için beklentiler biraz daha sakin kalma yönünde. Çalışmalar yapıldığını sevgili Mehmet Özcan da mutlaka ifade etmiştir. Ama şu anda panikle taraftarın da heyecanına kapılarak burada hızlı bir transfer bitirme arzusunda olan bir Galatasaray olmadığını düşünüyorum. Ve zaten olmaması gereken de bu. Yani olması gereken de bu daha doğrusu. Çünkü senin planlamanla, yol haritanla ve yol haritandaki basamaklar arasındaki gün sayısıyla Fenerbahçe'ninki, Beşiktaş'ınki çok farklı. Bu yüzden de mevcut düzende ben Galatasaray'ın geciktiğini düşünmüyorum. Ama tabii ki kamp, Avusturya kampına kadar da bir şeylerin, en azından bir transferin de olsa açıklanmasını bekliyorum.
1: Şunu konuştuk Mehmet'in tespiti üstüne. Günay'la Kaan'la da vedalaşılabilirdi. Icardi gibi dedi. Lemina'yla da sözleşme uzatıldı bu arada.
2: Doğru.
1: Lemina'yla vedalaşılabilir miydi? Ya ben, da sen doğru karar olarak nitelendiriyor musun?
2: Yani ben Lemina'yla vedalaşılmaz diyorum. Yani Lemina Torreira ikilisini bu sene bozabilirsiniz. Fakat sezonun bu kadar fazla, özellikle oyun içerisinde geçtiğimiz yıl hatırlayalım. Eğer Lemina Torreira ikilisi gibi bir ikiliyi Galatasaray yakalayamazsa, bundan çok yıllar öncesine örnek vereyim. Mehmet Topal, Josef de Souza ikilisi aklıma geliyor Türkiye'de. Yani burada çok iyi performans vermiş bir Fenerbahçe ikilisiydi. Bu tarz iki savunmacıyı, daha doğrusu savunma özelliği kuvvetli merkez oyuncusunu bozmak, bir kere takımlarda eğer yerini dolduramıyorsanız sancıya sebebiyet veriyor. Şimdi Galatasaray ne yaptı? Endombele'yi getirdi. Çok uzak bir süre önce değil. Ne oldu? Çok ciddi problemler yaşadı. Lemina Torreira ikilisini yakalamadan önceki tandemleri hatırlayalım. O bölge ne zamanki ritim bulamadıysa, ki buna İlkay Gündoğan da dahildir, o bölge oynayıp da performans veremeyen oyunculara baktığımızda bocalayan bir Galatasaray görüyoruz. Bu yüzden de merkez orta sahayı bozuyorsanız eğer, oraya bir kere mutlaka iyi bir adam getireceğinizin garantisi olması lazım.

0: Yani biriyle anlaşırsınız prensipte. İmza aşamasına gelirsiniz. Lemine'ye teşekkür edersiniz. Ama eğer bu noktada değilseniz zaten Lemine Torreira'dan çıkmak zaten çok doğru değil. Bir de şu gerçek var. Galatasaray Avrupa deneyimlerinden de bunu defalarca gördü. Ligde de geçerli bu durum. Şampiyonlukları ilk 11'ler belirlemiyor. Şampiyonlukları kulübeniz ne kadar iyi olduğu belirliyor. Ve kulübenizden oyuna atabileceğiniz oyuncu kapasiteniz ve yeterlilikleriniz eğer bulunduğunuz ligin seviyesinde değilse bir yerden sonra problem yaşamaya başlıyorsunuz. Ve Galatasaray'ın Avrupa karnesine bakalım. Bu sezon dışındaki geçtiğimiz yıllarda Okan Buruk döneminde elenme aşamasına geldiği maçlarda Okan Hoca kulübeye dönüp baktığında oyuncu bulamadı. Şimdi Lemina'dan çık, tamam. Yerine de koy birini, o da tamam. E kulübe ne olacak? Yerine koyduğun oyuncu sakatlandığı zaman, kart cezası olduğunda kulübeden oyuna attığın oyuncu ile birlikte senin merkez kapasiten yüz üstünden 60'a düşüyorsa geçmiş olsun. O yüzden oyunu sadece ilk 11 nezdinde değil, kulübe bütünlüğü olarak da bakacaksak Galatasaray'ın Lemina'ya da ihtiyacı var, Torreira'ya da. Ha, gönderiyorsan birini en az iki transfer yapman lazım ki mevcutta bile Galatasaray'ın merkeze bir tane çok net Torreira ve Lemina gibi bir oyuncu ihtiyacı varken bunlardan biriyle vazgeçiyorsanız en az iki transfer yapmanız gerekiyor.
1: 10 numara mı öncelik Mehmet Özcan?
2: 10 numara.
1: Peki Bruno Fernandes'le ilgili bir beklentisi Galatasaray camiasının böyle bir oluşuyor gibi. Bu mantıklı bir beklenti mi? Böyle bir ihtimal var mı?
2: Ya şimdi şöyle, Osimhen'in transfer etmiş takımdan bahsediyoruz. Pekala, Bruno Fernandes'i transfer edebilir Galatasaray ama kolay olmaz. Birincisi United'ı bonservis açısından tatmin edeceksiniz. Bir yıl sözleşmesi kalmasına rağmen. Artı Bruno Fernandes'e de Osimhen'e verdiğiniz yıllık ücrete yakın bir ücreti vereceksiniz. Sonuçta United gibi oyuncu öğüten bir yerde 5,5 senede 71 gol 72 asist. Muazzam yani, ne oluyor her sezon 25-30 arası gol katkısı tabela yapmış lider bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'a geldiği zaman hedef Şampiyonlar Ligi ise Bruno Fernandes'e 4-3'ü de çok muazzam şekilde oynar. Ligimizde 4-2-3-1'de 10 numara pozisyonla oynar. Özel bir orta saha, ama fikrimi soruyorsam işin bilgi kısmında ben Can Uzun'un transferini daha olası görüyorum. Bunun nedeni hani Can Uzun'un yerli olması, 20 yaşında olması, geleceğe yatırım olması, üstüne Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna kattığı anda ama yedek forvet ama kenar forvet adaylarında yabancı kontenjanı çok problem olmayabilir, ama siz Bruno Fernandes'i aldığınızda zaten otomatikman yabancı sayınız Lemina ile 9'lu Bruno Fernandes'in olacak. Kalan bölgeler için hep genç oyunculara yatırım. Bu hocanın tarzıdır, saygı diyorum. Okan Hoca'nın öyle çok bu zamana kadar genç oyuncularda konusunda, hani biraz da tabii Galatasaray'ın bulunduğu koşullar, sürekli başarı istenmesi, genç oyuncuya sabır göstereceksiniz. O noktaları Okan Hoca'yı da anlayabiliyorum. Ki zaten bu Türkiye Kupası'ndaki sonuçları da yansıdı. Sonuçta Okan Hoca ligde 4 kere şampiyon olmuşken Türkiye Kupası'nı bu 4 senelik süreçte bir kere kazanabildi. Genelde de Türkiye Kupası'nda biraz daha genç, forma şansı az bulan isimlere şans verdiğinizde. Kaan ve Günay dedim mesela, sen sorunca İlkay'ı unuttum. İlkay'ın evet, da bence Galatasaray'ın Okan Buruk oyununla çok örtüşmediğini en azından ben kendi adıma görüyorum. Hani bu noktada ben biraz her zaman kadronun biraz devir daim yapması mı gerek? Yani değişimler olmalı. Yani tamam, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olmadı diyelim. Bu kadroyla sadece lige gir, ligi götürürsün ama hem Şampiyonlar Ligi hem lig 3 günde bir maç temposu, işte şeyde bile gördük. Dünya Kupası'nda gördük o maç temposunda oyuncuların nasıl yıprandığını. Geçen sezon çok net bir örnekti Galatasaray açısından. Yani Antalya Spor'u zar zor yendi Galatasaray. Yani normal şartlarda Galatasaray'ın gülü oynaya yenip şampiyon olması gerek. Evet. Artık oyuncular bir noktada gitmiyordu. Burada da söylüyorum. Bu Abdülkerim eleştirisi değildir, Torreira eleştirisi değildir. 4 sezon muazzam performans verdiler. Maç kaçırmadılar baktığımızda. Yine Barış Alper'i de bunun içine katarım. O yüzden Sani'ye eleştiriyorum. Barış Alper'den daha iyi olmalıydı. Barış Alper'le ücretlerinden de bağımsız o kariyer burada daha iyi çıkartmadı ki Osimhen ve Icardi o performansları çıkardığı için taraftarların sevgilisi oldu. Tekrar söylüyorum, evet Galatasaray'da bir özgüven var transfer konusunda, tekrar söylüyorum, evet geç kalmadı Galatasaray. Ya baktığımız zaman Ağustos 14 Cuma günü Çorum Spor maçı, Ağustos 1'de bile transferleri bitirseniz Ren ve Villarreal hazırlık maçlarında oynatırsınız. İki maç takım alışmış olup direkt üçüncü maç Çorum Spor maçıyla da başlayabilir, ama şunu da hatırlatayım. 6 lig maçı, 2 Şampiyonlar Ligi Uluslar Ligi öncesi ve o 8 maç Galatasaray iyi başlamalı ki hem rakiplerinin ne o mesajı vermeli yine bu sezonun favorisi olacağının,

0: artı dediğim gibi hani taraftar şu an transferlerden dolayı yönetime tepkili. 6 lig maçı, 2 şampiyon ligi maçı, sonuçlar kötü olursa bu sefer maç sonuçlarından dolayı teknik heyeti de eleştirebilirler. Bu noktada Galatasaray dediğim gibi ince bir çizgide gidiyor. Benim görüşüm bu. Tekrar söylüyorum, ben transfer konusunda çok şöyle, çok çünkü beklentilerini biraz ne ekersin onu biçersin. Yani sen işte Zaniolo ile başladı. Zaha'larla, Ziyech'lerle, TT'lerle demin Taner ifade etti. Ndombele ile devam etti. Hep zaten bu transfer sirkülasyonuna girdi Galatasaray. İşte sağ ve sol bekte anormal değişimler yaşadı. Anormal diyorum yani. Angelinho'su, Köyünü, sonrasında Jakobs'u, Eren'i geçen sene Kasım Aralık aylarında Kazım Cansen ayak tuttu. O da ilk 24'te olmayan, ismi Avrupa'ya bildirilmeyen kadro dışı pozisyonda bir oyuncuydu. Yani bu yapı işte böyle sağlıklı işlemeyince taraftar da çok sağlıklı reaksiyon veremiyor. Yoksa şu anki mevcut kadro, kalecin kim? Uğurcan, forvetin gibi Osimhen. Otomatik olarak zaten sen sezona favori giriyorsun. Yani tabii ki Beşiktaş'ı, Fenerbahçe, Trabzonspor'u kadrosunu güçlendirmeli ama şimdi Trabzonspor'un yaptığı oyuncu satışlarını görünce Galatasaray için yani 10+4 kuralı dünyanın sonu olmamalı. Yani aldığın olayı Galatasaray da olay bulabilir. Yani 5'lik oyuncu bulursun, 15'lik 20'lik buldun mu? Mevcut kadro...
1: Öyle bir eğilimi yok kulübün.
0: Evet, yani sürekli mevcut kadro koruma. Evet, mevcut kadroyu koruyalım ama ya şimdi şunu meslektaşlarıma sataşma gibi olacak. Bazı şeylerde artık kendini tutamıyorum yani. 125 milyon euro teklif gelecekse Osimhen'i satın. O kadar değil. Anlatabildim mi? 75'e iyi ki aldınız. Sizi şampiyon yaptı mı bunun sonu yok. Anlatabildim mi yani? Oyuncu zaten performans verdi. Bu noktalarda biraz fazla abartılıyor yani. Sara 30 milyon satacaksınız yani 40-50 Brezilya milli takımına çıksın oynasın Dünya Kupası tamam 40-50 diyelim. Bu ligin bir marka değeri var. Ferdi Kadıoğlu 30 milyon euro. Sasha Boy 30 kolay değil burada 40'a 50'lere oyuncu satabilmeniz. Yine aynı durum şimdi Sanchez için geçerli. 31 yaşında bir stoper Sanchez üstüne 4.3 milyon euro bir Galatasaray'da çok iyi bir ücreti var. Yani Avrupalı takımlar biraz plan program yapıyor diyor ki oyuncunun bonservisine yatırım yapacaksam ücreti düşük olsun. Yani orada bir denge tutturuyor.
1: Bu arada
0: yani,
1: Sanchez'i misal 30'a satsan, bilmiyorum oraya çıkmaz büyük ihtimalle hiçbir kulüp ama futbol tarihinde 30 yaş üstü en pahalı 5. satışı yapmış oluyorsun.
0: Bunu demek istiyorum.
2: Doğru, doğru.
0: Ama bugün inan 30'dan da büyük beklentiler. Bende o beklenti yok. Niye? 4.3 alıyor çünkü yıllık ücret. Yani bir paket olarak yaklaşır genelde Avrupa takımlar. Paket olarak yaklaştığında şöyle ifade edeyim. Aston Villa geçen sene Singo'yu alamadı. Galatasaray'ın verdiği 30 milyon euro Aston Villa da verdi ama Galatasaray'ın Singo'ya verdiği 4.8 milyon euro yıllık ücret onun bonuslarla 5.5-6 vergisiyle Premier Lig'de 10 milyon euro o parayı vermez. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar çok sağlıklı işlemediği için de bu tepkilerle de karşılaşacaksınız. Aslında bunu biraz ne ekersen onu biçersin. Yoksa başarılı mı? Başarılı ama ben hala söylüyorum başarısızlığın da hazırlığını yapabilirsiniz. Çok sene kaybetmemeniz gerek. Tekrar söylüyorum yani Galatasaray evet Bayern Münih yakıştırması yapılıyor ama ben bir yerden de Juventus örneğini hatırlatayım. İtalya'da kaç senedir Napoli'nin, Inter'in hatta bir ara Milan'ın da gerisine düştü.
1: Doğru.
0: Bir ara da hatırla 8-9 sene üst üste Conte ile o Pogba'lı kadrosuyla ciddi dominasyonu vardı. Bakalım bu sefer işi kolay değil Galatasaray. Benim gördüğüm o enerji, o havayı alamıyorum. Taraftar, teknik heyet, yönetim, futbol şube, sportif aşe yapılanması. Zaman umarım bir Galatasaraylı olarak beni haksız çıkarır. Ondan da hiç gocunmam.
1: İsimle ilgili soracağım ama Mehmet'in tabii ortaya koyduğu tabloya baktığında hem fikir olduğun ve itiraz edeceğin noktalar neler? Bana da açıkçası Galatasaray için son 5 sezonun en zor dönemi geliyor gibi hissettiriyor gelişmeler.
2: Ya katıldığım noktalar var, katılmadığım yerler de var. Katılmadığım yerlerden gideyim biraz fikir çatışması da olsun aynı zamanda böyle karşılıklı. Birincisi şuna katılıyorum. Bugün Manchester City'nin de işte Manchester United'dayken Alex Ferguson'ın da Pep Guardiola'nın da dönem dönem yaptığı bir gerçek var. Ortalama 4 yılda bir kadroyu revize etmek. Yani bu doyum seviyesi olarak açıklayabilirsiniz. Başka bilimsel altyapılar olarak ama genelde yapılan şey budur. 4. yıldan sonra revize edilmeyen kadrolar Juventus gibi gerçekleri ortaya çıkartıyor. O yüzden de yavaş yavaş şimdi evet oynayabilirsin Sanchez'le ama oraya bir wonderkid diye tabir edebileceğiniz bir yetenekle, daha genç bir oyuncuyla seni yavaş yavaş yedeklemen lazım. Mesela Osimhen konusuna katılıyorum. Osimhen'e geliyorsa 120 milyon euro teklif, sen zaten

0: bir yapılanmayla kendini çok mükemmel bir yere konumlandırdı. Ama her an rakipler başka bir seviyeye gidebileceğinin de hazırlığını yapması lazım. Buna katılıyorum bu arada. Ve Beşiktaş bence bu sezon çok güzel yapılanıyor. Fenerbahçe de yavaş yavaş geliyorum sinyallerini veriyor. O yüzden Galatasaray da ilk yılki gibi oynaması lazım. İlk dönemki gibi. Biraz daha yeni enerjilerle birlikte hareket etmeye ihtiyacı var. Ve bu sezon başka bir gerçek var. Dünya Kupası'ndaki kuralların bir bölümü Türkiye'de uygulanacak. Dünya Kupası'ndaki o akan oyun, hızlı oyun, oyuncuların yerde kalmama arzusu artık Süper Lig'in de temposunu arttıracak. Fizik kapasite aynı Dünya Kupası'nda nasıl öne çıktıysa Süper Lig'de de evet hep fiziksel kapasite önemliydi ama biraz daha önem kazanacak. Bu yüzden de belli bir yaşın üstünde ve fiziksel kapasite problemi olan sadece oyun aklıyla ve oyun zekasıyla ayakta kalan oyuncular birkaç adım geriye gidecekler. Ve eğer kadronuzda ki İlkay bence bunlardan bir tanesi kadronuzda fiziksel kapasiteden ziyade oyun aklıyla oynayan oyuncularınız varsa yavaş yavaş onların yerine daha dinamikleriyle değiştirmek zorundasınız. Şimdi ayın 23'ünde UEFA'da bir toplantı yapılacak. Yarın UEFA 55 ülke federasyonunun hakem temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirecek yarın. Ve burada artık bugün 4 büyük 5 büyük ligin temsilcileriyle buluşuldu. Buluşulan heyet zaten 55 federasyon onay verdiği bir heyetti ve bu heyet bugün Rosetti ile birlikte uygulanacak kuralları resmi olarak belirlediler. Bugün belirledi kurallar. Resmi açıklama yapılmadı. Yarın 55 ülke federasyonunun temsilcisi, hakem komitelerinin başları bir araya gelecek. Online toplantı gerçekleşecek ve bu toplantıdan da hangi kuralların uygulanacağı net olarak açıklanacak. Evet. Ve bu kuralların içerisinde de akan oyun için aslında en büyük arzu. Yani şu anda UEFA'dan gelen bilgiler oyunu daha hızlı oynama yönünde. Yarın muhtemelen olmaz ama bir sonraki gün artık %100'e gelince de Türkiye Futbol Federasyonu da yeni oyun kurallarını açıklar. Ve oyun kuralları içerisinde de emin olun şu anda Galatasaray'ı da çok zorlayacak. Fenerbahçe'yi de zorlayacak. Birçok takımın da yeniden yapılanmasına gerek duyacak kurallar olabilir.
1: Bunları da göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Mecbursunuz ve kondisyonellerin önemi artacak takımlarda. Yani transfer yaparken mevcutun kapasitesini yükseltmek için kondisyonelleriniz önemli olacak. Bir diğer taraftan da transfer yaparken de oyuncularınızın ne kadar fit olduğuna da daha çok önem vermeniz gerekiyor artık.
1: Bir iki isim üstüne konuşalım. Bruno Fernandes ile ilgili Mehmet'ten bir yorum almıştım. Maliyeti yüksek olabilir ama kalitesi de herhalde tartışılmaz bir oyuncu.
0: Tabii ki.
1: Doğal bir hedef olarak görüyor musun, düşünüyor musun onu Galatasaray'ın?
0: Yani benim bildiğim kadarıyla evet, Galatasaray zaten Bruno Fernandes'i geçtiğimiz yıllarda da bir yokladı. Ama süreç bu sezonda yine bir temas durumu var. Olur mu olmaz mı bir şey diyemem. Mehmet Özcan buradayken ben transfer değerlendirmeyeyim. Ama şu gerçek var, Galatasaray'ın elinde Bruno Fernandes gibi bir oyuncu geçtiğimiz yıl 10 numara mevkisinde oynasaydı Galatasaray Nisan ayında şampiyon olurdu. Yani Nisan ayında muhtemelen 76 olan gol sayısını sezon sonunda 90 yapmış olurdu. Ve Bruno Fernandes gibi oyunu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyacak oyuncu eksikliği de 10 numara mevkisinde hissedince takım problem yaşadı. Yani şu örneği söyleyeyim. Hücum hattı çok eleştirilen Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gol sayıları eşitti sezon bittiğinde. Sen Osimhen'le sahaya çıkıyorsun. Barış Alper'le çıkıyorsun. Yunus Akgün'le çıkıyorsun. Bayern Münih'li oyuncularla çıkıyorsun vesaire vesaire. Ama diğer taraftan çok eleştirilen Fenerbahçe hücum hattı da senin kadar gol atıyor.
2: Asensio farkı var.
0: Evet. Talisca, Asensio orta saha taşıyor. Galatasaray'ın orta sahası geçtiğimiz yıl hücumu taşımadı. Normal şartlarda 90 gol barajını aşması gereken takım 10 numara mevkisinde Mertens tarzı ya da Bruno Fernandes tarzında oyunu 3. bölgeye taşıyacak, ceza sahası içerisinde akıl koyacak bir oyuncu bulamadığı için, İlkay Gündoğan da bu performansın çok uzağında kaldığı için Galatasaray şu anda böyle bir oyuncu arıyor. Bruno Fernandes olmazsa bile oraya transfer edilecek oyuncu bu tarz bir oyuncu olacak. Ve Galatasaray'ın B ve C planları da hazır diyebiliyorum.
1: Bu arada Bruno Fernandes de dayanıklılığı da çok üst düzey bir oyuncu.
2: Çok iyi oyuncu.
1: Yani sadece işte top dağıtayım, şut atayım, iki pas atayım öyle bir oyuncu da değil. Baskıyı da yapabilir, savunma yardımı katkısı da olur. Hakikaten farklı bir profil.
2: Sistem değiştirir. 4-3 de oynarsın Bruno Fernandes'le.
1: Oynayabilirsin. Ama
2: 8 gibi de kullanırsın.
1: Kullanabilirsin.
2: 10 da olur.
1: Ama esası 10'dur yani. Ceza alanına yakın tutman her zaman bir katkı alabileceğin anlamını gelir ama en önemlisi tipik bir 10 numaradan çok daha dayanıklıdır. Yani.
2: Tabii.
0: Ben orada küçük bir nüans vereyim. Şimdi Bruno Fernandes'e hani yaş itibariyle eleştiri gelebilir. Oyuncuya senede belki 20 milyon euro ödeyeceksin, vergilerle 25 vereceksin falan.

0: Bruno Fernandes'in gelmesi Barış Alper'e de çok yarar. Yunus Akgün'e de çok yarar. Senin diğer oyuncuların da değerini yukarıya çıkartır. Sen 25 milyon euroluk bir yatırım yaparsın ama sağında solunda önünde oynayan adamların değerleri belki artı 10 milyon euro artar.
1: Oradaki soru işareti Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemiş Manchester United'dan ayrılması için ciddi bir sebebi var mı?
2: Sözleşmesinin bitmesine benim bildiğim kadarıyla bir yıl kaldı. Bir de United orta sahasına hamleler yaptı. Aston Villa'nın orta sahası Tielemans'ı. Yine Chelsea'den sanırım Cole Palmer'la ilgileniyorlar. Yani hücuma hattına transfer yapmaya.
1: Cole Palmer'ı alıyorlarsa o zaman Fernandes gidebiliyor.
2: Evet, demektir. Biraz o haberler yine işin.
1: Ama Cole Palmer da Chelsea'de kalacak gibi görüyorum.
2: Hatta yani olası ayrılığında takım kaptanı o Arjantinli stoper Lisandro Martinez miydi? Onun getirilebileceğini, bir ayrılma ihtimali var. Ha bu arada devre arası Carrick toparlamasa United'ı devre arasına gelme durumu vardı. Yani Galatasaray hakikaten Bruno Fernandes istedi. Ki zaten Mertens sonrası baktığında o bölgede bir boşluk oluştu. Taner'e katılıyorum. Yani Galatasaray geçen sezon 10 numarası olsa o kilitlenen maçları bir içeride Kocaeli maçı var. 1-0'ı 2-0 evet. yapamadı. 1-1 bitti yine. Trabzon deplasmanı oyun 1-1 iken sana gelmişken Trabzonspor maçı aldı. Duran topları efektif kullanabilir. Burada tabii yani ben bazı noktalarda eleştiriyorum. Bazı noktalara, bazı oyunculara sahip çıkmak istiyorum. Mesela Gabriel Sara. Bence önemi çok anlaşılmıyor. Bence Gabriel Sara gayet ideal bir evet. 8 numara. Hele ki bizim lig için o temposuyla çok net. Sarayının pozisyonunu 10 numaraya çekerseniz biraz beklentiler de ona göre düşüyor veya oyuncunun değeri anlaşılmıyor. Yine iyi kadrosu var Galatasaray'ın her şeye rağmen ama sadece artık hani bu sezon 34 lig maçı, 8 Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa'nın formatı değişti, Türkiye Kupası, yani 50 maçlık bir plan yapıyorsak Kerem, 40 maçı Torreira'ya, Abdülkerim'e yazmaması gerek Galatasaray'ın. Artık hani sol stoperde daha böyle bir genç isimle Abdülkerim sonrasını hazırlığa yavaş yavaş başlamalı. Sağ beki yine Salah, Singo, Pekala, Lig Avrupa götürebilen böyle kadroyu düşünüyorum. Leslie Koçuklu'dan muhakkak Şampiyon Ligi deplasmanlarında bence oyuncudan faydalanacaksınız. Çünkü o size dediğimiz unsur işte Torreira'da göremediğimiz Şampiyon Ligi seviyesinde. Yoksa hani Leslie Koçuklu daha iyi oyuncu tabii ki diyemem Torreira'dan ama Şampiyon Ligi'nin bazı maçlarında daha çok işine yarayabilir Okan Hoca'nın o oyun formasyonunda.
1: İyi oyuncu mu Mehmet sence?
2: Ben şöyle iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum Kerem. 22 yaşında bir kere tecrübesi çok iyi maç sayısı olarak. 22 yaşında bir oyuncu 140 maç sayısına Rende ve Premier Lig'de ulaştı. Bence bu önemli. Ha Galatasaray'ın o pas oyununa hani ön taraftaki o baskısında ne kadar iş yapar? Ben biraz hani çok boyutlu düşüneceksin. Şampiyon Ligi'nde iş yapacağını düşünüyorum kadroda. Bu arada bilmiyorum hani medyaya ne kadar yansıdı. Ben bilgiyi paylaşayım. Oyuncu 20 maçta oynaması halinde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. 22,5 milyon pound. 3 milyon pound da sanırım kiralama ücretiydi. Bir 27-28 milyon euro gibi bir maliyeti olacak. 20 maç içinde bir ilk 11 şartı koşulmuyor. Oyuncu süre aldığı anda ki demin ifade ettim 34 lig, 8 Şampiyonlar Ligi kupaları ekle bence 20 maç sayısına ulaşacaktır. Benzer opsiyon Angelinho için koyulmuştu 15 maç. 14. maçta Galatasaray kesmiş oyuncuyu oynatmayı bırakmıştı. Hatta Barış Alper sol bek oynamıştı ama ben 22 yaşında olması şimdi yani biraz açık söyleyeyim tamam hani futbolda 2 artı 2 4 olmuyor bazen ama ben kendi adıma yapıyorum o matematiği. Yani senin orta saha rotasyonunda Lemina 32, Torreira 30, Gabriel Sara 98 veya 99, 27 yaşında diyebiliyorum. Bir 21-22'lik oyuncu gerekiyor rotasyonu ilk ayında yaşın 35 düşünme ben. O noktada da artı aç oyuncu olması.
1: Haziran'da yani, 27 olmuş Sara.
2: Sara 27. O da yani yaş olarak daha tamam yaşlı demiyorum ama o işte demin Taner söyledi işte futbol çok fiziğe evriliyor diyoruz. Burada evet. gençleşmenin de faydası var. Yani ben bu yüzden açık söylüyorum. Galatasaray başta olmak üzere ki 10 artı 4 kuralını yabancı serbest olsun. Onlar 10 artı 4 kuralı dünyanın sonu değil. Yani genç oyunculara yatırımda işte Trabzonspor kazandı. 70-80 milyonluk satış yapacak NBA'da satış olursa.
1: Evet.
2: Bir de geçen sezonu kaybetmiş mi oldu Trabzon? Kupayı kazandı. Ligde tabii. biraz daha devam etse belki 2-2'de olacaktı.
0: Aynen.
2: Gayet karakterli futbol oynadı bakarsak. Ya bu kadar çok Yani laf olsun diye söylemiyorum orada. Ben şey kuralı dinleyeyim. Genç, hayır, yabancı da oynatabilirsiniz. Yaşlı oyuncu da oynatabilirsiniz. Belki ben kadroyu tevcut

0: Tecrübeli. Şey de işte Galatasaray'ın 13. olduğu sezonda Çıkal'da, Morutanlar'la da sezon bitmez. Çok toy oyuncularla takım kurmayacaksın ama hem bu takımın 5. sezonuna giriyor olması genç oyuncu aç oyuncu olur. Biraz o doymuş oyuncu risktir. Anlatabildim yani şimdi. Sané, Alman milli takımı, onun öncesi işte City, Bayern. Aç oyuncu diyemezsin. Klas oyuncu mu? Klas oyuncu. Fenerbahçe maçında oynadı, futbolu gördük ama hani bir maç için o kadar maliyetleri girmene gerek var mı? Ya da o pozisyonda mesela
1: Sané'yi almamış olsan, Yunus daha ucuz bir oyuncu almış olsan belki bugün sen Salah'ı alırdın. Mesela.
0: Ha, olabilir. Mesela. Ya da her ben şuna da karşıyım bu arada. İfade edeyim tekrardan. Kerem Aktürkoğlu çok iyiyken Galatasaray'ın Zaha'yı alması da hataydı.
1: Evet.
0: Benim nazarımda Yunus Akgün çok iyi oynarken Sané'ydi. Çünkü Yunus'un pozisyonunu almış oldu. Yunus'un pozisyonu değişti. Yunus'tan 10 numarada memnun değil taraftarlar. Normal 10 numara pozisyonu ideal oyuncusu baktığımızda. Bruno Fernandes dedik, bir isim daha paylaşayım ki Okan Hoca doğrulamadı ama benim hala istihbaratlarım oyuncunun Galatasaray'ın gündeminde olduğunu bir hafta önce dile getirmiştim. Real Madrid'den Brahim Diaz. O da biraz ben profil olarak Kerem Yunus Akgün'ün böyle tam evet. Fas İspanya görmüş daha bir tabii seviye olarak üstü. Çünkü kenar oynuyor benim bildiğim hatırladığım
1: kadarıyla.
0: Kenar
1: oynuyor. Yani kenarda oynuyor 10 numarada.
0: 10 numarayı da bu ligde oynar gibi düşüneceğiz tabii.
1: 10 numarada bilmiyorum ben ne kadar verimli olur. Ne kadar doğru bir isim.
0: Yani Bruno Fernandes'in tek alternatif olmadığını söyleyelim. Can Uzun, evet. Brahim Diaz. Yine en hoca zaten doğruladı ama biraz son opsiyon gibi düşünülüyor. Paraguaylı oyuncu Enciso. Strasbourg'da.
1: Canı böyle anlatanlar daha çok Bruno Fernandes'ten ya da herhangi bir 10 numaradan daha farklı bir operasyon gibi de anlatıyorlar. Sen de yani söylediğinden anladığım bu. Eğer yanlışsam düzelt. Birbirleriyle
0: hayır.
1: İlişkili transferler.
0: Hayır. Can da düşünülüyor çok net şekilde. Eğer Frankfurt %20 sonraki satıştan pay 30-35 milyon euro bonservise razı olursa Can da sonuçta tekrar söyledim Nesli Koçuk'uyla aynı 2005 doğumlu 20 yaşında geçen sezon karnesinde Almanya'da 10 gol 5 asist yazan bir oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı izledik. Artı Okan Hoca Can'ı sol açık sağ açık forvette de kullanabileceğini ifade etmiş. İstiyor, beğeniyor ki bunu da zaten dile getirdi. Çok normal. Galatasaray'ın kadrosuna zenginlik kadar çok net şekilde.
1: Ne dersin Can için özellikle?
2: Yani Taner, geç kalınmış bir transfer diye bakıyorum. Yani daha önce de bir programda söylemiştim bunu. Nürnberg'deyken Galatasaray'ın radarında olan, görüşülen, babasıyla görüşmeler yapılan, transfer masasına oturulan ve 500 bin euro karşısında transfer edilmeyen bir oyuncunun şu anda 30 milyon eurolara kadar edilmeye çalışılıyor olması birincisi Galatasaray adına bir transfer hayal kırıklığıdır. Oradan bahsedeyim. Yani yeteneği keşfediyorsun. Oyuncu Nürnberg'de daha Eintracht Frankfurt'a gelmemiş. O sırada hatta görüşüyorsun, masaya oturuyorsun. Okan Hoca görüşüyor, ailesiyle görüşüyor. O gün masaya parayı koyup da almak yerine harcanan paralar, hatırlayalım kimlere kimlere ne paralar gitti o dönemlerde. Yani oyuncu ile ilgili benim söylemem şu. Eintracht Frankfurt'un ben sportif direktörü olsam ben zaten bu adamı 2 seneye Bayern Münih'e satarım derim. Veriyorsanız parayı verin, vermiyorsanız ben oynatıyorum zaten derim. Çekilirim, giderim masadan. Bu kadar basit. Yani Can Uzun potansiyeli şu anda çok net söyleyeyim. Eintracht Frankfurt bu adamı zaten 2 seneye satar. İstersen bugün 35'i al üstüne satıştan pay ver sen sat. İster onlar satsınlar. Ama sen o treni kaçırdın. Yani 2 sene, 4 sene öncesinde Nürnberg'deyken alıp da kadronda bir yeni bir Barış Alper gibi, o dönemi Barış Alper'i gibi konumlandırabileceğim bir santforu, bir kanat oyuncusunu. O yüzden şunu söylüyorum. Şimdi izleyenler şunu söyleyebilir ama bize gelse de aynı olmayabilirdi diye bir duyguları da olabilir Galatasaray taraftarlarının ama Barış Alper geldi oldu. Demek ki oluyor sende de. Adam Ankara'dan geldi, İstanbul'da neler neler yapıyor.
1: Bu arada Can yaş olarak da şu an genç ama artık hani genç oyuncu statüsünde de değerlendireceğimiz
0: değil. 2005 Ekim ya da Kasım'da.
1: Tabanını hayal edebildiğimiz
2: değil yani. Ve şu anda şöyle Can'ın önündeki kariyer boyu çok uzun daha belli ki. Çok belli. Ve muhtemelen de çok iyi transferler yapacak. Galatasaray bu kokuyu 4-5 sene önce alsaydı şu an Can Galatasaray'dan gitme gönlünde belki transfer görüşmeleri yapıyordu. Majör liglerden bir takıma.
0: Ya kolay değil Taner. Bakış açını çok iyi anlıyorum. Hak veriyorum ama bir şunu da hatırlatmak istiyorum. Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürbüz Galatasaray'la sözleşmeyi uzatmadı. Ayrıldı galiba. Alman 3. ligine gitmiş.
2: Evet.
0: Trabzon'dakinin kardeşi Gençler Birliği'nde oynamıştı Gökten. Gökten bence daha yetenekli. Yine en son Can Armando Güner geldi. Devre arası Niyaga geldi. Evet. Yani burada Okan Hoca da benim nazarımda en son suçlu. Yani camia, taraftar o kadar kısa vadeli

0: sürekli başarı başarı başarı istiyor. Sen biraz da garanti olmuş oyuncuları tercih edebilirsin.
1: Şunu söyleyeyim, Okan Hoca transferi istiyordu. O yüzden görüştü zaten. Yani bu transferi o günlerde kim bitirmediyse ona bir dönüp bakmak lazım. Yani sen o gün niye bu parayı verip de almadın bu adamı? Ya bir bakmak gerekiyor.
0: Ya da Can için hayırlısı olmuş. Frankfurt da bence o sıçramayı yapabilirdi.
1: O da olabilir.
0: Galatasaray'da yapabilir miydi 18-19
1: yani yaşlarında? Yani mevzu aslında kokuyu almak biraz da. Mesela Trabzonspor o kokuyu çok iyi alıyor. Transfer ettiği oyuncu işte field içinde gördük yani. Daha formasını giymeden değer kazanıyor. Yani öyle bir duruma geldi artık konu. O yüzden o kokuyu aldıysan, oyuncuyla da görüşüyorsan bitireceksin o işi. Çekinmeyeceksin. Yani.
0: Ya bu açık söyleyeyim. Türk futbolunun sorunu.
1: Evet, çekinmeyeceksin
0: bu,
1: yani.
0: Sorun
1: yani gidip Ndombele'ye o paraları veriyorsan Can'a vermekten çekinmeyeceksin 500 bin euro parayı.
0: Yok, şimdi Galatasaray'ın başarısını konuşuyoruz. Galatasaray'ın son başarısı olduğu sezonu hatırlatayım izleyicilere. 2021-22 sezonu Galatasaray 13. oldu.
1: Tabii.
0: Bartu Elmas'ı oynatmadı Galatasaray. O Bartu ayrıldı. Marsilya'ya gitti, yapamadı. Dün iyi kötü Fenerbahçe'de de oynadı topunu.
2: Evet.
0: Galatasaray o sezon bile altyapının oyuncu çıkartamadın. Hocalar da başlangıç Fatih Terim, sonra Torrent'te. Yani diyorum ya, ve hani bu takım 2000'de UEFA Kupası'ndayken kadrosunun yarısı altyapıydı. Bülent Korkmazlar, Suatlar, arada Tugay Kerimoğlu gitmişti. Emre Belezoğlu o maç cezalıydı. Yani altyapıdan hep beslenen bir camiaydı Galatasaray. Yine Fatih Akel'i hatırlıyorum. En son işte şimdi 2010'dan sonra bir Semih Kaya, Emre Çolak vardı. Şimdi tek oyuncu Yunus Akgün, o da Galatasaray mı Yunus kendi mi Adana Demirspor'a gidip 2 sene kiralık Montella'yla o sıçramayı yapıp kendini rüştünü ispat etti mi? Leicester'a çünkü gidip geldi. Hani Galatasaray'da kolaydı işte, en son genç oyuncu heyecan veren 2006-2007 jenerasyonu Mustafa Erdan'a kim oluyor çünkü 6 yaşlarda oynadı. Arda Ünya'ydı. 4. 5. maçta artık taraftar ıslıklamaya başladı o Samsun Spor maçı 2-0'ın 2-2'ye gelince. Genç oyuncu konusunda ne yazık ki sabırsız, ama tekrar söylüyorum, hani bu kadar çok kısa vadede hep başarı başarı başarı istersen biraz tabii orada Galatasaray Fenerbahçe rekabetinin hem sağ içi hem sağ dışı geldiği boyut, yani bir tarafta Fenerbahçe başarısız olduğunda Galatasaray hep başarıya kilitlenmiş oluyor. Yani cami olarak bizde başarısızlık cezası kalmasak, şimdi Galatasaray sesli konuşuyorum Kerem, temenni olarak düşünmesin ama diyelim 2026-27 sezonu şampiyon, tamam, Okan Hoca devam etmeli şimdiden söyleyeyim, ama bundan şüpheliyim, anlatabildim mi demek
2: evet,
0: istediğimi
2: evet.
0: Ha bu arada yine transferde böyle yüksek perdeler üst perdeden konuşursunuz işte, paralar harcarsanız da sistem bir şekilde hani şampiyonluk gelmediğinde de sizi görev bırakmayı itebilir. Bu da bir handikap. Yani Galatasaray biraz risk alıyor. 4 sezon doğru riski hep kurtardı şampiyonluklarla. Başarısız transferler değil. İşte Osimhen gibi, Torreira gibi, Mertens gibi, Icardi gibi hep başarılı transferler hatırlandı. Evet, günü kurtarıyor şu an Galatasaray, ama hani geleceği bakalım kurtarabilecek mi? Seninle en fikir mi? En zor sezon bu sezonu atlatırsa, ama artık hani orada rakipleri bakalım. O finansal gücü tekrar bulabilir mi? O da tabii bir sene sonranın tartışma konusu
2: bir
0: olur.
2: Bir isim daha sormam lazım sana. Real Madrid'in stoperlerinden Raul Asensio.
0: Doğru mu? Doğru, şöyle doğru. Kerem, bir kere artı 4 kontenjanı uyuyor. Ben oyuncuyu bir haftadır biliyorum. Real Madrid'de de ara ara oynadı. Oynama fırsatı buldu. Artı 4 kontenjan uygun diye biliyorum. O yüzden Galatasaray'ın gündeminde. Bir doğum tarihine bakarsan sevinirim. 2003 ya da 2004 doğumlu diye aklımda kalmış.
2: 2003.
0: Hatta sağ bek de oynayabiliyor. Sağ ayaklı bir stoper diye biliyorum. Sol stoper.
2: Sağ ayaklı stoper, doğru.
0: Doğru. Bunu niye diyorum? Sanchez'in çünkü hani acaba satılma ihtimalinde Galatasaray savunmaya ne tip bir takviye yapar. Çünkü
2: sağ bek de oynar, ama nasıl bir sağ bek olur biliyor musun? Sol bekinde Jakobs oynuyorsa, sağ bekte Asensio oynuyorsa beklerden bir şey bekleyemez.
0: Tabii, öyle anladım.
2: Yani dengesiz olur.
0: Dinayer'in sağ bek oynaması gibi olur.
2: Gibi evet.
0: Doğru. Galatasaray'ın evet gündeminde, ama
2: bir de artık Galatasaray şu şeyden çıksa mı? Sağ bek de oynuyor, stoper de oynuyor. O bakış açısından acaba Galatasaray sıyrılsa mı?
1: Çünkü ben orada biraz farklı düşünüyorum. Çıkmalı mı, yoksa gerçekten olay oraya mı evriliyor? Yani şu an tek bir mevkinin oyuncusu gerçekten olan, doğru olan bu mu, yoksa alternatifleri oynayabilecek yetileri öğrenmiş oyuncular mı lazım? Biraz sanki ikinci taraftayım. Çünkü işin ekonomisine de bakacaksak biraz, bir diğer taraftan da bu kadar fazla sakatlığın

0: yaşandığı bir ülke futbolunda da opsiyonları oynayabilen yetenekleri getirmek bence farklı kazanımları var.
1: Böyle o tip oyuncularda, arada kaldığımız oyuncularda yıllar içinde bilmiyorum ben şunu gözlemledim. Hala da buradaki fikrim sabit. O oyuncular genelde iki pozisyonunda 10 üstünden 10'luk oynayamıyor oluyor.
2: Oynayamaz. Osvaldo'da.
1: Böyle bir durum oluyor.
2: Yani Osvaldo ilk aklıma gelen.
1: Singo da öyle mesela. Yani Galatasaray için Singo uygun bir sağ bek mi?
2: Ama ters örnekler de var. Yani beklenti şey
1: var
2: mesela
1: ama nadir. Çok
2: mesela
1: nadir.
2: Bence Lemina o önde iyi. 6'da oynuyor, 8. Orta sahayı konuşacaksak bence işte benim Gabriel Sarı'yı beğenmem, Beşiktaş'ta Orkun'u beğenmem. 6 8 10 3'ünde oynuyor. Evet. En ideal bölgeleri ikisi de 8 ama 10'da oynar, 6'da oynar. Zorunda. Yani işin orta saha merkez kısmı ama savunma konusunda evet. Sen'le şu noktada örtüşüyorum. Daha net isimler olmalı ama bizim ligde de Salah iyi iş yaptı mesela. Yani evet, mesela ben Oğuz Aydın'ı Fenerbahçe neden mesela bekte düşünmüyor?
1: Ben Oğuz Aydın'ı niye Fenerbahçe sol kanatta düşünmüyor ona şaşırıyorum.
2: Şu an Kerem bu kadar formsuzken o da olur.
1: Bekte değil yani tam olarak. Konuşacağız bu arada ilerleyen dakikalarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gündemlerini de yine Aspor ekranlarında değerlendiriyor olacağız. Şalay da tabii bu işin hakkını da verdi.
2: Ben sağ bekte çok beğeniyorum performansını.
0: Ben de. Yani bu, o mevki anlamında yani normal kolay değildir sağ bek oynamak, sol bek oynamak ve bir de başka bir mevkiden gelip de bunu oynuyorsunuz. O eğitimi belli ki almış. Yani kariyerinde sağ bek, sol bek ya da bir şekilde savunma eğitimi olmayan, akademisinde bunun ezberini yapmamış bir oyuncunun gelip de orta sahadan bek oynaması çok normal değil. İşte ters mevkide üstelik oynuyor. Mesela Barış Alper de. Barış Alper'i %1 milyon yani Ankara'da çok iyi eğitmişler akademideyken. Yani o çok belli ki futbolun her mevkisinin eğitimini kendisine vermişler. O yüzden de ben mevcutta Şalay için de bunu geçerli görüyorum.
1: Bizim yönetmenimiz o gün de akademi geçmişi olan futbolda bir yönetmen şu anda. Eskiden bir futbolcu adayıydı. Şu anda bizde yönetmen, o da bek oynamak zordur diyor. Ben de diyorum ki bek oynamak bence en kolayıdır. Yapacağın şeyler de barizdir yani. Fiziksel ben... böyle çok... hücum çok ofansif bir beklentisi
0: bak,
1: yoksa
0: şöyle
1: takımın
0: bir şey.
1: Bek oyun... değişir ama normal şartlarda o gün kusura bakma bek oynamak en kolay iştir.
0: Şöyle bek yanındaki stoperin açığını kapatır, merkezin açığını kapatır, öndeki adamın açığını kapatır, rakibi karşılar, bir de onun üstüne bir de kendi mevkisini gerektirdiğini yapar.
1: Kademeye gireceksin. Kolay top kaybetmeyeceksin.
0: Şu an dünyada ülkedeki bütün bekler Kerem'e
1: özür diliyorum. Hakan Balta yıllarca Galatasaray'da sol bek oynadı.
2: Asist yapıyorsan da Gökhan Gönül oluyorsun.
1: Asist yapıyorsan da evet. Gökhan Gönül oluyorsun.
0: Hiç katılmıyor.
1: Taner bundan sonra ekranda daha çok duracak diyor. Olabilir. Bekten bir
0: beni tek verirlerse sevinirim.
1: Araya ne zaman gidiyoruz acaba? Az sonra evet araya gidiyor olacağız. Mehmet Özcan da bu arada uzun süredir futbol oynamıyor ama
2: döndüremeyeceksin dedi Kerem. Bıraktık
1: evet, artık. Yani çaba sarf ediyorum dönmesi için ama ikna edemiyorum ne yazık ki. O da teknik kapasitesiyle ilginç bir oyuncuydu zamanında.
2: Taner'le de çok oynadık. Taner kaleciydi. İyi kaleciydi Taner.
0: Evet, ben lisanslı kaleciyimdir.
1: Evet. Ben de Taner'i bir kere kalede gördüm. Lisansı nereden aldığını merak ediyorum. Onu konuşuruz biz arada. Şimdi araya gidiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Demin Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında... maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal cezalarına, Lamine Yamal.

geldi aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi Hasan çaldı. Yamal vurdu.

0: sağa. Orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

aradan İbrahim. Karşı karşıya kalır mı gol pozisyonu? Geçti Karaboş, aman ve gol!

dokundu, vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça, harika bir gol!

pis bir topla Yamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal çaprazda. Yamal!

Pedri. Link halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı.

müthiş bir top attı Yamal.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip oldu. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.

0: Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Galatasaray ile ilgili konuştuk. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da yine önemli gelişmeler var. Fred'in ayrılık ihtimali üstüne biraz konuşmamız lazım. Fenerbahçe ile bir başlangıç yapmış olacağız. Dün İsmail Hoca Gornik Zarbze mücadelesinin ardından Fred'i takımda görmek istediğini, takımda devam etmesini istediğini dile getirdi. Ama oyuncuya da Atletico Mineiro'dan özellikle ciddi bir ilgi var ve Fenerbahçe'nin vereceği bir kararı burada bekliyor. Brezilya temsilcisi oyuncuyla da aralarında bir pürüz olmadığına dair bazı haberler geliyor. Kimlerin ayrılabileceğine dair Fenerbahçe'de belki biraz konuşmamız lazım. Özellikle yabancılar anlamında. Çünkü kadro çok kalabalık. Evet. İsmail Hoca için Fred olmazsa olmazlardan biri gibi görünse de sanki Fenerbahçe yönetimi Hoca ile aynı fikirde değil. Benim hissiyatım bu, Taner. Net bir bilgi üstüne bunu söylemiyorum ama ayrılma ihtimali konuşuluyorsa böyle düşündürüyor. Sence Fred ile ilgili nasıl bir aksiyon alınmalı?
1: Tabii Fenerbahçe yönetiminin temel amacı kadrodaki yabancı sayısını azaltmak şu anda. Yani 17 tane limit dışında, daha doğrusu yaş sınırı dışında 17 tane oyuncusu olan bir Fenerbahçe var. Yönetimin tabii ki bugün kafasına taktığı konu özünde olabildiğince teklif gelen oyuncularla alakalı fırsatları değerlendirmek. Ama Fred'in ben olmazsa olmazlardan biri olduğu düşüncesindeyim. Eğer ki oraya çok iyi bir transfer yapmayacaksanız, ve muhtemelen yapmayacak Fenerbahçe mevcut kadronun şişkinliği sebebiyle. Ve Fred'in İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde sakatlık yaşadığı anlardaki o 7-8 maçlık periyottaki Fenerbahçe'nin düşen oyunu, döndükten sonraki ya da öncesindeki o çıkışı gibi, aslında İsmail Hoca'nın oyun anlayışının kritik bir ismi. Bu yüzden de ben İsmail Hoca'nın Fred'le olan uyumu beğendiği ve düşündüğü kanısındayım ve diğer taraftan da oyuncu hazırlık maçlarında da çok iyi oynadı. Çok iyi performanslar verdi. Bu kadar ahenkle takıma adapte olmuş,

0: hocaya adapte olmuş, hocanın ne yapacağını bildiği bir oyuncuyu da göndermek istemek hoca için bence çok sağlıklı bir durum olmaz zaten. Hoca da şu anda mevcut o kalabalığın içerisinde bir kadro kurmaya çalışıyor ve muhtemelen tahtaya ilk Fred'i yazıyor şu anda. Tahtaya ilk yazılan isimlerden biri de Fred, çünkü bir önceki dönemden bu tarafa hocanın en fazla verim aldığı isim. Ve bu Fred'i şu an göndermek demek İsmail Kartal'ın kurmaya çalıştığı oyun anlayışına da biraz daha zamana ihtiyacı olmasına sebep olmak demektir. Bunu da çok mümkün görmüyorum.
1: Biraz matematik yapacağız mecbur.
2: Yapmamız
1: Kerem,
2: lazım.
1: Belki izleyicileri sıkacağız ama yani ben hızlıca yani şöyle sevmişim. Kaleci dün kulübedeydi sanırım Ederson. Şimdi evet. Kaleci yabancı bir. Bir kere iki stoperine dokunmayacaksın Ake ile Skriniar'a. Üç dedim hani Osterwolde'nde de biraz talipleri oldu. Koş, hadi onu gönderdin. Üç. Semedo sağ bekinde var. Dört. Gendozi var. Beş. Mesela ben Taner kadar net konuşamıyorum. Ama Fred ama Kante bir oyuncu olur. Altı. Sayıya ulaştım. Şimdi yedi Asensios Fenerbahçe düşünemezsin.
2: Evet.
1: Greenwood zaten en flash oyuncun oldu. Sekiz. Forvet'in Vedat. 9 santraforun. Bir tane daha santrafor arıyorsun ki hani konuşulan isimler çok böyle 23 yaş altı isimler değil. Tekrar söylüyorum. Ama Kante ama Fred birinden çıkmak durumunda Fenerbahçe. Bu arada Osterwolde'ye de yer kalmadı benim matematiğimde yani. 10 yabancı, demin 17 yabancı diye açıkladı Taner oradaki sayıyı. Zor Fenerbahçe'nin işi.
2: O yabancı oyuncuları da arkadaşlarımız az sonra ekrana getirecekler yani
1: fikri,
2: işte.
1: Tamam.
2: Daha sonra değil. Hemen şimdi burada belki daha rahat konuşabiliriz. Ya bu, 7 oyuncu fazla şu an.
0: Bence 7'den fazla çünkü daha transfer yapacaksınız.
2: Evet. Yani, öyle düşünmeniz lazım.
0: O yüzden burada bir 9 oyuncu fazla. Fenerbahçe'nin en az 2 tane yabancı oyuncu transferi gelmesini bekliyorum ben.
1: Hadi hadi %99 değil. %100'leri sayalım. Sondan gidiyorum. Vedat Muruş 1. Yeni transferin, yeni santraforun. Greenwood 2. %100 diyorum. Asensio %100 3. Saydım bak. Gendozi diyorum %104. Çünkü geçen sene ciddi bir yatırım yaptın. İki tane stoperin Ake ile Skriniar %100 etti 6. Şimdi mantıken
0: Ederson.
1: Kaleci ne olur yabancı herhalde Ederson.
0: Evet evet.
1: Yine Semedo sağ bekte bence başka hani Mert Müldür birinci sağ bekin olmaz diyorum 8. Fred ya da Kante'den biri olacak. İkisi olmaz yani yer kalmıyor. Eğer Vedat Nuriç dışında bir santrafor almak istiyorsan Osterwolde'de bu denklemde ben yer bulamıyorum. Yoksa hani Osterwolde'de sol bekte de kullanıyor İsmail Hoca yani onu. Yani
2: dün
1: biliyorsun.
2: De Osterwolde'de başladığı için evet. Acaba ana planda sol bek hocanın Osterwolde mi diye de düşünüyorum. Ama bir yandan da hocanın önceki dönemini gözden geçirdiğimde Osterwolde hocanın beki değil.
1: Değil. Bir de ne olursa olsun artı dördü uyuyor buran.
2: Evet.
1: Ben hani artı dördü uyan isimler ne uyuyor mesela yedek kenar forvet olarak kulübede olur genç yine Sidiki Şerif üçüncü santrafor olarak tutarsın ha bu arada ben dün maçın golünü attı frikikten Talişka'ya değer kalmadı bu arada Kerem yani hakikaten bu 10 yabancı iş Fenerbahçe'yi çok kitleyecek onu söyleyelim
0: ya burada aslında benim eleştireceğim nokta şu bu kural bu kadar gümbür gümbür geliyorum denilen bir ortamdayken neden bunun hesabı kitabı bir önceki yönetim tarafından transfer döneminde yapılmadı ve Fenerbahçe'nin geleceğine bu denli şişik bir ilk 11 kadrosu konuldu ben onu çok çözemiyorum. Yani bu mesela Galatasaray'da bu kadar vahim değil. Hatta Galatasaray'da vahim de değil tablo.
1: Ben zaten o yüzden açık
0: çok
1: söyleyeyim.
0: Temiz Fener, bir şimdi tablo var.
1: Tekrara düşmeyeyim. İlk bölüm Galatasaray neden 10 artı 4'e itiraz ediyor anlamış değilim. Yani 10 artı 4 Fenerbahçe şu an düşünmeli 10 artı 4'e.
0: Katılıyorum. Galatasaray için hiçbir sıkıntı yok. Hatta Galatasaray'ın dörtlü kontenjanda da yeri var. İstese onlu kontenjanda da yer açar. Orada da problemi yok. Trabzon için de büyük bir problem yok. Beşiktaş bir nebze gönderecek. Fenerbahçe için çok büyük bir sorun var ve nasıl olur da bu kural sanki dünden bugüne uygulanıyormuşçasına ya da belirlenmişçesine bu kadar hazırlıksız bu yaz transfer dönemine girildi? Ben çok kabul edemiyorum.
1: Bir de yani burada iki takım arasındaki rekabeti sağ dışına çekip çekmek gibi algılaması izleyicilerim. Şimdi İsmail Kartal bir açıklama yaptı. Hı. 10 artı 4 üzerine aslında Kerem. 12 hı hı. artı 2. Evet. O matematik artık bir sayı. İlk maç oynandı. Galatasaray ona göre Leslie Koçuk'a o yatırım yaptı. Galatasaray'ın bence çok net artık tavrını koyması şundan dolayı. 10 artı 4 varken mi Leslie Koçuk'a 28

0: 29 milyon euro bağlarsın, 12 artı yani bunlar gayet birbirini etkileyen değişkenler diyebilirim. Artık sezon başladı.
1: Ben bir de hani o konuya şöyle bakıyorum. Bu kuralın değişmemesi lazım. Sebebi de şu. Şimdi geçtiğimiz yıl bu kural gelecek diye kadrosunu revize etmiş olan, belki 100 üstünden 90'lık bir kadro kuracakken 80'lik kadro kurmuş takımlar var Süper Lig'de. Hatta 70'lik. Sırf bu kurala adapte olmak için. Bazı daha iyi verim alabileceği yaşı yüksek oyuncuları tercih etmeyip kontenjana uygun oyuncuları tercih eden
2: doğru
1: takımlar var. Şimdi sen burada kuralı değiştirirsen, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ne yaptı? Kuralı çok önemsemedi ya da diğer başka takımlar. Şimdi önemseyenle önemsemeyen arasındaki farkı sen yok edersen önemseyene haksızlık etmiş olursun. Bu yüzden de bu dakikadan sonra bu kuralın değişmesi demek, geçtiğimiz yıl bazı takımların yani bu kurala uymak için kadrosunda bazı güç dengelerini daha zayıf kurmayı göze alan takımlara karşı çok büyük bir haksızlık. Ha, Kulüpler Birliği Vakfı organize bir şekilde kurala karşı olabilir. Ama futbolun doğası gereğince de buna ben açıkçası çok doğal karşılamıyorum. 12 artı 2 gündemini de doğru bulmuyorum şu saatten sonra. O da takımlar transfer yapıyor.
0: Tekrar bazı söyledim. Takımlar, Resli Ukoçuk örneği verdim. 12 artı 2'ye göre bir o yatırım yapmak.
1: Belki almayacaktın. 16 4'e.
0: Almayabilirsin 12
1: artı 2'de. Bazı transferleri yapıyorsun. Hatta bazı transferleri de veto ettin. Bugüne kadar bu kuraldan dolayı. Bana uymuyor diye. Şimdi bu saatten sonra artık olmaz. Yani bu kural değişikliği değil. Fenerbahçe'nin apar topar ki Talişka ile ilgili transfer görüşmeleri yapılıyor diye biliyoruz. Musava ile alakalı artık yol ayrımı bence kesin gibi gözüküyor. Kante'ye talip çıksa, yani burada maliyetler çok yüksek. Kante'ye bir talip çıksa ki Fransa'dan var ama bu rakamları veren bir kulüp şu an için yok gibi gözüküyor. Kante için bile vedayı Fenerbahçe göze alabilir. Yani burada zor bir durum. Yani Fenerbahçe çünkü gidenin yerini de doldurması lazım. Çünkü yerli havuzu evet. Da bu denli kuvvetli değil. Fenerbahçe'nin. Yani yerli havuzunda evet isimler var. Cengiz gibi, Çağlar gibi ama bugün gerçekten Fenerbahçe'yi alıp bir yerden bir yere götürecek oyuncu, yerli oyuncu sayısı çok az. Bu yüzden zor bir dönem. Ve bu dönemi Dünya Kupası'na denk gelmiş olması da bence Fenerbahçe için bir şanssızlık. Yani bu denli transfer süreçlerinin yavaş ilerlediği, kulüplerin transfer alsatlarında daha temkinli davrandığı bir dönemdir şampiyona sezonları. O yüzden de Fenerbahçe için böyle bir sancı da elbette yaşanıyor şu anda.
2: Bu da son derece doğal yani.
1: Çok
2: kadro
1: doğal.
2: Bu kadar kalabalık olunca kaçınılmaz
0: ve çok sağlıklı
2: süreç.
0: Antrenman yapamıyorsun Kerem. Çift kalelerden Paybiç.
2: Doğru.
0: Ya kalabalık çok da hani teknik adamları tamam geniş rotasyon. Dar rotasyonda arada sıkıntısını fazlasıyla çekiyorlar sezon içinde ama tekrar hani Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bir karar vermesi gerek. Yani ben dünkü maç skorunda çok takılmıyorum. Polonya'daki maç daha da rahat geçebilir Fenerbahçe açısından. Çünkü Polonya'daki maçta o kadar da defansa çekilmeyecek rakip. Yani Fenerbahçe muhakkak alanlar bulacak. Belki de muhtemelen daha rahat bir skorla, daha farklı bir skorla galibiyete ulaşacaktır ama uzun zaman sonra da Şampiyonlar Ligi yolu bu kadar açık Kerem. Yani geçmiş yılları düşün. Shakhtar'ın Shakhtar olduğu, yine Benfica iki kere geldi. Yani bu sefer öyle değil. Bu sefer en maksimum Lyon diyeceğiz. Lyon'da hani o aralarda böyle iniş çıkış yaşıyor. Ki o da hani garanti değil. Belki daha seviye olarak Lyon'dan düşük seviye bir takım da çıkabilir. Şampiyonlar Ligi ihtimali de var Fenerbahçe'nin. Yani onu değerlendirmesi gerek aslında baktığımızda.
1: Tabii.
0: Çünkü hani tamam şampiyonluk hasreti var. Camia çok şampiyonluğa endeksli ama 2008-2009'da son Şampiyonlar Ligi sezonu Fenerbahçe'nin. Yani şey Galatasaray'ı mesela bence geçen sene ligde şampiyon yapan maçı söyleyeyim izninizle. İlk sahada 1-0 kazandı. Liverpool maçı hatta beraber izledik Kerem seninle.
2: Evet.
0: Barış Alper'in penaltı kazandırıp Osimhen'in attı. O maç tamamen bence Galatasaray'ı havaya soktu. Yani lige de olumlu etki etti. Yani Şampiyonlar Ligi'nin böyle bir vitrini de var oyuncular açısından.
1: Ve bence başka bir gerçek var. Galatasaray'ın bu kadar finansal olarak seviye atlamasının en büyük sebebi Şampiyonlar Ligi'nde sürekli arz eden gruplarda bulunması. Yani ayak bastı paraları, oradan elde ettiği primler, yayın gelirleri ve bunları sürekli arz eden bir şekilde elde ettiğiniz zaman hem oyuncularınızın market değeri yükseliyor, hem sizin elde ettiğiniz gelirler yükseliyor, sponsor gelirleriniz yükseliyor. Takım bir yerden sonra seviye atlamış oluyor ve bir anda 100 milyon euroluk transferler yapabiliyorsun. Fenerbahçe bu pastadan da geri kalıyor. Sürekli olarak yönetim sermayesiyle yürümek zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden de Fenerbahçe'nin Avrupa'ya açılımını, Şampiyonlar Ligi seviyesini artık bir an önce yapması lazım. Yoksa şunu söyleyeyim, bizim